0: yolculuk oldu ve ardından da gemi su almaya başladı. İçerisindeki yolcular kaptanı uyardı ama kaptan ilk etapta onları şikayetini çok ciddiye almadı ve ardından da gemi giderek su aldı ve sonrasında da battı ve maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki şu anda 17 kişi aranıyor. Diğer kişiler tahliye edildi ve onlar da şu anda Kıbrıs'ta bulunuyor. Tabii ki yakınlarına ulaşamayanlar ilk etapta Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi ve hemen bu kapıda bekleyen ekiplerden bilgi almaya çalıştı. Yakınlarını sordular, kimlik bilgilerini verdiler ve yakınlarının nerede olduğunu ve durumlarının nasıl olduğunu sordu ve ardından da buradan isim bilgileri hemen Kıbrıs'taki yetkililere bildirildi ve o aileleri de burada
1: Halil
0: tabii
1: İbrahim
0: ki,
1: sesim geliyor.
0: Onların durumu hakkında bilgi verildi.
1: Gemi,
0: evet.
1: Gemi Mersin'den Kıbrıs'a doğru gidiyordu, değil mi?
0: Hayır, Kıbrıs'tan Mersin'e doğru
1: geliyordu. Kıbrıs'tan Mersin'e doğru geliyordu.
0: Kıbrıs'tan Mersin'e doğru
1: geliyordu. Su almaya başladığı anlaşılınca Kıbrıs'a geri mi dönmeye çalışmış? Öyle mi gelişmiş olay?
0: Şöyle izah edelim. Gemi su almaya başladığında içindeki yolcular kaptanı uyardı ve üst kısma götürdü ve oradaki su, biriken suyu ya da geminin almış olduğu suyu gösterdi. Kaptan da bu durumun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. İddialar bu yönde ve ardından da tekrar kaptan köşküne geçti. Ancak dakikalar sonrasında oradaki su daha da arttı ve bir anda gemi artık kontrolden çıktı. Bunun üzerine gemi kaptanı hemen yine limanına durumu izah etti ve oradan da tekrar dönmesi yönünde talimat aldı. Ancak gemiyi döndürmek istediğinde gemi dönmedi. Artık iş işten geçmişti. Gemi daha fazla su almıştı ve olduğu yerde artık çökmeye başladı ve ters döndü gemi. İçerisindeki bütün yolcular İşte o sırada can pazarı yaşandığı sırada ters dönen geminin üst tarafına çıkarak orada hayatta kalmaya çalıştılar. Elbette o sırada geminin hemen yolcu koltuklarının altındaki can yelekleri vardı. O can yeleklerini yolcular çıkartıp taktılar ve böylelikle hayatta kalma olasılıklarını artırmaya çalıştılar. Ve kurtulanlar hemen geminin üzerinde beklerken bir taraftan da yine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. O sırada bu olayı gören yine balıkçı tekneleri vardı. Onlar da yine onlara yardım elini uzattı. Onların olduğu yere ulaşıp onları gemiden tahliye etmeye çalıştılar. Tabii ki o sırada büyük bir can pazarı yaşanıyordu. Ve günün sonuna geldiğimizde maalesef 8 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Tabii ki gemi şu anda 514 metre derinlikte.
1: Evet.
0: 514 metre derinlikte. Elbette oraya dalgıçların ulaşması söz konusu değil ama ancak gemi faciası yaşandığında bir taraftan havadan helikopterlerle, bir taraftan da dronlarla
1: evet,
0: aslında oradaki yolcuların kurtarılması noktasında yine kriz masasına bilgiler aktarıldı. Çünkü hemen
1: Halil İbrahim,
0: oradaki özel liman içerisinde de bir kriz masası kuruldu.
1: Geminin bayrağı Türk bayrağı mı, Kıbrıs bayrağı mı? Yani Kıbrıs bazlı bir gemi mi yoksa Türkiye bazlı bir gemi mi?
0: Türkiye bazlı bir gemi olduğunu biliyoruz. Çünkü burada liman içerisinde 3 ayrı firma var. O 3 ayrı firmaya ait 3 ayrı firma bulunuyor. Bu firmalardan bir tanesine ait bir gemi ve o gemi battı. Tabii ki üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü buraya gün içerisinde işte yakınlarının acı haberini alan insanlar da vardı. Onlar da yine burada feryat ettiler. Burada gözyaşı döktüler. İşte o gemi aslında Kıbrıs'tan Mersin'e ulaşmış olsaydı yolcular şu anda evlerinde olacaklardı. Aileleriyle yemeklerini, akşam yemeklerini yemiş olacaklardı. Belki de şu anda çay içerek evet, günün sohbetini yapacaklardı. Ama maalesef olmadı.
1: Evet Halil İbrahim, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Büyük ihtimalle sana ilerleyen dakikalar ve saatlerde yeniden bağlanacağız. Şimdi Emrah Yılmaz Çavuşoğlu var, Uzak Deniz Kaptanı. Evet Emrah Bey, selamlar. Nasılsınız?
2: Selamlar, iyi akşamlar Cemil Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Şimdi geminin giderken su almaya başladığı söyleniyor. Bu çok fazla sık rastlanan bir olay değil, değil mi? Yani bir de katamaran, evet. Katamaran yani katamaran dediğimiz zaman

0: tane gövdeli bir gemi ani manevra yaptı diye battığı söyleniyor. Katamaranlar ani manevra yaptı diye en son batacak. Gemi tipi ne oldu sizce? Sizin tecrübelerinize göre bu gemide neler yaşandı?
1: Bence şöyle bir durum oldu Cemil Bey. Büyük bir katamarın önce yatıp daha sonra tamamen ters dönmesinin temel sebebi genellikle gemideki stabilitenin kaybolması. Normalde katamaran iki ayrı gövdesi birbirinden uzakta olduğu için oldukça yüksek bir başlangıç stabilitesine sahip. Yani normal şartlarda kolay kolay devrilmez. Bu nedenle bu yolcu gemisi sakin denizde kendilerini yatıp ters dönüyorsa ciddi bir problem olması gerekiyor. Şimdi bu gemi de biliyorsunuz bir gün önce burada çok büyük bir fırtına esti. Ve bu fırtınayla beraber ölü denizler meydana geldi. Ve siveller diyoruz biz buna denizcilik tabirinde. Bu ölü denizlerde, bu sivellerde derin çukurlar oluştuğunu düşünün. Yani dalgaların köpürmediğini ve derin çukurlar olduğunu düşünün. Bu gemi bundan, bu havadan bir gün sonra yola çıkıyor. Ve bu tekneler sizin de bildiğiniz gibi 22-23 knotlarda seyreden tekneler ve genellikle alüminyum bazlıdır yapım.
0: Yani gördüm. Metal yorgunluğuna mı işaret etme, ona doğru mu gidiyoruz?
1: Evet, ona doğru gidiyoruz. Ve bu gemi 26 yaşında bir gemi. Ayrıca bahsettiğim gibi alüminyum gövde olması gerekiyor yapım olarak. Çünkü hafiftirler ve bahsettiğim gibi iki tane resimlerde de görüldüğü gibi onun üzerine hareket ederler. Bu bölgelerde genellikle geminin tankları mevcuttur. Makine dairesi arkadadır. Yolcularda gördüğünüz gibi camların olduğu, pencerelerin olduğu kısımda olur. Köprüsü de en üstteki, en uçtaki kısımdır. Şimdi gemi bu yola çıktığı zaman bu siveller vardı. Yani kum tepeleri gibi düşünün. Çölde çukurların olduğunu düşünün. Aynısı denizde de mevcut. Çünkü bir gün öncesinde esen fırtına denizi kaldırdı, kabarttı.
0: Yani bu dalgalar tabii, tekneyi esnetip yorup kırdı mı? Kırmış evet, olma ihtimali var diyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yolcular da zaten beyanlarında belli ettiler, söylediler. Bu tekne yüksek hızla birlikte kafasını ve büyük bir ihtimal iskele başamuzluk veya sancak başamuzluk, kaptan bunu zaten ona göre hareket etmiştir. Bununla birlikte vurmaya başladı. Vurunca da tabii ki bu yolcuların gene bahsetmiş olduğu beyanlarda cıvatalar attı, su geliyor diye bahsettiler. Aynı şekilde büyük ihtimal iskele tarafına doğru tekne su aldı. Su aldıktan sonra geminin dönmek istediğini, kaptanın dönmek istediğini belirtiler. Özellikle ben yolcuların röportajlarını dinledim. Döndüğü zaman tabii ki ne oldu? Daha çok bu dalga çukurun içerisinde kaldı ve bu sefer tamamen yattı. Yatınca da iskele bölgesindeki özellikle camlar patladı ve bütün su girişi oldu. Şimdi normalde gemilerin ağırlık merkezi geminin altındadır. Ve bu şekilde su girdikten sonra ağırlık merkezi bozuldu, stabilitesi ve dengesi bozuldu. Ani su girişi oldu ve insanlar çıkamadılar. Tabii ki dengeleri kayboldu. Tabii ki bir adrenalin, bir panik söz konusu. Bununla ilgili bir eğitimleri yok. Eğitimleri olmadığı için bir yere yığılıp kalmış olabilirler. Yani özellikle o koltukların altında insanlar, yaşlı insanlar veya çocuklar kalmış olabilir.
0: Emrah Bey, şimdi bu eğitim diyorsunuz. Bu eğitim işinin her yolculukta yolculara verilen bir şey olması lazım değil mi? Yani her yolculukta evet, yolcuların o can yelekleri nerede, bunu biliyor olması lazım ve nereden kaçacaklarını aynı uçaklarda olduğu gibi bilmesi lazım değil mi?
1: Evet, aynen o şekilde Cemil Bey. Şimdi ben yaklaşık 5 yıl kadar kruz gemisi işletmeciliği yaptım ve yaklaşık bunun 2000 yolculuk bir gemiydi. Biz her sefer öncesi kalkmadan önce muhakkak yolcularla birlikte eğitim verirdik ve talim yapardık. Bu aynı bir basit şekilde uçaklarda da var. Siz de biliyorsunuz ki can yeleğinin nasıl giyildiği, acil çıkış kapılarının nerede olduğuna dair ve nerede nasıl hareket edeceklerine dair bilgiler veriliyor. Ancak benim şunu da gördüm bugünkü görüntülerde. Yolcular ters dönmüş olan, daha doğrusu yan yatmış olan, iskele tarafına doğru yatmış olan teknenin yanında oturdukları bir ekipman var. Life raft, can salı. Bunu iki kişi iki eliyle atabilirdi denize. Otomatik olanlar, sancak taraftaki olanlar suyun basıncıyla zaten açıldılar. Görüntülerde var. Bunlar çadır şeklinde oluyorlar ve açıldıkları zaman insanlar içine binebiliyor. Aynı şekilde geminin diğer tarafında, su altında kalmayan diğer tarafında insanlar oturuyor üstünde teknenin. Ancak yanlarında can salı var. Bunu bilmiyorlar. Neden?

0: Çünkü eğitim yok.
1: Ama bunu yani yolcuların bilmesi lazım değil mi? Bu mürettebatın eğitim eksikliğiyle alakalı bir şey değil mi? Yolcu nereden bilsin onu?
0: Yani mürettebat zaten bunu organize etmeliydi. Zaten mürettebat bunun zaten eğitimini almış usta gemici veya gemi kaptanı veya o yeterliliğe sahip insanlar. Ama yolcular da en azından neyin nasıl çalıştığını gemi kalkmadan önce bilmeleri gerekirdi. Zaten bu gemide bir cansalı yok. Zaten ekstra bir donanım yok. Bu gemide sadece resimlerde de gördüğünüz gibi sadece life raft dediğimiz atılabilir, şişirilebilir cansalları var. Yani bunun için çok uzman olmasına gerek yok. Sadece kaldırıp iki kişi olduğu yerden denize atacaktı ve otomatik iple birlikte o da açılacaktı. İnsanlar onun yanında oturuyor. Tekne gelmesini bekliyor görüntülerde. Ancak o cansalını atmıyorlar. Neden? Çünkü ben şuna inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla gemi kalkmadan önce herhangi bir eğitim verildiğini.
1: Peki bu cansalının atılmamış olmasından dolayı yaşanan bir kayıp var mı sizce şu anda? 7.
0: Şimdi yani var ya da yok açıkçası onu bilmiyorum. Ama şu an için çok önemli ve iyi olan bir şey vardı. Havanın iyi olması. Deniz sıcaklığının iyi olması.
1: İnsanlar en azından hipotermi yani, olup donarak, üşüyerek hastalanıp ölmediler değil mi?
0: Tabii ki. Yani bundan önceki gemi kazalarında Costa Concordia'da veya daha önce tabii ki çok daha ünlü olan Titanic faciasında insanlar hipotermiden vefat ettiler. İlk başta ölümün sebebi hipotermi. Şimdi, ama bugün Kıbrıs'ta deniz hem sıcak, hava da sıcak. Ben de şu an Kıbrıs'tayım. Açıkçası böyle bir durum
1: söz konusu değil. Deniz kaç derece? Herhalde 28 derece falan değil mi Kıbrıs'ta şu
0: tabii,
1: an?
0: Tabii tabii. Belki de evet. 28-29 derece civarında. O yüzden hipotermi için bir sorun yoktu. İlk başta atlayan arkadaşlar, vatandaşlar, onlar yani gemiyi terk edenler denizden alınmıştır diye düşünüyorum. Ama şu an ulaşamadıklarımız için şunu söylemek isterim. Büyük ihtimal geminin içerisine giren o suyla birlikte, patlamayla birlikte, camların patlamasıyla, ani su girişiyle birlikte nereden çıkacaklarını bilmedikleri için, ayrıca böyle bir durumla karşılaşmadıkları için bir yerlerde sıkışıp kalmış olabileceklerini düşünüyorum.
1: Evet, Emrah Bey, şimdi bir siz nefes alın. Bir burada şimdi bir değerlendirelim bunun. Sorumlusu kim? Bakımı yapan mı? Hukuk gişesi nedir? Bir o boyutlarına girelim. Hulusi Bey, siz ne diyorsunuz öncelikle?
2: Öncelikle yani geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Ama büyük bence bir ihmal var. Yani böylesine bir büyük bir facianın ihmalsiz olmasına çok imkan vermiyorum.
1: İşte şimdi zaten bu yayında ihmalin nerelerde olabileceğini konuşacağız değil mi? Ahmet Bey,
2: konu tabii
1: siz de şimdi aşar. Gemi yöneticisisiniz.
3: Evet, kruvaziyer.
1: Kruvaziyer gemilerin yöneticisisiniz. Evet, kruvaziyerle feribotun farkı ne?
3: Fark aslında burada bir teknik açıklama yapmak gerekirse araba taşıyorsa ve yolcu taşıyorsa ropax diyoruz. Sadece yolcu taşıyorsa feribot, katamaran, yani şu anda yolcu taşıyan gemiden bahsediyoruz. Kruvaziyer ise kabinli seyahat turizm şeklinde karşımıza çıkıyor. Buradaki batan gemi katamaran şeklinde karşımıza çıkıyor.
1: Katamaran ve bir feribot değil mi?
3: Feribot. Aslında hızlı feribot.
1: İçinde
3: olarak.
1: Araba yok. Sadece
3: İçinde
1: insanlar
3: sadece
1: var.
3: Sadece yolcuları belli bir noktadan belli bir noktaya taşımak için kullanılan bir feribot
1: Peki,
3: şeklinde karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Emrah Kaptan'ın dediğini doğru varsayarsak bir metal yorgunluğu sonunda kırıldığı.
3: Aslında burada reel şeyi teknik verilerden sonra çıkartmak lazım. Teknik rapor çıkacak bununla alakalı.
1: Ama bununla şimdi sizin de Emrah Kaptan'ın tecrübeleriyle
3: bunda başta çok farklı alternatifler olabilir. Metal yorgunluğu olabilir. Genelde saç ve metalden yapılıyor. Bununla alakalı zaten gemilere baktığımız zaman, geminin yaşına baktığımız zaman 26 senelik bir gemi.
1: Yaşlı mıdır 26?
3: Aslında 26'dan daha uzun. Periyodik bakımları yapıldığı zaman daha yaşlı gemiler şu anda aktif olarak dünyanın farklı bölgelerinde çalışıyor. Burada aslında çok yaşlı diyemeyiz. Yıllık survey ve bakımlarını düzgün yaptığınız ölçüde bir gemiyi uzun vadeli çalıştırabilirsiniz. Burada bayrak devleti var, klas var ve survey var. Bunların hepsinin aynı anda denetimleri yapılarak geminin normal yolcu taşıma statüsünde taşımasını sağlıyoruz.
1: Şimdi bu alüminyum gövde.
3: Bu alüminyum onu bilmiyorum. Alüminyum
1: gövde olabilir. Diyorlar.
3: Her erkerde metal yorgunluğu.
2: Fiberglass'mış.
1: Fiberglass'mış. Evet, evet. Emrah Kaptan biliyor muyuz? Fiberglass mı? Siz alüminyum dediniz ama.
0: Genelde bu tarz gemilerde ben de çalıştığım için genelde alüminyum olur. Çünkü hafifliğinden sebep.

0: genelde saç kullanılmaz. Fiberglass'ın çok dayanıklı olduğunu ve bu büyüklükte kullanıldığını açıkçası düşünmüyorum ama genel olarak söyleyecek olursak alüminyum olduğunu düşünüyorum. Geminin tabii ki yaşı da bu konuda önemli. 26 yaşlı Ahmet Bey'in de söylediği gibi yani periyodik bakımları yapıldıktan sonra açıkçası çok büyük bir yaş değil.
1: Bu periyodik bakım bu metal yorgunluğunu kapsar mı? Orada ayrı bir mühendislik hatası var gibi duruyor.
2: Her class survey'inde metal ölçümleri yapılır. Kalınlık ölçümleri yapılır. Ve o ölçümler dahilinde ise gemi sefere devam eder. Yani aslında baktığınız zaman çok denetimli bir yapı altında bu seferler düzenlenir. Aynı hava yollarında
1: olduğu gibi. Bu metal yorgunluğu o metali inceltmiyor ki, bir yerlerini zayıflatıyor değil mi?
2: Bununla ilgili özel cihazlar var. Bu cihazlarla metalin üzerine tutularak metallerin kalınlığı, esneleme yapısı ve tüm detayları analiz şeklinde rapor edilir. Bu her sene periyodik olarak bakılır. Sadece metaline bakılmaz geminin. Bütün içerideki tüm cihazlar analiz edilerek bakılır ve bununla ilgili bir PSC sertifikası verilir. Yani yolcu taşıyabilir sertifikası ve bu şekilde de gemi seferlerini düzenler.
3: Sizde nasıl oluyor mesela?
2: Bizde de aynı şekilde gemi komple denetim yapılıyor. Yıllık bakımları yapılıyor. 5 yılda da 5 yıllık zorunlu survey vardır. Orada da iyice bakımlara girer. Şimdi feribotla kruvaziyere baktığımız zaman kruvaziyerdeki güvenlik daha had safhada. Çünkü altta
1: daha çok yolcu var.
2: Su geçirmez kapılar var. Yani bir kruzun batması çok da kolay değil. Hatta imkansıza yakın. Ama feribot daha hızlı bir noktadan bir noktaya gitmesi için yapılmış bir şey ama feribot da güvenli değil demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buradaki İki geminin de genel teknik yapıları çok farklı.
1: Şimdi işin hukuki kısmını Aydoğan Hoca'ya soracağım ama fiilen kim sorumlu? Bu metal yorgunluğu var diyelim bu teknede ve bu tespit edilmemiş. Diyelim bu senaryo üzerinden gidiyoruz. Bunun sorumlusu kimdir? Veya var mıdır?
2: Yani sorumlusu her şekilde vardır. Bununla alakalı çıkacak teknik rapor sonucunda çıkar.
1: Hayır, biz şimdi teknik rapor çıktı. Evet. Diyor ki teknik rapor metal yorgunluğundan dolayı
2: evet,
1: bu Emrah Bey'in bahsettiği büyük dalgalarda kırıldı gitti diyor. Evet. Diyelim ki rapor böyle.
2: Bununla ilgili onay veren survey.
1: Survey de onayı verdi diyelim, varsayıyoruz şimdi.
2: İşte o survey'e tekrar sorup bunun niye onayı verildiği denir.
1: Yani, survey'den başlıyor.
2: Survey'den başlar. Öyle mi? Evet, sorumluluk survey'den başlar.
1: Survey yabancı şirketler.
2: Gemilerin bayrak klasına göre değişir. Bizde de Türk Lloyd'u var. Türk Lloyd Register olarak bakıyor. Ajax, non-Ajax olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Bunlar şey gibi düşünün. Kategori bazlı düşünün. Burada önemli olan gemi hangi klasa bağlıysa o klas otoritesince sürekli denetim altında tutulur. Yani siz geminin içinde bir vida bile sıksanız bunu bayrak ve klasa sormak
1: zorundasınız. Diyelim ki ben geminin sahibiyim.
2: Evet.
1: Survey de verdi tamam diye bunu.
3: Siz bilemezsiniz gemi sahibi olarak.
1: Gemi sahibi işte bilmek için survey şey yaptırmışım. Adam da raporu vermiş bana.
2: Evet.
1: O zaman benim sorumluluğum kalmıyor mu? Onu şimdi Aydoğan Bey de soracağız.
4: Donatan her halükarda sorumlu oluyor.
1: Öyle mi?
2: Yani o aslında deniz hukukçusuna sorarsak daha detaylı bilgi alabiliriz.
1: Nedir peki?
4: Ya burada şöyle bu kazayla ilgili.
1: Yani şimdi bak şeyleri koyalım. Bir kaptan içinde var.
4: Tabii tabii.
1: Ondan sonra iki.
4: Donatan var, taşıyan var.
1: Yöneticileri var bunun değil mi?
2: Yöneticisi var, teknikleri var.
4: Geminin sahipleri.
1: Geminin sahipleri var. Bakımlarını yapanlar var.
4: Kiralayanlar var.
1: Kiralık
4: bu olayda var mı bilmiyoruz tabii ama
1: tamam şimdi nasıl
4: ya şimdi şöyle burada tabii ki bu geminin fiberglass'tan üretildiğine ilişkin ben çokça haber sitelerinde medyada haber
1: genelde fiberglass olmuyor bu tekne. Emrah
4: eğer fiberglass'sa bunlar çift gövdeli olduğu için öyle batmaları çok zor. Üstad da belirtti biraz önce. Yani burada onu bir tespit edecek. Bir de burada bir teknik değerlendirme raporu olacak. Şimdi burada benim takip ettiğim kadarıyla bu geminin taşıyanı yani taşıyıcısı hukuki sorumluluk sonuç itibariyle bir Türk şirketine ait olduğuna göre tazminat sorumluluklarında vesaire sonuçta Türk hukuku uygulanacak ama
1: olay, kazanın olduğu yer Kıbrıs.
4: Kaza Kıbrıs'ta olduğu için Kıbrıs'ta da cezai açıdan bir cezai sorumluluk soruşturması Kıbrıs makamları yönetiyor.
1: Yani şimdi gözaltına alındı tabii diyorlar. Kıbrıs'ta mı gözaltına alındılar?
4: Kıbrıs'ta.
1: Onlar, Kıbrıs'ta gözaltına alındılar.
4: Kıbrıs'ta. Sonuçta Girne'de hemen 15 dakika gemi çıktıktan 15-20 dakika sonra Kıbrıs'ın sonuçta kara sularında gerçekleşen bir deniz kazası aslında diyoruz. Ve burada ihmal var mı? Elbette ihmal bence yüksek kuvvetle muhtemel çok büyük bir ihmal var. Çünkü orada gemideki yolcular da ya gemi su alıyor falan diyor ama oradaki gemideki o görevliler falan çok kayıtsız kalmışlar bu kazada. Şimdi, şirket Türk

0: Şirketi olduğu için tazminat hukuku açısından bizim Türk Ticaret Kanunu 1256. madde taşıyanın sorumluluğu maddesi aynen uygulanır. Yani buradaki tazminat sorumluluğu hatta 2002'de yürürlüğe giren uluslararası IMO'nun 2002 Atina Sözleşmesi hükümleri de burada uygulanır. Evet. Yani buradaki tazminat hukuku açısından Türk hukuku uygulanır.
1: Şimdi Emrah Kaptan'a soralım. Şimdi raporu var geminin. Survey'den gelmiş rapor. Siz de kaptanısınız. Evet. Böyle bir ben bu gemiyi iyi hissetmiyorum. Bu sağlam değil gibi bir şey deme hissiniz, hakkınız var mı? Böyle var, bir şey olabilir mi yani? Nasıl
2: var,
1: bir şeydir?
2: Var tabii ki. Tabii ki de var. Yani hani bunu gemi kaptanı veya gemi baş mühendisi geminin makinesinde veya gemi kaptanı bunu hissetti ama bunu zaten şirket yetkililerine bildirir. Şimdi şöyle bir durum da var. Burada liman başkanlığı bu geminin kalkmasına izin vermiş. Gemi kaptanı son nihai karardır. Son nihai kararda gemi kaptanı demiş ki ben buradan çıkıyorum. Gemi kaptanı eğer ben bu havada çıkmam deseydi hiç kimse burada bir şey söyleyemez.
1: Ama havayla ilgili de bir şey yok. Hava sakin.
2: Güvenli.
1: Hava sakin yani havadan
2: hava
1: dolayı.
2: Hava sakin ama bir gün öncesinden estiği için burada çok büyük bir fırtına koptu. Ben Kıbrıs'tayım zaten. Kendim de Kıbrıs'tayım. Burada çok büyük bir fırtına koptu.
0: Denize yolu.
2: Biraz önce bahsettiğim gibi deniz burada rüzgarla birlikte yükseldi ve dalga çukurları meydana geldi. Bakın bu tekne benim bildiğim kadarıyla tekrar söylüyorum alüminyum bir yapıya sahip ve bu alüminyum yapıda ve yüksek hızda 22-23 knotta gittiği için büyük bir ihtimal dalgaları vurarak bu teknede bir açık oluştu ya da bir cisme çarptı ya da bir cisme de çarpmış olabilir, bunu da bilmiyoruz. Ayrıca gemi kaptanı dönmek istemiş, dönmek istediği zaman da manevrası da yanlış olabilir. Bu da olabilir.
1: Yani ama yani katamaranda eğer su almıyorsa
2: dönüş çok önemli.
1: Katamaranda eğer su almıyorsa manevra yanlış diye bir şey yok. Yani devrilmesi mümkün değil su almayan bir katamaranın, evet. Değil mi?
2: Hayır. Su aldıktan sonra dönmeye karar veriyor. İskele tarafına doğru gördüğüm kadarıyla görüntülerde iskele tarafına yattıktan sonra dönmeye karar veriyor. Ve bu tekrar dalga çukuruna ve dalga arasına düşmüş olabilir. Bundan dolayı da daha da çok su girmiş olabilir. Bu da var. Ama tabii gemide bildiğimiz watch data recorder var. Yani seyahatin kayıt olduğu.
1: Ya kaptan köşkündeki konuşulanlar değil mi bu kayıt evet. Şeyleri? Kaptan köşkünde
2: aynı kara kutu. Uçaktaki kara kutu gibi bunun aynısı gemilerde de mevcut. Bütün ses kaydı, yaptığı manevralar, hızı, sürati her şey orada kayıtlı. Tabii bu VDR'a ulaşmak lazım. Geminin battığı söyleniyor. 500 metre civarında. Tabii ki bunu artık ROV'larla birlikte uzaktan kumandalı robotlarla, robot denizaltılarla ancak o şekilde VDR çıkartılabilir. Ulaşmak gerçekten zor. Ancak dediğim gibi ROV'larla olabilir yani.
1: Evet.
2: Şimdi
1: evet. Bir Kemal Bey'in bir sorusu var. Onu bir soru alalım.
3: Çok tabii, basit bir soru hocam. Yani 267 kişilik bir bu çapta katamaran gemisine 8 kişilik mürettebat yeterli mi? Bilmediğim için soruyorum.
0: Çok doğru.
2: Evet. Yeterli çünkü bunlarda bu tekneler kısa yol mesafede hareket etmekte. Yaklaşık 4-4,5 saatlik bir seyri vardır. Gemi kaptanı ve ikinci kaptan vardır. Çarkçı başı ve yağcı olduğunu düşünüyorum. Ve 3 tane de gemiciyle kalktığını düşünüyorum bu geminin. Yani toplamda 8 mürettebat bu şekilde olur. Şimdi yolcuların özellikle röportajlarında şunu dikkat ettim. Biz söyledik işte su geldiğini diye. Kesinlikle bir gemi kaptanı köprüsünü terk edip aşağı inip onları dinledikten sonra yukarı çıkıp kumandaya devam etmez. Zaten yüksek süratte 22 mil deniz için yüksek bir süratleri bu arada. 22-23 deniz miliyle seyrettiğini marin trafikteki bilgilere göre söylüyorum. Gemi kaptanı yani köprüsünü bırakıp aşağı inip ya siz merak etmeyin diyecek. Yani bunu yapmaz açıkçası.
1: Oradaki mürettebat yapmış olabilir yani, değil mi? Mürettebatta söylemişlerdir. Evet, mürettebat yapmış olabilir evet. Bunu.
2: En iyi ihtimal ikinci kaptan yapmış olabilir. En iyi ihtimal. Yani kaptan köprüsünü kesinlikle terk etmez. Zaten yüksek süratle ilerliyor. Yani o yüzden kontrol çok zordur katamaranda. Ve su üstünde gidiyor gibidir. Yani su üstünde kayıyor gibidir. Dediğim gibi büyük ihtimal dalga tepelerinde hasar meydana geldi. Buradan su girdi. Bu suyla birlikte iskele bölgesine yattı.

0: Dönmüş oldu ve dönmek istediği döndüğü zaman da daha da çok yatırdığı için dönüştü. Çünkü bu hızlı dönüş, gemi araba gibi yani bir anda fren yapıp durmaz.
1: Ya ama bu hızlı dönüş olmasa da, yavaş dönüş olsa da o anda değil, 5 dakika sonra batacak. Zaten su alıyor. Anladığımız bu. Yani o işi yapılan manevraya bağlamayı ben
0: Hızlandırdı.
1: doğru bulmuyorum açıkçası.
2: Evet.
0: Manevra ile beraber eğer dalga çukurları arasında kaldıysa, bakınız eğer diyorum dalga çukurları arasında kaldıysa daha da çok su girmiş. Hatta camların patladığı söyleniyor. Patlamasının sebebi de denizin gücündendir. Deniz gücüyle birlikte oldu. Ve tabii ki geminin stabilitesi tamamen bozuldu. Biraz önce söylediğim gibi geminin altında bulunan bu kızak gibi olan kısımlarda tanklar mevcut. Yani su tankları, yakıt tankları mevcut. Yani buralarda. Bunun sebebi geminin ağırlık merkezinin aşağı doğru çekilmesidir açıkçası. Ve ne oldu? İçeri giren serbest su free surface etkisi yarattı. Yani bu serbest yüzey satı oluşturdu ve ağırlığı yukarı doğru çekti. Ve belli bir köşede işte iskeleden girişse sancak kıç tarafa doğru toplandı. Ve dönüşte birlikte çukurda kaldıysa eğer bunun daha çok giriş olduğunu ve daha çabuk battığını
1: Peki
0: düşünüyorum.
1: Emrah Bey, sizin hiç böyle bir vaka oldu mu? Ben bu gemiyi bu seyahate çıkmam dediğiniz herhangi bir fırtına olabilir, bakım olabilir, böyle bir vaka yaşadınız mı hiç?
0: Tabii ki oldu. Tabii ki oldu. Ben 5 yıl kadar kruz gemisi işletmeciliği yaptım. Ve bu gemimiz bizim Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde gezdi. Biz de tabii ki böyle bir kararlar aldık. Kaptan olarak bize şunu söylemişti. Emrah Kaptan, ben şirket sorumlusuydum, şirket sahibiyim de ayrıyeten. Ben bu sefere çıkmak istemiyorum. Bu Çanakkale Limanı atıyorum veya Çeşme Limanı'na uğrak yapmak istemiyorum dediği zamanlarda biz tabii ki kaptan, yani yolcu insan sağlığı ve yolcu ehemmiyeti önemli değil. Biz buna izin vermedik. Büyük bir ihtimal kaptan bunu şirkete de söylemiştir. Ama tabii kaptan kendi fikrini de söylemiştir. Liman başkanlığı kalkışına izin vermiştir. Şirket yetkilileri de kaptana uygun gördüğü için
1: Emrah Bey,
0: kaptana
1: şimdi
0: kalkış
1: liman
0: izni vermiştir.
1: başkanlığının her kalkışa teknenin yapısının sağlamlığına göre onay vermek gibi bir şey yok ki. Liman başkanlığı gidiyorum diyorsun. Tamam, git diyor. Bir şey bakıyor mu onlar giderken?
0: Ya liman başkanlığı eğer fırtına varsa buna
1: Fırtına
0: izin vermiyor
1: yokmuş belli ki.
0: açıkçası.
1: Bir gün önce var fırtına. Yani
0: Bu
1: ne desin
0: fırtına
1: ki?
0: yok, yok yok fırtına yoktu. Yani tamam, bir rüzgar vardı. Onunla
1: Ne
0: civarında
1: desin
0: bugün
1: liman
0: gemide.
1: başkanlığı? Hava düzgün, dün fırtına vardı diye bugün çıkma diyemez ki kimseye liman başkanlığı.
0: Tabii, ya, tabii ki diyemez. Tabii liman başkanlığı da şu an Bayrak Devleti'ni bu arada temsil ediyor. Şöyle söyleyeceğim size. Bu gemi Türk bayraklı. O yüzden Türk Liman Başkanlığı ve Türk Liman Otoriteleri ve Türk Surveyor'lar tarafından denetlendi. Tabii ki onların raporuna göre eğer ki bir eksikliği zaten yoksa Liman Başkanlığı zaten kalkışına izin verecek. Burada önemli konu bu teknenin ne kadar, ne şekilde denetlendiğidir. Bu da bu arada bu da sorgulanmalıdır. En son denetimi ne zaman yapılmıştır? Ve bu denetimlerde neler görülmüştür, neler fark edilmiştir?
1: Bu alüminyum gövdeli gemiler, tekneler konusunda bir takım spekülasyonlar var. Şimdi bir kısmı diyor ki çok daha sağlam ve esnek oluyor. Fakat bunun yanında başka bir takım metaller kullanıldığı zaman çok hızlı eriyormuş bu alüminyum gövdeler. Sizce böyle bir şey olmuş olabilir mi? Hani tutya deniyor ya, tekneler tutya takılıyor erimesin diye.
0: Evet. Bu tarz teknelerde tutuya olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten alüminyum gövdeye sahip olduğu için daha çok saç teknelerde tutuya elektroliz olayı kullanıldığını biliyorum.
1: Ama bu alüminyum teknelerde bir başka metalle, unuttum şimdi, temas ettiği zaman çok hızlı eriyormuş. Acaba öyle bir yapısal hata mı var? Çünkü hakikaten...
0: Yok, hayır. Bunun olduğuna kesinlikle düşünmüyorum. Zaten buna ne klas otoritesi ne bayrak otoritesi asla ve asla buna izin vermez. Büyük bir ihtimal alüminyum teknelerde bu tarz çarpmalardan dolayı bunların bağlantılı olduğu, sacların birbirine bağlantılı olduğu yerden bir sac atması olabileceğini düşünüyorum. Bakın, bir cisim yoksa, bir cisme çarpmamışsa büyük bir ihtimal bunların bağlantılı olduğu, sacların birbirine bağlantılı olduğu yerden dalga ve süratle birlikte çarpmanın etkisiyle bu sacın atmış olabileceğini ve buradan su girmiş olabileceğini düşünüyorum. Evet. Zaten başka bir ihtimal yok. O tanklara su doldu, gemi yattı ve daha sonrasında da belki de dönüşle birlikte bir hata oldu.
1: Aydoğan Bey'in bir sorusu var.
2: Emrah Kaptan, şimdi bu gemiyle alakalı makine dairesinden de su almış olabilir mi? Yani teknik bir arıza veya makine dairesinden su olarak gerçekleşmiş olabilir mi bu kaza?
0: Evet, zaten bunun ihtimalleri dahilinde bu da var. Yani makine dairesine yapılan bir hasardan, deniz suyu girmesinden olabilir diye ihtimaller içerisinde bu da var. Veya sea chest valfinin tam kapatılmaması da teknenin su almasına sebep olur açıkçası. Yani buradaki boru devreleri, yani içerisindeki bulunan balast devreleri, yani su ve deniz suyu devrelerinde de patlaklar olduğu zaman bu tarz şeyler olabilir. Ancak yolcu beyanına göre söylüyorum, bugün bütün gün izlediğim haberlerde duyduğum kadarıyla herkesin ön taraftan bir patlama sesi geldiğini, suların geldiğini söylemiştir. Bundan dolayı şimdi gemi tabii ki sancak üstüne yatınca bu sefer açık olan bütün kaportalardan yani kapılardan, açık olan bütün menhollerden, özellikle makine dairesi havalandırma yerlerinden büyük bir ihtimal su girişi oldu. Evet. Bundan dolayı da batışı biraz daha çabuk oldu.
1: Abdurrahman Şimşek'in bir sorusu var.
3: Emrah Bey, ben bir gazeteci olarak soruyorum. Siz resmi olarak adli bilirkişi olsaydınız, soruşturmacı olsaydınız, bu soruşturmayın kimleri sorumlu tutardınız, sıralaması olarak nasıl soruştururdunuz yani?
0: Bir kere her şeyden en önemlisi ve en büyük sorumlu burada gemi kaptanı. En baştaki sorumlu.
1: Ya yazık, gemi kaptanına yapmayın. Koca gemi o kadar parası, patronu, müteahhit şeysi filan, bir kaptanın onun başına mı kalır
0: hiç? Hiçbir önemi yok.
2: Ben buna katılmıyorum.
0: Evet Cemil Bey, patronların hiçbir önemi yok. Açıkçası burada bütün sorumluluk gemi kaptanı.
1: Patron bakımının parasını verirse o bakımlı olur. Vermezse olmaz. Bu kadar basit. Yani bir teknenin sahibi ne kadar iyi bakıyorsa o tekne o kadar iyi olur. Bunun başka bir şeyi yok ki.
0: Peki buna onay veren kurum?
1: Oradaki ya onay veren kurumların
0: Kuzey Kıbrıs,
1: onay veren kurumların limiti alt limittir.
2: Firma ihmal
1: gösteriyor. Yani şimdi bana mesela trafikte kabak lastik kullanma diyor. Onun daha iyi lastik kullanma şeysi bende. Trafik onun minimumunu kontrol eder. Yani burada şimdi bir de mesela Ahmet Bey soruyor. Ahmet Bey, bu geminin bir de yapanı yok mu? Şimdi İtalya'da mesela Beijing diye dünyanın en uzun direkli yelkenlisi battı. Evet. Durduk yere. Ve o şirket de battı. Ve bütün soruşturmalar açıldı. Şimdi bu gemiyi yapan kim acaba?
4: Bunu yapan bir firma var tabii ki. O firma dahilinde ama şu önemli olan unsur şu. Bu gemiler yapıldıktan sonra çok yüksek oranda bir denetime giriyor. Önemli olan bu denetimin sürekliliği. Yani her sene düzenli yapılıyor mu, bakılıyor mu? Uluslararası normlarda var mı bu denetimler? Akabinde zaten düzgün denetimler altında olan bir geminin batma olasılığı.
1: Ama burada ben bir mühendislik hatası görüyorum. Yani bir katamaran ele büyük çok bir zor batan
2: ihmal
1: bir şey
2: var burada. İhmal var.
4: Bu tarz katamaranlar dünyanın her yerinde kullanılıyor. Yani baktığınız zaman
1: böyle batanı var mı bunun hiç? Böyle durduk yere su alıp batanı ben ilk defa duyuyorum. Katamaranlar böyle bir şey yok
2: kolay
1: yani.
2: Kolay batmazlar. Batan gemiler değildir zaten. Yani çünkü paraya gövdeli oldukları için.
5: Ya burada biraz önce kaptan bey şey de söyledi. Mesela okumalardan aslında bu tutya anot metal ilavesi.
1: İşte onu sordum ben. O alüminyumda normalde aşı mı olmuyor fakat bunu magnezyumla mı bir şeyle temas ettiği zaman alüminyum tekneler var biliyorum ben. Evet. Eriyor direkt alüminyum. Burada ben böyle bir baştan mühendislik hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle koca bir gemi durduk yere batmaz. Ben de biraz şeyden anlıyorum. Şimdi biriz daha açık göze gidiyoruz.
0: Buna izin vermezler lütfen. Yani buna kesinlikle izin
1: şimdi
0: vermezler.
1: Şimdi geliyorum size Emrah Bey. Ama izin vermezler değil. Böyle bir sürü tekne var. Fabrikadan çıkmış. Yapılırken mühendislik hatası her boyda yelkenlisinden tut motor yatına
2: ayıplı
1: kadar
2: yapılıyor yani.
1: Her baştan türlü teknede hata. Bir takım mühendislik hataları baştan olabiliyor. Şimdi geleceğiz size. Önce bir Girne'ye gidelim. Rıza Açıkgöz A Haber muhabiri orada. Evet Rıza, var mı, son durum nedir orada, bize bilgi verirsen.
6: Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bugün röportajlarımızdan bir tanesi de 5. Kuzey Kıbrıs Hükümeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la gerçekleşti. Ersin Tatar şuna işaret etti. Biz 1974 Barış Harekatı'ndan sonra 83'te devleti kurduk ve o yıllarda

0: aslına dair bir işarette bulundu. Kuzey Kıbrıs Hükümeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Tabii sohbetinize şunu da eklememiz gerekir ki Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nde hava şartları 2 günden beridir çok ciddi oranda fırtına bekleniyor. Dün fırtınadan dolayı özellikle Güney Kıbrıs'ta Ayanapa, Baf ve Limassol kentlerinde bazı yatlar parçalandı, battı ve birçok da can kaybı yaşandı Güney Kıbrıs'ta. Şimdi tabii sosyal medyada da zaman zaman fırsat buldukça geziyorum. Bunlardan ders çıkarılmadı mı sorusunu gündeme taşıyorum sosyal medya kullanıcılara. Aslında biraz da hak vermek lazım. Çünkü denizlerde fırtına var ve biz cesaretle yola çıktık. Diğer gemi firması seferlerini iptal ederken bahsi geçen bu firma neden seferini iptal etmedi? Bu bir. İkincisi sürekli bugün kazazedelerle birlikteydik. Yani birkaç kişiyle röportaj yapma fırsatımız oldu. Zaten ekran karşısında sürekli getirdik bu kazazedeleri. Onların ifadelerinde şunlar var ve kan dondurucu şekilde. Önce geminin su aldığını görüyor. Ve oradaki yetkilileri çağırıyor. Bakın diyor, gemi su alıyor. Su aldığını gören yetkili diyor ki bunlar diyor normal şeyler. Bugün denizde fırtına var. Dalgalar yüksek. Ondan dolayıdır ve dikkatli olmak gerekir aslında. Ama bu sizi tedirgin etmesin. Biz bunu defalarca yaşadık diye ifade veriyor. Daha sonra o sular yükselmeye başlayınca bir daha çağırıyorlar. Onlar yemi yetkilileri gördükten sonra ikinci kaptan aslında bu defa görüyor ve tereddüt etmeden korkmayın diyor. Bir sorun yok. Her şey bizim kontrolümüz altında. Aslında burada şu soruyu sormak lazım. Hakikaten her şey kontrol altında mı? Yoksa yolcular arasında panik yapmamak için mi bunu yapıyorlar? Ama şu bir gerçektir ki hazırlıksız yakalanıyor. Ve hani deyimdir, gemiyi en son kaptan terk eder diye. Kaptan ve mürettebat aynı anda gemiyi terk ediyor. Yani burada aslında sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi, madem gemi batmak üzere veya batacağı anlaşıldı, neden can yeleklerini giyin ve suya atlayın anonsu yapılmadı? Gemi hızla, yani bir anda batmıyor. Sonuçta yavaş yavaş su alıyor. Su aldıkça da gemi batmaya başlıyor. Biraz önce gün içerisinde sürekli bağlantılar yaptık. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yla. Sayın Arıklı şu ifadeyi kullanıyor. 4 milde gerçekleşen bu hadisede bu kadar az can kaybı bile bir mucizedir ifadesini kullandı. Aslında eğer gemi daha da açılmış olsaydı, yani denizin ortasına gitmiş olsaydı, belki de birçok vatandaşı kaybedecektik denildi. Hakikaten de öyle. Yani sadece 4000. 4000 açıldıktan sonra bu olay gerçekleşiyor. Kaptan da geri dönmek istiyor. Ancak gemi çok fazla su alınca orada batacağını anlayarak kıyı şeridine haber veriyor. Ve çok önemli bir bilgidir. Anında güvenlik kuvvetleri komutanlığına bağlı sahil güvenlik devreye giriyor. Sivil savunma devreye giriyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden birçok vatandaş, birçok uçak, birçok helikopter hemen olay yerine intikal ediyor. Ve ummalı bir çalışma başlıyor orada ve birçok vatandaşımız bu şekilde kurtuluyor.
1: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz. Şimdi ilerleyen dakikalarda ve saatlerde ona da geleceğiz. Şimdi şeyleri, yani bu sevgili seyirciler, burada sorumluları tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii her şekilde kaptan çıkıyor. Bir kere iyi kaptan fırtınada teknesini limanda tutan kaptandır. Öyle ben gideyim bu fırtınaları aşarım diyen bir kaptan yoktur. Ama bence her şeyin sorumlusu
2: Cemil Bey, ben burada hani Emrah Bey'e sordum. Birinci derecede bu 8 kaybın, yani 8 tane şehit
3: geminin sahibidir.
2: Kim sorumlu?
1: İşte şimdi olacak? Onun şimdi kategorik olarak birinci olarak kaptan deniyor. Lazım. İkinci olarak bunun bakımını yapanlar var. Üçüncü olarak patron var.
3: Evet.
1: Ne kadar para verdiği önemli.
3: Aynen.
1: Ve bence en önemlisi bu tekneyi yapan var. Ben şimdi Ahmet Bey, siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Gemiler böyle batmaz.
4: Alüminyum da olsa, ne de olsa. Olduğu için zaten normal gemiden ayrı statüde denetlenip seferlere çıkıyorlar. O yüzden...

0: Bütün
1: ya bir şeye çarpmayan bir geminin battığı hani
0: yani ya bir şeye çarpacak ya su alacak.
2: Şeyi ne hiç düşünmüşsünüz? Yani sabotaj falan durumu.
1: Yok ya sabotaj falan yani.
2: Yani belli mi olur?
1: Şimdi o şeyle ilgili de Emrah Bey.
2: Şeye bakmaz diyorsunuz sürekli.
1: Alın, alüminyumun şeyiyle ilgili de yapay zekaya sordum. Diyor ki bakır, bakıl alaşımları, bronz, ondan sonra çinko olursa önce alüminyumu yer diyor. Evet. Yani eğer bunlar kullanılmış olabilir bence bu teknede. Yani kaptandan daha önce bence böyle şeylere bakılması lazım gibi geliyor bana.
3: Ödü yapısında açıkçası kullanılmıyor.
1: Paslanmaz çelik mesela. Paslanmaz çelik kullandığınız zaman alüminyumu yiyor ilk. Bu şimdi 2026 evet. Yıl önce bunlar ne kadar biliniyordu bilmiyorum ben.
3: Doğrudur, haklısınız bu konuda ama kesinlikle bunun kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun kullanımına izin verilmez. Gemi bir tersaneden çıkarken, bakımdan çıkarken muhakkak ki bayrak devleti ve geminin klas kurulusu bunu denetler. Buna kesinlikle bu maddelerin özellikle gemi gövdesinde yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü buna izin verilmez. Bunlar zaten düşünülmüş mühendislik olaylarıdır. Yani nasıl bizim düşündüğümüz gibi bunun
1: ya mesela oluyor teknelerde normalde krom vida kullanılması lazım ama usta o anda bir vida buluyor ve takıyor oraya ve çürüğü veriyor yani.
3: Bunlar olabilir.
4: Emrah bunlar Bey olabilir. Peki şimdi ben Emrah Bey bu uluslararası buyurun. Bir sefer yapıyor aslında iki ülke tabii. Arasında doğru
0: tabii
4: mu yani?
0: Aynen.
4: Yani burada evet. Uluslararası normlar geçerlidir mi? Başka denetim sistemi yok mu burada?
3: Şimdi burada denetim sistemi şimdi şöyle söyleyeyim size. Kıbrıs'taki Girne'deki liman sörveyörleri Kıbrıslı ve Kıbrıs'taki liman başkanlığı çünkü bu gemi Türk bayraklı aynı şekilde Türkiye'deki Mersin Taşucu'nda görevli olan liman başkanlığı ve liman sörveyörleri sorumlu. Türk bayrağı taşıdığı için de bu sebep bundan dolayı yani bu arkadaşlar bu gemiyi denetlemek ile yükümlü. Evet. Geminin klas kuruluşu eğer ki Türk Lloyd'u ise bir Ajax klasıdır Türk Lloyd'u bu arada. Bunu gururla da söyleyebiliriz. Birinci sınıf bir klastır Türk Lloyd'u. Eğer geminin klası Türk Lloyd'u ise tabii ki denetimleri Türk Lloyd'u da bu şekilde gerçekleştirir. Biraz önce sorduğun soru Abdurrahman Bey. Geminin tabii ki birinci sorumlusu idaresinden ve sevkinden sorumlusu gemi kaptanıdır. İkinci olarak şirketlerde DPA olarak bahsettiğimiz Designated Person yani armatör adını atanmış bir kişi bir tecrübeli kaptan mevcuttur. Büyük bir ihtimal bu DPA arkadaşımız da görüşme için çağrılacağını düşünüyorum. Çünkü evet. Kaptan istişare ederken DPA ile armatörün temsilcisiyle de istişare eder gemiyi kaldırıp kaldırmama konusunda. Yani burada direkt armatör bu geminin sahibidir, suçludur diyemeyiz.
0: Tazminatta ama donatan sorumlu. Geminin sahibi.
1: Ama gemiyi sorumlu. Kaldırıp kaldırmamak adına da bir tartışma da olmamış zaten yani. Öyle bir tartışma yok. Kimse kaldırmayalım. Böyle bir böyle...
3: bir saat gecikme olmuş.
1: Öyle mi?
2: Bir baskı olabilir mi?
3: Evet. Kaptan. Bir saat bir rotor olmuş.
2: Evet. Kalkacak.
1: Evet. Kurtuluş sen bir son sözlerini söyle.
4: Evet.
1: Reklamdan önce.
4: Yani bu yapısal sorunla ilgili alabor olma biçiminden kaynaklı diye görüşler var ileri atılıyor yani ileri sürülmüş. Fakat bir cisme çarpma ihtimali de bu durumda yapısal değilse eğer muhakkak bir cisme çarpmış ihtimali de yine en fazla öne çıkan
1: yani o cisme çarptığı zaman da battıysa gene yapısal bir sorun oluyor. Yani onun nasıl İtalya'daki Beijin adlı şey durduk yere battı. Ve o şirket satılıyor evet. Şu anda paramparça oldu.
4: Yani bu yapısal sorun bütünlüklü bir sorundan bahsediliyor ama 26 yıllık bir tekne olduğu için.
1: Çok rastlanmayan bir facia türü. Çünkü bu tip gemiler giderken durduk yere batmazlar. Niye battığını bunun sorumlularının kimler olabileceğini konuşuyoruz burada. Tabii ilk akla gelen kaptan oluyor. Teknenin her şeyden sorumlu olan kaptan var ve kaptan şu anda gözaltında. Fakat tabii bu geminin denetimlerini yapanları var, sahipleri var. Bir de gemiyi yapan fabrikası var. Yani bu gemide acaba başka bir mühendislik hatası mı var? Ne var? Bütün bunları konuşuyoruz. Detaylı. Şimdi Ahmet Bey, şimdi bu gemi çıkartacaklar mı? İlla çıkartılır mı bu dipten?

0: Bu kadar mesafede çıkartabileceklerini düşünmüyorum. Burada bir kademede uluslararası sigorta devreye
1: ama
0: giriyor.
1: Ama aşağıda ölü varsa 10-18 kayıp var ya.
0: Gemiyi çıkartmazlar muhtemelen. Robotlarla içine girerek o kara kutu ve diğer şeyin analizini yapıp bunu raporlarlar.
1: Kayıplardan bazıları geminin içindeyse, çıkamadıysa?
0: Şöyle diyeyim, 500 metre, 514 metre mesafede çok uzun bir mesafe olduğu için çok kolay olacağını zannediyorum.
2: Yani o İtalya'daki
3: özel teknik bir ekibin
2: İtalya'daki batan yelkenli 40 metreye de bakmıştı. 40 metrede bile çok zorlandılar. Dalgıçların gidip gelme süreleri çok az 40 metre olduğu zaman. Çok zorlanmışlardı. 500 metreye zaten hiçbir insanın dalması mümkün değil.
1: Mümkündür. Dünyada var mı peki o teknoloji, o derinliği?
0: Robotlarla inebiliyorlar. O teknoloji var.
2: Peki şimdi o analizi yapılacak mı o? Yani şimdi
0: burada önce kara kutuyu alacaklar. Bununla ilgili içeriğinin sesini
1: kara kutuyu nasıl alacaklar? 500 metre
0: robotlarla
1: aşağı
0: inip alacaklar. Daha sonra bunun analizini çıkartacaklar. İçerideki konuşmaları dinleyecekler. Bu arada gemide logbook dediğimiz logbooklar var. Bütün her şeyi kaydettikleri. Onları da inceleyecekler. Ona göre bir rapor oluşturacaklar. Bunun haricinde gemiden yine bir parça alacaklar. Bunun metal yorgunluğu olup olmadığını testini yapacaklar. Ve bunların hepsini birleştirerek bir teknik rapor çıkartacaklar. O raporun analizi sonucunda da karar verecekler.
1: Yani ben bunu niye sorayım? Geçtiğimiz gün Marmara'da bile bir kaza oldu. Bir kişi vefat etti. Yerin 60 metre altında aylarca, en sonunda deniz kuvvetleri, özel dalgıçlar, özel asansör sistemleriyle.
2: O ama 60 metreydi. Bu 500 metre.
1: Şimdi 500 metreyi o kara kutuyu almak, o metalden kim nasıl böyle?
0: Şimdi şöyle diyeyim. Gemilerin,
1: Türkiye'de böyle bir teknoloji yok.
0: Şöyle diyeyim. Ticari gemilerin, özellikle uluslararası çalışan gemilerin uluslararası sigortaları var. Bunlar hem batma, kaza ve diğer unsurlarda yüklü miktarda zaten gemi sigortalıyorlar. Hem helo machinery dediğimiz teknik anlamda hem de gemi anlamında. Böyle durumlarda zaten sigortacılık devreye girdiği için reel açıklanabilir bir rapor çıkması lazım. Bu rapora istinaden de tüm masraflar harcanarak bu raporun oluşturulması gerçekleştiriliyor.
2: Evet Hulusi Bey, bir siyasetçi olarak, şimdi kazadır bu tabii ama ne önlem alınabilir acaba devlet? Bir alacağı bir önlem var mı burada?
4: Ya burada devletin alacağı bir önlem olduğunu düşünmüyorum. Burada sistem sadece devlet değil, uluslararası alanda sistem kurulmuştur zaten. Lloyd hizmetleri de bu yüzden vardır. Bu tür gemiler ta projelendirme aşamasından yapım aşamasına ve hizmete alıncaya kadar tamamı ilgili kuruluş tarafından test edilmeli, muayene edilmeli ve onay verilmesi gerekiyor. Ondan sonra da her yıl bunların bakımları ve belli dönemlerde büyük bakımların, ama o bakımların da gene yetkili kuruluşlar tarafından yapılması ve bakımdan sonra da ilgili klas kurumu tarafından da onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla burada ister metal yorgunluğu söz konusu olsun, ister herhangi bir yerde yanlış malzeme kullanımı olsun bakım esnasında, bunların tamamı bunu yapan olduğu kadar ilgili klas kuruluşunda sorumluluğunda olmak mecburiyetinde. Çünkü bunu görmek ve reddetmek mecburiyetindeydi. Ama burada aynı zamanda kaptanın da, eğer yolcuların tabii iddialarıyla ilgili konuşuyoruz, eğer gerçekten kaptanın gemiyi erkenden terk ettiği, yolcuğu uyanmadan terk etmesi söz konusu.
2: Yok, öyle bir şey söz konusu değil benim işte duyduğum
4: ben
2: kadarıyla.
4: Ben yolcuların iddiaları üzerinden söylüyorum. Eğer böyle bir şey varsa kaptanın da burada çok bariz bir sorumluluğu vardır. Ama öncelik burada sorumluluk özellikle klas şirketinde aranması gerekiyor. O yüzden de bu geminin mutlaka ve mutlaka kara kutusunda çıkarılıp, belli malzemelerini de çıkarılıp, tahribatsız muayene dediğimiz o malzemenin metal yorgunluğunu ortaya koyacak muayenelerden geçmesi gerekiyor. Öyle böyle bir şey varsa zaten ilgili kuruluşlar burada ciddi anlamda sorumludur. Yani burada devletlerin değil, zaten dediğim gibi uluslararası olduğu için uluslararası düzenlemelere tabi. Türkiye'de bu uluslararası düzenlemenin bir tarafı olduğu için de siz ilave bir şey de koyamazsınız ya da şunu yapmıyorum da diyemezsiniz. İç sular değil. İç sular ayrıdır. İç sularda kendi milli kanunuz geçerlidir. Burada uluslararası kanunlar geçerlidir. Çünkü bir limanın başka limana girebilmesinin şartı zaten uluslararası kurallara uygunluk şartıdır.
0: Doğrudur.
2: Evet.
4: Dolayısıyla burada ağırlıklı Lloyd hizmetini kim verdiyse onun üzerinden soruşturma devam edecektir diye düşünüyorum.
2: Şimdi Aydoğan Hoca, nasıl suçlarla karşı karşıyayız? Şimdi sorumlu kaptansa nedir? Sahipse nedir? Denetleyiciyse nedir? Yani Hukuki sorumluluk nereye gidiyor? Kim bu işin bedelini ödeyecek sonunda? Kim cezasını çekecek?
4: Evet, ya burada hukuki anlamda tazminat sorumluluğunda birinci derece sorumlu donatandır. Yani bu geminin sahibidir. Yani bu gemi eğer kendisi işletiyorsa veya kiraya verdiyse kiralayan kişi de donatan olarak sayılabilir. Donatanın, taşıyanın sorumlulukları bizde Türk Ticaret Kanunu 1256. maddede yine İMO'nun, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 2002 tarihli Atina Sözleşmesi gereğince de Türkiye'de bu sözleşmeye taraftır. 30'dan fazla işte deniz taşımacılığı yapan ülke de bu sözleşmeye taraftır. Bu anlamda hukuki manada, hukuki olarak bir defa taşıyanın sorumluluğu 250 bin özel çekme hakkı ile sınırlıdır.
2: Yani ne burada
4: bu bir aslında bir standart olarak bu rakam kullanılıyor. Yaklaşık TL olarak işte 14-15 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bu aslında sigorta limit sorumluluğu.
2: Nedir? Kişi başına.
4: Yine eğer ikinci kademede yine bir ihmal veya kusuru varsa taşıyanın, bu sorumluluk 400 bin özel çekme hakkı ile sınırlandırılmış. Bizim Türk Ticaret Kanunu'nda, ki biz bu kanundaki maddeyi tamamen Atina Sözleşmesi'nden, yani uluslararası bir sözleşme olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kabul edilen sözleşmede almışız. Bu tazminat sorumluluğu. Tabii ki burada ölenler ve yaralananlar hayatını...
2: Taksirle mi oluyor bu?
4: Tabii burada taksirle veya şu da olabilir, bilinçli bir taksir de olabilir. Yani burada...
2: Sabotaj mı?
4: Burada eğer sizin bahsettiğiniz denetimleri gibi bir ihmal varsa ve bu ihmalin sonucunun gemi batması olacağı öngörülmesine rağmen gemiyi sefere çıkardılarsa, biraz önce Emrah Kaptan da belirtti, burada değerli üstadımız da belirtti, Ahmet Bey, taşıyanın şu sorumluluğu vardır: gemiye ve yola elverişli hale getirmek gemiyi. Eğer siz gemiyi limandan çıkarıyorsanız, 15 dakika sonra bu gemi veya 20 dakika sonra su alıyorsa, zaten denize ve yola elverişli bir gemiden bahsedemeyiz.
2: Ama su almaz, çıkarken su almıyordu, sonra almaya başladı.
4: Ama demek ki bakın, gemi harekete geçtikten sonra su almaya başladığına göre bu makine veya işte makine alanından bir yerden su alması bir teknik hata söz konusu. Yani burada bakımlarını yerine getirmemiş olabilir. Ya burada tazminat hukuku açısından ölen kişilerin, sonuçta kalan mirasçılarının talepleri olacak. Yaralananlar varsa bunların, eğer sürekli veya kesin bir şekilde iş göremezlikleri varsa gelir kaybı.
1: Tazminatı ceza davası Girne'de olur, Kıbrıs'ta.
4: Evet, evet.
1: Tazminat Türk firması olduğu için
4: Türk hukukuna tabi Türk olur. Hukuku. Ceza sorumluluğu da KKTC'de devam eder. Kıbrıs kanunlarına, KKTC kurallarına göre de zaten hani taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yaralama suçları ceza kanunlarına net bir şekilde öngörülmüş. Burada hukuki sorumluluk birinci derece donatana aittir, gemi sahibine aittir. Eğer gemi sahibi bu tazminatları ödedikten sonra kaptana rücu edebileceği gibi, bu tazminat talep edenler direkt kaptana da dava açabilir. Ama burada şunu da görmek lazım. Kaptanın da elbette ki buradaki tüm öngörülebilir tedbirleri almış olması lazım. Yani özen yükümlülüğü çok yüksek. Çünkü siz denize sefere çıkıyorsunuz, can taşıyorsunuz, mal taşıyorsunuz. Bunun riskleri ve tehlike riskleri, evet, yüksektir. Bu anlamda değerlendirmek lazım. Sizin bir de en son şunun da altını çizeyim. Teknik bir hata, yani gemi üretiminde
2: ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum.
4: Orada 5 yıllık ve 20 yıllık zaman aşımı süreleri söz konusu. Eğer açık ayıplar varsa, gözle görülebilir hatalar varsa 5 yıl içinde zaten
2: 20 yılda bütün sorumluluk
4: 20
2: bitiyor.
4: 20 yılda gizli ayıptan dolayı da artık 20 yıldan sonra sorumlu tutulmuyor. Ama burada da şunu unutmayalım. Yani bu olaya baktığımızda, olay kendine özgü değerlendirildiğinde, bir geminin limandan çıkıp daha 15 dakika sonra 20 dakika sonra su alması, yani bir ihmalin çok açık ve, evet, aşikar bir ihmalin söz konusu olduğunu gösterir.
2: Şimdi bir Rıza Açıkgöz'e gidelim. Evet, Rıza Açıkgöz, var mı bir gelişme? Arama şeyleri devam ediyor mu? Ümitler kesildi mi? Ümit var mı bu kayıplarla ilgili? Nedir durum?
3: Evet, Kuzey Kıbrıs Hükümeti Cumhurbaşkanı Tufan Erroman bir açıklama yaptı. Bir kriz masası kurulmuştu ve kriz masasından sonra bir açıklama gerçekleştirdi. Devlet tüm hükümetleriyle yanınızdadır. gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam edecektir. Yarın sabah da tüm hızıyla yine arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erdurman. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Ordu Komutanlığı.

0: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve kriz masasında yoğun bir çalışma yürüttüğünden bahsediyor. Arama kurtarma çalışmalarının biraz önce ifade ettiğim gibi gece boyunca devam edeceğine ve yarın sabah saatlerinde de yine bu çalışmaların devam edeceğinin ifadesini yaptı. Ve bu gece 4 gemi 2 gece görüşlü helikopterlerle çalışma gerçekleştirileceğini söyledi. Ve biraz önce yine son dakika gelişmesini aktaralım. Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük bir yas ilan edildi.
1: Kaptanın tutuklandığı söyleniyor.
0: Evet. Kaptan ve beraberindeki 7 kişi, yani toplam 8 kişi gözaltına alındı.
1: Gözaltı mı tutukluluk kişi diye bir haber geldi. Öyle bir şey var mı? Gözaltını biliyorduk da tutukluluk diye bir haber geldi.
0: Tutuklanma nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından 3 günlük bir tutuklama kararı alındı. Kaptan ve 7 kişi de 7 tane mürettebat önce gözaltına alındı ve sonra nöbetçi mahkemeye çıkartılarak 3 günlük bir tutuklama alındı. Tabii bu çok önemli detaylar var. Kara kutuda, biraz önce sizler de ifade ettiniz, kara kutuda her şey gizli. Neler konuşuldu? Geminin batmasıyla ilgili neler var? Kara kutu çıktığında her şey ortaya çıkacak. Evet. Tabii bunlar mahkemede delil olarak kullanılacak. Bunları da ifade edelim.
1: Evet. Şimdi Rıza Açık Gözet, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu IAS diyorlar buna. Geminin yerini tespit eden cihazın son 9 saat 40 dakika önce geminin pozisyonunu bildirdiği yer, yani geminin battığı yer büyük bir ihtimalle o noktanın
2: son sinyal verdiği
1: yer. Sonra şimdi reklam arasında konuşuyorduk. Sorumluluk kimde diye. Şimdi Ahmet Bey, hem Emrah Kaptan'a da soracağım.
2: Evet.
1: Şimdi özel teknelerde bakıyorsun, bazı tekne bakımlı, bazı tekne bakımsız.
2: Doğrudur.
1: Bakıyorsun bu tekneyle denize çıkılmaz diyorsun, öbürünün her yere giderim diyorsun.
2: Evet.
1: Gemilerde de böyle bir şey olmuyor mu? Yani parasını, bakımını iyi veren armatörün gemisi daha sağlam olur. Daha az parası olan, daha az gücü olan şey onu bakımı yapmış gibi yapar falan. Böyle şeyler olmaz mı?
2: Klaslarda böyle şeyler olmuyor aslında. Klas denetimlerinde bayrak var, bir de klas var. Bunlar bayrak.
3: Klas nedir efendim?
2: Klas, bir Ajax, bir de non-Ajax olmak üzere iki klas kuruluşu var. Ajax dediğimiz bizim işte Fenerbahçe, Galatasaray gibi düşünün, üst segment. Hı. Bugün Türk'te oyduğu da bir Ajax klasıdır. Ama başka bir ülke non-Ajax'tır. Yani onun gemisi geldiği zaman bir DMVGL gibi düşünün. Çok bakmazsınız, zaten denetim maksimumdur. Demek istediğimi anladınız mı? Burada önemli olan bu geminin klasının ne olduğunu önce tespit edilmesi. İkinci unsur da bu geminin sahibi bu gemiyi kiralamış olabilir. Kiralarken bayırbot veya Deccan Engine kiralamış olabilir. Bayırbot demek yani sadece yalın gemiyi vermiş olabilir. Deccan Engine ise ekibiyle vermiş olabilir. Eğer bunu ekibiyle verdiyse sorumluluk yine gemi sahibine gider, ama bunu bayırbot kiraladıysa bu sefer kiralayana sorumluluk geçer. Burada aslında değerlendirme yapmamız için birçok detayı bilmemiz gerekiyor. Biraz aslında haber yeni geldiği için çok fazla yorum yapamıyorum. Ama burada tüm teknik detaylar ve bu yorumlar geldiği zaman analizi daha kolay yapabiliriz.
1: Evet. Şimdi
3: sizde nasıl oluyor peki bu denet şeyler, kruvazer?
2: Kruvazerde denetim çok had safhadadır. Yani limandan çıktığınız için, çünkü bugün 7800... Şimdi
3: Türkiye'de de Karaköy'den kalkıyor, Kuşadası'ndan kalkıyor.
2: Evet, birçok kruz gemisi geliyor. 7800 kişi taşıyor gemiler. Baktığınız zaman 3000 personel, 10.000 kişinin taşındığı bir gemiden bahsediyoruz. Burada klas otoritesi, bayrak otoritesi ve liman otoritesi ayrıca denetliyor. Ve denetimden sonra PSC sertifikası veriyor. Ve bu şekilde gemisi sefere çıkabiliyor. Kruz gemilerinde güvenlik daha had safhadadır. Yani geminin altında su geçirmez yüzlerce kapı vardır. Baktığınız zaman daha safe olarak karşımıza çıkar ve seferleri daha kolay yapar. Burada denetimlerin nasıl yapıldığı gibi birçok detay aslında bilmemiz gerekiyor yorum yapabilmek için. O yüzden teknik raporu beklemekte fayda var.
3: Şeyi de ben sormak istiyorum da.
1: Bir dakika, şimdi bir saniye. O gemiye daha önce binen yolcunun paylaştığı bir görüntü varmış. Onu da bir izleyelim. Nedir o görüntü Berkay?

0: Evet, şimdi hem bu görüntüleri tartışacağız hem deminki konuya devam edeceğiz. İlk önce bu görüntüden gidelim. Emrah Kaptan'a gidelim. Şimdi bir hafta önce çekilmiş bu görüntüler. Katamaranlar bir kere sağa sola yatmazlar. Böyle darbeli darbeli giderler, değil mi? Bu yani evet, bu bir hafta önce zaten bu yolcuların karşılaştığı şey evet, olağan bir durum galiba, değil mi?
1: Evet, aynen, çok olağan bir durum. Küçük bir bilgi vermek istedim. Bu gemi, bu tekne 2000 yılında Fransa La Rochelle Iris Katamarans tarafından Fransa'da inşa edilmiş bir gemi. Ve özellik olarak da yarı dalga yaran özellikli ve water jet dediğimiz tahrik sistemiyle gidiyor.
0: Pervanesi M2 yok yani.
1: Evet. M2 makine var. M2 Mercedes demek bu arada. Onun M2 makine var üzerinde. Ve bu şekilde ilerliyor. 2000 yılında Fransa'da yapılmış. Şimdi bu tarz aynı türbülans gibi düşünün Cemil Bey. Türbülans olur ama pilotlar yoluna devam eder. Bu katamaran da aynı şekilde dalgaların üzerinden kayarak gittiği için, hızlı bir şekilde gittiği için bu tarz etkileşimler açıkçası çok normal. Yani bunda anormal bir durum söz konusu
0: peki
1: değil.
0: Peki Emrah Bey, şimdi demin şey yaptığımız konu. Şimdi Ahmet Bey diyor ki sahibi çok fazla fark etmez, denetimler bellidir diyor.
2: Sahibinin gemiyi kiralaması durumuna göre değişir.
0: Tamam, kiralaması durumuna göre. Ben de iddia ediyorum ki güçlü, yani finansal olarak güçlü bir gemi sahibi gemisine daha iyi bakar. Daha az gücü varsa veya daha az sorumluysa, daha kötü bir insansa bazı şeyleri atlatabilir. Yani her şeyi size kanun veya yönetmelikler zorlamıyor ki, bakıyorsunuz orada bu eski deyip geminin sahibi olarak değiştirme kararı alamaz mısınız? Böyle bir fark yok mu yani geminin sahibinde?
1: Tabii ki yapabilirsiniz. Burada tercih ettiğiniz bayrak ve klas kuruluşu biraz önce bahsedildiği gibi çok önemli. Şimdi klas kuruluşu burada birinci sınıf bir denetim kurumu olarak düşünün. Herhangi bir gemide tamir veya bakım yaptığınız zaman kullanacağınız herhangi bir tornavida ya da bir kompartımanı değiştirip orayı bir oda yapmak istiyorsanız muhakkak ki bu denetim kurumlarından izin almak zorundasınız. Denetim kurumları
0: yok, ben izin almadan sonra, mesela bakıyorsunuz
1: yapamazsınız.
0: Tuvaletleri eskimiş bunun. Tuvaletleri değiştirelim. Camları yani ya bir yeni gözüken gemiler var. Bir de eski bitmiş gemiler var. Bunların farkı sahiplerinin finansal gücü değil mi? Yani yanlış tabii mı görüyorum ben bunu?
1: Yok, kesinlikle haklısınız, finansal gücü. Bu gemi 26 yaşında değil, 6 yaşında da olabilirdi.
0: Ya sahibinin finansal gücü olsaydı 26 yaşındaki gemiyi belki kullanmıyor olurdu, değil mi?
1: Kullanmıyor olurdu, evet. 6 olurdu. Ama peki bayrak olarak biz niye izin verdik bunun burada çalışmasına? Biz niye denetimlerimizi yapmadık o zaman? Niye liman otoriteleri gereken önemi
0: yani
1: göstermedi?
0: Liman otoritesi ya oradaki metal yorgunluğunu tespit edecek bir şey yapıyor mu? Denetim yapıyor mu bütün gemilere?
1: Liman için limanda bu işlerle görevli survey arkadaşlar da var. Türk devletinin şu an bütün Türk limanlarında çalışan survey arkadaşlar var. Port State kurumu var. Yani liman otoritesinin bir kurumu var. Ayrıca Bayrak Devleti'nin de var. Bayrak Devleti de kendi gemisini denetleyebilir. İlla limanın denetlemesine gerek yok. Fransa'ya gidersiniz, Fransa'daki liman da sizi denetleyebilir. Türkiye'deyseniz Türkiye'deki liman sizi denetler. Ayrıca da geminin sahip olduğu bayrak devleti de denetlemekten sorumludur. Biraz önce konuştuk. İlk başta kaptan sorumlu dedim. Daha sonra DPA, yani armatör adına atanmış kişi olduğunu söyledim. Üçüncü kişi ise bu denetimleri yapan kurumlardır. Yani klas otoritesi ve bayrak devletinde sorumlu olan arkadaşlardır. Yani bunlar da tabii ki buna onay verdikleri için bu gemiye. Tabii ki bunlar da değerlendirilecektir.
0: Evet.
1: Ayrıca şu da var. Bu gemiler bir sigortaya sahip. Hem tekne makine olarak hem de üçüncü şahısları olarak. Şimdi üçüncü şahıslara P&I sigortaları deniyor. Ve şu an oradaki oluşan hasardan, çevre kirliliğinden, deniz kirliliğinden, kayıp insanlardan sorumlu P&I sigortası, geminin üçüncü şahısları olan sigortası vardır. Bir de tekne makine sigortası vardır. Tekne makine de aynı şekilde geminin bu sefer kaybından veya herhangi bir hasarından

0: sorumludur. Ve de o, bu da onları karşılayacaktır. Yani sorumlularda aslında 5. sırada da sigorta kurumlarına söyleyebiliriz. Çünkü onlar da denetleme yapıyor. Evet. Onlara diyor ki ben bu gemiyi sigortalarım ya da bu gemiyi sigortalamam. Benim şartlarıma uygun ya da uygun değil diye söyleyebilirler.
1: Evet.
2: Burada ben bir söz alabilir miyim? Yani şimdi Emrah Bey burada liman niye denetlemedi diyor ama benim bildiğim kadarıyla bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Ahmet Bey de destek verirse sevinirim. Yani limanın yapabileceği denetimler bellidir. Liman gidip makine dairesindeki çok teknik konulara giremez ki. Sonuçta işte sertifikaları, belgeleri işte burada mesela bakıyoruz yangın güvenliği, seyir ve telsiz odası, can kurtarma araçları, makine dairesindeki acil durum güç kaynakları, çevre koruma belli kriterleri var. Ama önemli olan burada donatanın, geminin sahibinin veya gemiyi kiralayan kişinin sonuç itibariyle bir teknik hata yoksa, sonradan çıkan ortaya çıkan bir arıza varsa bu arızayı gidermek geminin sahibine aittir.
1: Şimdi geminin yani sahibiyle ilgili de şöyle bir şey var.
2: Bence önemli olan bu. Bunun altını
1: şimdi
2: çizelim.
1: Şöyle
2: yani
1: bir şey var. Şimdi şeyden bilin.
2: Yani hem hukuki hem de cezai sorumluluk açısından
1: hukuki olarak benim bildiğim şu. Evet. Bu tabii bu feribotlar için geçerli midir bilmiyorum ama tankerler, konteynerler için her gemi için bir şirket kuruluyor.
2: Evet.
1: O geminin sahip olduğu bir şirket oluyor değil mi? Ve
2: tabii. Taşıma şirketi.
1: Ve o mali sorumluluk o şirketin sermayesi kadar oluyor.
2: Evet ama sigortaları var tabii. Çok geniş.
1: Nasıl oluyor dengeleri bir anlatır mısınız?
3: Gemilerde çok yüksek oranda sigorta var. PNI dediğimiz sigortalar. Bu sigortalar zaten geminin yaşına, tipine, cinsine, klas kuruluşunun Ajax mı, Nanayox olduğuna bakarak gemiye bir bedel biçiyor. Tek gemi ise daha yüksek bir oran, 5 gemi ise daha düşük filo değerinde daha bir oran ve sigorta şirketi de sonuçta bir risk alıyor. Burada Yunanistan konvansiyonuna göre düzenlemiş bir bilet
1: ama
3: sistemi.
1: Ama sigorta var. Şirketlerinin aldığı risk çok sınırlı oluyor işte. Adam başı bir ölüm yani riski alıyor.
3: 14-15 bin sınırlı olmuyor.
1: Ama
3: yani
1: mesela bir çevre katastrofisi olduğu zaman
3: yani bir limana bir geminin ufak bir sürtmesi bile piyanoya gelip 1,5 milyon dolarlık sigortayı direkt teminatı yatırmak zorunda ve yatırıyor. Evet. Yani rakamlar bildiğinizden çok
2: bir
3: küçük
2: bir de limitleri
3: rakamlar.
2: Aşan sorumlulukta da hukuk devreye giriyor. Sonuç itibariyle o limitler
1: benim bildiğim şu.
2: O limitin üstünde de davalar açılabiliyor. Tazminat davaları.
1: Evet. Limited sorumluluklu şirketler kurup bunların üstünden götürüyorlar. Dolayısıyla evet, sonuçta gemi sahibinin sorumluluğu o bir şirketin sermayesiyle sınırlı oluyor.
3: Şimdi, bu tarz sorumlular var. Bir de geminin müteselsil kendi sorumluluğu var. Gemi ticari olarak bir tüzel kişiliği var.
2: Şirketin sorumluluğu.
3: O da mal varlığıyla sahip. Bir de bunun bağlı olduğu bir şirket var. Burada baktığınız zaman aslında bu geminin kiralanıp kiralanmadığı, kiralanma şeklinin nasıl olduğu gibi detaylar bilinirse burada daha rahat hareket edebiliriz. Yani bayırbot mu, Deccan Engine mi kiralandı yoksa direkt sahibi mi işletiyor gibi kavramları ön planda evet tutarsak daha rahat yorum yapmamız mümkün olabilecek.
1: Evet.
2: Yani burada dediğim gibi yani buradaki sizin dediğiniz konu var ya çok önemli. Özen ve dikkatli olmak. Yani bir işleticinin veya bir kaptanın veya o gemiyi işletenin, taşıyanın, o gemiyi en iyi tanıyan o geminin sahibi veya kaptanı.
1: Yani liman ve liman devlet otoritesi minimumu kontrol eder.
2: Ne kadar denetleyebilir? Liman o geminin gidip makine dairesindeki çok teknik konulara girebilir mi? Denetleyebilir mi? Çok çok teknik evet özellik. Ama ne kadar girebilir? İşte bakın biz bakıyoruz burada kriterlere. Burada liman denetiminin sorumlulukları çok kısıtlı aslında yani. Yani üstad anlatsın.
1: Ya burada isterse bakabilir ama ne kadar bakıyor? Mevzu
2: bakabilir
1: bu.
2: Ama ne kadar? Makinenin içine girebilir mi? Açabilir mi makine?
1: İsterse açtırır değil mi?
2: Açtırır ama standartlarda yani böyle olmuyor. Açtırır. Feribotlar hızlı
3: şöyle
2: hareket
3: diyeyim,
2: ediyor.
3: Eğer gemi Ajax klassa yani top denetimdeyse liman genelde evrakların ve sertifikaların düzenliğine bakar. Evet. Çok bir durum olduğu zaman kendi port state'ini, denetim ekibini gönderir. Bununla ilgili bir şey olması lazım.
2: Ama kriterleri vardır yani.
3: O kriterlerin içindeyiz ama evet geminin Ajax ya da non-Ajax olması önemli. Burada önemli olan. Ajax klasla bir gemiye 10 birim para harcarken non-Ajax'ta 5 birime aynı sertifikayı alabilirsiniz. Burada önemli olan sizin geminizin hangi klasla sertifikalandırıldı.
1: Bu nasıl? Bunun klası nedir mesela?
3: Bilgim yok işte. O konularda biraz
1: bir
3: daha
1: bakınca
3: daha
1: anlaşılmaz.
2: Bir de şunu da anlaşılmaz. Bu gemide belki de liman eksiklikleri de
1: Bir dakika. Şu klas mevzunu bir çözelim. Nasıl anlaşılır klası?
3: Evraklarına bakmak evrak gerekiyor. Yani bugün bir gemiye bakarsınız. Çok eski dersiniz ama Ajax klastır. Çünkü sahibi teknik anlamda gemiye çok iyi bakmıştır. Bir gemiye bakarsınız.
1: Demek ki sahibi fark ediyor.

0: Gemiye bakarsınız, dışarıdan boyanmış ve yeni bir gemidir ama non ayaksıdır. Dışarıdan bakarak bunu algılamak ne yazık ki mümkün değil.
1: Yani denetim kuruluşunun kalitesi. Yani Türk standartları en üstünden aldığınız bir ürünün kalitesiyle piyasadaki bir denetim, belgelendirme kuruluşundan aldığınız bir ürünün kalitesini karşılaştırdığınızda...
2: Fiyat farkı mı var mesela ayaksından ayaksı?
0: Kural farkı var. Bir tanesinin denetimleri daha ağırdır. Çok zor geçer. Tersaneye gemiyi belki 30-40 gün bekletmek zorunda kalırsınız. Diğerini daha soft bir şekilde geçersiniz.
1: Ama evet, burada problem şu, bakın Cemil Bey. Sonuçta hani siz diyorsunuz ya işte işveren daha kaliteli. Bakın daha kaliteli zaten bunun sınırı yok. Yani o kaliteyle alakalı.
3: Minimumu belli eder ama, değil mi şey?
1: Ama minimum dediğiniz standart da sonuçta can ve mal güvenliğini
2: özel
1: sağlayan minimumdur.
2: Sınırını arttırır.
1: Yani ondan sonrası kaliteye girer. Ama bu sınır bunun altına inemez.
3: Bu inmiş demek ki, değil mi bu?
1: Burada inilmiş işte. O yüzden ya yapımda ya bakımda, onarımda bir yerde bir şey olmuş orada. Evet. Çarpma yoksa yani.
3: Sevgili seyirciler, bir kazazedenin görüntüleri ve sesi var, onu dinliyoruz şimdi.
4: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
5: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
4: Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Yani çocuklar falan koltuğun altına sıkışmışlar. Yani. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkıştı, çıkamadı onlar. Bizler arka kapıya koştuk. Sırayla atlamaya çalıştık. Can yeleği bulan buldu. Bulamayan can yeleği sırtladı. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
3: Evet sevgili seyirciler, şimdi bir yerde bir olay yaşandığı zaman kime sorsanız her şey farklı bir olay anlatır.
0: Evet doğru.
3: Buradaki yani kaptanın aşağı gelip su geliyormuş gelmiyormuş, bu olacak bir şey değil kaptan.
0: Şimdi gemide personeller zaten rütbe taktıkları için.
3: Hepsi kaptan gibi gözüküyor değil
0: yolcular
3: mi?
0: Yolcular da genelde hepsini kaptan zannederler. Orada başka bir rütbelinin konuşması olabilir o. Ama normalde bridge kısmını yani köprü kısmını kaptan terk etmez.
3: Ama bir de şöyle bir şey var. Hangi görevli olursa olsun oradan su geldiğini görüp burada bir şey olmaz demez herhalde değil mi?
0: Orada belki galyana gelmesinler diye bir yorum yapmış olabilir. Çok bilmiyorum ama orada önemli olan can yeleklerinin düzenli bir şekilde giyilip tahliyenin yapılması asıl ana unsur.
3: O da eğitimle alakalı değil
0: o
3: mi?
0: O da periyodik yapılan eğitimler. Biz kruz gemilerinde her kalkışta drill yapıyoruz. Emergency güvenlik tatbikatı. Herkes can yeleğini giyip uygun lokasyona gidip.
6: O kabin amiri statüsünde biri yok mu hocam?
0: Efendim? Yani
6: kabin amiri statüsünde biri yok mu?
3: Hosteslerdeki gibi.
6: Oradaki gibi. Yani
0: tabii orada da yönetici statü de var.
6: Bilgilendirecek. Belki kaza anında bilgilendirip önlendirecek.
0: Öyle şimdi feribotlardaki personel sayısı çok az. Yani 8 kişinin birincisi kaptan, yardımcı kaptan, çarkçıbaşı, yağcı ve diğerleri 3 tane kamarot koyduğunuz zaman zaten 8'i tamamlıyorsunuz. O yüzden o sayı minimalinde belki sayı hızlı hareket etmiş olamamış.
2: Düşük maliyetli çıkarılması lazım normalde sizin dediğinizde.
0: Yani yok, aslında ya, uluslararası şey normlar. Yani uluslararası IMO'nun vermiş olduğu minimum mekanik rakamlar var. Yani minimum personel sayıları. Bu sayıları tamamladığınız zaman sefer yapabiliyorsunuz.
3: Evet Emrah
7: Bey. Şöyle bir durum da söz konusu. Burada şöyle bir durum da söz konusu. Geminin yayınlanan safe manning minimum çalışma kişi sayısı bayrak devleti tarafından belirlenir özellikle. Yani buna Panama bayrağı 10 kişi diyebilir. Türk bayrağı 8 kişi diyebilir. Amerikan bayrağı 11 kişi diyebilir. Ama tabii ki uluslararası normlar göz önüne alınarak yapılır bu. Ama burada bayrak devletin temsili olarak söylüyorum. Safe manning sertifikasında 8 kişidir ki o yüzden şu an 8 tane personel var. Biraz önce bahsettiğim gibi kaptan kesinlikle inip aşağıya işte su geliyor deyip yolcu da bunu yapmaz. Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi oradaki görevli arkadaşlar da yolcu gemisinde şu çok önemlidir. Kesinlikle halk oradaki yolcuların bir galeyana gelmesini veya panik yapmasını istemedikleri için bu şekilde konuşmuş olabilirler. Bu da doğru bir kelime. Ancak eğitimin çok fazla verildiğini düşünmüyorum. Çünkü bizim yolcu gemilerimizle ben yaklaşık 5 yıl kadar Türkiye'de yolcu gemisi işletmeciliği yaptım. Bir kruz gemisinin işletme sahibiydim. Biz de kesinlikle gemiler kalkmadan önce yolcularla birlikte talimler yapılırdı. Yolcuları neresini kullanacakları, hangi filikalara gidecekleri, bunların hepsi önceden belirlenmiş olurdu. Ve biz böyle bir eğitim verirdik. Aynı uçaklardaki gibi düşünün. Kısaca uçaklarda da nerede emergency çıkışların olduğu, nasıl yapmak gerektiğini bunları anlatıyorlardı. Burada videolarda şunu fark ettim. Gemi iskele tarafına yatmış vaziyette ve yolcular üstünde. Yanlarında life raft var. Çok güzel bir ekipmandır o. İki kişiyi kaldırıp denize atabilir ya da ipini çekip patlatabilirdi. Beyaz mantar şeklinde. Bunları denize yüzerken gördük. Sancak tarafa yattığı zaman basınçla beraber patlayıp deniz üzerinde gördük. Ama videolarda iskele tarafta, yani daha doğrusu açık olan yani üst kısımda life raft var ve bu ekipmanın nasıl çalışacağını bilmiyorlar. Atsalardı aslında içine de binebilirlerdi.
3: Bu life raft, bu life raftlarda şey oluyor değil mi? Benim bildiğim kadarıyla içinde de bir müddet yaşayabilecekleri yiyecek, evet, ilk yardım malzemeleri, evet, değil mi? Hatta telsiz falan gibi şeyler oluyor değil mi içinde
0: bunlar? Orada bunları, o life raftların da sertifikası var. Evet, onlar da denetleniyor.
7: Evet. Burada bu görüntüde var. Biraz geri gelirsiniz. Sol tarafta oturursan yolcular. Yanlarında mantar şeklinde beyaz. Evet, şu an gözüküyor mesela.
3: Evet, solda, evet, sol gördüm.
7: Evet, o mantarı aslında denize atsalardı açıkçası bu otomatik olarak
3: patlayacak. Dur Berkay, dur.
7: Şu
3: aynen.
7: Solda gördüğünüz beyaz.
3: Şu, evet, beyaz etrafında beyaz çizgiler olan yuvarlak şey değil mi?
7: Evet. Evet, onu iki kişi kaldırabilir vaziyettedir. Onun için plastik ve işte havayla birlikte patlar ve şişer. İçerisinde hem yiyecek mevcut, hem telsiz mevcut. Bütün yaşamsal gereçlerin hepsi var. Eğitim verilmiş olsaydı o yolcuların herhalde onu atacaklarını tahmin ediyorum ama büyük bir ihtimal eğitimle verilmemiş olabilir.
2: 8 kişi var ama gemide mürettebat. Onlar
3: yolcu atmaz ki onu. Bunu yolcu atar mı? Yolcu bunları atmayı öğreniyor mu? Öyle bir şey
0: yolcu
3: yok.
0: Bilmez. Yok, yolcu sadece life raft. Yani cansız bir gerekli.
7: Muhakkak posterler vardı. Ben şöyle söyleyeceğim size. Görüntülerde can yeleğini ters giyen insanlar gördüm. Evet. Yani can yeleğini giymeyi bilmiyordum. Videolarda bu da var.
3: Evet.
7: Can yeleğini olması gereken şekilde değil, ters şekilde giyiyordu.
3: Evet, yani kurtuluş tayızın bir sorusu var Emrah Bey.
7: Arkaya koyuyordu. Evet.
8: Yani bu kayıpların büyük ihtimalle zaten dışarı çıkamayan insanlardan oluştuğu söyleniyor.
3: Yani attılar.
8: Hayır, yani çıkıp da denizde boğulmuş boğulanlar olma sanmıyorum.
3: O da olabilir. Her şey olabilir. Yani bilmiyoruz şu anda.
8: Olduğunu bilmiyorum.
3: Belki yaşıyor da olabilirler. Şimdi kimsenin ümidini kesmeyelim. Heh. Çünkü deniz 27-28 derece. Böyle hipotermi riski yok. Eğer yüzen birisi varsa da kurtulacaktır yani.
8: Yani o denize tutunmuşlar. Bence çıkanlar denize tutunmuş zaten. O gemiye tutunmuşlar. Burada şu ani bir durumda bu 267 yolcu var. Bunları tahliye etmek mümkün mü? Yani buradaki gelişen duruma göre diyorum. Gemi hemen ters dönüyor. Ve
3: 267 kişiye göre life raft var mıdır orada?
8: Var mıdır? Yani tahliye edilebilir mi? Yani o 8 kişi, o 267 kişiyi ya bir de ikna etmeye çalışıyorlar üstelik personeli. Bak burada su alıyor gibisinden. Yani tahliye etme imkanı var mı? Bu kayıp 18 kişi için söylüyorum. İkincisi Emrah Hocam orada şöyle iddialar var. Yani hava durumu kötü olmasına rağmen
3: değilmiş sefer, ama hava durumu bir gün önce kötüydü.
8: Şöyle yok bugün ama de bugün için de söyleniyor. Sefer için çok elverişli değilmiş. Değil. Bir saat beklenmiş.
9: Evet.
8: Yani kalkabilmek için. Kendisi de orada olduğu için soruyorum. Ya bu doğrudan bir karara işaret ediyor. Normalde.
7: Evet, haklısınız Kurtuluş Bey. Evet.
9: İnisiyatif.
8: Ya doğru mu? Ya bir karar verilmiş orada. Hani çıkalım.
7: Evet, kendisine. Burada bir karar verilmiş. Doğru söylüyorsunuz Kurtuluş Bey. Burada bir karar verilmiş. Burada bir gün önce yani çok büyük fırtına oldu. Ben bunu anlattım. Ölü denizler oluştu. Yani rüzgar denizi kaldırdı ve deniz kabardı. Ondan sonra bu rüzgar geçtikten sonra rüzgar gelip geçebilir. Ama dalgalar o şekilde olmaz. Dalgalar kalır. Ve bunun geçmesi zaman alır. O yüzden ölü deniz dediğimiz sveller olur. Ve böyle çukurlar meydana gelir. Şimdi ne oldu burada? Bu yüksek süratli bir tekne. Bakın. dalgaların üzerinden kayarak geçiyor. Büyük ihtimal bu dalga çukurlarına saplandı ve vurdu. Vurduğu için çok büyük etki yaptı.

0: Yani kafa, özellikle baş denize vurdu.
1: Emrah Bey, bu katamaranlarda bu vurma işi zaten standart değil mi? Ne boyda olursa olsun çok fazla derinliği olmadığı için zaten vura vura gidiyor bunlar değil mi?
0: Doğru, ancak dalganın büyüklüğü burada önemli. Ve oradaki dalga çukurunun arasındaki mesafe önemli. Kaç metre olduğu önemli. Yani siz iki dalga tepesinin arasında kalırsanız teknenizi ortadan ikiye de kırabilirsiniz. İki dalga tepesinin ucunda kalırsınız. Bu konu çok önemli. Baş tarafı ve geminin kıç tarafı, eğer bu dalga çukuru büyükse teknenizi de ortadan ikiye kırabilirsiniz. Çünkü evet, tekne suyun üzerinde yüzer. Havada kalmaz. Baştan havada, kıçtan havada kalırsa, pardon, denizin üzerinde kalırsa orta taraf boş. Şimdi bütün ağırlık oraya gittiği için oradan da kırılabilir.
1: Şimdi bir rızaya gideceğiz. Ondan sonra tek gövdeli veya çift gövdeli gemilerin farkını biraz konuşalım. Evet, Rıza Açıkgöz. Hava sıcak orada. Şimdi bakıyorum ben hava durumuna. Çok hafif bir rüzgar var. Hava gayet sıcak değil mi? Orada arama çalışmaları için koşullar uygun gözüküyor.
2: Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da kriz masasından bu bildiriyi yapmıştı. Şu anda 4 tane gemiyle, 2 helikopterle, 2 tane de gece görüşlü helikopterle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve gece boyunca da devam edecek. Yarın sabah da arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Evet, Kıbrıs'ta aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi şu dakikalarda serin bir hava var ama gün içinde hem rüzgar vardı hem de biraz önce anlattığım gibi denizlerde büyük dalgalar vardı. Yani dikkatlice dinliyorum tabii ki. Gemiyle ilgili söylemiş olduğunuz cümleler de çok doğru. Benim de şöyle bir ilavem olabilir. Katamaran teknesi iki gövdeye sahip. Bu tekneler aslında kolaylıkla batan bir tekne değildir. Dengede gidebilen teknelerdir. Ve kolaylıkla yan yapması olanak dışıdır. Şu soruyu aslında getiriyor. Bu tekne bakımları acaba yapıldı mı? Yani bu teknenin bakımları en son ne zaman yapıldı? Düzenli bir bakım söz konusu oldu mu? Çünkü bugün bu tekne 8 kişiye mezar oldu ve şu anda 17 kişi daha aranıyor.
1: Yani 18 kişi yazıyor.
2: Da artık, evet, düzeltiyorum, 18 kişi aranıyor. Ve bu aranan kişilerin de artık hayatlarından endişe duymaya, daha fazla endişe duymaya başladık.
1: Evet.
2: Yani bunları söylemek çok da kolay değil ama inşallah bulunur. Evet. Ancak objektif olacak olursak onların bulunması bile artık mucizelere kaldı gibi bir durum. Yani bütün gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Allah'tan ümit kesilmez. Yani tek dileğimiz onların sağ salim bulunabilmesi. Lakin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cephesinde çok ciddi sorunlar da hakim yani bu konuya ilişkin.
1: Evet. Sahilin karşı tarafında Mersin'de de Halil İbrahim Uğur var. Evet, Halil İbrahim, Mersin'de var mı bir hareketlilik?
3: Cemil Barras, bizler de burada beklemeye devam ediyoruz. Sadece bizler beklemiyoruz elbette. O gemide yakını bulunan kişiler de yine Mersin'de Taşucu Limanı'nda tedirgin bir şekilde beklemeye devam ediyor. Maalesef üzücü bir olayla karşı karşıyayız ve şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Ve diğer taraftan da tabii ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki kaza Kıbrıs açıklarında yaşandı. Bizler Mersin'deyiz ve Mersin'de de görmüş olduğunuz gibi limanın hemen önünde AFAD personelinin aracı, UNKE personelinin aracı ve ambulanslar burada hazır bekliyor. Tabii ki olası bir acil durum karşısında elbette ki buradaki ekipler de işte duruma müdahale etme adına burada hazırda beklediklerini ifade etmekte fayda var. Diğer taraftan da işte görmüş olduğunuz bu alan tabii ki yakınlarına ulaşamayan ve o kaza kırıma uğrayan gemide yakınları bulunan kişiler için oldukça önemli. Çünkü gün içerisinde kazanın meydana geldiği andan itibaren aslında yakınlarına ulaşamayan kişiler bu kapıya geldiler ve bu kapıda da polis ekipleri vardı. Onlara kimlik bilgilerini verdiler, isimlerini yazdırdılar. Onlar da hemen Kıbrıs'taki yetkililere ulaştı ve ismi verilen kişinin son durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı ve ailelere işte o bilgiler de aktarıldı.

0: Elbette ilerleyen dakikalarda işte o acı haberin gelmesiyle birlikte bazı ailelere de işte o 8 kişi hayatını kaybetti diyoruz ya. O 8 kişi arasında yer alan bazı kişilere de hemen burada o acı haber verildi. Onlar da yine aile olarak hemen üzerinde bulunduğumuz limana geldiler ve limanda tabii ki gözyaşı döktüler ve bu acı tablo karşısında da aile olarak burada elbette birbirleriyle dayanışma içerisine girmeye çalıştılar. Şu anda bizler özel liman içerisindeyiz ve özel limanda işte bu kaza sonrasında, bu facia sonrasında kriz masasını kurdu ve kriz masasından da elbette neler yapılabileceği yönünde burada kararlar alındı ve o noktada da uygulanmaya çalışıldı. Elbette kriz masasında Mersin Valisi Atilla Torus'a vardı. O da burada hem aileleri yatıştırmaya çalıştı, hem ailelerle görüştü, hem ailelere bilgi aktarmaya çalıştı, hem de buradaki kriz masasını yönetmeye çalıştı ve şu ana kadar da hala kriz masasından yine o kişilere yani kaybolan 18 kişiye ulaşılması noktasında tabii ki buradan da destekler sağlanmaya çalışılıyor. Yine gökyüzünde de hareketlilik vardı Mersin'de, çünkü Mersin'den Kıbrıs'a yine helikopterler ve dronlar da sevk edildi. Onlar da havadan yine çalışmalar yaparak ve görmüş oldukları herhangi bir hareketliliği de onlar da an ve an hem Mersin'deki kriz masasına hem de Kıbrıs'taki kriz masasına iletmeye çalıştı ve hala da iletmeye çalıştıklarını ifade etmekte fayda var. Tabii ki büyük bir faciayla karşı karşıyayız ve 18 kişi kayıp, gemi ise şu anda 514 metre derinlikte. Elbette tahliye olanların tamamı aslında gemiden dışarıya çıkan insanlar ve şu anda acaba o insanlar geminin içerisinde kaldı ve çıkamadı mı? İşte şu anda yetkililer de aslında bu konunun üzerinde duruyor ve bu konuyla ilgili çalışmaları yapmaya çalışıyor Cemil Barras.
1: Evet, Halil İbrahim, teşekkür ediyoruz. Şimdi Emrah Kaptan, bu katamaran ve tek gövdeli şey. Şimdi niye bir tekne sahibi, armatör katamaran seçer veya tek gövdeli seçer? Şimdi benim bildiğim katamaranın devrilme ihtimali az ama çift darbe aldığı için daha çok titreyen bir şey ama daha hızlı gidebiliyor. Değil mi? Öbürleri nedir yani? Niye katamaran bu?
2: Şimdi katamaran olmasının tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi yüksek hızı için çok avantajlıdır katamaran. Çift gövdelidir. Yalpa konusunda da hani sancak iskele yalpa konusunda da çift gövdeli olması katamaranla daha azdır. Bu da yolcunun daha az sarsılmasını sağlar.
1: Ama çift darbe alıyor. Her darbe bir o vücuda vuruyor, bir öbürüne vuruyor değil mi? Çift darbeyle gidiyor böyle katamaranlar.
2: Ya aynı anda yüksek hızla yaptığı için yani tabii ki çift darbe oluyor. Ancak bunda sancak iskele yatma ile darbe arasında bir fark var açıkçası. Geminin sancağa ya da iskeleye yatması birlikte insanların midesi bulanabilir. Yolcular için çok uygun değildir tek gövde olması. Yani bu tonajdaki, bu büyüklükteki bir tekne için konuşuyorum tabii ki. Büyük gemileri
1: yani tek gövdeli de deniz tutma olayı daha mı fazla oluyor?
2: Bunu İstanbul'daki deniz otobüslerinde de görebilirsiniz. Bu katamaranın bir tık büyüğü İstanbul'daki deniz otobüsleridir. Mantık aynı mantık. Dizayn aynı dizayn, aynı hava boşluğu, aynı su jeti sistemi, hiçbir farkı yok. Neden deniz otobüsleri yolcu, genelde kısa mesafeler için söylüyoruz tabii ki bu katamaran ve deniz otobüsleri. Neden aynı dizaynla yapılıyor, neden çift gövdeli yapılıyor? Bundan dolayı yani yalpa konusu çok az, yüksek hızı kullanabilirsiniz ve daha çok geniş alan kaplar bu ve daha çok yolcu taşırsınız. Ve bunların daha çok draftları da özellikle denizin altında kalan kısımları da çok azdır. Bu yüzden de kolaylıkla limanlara, sığ limanlara bile yanaşabilirsiniz. O yüzden katamaran olması avantajdır, bir dezavantaj değil.
1: Ama çok açık denizlerde,
2: mantığı aynı.
1: Çok açık denizlerde kullanılmıyor değil mi? Bu, yani daha kısa mesafelerde kullanılıyor bu.
2: Daha kısa mesafe. Mesela daha önceden de Trabzon Soçi arasında da vardı katamaranlar. Yani Trabzon ve Soçi bölgesinde de çok eskiden kullanılıyordu. Daha sonrasında Ro-Ro ve Ro-Ro yolcu gemilerine geçildi. Daha çok yük amacı taşıdığı için. Ama ilk başta ticaretin ilk başladığı dönemlerde Rusya ve Türkiye ile dağıldıktan sonra Rusya katamaranlarla

0: Trabzon'la Soçi arasında da kullanıldı aynı şekilde. Burada mesafe kısa. Mesafenin büyüklüğü burada önemli. Katamarın yapısı dediğim gibi size daha nazik ve narindir. Bundan dolayı da uzun mesafelerde zaten kullanılmaz. Kısa mesafede evet. Çabuk hızda ne kadar çok yolcu taşıyabiliyorsanız katamaranlarla aynı şekilde bu plan ve bu dizayn yapılmıştır yani.
1: Evet. Şimdi Halil İbrahim'de yeni iddialar var galiba. Evet Halil İbrahim. Seni dinliyoruz.
2: Cemil Barlas, şunları söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar iddia ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz divan içerisinde 3 ayrı acenta bulunuyor. Gemileri bulunan 3 ayrı acenta bulunuyor. Tabii aralarında rekabet de var. Onu da söylemekte fayda var ama diğer taraftan da neler soruluyor, neler konuşuluyor onu da bu iddiaları da aktarmak gerekirse. Bir kere geminin çok sağlıklı, sıhhatli bir gemi olmadığı yönünde iddialar var ortada. Çünkü gemi bugün alınmış bir gemi değil ve uzun sürede 7M'in deposunda kaldığı söyleniyor, iddia ediliyor. Yaklaşık 7 yıl boyunca 7M'in deposunda kaldığı iddia ediliyor. Tabii ki bunlar iddia, altını çizerek söyleyelim. Ve bu gemi 7 yıl boyunca 7M'in deposunda kaldığı için orada aslında biraz da yıpranmış bir gemiydi. Hatta bir kaza yaptığı daha öncesinde da iddia ediliyor ve ikiye ayrıldığı söyleniyor. Ve bu kazadan sonra geminin Mersin'den Antalya'ya götürüldü ve burada tamir edildi söyleniyor ve fiber alışımlı bir gemi olduğu için aslında rukamet olarak da diğer gemilere göre, yani demir ağır metalden yapılan demirlere göre mukavemet gücü de daha az olduğu yönünde bir iddia da var. Tabii ki yük gemisi değil, sadece insan taşıyan bir gemiden bahsediyoruz ama daha öncesinde bu tarz bir kaza geçirdiği yönünde ve sonrasında da yine uzun bir süre boyunca, yani borcundan dolayı şirketin yine 7M'in deposunda tutulduğu bu iddialar konuşuluyor. Diğer taraftan da tabii ki gemideki mürettebatın da çok daha iyi araştırılması yönünde de yine ortada iddialar var. Mürettebatın kimler olduğu ve yolcu listesinde kimler olduğunun karşılaştırılması yönünde de tabii ki ortaya atılmış iddialar var. Tabii ki şirketler arasında rekabet açısından bu iddialar ortaya atılmış da olabilir ama tabii ki geminin, yine Silifke halkının da söylediği bu, geminin uzun yıllar boyunca burada evet. kaldığı ama 7M'in deposunda kaldığı, kaza geçirdiği ve sonrasında da onarılarak tekrar sefere konulduğu evet. yönünde iddialar var Cemil
1: evet.
2: Barlas.
1: Evet, şimdi bu hakikaten çok en bomba haberi Halil evet. İbrahim verdi bize. Birçok şeyi açıklıyor bu. Gemi daha önce kaza geçirmiş, 7 yıl depoda kalmış, tamir edilmiş ve ondan sonra sefere koyulmuş. Tabii ucuz ettin yahnesi böyle oluyor deyip tüm bu kazanın niye olduğunu açıklayacak şekilde bilgilerdi bunlar. Bu bilgilere göre gemi daha önce bir kaza yapmış ve bu kazadan sonra 7M'in deposunda 7 yıl kalmış. Ondan sonra renove edilip veya işte tamir edilip ne yapıldıysa yeniden denizlere çıkmış, değil mi Halil İbrahim? Nasıl bir kaza geçirmiş? Bununla ilgili bir bilgi var mı elinde?
2: Cemil Barlas, kazayla ilgili geminin ikiye ayrıldığı yönünde bir iddia var ortada. Gemi ikiye ayrıldıktan sonra tekrar onarılmak üzere Antalya'ya gönderildi ve Antalya'da tamir edildiği yönünde bilgi var. Ve tabii ki bu geminin kaç yıllık olduğu, yani kaç yaşında olduğu yönünde şu ana kadar da herhangi bir tahmin
1: 26 yaşında. 2002 yılında mı? 2000 yılında denize çıkmış. Dolayısıyla 26 yaşında.
2: Evet, işte buraya geldikten sonra, yani Mersin'e geldikten sonraki süreç kaç yıl onu tam olarak tahmin edebilen kimse yok ama 7M'in deposunda yaklaşık 7 yıl kaldığı, ayrıca kaza yaptıktan sonra geminin ikiye ayrıldığı yönünde iddialar var ve bu geminin tekrar onarıldıktan sonra yeniden Girne ile Mersin Taşucu arasındaki seferlerde kullanılmak üzere yeniden buraya getirildiği ve ardından da işte bu kazanın yaşanması. Tabii ki Silifke halkının da bu noktada daha öncesinde böyle bir kaza yapan gemiyle ilgili

0: Değil.
1: Ama
0: Ancak tabii
1: bir kaza
0: geminin
1: yapmış olması
0: uzun süre.
1: muhtemel.
0: Ya bir de tabii orada uzun süre acizli kalması çok önemli bir konu. Yani bir gemi uzun süre limanda yanaşık beklerken gemide bakım ve korunma iyi yapılmadıysa bu sefer korozyon, galvanik korozyon, su birikmesi, conta ve sızdırmazlık elemanlarının bozulması, deniz suyu devrelerinde bozulma, elektriksel korozyon. Bunlar çok önemli
1: Yani
0: konular.
1: sonuçta benim başta
0: Yani
1: dediğim şeye geliyor. Yani yapanın sorumluluğu olmasa bile yapısal bir sorun var orada gemide. Yani kaptanın ötesinde bir sorun var, değil mi?
0: Burada şimdi yapısal sorun tabii ki başlamıştır orada uzun süre beklediyse. Yani burada özellikle galvanik, eğer alüminyum gövdeliyse tekrar söylüyorum. Galvanik korozyon çok önemli. Bu da ciddi olarak metal yorgunluğuna işaret eder. Biraz önce zaten yüksek hızlı bir katamaran olduğunu size söylemiştim. Aynı şekilde yüksek hızdayken dalgaların üzerine kalkıp dalgaya vurması, gövdenin esnemesi, gövdedeki stresin artması ve tekrar kalkıp tekrar vurması ile birlikte burada bir yara açılmış olabilir. Eğer bir çarpma olmadıysa. O
1: Peki.
0: yüzden geminin beklemiş olması çok önemli. Tabii şunu eklemek isterim. Özür dilerim Cemil Bey. Şunu eklemek isterim. Gemi burada beklemiş olabilir. Bakın. Burada daha sonra bakımları yapılmış olabilir. Bunu onay veren KLAS kuruluşu burada çok önemli. Yani denetleme kuruluşu burada çok önemli. Buna bir onay verilmiş. Denize elverişlilik sertifikası da Bayrak Devleti tarafından verilmiş. O yüzden yani bunu hiç kimse sorgulayamaz. Yani hani işte eskiden böyle olmuş. Eskiden benim gemim limanda kaza yaptı. Gitti. Baş tarafından vurdu, ırgatı parçalandı, sancaktaki tank, baş pik tankım yarıldı, her şey oldu. Götürdüm tersaneye, tamirini yaptırdım, bakımını yaptırdım. Ondan sonra aynı şekilde deniz elverişliğini aldım, Bayrak Devleti'nin izin aldım. KLAS kuruluşu geldi denetledi. Bu belgeleri gittik sunduk. Sonuçta gemi çalışmaya devam etti. Yani o yüzden bunda bir sorun görmüyorum ama biraz önce arkadaşın söylediği gibi eğer uzun süre kalmışsa size biraz önce saymış olduğum galvanik korozyonla ilgili, sızdırmazlıkla ilgili büyük sorunlar olmuştu. Tabii bunu da denetleyenler çok önemli. Açıkçası denetleme burada
1: O
0: önemli bir
1: denetleyen
0: faktör.
1: kişi bunun
0: Hem
1: 7
0: geminin
1: yıl
0: klas...
1: ve depoda durduğunu bilip ona göre bir ayrı bir
0: Tabii ki
1: şeylere de
0: bilmiyorum.
1: bakması lazım, değil mi yani?
0: Tabii ki. Şöyle, onu da açıklayayım size Cemil Bey. Bir gemi eğer kaza yaptıysa bunu muhakkak ki geminin bayrak kuruluşu ve klas kuruluşuna haber verilir. Bir gemi yaklaşık 3-5 yıl, 7 yıl arkadaşımızın söylediği gibi tabii ne kadar doğru bilmiyorum beklemişse zaten klas ve bayraktan da düşüyor. Yani artık o klasa sahip değil ve
1: Bir
0: artık o
1: daha
0: bayrağa
1: sıfırdan
0: sahip
1: mı
0: değil.
1: alması lazım onu?
0: Bir daha sıfırdan yapılması gerekiyor. Aynen öyle.
1: Ya o arada klası da değişmiş olabilir mi? Mesela onun kazadan önce bir
0: Tabii
1: klas olup.
0: değiştirebilir.
1: Öyle bir şey de
0: Tabii ki
1: olabilir.
0: değiştirebilir. Şimdi bunda da gene Bayrak Devleti devreye giriyor. Şimdi her klas kuruluşu her bayrakta çalışamaz. Bakın
1: Ya şey
0: bizim
1: bir şey
0: devletimizin
1: yapalım.
0: bayrağı beyaz
1: Şimdi
0: bayrak.
1: ben kafamda bir temiz şey
0: Bir
1: yapmak
0: soru
1: istiyorum.
0: soracağım.
1: Klas kuruluşu derken
0: Ben anlatacağım.
1: nedir bu klas kuruluşların ismi nedir? Bir demin söylemiştiniz.
0: Şimdi söylüyorum.
1: Heh.
0: Şimdi söylüyorum. Hepsini size tek tek söylüyorum. Şimdi bizim bayrağımız örnek verecek olursak Türk bayrağı beyaz bayraktır. Şimdi bayraklar üçe ayrılır. Beyaz bayrak, gri bayrak ve siyah bayrak. Bizim devletimizin bayrağı beyaz bayraktır. Denetimlerin en çok yapıldığı, her geminin kabul edilmediği, her yaşta geminin alınmadığı, yani denetimlerden geçemeyen hiçbir gemi Türk bayraklı gemiye haiz olamaz. İlk başta bunu bilmek lazım. Şimdi bizim bayrak devletimizde biraz önce bahsettiğim denetim kuruluşları var. İsimleri verecek olursam. Örneğin Brave Veritas, Det Norske Veritas, Polish Register, Türk Lloyd'u, Amerikan Brew. Bu tarz birinci sınıf klaslar bizim Türk bayrağıyla çalışabilir. Bakınız, bu çok önemli bir konu. Yani Türk bayrağı zaten ikinci sınıf klasları kabul etmiyor. Kabul etmediği için de bu bayrağı, yani bizim Türk bayrağımız beyaz bir bayrak olduğu için basit, yani ucuz denetim firmalarını kabul etmiyor açıkçası. Belli bir standartlarda, dünya standartlarında, uluslararası standartlarda ancak o tür denetim kurumlarını kabul ediyor. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer bu gemimiz Türk bayraklıysa büyük bir ihtimalle büyük

0: yüksek bir ihtimalle de klas kuruluşu Türk Lloyd'dur.
1: Evet.
2: Bir soru sorabilir miyim?
1: Şimdi hem soru sorar.
2: Bir açıklama var da.
1: Ha, evet.
2: Şimdi KKTC Başbakanı Üstel olayla alakalı şöyle bir açıklama yapmış. Gemi dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı diyor. Yani burada şimdi biz de burada evet. İstanbul'da feribota sık sık biniyoruz Emrah Bey. Mesela örnek vereyim yani. Evet. Kadıköy Eminönü feribotuna özellikle kış aylarında bindiğimizde çok fazla rüzgarın olduğu günlerde feribota binenler çok iyi bilir yani bir rüzgar evet. Rüzgar sebebiyle dalga çarpmaları yaşanır ve onu da yolcularda da çok büyük rahatsızlığa evet. neden olur. Programın ilk bölümünde de bir video verdik. Aslında bir hafta önce bir hanımefendinin paylaşımı vardı sosyal medyada. Şimdi KKTC evet. Başbakanı Üstel'in açıklamasına baktığımızda açıklama aynen şöyle. Denizde birinci dalga vurdu diyor. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı diyor. Yani olayın aslında bu şekilde meydana geldiğini de KKTC Başbakanı Sayın Üstel mutlaka evet. bununla alakalı veriler üzerinden konuşuyor. Veya ifadeler üzerinden.
1: Hafif hafif toparlıyoruz evet, bu konuyu.
2: Bu önemli şimdi, yani olayın nasıl meydana gelmesi.
1: Daha önemlisi.
0: Söylemek evet. istedim Aydan Bey.
2: Evet.
1: Daha önemlisi.
0: Özür dilerim.
1: Evet. Evet dinliyorum.
2: Ya bu tabii açıdan buyurun, değerlendirdiğimizde buyurun. Dakika, evet. sizin görüşünüz nedir?
0: Evet Aydan Bey ben Sayın Üstel Bey'in açıklamalarını ben de okudum ve dinledim. Zaten başından beri onu anlatmaya çalıştım. Evet. Gemide denizde ölü dalgalar olduğunu ve çukurlar olduğunu birinci seferde vurduğu zaman özellikle hani yüksek süratte seyrediyor. Bizim şimdi Eminönü Kadıköy arasındaki çalışanlar yüksek süratte çalışan evet. Ve bunun gibi çift gövdeli gemiler veya tekneler değil. Bunun en güzel örnek bizim Bandırma Yenikapı arasındaki çalışan deniz otobüslerine örnek verebiliriz. Yani en güzel örnek. Çünkü bu deniz otobüslerinin bir tık küçüğü bu katamaran mantık olarak. Prensip her şeyle tamamen aynı. Aynı işte ortalarında boşluk olması, ikisinde katamaran gibi yapıya sahip olması, ikisi de aynı. Şimdi burada tabii ki ilk başta süratten dolayı 22-23 mil süratten bahsediyorum size. 22-23 mil deniz için yüksekti. Bu dalga çukurlarına geldi evet. ve yüze büyük ihtimalle bu dalga çukuruna çarptıktan sonra gövdede bir yarılma oldu. Yani bu gövdedeki yarılmadan da su girdi içeriye. Su girdikten sonra gemi sancağa yattı ve kaptan tabii bunu fark etti, sancağa yattı. Bütün yolcular da zaten telaşla, videolarda da vardı. Sancağa yattıktan sonra evet. Tekrardan dönmek istedi, geriye dönmek istedi. Geriye dönmek isterken şunu çok iyi hesap etmesi gerekirdi kaptanın arkadaşı. Dönerken tekrar aynı dalga çukuruna kalır mıyım diye. İşte bunu zamanlaması çok önemli. Bizler, ben gemi kaptanıyım, 99 mezunuyum ve yıllarca da gemilerde çalıştım. Biz bunu dönerken çok bekleriz. Böyle fırtınalı durumlarda, havalarda, böyle dalgalı denizlerde, özellikle Rusya'nın Norilsk Limanı'na yaklaşımlarda, ben sonuçta Ro-Ro yolcu ve yolcu gemilerinde kaptanım.
1: Emrah Bey, süremiz bitiyor biz... ama yani şimdi su aldıysa dönüşte, yani o manevra
0: daha çok aldı.
1: Büyük dalgada dönüş manevrasının önemi belli. Fakat su alıyorsa o anda dönmese 5 dakika daha sonra batacak zaten. Neyse çok teşekkür ediyoruz size. Çok detaylı olarak anlamaya çalıştık. Tabii bütün raporların çıkmasını bekleyeceğiz. Yani, Ahmet Bey size de çok teşekkürler. Firma hakkında da bir sürü şikayet varmış ama şimdi onları evet, da
2: çok şikayetler
1: çok şikayet
2: var.
1: Yani sosyal medyada ilgili.
2: Web sayfaları
1: ve Halil İbrahim Uğur da gecenin bombasını verdi. Gemi daha önce kaza geçirmiş diyoruz. Ve Ahmet Bey ve Emrah çok teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür
1: ederim. Şimdi dünya ile ilgili konulara geçiyoruz. Kemal Hoca.
0: Tekrar başınız sağ olsun.
1: Çok teşekkürler. Evet, herkesin başı sağ olsun. Yaklaşık 25 tane kaybımız var. Evet sayın seyirciler, dünya bir nükleer savaşın eşiğinde mi Kemal Hoca? Hemen.
4: Evet. Keskin bir dönüş yapmış olduk değil mi?
1: Sevgili seyirciler, şimdi biz burada İran Savaşı çıkalı kaç ay oldu? 6 ay oldu değil mi?
4: Yani 28 Şubat'tan itibaren de yaparsak evet.
1: 6 ay oldu. 6 aydır İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Fakat ne oldu? İki cephe birleşmeye başladı değil mi?
4: Kuzey ve Güney cepheleri.
1: Rusya, Ukrayna cephesiyle İran cephesi sanki birleşiyor mu? Ne oluyor? Yani çok acayip şeyler duyuyorum. Şimdi ben.
4: İran cephesi şöyle. İran'da anlaşma yok bir kere kesin.

0: ikincisi iki tarafta şu anda sakin duruyor ve hazırlık devam ediyor. Hürmüz krizi hala çözülmüş durumda değil. Dolayısıyla İran şu anda savaş sona ermeden bir zafer ilan etti ve öyle bekleme aşamasında devam ediyor. Amerikalılar çekilmediler geriye. İsrail şu an tıkanmış vaziyette. Yani İsrail bu savaşı sürdürebilecek konumda değil. Tüm cephelerde şu an durmuş durumda her şey. Ama yarın öbür gün hazırlıklar bittiğinde şiddetli devam edecek. Hazar Denizi'nde bir takım Ukrayna'nın hareketleri oldu. Bazı gemileri vurdular biliyorsunuz. İran'a ait gemileri vurdular. Orada bir hareketlenme söz konusu. En önemli hareketlenme de Donbas bölgesinde ve Luhansk bölgesinde.
1: Şimdi başlıyor. Polonya Başbakanı ne demiş? Bir onu dinleyelim, üstünden devam edelim.
2: Ale już od wielu, wielu tygodni te sygnały są też publicznie znane. Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie. I że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. To nie są tajemnice, bo te rzeczy można rozpoznać. Są różne techniki rozpoznawania takich akcji, jak przygotowanie na przykład do mobilizacji. No i w dość obiektywnych ocenach różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tysięcy żołnierzy. W sytuacji gospodarczej Rosji to jest gigantyczne przedsięwzięcie. I jak się domyślacie, oni mają być zmobilizowani nie dla akcji pokojowych. W związku z tym my musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością te najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne. Wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym. To znaczy, któregoś dnia czujemy, że Ukraina zdobywa pewną strategiczną przewagę. Dwa dni później okazuje się, że ryzyka jednak przegrania tej wojny są także bardzo, bardzo realne. I dlatego w naszym interesie jest nie tylko... Tu też wracając do tych aspektów amerykańskich, właśnie choćby z metą i tak dalej, i na pewno tak będzie do końca kadencji.
1: Evet, şimdi ne diyor?
0: Polonya'da çok büyük endişe var. İlk işgal edecek yer Polonya gibi gözüküyor. Dolayısıyla niye
1: İlk Polonya? İşgal edecek yer Polonya, ilk bombalanacak yerde İngiltere gibi duruyor.
0: Londra
1: gibi, değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Uzak mesafeli füzelerle Londra.
3: Niye Polonya Kemal Hocam?
0: Çünkü Polonya'da çok büyük bir askeri harcama var. Bu bir. Yani 5.4 oranında neredeyse. Standartların çok üstünde. NATO'nun standartı %3.5 normalde son ilan ettiler. Bunlar 5.4, 5.5'a çıktı. Bu bir. İki, Ukrayna'ya verilen bütün silahların deposu Polonya'da. Orada çok büyük bir lojistik üs kurdular. Başına da bir tane Alman ve Amerikalı general verdiler. Dolayısıyla bütün silahlar önce oraya geliyor. Oradan Lviv üzerinden Kiev ve oradan cepheye gidiyor. Üçüncüsü, tarihsel bir geçmiş var. Tarihsel bir gerçeklik var. O da şu. Polonya işgal ettikten sonra Fransa düşüyor. Dolayısıyla bu tarihsel gerçeklik de Polonya'yı bir ara ülke konumuna getiriyor. Evet.
3: Yani NATO'yla mı o zaman şey yapılacak? Efendim? Yani NATO'yu karşısına almış oluyor tabii yani açıkta.
0: Bence Rusya artık olaya NATO gözüyle bakmıyor. Amerika ayrı, İngiltere ayrı, Almanya ayrı, Polonya, Romanya, Baltıklar ayrı diye bakıyor.
1: Abdurrahman, çünkü CIA başkanı Moskova'ya gitti, duydun değil mi?
4: Evet.
1: Ne konuşmuşlar biliyor musun?
4: Ya Putin'i ikna etmek için gittiğini okudum. Bir takım özellikle bu Avrupa'ya yönelik bir plan dahilinde olduğunu, öncü istihbarat girişimi diyebiliriz. Yani Putin'in bazı şeylerden, tabii detayları açıklanmadı ama CIA başkanının ne konuştuğu. Putin'in bir şey içinde olduğunu, zaten Polonya Başbakanı'nın da söyledi. Rusya'nın bir hazırlık içerisinde olduğunu, zaten Amerika ile işbirliği içinde olduklarını, muhtemelen birçok servis tarafından da takip altında olduğu gelen bilgiler arasında, bunun da CIA ve İngiliz İstihbarat Servisi'nin Rusya'nın özellikle kara, yani füzelerin, füze rampalarının taşınmasında olası bir İngiltere, çünkü Putin hatırlarsın Sayın Komutanım,
1: İlk Londra'yı bombalayacak.
4: İlk vuracağım yer Londra demişti. İngiltere, hatta geçen hafta da Rusya, İngiltere aslında bu savaşın içinde, birlikte savaşıyorlar Ukrayna ile. Tabii bunları Putin'in bir 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir girişiminden endişe ettiği için CIA Başkanı Moskova'da Putin'le görüştü ama detayları açıklanmadı.
1: Evet, Kurtuluş, sende bir kulis var mı bu işle ilgili?

0: Ölüsü yok ama korkutucu bir ziyaret olduğu bütün dünyada aslında yankılandı. Burada nükleer savaş mı yaklaşıyor? Rusya İngiltere'yi mi hedef alacak? Bence bütün dünya zaten bunun için bir bayağı bir korktu diyebiliriz. Evet. Yani bu savaş daha da büyüyecekmiş gibisine.
1: Evet. Ne konuşmuşlar?
2: Yani istihbarat başkanı gittiğinde Putin'le görüşmediler biliyorsunuz. Muadilleriyle görüştüler. Ve bir pazarlık söz konusu. Pazarlık.
1: Ne pazarlığı bu
2: sizce? Şöyle pazarlık. Ukrayna üzerinden bir pazarlık yapılıyor. Bu bir. Ne pazarlığı yapılıyor? Bir kere Luhanska, Donetsk bölgelerine, Kherson dahil kuzeydeki bölgelerin hepsine Putin son bir atama yaptı. Yargıç atadı. Okullara öğretmen gönderdi.
1: Zaten ilhak etmişti.
2: İlhak etti ama onu artık administratif dediğimiz, yani idari olarak da çökmüş.
1: Bağladı yani.
2: Bağladı. Valiler gönderdi filan.
3: Bir de sayın komutanım, Rusya ile İngiltere konuşmuyor şu anda. Yani CIA...
1: Amerika mı aracı oldu diyorsun onlara?
3: Amerika aracı oldu. Çünkü hem İngiltere tarafı çok sert bu, evet, Rusya'ya yönelik, hem Rusya, evet, diplomatik, yani istihbari kanallar belki arka planda işliyordur mutlaka. Ama ara bulucu rolünde Amerika, evet, burada aktif rol oynuyor.
2: Mealen şunu söylüyorum. İngiltere ile Rusya arasındaki en temel kritik taktik sorun şuydu. Shadow Bomber dedikleri bir füze var. Tomahawk'lara benziyor bu. Shadow, gölge bombalar. Onu gönderdi Ukrayna'ya, verdi. Ve ondan sonra ipler koptu. Aynı ipler Amerika'da da kopmuştu Tomahawk gönderdiği zaman, ama Zelenski'ye yasak ettiler. Sınır ötesi bir bomba atışı yapmayın diye. Onlar da yapmadılar. Tomahawk kullanmadılar ama şimdi gölge bombalar, İngiltere menşeli bombalar çok büyük ihtimalle Moskova'ya, evet, falan kullanılabilme hakkı verdiler.
1: Bu Putin'in sıkıştığı ve zorda olduğu söyleniyor. Artık yani bu savaşı bitirip kazanarak bitirmezse onun da zorda olduğu söyleniyor. Sizin algınız nasıl bu konuda?
4: Yani sonuçta bu savaş çok uzadığı için elbette Rusya bundan ciddi anlamda sıkıntıya düşmüştür. Hem mühimmat yönünden hem ekonomi yönünden. Ama yani sonuçta Rusya'yı çok da küçümsememek lazım. Rusya zora düştüyse Batı da şu an zora düşmüş durumda. Ama İngiltere'nin özellikle Ukrayna'ya vermiş olduğu yardım gerçekten Rusya'da ipleri koparacak noktaya gelmesine yol açıyor. Yani bunu başka türlü okumak mümkün değil. Ama ben kriz bir 3. Dünya Savaşı'na döneceğini tahmin etmiyorum, inşallah da.
1: Yani bizim dönmez. Zaten tahminimiz 3. Dünya Savaşı'ydı. Petrol akışının tamamen kesilmesine, evet, yönelik gidiyor muyuz?
2: Başka bir pazarlık da Kiev'i artık bir kara ülkesi haline getirmek istiyor Putin.
1: Odessa'yı alacak değil mi?
2: Güney'i alacak, Karadeniz'e çıkışını kapatacak. Odessa limanı bunun için çok önemli bir yer. Dolayısıyla kuzey, yani Karadeniz'in kuzeyiyle Ukrayna arasındaki bağ koptuğu andan itibaren artık Kiev...
1: Biz Rusya'yla doğrudan komşu oluyoruz yani.
2: Bir yerde öyle oluyor. Karadeniz artık şey oluyor sadece. Kuzey-güneyde komşu oluyorsunuz. Zaten kapatmış durumda büyük kısmını. Bir bu. İkincisi, Zelenski üzerinden bir pazarlık var gibi gözüküyor çünkü. Zelenski'nin hatta Amerika'ya sığınma ihtimali olduğu konuşuluyor sürekli olarak. Putin çok büyük ihtimalle aracılar vasıtasıyla, yani istihbarat başkanlığı vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne şu mesajı aktardı. Ben 600 bin kişilik ya da 500 bin kişi, rakamı bilmek mümkün değil ama büyük bir seferberlik ilan ettim ve orduya asker alımına başlattım. Zaten 1,5 milyon ordu yaklaşık 2-2,5 milyona kadar çıkabilir ve çok önemli bir füze ürettiler biliyorsunuz. Nükleer başlık takılabiliyor. Bütün artık füze sistemleri tamamı, seyir füzesi, balistik füzeler, hepsi nükleer takılabilecek durumda. Putin bunu kendi tanıtıyor sürekli. Yani çıkıyor diyor ki ben bakın şu füzeyi deniyorum. Şu
1: peki
2: füze var.
1: Orayışnik'le beraber. Tahmininiz nedir? Bu Ukrayna'daki savaş ne zaman? Çünkü bir sürü iş adamları var, şeyler var, bekliyorlar. Ya bir bitse de orada işimiz.
2: Ukrayna'da ne var Cemil Bey? Söyleyeyim ben size. Bakın orada çok değerli bir maden grubu var. Değerli elementler var. Yani nadir elementler.
1: Şu anda kimsenin gözü kritik. Şu anda kimsenin gözü nadir elementlerde değil. Bütün armatörler, gemiciler oradaki hurdalarda diyorlar ki Allah müthiş yani, bir hurda taşıması olabilir, var. Yani büyük paralar kazanacağız
2: olabilir,
1: diyorlar.
2: Olabilir, doğrudur. Yani o da atık maddeler de değerli madenler.
1: Yani değerli metallerde değil, hurdalardaymış asıl
2: muhakkak
1: şey.
2: Öyle de olabilir. Ama Amerikalı şirketler şu anda oradaki toprak altı değerli madenler için hazırlanmış durumda. Son aşamaya gelmişlerdi Rusya ile Amerika. Gitmiyor o süreç şu anda. Onu pazarlığını yapıyorlar Amerika ile Rusya. İkincisi, orada bir Kaliningrad var. Nükleer başlıklı bataryalar var orada ve bir nüfus var. Baltık çıkışı ve büyük bir donanma var.
1: O Kaliningrad'ın da arasını birleştirecek.
2: Birleştirmek diyor. İstiyorlar. Yani çok taktik
1: var
2: şeyler söylüyor.
1: Var mı öyle bir harita gösterelim?
2: Yani diyorlar ki biz Belarus'tan geçiyoruz, tamam sıkıntı yok ama Litvanya ile Polonya arasından geçmekte zorlanıyoruz diyor. Evet. Orayı belki o koridoru Rus toprağı haline getirmek istiyor Putin. Eğer getirmezlerse evet. Arkasından şurası işte 110 kilometre filan. Şurada Belarus'ta
1: şey o araya işte, kapatması
2: Litvanya,
1: lazım.
2: Litvanya Polonya arası. Şu Litvanya bakın o kadar kritik. Polonya
1: bir de
2: o kadar
1: burada Odessa'yı alacak değil mi aşağıda?
2: Burada bir de şey var. Svalki koridor dediğimiz koridor. Odessa'yı alacak. Kiev'i ikiye bölecek. Şöyle Batı Kiev, Doğu Kiev diye. Belki Kiev'i taşırlar. Şu bölgede Zitamur diye bir yer var. Veyahut da Lviv'i başkent yaparlar. Ruslara göre söylüyorum. Nehrin, Dnieper Nehri'nin batısı ve doğusu ikiye bölünür. Kırım zaten ilhak edilmiş durumda. O yüzden şu parçayı istiyor. Zelenski bunu kabul etmiyor şu anda. Amerikalılar da çok büyük ihtimalle Zelenski'ye bir miktar toprak tavizi ver diye baskı yapıyorlar. Element hikayesini oradan söylüyorum. Onlar onu alacak çünkü.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasıyla sarsıldı. Girne limanından Mersin'e hareket eden 267 kişilik feribot kalkıştan kısa süre sonra su almaya başladı ve dakikalar içerisinde devrilerek alabora oldu. Devam eden kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken ekipler hala kayıp olan 18 kişiyi arıyor. Facianın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
1: ...267 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Girne açıklarında can pazarı yaşandı.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz.
1: Filo Denizciliği'ye ait feribot Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etti. Ancak kalkıştan kısa süre sonra su almaya başlayan feribot adım adım faciaya sürüklendi.
3: Ama biz söyledik yani, dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce, baktı o görevli geldi, tamam dedi. Arkaya doğru gitti, ondan sonra dedi ki arkaya geldiler. Cana yine ki kalkıp bin bıraktıysa, biz onlara sağlam bir şekilde
1: kaçtık. Yolcuların iddiasına göre güvertedeki birçok kişi feribotun su aldığını yetkililere bildirdi. Ancak bu uyarılara kulak asmayan kaptan gemiyi geri döndürmeyi ilk etapta reddetti.
2: Sonra iyice su almaya başladı, koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı.
1: Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıktayken geminin baş bölümünden su almaya başladığını fark eden mürettebat bu kez feribotu geri döndürmek istedi. Ancak artık çok geçti.
2: Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü
2: patladı. Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmışlar. Yani. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmışlar. Çıkamadı ondan. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Olayın ardından başta Girne olmak üzere tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirildi. Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Acil durum ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçılar ve sivil tekneler de operasyona destek verdi. Can kayıplarının yaşandığı korkunç faciada gemideki 8'i mürettebat 267 kişinin büyük kısmı sağ salim kurtarıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları ise sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yaşanan facia sonrası devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
4: 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz. Dediğim gibi bütün gece boyunca uçaklarla, İHA'larla, gece görüşlü helikopterlerle ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları devam edecek.
1: Korkunç olaya başta mürettebatın ihmal iddiaları damgasını vururken suçlamaları destekleyen bazı görüntüler de ortaya çıktı. Birkaç gün önce aynı feribota binen yolcuların feribottan gelen çarpma sesleri nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü.
5: Şöyle bir
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan programda açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin ihmali olan sorumlulardan hesap sorulacağını söyleyen Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Suriye'deki son gelişmeleri hatırlatarak terör defteri kapandıkça umutların büyüyeceğine işaret etti.
6: Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.
1: Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının nedenlerinin araştırılacağını söyledi. İhmali olan sorumlulardan hesap sorulması için adım atılacağının mesajını verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Künliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında açıklamalarda bulundu.
6: Bugün maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Sözlerimin hemen başında Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi. Asıl olan büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
6: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
1: Suriye'deki gelişmeleri hatırlattı, terör defteri kapandıkça umutların büyüyeceğine işaret etti.
6: Terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.
1: 104 yıl önce yaşananları anımsatan Erdoğan, kökümüzü kazımak isteyenler hüsrana uğradılar dedi.
6: 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Şayet güçleri yetseydi, kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tarihinde zaferler silsilesi olduğuna da dikkat çekti.
6: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
1: Programda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kabine üyeleri, partililer ve davetliler yer aldı.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'den önce vitrin değişikliğine gidebileceği belirtiliyor. Kuruluş yıl dönümünü yeniden başlama tarihi olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Bu nedenle de MYK üyelerinde değişiklik yapacağı konuşuluyor.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
8: CHP'de gözler 9 Eylül'e çevrildi. Kulislerde ise vitrin değişecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül, partide yeni bir başlangıç için kritik tarih olarak değerlendiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin kamuoyuna yansıyan vitrininde bazı değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. İl başkanları toplantısında MYK üyelerinin parti genel merkezinden çıkmadıkları, sahaya inmedikleri yönünde şikayetler dile getirilmişti. Kılıçdaroğlu da bunun kabul edilebilir olmadığını, tüm MYK üyelerinin sahada olması gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı'nın 19 kişilik MYK'da değişikliğe gitmeyi planladığı da iddia edildi. MYK üye sayısının azaltılabileceği belirtildi. Buna göre bazı isimler için görev değişikliği yapılabileceği ifade edildi. MYK üyelerinden bazılarının da görevlerine son verilebileceği, yeni isimlere parti yönetiminde yer verileceği öne sürüldü.
5: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan bu kez korkutan bir haber geldi. Çanakkale'deki evinde fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Yılmaz, doktorların müdahalesiyle ölümden döndü. Ünlü komedyen geride bıraktığımız gün bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine iyi mesajı verdi.
9: Cem Bey...
10: Evde otur.
9: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu.
11: Evinde kalp krizi geçirdi, kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alındı. Komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
9: Kendisi yoğun bakımda, şu an durumu stabil.
11: Hasta yatağından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu iyi olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada stresten uzak kalması gerektiğini de esprili bir dille yazdı.
12: Taşa bağlı.
11: 53 yaşındaki oyuncu ve şovmen Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evindeyken göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
9: Cem Bey kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu.
13: Ünlü oyuncu Cem Yılmaz Ayvacık Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. Göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle ilk olarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ise hızlı bir şekilde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cem Yılmaz'a hızlı bir şekilde müdahale edildi ve bir damarına stent ve balon takılarak hayata devrildi. Ancak yapılan açıklamada Cem Yılmaz'ın ciddi bir kalp krizi geçirdiği de belirtildi.
9: Bizim kalp krizi türleri var. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi.
11: Durumu ciddiydi. Hemen operasyona alındı. 40 dakikalık bir ameliyatın ardından tıkalı damar açılan ünlü komedyen yoğun bakıma alındı.
14: Arkadaşlarımız yukarıda devam ediyor. Ben dışarıda
15: çıkıyorum. Geçmiş olsun.
14: Sağ olun. Teşekkür ederim.
11: Yılmaz hakkındaki ilk bilgiyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu verdi. Memişoğlu Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu duyurdu.
16: Şükürler olsun. Şu an için iyi. Genel sağlık durumu gayet iyi. Hatta espri yapıyor. Gayet iyi bir şekilde.
11: Tedavisinin ardından ünlü komedyen taburcu olacak.
9: Servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız.
5: Ekranlara getiriyoruz. Bir haftada 3 kaza, 1 yangın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesindeki İETT ve metrobüste yangın meydana geldi. Sarıyer'de hatırlayacaksınız İETT kazası olmuştu. Aynı gün içerisinde Zeytinburnu'nda 2 kaza vardı. 2 kişi hayatını kaybetmişti. 16 kişi yaralanmıştı maalesef. Ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Dolayısıyla ölü sayısı 3'e yükseldi. Tramvay kazasında da 9 yaralı vardı. Akıllara yine o soru geldi. Acaba bakımlar yapılmıyor mu? Geride bıraktığımız gün bir acı haber daha geldi. Bu sefer de metrobüste yangın çıktı. Ayrıntılarına bakacağız. Nerede oldu? Kağıthane'de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. O görüntüleri paylaşalım.
1: Metrobüs alev aldı. Yangında can pazarı yaşandı. Korku dolu anlar İstanbul Kağıthane'de kayda geçti. Seyir halindeki metrobüsün motorundan yükselen alevler saniyeler içinde tüm aracı sardı. Yolcular büyük panik yaşarken duman dakikalar içinde gökyüzünü kapladı. Şoförün aracı güvenli noktaya çekmesiyle yolcular kapılara koştu. Metrobüsü demir yığınına çeviren yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken garaja çekilen araçta inceleme başlatıldı.
5: Ve sırada dünyadan haber turu var.
11: Ekvador'daki bir cezaevinde isyan çıktı. Güvenlik güçleri mahkumları durdurmak için plastik mermi kullandı. Kaos anları personelin kask kamerasına yansıdı. Otoban kenarına düşen saman balyasını kaldıran traktöre araba çarptı. Traktörün sürücüsü ve cep telefonuna baktığı için traktörü son anda gördüğü iddia edilen sürücü hastanelik oldu. heyelan böyle geldi. Korkunç görüntü Filipinler'de kayda geçti. Heyelan'da iki kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına çatıyı söktü. Herkes panik içinde kaçacak yer aradı. Adres Endonezya. Şiddetli rüzgar taş üstünde taş bırakmadı. Harabeye dönen restoranda pek çok kişi yaralandı. Güney Kıbrıs'ta da fırtına vardı. Rüzgarın kayalıklara sürüklediği yat yan yattı. Kayalıklara çarparak parçalanan yatta bulunan iş insanı hayatını kaybetti. Felaket filmlerini andıran görüntü Suriye'de kayda geçti. Kum fırtınası gökyüzünü kızıla bürüdü, göz gözü görmedi. İtalya'nın Cremona kentini dolu vurdu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu 43 kişiyi yaraladı. 10 bin aşkın araçta büyük hasar var. Benzer görüntüler Zürih'te de kayda geçti. Dolu öyle şiddetli yağdı ki bir karavanın çatısı çöktü. Köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın telefonuna gelen uyarı sayesinde hemen köprü altına sığındı ve şiddetli dolu yağışında yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.
5: ABD ile İran arasındaki haftalardır süren askeri sessizlik Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğrularken iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ABD'nin askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
1: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
12: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
1: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
15: I'm Admiral Brad Cooper.
12: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
1: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
5: Müzik ABD medyası Trump yönetiminin İran'la yeniden büyük çaplı bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığını iddia etti. Çünkü olası bir savaş ABD'nin füze savunma sistemleri ve silah stokları üzerindeki baskıyı daha da artırabilir düşüncesi hakim. Detaylar A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'da.
17: ABD'nin İran savaşını daha uzun süre sürdürmesinin Amerikan ordusunun küresel askeri kapasitesini zayıflatabileceğine ilişkin Pentagon içinde önemli uyarılar yapıldığı ortaya çıktı. Washington Post'un elde ettiği 14 Ağustos tarihli gizli kuvvet tahsis belgesine göre Amerikan ordusunun bazı üst düzey komutanları İran operasyonları için kuvvetlerin Orta Doğu'da uzun süre tutulmasına resmi olarak itiraz etti. Habere göre ABD'nin Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki 4 yıldızlı komutanlarının yanı sıra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri liderleri İran savaşının uzamasının Amerikan ordusunun dünyanın diğer bölgelerindeki tehditlere cevap verme kapasitesi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. Daha da dikkat çekici olansa bazı komutanların bu görüş ayrılığını resmi kayda geçirmesi. ABD Avrupa Komutanlığı, ABD Pasifik Komutanlığı ve ABD Güney Komutanlığı liderleriyle donanmanın en üst düzey komutanı İran operasyonlarına uzun süreli kuvvet tahsisine kaydı düştü. Komutanlar verilen emirleri uygulayacaklarını ancak Amerikan kuvvetlerinin İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'da daha uzun süre tutulmasını desteklemediklerini bildirdi. Çünkü İran savaşı için Avrupa ve Hint Pasifik dahil farklı bölgelerden savaş gemileri, uçaklar ve diğer askeri unsurlar Orta Doğu'ya kaydırıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bünyesinde 50 binden fazla Amerikan askerinin aylardır yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bildiriliyor. Bazı birliklerin 2027 yılında kadar bölgede kalabileceği değerlendiriliyor. Ancak Washington açısından asıl kritik sorunlardan biri mühimmat. İran'ın füze saldırılarına karşı yoğun biçimde kullanılan Patriot hava ve füze savunma sistemi önleyicilerinin stokları üzerinde ciddi baskı bulunduğu bildiriliyor. Aynı şekilde yüksek irtifa bölge hava savunma sistemi TAD önleyicileri ile Tomahawk seyir füze stoklarının da İran savaşı nedeniyle baskı altında olduğu bildiriliyor. Pentagon ise Amerikan ordusunun operasyonlarını sürdürebilecek yeterli mühimmata sahip olduğunu ve mühimmat sıkıntısı yaşandığı yöndeki haberlerin doğru olmadığını savunuyor. Bütün bunlar Washington açısından önemli bir stratejik tartışmayı ortaya çıkarıyor. Başkan Donald Trump İran'a karşı askeri seçeneği masada tutarken Amerikan ordusunun bazı üst düzey komutanları savaşın uzamasının Çin'e karşı Hint Pasifik'teki caydırıcılık, Avrupa'nın savunulması ve Amerikan ana karasının korunması üzerinde maliyet yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Üstelik bu tartışma ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak Adası'nı yeniden vurduğu ve İran'la askeri gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde yaşanıyor. Dolayısıyla Pentagon'daki tartışma İran'a karşı askeri operasyonların sona erdirilmesi çağrısı anlamına gelmiyor. Ancak Amerikan ordusunun üst kademesinden gelen mesaj giderek daha belirgin. İran savaşı uzadıkça Washington yalnızca Orta Doğu'daki askeri maliyeti değil, Avrupa'dan Hint Pasifik'e kadar Amerikan ordusunun küresel caydırıcılığını ve mühimmat rezervlerini de hesaplamak zorunda kalıyor.
5: Tabii Trump'ın açıklamaları da bir yandan dikkat çekiyor. Hark Adası yok ediliyor şeklinde bir açıklaması var. Onu da aktarmış olalım. Tabii ABD tarafından 3 Ocak'ta başkent Caracas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sosyal medyadan aylar sonra ilk kez cezaevindeki fotoğrafları dimdik ayakta notuyla paylaşıldı. Ayrıntıları bizler aktaracağız. Fotoğraflar Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Paylaşıma sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notu düşüldü. Maduro Guerra babasının mesajını da takipçileriyle paylaştı. Maduro, sevginizle dolu bir kalple dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim ifadelerini kullandı. Venezuela lideri çocuklarına, torunlarına ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Maduro, her bir sözünüz, her bir jestiniz ve her bir hayır duanız için sonsuz teşekkürler mesajını paylaştı. Maduro ve eşi Silvia Flores, 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği operasyonun ardından Venezuela'dan kaçırılmıştı. ABD makamları Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalarla itham ediyor. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Maduro ve eşi 1 Haziran 2027'de yargılanacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Venezuela ile tarihin en büyük petrol anlaşmasına imza attıklarını açıkladı. Trump, mutabakat kapsamında ülkesinin Venezuela'nın devasa petrol rezervleri üzerinde büyük ölçüde kontrol sağladığını belirtti. 25 yıl geçerli olacak anlaşmayla Caracas yönetiminin yaklaşık 210 milyar dolar elde etmesi bekleniyor.
8: Önce Maduro'yu kaçırıp Venezuela'yı baskı altına aldılar. Şimdi de dünyanın en büyük petrol rezervleri üzerinde resmi anlaşmayla söz sahibi oldular.
18: Geçtiğimiz gün Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok önemli bir ikili enerji anlaşması duyurduk. Bu anlaşma Venezuela'ya büyük bir ivme kazandıracak.
8: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından ülkeden kaçırılmasının ardından Washington'la Caracas arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. Trump anlaşma kapsamında Washington'ın Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervleri üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olacağını belirtti. ABD'li vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmayacağını ifade etti. ABD'nin petrol varlığının ikiye katlandığını öne sürdü. Söz konusu gelişmeye ilişkin Caracas cephesinden de açıklama geldi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez mutabakatın detaylarını paylaştı.
18: 25 yıl için imzalanan bu ikili proje günde 1,5 milyon varilin üzerinde üretim hedefiyle 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmayla Venezuela'nın elde edeceği gelirin ise varil başına 65 dolarlık petrol fiyatı baz alındığında toplamda 209 milyar 335 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
8: Tarihi anlaşmanın ardından Caracas'ın şimdiki hedefi ABD'li petrol devleriyle de masaya oturarak işbirliğini daha da büyütmek.
5: Nepal'deki sel felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Can kaybı 800'e yaklaşırken 3000'den fazla kişiden hala haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri sel sularının ve heyelanların sürüklediği enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Peki bölgede son durum ne? Kayıp 3000'den fazla kişiye ilişkin yeni bir gelişme var mı? Arama kurtarma çalışmalarında hangi noktaya gelindi? Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'te.
19: Sinan Tatlı, şu anda teknolojinin son imkanları Çin tarafından sağlanıyor bölgeye. Şöyle baktığımızda Ulusal Tibet Platosu Veri Merkezi felaketin ardından 7 saat içinde ilk veri setini yayınlamış ve Perşembe gününe kadar 26 veri setini açık erişime açtı diyorlar. Ve iletişim ağlarının çökmesi üzerine Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı bölgeye 2 adet Winglong insansız hava aracı gönderdi ve bu araçlar 22. saatten sonra havada kalarak 6000'den fazla kullanıcı bağlantısı ve 661'den fazla çağrıya röle desteği sağladı diyorlar. Ve birçok noktada yüksek çözünürlüklü uydu programlarından alınan verilerle buzul çığ kaynağı, heyelanlar, set gölü ve mansap hasarları kesintisiz olarak izleniyor. Sağdaki itfaiyeciler çamurun 20 metre altındaki yaşam belirtilerini algılayabilen gelişmiş radar dedektörleri kullanıyor. Ve yine bir başka Çinli şirket keşif dronları, 3D lazer tarayıcılar da dahil olmak üzere 120 ekipmanla donatılmış 200'den fazla uzman personeli bölgeye sevk etti. Sahadaki zorluklar elbette masadaki en önemli gerçek. Çünkü Zaten kilometrelerce yol haritadan silindi. Çinli profesyonel ekipler Heilan merkezine halat yardımlarıyla ulaşabildi. Havadan yardım bile oldukça zor birkaç gün boyunca. Ve diğer taraftan bugünlerde iş makineleri bölgeye her ne kadar sevk edilse de arazi şartları çalışma alanına uygun değil. En fazla genişlik 3 metre olduğu için iş makineleri bu bölgelere erişemiyor ve dolayısıyla enkaz altındaki insanların yine kurtarılması sürecinde büyük bir zaman harcandığını biliyoruz. Çinli uzmanlar yol erişimi hava araçları için iniş alanlarının bulunmaması ve ekipmanlar için dar çalışma alanının şu andaki önlerinde en büyük engel olduğunu ifade ediyorlar. Bugün artık yine çalışmalar ivme kazandı ama geride kalan enkaz altındaki insanlar için umutlar artık daha da tükendi diyebiliriz. Gelişmeler bu yönde, sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sinan Tatlı.
5: Mehmet Zeyre'ye teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Yurda döneceğiz. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Samsun, Artvin ve Zonguldak'ta sel ve heyelanlar meydana geldi. Tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Van'da ise saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları ve kamelyaları devirdi.
1: Sağanak ve fırtına çok sayıda ilde hayatı felç etti. Artvin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Şavşat ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. İşte onlardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar su altında kaldı. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar her sağanak sonrası aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek kalıcı çözüm istedi. Samsun'da aşırı yağışlar nedeniyle Çarşamba Ovası su altında kaldı. Metrekareye 113 kilogram yağış düşen bölgede tarım arazileriyle evleri su bastı. Mağdur olan çiftçi zararın karşılanması için çağrıda bulundu.
20: Yoğun bir yağış yağdı. Yağıştan dolayı evlerimizi falan su bastı. Tarım arazileri su altında. Bütün camakenlerimiz falan, sebze falan bir şey kaldı.
21: Evler de su altında. Tallalar, bahçeler, mısırlıklar, fındıklıklar, vatandaş fındığını falan toplayamadı. Böylece kaldı.
1: Van'daysa saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına parklardaki kamelyaları ve ağaçları devirdi. Toz bulutu görüş mesafesini düşürdü.
5: Başkent'teki 30 Ağustos kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Devlet erkanı Atatürk'ün huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz dedi. Erdoğan, milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz açıklamasını da yaptı.

0: Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Anıtkabir'den verdi mesajlarını.
1: Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di.
1: Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'da buluştu. Atatürk'ün manevi huzuruna yürüyerek çıktı.
1: Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanlığı Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Başkan Erdoğan orada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Anıtkabir avlusundaysa hava, deniz ve kara kuvvetleri komutanlıkları hazır bulundu.
0: Törende MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yer alan isimler arasındaydı.
1: Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.
2: Resmi törenin ardından Anıtkabir'in kapıları vatandaşlara da açıldı. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı atanın huzurunda kutladı.
3: Çok mutluyuz aslında. Okulca geldik buraya ve çok gururluyuz. Bayramı coşkuyla kutluyoruz.
4: Bu törene katılmak hem de atamızın huzurunda olmak bizlere gurur veriyor, güven veriyor ülkemiz açısından. Yani mutluyuz, gururluyuz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
5: Bütün herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.
6: Bursa'dan geliyoruz. Evet, atamızı ziyaret edelim, çocuklarımızı, kültürümüzü anlatalım, geçmişimizi bilsinler. Onun için ziyarete geldik.
7: 30 Ağustos Bayramımız kutlu olsun.
8: Çok mutluyum. Anıtkabir'e geldim. Şimdi ilk defa geliyorum. Antalya'dan geldim. 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret için geldim. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
0: Anıtkabir'deki törenin ardından adres bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Erdoğan tebrikleri başkomutan sıfatıyla kabul etti. Kabulde MHP liderinin yanı sıra bakanlar, yüksek yargı üyeleri, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de bulundu.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, imkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde ileriye dönük yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
10: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
11: İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

0: Birde korsanı polise yakalattı.
1: Ben de minibüs sürüyorum abi o zaman.
2: Boş kaldığın zaman da bunu yapıyorsun herhalde, öyle değil.
0: Polis o aracı durdurdu ama sonrasında bir anda gerginlik çıktı.
3: Beni kaçırmak istedim.
4: Sen beni kaçırmak istedin. Benim canımı sıkma, yeter daha.
5: Korsan taksilerinden uğraşıyoruz. Bizim ekmeğimize mani oluyorlar.
0: Korsan taksi şoförüne 100 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de bir ay el kondu. Uyanık taksici de bindiği araç korsan olduğu için 3870 lira ceza yedi.
6: Sıkıntı.
7: Bir cezanız var.
6: Sıkıntı.
5: Arabada yolcu olduğum için ceza yedim.
8: Uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik darbe vurulmaya devam ediyor. Birleşik Krallık tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri İstanbul'da düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.
9: İstanbul Emniyeti ve MİT uluslararası suçlulara göz açtırmıyor. Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan aranan 39 yaşındaki şüphelinin Türkiye'de saklandığı belirlendi. Birleşik Krallık'taki adreste yapılan aramalarda paketlenmiş uyuşturucular ve hassas teraziler ele geçirildi. Adresinde bulunamayan şüpheli için küresel çapta takip başlatıldı. Polis ve MİT'in titiz takibi sonrası Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zehir taciri sınır dışı ve yasal işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyonlara göz açtırılmıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon yapmaya çalışan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
10: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz.
9: Tüm tedbirler alınıyor, süreç en yakından takip ediliyor. Terörsüz Türkiye sürecini engellemeye çalışanlara ise geçit verilmiyor. Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterleri asıldı. Provokasyon girişiminde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 4 kişi emniyet ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Provokasyonlara asla geçit verilmeyecektir dedi. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir. Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.
8: Almina Can'dan anne babasıyla kaldırımda yürürken bir binadan düşen beton parçaları nedeniyle ağır yaralanmış ve engelli kalmıştı. Mahkeme ibretlik bir ceza verdi. Belediye aileye faiziyle birlikte 14 milyon lira tazminat ödeyecek. Belediyenin uyarısına rağmen binada tadilat yaptırmayan ev sahiplerinin yargılandığı dava ise sürüyor.

0: kardeşime sebep olan kişileri cezalandırmasını istiyorum. Benim gibi başka çocuklar zararlanmasın.
1: 7 yaşındaki Almina Candan'ı engelli bırakan ihmaller zincirinde sorumlular için ilk karar çıktı. Mahkeme belediyenin 14 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. 2 Ağustos 2023'te Konya'da mobilya alışverişine çıkan Candan ailesi kaldırımda yürürken bir binadan üzerlerine beton parçaları düşmüş. O gün 4 yaşında olan Almina ile babası

0: ağır yaralanmıştı.
1: Çocuğumu hemen korumak istedim. Bir anda kucağıma aldığımda beton parçalarının düşmesi bir oldu. Üstüme, başıma, sırtıma.
2: Kemik kırıkları beyine geçmiş, sol tarafı şu anda felç, yani tutmuyor.
0: Baba kız ölümden döndü. Beyin ameliyatı geçiren Almina hayata tutundu ama %32 oranında mağlul kaldı. Ailesi sorumlular hakkında hukuk mücadelesi başlattı, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Akşehir Belediyesi'nin yasal faiziyle birlikte 14 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.
1: Bir hafta 10 gün önce olaydan binadan zaten parçalar düşmüş. Sadece süpürerek devam etmişlerdi yani. Hiçbir önlem alamamış, hiçbir sorumlu dikkate almamış.
0: Akşehir Belediyesi 2017 yılında binada sıva hasarı tespit etmiş ve kat maliklerine uyarmış ancak hasar giderilmemişti. 12 daire sahibinin taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaysa sürüyor.
1: Buna sebep olan, umursamayan kim varsa sorumluların cezasını çekmesini istiyorum.
3: Market alışverişlerinde ürünün fiyatı ve etiketi kadar ambalajına da dikkat etmek gerekiyor. Bozulmuş ya da bozulmaya yakın gıdalar aslında market raflarındaki durumlarıyla alarm veriyor olabilir. Özellikle paketlerdeki şişkinlikler gözden kaçırılmamalı.
4: Bombe varsa içinde hava birikmişse o zaten bozulmuş demektir.
5: Ambalaj sonradan şişiyorsa burada şüphe uyandıran bir durum vardır.
6: Tazelik, fiyat ve marka. Gıda alışverişlerinde ilk bakılan kriterler bunlar. Ama dikkat edilmesi gereken bir başka başlık da ambalajlar.
7: Özellikle metal bir şey alıyorsam, salça, metal salçalar alıyorsam onun mutlaka ezik olmamasına dikkat ediyorum. Yani kırık yumurta almıyorsak ezik malzeme de almıyoruz.
8: Paketlemesi işte bu şekilde olan gıdaların kapak kısmının dümdüz olması gerekiyor. Bombeli olması tehlikeli olabileceği anlamına geliyor.
5: Beklenilmeyen bir şekilde yukarı doğru kapak attı, ambalaj çok şişkin. Burada şunu da düşünebiliriz, bir risk meydana gelmiş olabilir. Burada bir üreme meydana gelmiş olabilir. İçerisindeki mikroorganizmalar sayıcı artmıştır, artık çeperine sığmıyordur.
7: Market adı vermeyeyim ama birkaç kere denk geldim.
4: Ne gördünüz mesela?
7: Özellikle sütlerde ekşime. Başımıza geldi daha doğrusu. Sütlerde de oluyor ama yoğurtta daha çok karşıma çıkıyor.
6: Tavsiye edilen tüketim tarihi de oldukça önemli. Çünkü gıda hilekarlarının bu konuda bir tuzağı var.
9: Şurada şöyle bir etiket var. 10.07.2027. Ben sucuğun şeklinden şüphelendim. Şu etiketi biraz şöyle kaldırdım. Bakın tam kaldıramadım da. Son tüketim tarihi burada. 07.2026'da bitmiş.
4: Marketlerde en dikkatli olunması gereken alan kasa kenarları. Kasa kenarındaki ürünler çoğu zaman daha indirimli olabiliyor. Bunun sebebi son tüketim tarihlerinin çok daha yakın bir tarih olması.
5: Burada şuna dikkat edin. Bazen gıdalar doğru şartlarda muhafaza edilmediği zaman tarihi geçmese dahi içerisinde bozulma, emareleri, bozulma görüntüleri olabilir. Son tüketim tarihi çok yaklaşmışsa bu ürünlere ekstra dikkat etmek lazım.
3: Adana'da yol verme tartışması saldırıya döndü. Ambulans şoförü yolunu kestiği otobüsün şoförünü darp etti. O anlarda aracın güvenlik kameraları da kayıttaydı.
0: Yol verme tartışması saldırıya döndü. Şoförlerin kavgasını yolcular ayırdı. Adana Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki özel halk otobüsüyle ambulansın şoförleri arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
10: Ambulansta hasta yoktu. Çakarları açık değildi. Sadece sağ sinyal yaktı, direkt önüme geldi.
0: O tartışma saldırıyla sonlandı.

0: Direkt şiddet eylemi var arkadaşta. Bana saldırdı, beni darp etti.
1: Yolcular araya girip kavgayı ayırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken Adana İl Sağlık Müdürlüğü ambulans şoförü hakkında inceleme başlattı.
2: Evliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Peki yeni sistemle neler değişecek? İşte sürücü adaylarını bekleyen değişiklikler.
3: Ehliyet sınavında yıllardır uygulanan sistem kaldırılıyor.
4: Artık aday sürücüler ehliyetlerini sabit parkurda değil, doğrudan akan trafikte alacaklar. Peki nasıl? Artık ehliyet sınavlarında ve ehliyet dönemleri içerisinde yapılan eğitimlerde aday sürücüler doğrudan trafiğe çıkacaklar. Park manevralarını yine trafiğin içerisinde, caddelerde, sokaklarda veya AVM'lerdeki park alanlarında yapmaya çalışacaklar. Ve yapılan değerlendirmeler sonucu kimlerin ehliyete hak kazanacağı işte tam da bu gerçek trafikte belli olacak.
3: İleri sürüş uzmanı Tülay Korkmaz yeni ehliyet sınav sistemiyle ilgili detayları paylaştı.
5: Artık trafikte, akan trafikte, gerçek trafikte, hatta çevre yollarına sokuyor ve sınav süresi 1 saate kadar uzuyor.
3: Yeni dönemde park uygulaması da değişiyor.
5: Park manevra testini de AVM otoparkları ve caddelerdeki otoparklar arasında yapıyor. Yani gerçek hayatta ehliyetini aldıktan sonra neler yaşayacaksa bu sürücüler, onu sınavdan önce test ederek sınav heyeti notunu verecek.
3: Direksiyon eğitimi ve sınav süresi de uzuyor.
5: Eğitim süreleri 24 saate uzatıldı ve bu süreç artık 3-4 aya yakın olabilir. Aileler korkmasınlar, rakam yükselebilir, maliyet yükselecek çünkü onların çocukları artık daha güvenli bir şekilde ehliyet alıp trafiğe dahil olacaklar.
2: İran'da Ali Hamaney'in vefatının ardından göreve gelen Müşteba Hamaney ilk hamlesini ordunun ve istihbaratın komuta kademesini baştan aşağı değiştirerek yaptı. Sonrasında neler yaşandı analiz haberimizde ekranlara getireceğiz. Ajans Yeni Gün noktalayacağız.

0: Tarih 9 Mart 2026. ABD-İsrail-İran Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde İran'da dengeleri sarsacak bir karar alınıyordu. Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından gözler, İran'ın en kritik kurumlarından biri olan Uzmanlar Meclisi'ne çevrilmişti. Ve beklenen karar geldi. Müçteba Hamaney, İran'ın 3. devrim lideri ilan edildi.
1: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin Hamaney'i Şehid-i Şehid Kıvara'yı şehadet ranmışıdım.
0: Ancak ortaya çıkan tablo sıradan bir liderlik değişiminden çok daha fazlasını söylüyordu. Çünkü 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin yalnızca 59 üyesi toplantıya katılmıştı. Bazı üyelerin ise süreçten önceden haberdar edilmediği iddiaları, kararın meşruiyeti üzerindeki tartışmaları daha da büyüttü. İran'da koltuk değişmişti. Ama asıl soru şuydu, güç gerçekten kimin eline geçmişti? İran yıllardır velayeti fakih sistemiyle yönetiliyordu. Bu sistemde rehber sadece devletin en üst siyasi makamı değil, aynı zamanda dini otoritenin de zirvesindeydi. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı, ülkenin genel politikalarını belirleyen, savaş ve barış kararlarında son sözü söyleyen isimdi. İran rejiminin bütün kritik damarlarının üzerinde duran makam rehberdi. Bu sistemin mimarı ise İran devriminin lideri Hümeyni'ydi. 1979 devrimiyle birlikte kurulan yapı yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Hümeyni döneminde devrimci karizma ön plandaydı. Ali Hamaney döneminde ise sistem kurumsallaştı. Ancak yıllar geçtikçe İran'da yalnızca dini ve siyasi kurumların değil, askeri ve güvenlik bürokrasisinin de ağırlığı arttı. İşte bugün tartışma

0: Onun merkezinde tam olarak bu vardı. Müşteba Hamani'nin liderliğiyle başlayan yeni dönem, İran'ın geleceği açısından kritik bir eşik anlamına geliyordu. Çünkü İran devriminin 3. lideri Hamani'nin önünde çok önemli bir sorun vardı. Meşruiyet. İran bir hanedan devleti değildi. Bu nedenle babadan oğula geçen liderlik görüntüsü, rejimin kendi ideolojik temelleri açısından da tartışmalıydı. Dolayısıyla Müşteba Hamani yalnızca yeni bir makam devralmıyor, aynı zamanda İran'ın birikmiş meşruiyet krizini de devralıyordu. Ekonomik sorunlar, toplumsal protestolar, düşen seçim katılımı, artan güvenlikçi yaklaşım ve savaş. Müşteba Hamani'nin önündeki tablo hiç de kolay değildi. İşte bu noktada yeni liderin ilk hamleleri büyük önem taşıyordu. Ve İran'da askeri komuta zinciri yeniden kuruluyordu. Yaklaşık 5 aydır boş bulunan veya vekaleten yürütülen kritik makamlara yeni isimler getiriliyordu. Bir başka dikkat çekici isimse emekli tümgeneral Muhsin Rızai'ydi. Eski devrim muhafızları komutanı Rızai, Müşteba Hamani tarafından Milli Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine getirildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Peki bu tablo bize ne söylüyordu? İran'da sadece makamlar doldurulmuyor, gücün kendisi yeniden dağıtılıyordu.
1: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
0: Ali Abdullahi'nin Genelkurmay Başkanlığı, savaş sonrasında askeri karar alma mekanizmasının merkezileştirilmesi açısından dikkat çekiciydi. Ancak daha kritik isimlerden biri de Ahmet Vahid'i. Kudüs Gücü Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve şimdi devrim muhafızlarının başındaki en kritik görev. Vahidi'nin kariyeri, İran'ın dış operasyonlarıyla iç güvenliğinin nasıl birbirine bağlandığını gösteren önemli bir örnekti. Yeni dönemde Tahran'ın güvenlik anlayışı artık daha bütünleşmişti. Eşik hale geliyordu. Dışarıdaki tehdit, içerideki tehdit aynı güvenlik denkleminde değerlendiriliyordu. Ve bir başka atama, belki de hepsinden daha dikkat çekici. Hüseyin Tayyip, Besiç Teşkilatı'nın başına getirildi. Tayyip, geçmişte Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunmuştu. İran'ın iç güvenlik yapılanmasının en kritik isimlerinden biriydi. Ancak İsrail'in İran içerisindeki istihbarat faaliyetleri ve nükleer bilim insanlarına yönelik suikastler konusunda ciddi eleştirilere maruz kaldı. 2022'de görevinden alındı. Şimdi ise Müşteba Hamani tarafından yeniden kritik bir pozisyona getirildi. Bu tercih çok önemliydi. Çünkü Besiç sadece bir güvenlik veya askeri yapılanma değildi. İran rejiminin toplum üzerindeki en önemli mobilizasyon ve kontrol araçlarından biriydi. Mahallelerden üniversitelere, sokaklardan toplumsal protestolara kadar rejimin toplumsal reflekslerinde önemli bir rol oynuyordu. Tüm bu atamalar bir arada değerlendirildiğinde Müşteba Hamani'nin nasıl bir liderlik modeli kurmaya çalıştığı daha net görülüyordu. Amaç devlet içindeki farklı güç merkezlerini tek bir güvenlik ekseninde toplamaktı.
2: Bütün yatırım buraya yapılmış.
3: Burada.
2: Evet. Esas güç bu. Ordularda moral motivasyon çok kritik bir husus. Her şeyiniz olabilir. Teknik, donatım vesaire donanım. Ama moral ve motivasyon seviyesi düşükse eğer savaşamazsınız. Ordular ilerlemez. Doruk noktasına çıkarır savaşı ve muharebeleri kaybetmeye başlarsınız. En sonunda savaşı kaybedersiniz. Burada üstünlük, moral motivasyon üstünlüğü ve ev sahibi ülke olmak hasabıyla etik, en azından ahlaki üstünlük de İran ordusunda gözüküyor. Dolayısıyla burada kendini savunma düşüncesinden kaynaklı yüksek moral var. Ve bir de İran devrim muhafızları, milli orduyu çok takip etmiyoruz çünkü etkisi çok düşük, ama devrim muhafızları kendini yenileyebilen bir ordu yapısına sahip. Mesela emir komuta birliği, bu laf çok kritik. Emir komuta birliği çökerse, ki çöktü, 2-3 defa çöktü, Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüler. Kaç defa? Bu belki dördüncü, bilemiyorum, saymadık artık. Ne bileyim, devrim muhafızları genel komutanını öldürdüler. Bu kaçıncı? Gene saymadık, bilmiyoruz. Dördüncü. Yine değişti.
3: Sürekli yenileniyor yani.
2: Evet, o emir komuta birliğini süratle sağlıyorlar. O kadar güzel mekanizma kurmuşlar ki.
0: İran'ın önündeki asıl sınav işte burada başlıyordu. İran belki de yeni bir yönetim modeline doğru ilerliyordu. Rehber yine sistemin en tepesinde olacak, ancak gerçek güç giderek daha fazla askeri ve güvenlik elitleri arasında paylaşılacaktı.
4: Savaşın gidişatı noktasında bu benzine ateş döken, daha doğrusu ateşe benzin döken bir taraf var. Yani devrim muhafızları içerisinde bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. İsrail de bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. Bakıyorsunuz söylemlere 2000 yıllık, 1500 yıllık bizim işte 2500 yıllık bizim ortak tarihimiz var dedikleri zaman da bu kavşak birleşiyor. Şimdi dolayısıyla İran'ın parçalanması ve bölünmesinde bilhassa işte efendim Kürtleri de burada Mahabat bölgesinde onlara yer vereceğiz. Belucistan'da Belucilere vereceğiz. Efendim Azerbaycan Türklerini kuzeyle birleştireceğiz gibi sözlerle aslında Güney bölgesini bir Pers bölgesi ilan etmek, Basra Körfezi'nde bir Pers Körfezi yapmak suretiyle buradaki ticaret onların umurunda değil, o işin. İşin ticaretine bakıyor bunlar. Hem Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz Boğazı Pers Boğazı olacak. Basra Körfezi de Pers Boğazı olacak ve işte kontrol bunların mekanizmasında olacak. Yani dolayısıyla şu cümle bile tarihin ne kadar yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. Ondan dolayı ben size söylüyorum.
5: Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
0: Ve belki de asıl sorulması gereken soru şuydu. İran bütün bu yeni güvenlik kadrolarıyla savaşı nereye taşıyacaktı? Savaşı bitirmeye mi, yoksa daha uzun bir savaşa mı hazırlanıyordu?

0: Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda tüm sıcak gelişmelerle ve yeni bir haftaya başlayarak karşınızdayız. Sayın seyirciler, ne yazık ki son yılların görmüş olduğu en büyük deniz facialarından biriyle karşı karşıyayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na giden bir feribot dün öğle saatlerinde battı. 249 yolcu sağ salim ulaşıldı ama 8 can kaybımız var. 18 yolcuysa hala kayıp. Dakikalarca insanlar kurtarılmayı beklediler. Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgi içerisinde çok çarpıcı görüntüler vardı. Geliyorum diye bağıran bir facianın oluş anlarını ekranlara getireceğiz. Ardından da bu facia neden yaşandı? Şu an neler oluyor? Bu sorulara yanıt arayacağız.
1: Hemen. 267 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Girne açıklarında can pazarı yaşandı.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz.
1: Filo denizciliğe ait feribot Girne limanından Mersin'deki Taşucu limanına gitmek üzere hareket etti. Ancak kalkıştan kısa süre sonra su almaya başlayan feribot adım adım faciaya sürüklendi.
3: Ama biz söyledik yani, dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce, baktı o görevli geldi, tamam dedi. Arkaya doğru gitti, ondan sonra dedi ki arkaya geldiler. Cana yine ki kalkıp bin bıraktıysa, biz onlara sağlamış bir şekilde.
1: Yolcuların iddiasına göre güvertedeki birçok kişi feribotun su aldığını yetkililere bildirdi. Ancak bu uyarılara kulak asmayan kaptan gemiyi geri döndürmeyi ilk etapta reddetti.
2: Sonra iyice su almaya başladı, koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı.
1: Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıktayken geminin baş bölümünden su almaya başladığını fark eden mürettebat bu kez feribotu geri döndürmek istedi. Ancak artık çok geçti.
2: Gemi ondan sonra camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü
2: patladı. Camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Çıkamadı onlar. Kaptan inat etti. Gitmeye inat etti.
1: Olayın ardından başta Girne olmak üzere tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirildi. Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Acil durum ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçılar ve sivil tekneler de operasyona destek verdi. Can kayıplarının yaşandığı korkunç faciada gemideki 8'i mürettebat 267 kişinin büyük kısmı sağ

0: salim kurtarıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları ise sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yaşanan facia sonrası devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
1: 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz. Dediğim gibi bütün gece boyunca uçaklarla, İHA'larla, gece görüşlü helikopterlerle ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları devam edecek.
0: Korkunç olaya başta mürettebatın ihmal iddiaları damgasını vururken suçlamaları destekleyen bazı görüntüler de ortaya çıktı. Birkaç gün önce aynı feribota binen yolcuların feribottan gelen çarpma sesleri nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü. Şöyle bir yolculuk.
2: Şimdi tabii çok fazla soru var sorulması gereken. 8 canımızı yitirdik. 18 can kayboldu. Onları arama çalışmaları devam ediyor. Yeni gün başlamasıyla birlikte çalışmalar daha da hızlanacak. Onlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Ama bir yandan da geliyorum diyen bir facia var. Fiber glass bir tekneden bahsediyoruz. Aslında bu deniz koşullarına, bölgedeki koşullara uygun olarak yapılmış bir tekne ama tekneye ilişkin farklı iddialar da var. Diğer yandan olay anında görgü tanıkları, olayı yaşayanların ifadeleri var. Neden geri dönmüyoruz diye soruyorlar. Geri dönmek istediklerini belirtiyorlar. Ancak kaptan ve gemideki ekipler bu çağrıyı göz ardı ediyor. Diğer yandan ortaya çıkan görüntüler var. Geminin içinin dakikalar içerisinde nasıl suyla dolduğu, koltukların yerinden nasıl oynadığına ilişkin çarpıcı anlar var. Olayla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman da açıkladı. 8 kişi gözaltına alındı. Peki o anlarda neler yaşandı? Görgü tanıkları, o anları yaşayanlar neler anlattı? Ekranlara getirelim.
3: Gemi su almaya başladı. Biz dedik ya fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsimizden önce atladı bütün görevliler.
0: Ne hızla gemiyi dolduran suya ne de yolculardan gelen uyarılara kulak astılar. 267 kişiyi taşıyan feribot göz göre göre alabora olunca da yolcuları gemide bırakarak denize atladılar.
3: Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yargılanacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik. Fırtına var.
0: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından sağ kurtulanlar yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle su almaya başlayan geminin mürettebatı paniğe kapılan yolcuların tepkisine rağmen açılmaya devam etti. Kaptan sorun yok dedi ama gemideki su seviyesi her geçen dakika yükseldi.
3: Sular bizim artık belimize gelmeye başladı. O anda panik başladı. Çocuğu kucağında olanlar kurtarın çocuklarımızı, kurtar bebeğimi bana diyor, kurtar bebeğimi. Nasıl kurtarayım, tutunacak bir yer yok. Suyun içinde çalkalandık.
0: Geminin neredeyse yarısının suya gömülmesiyle ölümcül ihmali fark eden kaptanlar feribotu geri döndürmeye çalıştı. Ancak tonlarca suyun dengesini bozduğu gemi yapılan manevrayla alabora oldu.
4: İnsanlar bağırmaya başladılar. Gemi manevra yapınca ters döndük. Hepimiz suların içinde kendimizi.
3: Evet. Battık çıktık, patlaması, cam patlaması. Biz dışarıda çıkamazdık. Herkes ölmüştü. Herkes ölmüştü.
0: Yapılan tüm uyarıları hiçe sayarak korkunç bir faciaya sebep olan mürettebat gemi batmaya başlayınca da yolcuları adeta ölüme terk etti.
3: Can yelekleri yok. Biz kendimiz aradık, bulduk. Bulduk. Alttan aldık can yeleklerini.
4: Kendimiz.
3: Ondan sonra
4: tutunarak
3: tuttuk ama camlar, bize camlar patladı. Biz kurtarın bizi dedik. Camlar. Bizden önce atladılar. Bütün görevliler, evet. Bütün hepsi. Hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Hiç kimse bizi ölüme terk ettiler resmen. Resmen o dalgaların içinde yuvarlandık, dibi battık, geri çıktık. Allah'ım ya Rabbim. Öleceğimi hissettim o an. Hiç kimse bize yardım etmedi. Kendi çabalarımızla tırmandık. Kendi tırmanımıza bak. Her tarafımıza bak. Her tarafımıza bak. Paramparça olduk.
0: O açıklamalar milyonların kanını dondururken kaptan dahil 8 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı.
2: Haberimizde de ekranlara getirdik. Geliyorum diyen bir faciadan bahsediyoruz. Uyarılar var. Yolcuların

0: Ünleri var, sözleri var. Gemi su alıyor ama gemi geri dönmüyor. Peki ihmaller nerelerde var? Şimdi hemen belirtelim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük yasa ilan edildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında ama sormamız gereken sorular da var. Bugün Milliyet Gazetesi manşetinde 4 milde facia haberi atılırken o sorular da Milliyet'in ilk sayfasına yer alıyor. Hemen bakalım. Adım adım neler yaşandı? Katamaran su almaya başladı. Filo Denizciliğe ait Filojet dün saat 12.30'da 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyle Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na hareket etti. Gemi limandan yaklaşık 7 kilometre açıklıkta henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. İşte bu noktadan itibaren ise ihmaller yaşanmaya başladı. Yolcuların anlatımına göre tekne limandan uzaklaştığında içeri su girmeye başladı. Yolcular durumu mürettebata bildirdi. Ancak kaptanın "bir şey olmaz, bunu hep yaşıyoruz, civatadan kaçıyordur" dediği iddia edildi. Ardından da ön bölümde hasar oluştu. Tekne hızla su almaya başladı. Kaptanın dönüş manevrasının ardından 20 dakika içerisinde tekne alabora oldu. Bile bile lades mi? Üçüncü soru Milliyet'in sorduğu. Oysa meteorolojik tahminler Girne açıklarında olumsuz koşulları seferden önce ortaya koyuyordu. Bir gün önce aynı hatta seyreden feribotlar sert dalgalar nedeniyle şiddetle sallanmış, yolcular panik halinde kaçışmıştı. Uzmanların bölgenin dalga boyu bilgileri denizin çok öfkeli olduğunu gösteriyor dedi. Bir havada Filojet'in nasıl sefere çıktı sorusu hala yanıt bulamamış durumda. Katamaran çatladı mı, gemiye ilişkin iddialar var. Uzmanlar yüksek sürat yapabilmeleri için alüminyum alaşım ve fiberglass gibi hafif malzemelerden üretilen katamaran tipi yolcu gemilerin ağır deniz şartlarında büyük bir yapısal riske dönüştüğünü, çatlama ve kırılmanın meydana gelebileceğini, geminin ön tarafından su almaya başladığı yönündeki ifadelerin bölgedeki bir yapısal yırtılmaya işaret ettiğini belirtiyor. Bu oldukça önemli iddialar var. Tabi bunlar araştırılacak. Özellikle yolculardan gelen uyarılara rağmen gemi neden dönmedi? En önemli yanıtlanması gereken soru. Pek çok başlık var. Hepsini konuşacağız. Dün tabii bir yandan da tabii ki büyük zaferin yıl dönümüydü ve Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenindeydi. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor diyen Erdoğan dev projelere dikkat çekti.
1: Merhaba Harbiyeliler. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların eseyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda güçlü ordu, güçlü Türkiye mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Kara Harp Okulu diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.
1: Kuruluşundan bugüne toplam 67.464 subay, as subay ve kursiyer subay, üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Allah'a hamdolsun. Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi, Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir.
2: Bu yıl 10. yılı geride bırakan Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlattığı sınırın ötesinde terör örgütlerine çelikten yumruk indirdik dedi.
1: Bu sene ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
2: 15 Temmuz'un ardından askeri eğitimde açılan yeni sayfaya da vurgu yaptı.
1: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık.
2: Savunma sanayindeki tabloyu da rakamlarla anlattı Erdoğan.
1: Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
2: Törende derece alan teğmenler diplomalarını Erdoğan'ın elinden aldı.
0: Dünyanın gözü bir yandan da Asya'ya çevrilmiş durumda. Kırgızistan çünkü önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Yarın Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Bugünse Rusya lideri Vladimir Putin'in Çin lideri Xi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yani o kritik zirvenin yapılacağı noktaya Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e şimdi kameralarımızı çevireyim. Çünkü hem Türkiye hem de dünya açısından kritik saatler içerisindeyiz. A Haber ekibinden Mert Acaleoğlu bizi bekliyor. Mert günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi Türkiye açısından da Rusya açısından da Çin açısından da önemli görüşmelerin gerçekleşti. Yoğun bir diplomasi trafiği bizi bekliyor. Neler söyleyeceğiz? Başkan Erdoğan ne zaman gidiyor? Ne zaman varmasını bekliyoruz? Detayları senden alalım.
3: Teşekkürler Gökhan Kurt. 2 saat 15 dakika sonra Başkan Erdoğan Türkiye saatiyle başkent Ankara'dan hareket edecek. Bizler sizlerden 3 saat ilerideyiz. Bunu söyleyerek başlayalım. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyiz. Tabii ki Şangay İşbirliği Örgütü'nün 26. Liderler Zirvesi gerçekleştirecek. Aslında bakmış olduğumuzda Doğu Bloğu, yani dünyanın nüfusunun belki de %50'sine yakın bir grubunu aslında ülkenin burada olduğunu göreceğiz. Başkan Erdoğan da ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 2-2,5 saat sonra bu noktada olacak ve daha doğrusu Ankara'dan yola çıkacak ve takribi 3-4 saatlik bir yolculuğuyla birlikte Bişkek'te olacak. Bişkek Havalimanı'nda karşılanacak. Akabinde ise kısa bir arada boşluk var. Daha sonra Bişkek Arena'ya geçecek. Bu arada Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl 6.sı düzenleniyor. Orada toplam 3.000 sporcu olacak 112 ülkeden ve yarın aslında o ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan adına belirtilen aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Önemli konu başlıkları var. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı halen daha devam ediyor. Bu konunun görüşülmesi, tekrardan barış masasına tarafların oturması noktasında Türkiye'nin büyük gayretleri var. Bir diğer yandan bilindiği üzere Türkiye ile Rusya arası ilişkiler, bir yandan doğalgaz konusu, Türkiye'nin bir hub olma, biliyorsunuz doğalgazda bir aslında doğalgaz depolama merkezi olma noktasında zaman zaman Rusya ile yapılan görüşmeler vardı. Bu konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak ifade ettiğimiz gibi Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik konularının daha geniş bir yer tutmasını bekliyoruz. Bir diğer konu Suriye. Suriye'de bilindiği üzere Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Bu konuda da tabii ki yine ele alınacak, değerlendirilecek konular, başlıklar var. Bir diğer taraftan Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün bu yıl devreye girmesi bekleniyor bilindiği üzere ve buradaki çalışma da Rusya ile birlikte yürütülmekteydi. Bu konuya ilişkin de tabii ki ele alınacak başlıklar ve değerlendirmeler olacaktır Başkan Erdoğan ile Putin'in yapacağı görüşmelerdi. Belirttin aslında şu anda bir şekilde yoğun güvenlik önlemleri var aslında. Türkiye'nin tıpkı NATO'ya ev sahipliği yaptığına benzer bir durumu burada da görüyoruz. Sokaklarda yoğun bir şekilde polisler var, birçok nokta tutulmuş durumda, birçok yolda trafiğe kapatılmış durumda. İfade ettiğin aslında Putin bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Bu görüşme de oldukça önemli tabii ki. Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşa Çin'in vermiş olduğu desteği de bilmekteyiz. Bu konunun da geniş bir yer tutması bekleniyor. Öte yandan Rusya ile Çin arasında bu iki lider aslında bu yıl 2 kez yüz yüze bir araya gelecekler. Aynı zamanda Sibirya üzerinden iki ülkenin bir doğalgaz boru hattı çalışması var. İki farklı alanda bunların değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan tabii ki Batı bloğuna karşı, yani Amerika bloğuna karşı ya da Avrupa bloğuna karşı iki ismin vereceği kararlar ve yapacağı görüşmeler oldukça önemli ve geniş bir yer tutacak. Bildiğimiz üzere Ukrayna-Rusya savaşına Çin'in vermiş olduğu destek ortada. Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmelere yakın yine İran'a vermiş oldukları destek ortada. Bu konuların da yine geniş bir yer tutması beklenmekte. Bir de şunu belirtelim. Şanghay İşbirliği Örgütü diyoruz da aslında ifade ettim. Dünya nüfusunun yarısı aslında bu blok içerisinde yer alıyor görmüş olduğumuz gibi. Özellikle

0: Batılı finansal modellere alternatif olarak görülmesi nüfus evet. çoğunluğu bakımından aslında oldukça önemli bir dikkat çekici. Hem ticaret yolları hem enerji hem de tabii ki yaşanan krizlerin çözümü noktasında atılacak adımları göreceğiz. İfade ettiğimiz gibi henüz bugün birazcık daha aslında zaman zaman bu görüşmelere şahit edeceğiz saatler 15.30'u gösterene kadar. Akabinde ise liderler dünya göçebe oyunları için buradaki bulunan stadyuma geçecekler. Ancak yarın örgütün zirvesi başlayacak. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi başlayacak. Orada yapılacak konuşmalar ve mesajlar önemli olacak. O konuşmalardan sonra bir aile fotoğrafı ve daha sonra ise yapılacak yine liderler arası görüşmeler olacak. Türkiye diyalog ortağı statüsünde burada bulunan Çaparov'un davetiyle Başkan Erdoğan da geliyor. 2013 yılından beri aslında Türkiye diyalog ortağı hem NATO üyesi olup hem de aslında dengeli politikasıyla birlikte Doğu Batı aksında önemli bir politika izliyor Türkiye. Bu da aslında tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Bu açıdan oldukça önemli bir iki güne ev sahipliği yapacak Bişkek. Türkiye açısından da oldukça önemli ve dikkat çekici. Bişkek sokaklarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları, görselleri ve hoş geldin yazılarını da görmek mümkün. Onda ilerleyen saatlerde yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız. Bir Gülten Kurt ve söz diyorlar size bu konuda.
1: Evet, Mert Acalioğlu'na notları için teşekkür ederim. Gözler ya tabii yarına çevrilmiş durumda ama bir yandan da bugün Xi-Putin zirvesi gerçekleşecek. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantılarına katılacağını belirtelim. Tabii İran Cumhurbaşkanı'nın bu toplantılara katılıyor olması önemli. Çünkü neden? Savaşı yeniden konuşmaya başladık. Gece saatleri itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik Temmuz ayından bu yana ilk saldırıyı gerçekleştirdi. İran'dansa hemen misilleme olarak füzeler ateşlendi. Ürdün'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üsleri hedef alındı. Tansiyon bir anda yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'sa vermiş olduğu röportajda Hark Adası'nı yok ediyoruz ifadesini kullandı. Ne oldu da bir anda gerilim yeniden yükseldi? Pezeşkiyan şimdi bugün ve yarın liderlerle buluşacak. Bir anda ortalık toz duman olmuş durumda. Hemen detaylandıralım.
2: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
3: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington'sa Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
3: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
2: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
1: Gündemin çok sıcak başlığı var bugün. Yeni haftaya ne yazık ki acı haberlerle başladık. Bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 canımızı yitirdiğimiz, 18 canımızı arama çalışmalarımız

0: çalışmaların devam ettiği o faciayı konuşuyoruz. Ama diğer yandan gün içerisinde Batman'dan da bir facia haberi geldi. Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangın bir faciaya neden oldu. 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Alevler tüm tesisi sardı, onlarca kişi içeride mahsur kaldı. Faciada 3 kişi can verdi. Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman spor salonunu kapladı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye haber verildi. İçeride mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Faciada 42 yaşındaki Emine Yani ve Şanzime Sarıgül olay yerinde, iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç'sa kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk annesi Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. Yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
0: Sabah Ajansı etiketimizi hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bu etiketi özellikle bu yaşadığımız facialarla ilgili görüşlerinizi de tabii ki bekliyoruz. Onları da okuyacağımızı hatırlatalım. Dedik ya, yeni haftaya ve yeni haftaya çok acı haberlerle başlıyoruz. Ağustos'u acı haberlerle tamamlıyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan o facia bugün hemen bütün gazetelerin gündemlerinde, ilk sırada manşetlerinde yer alıyor. Hürriyet gazetesi biraz daha detaylandıracağız. Bu faciada neler yaşandığını Hürriyet'te az önce söylediğimiz gibi göz göre göre bir facia manşetini atmış. Hemen detaylandıralım. Filojet'e ait 259'u yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişi taşıyan katamaran tipi bir gemi 12'de Girne'den hareket etti. Kısa süre sonra güverteden su alan gemi ikiye bölündü ve gemi alabora oldu. Geminin büyük kısmı hızla battı. Can yeleklerini alanlardan kimi denize atladı, kimi ise geminin üstünde kalan bölümle tırmanarak yardım bekledi. 241 kişi kurtarıldı. Bu sayı 247 olarak güncellendi. 8 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı. 18 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kurtulan yolculardan biri, kabin su almaya başladığında görevlileri uyardık. Ancak siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz yanıtını aldıklarını anlattı. Koltuklar ve camlar kırıldıktan sonra tahliyenin başladığını söyleyen yolcular, mürettebatın önden koşarak kaçtığını öne sürdü. Facia ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstünel, gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Göz göre göre geliyorum diyen bir facia. Özellikle de hep söyleyeceğiz, yolcular bu faciayı önceden anlıyorlar. Bir ters giden bir durum olduğunu zaten seziyorlar. Çünkü gemi su alıyor. Gemi su alırken bunları kaptana söylüyorlar, diğer yetkililere söylüyorlar. Bir şey olmaz diyorlar. Zaten sorun da hep burada kaynaklanıyor. Bir şey olmaz diyerek bu yolcuların haklı endişesi göz ardı ediliyor. Ardından da yaşanan bu facia. Konuşmaya devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Bunu da hatırlatalım. Şimdi İstanbul Fatih'ten gelen bir haberle devam edeceğiz. İstanbul Fatih'te emekli bir polis memuru, sayın seyirciler, adeta dehşet saçtı. Eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra kendi de intihar etti.
1: Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp kendi canına kıydı. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi.
2: Çantayın mermi sesi duydum. Nereden geldiğini anlamadım. Yani sonradan öğrendim alt katımda olduğunu. Sonra polisler geldi, binayı boşalttılar.
1: Öğle saatleriydi. İddiaya göre 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım eşi ve kızıyla tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükseldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada silahını çıkaran Yıldırım karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Yıldırım daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı.
2: 2010'dan beri çok güzel bir ilişkimiz vardı. Tam bir komşuydu. Birisi bana söylese böyle bir şey olacak inanmam yani. Hala şok etkisindeyiz yani.
1: Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dehşetin ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

0: Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle eşinin bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Yıldırım'ın ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
1: İstanbul'dayız. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da iddialara göre iki aile arasına çıkan tartışma sırasında taraflardan biri bir saksıyı diğer tarafa fırlattı. Ancak o belki de bir anlık öfkeyle yapılan o hata tam bir faciaya neden oldu. Çünkü diğer tarafa doğru fırlatılan o saksı yoldan geçen bir kişinin üzerine düştü ve 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere hayatını kaybetti.
2: Hiçbir şekilde bir ilgisi, alakası, hiçbir şey yok. Tek suçu buradan geçmekte.
3: Kavgada çatıdan atılan saksı hayattan kopardı.
2: Millet aşağıdan bağırdı. Atma. Çoluk çocuk var. İnsanlar var.
3: Talihsiz olayın adresi İstanbul Gazi Osman Paşa.
2: Babam burada şu anda gösterdiğim yerde bulunuyordu. Olayı atan kişiler şu çatıda.
4: Tam önümüzdeki binanın çatısı.
2: Evet. Kayınpederiyle damat tartışıldı. Babam da olay günü buradan geçiyordu.
3: Taraflardan biri çatıdan saksı fırlattı. Biri yoldan geçen 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin kafasına isabet etti.
2: Omurilik zedelenmiş, damar zedelenmiş, belinde kırıklar tespit edildi. O gün burayı yere yattı, ağzından burnundan kanlar geldi. Birinci kayıp bir şekildeydi. Birinci yoktu.
3: Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
2: Babam 2 hafta komada kaldı. 12 gün yaşam mücadelesi yaptı. Ameliyat olduktan sonra 2 gün sonra zaten vefat etti.
3: Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis İsmail T'yi gözaltına aldı. Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Diğer yandan tabii orman yangınlarında konuşmamız gerekiyor. Çünkü yangın haberleri hafta sonu boyunca da devam etti. Muğla'da başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Antalya'ya sıçramıştı. Yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak özellikle tarım arazilerinde ciddi hasara neden oldu. Balıkesir'den de benzer bir haber var. Balıkesir'de de alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Hemen detaylandıralım.
5: Komşunun evleri yandı az ileride aşağıda. Hayvanlar yandı komşunun tekrar az ileride şurada. Onun için bu yangın gerçekten çok büyük bir faciaydı. Allah yani bizi kurtardı.
0: Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler saatler sonra kontrol altına alındı.
5: Çok zor saatlerdi. Canımızı zor kurtardık. Mal mülk zaten o kimsenin aklında değildi.
6: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine kadar uzandı.
5: Muğla mevkiinden çıktı yangın. Rüzgar Poyraz esinti vardı. O esinti hızlandırdı zaten yangını.
0: Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi.
5: Felaket hızlıydı. Poyraz. Yani 10-15 dakika içinde her şey oldu bitti.
0: Yangında evler, seralar, araçlar küle dönerken onlarca büyük ve küçük baş hayvan telef oldu.
5: Seralar yandı. Evimde 5-600 milyarlık bir trilyon gübrem ilacım vardı. Yandı. Depom yandı ahırım. Seralarım yandı. Zeytin bahçem vardı. Yandı. Yani bir evi zor kurtardım.
7: Yangının içinde kaldığında biz her şeyden vazgeçtik abi. Her şeyden vazgeçtik. Adamın kurtulduğuna, çocuklarımın kurtulduğuna şükrettik biz sadece.
6: Kaş Çavdır Mahallesi yönünden gelen yangın önce ormanlık alana sıçradı. Ardından da seraların olduğu bölgeye geldi. Orada bulunan bir pikap ise kullanılmaz hale geldi ve 1000 dereceye yakın sıcaklıkla aracın alüminyum jantları eridi.
0: Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Balıkesir Edremit'in Kızılkeçili mahallesinde de zeytinlikte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yakındaki Kazdağ Milli Parkı Hasan

0: Oldu göleti mevkiindeki ormana sıçradı. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler bir saatte kontrol altına alındı.
1: Şimdi bir başka sıcak görüntü, geceyi aydınlatan görüntülerden biri İstanbul Sultan Gazi. Sultan Gazi'de park halindeki bir hafriyat kamyonu sayın seyirciler alev alev yandı. Hızlı bir şekilde alevler yayıldı ve araç kullanılamaz hale geldi. Park halindeki bir araç neden yanar? Bu soruya da yanıt aranıyor şimdi.
2: Hafriyat kamyonu alev topuna döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. İddiaya göre hafriyat kamyonu sürücüsü aracını park ettiği sırada motor kısmından önce duman ardından alevler yükseldi. Kamyon sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürmek istedi ancak başaramadı. Aracın yandığı mahallede ise büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Hafriyat kamyonu küle döndü.
1: Şimdi kaza anlarına bakın. Hep söylüyoruz. Trafikte yapılan bir anlık hata büyük facialara neden oluyor. Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri bütün bunlar eklenince de işte ortaya da bu görüntüler çıkıyor. İstanbul'da yaşanan o kazaların kameralara yansıyan görüntüleriyle devam edelim.
2: Dikkatsizlik ve kural ihlali kazalara neden oldu. İlk görüntü İstanbul Ümraniye'de kayda geçti. Hem motosiklet hem de otomobil sürücüsü hızlıydı. Bir de buna dikkatsizlik eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir başka kaza ise Arnavutköy'de yaşandı. Kontrolünü kaybeden minibüs sürücüsü bir binanın bahçesine daldı. Neyse ki o sırada bölgede kimse yoktu.
3: Buradan gelip hiç frene basmadan direkt bahçemize oturduğumuz, çocuklarımızın oynadığı yere gördüğünüz gibi girdi yani.
1: Bir başka sıcak gelişmemizin adresi Bursa. Bursa'da gece saatlerinde düğüne giden yaklaşık 100 kişi düğünden sonra yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı ve zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdular. Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Pilavdan yiyen bazı davetliler bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran 100'ün üzerine kişi tedavi altına alındı. Ne yazık ki tabii ki dün gün boyunca hem Kıbrıs açıklarında yaşanan o facia hem Batman'dan gelen acı haberlerle birlikte facia haberlerini ekranlara getirdik. Ama dün büyük zaferin 30 Ağustos'un 104. yıl dönümüydü ve tüm Türkiye'de bu büyük zafer büyük bir coşkuyla kutlandı. Her yıl olduğu gibi devletin zirvesi tabii ki Anıtkabir'de bir araya geldi. Ardından Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti. Gün boyunca başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında da coşku hakimdi. İşte büyük zaferin 104. yıl dönümü.

0: Büyük Zafer'in 104. yılı İstanbul'da coşkuyla kutlandı.
1: Ben ülkem adına çok gururluyum. Bu özel bir günde buraya geldim çünkü ülkemin başarısını hep beraber kutlamak istedim.
2: Burada olmaktan dolayı çok gururluyuz.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'de anıt önünde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.
3: 4. yıl dönümü münasebeti
4: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Taksim'deki anıta çelenk bırakıldı.
0: İkinci adres Vatan Caddesi oldu.

0: ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tören geçişi de yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi Rumeli Feneri'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiler Beşiktaş ve Kız Kulesi güzergahında seyrederek 1,5 saatte kortej geçişini tamamladı. Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruç Reis, TCG Heybeliada gibi birçok gemi yer aldı. Program kapsamında son olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Solo Türk'ün gösterisini izlemek isteyen binlerce vatandaş Yenikapı miting alanına akın etti.
2: Çok ve Kafkas yörelerinden
3: otoyulları
2: zafer
3: geleceği özel
0: gösteri. Solo Türk ekibi hazırladıkları özel gösteriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
4: Evet, her sene geliyoruz. Yıllar çocuklarla birlikte eğitim, büyük bir coşkuyla karşılıyoruz.
5: Yaşadığımız tarihimizdeki en büyük deprem felaketlerinden biriydi. 6 Şubat'ta yaşanan o depremler 50 binden fazla canımız yitip gitti. 11 ilimiz yerle bir oldu. O günlere dair hafızamızda kalan en çarpıcı görüntülerden biri. Enkaz altında binaların yıkılmasıyla birlikte adeta paramparça olan o otomobillerin toplandığı bir parktı. O günlerin en sıcak ve en acı anlarından biri. Ve bölgedeki hayat yeniden normale dönerken şimdi o otomobillerin enkazlarının toplandığı parkta da yeni bir dönem başlıyor.
0: Aradan yıllar geçti. Yüzlerce araç kaldırıldı. O arazi boşaldı. Ama bir araç 6 Şubat'ın sessiz tanığı olarak geride kaldı. Bu minibüs depremin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların altından çıkarıldı. 6 Şubat 2023'te binalar yıkıldı. Sokaklar enkaza döndü. Yüzlerce araç yıkıntıların altında kaldı. Enkazdan çıkarılan araçlar güvenliklerinin sağlanması için Hatay Valiliği tarafından 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Antakya İskenderun yolu üzerindeki bu arazi de o noktalardan biriydi. Bir zamanlar yüzlerce hurdaya dönmüş aracın yan yana durduğu alan adeta bir araç mezarlığını andırıyordu. Şasi numaraları belirlenen araçlar hak sahiplerine teslim edildi. Araçların kaldırılmasıyla arazi yeniden boş kaldı.
6: Bayağı araba vardı abi, bayağı.
7: Şu an peki?
6: Şu an yok, sadece bir tane kaldı. Her gördüğümüzde bayağı içimiz yanıyordu. Çoğunlukla sahipler ölmüş tabii arabalar.
0: Bir zamanlar yüzlerce aracın doldurduğu arazi şimdi bomboş. Geriye ise 6 Şubat'ın acı hatırasını taşıyan tek bir minibüs kaldı.
5: Rusya-Ukrayna savaşı giderek artık farklı bir boyuta dönmüş durumda. Ticaret merkezleri, ticari gemiler artık birer hedef haline geldi. Yani savaş cephe hattının çok çok ilerisine taşındı. Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde Hong Kong bandıralı bir gemi drone saldırısına uğramıştı ve o gemi sürüklendi ve Samsun'da karaya oturdu. Gemi Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Geminin çekileceği yer ve karaya oturması ile ilgili yapılacak işlemler ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından netlik kazanacak. Doğu Karadeniz'de meteoroloji uyarmıştı. Sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Trabzon'da Uzungöl'de şiddetli yağış sebebiyle Koşan Deresi taştı. O anlarda büyük panikte yaşandı. Hemen bakalım. Çaykara ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Uzungöl'de şiddetli yağış sonrası Koşan Deresi taştı. Derenin taşmasıyla Klozamat bölgesinden Uzungöl'e giden yolun kapanması sonucunda turistler ise mahsur kaldı. Bölgede ulaşımın yeniden açılması için AFAD, DSİ ve Çaykara Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde.

0: Ne yazık ki yeni haftaya biz facialarla başladık dedik. Dünyanın da konuştuğu benzer bir facia var. Adres Nepal. Nepal'de can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. 804'ü bulmuş durumda şu an itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı, ama binlerce kişinin hala kayıp olduğuna ilişkin bilgiler var. Neler oluyor? Son durum ne? Yeni görüntüler de ortaya çıktı. Hemen Çin'e gidelim. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor olacak. Mehmet, günaydın, kolaylıklar diyeyim. Tablo her geçen saat daha da kötüye gidiyor ve üstelik yeni görüntülerle facianın ne kadar büyük olduğunda daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Şu an itibariyle arama kurtarma çalışmalarında son durum ne? Detaylarda neler var?
1: Gökhan Kurt, bugün biraz daha ivme kazandı en azından, çünkü ilk günlerde olumsuz hava şartları devam ediyordu ama hala ekiplerin sahadaki işleri çok zor, çünkü iş makineleri bölgeye giremiyor. Çok farklı bir coğrafya orası ve ekipler adeta iğneyle kuyu kazıyor ve bu sabah saatlerinde Nepal medyasından okuduk, bir hidroelektrik tünellerinde yine arama çalışmaları var. Çünkü yukarı Trişuli 1 gibi enerji projelerinde çalışan en az 933 işçiden haber alınamadığı bildirildi. İşçilerin enkaz altında mahsur kaldığına yönelik tespitler var. Ve tünel içinde oksijen ve suya erişim ihtimalleri ailelerin hayatta kalma umutlarını şu ana kadar canlı tutan tek şey. Kurtarma operasyonlarının yavaş ilerlemesi kayıp yakınlarının tepkisine neden oluyor. Ama Çin'den giden 9 kişilik uzman ekibin katılımıyla Nepal ordusu tünellerin üst kısmını delmeyi başardı ve içeri temiz hava pompalanmaya başlandı. Yeni bir geçiş açmaya çalışıyor ekipler şu an için. Oradaki mahsur kalan işçilere ulaşmak için artık zamana karşı bir yarış var. Diğer yandan Çin'le olan ticaret yolları tamamen çöktü. Ve en büyük kara kapısı neredeyse haritadan silindi. Ve bu süreç içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor ama ailelerin tepkileri var. Çünkü hastanelere gidiyorlar. Cenazeleri teşhis edebilmek için çok ilkel şartlarda bunun çalışmaları yapılıyor. Zaten Nepal hükümeti de teknolojik olarak bir destek bekliyordu. DNA analizlerinde kullanılacak cenazelerin bozulmadan muhafaza edileceği ekipmanlar bekliyorlardı. Aileler bunlarla mücadele ederken bir yandan da sosyal medyada birçok dezenformasyon ortaya çıkıyor. Hatta felaketin hemen ardından sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş sahte görseller ve geçmişte başka ülkelerde yaşanmış afet videoları yayılmaya başlandı. Yine ailelerin
0: peki,
1: acısı
0: Mehmet,
1: üzerinden
0: hemen şunu sormak
1: dalga
0: istiyorum.
1: Geçenler
0: Cuma günü bir son dakika gelişmesi olarak yine ekranlara getirmiştik. Yeni bir facianın yaşanma riski, bir barajın patladığına ilişkin haberler vardı. Bölgede benzer bir tablonun yeniden yaşanma ihtimali var mı şu an?
1: Şu an için o riskler tamamen artık en az seviyeye indiğine yönelik ekiplerin bir uyarıları var. Ve Çin tarafı sürekli erken uyarı sistemlerini, radarlarını, gelen verileri Nepal'le paylaşıyor. Bu arada bu konuya girmişken felaketten 3 ay önce Mayıs ayında Katmandu'da Çinli ve Nepalli heyetler tam da bu konu üzerine bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. İklim değişikliği ve buzul istikrarsızlığı üzerine oluşabilecek afetlere karşı hangi önlemler alınmalı diye. Nepal yetkililer bu toplantının ardından buzulların erken hareketlerine, su seviyelerine karşı Çin'den istedikleri düzeyde veri alamadıklarını iddia ettiler. Çin hemen bu duruma tepki gösterdi. Büyükelçilik bilgilerin zamanında paylaşıldığını ve Mayıs ayındaki toplantıda sınır ötesi afet bilgi paylaşımı konusunda da önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Felaketten 12 gün önce Çin'in Nepal'e 14-19 Ağustos tarihleri arasında şiddetli yağış, heyelan ve ani sel ihtimaline karşı uyaran bir dizi rapor gönderdiklerini söylüyorlar ve Çin'in uyarılarına rağmen Hinduların hac ibadeti gibi on binlerce kişinin toplandığı bir etkinliğin organize edilmesi de bir başka tartışılacak konu. Dolayısıyla Pekin'deki yetkililer Nepal'deki bazı kişilerin bu iddialarına karşı çıkıyor ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin bu alanda olumlu sonuç verdiğine de inanılıyor. Gökhan Kurt.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ankara'da yaşayan Dilek Demirci Aydınat, eşi İhsan Aydınat'ın 2021 yılındaki ölümünün ardından memuriyeti bıraktı. Onun kurduğu Pilik Çiftliği'nin başına geçti. Yaklaşık 5 yıldır çiftliği tek başına işleten Aydınat, 65 bin piliç kapasiteli tesiste üretimini sürdürüyor.
3: Burası benim için eşimin bir emanetiydi.
2: Memuriyeti bıraktı, vefat eden eşinin mirasını devraldı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve belediyede memur olarak görev yapan Dilek Demirci Aydınat, 5 yıl önce eşi İhsan Aydınat'ı kalp krizi nedeniyle kaybetti. Eşinin ölümünün ardından memuriyeti bırakıp onun kurduğu Pilik Çiftliği'nin başına geçti. Yaklaşık 5 yıldır çiftliği tek başına işleten Aydınat, 65 bin piliç kapasiteli tesiste üretimini sürdürüyor.
3: Ben daha öncesinde buraya gelip eşime yardım eden, işte burada onunla birlikte çalışan biri değildim. Çünkü kendim işim vardı, çocuklarım küçüktü. Eşimin vefatından sonra burada büyük bir boşluk, bir açık oluştu. Sonrasında istifa ettim. Tamamen günümün büyük çoğunluğunu şimdi burada geçiriyorum.
2: Eşi İhsan Aydınat'ın çiftliğe çok önem verdiğini anlatan Dilek Demirci Aydınat, çiftliği çocuklarına devretmek istediğini vurguladı.
3: Burası benim için eşimin bir emanetiydi. Ben o emaneti çocukların büyüyene kadar bu bayrağı taşımak, büyüdüklerinde de onlara devretmek istedim açıkçası. 5 yıldır yapıyorum. Güzel de sonuçlar alıyorum.
2: Aydınat, tesisin kendi elektriğini ürettiğini de söyledi.
3: Devletimizin bu konuda bir katkısı vardı bize. Güneş enerjimizi bu şekilde yaptırdık. Biz kümeslerimizi kendi imkanlarımızla yaptırmıştık 2012 yılında. Yeni kümesler için evet devlet teşviği almayı düşünüyoruz.
2: Aydınat kadınlara da çağrıda bulundu.
3: Çiftliğimde iki kadın personelimiz var. Bir erkek personelimiz var. Kadınları da bu konuda desteklemek istiyorum. Kadınların üretiminde daha fazla rol oynamasını istiyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bütün bu yoğun temponun içerisinde ardı ardına gelen son dakika gelişmeleriyle birlikte diğer yandan gözler bugün İstanbul'a çevrilecek. Çünkü Mekke Savunma Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ilk toplantısını bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları düzeyinde. Peki Mekke Savunma Anlaşması'yla neler değişiyor? Birbirimize, birimize yapılan bir saldırı hepimize yapılmış sayılır ilkesiyle kurulan bu çelik kalkan dünyada nasıl bir yankı uyandırdı ve bölge ülkeleri açısından ne anlam ifade ediyor? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: küresel güç merkezlerinin kaydığı, eski ittifakların çatırdadığı ve güvenlik mimarisinin sil baştan yazıldığı tarihi bir kırılma sürecinden geçiyordu. Büyük güçlerin taahhütlerinin yetersiz kaldığı, bölgesel krizlerin sınırları aştığı bu yeni düzende jeopolitik satranç tahtasına damgasını vuran son hamle yine Ankara'dan geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sadece bölgesel dengeleri değiştirmekte kalmadı, küresel siyasetin merkezine adeta bir meteor gibi düştü.
1: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğinde

0: dediğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
1: Taraflardan birine yapılan silahlı saldırıyı üç ülkeye birden yapılmış sayan bu tarihi anlaşma, klasik işbirliği kalıplarını yerle bir etti. Kolektif caydırıcılık ilkesiyle kurulan bu çelikten kalkan, Batı merkezli güvenlik illüzyonunun da sona erdiğinin en somut kanıtıydı.
0: İran bu örgütün şey değildir.
2: Hedefinde değildi.
3: İslam Birliği için hakikaten bugün 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası. Hakikaten çok önemli bir tarih, bir kilometre taşı.
1: Washington'ın seçici güvenlik politikaları ve Avrupa'nın kendi iç krizlerine hapsolduğu bir dönemde Türkiye liderliğinde kurulan bu stratejik hat, Orta Doğu'dan Güney Asya'ya, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan devasa bir coğrafyada yeni bir çağın kapılarını aralıyordu.
4: Zaten diplomasi sanatının en büyük özelliklerinden ya da temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme sanatıdır ve galip gelme sanatıdır. Türkiye bu hamlesiyle birlikte İslam dünyasının önde gelen ülkeleri Pakistan, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'la muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil, bu İslam dünyasına da bir örnek olacak, teşkil edecek. Yani NATO'nun 5. maddesine benzer bir olay. Bu sadece dediğim gibi üç ülkeye saldırmamazlık ya da saldırı değil, bütün bu deniz yollarının, işte bu geçtiğimiz günlerde ve içinde yaşadığımız zamanda Hürmüz Boğazı sıkıntısı, Hürmüz Savaşı, yine çevremizde Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
5: Oluşan bir güç var, bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.
1: Mekke'deki tarihi imzanın ardından dünya basını adeta çalkalanıyordu. Küresel medyanın manşetleri Türkiye'nin bu oyun kurucu hamlesini itiraf etmek zorunda kalıyordu. Peki bu ittifakın kalbinde ne vardı? Hiç şüphesiz Türk savunma sanayisinin ezber bozan gücü, sahada bizzat kanıtlanmış operasyonel tecrübesi, gökleri domine eden İHA ve SİHA teknolojileri, katmanlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp üstünlüğüyle Türkiye bu anlaşmanın omurgasını oluşturuyordu. Farklı güç unsurunun Ankara'nın vizyoner diplomasisiyle bir araya gelmesi, Türkiye'yi masada sadece bir katılımcı değil, kuralları koyan oyun kurucu konumuna getiriyordu. İsrail'in bölgeyi ateşe veren saldırganlığı, İran'ın ve vekil örgütlerin asimetrik tehditleri ve küresel aktörlerin pasif tutumu karşısında bu üçlü çelik kalkan, mazlum coğrafyaların ve bölgesel istikrarın teminatı haline geliyordu.
0: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıta uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket edilmesi. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
1: Bu anlaşma bir kriz anında sadece kağıt üzerinde kalmayacak, Türk mühendisliğinin ürünü olan komuta kontrol sistemleri, ortak istihbarat ağı ve katmanlı savunma vizyonuyla sahada fiili bir güç çarpanına dönüşecekti. Sonuç netti. Küresel sistemin tıkandığı, eski güvenlik şemsiyelerinin çöktüğü bu tarihi kavşakta Türkiye kendi eksenini inşa ediyordu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bağımlılık ilişkilerini reddeden, stratejik özelliğini ilan eden ve kendi coğrafyasında huzurun garantörü olan güçlü ve büyük Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan en büyük imzasıydı.
6: Suudi Arabistan
3: bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmadığını

0: olmaya niyetinin olmadığını gördü.
1: Tarih sadece izleyenleri değil, cesaretle öne atılıp oyunu kuranları da yazardı. Küresel sistemin çöktüğü, devlerin bocaladığı bu tarihi eşikte Türkiye sadece kendi güvenliğini teminat altına almakla kalmıyor, dost ve kardeş coğrafyalarında sığınacağı güvenli bir liman, sarsılmaz bir çelik kalkan oluyordu.
2: Önümüzdeki zaman diliminde, tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak, bu tarihi adımın arkası gelecek.
3: Evet.
2: Eleştiren ülkeler de, yani mesela İran ve başka aktörler de gün olacak, köprünün altından çok sular akacak, bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
1: Artık masada onay bekleyen değil, masayı kuran ve kuralları koyan bir Türkiye vardı.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki Kıbrıs açıklarında, Girne açıklarında yaşanan o facia ana gündem başlığımız. 8 canımızı yitirdik. 18 canımızı arama çalışmaları hala devam ediyor. Ve bir yandan da bu facia neden yaşandı sorusuna yanıt arıyoruz. Gün boyunca da bu soruya yanıt aramaya devam edeceğiz. Bölgede tabii ki olağanüstü hal var. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Hastanelerden gelecek haberler var. Sağlık durumu, yaralılarımız vardı. Onların sağlık durumları nedir? Özellikle de bu facia adım adım nasıl yaşandı sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü görgü tanıkları, bu anları yaşayanlar büyük bir ihmalden bahsediyorlar. Hepsini konuşacağız. Hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Çok değerli bir isim yayın konuğumuz olacak. Anadolu Ajansı ekibinden bir isim bizlerle birlikte olacak. Mehmet Fırat Bey, Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi an itibariyle biz 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurduk. 18'de kaybımız var, 18 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Peki son durum nedir, rakamların detaylarını sizden alalım.
1: Evet, dün en son kriz masası çıkışında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erturman, sizin de haberde belirttiğiniz gibi 8 kişinin cenazesine ulaşıldığını, bunun dışında 241 kişinin kurtarıldığını, bunların hastanelere kaldırıldığını, 18 kişinin de arandığını açıklamıştı. O andan bu ana bir değişiklik yok. En azından yapılan resmi bir açıklama yok. 18 kişiyi arama çalışmaları Girne sahilinde, liman açıklarında, yani yolcu gemisinin battığı yerde devam ediyor. Sabaha kadar kriz masası çalıştı. Girne açıklarında Türkiye'den de gelen insansız hava araçları, helikopterler, bir tane kasa tipi keşif uçağı, bunun dışında sahilden deniz unsurlarıyla hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahil güvenlik ve askere ait askeri gemiler ve sahil güvenlik gemileri botla, hem de Türkiye'den buraya hızlıca intikal ettirilen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle burada bulunan, Doğu Akdeniz'de bulunan askeri gemilerin arayışları devam ediyor. Diğer yandan da liman önünde ve hastane önünde hem kayıp yakınlarının hem yolcu yakınlarının bir tarafta umutlu bekleyişleri sürüyor.
0: Peki Mehmet Kemal Bey, şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi burada tabii konuşulması gereken detaylar var. Özellikle de ihmal iddialarına biraz da konuşalım. Çünkü yolcuların ifadelerinde, görgü tanıklarının ifadelerinde geminin su aldığına ilişkin kaptanın ve gemi personelinin uyarıldığı bilgisi var. Peki gemi su alırken neden bu gemi geri dönmüyor ya da neden bu uyarılar dikkate alınmıyor? Buna ilişkin ne biliyoruz? Bir de tabii ki özellikle geminin bazı sorunlarının olduğu iddiaları da var. Buna ilişkin neler söyleyeceğiz?
1: Evet, yolcular tarafından bu iddialar dile getiriliyor. Ayrıca görüntülerde sizler de görmüşsünüzdür. Evet, geminin su aldığına dair görüntüler var. Dün bu durumu yetkililere sorduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu iddiaların teker teker inceleneceğini, polisin şu an için yürüttüğü soruşturmanın dışında

0: kendilerinin de bir soruşturma başlattığını ve bakanlık olarak gemi izinlerini, bu ihmal iddialarını araştıracaklarını, zaten bunu polisin de araştırdığını söyledi. Vatandaşlar tarafından sık getirilen bu iddialar üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları bunu dikkate alarak ve en azından yayınlanan görüntüleri dikkate alarak, bildiğiniz gibi kaptan ve 7 mürettebatı gözaltına aldı.
1: Evet.
0: Bugün kaptan ve 7 mürettebat Girne'de mahkemeye çıkarılacak. Belki de ilerleyen günlerde Girne Kaza Mahkemesi'nin süreci Ağır Ceza Mahkemesi olarak değiştirilecek. Bugün onların ifadesinden, yani ilk ifadelerinden, mahkemedeki ilk ifadelerinden bu ihmal iddialarını da öğrenmiş olacağız. Hı hı. Niçin buna rağmen devam ettiklerini, neden geri dönmeyi tercih etmediklerini. Çünkü geminin kaza yaptığı yer, ayrıldığı limana ancak 6-7 kilometre uzaklıkta bir yer. Dönebilir miydi? Niçin dönmedi? Niçin yola çıkmayı tercih etti? Sefer yapmayı tercih etti. Ayrıca dün burada fırtına vardı ama fırtınanın kısmen kalıntıları ve o ölü dalga dediğimiz dalgalar denizde mevcuttu. Ayrıca da seferin önce iptal edildiği, bir saat sonra tekrar hava şartlarına göre yeniden yapılandırıldığı iddiaları var. Buna da hem liman idaresi, muhtemelen onların da bir kısmı tanık olarak mahkemeye sevk edilecek ya da çağrılacak. Ve bugün bunu kaptanın ve mürettebatın açıklamalarından, polisin de dünden bu yana yaptığı çalışmalarda ele geçirdiği bulgu ve belgelerden bugün bunu mahkemede daha net anlayabileceğiz.
1: Peki Mehmet Kemal Felik, şunu da sormak istiyorum. Bu gemiler, çünkü açık denizden bahsediyoruz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki o mesafeden dolayı. Bu gemiler bu hava koşullarında ilerlemeye uygun gemiler miydi? Daha önce bu konuda bir eleştiri ya da bir tartışma var mıydı adada?
0: Ya şimdi ben de Türkiye'den gelip giderken zaman zaman bu gemilerden kullandığım zamanlar oldu. Biz bunların bir kısmına burada ya da Türkiye'de deniz otobüsü diyoruz ve hızlı bir şekilde taş ucuna gidiyorlar. Yani diğer gemilere göre biraz daha hızlı gidiyorlar. 2-2,5 saatte, bazen 3 saatte Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti arasına gidip gelebiliyorlar. Fakat benim de bildiğim, zaman zaman hava şartlarından dolayı bu gemilerin seferleri iptal ediliyordu. Hı hı. Geçmişte de bu şekilde oluyordu. Kış aylarında özellikle bu tip gemilerle sefer çoğu zaman yapılamıyordu. Daha büyük feribotlara yapılıyordu. Bu nedenle yani ben bu konuda uzman birisi değilim. Fakat şunu söyleyebilirim. Kış aylarında biz bu gemilerin seferlerinin çok kez iptal edildiğine tanık olmuşumdur. Bu nedenle de bu mevsimlerde muhtemelen sefer yapmaları uygun değildir diye düşünüyorum. Gerçi mevsim yaz, fakat bir gün önce Kuzey Kıbrıs'ta, hatta Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın tamamında sarı kod verilmişti. Hı hı. Ve fırtına vardı, ağaçlar devriliyordu ve denizde zaman zaman Kuzey Kıbrıs meteorolojisinin verdiği verilere göre 182 kilometreye ulaşıyordu rüzgarın, evet, hızı. Yani bundan dolayı muhtemelen bu hava şartlarında ve bu dalga şartlarında uygun olmadığı görüşünü ben de paylaşıyorum. Hı hı.
1: Anadolu Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhabiri Mehmet Kemal Felik bizlerle birlikteydi. Mehmet Kemal Felik, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Önemli detayları konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz zaten gün boyunca. Ama bir yandan da kayıplarımız var. Dediğimiz gibi 8 canımızı yitirdik. 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Özellikle de bu feribotta bulunanlara bakmak gerekiyor. Kimler vardı o feribotta? Can pazarında arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ederken denizde kaybolanlar arasında gurbetten memleket Hatay'a izne giden Mahmut ve Mustafa Demir kardeşler de var. Ailenin şimdi tek bir isteği var. Evlatlarına sağ salim ulaşabilmek.
2: Gurbet dönüşü faciayla yarım kaldı.
3: Alece burada artık sabırsızlıktan hani ne yapacağımızı şaşırdık. Perişan hali olduk.
2: Kıbrıs'tan Mersin'e uzanan yolculuk yüzlerce yolcu için bir anda kabusa dönüştü. Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin ardından bölgede geniş çaplı arama

0: Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp 18 yolcu arasında Hataylı iki kardeş Mahmut ve Mustafa Demir'in de olduğu öğrenildi.
1: Kıbrıs'taki yakınlarımıza da irtibat halindeyiz. Oradakiler de ne hastanede ne de vefat edenlerin içinde ne de çıkanların içinde oldukları belli değil.
0: İki kardeş yaklaşık 3 ay önce çalışmak için Kıbrıs'a gitmişti. İzinlerini geçirmek ve aileleriyle hasret gidermek için çıktılar yola. Ancak o yolculuk ailelerinin hayatındaki en uzun bekleyişe dönüştü.
2: Annem, babam hastalar ve perişan olduk. Kimseden haber alamıyoruz.
0: Ekiplerin kayıp yolculara ulaşabilmek için zamana karşı mücadelesi sürüyor. Demir ailesinin ise gözü yolda. Her çalan telefon, her gelen haber onlar için yeni bir umut.
2: Artık dayanacak gücümüz kalmadı bizim. Hayır, öldüyse öldü sizler. Yaralı ise yaralı.
3: Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşadığımız bu facia devletin zirvesinde ana gündem başlıyor. Dün 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen programlar sırasında da Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta da yaşanan bu faciaya ilişkin detaylı mesajlar verdi. İhmali olan sorumlulardan hesap sorulacaktır dedi.
4: Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.
0: Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının nedenlerinin araştırılacağını söyledi. İhmali olan sorumlulardan hesap sorulması için adım atılacağının mesajını verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Künliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında açıklamalarda bulundu.
4: Bugün maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Sözlerimin hemen başında Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi. Asıl olan büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
4: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
0: Suriye'deki gelişmeleri hatırlattı, terör defteri kapandıkça umutların büyüyeceğine işaret etti.
4: Terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.
0: 104 yıl önce yaşananları anımsatan Erdoğan, kökümüzü kazımak isteyenler hüsrana uğradılar dedi.
4: 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür.
0: Başkan Erdoğan Türkiye'nin tarihinde zaferler silsilesi olduğuna da dikkat çekti.
4: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de

0: görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
1: Programda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kabine üyeleri, partililer ve davetliler yer aldı.
2: Gazete manşetlerine bakalım. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşadığımız o büyük facia var. Gemide ihmal faciası deniliyor. Neler var? Hemen bakalım. Kaptan ve 7 kişi gözaltında. Onlar bugün yargılanacaklar. Hakim karşısına çıkartılacaklar. Filo Denizciliği'ye ait yolcu gemisi 12.30'da Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na hareket etti. Ancak kısa bir süre sonra geminin alabora olduğu bilgisi vardı. Ardından da yaşananlar tabii ki bugün manşetlere taşınmış durumda. Bir yolcu kabinin su aldığını görevlilere söyledik. Alışkınız, bir şey olmaz diyerek geçiştirdiler dedi. Başka bir yolcu da sorumsuzluğu şöyle anlattı. Uyarılara rağmen tahliye başlamadı. Patlamayla camlar kırılıp su dolunca hadi çıkıyoruz dediler ifadesini kullandı. Diğer yandan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın sözleri bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan o facianın detayları. 267 kişiyle Mersin'e hareket eden katamaran yolcu gemisi alabora oldu. İhmal zinciri deniliyor. Diğer yandan günün bir başka haberine de hemen bakalım. Gizli kamera kabusu büyüyor. İstanbul'da bir güzellik merkezinde başlayan gizli kamera arşivi skandalı farklı iş yerlerine de sıçradı. İncelemeyle alınan 15 bin farklı mahrem görüntünün epilasyon merkezleri, mağazaların soyunma kabinleri, otel odaları ve günlük kiralanan evlerde çekildiği belirlendi. Görüntüleri satan Secret TV artı 18 isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da tutuklandı. Yaşadığımız skandallardan biriydi hafta sonu. Özellikle biraz da biz de detaylandıracağız. Yaşanan skandalın hangi noktaya gelebileceğini de göstergelerinden biri. Tabii dün Büyük Zafer'in 104. yılıydı ve o büyük 104. yıl nedeniyle anlamlı bir videoda paylaşıldı. Aslında çok önemli bir başarı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki günlerde envanterine girecek Türkiye'nin ilk milli jeti Hürjet'in ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. O anlarda hepimizi gururlandıran kareler vardı. Ekranlara getirelim.
3: Türkiye'nin ilk milli jeti Şanlı Zafer'in yıl dönümünde Gökvatan'la buluştu.
0: Türkiye eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var.
3: Başkan Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yerli ve milli programlar hız kazandı.
4: Yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu. Kaan'dan Kızıl Elma'ya, Hürjet'ten Altay tankına kadar pek çok ürün TUSAŞ'ta yerli ve yabancı heyetlere sergilendi.
0: Savunma sanayinde %20'yi bile üretemiyorduk. Ama şimdi %80'i yakaladık.
3: Hürjet programı da TUSAŞ'ın alın teriyle, Türk mühendisliğinin zekasıyla doğdu. 2017 yılında start alan Hürjet, 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik eşiği geride bıraktı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında Hürjet, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı. İlk prototipinde eşlik ettiği uçuşta Hürjet, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, gerçekleşen bu ilk uçuşu sosyal medya hesabından duyurdu. Hürjetimizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor dedi. Öte yandan ilk

0: Aşamada 6 adet üretilecek kürjetin, üretim ve test faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
1: Hepimizi gururlandıran o görüntüleri ekranlara getirdik. Diğer yandan tabii ki Türk savunma sanayinin elde etmiş olduğu başarı sadece Türkiye'nin gündeminde değil, Amerikan medyasının da gündeminde. Forbes dergisi dün özellikle Türk İHA'larının Orta Doğu'daki etkisine ilişkin bir analiz yayımladı. Orta Doğu artık Türk İHA'larının kanatları altında. Türk savunma sanayi milli üretim ve teknolojide yakaladığı başarıyı ihracata da yansıttı. ABD merkezli Forbes dergisi Türk İHA'larının Orta Doğu ve Afrika pazarında edindiği yeri mercek altına aldı. Avrupa dünyası kullanıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fas'tan Cezayir'e kadar birçok ülkenin Türk İHA'larını kullandığının altını çizdi. Hürjet'ten Zafer Uçuş'ta yine aynı şekilde bugün Milliyet'te yer alan haberlerden biri. Ankase Tunus tarafından kullanılıyor. Mısır'da Akıncı satın alınan ülkeler arasında olarak gösteriliyor. Kuveysi 2023 yılında yaklaşık 370 milyon dolarlık bir savunma anlaşmasına da imza atmıştı. Bu da güne dair söyleyeceğimiz önemli detaylardan biri olarak karşımızda. Diğer yandan geceden sabaha taşıdığımız başlıklarımız var. Hemen onlara da bakalım. İlk durak noktamız Bursa olacak. Bursa'da Samanlık'ta başlayan yangın eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Harmancık ilçesinde bir samanlıkta alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Olayda bir can kaybı yaşanmadı. Erzurum'da ise bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki kişi dumandan etkilendi. 5 katlı Yeşil Köşk apartmanında çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince apartmanda bulunanlar tahliye edildi. Güvenli bölgeye alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda alevler söndürüldü. Yangında iki kişi ise dumandan etkilendi. İstanbul'dayız. İstanbul'da Arnavutköy'de ise bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kameraları da o anlarda kayıttaydı. Peki o anlarda neler oldu? Hemen bakalım.
2: İş yerinin önüne geldi, ard arda tetiğe bastı. Silah seslerinin yükseldiği yer bu kez İstanbul Arnavutköy oldu. Otomobille bir iş yerine hedef alan iki şüpheli işletmenin yakınlarında durdu. Şüphelilerden biri araçta beklerken diğeri ise iş yerinin önüne gelip tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaşırken polis ekipleri yeri tespit edilen iki zanlıyı da kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Soruşturma kapsamında aracı kullandığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Meteorolojiden gelen uyarıdan başlayalım. 4 il için özellikle Doğu Karadeniz için bir sağanak uyarısı var. Bugün Sarıkotlu uyarı yayınlandı. Diğer yandan tabii dün gün boyunca da özellikle Karadeniz bölgesinin genelinde yine etkili yağışlar vardı. Nerelerde o yağışlar etkili oldu? Bugün için neler söyleyeceğiz? Önce bir haberimize bakalım. Ardından da meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak.
2: Sağanak ve fırtına çok sayıda ilde hayatı felç etti. Artvin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Şavşat ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. İşte onlardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar su altında kaldı. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar her sağanak sonrası aynı durumu yaşadı.

0: yaşadıklarını söyleyerek kalıcı çözüm istedi. Samsun'da aşırı yağışlar nedeniyle Çarşamba Ovası su altında kaldı. Metrekareye 113 kilogram yağış düşen bölgede tarım arazileriyle evleri su bastı. Mağdur olan çiftçi zararın karşılanması için çağrıda bulundu.
1: Yoğun bir yağış yağdı. Yağıştan dolayı evlerimizi falan su bastı. Tarım arazileri su altında. Bütün camakenlerimiz falan, sebze falan bir şey kalmadı.
2: Evler de su altında. Tallallar, bahçeler, mısırlıklar, fındıklıklar, vatandaş fındığını falan toplayamadı. Böylece kaldı.
0: Van'daysa saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına parklardaki kamelyaları ve ağaçları devirdi. Toz bulutu görüş mesafesini düşürdü.
3: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama tabii bugün gündemimiz Kıbrıs açıklarında yaşanan bu facia. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz yanımıza. Çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle tabii ki bugünü konuşacağız ama Girne ile Mersin arasına bir dönmemiz gerekiyor. Dün çok etkili bir rüzgar, bir fırtına var mıydı? Ne yaşandı dün?
4: Dün aslında şöyle başladı. Cumartesi günü Kıbrıs'ta biraz sıkıntı var. Sıkıntı derken kuvvetli yağış vardı. Bir alçak basınç sistemi oluşmuştu. O kuzeyden gelen serin hava, bizleri etkileyen serin hava Akdeniz'in sıcak suyuyla buluştu ve orada siklonik yapılar oluşturdu. Beraberinde Kıbrıs'ta kuvvetli yağışlar, yer yer fırtınalar oluştu. Ama dün için, yani pazar günü için o sistem etkisini kaybetti. Yani o kuvvetli rüzgar, fırtına etkisini kaybetti ki batan tekne de cumartesi günü aslında hareket edecekmiş. Cumartesi günü o kötü hava koşullarından dolayı hareket etmemiş ve pazar gününe ertelenmiş vaziyette ve baktığımızda o gün, yani gün için bir o kuvvetli rüzgarlar etkisini kaybetmiş. Ama bir ölü dalga riski.
3: Ne demek bu hocam, ölü dalga?
4: Aslında daha önceki, yani daha uzak mesafelerden, yani bir önceki günden oluşan sistem biraz daha taşınmasıyla birlikte biraz daha doğusuna, batısına giden, yani o bölgenin farklı yerlerde, yani o anda çok olmayan ölü dalga dediğimiz, yani bir salınım. Şöyle söyleyeyim, o anki fırtınadan oluşan değil, daha önceki fırtınadan oluşmuş olan dalga, daha sönümlenmemiş bir dalga. O dalganın devamı niteliğinde bir dalgadan bahsedebiliriz. Ama tabii bu kesinleşmiş bir şey de değil. Yani ölü dalga olduğu da net değil yani oradaki tablonun. Aslında bir teknik incelemenin ardından zaten daha, yani o gemi hasar üzerindeki teknik incelemenin ardından ve biraz daha derin analizin ardından oradaki durum netleşeceğine ben inanıyorum.
3: Evet.
4: Çözülecektir. Bunun esas sebebi ne oldu?
3: Bugün itibariyle hava nasıl, bölgede arama çalışmaları devam ediyor?
4: Bugün için bir sıkıntı yok. Bugün için sıkıntı olan yerlerimiz var tabii ki ama güneyde şu anda bir sıkıntı gözükmüyor.
3: O zaman gelelim.
4: Evet.
3: Uyarıların yapıldığı noktalara.
4: Karadeniz, yani dünden bu yana devam ediyor ki az önce haberimizde de vardı. Çarşamba'da Samsun'da seller oluşmuştu. Şu saat itibariyle Ordu, Giresun. Meteoroloji Genel Müdürümüzün radar görüntüsündeki şu yeşil alan saatlerdir burada. Yani gece saat 1.30-2'den bu yana oradaki yeşil alan yağışı devam ettiğini gösteriyor ve yerini çok kolay değiştirmedi. Yani yeri çok fazla değişmedi. Ordu Giresun arasında kuvvetli yağış var. Biraz da Rize'de yağış var ama esas şu anda odaklanılması gereken yer Ordu Giresun. Orada, yani oradan her an şu anda, yani sıkıntılı bir durum vatandaşlar yaşadığını düşünüyorum ben. Ben şunu söyleyeyim. Zemindeki, yani yerdeki durumu bilmiyorum ama hava haritası ve uydu görüntüleri, radar görüntüleri ve şu andaki uydu görüntüsü de bir siklonik yapının, bir tane hücrenin daha doğrusu Ordu Giresun arasında oturduğunu gösteriyor. Bir parçadır Rize üzerinde var. Yurdun diğer bölümünde bir şey yok. Şu anda orası risk altında.
3: Yani bugün Doğu Karadeniz'e dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Ama özellikle şu saatler Ordu Giresun çok büyük risk altında diyelim.
3: O zaman bölge bölge hemen başlayalım. Yeni haftaya nasıl bir havayla başlıyoruz? Marmara bölgesi 30 derecenin altındayız. Edirne hariç.
4: Evet, Edirne biraz daha, yani Edirne ve İzmir, Güneydoğu Anadolu artık sıcaklıkların biraz daha yüksek kaldığı yerler ama genel olarak o serin hava devam ediyor. Hemen İstanbul detayına da bakarsak İstanbul'da şu an için 29, yarın 30-31 derecelerde, çok yukarı gitmiyor. Yani 30-30 dereceleri çok görmeyecek. Cuma günü yağış bekliyoruz. Kuzeyden gelecek olan bir sistem akşam var yine cuma günü çok kuvvetli olmayan, yani o geçtiğimiz günlerde olan yağışlar gibi yağışlar bırakacak gözüküyor. Artık biraz daha nefes almaya başladık.
3: Daha sakin gece sıcaklığı 21 derece.
4: Nemler biraz daha düşmeye başladı. Gece sıcaklıkları 21 derecelere kadar geliyor.
3: O zaman
4: Ege'ye bakalım. Ege'de yüksek sıcaklıklar devam ediyor.

0: devam ediyor. İzmir, Aydın yine 35-37 derecelerde sürüyor. İzmir'de şu anda yağış, yani İzmir derken Ege'li bölgesinde şu anda yağış yok. İzmir detayımıza da bakarsak sıcaklıklarda önümüzdeki günlerde yani birkaç derecelik salınımlar var. 30-35 derecelik, ama İzmir'de bu arada nemden çok etkilenmeye başladı son zamanlarda. Yani İstanbul gibi diğer özellikle kıyı kentler gibi nem İzmirlileri birazcık bunaltıyor. Çok yakın plan için bu sıcaklıklar değerlerinde, sıcaklık değerlerinde bir önemli bir değişiklik gözükmeyecek.
1: O zaman Akdeniz'e isterseniz bir geçelim. Evet. Akdeniz bölgesinde nasıl bir hava bugün bizi bekliyor? Antalya evet. 36 dereceyi görüyoruz.
0: Evet, Antalya biraz daha kuzeyli rüzgarları almaya başlamış diyor. Ama Mersin, Hatay, Adana, nem oralarda şapır şapır. Yani gene vücudumuzdan çıkan ter vücuttan çok uzaklaşamıyor. Hemen Antalya detaylarına da bakalım. Antalya'da da önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artış var. Biraz daha Antalya. Aslında biraz daha kuru havası artık. Denizden değil de kuzeyli akışlar var. O kuzeyli akışlar biraz daha Antalya'nın hissedilen sıcaklığının gerçek değerlerine ulaşıyor.
1: Perşembe ile Cuma günü bir 5 derecelik bir düşüş olacak.
0: Aslında bir düşüş değil. O rüzgarın biraz yön değiştirmesiyle birlikte denizden esmeye başlıyor. Sıcaklığı düşürüyor. Nem değerini arttırıyor. Aslında çok fazla bir fark hissedilen de yani konfor şartlarında çok önemli bir değişiklik olmuyor.
1: O zaman İç Anadolu bugün özellikle Ankara nasıl bugün başladı? 30 derecedeyiz.
0: İç Anadolu'nun doğusunda bugün yağışlar var. Hatta şöyle Kayseri, Sivas ve Karadeniz uzanan hat boyunca burada sürekli bu yağışları görüyoruz zaten zaman zaman. Yani sürekli derken sıklıkla gördüğümüz yağışlar. Başkentte de en yakın planda bir Cuma günü yağışımız, bir Cuma günü hafif bir yağışımız olabilir Cuma başkentin. Sıcaklıklar çok değişmiyor. Gece sıcaklıkları 15-16 dereceler civarında. Gece rahatladı Ankaralılar. Dinlenebiliyorlar, bunalmıyorlar. Gündüzde en fazla 30-31 derecelere kadar çıkıyor önümüzdeki günler. Yani artık mevsim normalleri değerler diyebiliriz.
1: Tablo bu şekilde. Ankara için. O zaman şimdi uyarıyı da verdiğimiz Karadeniz'e bir bakalım. Karadeniz için baktığımızda adeta ikiye bölünmüş durumda. Evet. Doğusu ile batısında farklı bir tablo.
0: Aslında kuzeyde bulunan, yukarıda bulunan bir yüksek basınç çalını var. Onun taşıdığı serin hava biraz daha doğuya, doğu kısmına iniyor ve Karadeniz'in doğusunda o kısımda yağışları bırakıyor ki bugün gün içerisinde Ordu ve Hop arası diyoruz aslında. Artvin tabii ki. Ordu Hop arasında yağışlar devam edecek. Özellikle bugün Ordu, Giresun, Trabzon, yine Trabzon'da da ilerleyen saatlerde riskler var. Bu yağışlar kesilmiyor yani Doğu Karadeniz'de. Bugün çok yüksek ama sonraki günlerde biraz daha öğleden sonraki saatlerde yağışlarımız var. Genel
1: Trabzon'da
0: olarak
1: isterseniz bir bakalım.
0: Trabzon'da da yağışlar, yani hemen hemen her gün yağış var. Bugün biraz daha riskli, yani Trabzon'da bugün kuvvetli yağış alacak yerler arasında gözüküyor. Ama şu diğer yağışlar hep öğleden sonraki yağışlar. Öğle ve sonraki saatlerde.
1: Ama bugün, gece saatlerinde bugün biraz, dikkat edeceğiz.
0: Bugün galiba. Ordu, Giresun şu an dikkat herkesin, yani şöyle söyleyeyim, vatandaşların, orada bulunanların, yetkililerin buraya odaklanması gerekiyor. Şu anda o yağış çok etkili bir şekilde sürüyor.
1: Ordu, Giresun bizim için bugün ana noktalarımızdan biri. Güneydoğu diyelim, Karadeniz'i tamamlayalım. Son olarak Güneydoğu'ya baktığımızda 40 derecenin altındayız.
0: Artık indik yani. Evet. Olsa yüksek sıcaklıklar artık etkisini kaybetti. Ama önümüzdeki haftalarda bu 1-2 hafta biraz serin. Ondan sonra ayın 14'ünden sonra tekrar hafif bir sıcaklık dalgası var ama artık tabii o yazın dik ışınları gelmiyor. Bitti. Mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çok üşümeyeceğiz. Çok da aşırı ısınmayacağız. Bunları söyleyebiliriz. Hemen Şanlıurfa değerlerimize bakalım. Şanlıurfa'da da 35-36 artık 40 derece, 45 dereceler görmüştük. Ortak anlar sönümlendi. Gece sıcaklıkları biraz daha aşağı inmeye başladı. Nem zaten olmadığı için biraz daha Güneydoğu Anadolu rahatlamış vaziyette. Güneydoğu Anadolu'da salça, biber zamanı şimdi.
1: Evet. Ve Doğu Anadolu değil mi? Tabii bu arada biz tabii yaşananları konuştuk ama bir yandan da Ağustos'u artık bitirdik. Evet. Bugün son günümüz, yarın 1 Eylül artık sonbaharın takvimsel açıdan sonbaharına giriyoruz.
0: Kışlık hazırlıkları başladı. Bizim evde bile artık domates yapmaya başladılar. Domates biriktiriyorlar, aldılar onları da haşlayıp birlikte şey yapıyorlar. Kuzeyinde yağışlar var, güneyinde bazı bölgelerde İç Anadolu'nun doğusuyla birlikte az önce çizmiştik ya bir hat. O hat boyunca kuzeyinde devam eden yağışlar var. Güneyi artık yağış almıyor ama önümüzdeki günlerde yine Doğu Anadolu'daki yağışlar, özellikle kuzey kesimdeki yağışlar devam ediyor olacak. Hemen Erzurum detayına bakalım. Erzurum'da da bugün 22 derece ve yağışlı olan hava, yarın yağış var. Çarşamba, perşembe yağış yok, cuma tekrar yağış. Kuzeydeki yağışlar devam ediyor. Yarınki yağışlar özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve güneyine kadar, Hakkari'ye kadar sarkan yağışları görüyoruz.
1: Tablo bu. Yurt genelinde bir kez daha açalım. Türkiye geneline baktığımızda bugün özellikle Sarıkotlu uyarı, Doğu Karadeniz'e
0: aman dikkat diyoruz. Evet.
1: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün dileyelim. Çarşamba günü haftanın tam da ortasında detayları konuşmaya devam edeceğiz sizlerle. Diğer yandan tabii ki yurt genelinde neler yaşandı? Hızlı bir haber turu zamanı.
2: Çocuk kaldı altında ya.
3: Ne demek çocuk kaldı?
4: İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, iş yerinin duvarına çarparak durdu. Feci kazada yaralanan 6 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Burası da kağıthane. Hafriyat kamyonunun şoförü kum boşaltırken damper yan yattı, yüküyle birlikte park halindeki aracın üzerine devrildi. O anlarda amatör kamera kayıttaydı.
5: Herhalde kumu boşaltırken şey olmuş.
4: Şanlıurfa polisi plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan sürücü kaza yapınca yakalandığı 242.500 lira para cezasına çarptırıldı. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan iki dağcı 5138 metre yükseklikte kız arkadaşına evlilik teklif etti. Fırtınaya aldırış etmeyen gençler dondurucu soğukta yüzük takmayı da ihmal etmedi.
1: Bugünün pek çok sıcak başlığı var. O sıcak başlıklardan biri dün gece itibariyle savaşın yeniden alevlenmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik bir saldırı düzenledi. İran'dan misilleme geldi. Ürdün'e yönelik saldırılar var. Ne oluyor? Biz özellikle hafta, geçtiğimiz hafta yine acaba bir ateşkes ihtimali, daha doğrusu bir uzlaşı ihtimali var mı derken bu saldırı nereden çıktı? Hemen İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Yine savaş, yine füzelerin ateş diye bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne oldu da yeniden Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı?
6: Evet, günaydın Gökhan. Başkent İslamabad'da az önce ben üst düzey Pakistan makamlarıyla bir görüş teatisinde bulundum ve aldığımız bilgiye göre bu bir barış ve uzlaşma çabalarına yönelik bir darbe anlamına, sabotaj etme anlamına geliyor. Çünkü bilgilere göre İran ve Arap ülkeler, özellikle Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt arasında bir uzlaşma yolunda olumlu bir ilerleme kayıt ediliyordu. Karşılıklı güvenlik önlemler konusunda bir gelişme ve icra bekleniyordu. Dolayısıyla ona bir darbe nitelikte bir bu saldırılar değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Tabii şimdi Pakistan makamları bu saldırının duracağını, İranlı liderler tarafından sürekli barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ABD tarafından derhal bir daimi ateşkes beklenirken böyle bir şeyin olması Körfez bölgesinde tabii barış çabalarını etkilemiş durumda şu anda. Ama makamlar önümüzdeki günler içerisinde özellikle İran ve Arap ülkeler arasında yeni bir güvenlik işbirliği konusunda, bir karşılıklı güven konusunda bir gelişme olabileceği yönde olumlu tavırları gösteriyor bize. Gökhan.
1: Rahman, teşekkür ederim. Gözler tabii bir yandan Pakistan'da, ama hemen hatırlatalım, İstanbul'da Mekke zirvesi, Mekke Anlaşması zirvesi düzenlenecek. Diğer yandan Pakistan Başbakanı Şangay zirvesine katılıyor. Yoğun bir diplomasi trafiği var. Hepsini Fakur'dan almaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'da biz özellikle Gazze'ye bakmamız gerekiyor. İsrail'in saldırıları dün gün boyunca da devam etti. O gerçekleşen saldırılarda biri çocuk olmak üzere iki Filistinli daha hayatını kaybetti.
7: Kimi kucağında sevdiğinin cansız bedenini taşıdı. Kimi ise hayata tutunabilmek için tedavi umuduyla dünyaya yalvardı. Gazze'de bir halk bombaların gölgesinde hayatla ölüm arasında sıkışıp kaldı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. İşgal ordusu bu kez Deir Belah'ın batısında sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu Filistinliler şehit oldu. Kentin

0: tıbbi tedavinin sağlanmasını istedi.
1: Bugün Refah sınır kapısının kapalı olması nedeniyle buradayız. İlaç ve tıbbi malzeme girmiyor. Tıbbi imkansızlıklar nedeniyle her gün birimizin bacağı veya kolu ampute ediliyor. İlaç yok, tedavi yok. Ameliyatlar sürekli erteleniyor. Dışarıda protez organ tedavisi ve ameliyat olmak isteyen birçok arkadaşımız var ancak kapılar kapalı.
0: İsrail'in 3 yılı aşkın süredir Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 73.400'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
2: Venezuela Devlet Başkanı Maduro Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ocak ayının ilk günlerinde kaçırılmıştı. ABD'de şu an tutuklu. Aylar sonra Maduro'dan bir fotoğraf karesi paylaşımı geldi sosyal medya hesabından. Peki ne dedi o fotoğraf karesinde? Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları tüm torunlarıma, çocuklarıma, kızlara ve bizi seven tüm soylu insanlara küçücük bir hediye olarak gönderiyorum diyor ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro. Tam da Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında 100 yıllık olduğu iddia edilen bir petrol anlaşmasının yapıldığı bir dönemde adeta bir mesaj niteliği taşıyor Maduro'dan gelen fotoğraf karesi. Peki başka hangi detaylar var? Hemen bakalım.
0: ABD tarafından 3 Ocak'ta başkent Caracas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra ilk kez cezaevinden fotoğrafları paylaşıldı. Dimdik ayakta notuyla paylaşılan kareler Maduro'nun cezaevindeki son görüntüleri olarak kayıtlara geçti. Fotoğrafları Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra babasının X hesabından paylaştı. Paylaşıma sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notu düşüldü. Maduro Guerra babasının mesajını da takipçileriyle paylaştı. Maduro, dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim mesajını verdi. Ardından çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine teşekkür etti.
3: Annem ve babamdan mesaj aldık. Onlar güçlü ve sağlam duruyor. Venezuela halkına inanıyorlar. Geçici devlet başkanı Rodriguez'e inanıyorlar.
0: Maduro ve eşi Sinia Flores 3 Ocak'ta ABD operasyonuyla Venezuela'dan kaçırıldı. ABD makamları Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalarla itham ediyor. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Maduro'nun ABD'deki yargılanma tarihi ise 1 Haziran 2027.
2: Hareketli bir hafta, hareketli bir güne başladık. Orta Doğu çok sıcak dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı, İran'dan gelen misillemeyi konuştuk. Ama dedik ya, bir yandan da bugün tüm Orta Doğu'nun ve bölgenin gözü İstanbul'da olacak. Çünkü Mekke Savunma Anlaşması kapsamında ilk zirve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları bir araya geliyor. Peki neler konuşulacak? Masada hangi başlıklar var? Bu zirve neden önemli? İstanbul'da haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir günaydın, kolaylıklar dilerim. Çok kritik bir zirveden bahsediyoruz. İlk olması nedeniyle çok önemli. Neler söyleyeceğiz bugüne dair?
4: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Bizler de Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından imzalanmıştı ve bu kapsamdaki ilk toplantı bugün itibariyle İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri ise şu şekilde: Mekke İttifakı'nın yol haritasının oluşturulması konuşulacak toplantıda. Sonrasında siyasi ve stratejik işbirlik yine konuşulacak bu toplantıda ve askeri işbirliğinden atılacak somut adımların değerlendirilmesi ve özellikle de bölgedeki o tırnak içerisinde güç savaşında hem Pakistan hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Suudi Arabistan'ın ülke bazlı olarak bölgedeki rolleri konuşulacak. Peki toplantıya kimler katılacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Türkiye'yi temsil edecek isimler: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Tar, Federal Savunma Bakanı Muhammed Asıf, Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir yer alacak. Pakistan heyetinde

0: Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Savunma Bakanı Prens Salih bin Salman bin Abdülaziz El Suud, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyah bin Hamed El Ruvayi olacak. Özellikle ittifakın zemini ve hukuki zeminine bakacak olursak da toplantı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın artık nihayete kavuşturulması ve detaylarının da paylaşılması anlamına gelecek. İlerleyen dakikalarda toplantının başlaması bekleniyor. Gün içerisinde bizler de o toplantıdan bizlere aktarılacak notlara, kamuoyuna yansıyan notlara bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a teşekkür edelim. Bugün gözler İstanbul'da. İstanbul'da gerçekleşecek Mekke Savunma Anlaşması İttifakı Zirvesi'nin ilk toplantısında olacak. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine de bir bakalım. Vize konusu malum önemli gündem başlıklarından biri. Hürriyet gazetesinde AB'ye ikinci vize resti. Türk vatandaşlarının vize çilesi ikinci kez Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'nun başvurusu siyasi konu ve AB'de ikamet etmeme gerekçeleriyle reddedilince dosyaya Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Rana Faytron da ortak şikayetçi olarak eklendi. Böylece AB'de ikamet engelinin aşılması hedeflendi. Hukuk Brüksel'e bağlamıyor mu? Fransa'da yaşayan Türkler de artık isyan etmiş durumda. Çünkü Türkiye'ye karşı giderek zorlaştırılan bir süreç var. AB'ye ikinci vize resti de öne çıkan başlıklarımızdan biri. Gelelim siyasete. Siyaset konuştuğumuzda ise bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında yaşanan gerilim ve yüksek tansiyon var. Bir yandan da özellikle parti üyeleri konusunda da tartışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafı Yeni Parti'nin iddia ettiği gibi yüksek sayıda bir istifanın ya da ayrılığın olmadığını savunurken Yeni Parti ise bambaşka bir iddiayı dile getiriyor. Diğer yandan Bayrampaşa Belediyesi'ne ilişkin iddianamede de dikkat çeken detaylar var. Hemen bakalım.
2: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil.
3: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük.
4: CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga bu kez 1 milyon 900 bin üyenin kişisel bilgileri üzerinden alevlendi. Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden ayrılmadan önce CHP'nin yaklaşık 1 milyon 900 bin üyesine ait verilerin kopyalandığı, ardından da Yeni Parti altyapısında taşındığı öne sürüldü. İddiaya göre hedef CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi Yeni Parti'ye geçirip Yeni CHP biziz mesajı vermekti.
5: Bu siyasi etiğe de uygun değil. Yazık. Bu insanlara da yazık ya. Bu partiye şey değil mi, böyle bir tuzak kurma değil mi?
4: Kulislere göre Yeni Parti'nin bir başka hesabı ise belediye başkanlarıydı. 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı 411 belediyenin tamamının Yeni Parti safına geçmesi bekleniyordu. Ancak 245 başkan Yeni Parti'ye geçti. 127 başkan CHP'de kaldı. 25 başkan AK Parti'ye katıldı. Bazı başkanlarsa yoluna bağımsız devam etme kararı aldı.
6: Ben Ayşe Ünlüce'nin hiç istemeden istifa ettiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak istiyordu.
4: Asıl kırılma büyük şehirlerde yaşandı. Yeni Parti 11 büyük şehirden sadece Manisa, Denizli, Eskişehir ve Tekirdağ safına katabildi. Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Muğla CHP'de kaldı. Kulislere göre başkanların kararında belediye meclislerindeki sandalye dengesi belirleyici oldu. CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik iddianamedense vicdanları yaralayan bir rüşvet suçlaması çıktı. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da evini kaybeden Adil Umur, İstanbul'da bir kafe açıp hayata yeniden tutunmak istedi. İddianameye göre ona önce "sen inşaata başla, biz hallederiz" denildi. Sonra ise kafenin yıkılmaması için 3 milyon lira ve %25 ortaklık istendi. Üstelik o pazarlık depremzede esnafın telefonuna kaydettiği 2 saat 35 dakikalık ses kaydıyla da iddianameye girdi. Soruşturma sadece kafeyle de sınırlı değil. İddianamede aylık 320 bin lira gelir kapasitesi olduğu belirtilen bir otoparkın sadece 15 bin liraya kiraya verildiği, kamunun 10 milyon 980 bin lira zarara uğratıldığı öne sürüldü. 78 şüphelinin yer aldığı dosyada Hasan Mutlu hakkında 37 ayrı suç eyleminden 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
7: Haber Radyo.

0: 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken artışa tüketici ve reel kesim destek verdi. Tüketicilerle imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı. Halkbank'ın katkılarıyla
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Adana-Osmaniye yolunun 12 ve 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Haber Radyo, canlı yayın.
1: Aradaki Fok ailesi panikle denize kaçtı. O anlar foto kapana yansıdı. Görüntüler İzmir'in Karaburun ilçesinde kaydedildi. Akdeniz foklarının dinlenme, barınma ve doğum alanı olarak kullandığı mağaraya bir kişi girdi. İnsanı fark eden foklar hızla mağaradan çıkıp denize yöneldi. Akdeniz fokları dünyanın en nadir memeli türleri arasında. Fokların dünyada 800-900, Türkiye karasularındaysa yaklaşık 120 bireyi bulunuyor. Fokların sayılarını, cinsiyetlerini ve yaşam alanlarını takip etmek için kıyılardaki mağaralara foto kapanlar yerleştiriliyor. Ancak kayıtlar bu özel yaşam alanlarına insanların girmeye devam ettiğini de ortaya koyuyor. Uzmanlar hem nesli tehlike altındaki fokların korunması hem de insan güvenliği için bu mağaralara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

0: Ve saatlerimiz 8'i gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan o facia. Bugün gündemimizin ana başlığı. 8 canımızı yitirdik. 18 canı arama çalışmaları devam ediyor. Ancak ihmaller zinciri günün en önemli sorulacak sorular olarak karşımızda. Neler oluyor? Neler yaşandı? Önce bir haberimize bakalım, ardından da konuşacağız.
1: Güzel hemen hemen. 267 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Girne açıklarında can pazarı yaşandı.
2: Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz.
1: Filo Denizciliğe ait feribot Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket etti. Ancak kalkıştan kısa süre sonra su almaya başlayan feribot adım adım faciaya sürüklendi.
3: Ama biz söyledik yani, dedik geri dön diye. Bak en son kırığı görünce, baktı o görevli geldi, tamam dedi. Arkaya doğru gitti, ondan sonra dedi ki arkaya geldiler. Cana yedeki hafif bir bıraktıysa, bizi onlara da sağladık.
1: Yolcuların iddiasına göre güvertedeki birçok kişi feribotun su aldığını yetkililere bildirdi. Ancak bu uyarılara kulak asmayan kaptan gemiyi geri döndürmeyi ilk etapta reddetti.
2: Sonra iyice su almaya başladı, koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı.
1: Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıktayken geminin baş bölümünden su almaya başladığını fark eden mürettebat bu kez feribotu geri döndürmek istedi. Ancak artık çok geçti.
2: Gemi ondan sonra camlar patladı, suyun altına girdi, insanlar çoğu da çıkamadı. Evet.
3: Camlar zaten çoğunun yüzünü patladı.
2: Şu camlar patladıktan sonra kaçıyoruz demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmıştı. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmıştı, çıkamadı onlar. Kaptan inat etti, gitmeye inat etti.
1: Olayın ardından başta Girne olmak üzere tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirildi. Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Acil durum ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçılar ve sivil tekneler de operasyona destek verdi. Can kayıplarının yaşandığı korkunç faciada gemideki 8'i mürettebat 267 kişinin büyük kısmı sağ salim kurtarıldı. Hala kayıp olanlara yönelik arama çalışmaları ise sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'da yaşanan facia sonrası devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
4: 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz. Dediğim gibi bütün gece boyunca uçaklarla, İHA'larla, gece görüşlü helikopterlerle ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları devam edecek.
1: Korkunç olaya başta mürettebatın ihmal iddiaları damgasını vururken suçlamaları destekleyen bazı görüntüler de ortaya çıktı. Birkaç gün önce aynı feribota binen yolcuların feribottan gelen çarpma sesleri nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü. Şöyle bir yolculuk.
0: Dedik ya 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Peki son durum ne? Kameralarımızı Mersin'e çevireceğiz. Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor olacak. Halil İbrahim kolaylıklar dileyim. Şimdi arama çalışmalarındaki son durumla öncelikle başlayalım. Nedir şu ana kadar elde edilen veriler?
5: Teşekkürler. Yayınlar Gökhan Kurt. Evet maalesef dün akşamdan beri, dün geceden itibaren aslında rakamlar güncellenmedi. Çünkü şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında aranan 18 kişiden herhangi bir iz bulunamadı. Elbette gece boyunca da yine çalışmalar devam etmişti. Özellikle gece görüşlü termal kameralara sahip olan helikopterler ve diğer dronlarla aramalar devam etmişti. Ancak o 18 kişiye maalesef ulaşılamadı. Dün 12'de çıkan gemi aslında gemilerden bir tanesi de aslında arkamdaki Taşucu limanındaydı. Türkiye'den Kıbrıs'a doğru giden gemi Girne'ye ulaştı. Ancak Girne'den Türkiye'ye, yani Mersin'e, Taşucu limanına ulaşmak isteyen gemi maalesef yaklaşık 4 mil açıldıktan sonra 10 hareket saatinden yaklaşık 20 dakika sonrasında maalesef o kazaya neden olmuştu. O feci kaza meydana gelmişti ve maalesef 8 kişi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar 18 kişi hala aranmaya devam ediyor. Peki kurtarılanlar Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte bu noktada aslında oluşturulan kriz masasında bununla ilgili program netleştirilmeye çalışılıyor. Çünkü bir taraftan sağ olarak kurtarılan ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymayan vatandaşlar var. Bir taraftan da elbette o feci kaza sonrasında, o facia sonrasında yaralanan yine yolcular var. İşte onların tahliyesiyle ilgili de bir taraftan şu anda içerisinde bulunduğum özel liman yönetimi tarafından oluşturulan kriz masasında değerlendiriliyor. Bir taraftan da elbette yine Mersin valisi de kriz masasında Atilla Toros'la işte o yolcuların Türkiye'ye nasıl getirileceği, ana vatana nasıl getirileceği noktasında elbette bir program takvimi belirlemeye çalışıyor. Elbette deniz hala güvenli değil çünkü zaman zaman rüzgar lodos şiddetini artırmaya devam ediyor. Elbette oradaki yolcuların da deniz yoluyla değil de hava yoluyla getirme ihtimalinin ağır bastığını söyleyebiliriz. Ancak şu ana kadar resmi olarak hangi saatte, hangi tarihte ve hangi yolla getirileceği noktasında herhangi bir bilgi verilmedi. Yine yaralı olan vatandaşlarla ilgili, insanlarla ilgili de henüz Türkiye'ye yönelik bir tahliye işlemi gerçekleştirilmedi. Yaralı olan kişiler de yine şu anda Kıbrıs'ta Girne'de tedavi edilmeye devam ediyor ve tabii ki bizlerin şu anda içerisinde bulunduğumuz liman oldukça önemli. Çünkü buradan yola çıkan gemi Kıbrıs'a ulaştı. Kıbrıs'tan yola çıkan, Girne'den yola çıkan gemi henüz buraya
0: ulaşamadı. Peki Ali İbrahim, bir yandan da tabii o ihmalleri konuşmak gerekiyor. İstersen o ihmalleri de biraz konuşalım. Çünkü gözaltına alınanlar var. Şimdi gözaltına alınanlar neyle suçlanıyorlar? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bir yandan da gemiye ilişkin iddialar var. Çünkü saat 6'dan itibaren yayınlarımıza dile getiriyoruz. Yolcular görüntüleri de izledik. Diyorlar ki bu gemi su alıyor. Dönelim ama bir şey olmaz deniliyor. Hatta kapıların kapatıldığına ilişkin iddialar var. Bunlara ilişkin neler söyleyeceğiz?
5: Evet Gökhan Kurt, o görüntüler tabii ki insanın içini acıtıyor. Çünkü gemi ilk etapta su almaya başladığında yolcular tarafından gemi kaptanı ve gemi mürettebatı uyarılıyor. Ancak o uyarılara rağmen yola devam ediyor ve özellikle de hızını daha da artırarak geminin ilerletildiğini ifade ediyor oradaki yolcular. Tabii ki fiber alışımlı bir gemiden bahsediyoruz ve eğer herhangi bir hasar aldığında işte gemideki o maalesef geriye dönülmez bir döneme giriyor. Çünkü demirlerden yapılmış bir gemiden bahsetmiyoruz ve maalesef hız teknesi olarak da biliniyor aslında. Hızlı ilerleyen bir gemi olduğunu biliyoruz. İşte gemi su almaya başladıktan sonra içerisindeki yolcular uyarıyor ama gemi kaptanı maalesef dinlemiyor bu uyarıları ve daha da hızlanıyor. İşte o sıradaysa içeriye daha fazla suyun girmesi de birlikte son anda artık geminin daha fazla gidemeyeceğini anladıktan sonra kaptan geri dönmek istiyor ama işte o geri manevrada aslında o dönülmez noktaya giriyor ve ardından da yine daha fazla su almaya başlıyor gemi. Şu ana kadar tabii ki gemi mürettebatı 8 kişiydi. 8 de gözaltına alındı. Tabii ki ondan vereceği ifadeler de çok önemli. Tabii daha öncesinde bu kazanın da yine bu geminin de daha kaza yaptığını yönünde iddia var. Bu gemi daha öncesinde bir kaza da geçirmişti. Ve Silifke halkı, Mersin'in Silifke ilçesindeki insanlar da bu geminin sicilinin bozuk olduğunu iddia ediyor. Çünkü uzun bir süreç içerisinde de yaklaşık 7 yıllık bir süreç içerisinde de bu geminin 7 Emin deposunda kaldığı, bekletildiği, borcu ödenmediği için orada tutulduğu yönünde de yine iddialar var. Ama yine bu geminin yaklaşık 2 yıl önce başka bir kazaya karıştı. Daha doğrusu kaza yaptı ve kazada ağır hasar aldı. Ağır hasar aldıktan sonra da Antalya'ya götürüldü.

0: Antalya'da tamir edildi ve ardından da tekrar işte hemen içerisinde bulunduğumuz Mersin'deki Taşucu'ndaki bu özel limana getirildi ve burada yeniden tabii ki seferlere çıkartıldı. Tabii bunlar bir iddia, bunlar da araştırılacak ve araştırıldıktan sonra elbette gemi neden su aldı, gemi ne kadar su aldı, gemide nasıl bir hasar oluştu ve mürettebatla ilgili önemli, ciddi çünkü iddialar var. Onların da vereceği ifadeler ya da savunmalar sonrasında elbette geminin nasıl bir kaza yaptığını ve ardından da o facianın nasıl oluştuğuna yönelik de eminim resmi makamlardan da bilirkişi raporlarından da ortaya çıkacak. Bizler şu anda Mersin'deyiz, Taşucu Limanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya ile birlikte işte tüm dünyanın merakla beklediği gemi faciasıyla ilgili detayları, ayrıntıları sizlere aktarmak üzere burada olduğumuzu ifade edelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Ali İbrahim Uğur'a notları için teşekkür ederim. Yaşamış olduğumuz bu facianın detaylarını da aktarmaya devam edeceğiz. Bir de Takvim Gazetesi'ni açalım. Takvim Gazetesi'ne bakalım bu facia nasıl yer alıyor? Gazete manşetlerine ilişkin detaylandırdığımızda, hemen takvime baktığımızda göz göre göre facia diyor Takvim Gazetesi manşette. 267 yolcusu olan gemi Akdeniz'e battı. Girne'den Mersin'e yolcu taşıyan gemi sert hava koşullarını içe sayarak demir aldı. 5 mil yol alabilen gemi sert dalgalara çarparak battı. 8'i mürettebat, 267 kişi için can pazarı yaşandı. Korkudan denize atlayan 8 kişi ise hayatını kaybetti. Filo Denizciliğe ait gemi fırtınalı havada 267 yolcusuyla sefere çıktı. Sert dalgalara çarparak ilerledi. Su aldığı uyarılarına rağmen yoluna devam etti. Gemi önce alabora oldu, sonra tamamen battı. Şimdi ihmaller zinciri yer alıyor. 5 maddede sıralamış Takvim Gazetesi. İlk olarak fırtına uyarısına rağmen sefer gecikmeli de olsa yapıldı. İkinci olarak gemi su almasına rağmen seyrine devam etti. Üçüncü olarak gövde ve baş bölümünde önceden hasar olduğu iddia edildi. Dördüncü olarak geminin 36 aydır bakımının yapılmadığı öne sürüldü. Tam 3 yıldır bakımının yapılmadığı iddiası var. Ve son olarak 5. madde, acil tahliye ve kriz yönetiminde zafiyet olduğu görüldü. Bunlar o göz göre göre gelen facianın detayları Takvim Gazetesi manşetinde yer alan. Bir yandan da tabii ki gündemimizde başka son dakika gelişmeleri de var. Hemen bölgemizde Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayından bu yana ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin Lark Adası'na yönelik saldırılar düzenledi. Ki o saldırıların hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yapay zeka ile paylaşılmış bir görsel paylaştı. Lark Adası'nı yerle bir ediyoruz olarak tanımlanan o paylaşımda Trump yapay zeka ile birlikte yapılan saldırıları canlandırdı. Bu da sosyal medyadaki konuşulan başlıklardan biri. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen suçlamalara gelen, Türkiye'den gelen yanıta bakacağız. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren soykırımcı ve savaş bağımlısı politikalarını eleştirmiş, dünyaya seslenmişti. Tel Aviv yönetimi doğruları bir kez daha hazmedemedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Erdoğan'a hedef alan hadsiz bir açıklama paylaşıldı. Bu skandal sözleri Ankara'dan tepkiler ardı ardına geldi.
2: Gazze'yi kan gölüne çeviren, uluslararası hukuku hiçe sayarak dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e böyle mesaj vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
2: Katliama gözünü kulağını kapatan dünyaya da seslenmişti.
3: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırıma karşı kararlı duruşu ve yürüttüğü diplomasiyle dünya sahnesinde yalnızlaşan Tel Aviv yönetimi bir kez daha gerçekleri kaldıramadı. Sosyal medyada Erdoğan'ın bu sözlerini paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklamayı imza attı. O hadsiz ifadelere Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir

0: devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail yönetiminin yalan ve iftiralarının hiçbir hükmünün olmadığının altı çizildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan paylaşıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi. Soykırım şebekesi İsrail'in bir yalan makinesi olarak hareket ettiğini belirten Çelik, hadsiz açıklamanın bir terör propagandasından ibaret olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğini söyledi.
3: Bir yandan bugün tabii gözler Ankara'ya da çevrildi çünkü Başkan Erdoğan Kırgızistan'a hareket edecek. Peki Kırgızistan programında neler var? Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor Erdoğan'ın. Hemen sıcak başlıklara bakalım. Ankara'ya gideceğiz. Haber ekibinden Kübra Bal notlarıyla karşımız olacak. Kübra günaydın. Kolaylıklar dileyim. Başkan Erdoğan hareket etti mi? Yarına ilişkin neler söyleyeceğiz programda? Hangi başlıklar var? Hemen söz sana bırakalım.
4: Günaydın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gidiyor bugün. Bizler de şu anda Ankara Havalimanı'ndayız ve ilerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının buraya gelmesi bekleniyor ve daha sonrasında da uçağının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e doğru yola çıkacağını ifade edelim. Tabii Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un davetine icabetle gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında orada bulunacak. Özellikle dünya göçebe oyunları açılış töreni, yine Kırgızistan bağımsızlık günü kutlama etkinliklerine katılacak. Bunun yanı sıra 1 Eylül'de hitapları da olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi marjında liderler aslında çok kritik başlıkları da ele alıyor olacak. Dijitalleşmeden ticareti, yine bölgesel güvenlikten lojistik ağlara kadar pek çok başlık ele alınıyor olacak. Özellikle bölgesel güvenlik ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi başlıkları oldukça kritik. Yine üye ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve yine lojistik ağların genişletilmesi başlıkları ele alınıyor olacak. Çevre koruma ve dijitalleşme programları projelerine yönelik atılacak ortak adımlar da ele alınıyor olacak. Yine aslında aynı zamanda kültürel bağların geliştirilmesine, derinleştirilmesine yönelik işbirliği de ele alınacak Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde. Tabi zirve sonunda bir deklarasyonun, Bişkek deklarasyonunun da imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve marjında da pek çok görüşmesi olacak. Bunlardan en kritik olanını Kremlin duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi bekleniyor ki aslında artık savaşın yeniden alevlendiği bir dönem de gerçekleşiyor olması bakımından oldukça kritik bir görüşme olacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak ki Rusya tarafı hatırlayacak olursanız son olarak Ukrayna ile müzakerelerin askıya alındığını duyurmuştu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem Rusya ile hem de Ukrayna tarafıyla konuşabilen nadir liderlerden olması bakımından aslında bu görüşme oldukça kritik olacak ve barış için atılabilecek adımlar da ele alınmış olacak. Tabii bunun yanı sıra Karadeniz güvenliği meselesi de oldukça kritik bir başlık olacak ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedefleri ve enerji işbirliği çalışmaları da Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası görüşmesinde ele alınması beklenen başlıklar arasında diyebiliriz. Tabii zirve Türkiye açısından şu açıdan önemli. Aslında evet. Türkiye hem bir NATO üyesi ülkesi hem de Doğu'yla stratejik bağ bakımından da tek aktör olarak öne çıkıyor ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Kırgızistan'a gidecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Kübra, bana notları için teşekkür ederim. Başkan Erdoğan programının detaylarını aldık. Şimdi bir başka facianın detaylarıyla devam edeceğiz. Bir son dakika gelişmemiz de var. Nepal'deki hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibariyle 903'e yükselmiş durumda. Bu son dakika gelişmesini belirteyim. Ne yazık ki 3000'e yakın kişinin de kayıp olduğuna ilişkin bilgi var. Yani ilerleyen dakikalar ya da saatler içerisinde can kaybı sayısının daha da artma ihtimali var. Diğer yandan uydu verileri, yeni gelen görüntülerden biri, yaşanan felaketin boyutlarını gün yüzüne çıkartıyor. Dere yatağı ve dere yatağının kilometrelerce yakındaki o alanların nasıl bir çamur yığını altında kaldığını ve nasıl yok olduğunu da gösteriyoruz. Ama bizi de ilgilendiren bir haber var bu Nepal faciası ile ilgili olarak. Nepal'deki sel felaketinde Türk turist rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Çifte vatandaş olan Öksüz'ün Rus pasaportuyla ülkeye girmesi Türk vatandaşı olarak tespit edilmesini geciktirdi.
5: Nepal'deki dehşet veren sel felaketinde Türk vatandaşı olan turist rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Çifte vatandaş olan Öksüz'ün Nepal'e Rus pasaportuyla giriş yaptığı belirtildi. Bu nedenle bölgede bir Türk vatandaşının bulunduğu ilk aşamada tespit edilemedi.
6: Çifte vatandaş olan Eren Öksüz adındaki üyemiz Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Çin hükümetiyle yaptığımız temaslar sırasında orada bir Türk vatandaşının olmadığı bilgisi bunu teyit etti.
5: Rusya'nın 27 Ağustos'taki bildiriminin ardından Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı da sürece dahil oldu. Öksüz'ün son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
6: Şu anda kendisinin son telefon sinyallerinden elde edilen bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Bu yüzden kızı ve eski eşinin de bununla ilgili bilgi vermek üzere ifadeleri alınıyor.
5: Elena Öksüz'ün 26 Ağustos'ta otelden ayrıldığı, o andan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
6: Hükümeti yapmış olduğu, yerel resmi makamları yapmış olduğu tüm çalışmalarda Elena Öksüz isminin aranması ve kendisine bir an önce ulaşılması için de bizler de haber beklemekteyiz.
5: Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giderek yabancı arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak tercümanlık yaptığı da ortaya çıktı.
7: Yabancı ekipler ve insanlar arasında evlerin enkazların altında kalan insanların yakınlarıyla konuşmak, bağlantı kurmak, detaylı bilgi alabilmek, odalar çizdirmek. Yani çünkü odalardan bir net bir şey kalmayınca ancak o yakın insanlardan yatak odası nerede olduğunu, işte nerede insanların, yani ailelerin olabildiğini öğrenmek için.
5: Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise hala kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye, Elena Öksüz'den gelecek iyi haberi bekliyor.
3: Son bir başlığımız olacak. O da kuzeyimizde giderek şiddetlenen savaş. Giderek şiddetlenen ifadesini özellikle kullanıyoruz. Çünkü Rusya'dan Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik daha büyük saldırılar konusunda hazırlıkların başlandığına ilişkin de bilgiler var. Nereye doğru gidiyoruz sorusunu sormamız gerekiyor. Moskova'ya gidelim. Haber ekibinde Akşin Kişi'ye bizi bekliyor. Akşin, sözü hemen sana bırakalım.
8: Teşekkürler Gökhan Kurt. Evet, 4,5 yılını geride bırakan Ukrayna Savaşı'nda istediğini elde edemeyen Rusya önümüzdeki dönemde tansiyonu daha da tırmandırmaya hazırlanıyor. Saldırıları yoğunlaştırarak Ukrayna'yı önümüzdeki kış mevsiminde teslim olmaya zorlamayı planlayan Moskova, bir taraftan da 20 Eylül'de ülkede yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kamuoyuna savaşı kazanmakta kararlı olduğu mesajını vermeye çalışıyor. İşte bu çerçevede Rusya Savunma Bakanlığı alınan kararlı doğrultusunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik büyük çaplı saldırılar için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna'nın Rusya'nın sivil altyapısına ve yakıt enerji kompleksine yönelik saldırıları Moskova'nın bu sert yanıtını tetikledi. Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine yönelik grup saldırılarının sürdüğünü açıklayan bakanlık, son saldırılarda özellikle çimento ürünleri fabrikasyonu fabrikasının vurulduğunu ve bu tesisin depolarının patlayıcı madde depolamak için kullanıldığını öne sürdü. Rusya daha önce olduğu gibi saldırıların yalnızca Ukrayna'nın askeri ve enerji tesisleriyle ordunun kullandığı altyapıyı hedef aldığını vurguluyor. Rusya lideri Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarına yönelik yanıtların birkaç kat daha güçlü olacağını söylemişti. Putin, Kiev yönetiminin Rusya'nın ekonomik tesislerine hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtığını savunmuştu. Rusya'nın yeni hazırlık hamlesi Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yeni saldırıların önümüzdeki dönemde yoğunlaşabileceğine işaret ediyor. Bu durum savaşın taraflar arasında daha yıkıcı bir hal almasına ve Ukrayna'nın enerji güvenliğinin daha da zorlanmasına yol açabilir. Uluslararası toplum bu gelişmeleri endişeyle takip ederken taraflar arasındaki gerilimin daha da tırmanması bekleniyor. Bu arada Ukrayna'nın da Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. Rusya'nın birçok bölgesinde benzin sıkıntısının da daha da derinleştiği haberleri geliyor. Geçtiğimiz hafta ortasında görülen kısmı toparlanmanın ardından hafta sonuna doğru akaryakıt istasyonlarında yeniden uzun kuyruklar oluştuğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
3: Akşin Kişiyev'e notları için teşekkür edeyim. Artık dünyanın başlıklarından yurda dönelim ve Batman'da yaşanan bir facia ile devam edeceğiz. Batman'da bir spor salonunda yer alan spor salonunun saunasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
9: Alevler tüm tesisi sardı, onlarca kişi içeride mahsur kaldı. Faciada 3 kişi can verdi. Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman spor salonunu kapladı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye haber verildi. İçeride mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Faciada 42 yaşındaki Emine Yani ve Şanzime Sarıgül olay yerinde, iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç'sa kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk annesi Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. Yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
3: Ünlü komedyen Cem Yılmaz cumartesi akşamı kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu ve ağır bir kalp krizi geçirdiği de açıklandı. Tedavisine hemen başlandı. Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından da hayranlarını sevindiren bir paylaşımda da bulundu. Ekranlara getirelim.
10: Cem Bey,
11: evde otur.
10: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu.
1: Evinde kalp krizi geçirdi, kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alındı. Komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
10: Kendisi yoğun bakımda, şu an durumu stabil.
1: Hasta yatağından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu iyi olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada stresten uzak kalması gerektiğini de esprili bir dille yazdı.
12: Taşa bağlı.
1: 53 yaşındaki oyuncu ve şovmen Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evindeyken göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
10: Cem Bey kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu.
13: Ünlü oyuncu Cem Yılmaz Ayvacık Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. Göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle ilk olarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ise hızlı bir şekilde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cem Yılmaz'a hızlı bir şekilde müdahale edildi ve bir damarına stent ve balon takılarak hayata devrildi. Ancak yapılan açıklamada Cem Yılmaz'ın ciddi bir kalp krizi geçirdiği de belirtildi.
10: Bizim kalp krizi türlü var. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi.
1: Durumu ciddiydi. Hemen operasyona alındı. 40 dakikalık bir ameliyatın ardından tıkalı damar açılan ünlü komedyen yoğun bakıma alındı.
14: Arkadaşlarımız yukarıda devam ediyor. Ben dışarıdaki şey.
15: Tamam, geçmiş olsun.
14: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Yılmaz hakkındaki ilk bilgiyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu verdi. Memişoğlu, Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu duyurdu.
16: Şükürler olsun. Şu an için iyi. Genel sağlık durumu gayet iyi. Hatta espri yapıyor. Gayet iyi bir şekilde.
1: Tedavisinin ardından ünlü komedyen taburcu olacak.
10: Servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız.
3: Elazığ'dan gelen görüntülere bakacağız. Elazığ'da düğün konvoyunda araç üzerinden havai fişek attılar. Tepki çeken olay anı cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Olay Zübeyde Hanım Caddesi'ne meydana geldi. Düğün konvoyunda seyir halinde bulunan bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin aktığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket hem konvoydaki hem de diğer araçları hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Üstelik o an

0: Bakın kameraları da böyle. Pist.
1: O acayip ceza yiyecek ha.
0: Hafta sonu konuştuğumuz olaylardan biriydi. İstanbul'da gerçekleşen o kazada, İETT otobüsünde yaşanan o kazada iki kişi hayatını kaybetmişti. Ağır yaralılar vardı ve ne yazık ki bu kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Fatma Hacer Eroğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece bu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
2: Şerit değiştirmek isteyen araç İETT otobüsünün önüne kırıp faciaya yol açmıştı. O kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İstanbul'da 28 Ağustos Cuma günü Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
3: Otobüsün son hali kazanın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte otobüsün ön tarafının tamamen dağıldığını ve camlarının da patladığı görülüyor.
2: Hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlanırken 9 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı. 3 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.
0: İstanbul'dayız. Bu kez Kağıthane'de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Tabii ki yangın kısa süreli bir paniğe de neden oldu. Ekranlara getirelim.
2: Metrobüs alev aldı, yangında can pazarı yaşandı. Korku dolu anlar İstanbul Kağıthane'de kayda geçti. Seyir halindeki metrobüsün motorundan yükselen alevler saniyeler içinde tüm aracı sardı. Yolcular büyük panik yaşarken duman dakikalar içinde gökyüzünü kapladı. Şoförün aracı güvenli noktaya çekmesiyle yolcular kapılara koştu. Metrobüsü demir yığınına çeviren yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken garaja çekilen araçta inceleme başlatıldı.
0: Adana'da yol verme tartışması bir saldırıya döndü. Ambulans şoförü yolunu kestiği otobüsün şoförünü darp etti.
4: Yol verme tartışması saldırıya döndü. Şoförlerin kavgasını yolcular ayırdı. Adana Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki özel halk otobüsüyle ambulansın şoförleri arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
5: Ambulansta hasta yoktu. Çakarları açık değildi. Sadece sağ sinyal yaktı, direkt önüme geldi.
4: O tartışma saldırıyla sonlandı.
5: Direkt şiddet eylemi var arkadaşta. Bana saldırdı, beni darp etti.
4: Yolcular araya girip kavgayı ayırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken Adana İl Sağlık Müdürlüğü ambulans şoförü hakkında inceleme başlattı.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de ise iki kişi 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonuna tırmandı. Mahalle sakinleri hırsızları balkona tırmanırken görünce polis ekiplerine bildirdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltında.
6: Örümcek gibi balkona tırmanan hırsızlar suçüstü yakalandılar. Gel aşağı, gel aşağı. Atla. İstanbul Bahçeli Evler'de iki kişi hırsızlık yapmak için 5 katlı binanın birinci katındaki balkona tırmandı. O esnada mahalle sakinleri durumu fark etti. Emniyet güçlerine bildirdi. Hadi gel. Hadi gel. daire için

0: De bulunan hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan iki hırsız emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Akıl almaz bir olay. Bir güzellik merkezine gidiyorsunuz ve o güzellik merkezinde en mahrem görüntüleriniz kayıt altına alınıyor. Ardından da o kayıt altına alınan görüntüler sosyal medya üzerinden başkalarına satılıyor. Bu olay yaşandı. Bu olayla ilgili olarak zaten bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı da 3'e yükseldi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafının iş yerinin faaliyeti de durduruldu. İşte o skandalın perde arkası.
0: 14 bin kadını gizlice kayda aldılar, görüntüleri sattılar. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizli kamerayla çekildiği iddia edildi. Durumu fark eden 3 kişi şikayetçi oldu. İş yerinde yapılan aramada gizli kamera düzeneği olan cihazlar ele geçirildi. 14 bin video kaydı ve gizli kayıtların sosyal medya üzerinde para karşılığı yayınlandığı belirlendi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklandı. Soruşturma kapsamında görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinin faaliyetinin Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğu açıklandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bir de haftanın ilk iş gününde piyasalara bakalım. Piyasalar hangi rakamlarla yeni güne başlıyor ve başladı? Borsa ile öncelikle başlayacağız. Borsa İstanbul'da cuma günü son rakam neydi? Öncelikle onu bir ekranlara getirelim. %0.45'lik bir yükseliş vardı ama çok güçlü olmayan bir yükseliş. 14.641 puanla yeni güne ve yeni haftaya başlıyoruz. Dolar TL işlemlerinde başladığı rakamlardan biri. Yatay seyir devam ediyor ama 48 liranın üzerindeyiz. 48 lira 25 kuruştan işlemler sürüyor. Euro TL'ye hemen bakalım. Euro TL'de ise yatay seyir devam etmekle birlikte artık burada 56 lira sınırına doğru yavaş yavaş yaklaştık. 55 lira 96 kuruştayız. Altın fiyatları özellikle cuma akşam saatlerinde FED'den gelen mesajlarla birlikte %3'e yakın çok hızlı bir geri çekilmeyi kaydetmişti. Yeni güne de düşüşle başladık. %0.49'luk düşüşle 4432 dolara kadar gerilemiş durumdayız. Bir de iç piyasaya bakalım. Gram altındaki tablo nedir dediğimizde 7000 liranın altına geldik. 6876 liralardayız. 7200 liralardan buralara kadar geldiğimizde belirtelim. Gümüş fiyatları, gümüşte de hareketlilik var. Şu an itibariyle 67 dolar 66 dolar 54 centteyiz ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gece saatlerinde İran'a yapmış olduğu saldırı ve İran'dan gelen yanıt petrolü nasıl etkiledi dediğimizde Brent petrolde %5,6'lık çok hızlı bir yükseliş var. Şu an itibariyle petrol fiyatları 90 dolar 94 cent yani 91 dolara kadar yükselmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı bütün gerilimi yeniden yükseltti. O tabloyu da ekranlara getiriyoruz. Diğer yandan konuşacağımız bir başka başlık daha var. Arkadaşlarımız onu da ekranlara getirecek gazetelerde. Özellikle de tabii ki üniversitelerin kayıt döneminin başlamasıyla birlikte özellikle yurtlar ve yurtlara ilişkin fiyat tartışmaları devam ediyor. Özel yurt tarifesi şaşırttı. O da ne diyor Takvim Gazetesi. Farklı ilde üniversiteye yerleşen gençlerin yurt telaşı başladı. Fiyatta ilk sırayı İstanbul alıyor. Mega kentte özel yurt odalarına aylık ücret 15 ila 80 bin lira arasında değişiyor. Vakıf üniversitelerinde ise yıllık 77 bin liraya da 887 bin liraya da kalınabiliyor. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. İllere göre baktığımızda İstanbul'da en yüksek rakam 80 bin. Ankara'da 74 bin. İzmir'de 55 bin. Trabzon'da en yüksek rakam 28 bin. Kayseri'de ise 18 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Takvim Gazetesi öğrenciler için o zorlu süreci manşetlerine taşıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Almine Candan, anne ve babasıyla kaldırımda yürürken bir anda düşen beton parçaları nedeniyle ağır yaralandı ve engelli kalmıştı. Mahkeme ise ibretlik bir ceza verdi. Belediye, aileye faiziyle birlikte 14 milyon lira tazminat ödeyecek. Belediyenin uyarısına rağmen binada tadilat yaptırmayan

0: Ağustos 2023'te Konya'da mobilya alışverişine çıkan Candan ailesi kaldırımda yürürken bir binadan üzerlerine beton parçaları düşmüş. O gün 4 yaşında olan Almina ile babası ağır yaralanmıştı.
1: Çocuğumu hemen korumak istedim. Bir anda kucağına aldığımda beton parçalarının düşmesi bir oldu. Üstüme, başıma, sırtıma.
2: Kemik kırıkları beyine geçmiş, sol tarafı şu anda felç, yani tutmuyor.
0: Baba kız ölümden döndü. Beyin ameliyatı geçiren Almina hayata tutundu ama %32 oranında mağlul kaldı. Ailesi sorumlular hakkında hukuk mücadelesi başlattı, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Akşehir Belediyesi'nin yasal faiziyle birlikte 14 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.
1: Yaklaşık 10 gün önce olaydan binadan zaten parçalar düşmüş. Sadece süpürerek devam etmişlerdi yani. Hiçbir önlem alamamış, hiçbir sorumlu dikkate almamış.
0: Akşehir Belediyesi 2017 yılında binada sıva hasarı tespit etmiş ve kat maliklerini uyarmış ancak hasar giderilmemişti. 12 daire sahibinin taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaysa sürüyor.
1: Buna sebep olan, umursamayan kim varsa sorumluların cezasını çekmesini istiyorum.
3: Yaşanan olaylarla birlikte yapılan düzenlemelere bakacağız. Şimdi o düzenlemelerde pitbull köpeklerin satılması ve ağızlıksız bir şekilde gezdirilmesi yasak. Bu en temel kural. Çünkü daha geçtiğimiz haftalarda pitbull köpeklerin neden olduğu olayları ekranlara getirmiştik. Ancak bu düzenlemelere rağmen, bu kurallara rağmen hala bu köpekler internet üzerinden ya da farklı şekillerde satılmaya devam ediyor. Ve bu köpeklerin bazı sahipleri de köpekleri tüm kurallara rağmen maskesiz gezdiriyor. Arkadaşlarımız özel bir dosya hazırladı, bakalım.
4: Ağızlıksız gezdirmesi yasak, mahkemelerde silah sayılıyor. Ama yine de satılıyor, üstelik ağır cezalara rağmen.
5: Son dönemde pitbull saldırısı vakaları giderek artıyor. Aslında bu cinse satışı da ticaretinin yapılması da Türkiye'de yasak. Ancak sıkça karşımıza çıkmasının yanı sıra internet üzerinden satışı da yapılıyor.
6: Hayvan koruma kanununa göre köpek cinsinden yasaklı sayılan hayvanların barındırılması, üretilmesi, satılması, hediye edilmesi, yurt içine sokulması yasaktır.
4: İlanlar çoğu zaman sosyal medya üzerinden veriliyor. Hayvanlar tıpkı bir eşya gibi 81 ile kargolanıyor.
7: 20-25 arası lazım ben fiyatı.
5: 20 bin ile 25 bin lira arası.
7: Evet.
5: Safkan.
7: Aynen.
5: Peki kaç yaşında oluyor?
7: Yavru oluyor.
8: Türkiye'de yasaklı bir hayvanın beslenmesi, yani bunu eğitilmesi, köpeği dövüştürüyorlar zaten, ayrı eziyeti var.
9: Çok tehlikeli bir şey. Sonuçta çocukları, insanları hepsini öldürebiliyorlar.
6: Yasağa uymayanlar hakkında yahut internet üzerinden bunların satışını yapmaya çalışanlar hakkında hayvan başına 95.589 lira bir idari para cezası kesilebileceği gibi söz konusu hayvanlara da devlet tarafından el konulmaktadır.
5: Yasal mevzuata göre saldırgan ya da geçmişinde ısırma, saldırma gibi vakaları bulunan köpeklerin kamuya açık yerlerde ağızlık ve tasma ile gezdirilmesi gerekiyor.
6: Metro, metrobüs gibi özellikle halkın toplu olarak bulunduğu yerlere bu hayvanların sokulmaması büyük önem arz etmektedir. Yasaklı bir hayvanın birisini ısırması halinde 4 aydan 4 yıla kadar bir hapis cezası verilebileceği gibi değerlendirilebilir.
3: Şimdi gazete küpürlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Yüzü görende kanser etkisiz. Hemen bakalım. Japonya'da yapılan yeni bir araştırmada 100 yaşını aşan bireylerin bağışıklık sisteminde kanserle mücadele eden hücrelerin arttığı belirlendi. Önemli bir keşif. Osaka Üniversitesi'nden immünolog Kosiko Hashimoto liderliğindeki uzmanlar bağışıklık sisteminde normalde yardımcı rol üstlenen CD4T hücrelerinin ilerleyen yaşlarla birlikte öldürücü T hücrelerine dönüştüğünü tespit etti. Araştırma kapsamında 70, 80 ve 90'lı yaşlar

0: Bireylerde bu öldürücü hücrelerin oranı ortalama %4 seviyesinde kalırken 100 yaşındaki bireylerde bu oran %9.6'ya, 110 yaşını aşanlarda ise %17.6'ya kadar yükseldi. Tabii kaç kişi 100 yaşını aşabiliyor? Bu da ayrı bir soru, ayrı bir tartışma konusu gibi duruyor. Şimdi Sivas'a gidelim. Son dönemde zayıflama ve iştah kontrollerine katkısıyla gündeme gelen sandaloz sakızı, sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar olası faydalarına rağmen bilinçsiz tüketimin risklerine karşı da uyarıyor.
1: Sabahları bir nohut büyüklüğünde tüketiliyor, iştahı bıçak gibi kesiyor. Sandaloz sakızı kilo verdiriyor. Zayıflama ve iştah kontrolüyle gündeme gelen sandaloz sakızı, sindirim ve metabolizma üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor. Sakız, ağacın gövdesinden sızan doğal reçineden elde ediliyor. Uzman diyetisyen Cansu Arslan, sandaloz sakızının sindirim sistemini ve bağırsak florasını destekleyebileceğini belirtti.
2: Sandaloz sakızı mide asidi dengeleyici, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekleyici, bağırsak hareketlerini arttırıcı, olası potansiyel bir etkiye sahipti. Midede çözündüğünde ise oluşturduğu kıvam sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Bu etkisiyle de kan şekerindeki ani yükselmelerin oluşumunu önlemeye yardımcıdır. İştah kontrolünde destek olur.
1: Arslan, sakızın termojenik etkisiyle zayıflamaya yardımcı olacağını söyledi.
2: Zayıflama süreçlerinde ise vücutta oluşturduğu termojenik etkiyle vücut ısısını hafifçe yükselterek enerji harcanmasını arttırır, yağ depolarının enerji olarak kullanılmasını kolaylaştırır. İdrar söktürücü olası etkisiyle de vücuttaki yağ yakımı sonrası oluşan atıkların uzaklaştırılma sürecini hızlandırır.
1: Uzman diyetisyen sakızın olası faydalarına rağmen bilinçsiz tüketimin risklerine karşı uyardı.
2: Olumlu etkilerinin yanında sandaloz sakızının fazla tüketiminin baş dönmesi, kusma yapabileceği, mide bağırsak sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği, özellikle zayıflama konusunda hiçbir besinin tek başına mucizevi bir besin olmadığı unutulmamalıdır.
0: Şimdi Kırıkkale'ye gidelim. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yer alan 285 metre uzunluğundaki sulu mağara sıcak havalarda ziyaretçilerin ilgi odağı alıyor. Fosil mağara özelliği taşıyan mağara doğal ağrı kesici olarak da biliniyor.
3: Diğer mağaralara göre aydınlatma olarak çok güzel. Yani suyun berraklığını da çok net bir şekilde görebiliyoruz aydınlatma sayesinde.
0: Başkan Erdoğan Kırgızistan'a hareket ediyor. Hemen sıcak noktaya Ankara'ya gidelim. Haber ekibinden Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Söz hemen Kübra'ya bırakalım.
4: Evet, şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracında Ankara Havalimanı'na geldi. Bugün de Şangay İşbirliği Örgütü Başkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gidiyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un davetine icabetle 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde orada bulunacak. Tabii Kırgızistan Bağımsızlık Günü kutlamaları ve Dünya Göçebe Oyunları açılışı etkinliklerine de katılacak ve 1 Eylül tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabetini gerçekleştireceğini ifade edelim. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde liderler çok kritik başlıkları da ele alıyor olacak. Bu noktada dijitalleşmeden lojistik ağlara, yine güvenlik, bölgesel güvenlik konularından aynı zamanda küresel diplomasiye kadar pek çok başlık ele alınıyor olacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi hedefinin arttırılması, yine lojistik ağların genişletilmesi konuları ele alınacak. Yine bölgesel güvenlik ve uluslararası hukukun güçlendirilmesine dair kritik başlıklarda masada olacak. Aynı zamanda çevre koruma ve dijitalleşme projelerinde atılacak ortak adımlarda ele alınıyor olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor ki bu görüşmelerden en önemlisi elbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le olacak, Kremlin duyurmuştu. Bu noktada aslında savaşın yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleşiyor olması açısından oldukça önemli olacak bu görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla görüşebilen nadir liderlerden biri ve aynı zamanda Rusya tarafından hatırlayacak olursanız son açıklama Ukrayna ile müzakerelerin

0: askıya alındığı ifade edilmişti. İşte bu noktada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için atılabilecek adımlar ele alınacak. İstanbul'da ve Antalya'da daha öncesinde barış masası kurulmuştu. Yeniden böyle bir barış masası kurulabilir mi? Bu konu ele alınacak ve Karadeniz güvenliği başlığı da elbette Putin-Erdoğan görüşmesinde ele alınacak başlıklardan biri olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal ve Şükrü Cancankaya'ya notları için teşekkür ederim. Gözlerimiz de bundan sonra Kırgızistan'da olacak. Erdoğan'ın çok yoğun bir görüşme trafiği olacağını da hatırlatalım.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enerji dönüşümünde kritik mineraller yeni bağımlılık alanı oluşturuyor. Hali hazırda dünyada lityum rafinaj kapasitesinin %85'i ve batarya sınıfı grafit işleme kapasitesinin %91'i 3 ülkenin elinde bulunuyor. Nadir toprak elementleri hariç tutulduğunda her mineraldeki en büyük rafinaj ülkesinin ortalama payı 2023'te %70'den 2025'te %72'ye yükseldi. Buna karşın küresel kritik mineral yatırımları ise 2025'te bir önceki yıla göre %9 geriledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken
6: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
9: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır.

0: Olan hizmet ağımız kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
9: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: 11 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Günaydın sevgili izleyenler. Ajans bugünle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Elbette her zaman olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte. Günaydın,
1: günaydın,
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sağ olun. Günaydın diyoruz ama tabii bir facia yaşandı.
0: Evet.
1: Vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Kayıplarımız var. İlginç bir kaza. Bir sürü ihmalin üst üste geldiği bir kaza.
0: Ne yazık ki. Ne yazık ki.
1: Detayları vereceksin herhalde.
0: Evet, birazdan uzun uzun konuşacağız bu başlıkların hepsini. Takvim Gazetesi'nin manşeti de göz göre göre facia. İhmalleri de konuşacağız. Ne oldu, ne bitti, hepsini değerlendireceğiz. Arama kurtarma çalışmaları ne durumda, onları da öğreneceğiz. Sıcak bir gelişme var. Önce hemen onunla ilgili detayları alalım. Sonrasında bu başlıkları da değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gidiyor. Zirve kapsamında Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşecek. Şimdi bir ayrıntıları alalım hemen. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal takip eden arkadaşımız. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen ayrıntıları dinleyelim senden.
2: Günaydın. Bizler şu anda Ankara Havalimanı'ndayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada bulunuyor. Dakikalar sonrasında da uçağı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e doğru yola çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise şu anda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik ediyor. Daha sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Gül

0: Çavdar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etmiş olacak. Tabii 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında orada bulunuyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un davetine icabetle o noktaya gidiyor. Orada Kırgızistan Bağımsızlık Günü kutlama etkinliklerine yine Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak. 1 Eylül tarihinde ise Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde hitabetini gerçekleştiriyor olacak. Tabii zirve marjında oldukça kritik başlıklar da ele alınıyor olacak. Bölgesel güvenlikten dijitalleşmeye, lojistik ağlardan ticarete kadar pek çok başlık ele alınıyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri gerçekleştirmesi de bekleniyor ki bunlardan en kritiği aslında Kremlin tarafından duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı'nın Putin'le bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor ki aslında savaşın yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleşiyor olması bakımından oldukça kritik ki Rusya tarafı son olarak Ukrayna'yla müzakerelerin askıya alındığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla görüşebilen nadir liderlerden biri ve bu noktada barış için atılabilecek adımlar ele alınıyor olacak ki hatırlayacak olursanız geçmişte İstanbul'da ve Antalya'da barış masaları kurulmuştu. İşte bu kapsamda bir barış masası da kurulur mu? Aslında bu konu değerlendiriliyor olacak olası Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde. Tabii Karadeniz güvenliği meselesi de oldukça önemli. Bu başlığında ele alınmasını bekliyoruz. Yine iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerinin arttırılması ve işbirliği, enerji işbirliği anlaşmalarının da ele alınması bekleniyor. Aslında zirve Türkiye açısından şu açıdan önemli. Türkiye hem bir NATO üyesi ülke hem de doğuyla stratejik bağı bulunan tek aktör konumunda küresel denklemin merkezinde yer alıyor. İşte Şangay İşbirliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da yola çıkacak bugün. Diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Kübra paylaştığın bilgiler için. Yine detayları senden almaya devam edeceğiz. Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajları da yine Kırgızistan'da merakla bekliyoruz. Evet, bugün yine oldukça önemli, kritik bir görüşme var, toplantı var. Türkiye küresel diplomasi ekseninde oyun kurucu rolünü pekiştirmeye, mazlumların sesini gür bir şekilde duyurmaya ve bölgede barış kalkanı örmeye devam ediyor. Ankara'nın liderliğinde İslam coğrafyasının kaderini değiştirecek, kirli planları boşa çıkaracak tarihi bir adım atılıyor sevgili izleyenler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi küresel dünyanın gözü önünde İstanbul'da ilk kez toplanıyor. Toplantının saatler 10.30'u gösterdiğinde başlaması bekleniyor. Yine gündemde sekreterya ve diğer mekanizmaların kurulması da var. Masada hangi başlıklar olacak bunların hepsini de konuşacağız elbette. Hasan Zahit Ezim bizi bekleyen arkadaşımız detayları paylaşmak için. Günaydın Hasan, hoş geldin yayına. Hemen ayrıntıları dinleyelim senden.
2: Merve Özkan, teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bugün Türkiye oldukça önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Zira 7 Ağustos tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk kez bir toplantı gerçekleştirilecek. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında oldukça önemli isimlerin de yine bu noktada burada olacağını söyleyelim. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yine bu noktada olacak. Pakistan ve Suudi Arabistan'dan da yine aynı şekilde Dışişleri Bakanları, savunmayla alakalı bakanlar ve Genelkurmay Başkanlarının katılması öngörülüyor ki bu da demek oluyor ki 3 ülkenin hem diplomatik hem de askeri kanadının en üst düzeyde buluşması niteliği bekleniyor bu toplantıyla alakalı. Az önce siz de ifade etmiştiniz, toplantı 10.30'da başlayacak ve saatler 13'ü gösterdiği an itibariyle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan toplantıya ilişkin açıklamalar yapacak ve basın toplantısı düzenleyecek ki biz de o noktada orada olacağız. Daha haber ekranlarından paylaşacağız. Peki toplantının ana gündem maddelerinden biri nedir diye soracak olursak aslında en önemli ana gündem maddelerinden bir tanesi 3 ülkenin savunma sanayi alanındaki, savunma birliği alanındaki anlaşmalar yapması ki Türkiye bu noktada aslında oldukça öncü bir ülke olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zira bakacak olursak geride bıraktığımız yıllardan bugüne kadar Türkiye savunma sanayi alanında oldukça büyük atılımlar yaptı ve yine bu ana gündem maddelerinden bir tanesi olacağını söyleyebiliriz ki silahlı kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliğin artması savunma sanayindeki ortak üretim ve Ar-Ge ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak hiç şüphesiz. Saatler 10.30'u gösterdiği an itibariyle toplantı başlayacak. Biz de kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte toplantıyı yakından takip ediyor olacağız. Gelişmeleri de izleyicilerimize aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Hasan Zahit Ezim ayrıntıları paylaştı. Saatler 10.30'u gösterdiğinde toplantının başlaması bekleniyor. Biz de sahadan yine canlı yayınlarımızı almaya devam edeceğiz efendim bu kritik toplantıya ilişkin. Evet, yayınımızın başında konuştuk. Bir feribot içinde yüzlerce insan, kimi sevdiklerine kavuşmak, kimi evine dönmek için o gemiye binmişti. Ancak dün Girne açıklarında yaşanan o facia bir anda onlarca ailenin hayatını değiştirdi. Bir tarafta kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Diğer tarafta yakınlarından gelecek güzel bir haberi bekleyen aileler var. Şimdi herkes aynı sorunun yanıtını arıyor. Şimdi yüzlerce insanı taşıyan bir gemi nasıl oldu da dakikalar içerisinde ölüm kalım mücadelesinin yaşandığı bir enkaza dönüştü? Onun hepsini konuşacağız efendim. Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında ekiplerin kayıplara ulaşmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada 18 kişidense henüz haber alınamıyor. Bölgedeki son durumu ve arama kurtarma çalışmalarının geldiği noktayı öğrenmek üzere hemen gidelim biz de bölgeye. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizi bekleyen arkadaşımız. Rıza, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Nedir son durum?
3: Teşekkür ediyorum Merve. Evet, başkent Lefkoşa'dayız. Doktor Burhan Lalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde. Hasta yakınları buraya gelmeye devam ediyor. Artık az sayıda hasta kaldı Devlet Hastanesi'nde ve onların da tedavi süreci devam ediyor. Aktaralım dün yaşananları, bugün ekran karşısına tekrardan getirmeye çalışalım. 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora olmuştu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinin havadan ve denizden zamanla yarıştığı arama kurtarma operasyonunda 236 kişi sağ olarak kurtulurken 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ve önce kayıp 23 kişi, daha sonrasında kayıp olan birçok vatandaşımızın, şu anda 18 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve bu çalışmalar devam ederken bizler sürekli gelen haberlere odaklanmış durumdayız. Acaba vatandaşlarımıza ulaşılabilecek mi? Ama saatler geçtikçe de maalesef ümitlerimiz de azalıyor. Çünkü şu saatler herhangi bir yolcunun, bir daha eklenecek olan yolcunun daha haberi bize ulaşmadı. Bizler de heyecanla, mutlulukla, böyle bir ümitle diyelim, doğru cümleyi kuralım, ümitle onların kurtulmasını bekliyoruz. Buradaki vatandaşların onların kurtulmasını beklediği gibi. Gemi 4 mil açıldıktan sonra alabora olmuştu. Yani çok kısa süre içerisinde bu meydana geldi. Aslında gelen ifadeler kan dondurucu cinsindeydi. Birçok kişi kaptana geri dönelim çağrısında bulundu ve kaptan daha önce böyle olayların çok fazla yaşandığını ve birçok kez gemiden sıkıntısız bir şekilde karaya ulaştığını ifade etmişti. Ancak su aldıkça insanların telaşı da artmaya başladı ve alabora olmaya başlayan gemide artık can pazarı yaşanmaya başladı ki artık bir sonunda başlangıcı olmuştu. Gemiden içeriye giren sular, içerideki basınçla geminin camları patladı ve insanlar kendini güçlükle dışarıya atabildiler. Ama içlerinde yaşlılar, çocuklar vardı. Onların çıkarılması çok güç oldu ve birçok kişi de geminin içinde mahsur kaldığı açıklamaları vardı. Dün A Haber canlı yayınında birçok kişiye alıp olayları anlatmasını rica ettik. Korku dolu anlarını bizimle paylaşırken bizlerin de tüyleri ürperdi ve yaşanan bu olaylar karşısında bizler de çok üzüldük. Hatta zaman zaman kelimeler düğümlendi, boğazımıza konuşamaz haline, noktasına geldik. Evet, bizler bugün arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor olacağız. Biraz sonra başkent Lefkoşa'dan tekrardan Girne'ye, önce liman bölgesine, daha sonrasında o facianın yaşandığı yere sizlere göstermeye çalışacağız ve umuyoruz o insanlar sağ salim kurtulur ve o kurtulan insanlar da ailelerine tekrardan kavuşurlar Merve. Benim şu anda Lefkoşa'dan Devlet Hastanesi önünden aktaracağım notlar bunlar. Detayları ilerleyen dakikalarda yine paylaşarak sizlere bağlantı kuracağız.
1: Rıza, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Hakikaten anlatması, aktarması da oldukça zor olaylar yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Yürekleri yakan bir faciadan bahsediyoruz. 18 canın izine ulaşılmaya çalışılırken geride kalan ailelerin acısı tüm ülkenin yüreğini dağlamış durumda. Şimdi de gözler bu büyük felaketin giz perdesini aralamaya ve yaşanan acıların da aynı zamanda hesabını sormaya çevrildi. Biz de işte bu yüzden konuyu ayrıntılandıracağız. Uzman konuğumuzla birlikte hemen sizlere takdim edeyim. Uzaktan bağlantıda Uzak Yol Kaptanı Ercan Güneş Tutar bizimle birlikte. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza Ercan Bey.
4: Hoş bulduk efendim. Günaydın.
1: Evet, şimdi aslında Faruk Erdem Takvim Gazetesi'nde ihmaller zinciri yazıyor. Öncelikle orayla da başlayalım istiyorum. Çünkü hepimizin aklında o soru işareti var. Burada 5 maddede belirtmişsiniz. Fırtına uyarısına rağmen sefer gecikmeli de olsa yapılmış. İkincisi, gemi su almasına rağmen seyrine devam etmiş. Hatta bir şey yok denilmiş oradaki vatandaşlara. Vatandaşlar söylüyor, gemide bulunanlar. Gemi su alıyor diyorlar. Kaptanın verdiği cevap, oradaki mürettebatın verdiği cevap, bir şey olmaz. Üçüncüsü, gövde ve baş bölümünde önceden hasar olduğu iddia ediliyor. Geminin 36 aydır bakımının yapılmadığı öne sürülüyor. Acil tahliye ve kriz yönetiminde zafiyet olduğu görüldü. Bazı iddialar var, mürettebatın yolculardan önce gemiyi terk ettiğine dair. Tabii bunların hepsi iddia, ancak ihmal olduğu kesin. Biz de size bunu sormak istiyoruz. Yani yüzlerce insanı taşıyan bir gemi nasıl oldu da dakikalar içerisinde bir ölüm kalım mücadelesinin yaşandığı bir yere döndü?
4: Bana mı sordunuz soruyu? Faruk
1: Bey. Evet evet, buyurun Ercan Bey, size sordum.
4: Ha, şimdi efendim bir kere bu geminin tarihine baktığımız zaman bir sürü sabıkası var. İşte bir kaza geçirmiş, tamir olmuş, haciz edilmiş, uzun süre Girne Limanı'nda beklemiş, daha sonra tekrar işleme alınmış. Şimdi bakın, bu tip bir kere dünkü konuşmalarımızda biz bunun araçla taşıyan bir feribot gibi mütalaa etmiştik. O nedenle bir takım kapaklardaki contalardan kaçırmış olabileceği, su almış olabileceğini dile getirmiştik. Ama geminin batmadan evvelki fotoğraflarını gördüğüm zaman bu farklı bir katamaran türü. Yani bizim İstanbul Deniz Su Sistemi'nde gördüğümüz katamaranlar gibi değil. Bunlar eğer fotoğrafta varsa koyarsanız geminin batmadan evvelki halini, iki tane tüp üzerinde, ki bunlar büyük ihtimalle ya fiber ya alüminyum tüpler. Bunların evet bu. Bakın evet. Bunun üzerine oturtulmuş bir gövde var. Şimdi burada bir araç alınmadığı için de bir kapak yok. Şimdi buradaki bir karaya oturma olmuş, bir de daha evvel bir kaza geçirmiş. Büyük bir ihtimalle bu iskele taraf dediğimiz sol taraftaki tüpte bir arıza var. Çünkü gemi zaten o tarafa tumba olmuş. Yani iskele tarafına yatmıştı. Sancak tarafının üstüne çıkmıştı yolcular. Büyük bir ihtimalle burada bir yırtılma meydana geldi. Bu yüzdürücüyle yaşam mahalli arasında. Ve oradan bir su girişi oldu. Bu tabii hemen anında olmuş bir şey değil. Eğer yolcular uyardığı zaman tedbir alınabilseydi, ki bu gemi 35 bin sürat yapıyor, 4 mili işte 8 dakikada filan gider. Yani bu ilk su alınıyor dendiği zaman geri dönülseydi belki de limana gelebilirdi. Tabii gene büyük bir şans eseri, çok yakın bir yerde olduğu için tabii kurtarıcı araçlar, işte helikopterler, tekneler gidip yardımcı oldular ve bu şekilde kurtar. Ama geminin tahliye prosedürünün geç başlatıldığı yönde ben dün de görüşten belirtmiştim. Çünkü denizde gemideki bütün life raft dediğimiz can sallarının patlamamış olduğunu gördüm. Yani gemi personeli normalde bunları hemen devreye alması lazım ve gemiden tahliye prosedürünü başlatması lazım. Geminin tumba olmasını veya batmasını beklemeden önce yapılır bu işlemler. Ha, geminin mürettebatı gemide kalabilir gemiyi kurtarmak için, ama yolcuyu öncelikle tahliye etmesi gerekirdi. 8 tane kaybımız var. Ben bu kayıp 18 kişinin pek canlı çıkabileceğini tahmin etmiyorum. İnşallah yanılırız. Çünkü hani denizde kalabilirler bu kadar süre, hipotermi olmaz, ama onun haricinde eğer ulaşılmadıysa bunun araçlarına, tahmin ediyorum üzücü bir haber alma durumumuz olabilir.
5: Hakikaten şöyle bir şey söyleniyor Ercan Bey, gemi hareket ettikten sonra işte bazı kayalıklara sürtünerek hasar aldı, o yüzden de su almaya başladığı söyleniyor. Böyle bir şey mümkün mü yani, o bölgeyi de çok bilmediğim için?
4: Yok, zannetmiyorum. Çünkü öyle bir sürtünme veya vurma olsaydı gemideki yolcuların ifadelerine dikkat ederseniz, kurtulanların böyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Çünkü oraya vurduğun zaman bir tabii sarsıntı olur. Yani bu sarsıntı olmadığı için yani şeylerden yolcuları, kurtulan yolcuların ifadelerinden böyle bir çarpışmanın olduğu veyahut da kayaya sürtünme olayının olduğunu ben olasılık dahiline tutmuyorum. Ama burada çok acil olarak gemi bat

0: atmadan önce bu balon sistemleri var. Hemen teknenin iki tarafına o balonlar konsaydı, gemi askıya alınsaydı batmadan kıyıya çekilebilir ve tespit yapılabilir. Ama battığı yerden de aynı şekilde çıkartılabilir balon sistemiyle. Karaya alındıktan sonra bilirkişi marifetiyle bu kazanın nasıl ortaya çıktığı, nasıl olduğu tespit edilecektir. Ama burada tabii birinci şık buraya gelmeden bir kere sigorta şirketi sorumlu. Yani bunun mutlaka soruşturulması lazım. Bu gemiyi survey edenler, yani her yıl bu yolcu gemisi olduğu için kontrol ediliyor. Liman işletmelerinde bu surveyleri yapanlar mutlaka başvurulmalı şeylerine, ifadelerine. Daha sonra klas kuruluşu var. Uluslararası klas kuruluşları bu gemileri klaslıyorlar. Bunlara da sorulması lazım. Yani 36 aydır tamir görmediği gibi bir ifade bence biraz yanıltıcı olur. Çünkü 36 ay şey olmaz, yani kontrolsüz kalmaz yolcu gemileri. Ama dediğim gibi liman işletmesi, sigorta şirketi ve survey şeyleri, kişileri, surveyanlar ve klas müessesinin mutlaka soruşturulması, bu tutanaklarda onların ifadelerinin yer alması gerekiyor.
1: Evet, şimdi kazanın gerçekleştiği saatlerde de deniz ve hava koşulları kaptanın seyir kararını veya işte manevra kabiliyetini nasıl kısıtlamış olabilir? Bu elbette önemli bir soru. Ancak şimdi fırtına uyarısına rağmen de gecikmeli bir şekilde sefer başlatılıyor. Bunu denetleyen bir mekanizma yok mu? Yani hava böyle, deniz böyle, siz gidemezsiniz diyen bir mekanizma yok mu? Ya da neye rağmen çıkmışlar? Bunu nasıl göze alınabilmiş?
0: Hayır, mümkün değil. Bakın, bir gün evvel zaten geminin seyri engellenmiş fırtına nedeniyle.
1: Evet, şimdi bugün dün neden engellenmedi?
0: Tabii, demek ki geminin seyrini engelleyecek derecede bir fırtına yok. Yani her ufak rüzgarda gemilerin size eğer seyirlerini engellerseniz deniz ulaşımı olmaz. Çünkü deniz hareketli bir yer, en ufak bir rüzgarda çalkantılı olabilir. Çünkü gemilerin klas müesseseleri hangi havaya kadar dayanıklı olacağını onları tespit eder ve ona göre sertifikalandırırlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle altı düz şat şeklinde bir arabalı vapur olsa dediğiniz gibi en ufak bir havada bile seyir yasağı olabilir. Ama bu tip gemilerin sertifikasyonlarında hangi havaya kadar denize çıkabilecekleri tespit edilmiştir. Ve liman idaresi bu konuda izin vermeden hiçbir gemi ben kalkıyorum gidiyorum diyemez. Hele hele yolcu taşıyan bir gemi kaptan inisiyatif alarak limandan izin almadan ben kalkıp gidiyorum diyemez. Yani böyle bir şey mümkün değil. Evet. Liman idaresinin mutlak surette izin vermesi lazım. Ki biz buna yol ayrılışlık belgesi deriz. Ve ondan sonra gemi seyrini yapar.
2: Bu yolcuların bulunduğu gövde bu kadar yukarıdayken su alması nasıl mümkün oluyor? Yani contaların gevşemesiyle izah edilebilir mi bu? Sadece.
0: Hayır. Yani dün biz bunu yol, çünkü bakın biraz önce de geçti. Orada başka türlü bir araçla taşıyabilen bir feribotun resmi vardı. O tip bir feribot zannettik. O nedenle bunlarda bir conta kaçağı olabilir. Burada böyle bir conta kaçağı yok. Bu iki yüzdürücün üzerine yaşam mahalli monte edilmiş. Büyük ihtimalle orası yırtıldı. Yani daha evvel kaza geçirdiği bir yer çatlamış. Sörveylerde görülmemiş olabilir. Orası yırtılınca anormal bir su girişi olmuş ve o tüp suyla dolunca gemi sol tarafına, yani iskele tarafına tumba olmuş ve çok hızlı bir şekilde olmuş bu. Ama dediğim gibi yolcular, ben geminin içinden çekilen şeyleri de, videoları da izledim. Evet. Yolcular ayakları, hatta koltuğun bile kırılıyor. İçeri su giriyor. Yani o zaman çağırıyorlar gemicilere, siz biz alışık değilsiniz, biz alışırız, bir şey olmaz deniyor. Yani bunlar hep aynı uçaklardaki gibi İhmal ve süre kaybı. Eğer o tarihte, o saatte dönülse, dediğim gibi 35 mil sürat yapan bir tekne, yani 5-6 dakikada tekrar limana gelir. Daha da yaklaşabilir. Hala seyrine devam etmiş olması tabii burada bir personel ihmalini göz önüne almak gerekiyor.
1: Şimdi kayıtlar ortaya çıkacak. İşte telsiz konuşmaları, kara kutu verileri, olayın aydınlatılmasında nasıl bir rol oynuyor?
0: Tabii şimdi burada yolcuların ifadeleri de çok mühim. Geminin rotası, hızı, ondan sonra bulunduğu mevki ve gemi çıkarken nelerle karşılaştı. Yani bu konuşmaları da eğer kayıt ettilerse, köprüsü konuşmaları kaydediliyor mu şu anda yolcu gemilerinde bilmiyorum ama şeyler, datalar şey yapılıyor, kaydediliyor. Bunlar tespit edilecek ama burada çok açık ve sarih kurtulan yolcuların ifadeleri var. Yani burada açık açık söylüyorlar. Diyorlar ki biz çağırdık, söyledik. yeni su alıyor. Yok yok bir şey olmaz dediler diyor. Bunlar hep ihmal. Yani bu çağırması, onun gelmesi, tespit etmesi, bakması nereden baksanız 3-4 dakika. Biraz evvel söylediğim gibi yani 4 dakikada bu gemi aşağı yukarı 2-2,5 mil gidiyor. Yani çok çabuk geri dönebilir bunlar konuşturulup tespit edilenler. Hatta deniyor ki gemi adamı gitti, daha sonra kaptan geldi deniyor. O da bir şey yok dedi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu süreler hep 5-6 dakikalık süreler. Yani bu süreler içerisinde eğer geri dönülseydi bu 8 kayıp da olmayabilirdi. Yani 10, tabii artı 18 var bir de. Büyük bir ihtimalle onları da kaybetmiş olacağız ama inşallah kurtulurlar diyeceğim ama pek ümitli değilim. Yani o nedenle burada bir yeni personeli gözaltına alınmış, kaptanla tutuklanmış. Hatta kaptanın başkasının ehliyetiyle kaptanlık yaptığıyla ilgili de iddialar var.
1: Ne çok yani, ihmal var.
0: Çok ihmal var. Hani başkası kaptan gibi görünüyor ama tekneyi başkası kullanıyor. Kullanan da yolcu gibi gösterilmiş gibi bir takım iddialar var. Tabii bu iddiaları yetkililer araştıracaktır. Bunun sonucunda da ortaya çıkacaktır ama bu ihmallerin sonucunda bu kayıpların olması acı verici, üzüntü verici bir şey. Hem de tam da yani 30 Ağustos gibi coşkuyla kutladığımız bir günde bu hakikaten hepimizin yüreğine oturdu.
1: Evet, yazık, ne yazık ki. Bayramımız yasa evet. Döndü bir anda. Bir de o görüntüler hakikaten yürek yakan boyutta. O çocukların koltuklarının altında o sıkıştığı anlara dair işte ailelerin feryatları, küçük bebeklerin ağlayışları. Yani benim kulaklarımdan şu anda çıkmıyor. Sürekli aklımda, beynimde dönen görüntüler haline geldi. Tüm Türkiye'de, tüm izleyicilerimiz de eminim benimle aynı görüştedir. Şimdi kaptan dahil 7 gemi personelinin de gözaltında olduğunu, hatta tutuklandığını siz de söylediniz. Şimdi denizcilik hukuku, emniyeti, kriz prosedürleri açısından bunu nasıl değerlendirmek lazım peki?
0: Şimdi bu normal. Can kaybı olduğu için gemi kaptanı sorumludur ve tutuklanacak. Yani.
1: Tabii.
0: 2-2-4. Ha şimdi bundan sonra tabii bilir kişiler devreye girecek. Hı hı. Bütün bu verilerin ışığında bir rapor çıkacak ortaya. Orada ağır bir kusur varsa bunun tabii eylemine uyan ceza kanununa göre cezasını alacaktır gemi personeli de.
1: Yani soruşturmanın odak noktası şu an ihmal direkt değil mi?
0: Benim gördüğüm kadarıyla tecrübeme dayanarak ihmal. Evet ihmal. Yani bu gemi tabii en büyük şansımız, bakın yine söylüyorum, bu kadar kayba rağmen gemi eğer 35-40 mil açıkta olsaydı bu kaybımız daha fazla olurdu.
1: Evet. Şimdi
0: yani verilmiş sadakamız varmış.
1: Evet. Geminin katamaran tipi olduğunu söylediniz değil mi? Yanlış duymadım az evvelde.
0: Evet. Doğru.
1: Böyle bir kazada hani avantaj mı sağlar, dezavantaj mı? Katamaranlarda su alma durumunda nasıl bir risk ortaya çıkıyor genelde?
0: Yok, hiç fark etmez. Yani bir gemide böyle bir yırtılma meydana geldiyse, kalide dediğimiz yani su altı kesiminde katamaran olmuş, monohull dediğimiz tek gövdeli olmuş, hiç fark etmez. Bu katamaranların en büyük özelliği de hız yapması.
1: Evet.
0: Yani bunu siz normal tek gövdeli teknede bu hızı daha büyük yüksek beygirli makinalarla ve daha çok yakıt harcayarak yapabilirsiniz. Katamaranlardaki sürtünme katsayısı daha az olduğu için onlar tercih ediliyor ama bunların batmada katamaran olmuş, tek gövdeli olmuş, bunun pek bir şeyi yok. Öyle etkisi değil. Yok. Hı. Burada büyük ihtimalle bakın sağ alt köşede gördüğünüz gibi fotoğrafta bu taşıyıcı, yüzdürücü kısım gövdeden ayrılmış benim gördüğüm kadarıyla.
1: Ne yazık ki. Şimdi böyle bir durumda gemiyi kurtarmaya çalışmakla gemiyi terk etme kararı, bu iki karar arasındaki kritik eşik nedir? Yani kaptan bu kararı hangi göstergelere bakarak verdi? Ya da mürettebatın ilk olarak yolculara yardım etmek yerine yani terk ettiği iddiasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada onları yönlendirmesi gerekiyordu. Çocuklar, yaşlılar var, yüzmeyi bilmeyenler var. Yani alabora olan bir tekneden, gemiden bahsediyoruz. Yani burada özellikle kaptanın ve mürettebatın bu kararını nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir panikten mi, yoksa bu işi bilmediklerinden mi, yoksa artık herkes kendi canının derdine düştüğü bir ana mı gösteriyor bize?
0: Şimdi bakın çok ünlü bir söz vardır. Gemiyi en son kaptan terk eder.
1: Tabii.
0: Bunu herkes bilir.
1: Tabii.
0: Yani gemi mürettebatı ve kaptanın görevi taşıdığı yükü ve yolcuyu salimen bir yerden bir yere götürmek. Herhangi bir kaza anında onların emniyetini sağladıktan sonra eğer gemi artık kurtarılamayacak bir duruma geldiğine kanaat getiriyorsa kaptan, hı hı, gemiyi terk eder. Ama ilk yapacağı iş, hele hele yolcu gemilerinde, acil tahliye prosedürünü işletmek, can sallarını hemen

0: atmak denize, hemen yolcuları o cansallarına göndermek. Ha, tekne batar veya batmaz hiç fark etmez. Siz eğer batabileceği riskini gördüyseniz bunu yapacaksınız. Ha, gemi batmaz ayrı bir şey. Ama yolcularınızı siz salimen o cansallarına koyarsınız. Ha, ondan sonra işte kurtarma ekipleri gelir, kurtarır, gemiyi kurtarır, götürür, çeker. Ama siz öncelikle yolcunun canını kurtarmak zorundasınız.
1: Tabii ki.
0: Yani bir gemiyi, hele hele mürettebatın yolcudan evvel terk etmesi bu açıklanacak bir şey değil. Yani ne diyeyim ben, hayatın olağan akışına aykırı bir şey.
1: Kesinlikle. Bakın
0: yani, hemen denizcilikle bağdaşmaz.
1: Sol üst köşesindeki o sıkışma anlarını, o panik anlarını da bir taraftan görüyoruz. Yani şimdi oradaki yolcular haliyle sadece yolcu, yani ne hani durumu bilirler, ne yapılacağını bilebilirler. Şimdi buradaki ekipmanlar yeterli miydi? Sorgulanacak birçok konu da var aslında. Can yelekleri, filikalar, acil durum ekipmanları, bu konuda da aslında bilgilendirmeniz çok kıymetli. Çünkü bu yaşananlar bir taraftan da ne yazık ki acı bir ders niteliğinde. Hani daha fazlasını sonrasında benzer durumları yaşamamak adına bunları konuşmamız lazım ki bu gemide daha evvelinde benzer bir kaza yaşadığına dair iddialar var. Bakımlarının yapılmadığına dair iddialar var. Siz de diyorsunuz ki belki önceden yapılan bir kaza sonrasında bir yırtılma var. Onun açılması sonucu batmaya başladığını söylediniz. Ben tabii ki daha basit tabirle söylüyorum şu anda anlattıklarınızı. Bunların bakımının yapılması vesaire, ama biz böyle acı bir senaryo yaşadıktan sonra mı göreceğiz? Belki kaptan o kadar alışmış ki bu duruma, geminin su aldığını söylüyor yolcular. Bir şey olmaz, siz anlamazsınız gibi şeyler söylüyor. Demek ki daha evvelinde de benzer durumlar yaşanmış. Bir şey olmamış, ondan kurtulmuş. Ama 1, 2, 3 belki kaçıncısında yaşadı bunu bilmiyoruz.
2: Mürettebatın da yeterince eğitimi olmadığı görülüyor aslında,
1: evet,
2: burada.
1: Evet.
2: Yani bu işe hazırlıklı olmadıkları ya da hiç bilmedikleri, bilemiyorum. Yani gemiyi terk ettiklerine göre ilk kendilerini kurtarmaya çalışmışlar.
1: Evet, yani tekrarının da yaşanmaması adına olması gerekeni ve yanlışları da açık açık konuşmamız lazım Ercan Bey. O yüzden anlatacaklarınız, önerileriniz çok kıymetli.
0: Şimdi bakın, bu cansalı tabir ettiğimiz life raftlar, görüyorsunuz o beyaz şeyler var, böyle silindir şeyler var. Onların içerisinde onlar bir iple tekneye bağlıdır. O atıldığı zaman o mekanizmaya o ip bağlı olduğu için açar ve içerideki tüp şeyleri şişirir, cansallarını. Ve onların içinde bir hafta 10 gün yetecek kadar su, yiyecek maddesi, işaret fişeği, her şey var. Bir kere bunlar her 3 yılda bir uluslararası kuruluşlar tarafından sörveyden geçer ve üzerinde geçerlilik tarihi damgası vurulur. Bir kere birincisi bu. İkincisi can yelekleri. Can yelekleri de test edilir. Belirli bir ağırlıkla suya konur ve suda batıp batmadığına bakılır ve ondan sonra bunlara da sertifika verilir. Yani bunlar lanetten sokaktan geçerken alınmış malzemeler değiller. Hele hele yolcu gemilerinde hiç değiller. Bunların hepsinin kontrollerini yapılması lazım. Ama dediğim gibi burada bir ihmal var mı? Bunların kontrolleri yapılmadı mı? Bunu bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Çünkü bunların hepsinin sertifikaları var. Bu sertifikalar bu kuruluşlar tarafından test edildikten sonra gemi acentasına veriliyor, gemi sahibine veriliyor. Ve bunlar gemide muhafaza ediliyor. Ve bunların bir nüshası da bu surveyi yapan, bu kontrolleri yapan firmalarda. Şimdi bunlar da ortaya konacak. Yani en son bu can yelekleri ve can salları ne zaman test edildi, ne zaman kontrol edildi, bunların hepsi ortaya çıkacak. İkincisi, gemi personelinin belirli sürelerde role talimi dediğimiz, yangında ne yapılacak, gemiyi tahliye ederken ne yapılacak, gemi patlama olursa ne yapılacak gibi cetveller vardır. Yani kim nereden sorumlu, role cetveli vardır ve bunları da belirli periyotlarda kaptanın yaptırmış olması ve işlemesi lazım bunu gemi jurnaline. Bu gemilerde jurnal var, yani her şey yazılıyor. Şuraya gittik, şunu yaptık, bunu yaptık diye. Bunlar işlenmiş mi, bunlar yapılmış mı, hangi periyotlarda yapılmış? Yani gemi su alıyor, ne yapılacak? Gemi tahliye prosedürü işletiliyor, ne yapılacak?
1: Evet.
0: Kim mesela o life raftları, cansallarını kim atacak? Bu tahliyeye kim nezaret edecek? Bunlar hep yazılmıştır. Yani aynı uçaklarda gibi checklistler vardır gemilerde de. O nedenle bunların yapılıp yapılmadığını soruşturmanın sonucunda anlayacağız, göreceğiz. Ama dediğim gibi yani burada bir personelin ihmali söz konusu.
1: Evet.
0: 2-2-4 yani.
1: Yani şurada...
0: Su alındığı...

0: su alıyor denen gemiyi siz halen daha bir şey olmaz, biz alışırız, siz alışık değilsiniz deyip yürütmeye çalışmak abesle iştigal dediğim. Ama bizde en büyük hata şu, aynı işte Kartalkaya yangınıydı. Yani bir şey olduktan sonra bir sürü tedbirler, şimdi başlarız tedbirleri almaya. İşte bundan sonra şöyle olacak oldu. Ya bunu ya olmadan evvel yapsaydı, tabii. Eğer burada bir ihmal varsa o zaman bu olmayacaktı. Bu 8 kişiyi artı 18 kişiyi kaybetmemiş olacaktı. Yani şimdi büyük bir ihtimalle bakın büyük bir tedbirler alınacak. İşte bu can salıları nasıl kontrol edecek, can yelekleri ne yapılacak filan gibi kontroller sıklaştırılacak. Şimdi nasıl otellerdeki yangın şeyleri sıklaştırıldı ve çok sıkı kontrol ediliyor tedbirleri. Aynı şimdi bu feribotları da yapılacak. Yani olmadan yapmak lazım bir şeyi. Bu başımıza bu dertler, belalar gelmeden önce bu tedbirleri alsak bu acıları yaşamamış oluruz.
1: Evet, evet. O yüzden işte sizin de söyleyecekleriniz çok kıymetli. Ne yazık ki acı bir faciayla biz bunun doğru sonuçlarını gördük ve ne yapmamız gerektiğini konuşmaya başladık. Az evvel sizin söylediğiniz gibi mesela o yolcunun ifadesi çok kıymetli. Kabinin su aldığını görevlilere söyledik diyor. Alışkınız, bir şey evet olmaz diyerek geçiştirilmişler. Başka bir yolcu da sorumlu sorumsuzluğu şöyle anlatmış. Uyarılara rağmen tahliye başlamadı. Patlamayla camlar kırılıp su dolunca da hadi çıkıyoruz demişler. Yani bu kadar da hani bir anda da böyle bir karardan bahsediyoruz. Çok yazık.
0: İşte çöp parmak gözüne derler ya işte o böyle olmuş. Aynen böyle.
1: Evet.
0: Yolcu diyor ki bak diyor tahliye edelim diyor. Bak diyor su alıyor diyor. Olmaz bir şey diyorlar. Yani böyle bir yaklaşım bir gemi adamı valla ne diyeyim ben bir gemi adamları utandım. Yani evet, başka bir gemi adamının böyle bir ifadede bulunmasından utandım ben. Böyle bir şey olmaz. Yani senin oradaki birinci önceliğin kendin değil. Gemi de değil, yolcu.
1: Tabii.
0: Önce yolcuyu kurtaracaksın. Sonra kurtarabiliyorsan gemiyi kurtaracaksın. Sonra da kendi canını kurtaracaksın. Sen çünkü o iş için yani nasıl şey asker düşmanla savaşırken kendi canını mı düşünüyor? Tabii. Değil mi? Vatanını düşünüyor önce. Burada da sen yolcuyu düşüneceksin önce. Yolcuyu kurtaracaksın. Kurtarabiliyorsan sonra gemiyi kurtaramıyorsan da artık kendi canını kurtaracaksın, tahliye edeceksin. Ama sen önce kendini kaçıyorsan, yani sen gemi adamı falan değilsin o zaman. Tabii. Demek ki sokakta geçen adamı koymuşlar oraya, gemi adamı diye geminin üstünde çalışmış.
1: Evet, sorumlularının gerekli cezaları almasını istiyoruz. Giden canlarımızı İnşallah geri getirmeyecek ancak en azından böyle insanlar tekrar bu işi yapmayacaklar ve bunun da cezasını çekecekler. Çok teşekkür ederiz,
0: bakın,
1: çok sağ olun.
0: Şöyle bir şey daha ilave edeyim, vaktiniz tabii varsa. Biz 1996'da mı 94'te mi unuttum şimdi hatırlayamıyorum. STCV kuralları diye İMO'nun şey yaptığı, koyduğu bir takım kurallar var. Ve bilhassa yolcu gemilerinde her gemi mürettebatı bu eğitimlerden geçerler ve sertifika alırlar. Bu sertifikalarını da yenilerler. Yani siz isterseniz 20 senelik 30 senelik kaptan olun. Belirli sürelerde gidersiniz, o eğitimleri alırsınız ve sınava girersiniz. Eğer veremezseniz sınavı denize çıkamazsınız. Şimdi büyük bir ihtimalle bu mürettebatın da bu STCV belgeleri dediğimiz belgeleri kontrol edilmesi lazım. Var mıydı? Ne zaman gördüler ve bu kursları da layıkıyla gördüler mi? Yoksa gitmeden para verip alıp görmüş gibi mi yapıldı? Bunların hepsinin incelenmesi lazım. Evet. Çünkü hakikaten Uluslararası Denizcilik Kuruluşu İMO bu konuda çok katı tedbirler aldı. Bu tabir ettiğimiz mesela denizde can kalma, yangın önleme filan bir sürü şey var. Benim bildiğim herhalde 12-13 tane belge var. Evet. Ve bunlar her belirli periyotlarda yenileniyor ve bunun kurslarını görüyorsunuz. Eğer bu arkadaşlar bu kursları görmeden bu belgeleri aldıysa bir şekilde bunların da incelenmesini tavsiye ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Uzak Yol Kaptanı Ercan Güneş Tutar'la birlikte bu facianın neden olduğunu ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde konuştuk. Şu an için 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine bölgeden de sık sık gelişmelere dair bilgileri almaya devam edeceğiz. Ercan Bey, yayına katkı için teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyenler, devam edelim şimdi. Güzel bir haber vereceğiz. Türkiye'nin 5. nesil gücü olan Kaan silahlı atış testlerine başlamak için gün sayıyor artık. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu yeterli olgunluk seviyesine ulaştı diyerek Kaan'ın silahlı atış testlerine başlayacağı tarihi açıkladı.

0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya daha geçiyor. Kaan silahlı atış testlerine başlıyor. Silahlı atış testlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor.
1: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
0: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kaan'ın yeterli olgunluk seviyesine ulaştığını belirtti. Kaan'ın 3. prototipiyle yapılacak testlerde uçağın hem dış kanat altındaki istasyonları hem de dahili silah hazneleri kullanılacak. 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, düşük radar görünürlüğüyle öne çıkıyor. Çift motorlu uçak, yüksek manevra kabiliyeti, süper seyir kabiliyeti ve dahili silah hazneleriyle tasarlandı. Kaan'ın azami hızının 1,8 Mach, servis irtifasının ise 55.000 feet seviyesinde olması hedefleniyor. Uçak hava hava ve hava yer görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Gelişmiş aviyonik sistemler, sensör füzyonu ve yapay zeka destekli teknolojilerle pilotun iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Kaan'ın silah sistemleri de yerli mühimmatlarla desteklenecek. TÜBİTAK tarafından geliştirilen SOM, Gökhan, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi mühimmatların uçağa entegre edilmesi planlanıyor. Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarım ise TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM radom yazılımlarıyla destekleniyor. AESA radar, elektrooptik sistemler ve elektronik harp kabiliyetleriyle Kaan'ın modern hava harp sahasında etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Kaan'ın silahlı atış testleriyle birlikte Türkiye'nin milli muharip uçağı projesinde önemli bir eşik daha aşılmış olacak.
2: Efendim dün Hürjet için de tarihi bir gündü. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde teslimatı gerçekleştirilecek ilk Hürjet Gökvatan'la buluştu. Milli jet uçağımız performansıyla göz doldururken gurur dolu anları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Türkiye'nin ilk milli jeti şanlı zaferin yıl dönümünde Gökvatan'la buluştu.
3: Türkiye eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var.
0: Başkan Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yerli ve milli programlar hız kazandı.
1: Yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu. Kaan'dan Kızıl Elma'ya, Hürjet'ten Altay tankına kadar pek çok ürün TUSAŞ'ta yerli ve yabancı heyetlere sergilendi.
3: Savunma sanayinde %20'yi bile üretemiyordum. Ama şimdi %80'i yakaladık.
0: Hürjet programı da TUSAŞ'ın alın teriyle, Türk mühendisliğinin zekasıyla doğdu. 2017 yılında start alan Hürjet, 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik eşiği geride bıraktı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında Hürjet, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı. İlk prototipinde eşlik ettiği uçuşta Hürjet, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, gerçekleşen bu ilk uçuşu sosyal medya hesabından duyurdu. Hürjetimizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor dedi. Öte yandan ilk aşamada 6 adet üretilecek Hürjet'in üretim ve test faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
2: Sevgili izleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında da yeni bir operasyon var. 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor şimdi. Biz de hemen bölgeye gideceğiz. A Haber muhabiri Yüksel Akalan son durumu aktarmak

0: Emniyetlik işlemlerinin de bugün tamamlanması ve onların da yine Erzurum Adliyesi'ne getirilmeleri bekleniyor. Tabi Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısındaki verecekleri ifadenin ardından ise mahkemeye sevkleri gerçekleşecek. Adli kontrol ya da tutuklama talebiyle de yine ceza almaları da muhtemeller arasında yer alıyor. Peki bu 10 şüpheli neden gözaltına alınmıştı? Özellikle de son günlerde Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken bir taraftan da yeni bulgu ve deliller tespit edilmişti. Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenmiş ve o güzergahtan geçen araçlar tespit edilmişti. Araçlardaki şahısların kimlik tespiti yapıldı ve bu şahısların Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan zanlılarla bir irtibatı olup olmadığı araştırılmıştı. Önemli bir detaya rastlandı ve Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bir aracın 2 dakika sonrasında şu an tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradığı tespit edildi. Tabi detaylı incelemelerde gün içerisinde birkaç defa görüşme gerçekleştiği ve son olarak ise 14.45'te 13 dakikalık bir görüşmenin olduğu da tespit edildi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı ve bu şüpheliler gözaltına alındı. Diğer bir hususta yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu noktada özellikle de su altı arama çalışmaları esnasında dalgıçların Gülistan Doku'nun kişisel eşyalarını bilerek suyun altına yerleştirdiği ve soruşturmayı intihar soruşturmasına yönlendirmeye çalıştıkları tespit edilmişti. Yine bu hususta da gözaltına alınan şüphelilerin olduğunu belirtelim. Son olarak da tabii Gülistan Doku'nun sim kartı ve sosyal medya hesabındaki şüpheli işlemler de detaylı bir şekilde incelendi. Gülistan Doku'nun kaybolduğu yani 5 Ocak 2020 tarihinden sadece 3 gün sonrasında 8 Ocak tarihinde Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına ailesi dışından birisinin girdiği tespit edildi ve 9 saat boyunca Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabında şüpheli işlemler gerçekleştiği tespit edilmişti. Hatta bu işlemlerde Gülistan Doku'nun iki arkadaşının da engellendiği tespit edildi. Tabii bu delillerin, bulguların tespit edilmesinin ardından da şüpheliler gözaltına alındı. Şu an itibariyle şüphelilerin emniyetlik işlemleri devam ediyor. 10 şüpheliden 7'sinin emniyetlik işlemleri devam ederken 3 şüphelinin emniyetlik işlemleri tamamlandı ve şu anda bulunduğumuz Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi ve savcı karşısına çıktıklarında ifade edelim. Bizler de kameraman arkadaşım Enes Özcan'la birlikte gün boyunca Erzurum Adliyesi önünde olacağız. Yaşanan sıcak gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz. Yüksel Akalan. Her yeni operasyonda yeni çarpıcı gelişmeler ortaya çıkıyor. Bakalım ifadelerinde neler söyleyecekler. Biz de elimize ulaştığında paylaşacağız efendim. Yüksel'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi bir tarafta da yurdun birçok noktasında yağışlar etkiliydi. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Samsun, Artvin ve Zonguldak'ta sel ve heyelanlar meydana geldi. Tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Van'da ise saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları ve kamelyaları devirdi.
2: Sağanak ve fırtına çok sayıda ilde hayatı felç etti. Artvin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta görete döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Şavşat ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. İşte onlardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar su altında kaldı. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar her sağanak sonrası aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek kalıcı çözüm istedi. Samsun'da aşırı yağışlar nedeniyle Çarşamba Ovası su altında kaldı. Metrekareye 113 kilogram yağış düşen bölgede tarım arazileriyle evleri su bastı. Mağdur olan çiftçi zararın karşılanması için çağrıda bulundu.
3: Yoğun bir yağış yağdı. Yağıştan dolayı evlerimizi falan su bastı. Tarım arazileri su altında. Bütün camakenlerimiz falan, sebze falan bir şey kalmadı.
4: Evler de su altında. Tallallar, bahçeler, mısırlıklar, fındıklıklar, vatandaş fındığını falan toplayamadı. Böylece kaldı.
2: Van'da ise saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına parklardaki kamelyaları ve ağaçları devirdi. Toz bulutu

0: görüş mesafesini düşürdü.
1: Ve Nepal'deki faciayı konuşacağız şimdi. Nepal'deki sel felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Can kaybı 900'ü aşarken 3000'den fazla kişiden hala haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri sel sularının ve heyelanların sürüklediği enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki son durumu alacağız biz de. Kayıp 3000'den fazla oldu dedik artık ve o kişilere ulaşmak için de yeni gelişmeler var mı? Arama çalışmaları ne yönde? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Şimdi Pekin'de son durumu alacağız biz de. Mehmet, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir facia ilişkin durum? Ne yazık ki az evvel de paylaştık. Bilanço her geçen saat daha da derinleşiyor. Arama kurtarma çalışmaları ne yönde? Uluslararası yardımlar hangi aşamada? Bunların hepsini merak ediyoruz. Sözü sana bırakayım.
2: Bugün biraz daha ivme kazandı ve kayıp ihbarlarında artış var. Bu da bölgeden hala sağlıklı bulguların olmadığını bir başka örneği. Her geçen gün kayıp sayısı artıyor ve bugün şöyle bir bilgi daha geldi. Enerji projelerinde çalışan işçiler mahsur kaldığına yönelik bir bilgi var. 900'den fazla mahsur kalan personel, özellikle Trishuli bir enerji projesinde çalışan işçiler var. Ailelerinin tek tesellisi yanlarında oksijen ve suya erişim ihtimali ve bunlar işçileri hayatta tutabilecek tek şans. Kurtarma operasyonları yavaş ilerleyince kayıp yakınları artık tepkisine neden oluyor. Neyse ki Çin'den giden profesyonel kurtarma ekipleri var ve tünellerin üst kısmı delindi. İçeri temiz hava basıldı ve yeni bir geçiş açılmaya çalışılıyor ve Çinli uzmanlar burada adeta iğneyle kuyu kazıyor. Ticaret yolları tamamen çöktü. Kilometrelerce alan haritadan silindi ve Nepal'deki o moloz yığını Çin sınırına sadece 7 dakikada ulaştığını biliyoruz. Bir yandan da İki ülke arasındaki geçişlerin, güzergahların bir an önce onarılması lazım ki daha sağlıklı insani yardımlar bölgeye ulaşsın diye. Tüm bunlar devam ederken insanlar hastanelere gidiyor. Hayatını kaybedenleri, yakınlarını teşhis etmeye çalışıyorlar ama oldukça ilkel bir durum var o konuda. Çünkü Nepal hükümetinin ilk talebi de DNA testi için ve cenazelerin muhafazası için teknik ekipman desteği istemişti. Evet. Hastanelere giden ailelerin perişan ve isyan dolu görüntüleri bir yandan ulaşıyor. Bölgede binlerce kişi kayıp, birçok aile de maddi imkansızlıklardan dolayı o noktaya ulaşıp gidemiyor, sadece gelecek bir haber bekliyor. Tüm bunlarla uğraşılırken sosyal medya, Nepal'in sosyal medyasında çok bilgi kirliliğinin arttığını bugün artık okumaya başladık. Özellikle yapay zeka ile üretilmiş sahte görseller, geçmişte başka ülkelerde yaşanan afet videoları yayınlanarak ekiplerin enerjileri ve hedef noktaları şaşırtılıyor ve sahada zamanla yarışan ekipler farklı yönlere çekilmeye çalışılıyor. Tıpkı bizim aslında asrın felaketindeki deprem zamanında verdiğimiz imtihanın aynısını şu anda Nepal veriyor. Ve yine sosyal medyada hayatını kaybeden, umut dolu haber bekleyen insanlar için de bazı bot hesaplardan alaycı, hakaret dolu içerikler de bir yandan var. Bir yandan da Nepal hükümeti bunlar uğraşıyor. Çin tarafından özellikle bazı bilimsel veriler açıklanmaya devam ediliyor. Özellikle iki Nepalli uzman yabancı basına bir röportaj verdi. Çin'in yüzünden dedi kısaca.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve e-devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça bütün kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi...

0: Kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçeği alımlarına başladı. Karadeniz Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yazılı açıklamasında ayçiçeği alımlarıyla yağ üretiminin hızlanacağını ve talepler doğrultusunda üretimde artış yapılacağını belirtti. Sınırlı imkanlarına rağmen, üreticilere yönelik hizmet ve desteklerini sürdürdüklerine işaret eden Erarslan, bu kapsamda 2026 yılı ürün alımları öncesi, üretici ortaklarımıza 122 milyon liralık ayni ve nakdi destekte bulunduk, ifadelerini kullandı.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Reklam.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo canlı yayın
14: ile toplantı başlayacak. Kimler olacak toplantıda? Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu noktada olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu noktada olacak ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yine bu noktada olacak. Pakistan ve Suudi Arabistan'dan da mevkidaşları yine bu noktada olmuş olacak. Saatler 10.30'u gösterdiği an itibariyle bir araya gelecekler. İlk önce bir aile fotoğrafı çekinecek ve akabinde toplantının başlayacağını ifade edelim ve tabii ki bu isimlerin de burada olması aslında oldukça önemli. Zira hem askeri kanadın hem de diplomasinin en üst düzeyde bir arada olması bekleniyor. Peki toplantının ana gündem maddeleri neler? Aslında bakacak olursak üç ülkenin savunma kapasitesini artırmak ve birlikte geliştirmek olacağını ifade edebiliriz ki en önemli maddelerden bir tanesi ise savunma sanayi alanında ortak işbirliği ve ARGE çalışmaları ki burada Türkiye öne çıktığını ifade edelim. Zira Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında geliş geliştirmiş olduğu ürünler tüm dünyanın dikkatini çekiyor ve Türkiye bu noktada öncü bir ülke olarak toplantının önemli isimlerinden biri olacak.

0: anı ifade edelim ve tabii ki bir diğer maddelerden bir tanesi ise terörle mücadeleyle işbirliği ve uluslararası güvenlik meseleleri toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesi olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki aslında en kritik nokta nedir bu toplantının? Kolektif savunma hükmü olacak. Çünkü Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a herhangi bir dışarıdan başka ülke saldırdığı takdirde o ülke kendine saldırmış olarak kabul edecek ve yine bu kolektif savunma sistemi de toplantının ana maddelerinden biri olacak. Saatler 13'ü gösterdiği an itibariyle ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir basın toplantısı düzenleyecek ve toplantıda alınmış kararları açıklayacak. Biz de A Haber ekibi olarak bu noktadayız. Toplantıyı yakından takip ediyoruz. Saatler 10.30'u gösterdiği an itibariyle toplantı başlayacak. Biz de içeride olmuş olacağız ve toplantıya dair en sıcak bilgileri A Haber ekranlarından paylaşacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Merve. Teşekkür ederiz. Hasan Zahitez'in paylaştığın bilgiler için gözümüz kulağımız bir tarafta sizin olduğunuz noktada olacak. Efendim şimdi Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükselmiş durumda. Biliyorsunuz haftalardır süren askeri bir sessizlik vardı. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla bu sessizlik bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğruladı. İki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İki kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde denk gelmesi de özellikle dikkat çekti.
2: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
3: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
4: I'm Admiral Brad Cooper.
3: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
2: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
1: Efendim Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında ekiplerin kayıplara ulaşmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 8 kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz. 18 kişidense henüz haber alınamıyor. Bölgedeki son durumu alacağız. Arama kurtarma çalışmalarının geldiği son noktayı öğrenmek istiyoruz biz de. Hemen gidelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Rıza Açıkgöz bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen sözü sana bırakalım. Son durum nedir Rıza?
5: Arkamda görmüş olduğunuz bu limandan harekete geçti dün kazazede gemi filo denizciliğe bağlı ve saat 12'ye 6 gece hareket ettiği ifade ediliyor. Ve iddialar geliyor aslında.

0: size geminin kalkış noktasını ve battığı noktayı göstermeye çalışacağız şimdi. 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisiydi. Önce su almaya başladı. Kaptan ikazlara rağmen kesinlikle geri dönmedi ve geminin sonrasında battığını ifade edebilirim. Önce alabora oldu ve sonrasında batmaya başladı. Batmanın hemen ardından aslında o sonun hazırlanması oldu. Maalesef orada 8 tane can kayıp. Halen daha 18 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz yer Girne Limanı. Burada yüksek bir binanın üstündeyiz. Biz sürekli başımızdan helikopterler, uçaklar geçiyor. Gemiler sürekli gidiyor ve geliyor o tarafa doğru. Hazırda bekleyen ambulanslar var. Ama şunu ifade edelim ki artık ümitler de yavaş yavaş tükenmeye başladı. Neredeyse olaydan işte 22 saat geçti ve 22 saatlik bir arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam etmesine rağmen bulunduğumuz noktada, bulunduğumuz yerde o ümitler yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Birçok sıkıntılı haber alıyoruz aslında. Birçok iddia var. Bu iddialardan çoğu kaptan üzerine. Kaptanın aslında gemi kaptanı olmadığına dair büyük iddialar geliyor. Hatta orada yolcu olarak bulunduğuna dair iddialar var. Yine mürettebatın eksik olduğuna dair gerekli iddialar bulunuyor. Bu iddiaların dışında deniz raporlarına bakılmadığı, hatta deniz raporlarının denize açılmaya uygun olmadığına rağmen denize açıldığına dair iddialar var. Yine gelen iddialar arasında madem bu gemi alabora alıp battı, bu alabora noktasında diğer gemiler oraya nasıl geldi? Aslında denizde bir sıkıntı yoktu, gemide sıkıntı vardı diyenler var. Ama bunların hepsi gemiye kara kutunun ulaşılma, gemideki kara kutunun ulaşılması durumunda ortaya çıkacak olan iddialar. Ne olduğunu o zaman tam olarak anlayacağız. Çünkü çok ciddi sıkıntılar, çok büyük iddiaların da olduğunu da ifade edebilirim. Olay anı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden arama kurtarma ekipmanları buraya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hem Askeri Kanal Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, hem Barış Kuvvetleri Komutanlığı hemen olaya müdahale etmek için bütün güçleriyle seferber oldular. Halktan birçok kişi yardımcı olmaya çalışıyor ama özel gemilerle İşte bazı yolcuların kıyıya taşındığının da bilgisi geliyor. Kıyıya taşınan yolcular buradaki önce devlet hastanelerine sonra özel hastanelere sevkleri gerçekleşti. Ve onlar da ilk müdahalelerin ardından bazıları taburcu edildi. Bazıları halen daha tedavi süreci devam ediyor. Tedavi süreci devam eden yolcularımız da vardı, hastalarımız da vardı, yoğun bakımda olan yolcular da vardı. İki yolcunun durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Henüz daha bir haber alınamadı o yolcuların durumuyla ilgili. Ancak şu anda bilinen şu ki 18 kayıp vatandaşımız var. 18 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Gelen notları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Girne Limanı'ndan şimdilik aktaracağımız notlar bunlar. Sözü tekrardan sizlere bırakıyoruz.
1: Rıza, şimdi aranan kişilerin de kayıpların da kimlik bilgileri paylaşıldı mı? Hani kim oldukları belli mi? Ona dair bir bilgi var mı elinde? Bir de şimdi o noktada geminin battığı yerde mi şu anda aramalar yoğunlaştırıldı? Yoksa akıntıya doğru bir yoğunlaştırılan çalışmalar mı var?
0: Aslında dalgıçlar sürekli denizin dibine iniyor. Önce sormuş olduğun son soruyla cevap verelim. Hı hı. Denizin dibinde dalgıç aramaları var ama belli bir noktaya kadar dalgıçlar inebiliyor. Çünkü bunlar çok ciddi değil. Çünkü 500 küsur metre, 560 metre derinliğinde olduğu söyleniyor geminin. Yani o noktaya inebilmesi için çok ciddi bir donanım gerekiyor ki bu donanım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mevcut. Yola çıktı o gemi, yarın burada olması beklenir. Onların gelmesiyle birlikte o kayıplara ulaşabileceğini düşünüyoruz. Gemiye ulaşabileceğini düşünüyoruz. Gemideki kara kutunun alınabileceğini ve uzman dalgıçlarla bu konudaki uzman dalgıçlarla bu aramaların daha sağlıklı olabileceğine inanıyor buradaki yetkililer. Biraz önce Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı ile

0: Bir telefon görüşmesi yapma fırsatımız oldu tekrardan. Son durumu ondan da öğrendik. Yarını bekliyoruz aslında, salı günü. Yani yarın bu kayıp vatandaşların akıbetinin tam olarak belli olacağı zaman. Oysa ki o 18 kişi, biraz önce sormuş olduğun sorunun da cevabını verelim. 18 kişiyle ilgili henüz daha bir kimlik açıklaması yapılmadı. Yani kim oldukları belli değil. Bu da gün içinde belli olacak ve gün içinde açıklama gelecek. Resmi kanallardan gelmeyen açıklamalara itibar etmiyoruz bizler de. Evet. Ve bunları da ekranda anlatmaya da çok uygun bulmuyoruz açıkçası. Doğru evet. bilgi verebilmek adına. Çünkü herkes çok hassas bu noktada. Tabii. Ben Girne'den geliyorum. Turizm limanını güvenlik güçleri kapattı. Ne basın girebiliyor ne de yolcu dışında herhangi birinin girişi yasak şu anda oraya. Ama halen daha ailelerinden haber almak için orada bekleyen onlarca insan var. Dün geceden beri burada bekliyorlar ve bir an önce ailelerinin iyi haberlerini almak için burada nöbet tutuyorlar, onlar da bizler gibi.
1: Evet.
0: Bizler de haber nöbetindeyiz. Bekliyoruz, umuyoruz kısa sürede olumlu güzel haberler alırız ve sizlerle paylaşırız.
1: İnşallah. Teşekkür ederiz Rıza Açıkgöz paylaştığın bilgiler için. Yine senden ara ara o noktadaki bilgileri almaya devam edeceğiz. Bir güzel haber bekliyoruz yine 18 kişinin bulunduğuna dair efendim. Şimdi ne yazık ki görüntüler de gelmeye devam ediyor Girne açıklarındaki o faciaya dair. Gemi battığı sırada denizdeki bir çocuğu kurtaran Deniz Özpolat o anları anlattı. Bakın neler söylüyor.
2: Deniz, geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Bir çocuk kurtardın galiba. Evet. Nasıl oldu olay? Çok kısa söyler misin?
3: Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu komple. Hiçbir şekilde gemi suyun içerisine doğru, hani suda gitmiyordu, uçuyordu. Dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın diye bağırdık. Daha çok açılmamıştı. Bir tane adam çıktı, dedi ki sorun yok, normal. İnsanlar panik yaptı. Çıkış kapısına ilerledik, personeller vardı. Bir tane beyaz, galiba hani kaptandı o. Beyaz gömlekli birisi vardı. İnsanlar zaten izdam çekiyordu, can yeleği bulamadık. Gittik, üzerimize kapıyı kapattılar, bekleyin dedi, çıkartacağız. Çıkamadık, kapıyı sonradan açtılar ve tüm botlar denizdeydi. Hiçbirine erişim yoktu, insanlar atlayamadı. Su mazottu, artık yüksek ihtimal ağırlık boşalttığı için mazot boşalttı. Boşalttığı için ulaşamadık, suya atladık biz. Korkumuzla gemi batarsa insanları suyun altına çekip vakumlamasın diye. Birçok insan kaldı, gemi sonradan batmaya başladı, yan kaldı. Camı kırıp insanları kurtardık. Suda açıkta çocuklar vardı, bir aile vardı. İsmi Aden, o küçük yaştaki çocuk şey yaptı. Onları kurtardık, can kurtaran botuna yükledik. Hep beraber.
2: Çocukları siz kurtardınız. Birçok çocuğu.
3: Evet, anne baba oradaydı. Hep beraber çıkarttık yukarı. Ben hani olabildiğince sahil güvenliği o tarafa yönlendirmek istedim. Yaşı küçüktü çünkü. Çok küçük bir bebek vardı. Bir sürü insan geminin içine sıkıştı. Çünkü kapının bazıları kapalıydı. Arka kapılar falan. Sağ sol kapılar.
1: Evet, çok da çarpıcı açıklamaları var aslında Deniz Özpolat'ın anlatımında. Yani kapıların kapalı olması vesaire, bunların hepsini birazdan yine uzman konuğumuzla da konuşacağız. Şimdi feribot faciasında kazazedelerin de Mersin'e nakledilmesi bekleniyor sevgili izleyenler. Bir Mersin'e de uzanalım, son durumu alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekleyen arkadaşımız. Halil, oradaki son durum nedir?
4: Evet, bizler de burada haber nöbetimize devam ediyoruz. Zira işte o feci kaza sonrasında tahliye edilen insanların ya da yaralanan insanların Mersin'e gönderilme, tahliye edilmesi gündemde. Bu nedenle işte biz de o ayrıntıları öğrenmek için Mersin'de Taşucu Limanı'ndaki haber nöbetimize devam ediyoruz. Elbette oradaki o kazayı atlatan insanların tekrar deniz seferiyle, deniz yoluyla gelmesi ikinci bir travmaya neden olabilir. İşte bu nedenle hava yoluyla aslında gelmeleri bekleniyor ama bir diğer taraftan da tekrar seferlerin başlaması da yine gündemde. Ancak şu anda Girne, aslında Kıbrıs yönetimi o kaza sonrasında bölgede araştırmanın devam ettiğini, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, işte bu nedenle de ikinci bir geminin oradan geçmesi için şu anda o bölgenin hazır olmadığını ifade ediyor. Bu nedenle de şu anda Taşucu Limanı'nda, Mersin Limanı'nda Kıbrıs'a gidecek o rota kapalı. Bu nedenle şu anda bir taraftan da

0: insanlar geliyor. Normalde bugün için biletini alan insanlar var. Onlar da hemen ileride araçlarında bekliyorlar. Hatta oradaki çamların altında da yine insanların oturup da dinlendiğini, kahvaltılarını yaptıklarını, seferlerin başlayacağı anı beklediklerini söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan da tabii ki Kıbrıs'a uzanan yol sadece deniz yolu değil, aynı zamanda hava yolu. Ancak şu anda işte o hava yolundaki biletlere talep fazla olunca doğrudan Kıbrıs'a gidecek seferler doldu ve şu anda aslında orada da bir fırsatçılık yapılıyor. Zira şu anda Kıbrıs'a gitmek istediğimizde Mersin'den yaklaşık uçak biletinin 74 bin lira olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu da büyük bir fırsatçılık ya da adını siz koyun. Diğer taraftan buraya gelen insanlar da Kıbrıs'a gitmek istediklerini ancak seferler iptal olduğu için gidemediklerini, hava yoluyla da işte bu biletteki fahiş artış nedeniyle şu anda bilette alamadıklarını söylüyorlar. Onu da buradan altını çizmiş olalım. Peki kazayla ilgili başka Mersin'de neler söyleniyor? Onundan da bahsedelim. Çünkü yıllar öncesinde o kaza kırıma uğrayan gemi Mersin'e taş ucuna gelmişti. Bir kaza daha yapmıştı iddiaya göre ve o kaza sonrasında ağır hasar almıştı ve Antalya'da tersanede tamir edildi, onarıldı. Tekrar Mersin'e gönderildi ve Kıbrıs seferine konuldu. İşte bu nedenle de yine sicilinin bozuk olduğu yönünde iddialar da var. Aynı zamanda aynı geminin yaklaşık 7 yıl boyunca da 7 emin deposunda tutulduğu yönünde de iddialar var. İşte o bekleme süresinde de yine geminin burada yıprandığı ve beklerken de işte yorulduğu da ifade ediliyor. İşte aileler burada, onlar bu noktada aslında seferlerin başlayacağı tarihleri bekliyor, saatleri bekliyor. Bir diğer taraftan da tabii ki dün özellikle o kazada o gemide olanlara ulaşamayan aile yakınları hemen buradaki Taşucu Limanı'na geldi ve Taşucu Limanı'nda tabii ki yetkililerden bilgi almaya çalıştı, isimlerini bildirdi. O yüzden dün çok yoğun bir anı yaşamıştı Taşucu Limanı. An itibariyle şu anda tekrar Kıbrıs'a gitmek isteyen insanların daha sık geldiğini ama diğer taraftan da ilerleyen dakikalarda Girne'nin oradaki bulunan insanları, o geminin yolcularını Türkiye'ye nasıl göndereceğine, Mersin'e nasıl göndereceğine dair net bir açıklama yapması, net bir karar alması bekleniyor. Bizler de işte o alınan kararı sizlerle paylaşmak üzere kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü Mersin'e tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz. Halil İbrahim Uğur Taşucu Limanı'ndaki o hüzünlü bekleyişi de, oradaki son gelişmeleri de aktardı, bizlerle paylaştı. Başkan Erdoğan da sorumlular hesap verecek dedi efendim yine konuya dair. Biz de bekliyoruz, bakalım neler olacak. Dileriz ki şu anda ilk isteğimiz o 18 kişinin bir an evvel bulunması. Biz de yine sıcak bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Devam edelim sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren soykırımcı ve savaş bağımlısı politikalarını eleştirmiş ve dünyaya seslenmişti. Tel Aviv yönetimi doğruları bir kez daha hazmedemedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir açıklama paylaşıldı. Bu skandal sözlere Ankara'dan tepkiler çığ gibi geldi.
2: Gazze'yi kan gölüne çeviren, uluslararası hukuku hiçe sayarak dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e böyle mesaj vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzurunu kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
2: Katliama gözünü kulağını kapatan dünyaya da seslenmişti.
3: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz politikalarına dünyadan gerek

0: Gerekli reaksiyon gösterilmiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırıma karşı kararlı duruşu ve yürüttüğü diplomasiyle dünya sahnesinde yalnızlaşan Tel Aviv yönetimi bir kez daha gerçekleri kaldıramadı. Sosyal medyada Erdoğan'ın bu sözlerini paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklamayı imza attı. O hadsiz ifadelere Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail yönetiminin yalan ve iftiralarının hiçbir hükmünün olmadığının altı çizildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan paylaşıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi. Soykırım şebekesi İsrail'in bir yalan makinesi olarak hareket ettiğini belirten Çelik, hadsiz açıklamanın bir terör propagandasından ibaret olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğini söyledi.
3: Sevgili izleyenler, altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde sert geri çekilme yaşandı. Fed Başkanı Powell'ın para politikasına ilişkin şahin mesajlarının ardından ons altın 4418 dolara kadar geriledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen uzaktan bağlantıda, konuğumuz Faruk Erdem'le birlikte yine yorumlayacağız, analiz edeceğiz. Zafer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Hemen şöyle bir tabloya bakalım. Hepsinde kırmızıyı görüyoruz. Faruk Erdem.
5: Evet, ama hatta öyle çok anlamlı bir düşüş değil. Hani yatay negatif bir düşüş. Bu zaman zaman inişler çıkışlar oluyor. Biz de hep onu söylüyoruz zaten. Altın yani bu inişleri çıkışları bu sene götürecek. Fed Başkanı Warsh'ın açıklamaları vardı. Enflasyonla kuvvetli bir şekilde mücadele edeceklerini satır aralığında söyleyince tabii bunun da bir yolu faizi arttırmak ya da faizi sabit tutmak ya da faizi düşürmemek. Faiz altını baskılıyor. Aslında evet. Eskiden şu söylenirdi: savaş çıktı, altın yükselir. Ama artık onun doğru olmadığını bu İran savaşıyla gördük. Niye? Savaş çıkınca faizler de yükselebiliyor, evet. Maliyetler artıyor. Kuvvetli dolar altını baskılıyor, faiz baskılıyor. Dolayısıyla bu noktada savaş altını eskisi gibi yükseltmedi. Faiz baskısıyla. Tabii konuğumuz ne der bilmiyorum ama şu anda altında bu yıl inişler çıkışlar böyle görülecek gibi.
3: Cumhuriyet altında %3'lük bir düşüş. En yüksek onu görüyoruz.
5: Evet. Bunun yani zaman gram altınla farklı hareket ediyor. Gram altın düşerken bazen Cumhuriyet altını yükseliyor. Bazen tam tersi oluyor. Orada taleple ilgili bir durum tabii.
3: Evet. Zafer Bey, hemen sizin yorumunuzu da alalım. Altın neden bir anda düşüşe geçti? Böyle devam edecek mi? Yoksa bu dalgalı seyirde yine ara ara düşüşleri de yükselişleri de görecek miyiz?
4: Aslında Faruk Bey kısaca özetledi. Hemen birazcık daha değineyim ben. Tabii buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi aslında hala petrol fiyatlarının yüksek kalması savaş nedeniyle. Ki gelen açıklamalar da bu petrolü fiyatlarını yeniden örneğin bugün yükseltmiş durumda. %2'nin üzerinde yükseliş vardı. Dolayısıyla bu da enflasyon endişelerini ve dolayısıyla faiz ve dolar endeksinin yüksek kalmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda dolayısıyla faizler yüksekse, dolar endeksi güçlüyse altında zayıf bir performans görüyoruz. Bunun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısaca ons altın artık petrol fiyatlarına bayağı korele hareket ediyor diyebiliriz. petrol fiyatının yüksek kalması faiz baskısını oluşturuyor. Faizlerin yüksek kalması da ons altında zayıf bir performans göstermesine yol açıyor. Sonuçta aslında çok güçlü bir performans görmüştük. Evet. ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil faizlerini artıracağı beklentisi bunun yerine bir miktar kâr satışlarını bıraktı. Çünkü dolar endeksi bu altındaki yükselişe rağmen yukarı doğru hareket etmeye devam etti. Kevin Warsh'un açıklamaları

0: da maalesef burada enflasyon ve dolayısıyla faiz endişelerinin artmasına yol açtı. Onun fiyatlamasını izliyoruz bugün.
1: Evet, peki yine biz böyle yıl sonuna doğru yükselişi görecek miyiz?
2: Ben hep o fikirdeyim, yani uzun vadede altın da yön yukarı aslında. Evet. Bir şekilde bu enflasyonla mücadele bir şekilde kazanılacak. Yani yüksek enflasyonla büyüme olmayacağı için küresel anlamda da söylüyorum. Hı hı. Netice itibariyle baktığın zaman Ağustos ayında %13 yükselmiş altın, evet, fiyatları ve bu 1999'dan beri en yüksek aylık yükselişe de tekabül ediyor. Yine merkez bankaları bu yıl 290 tona yakın altın alımı gerçekleştirmiş. Dolayısıyla yani altına talep bir şekilde devam ediyor merkez bankalarının da. O yüzden hani altın yatırımcısı, tabii bir tavsiye olarak söylemiyorum ama kısa vadede bugünden yarına kazanılacak bir yatırım aracı da değil. Hani. Hı hı. O yüzden de orta uzun vadeli düşünmediği sürece burada çok büyük bir kazanç yok. O yüzden de uzun vadeli düşünmek lazım. Uzun vadede de altının yükselişi devam edecek gibi geliyor. Çünkü içeride bizim dinamiğimiz farklı. Yani şimdi baktığın zaman gram altınla ons altın at başı gidiyor. Hani çeyrekte ya da Cumhuriyet altında işte taleple ilgili, piyasadaki altınla ilgili değişiklikler oluyor ama gram altın biraz onsla at başı gidiyor. Ama evet, içerideki dinamik, bir de dolar kuruyla çarpıyoruz biz onu. Dolar kurundaki değişiklik gram altını yukarı doğru çekiyor. 7000 liranın üzerindeydi gram altın. 7200 liraya kadar da çıkmıştı geçtiğimiz hafta. Ciddi bir şekilde 400 liralık bir gerileme görüyoruz şu anda. Evet. O yüzden bu iniş çıkışları iyi takip etmek lazım. Kısa vadede bu iniş çıkışlar olacak ama uzun vadede biraz daha beklemek lazım.
1: Beklemek gerekiyor. Peki şimdi altın bu şekildeyken altın almak isteyenler alsın mı? Zafer Bey, küçük yatırımcı için soruyorum.
0: Tabii aslında Faruk Bey'in dediği gibi de altın orta ve uzun vadeli düşünenler zaten sürekli özellikle Türkiye'de bizim vatandaşlarımız altını aynı zamanda güvenli liman olarak alıyorlar ve geleceklerini güven altına almak için yapıyorlar. Bunlar da genelde uzun vadeli oluyor. O yüzden de uzun vadeli altın hep kazandırmıştır. Sadece 10 yıl, 1 yıl, 10 yıl, 100 yıl değil, binlerce yıldır bu böyle ve böyle de olmaya devam edecek. Peki kısa vadede ne olur? Kısa vadede önemli destek seviyelerine geldik. Ons altında 4400 seviyesi, gram altın tarafında ise 6800-7000 TL bandı önemli destek seviyeleri. Dolar endeksi de zaten 100 seviyelerine gelmiş durumda. Normalde bu seviyelerde bir tepki gelmesi, yani alıcıların gelmesi beklenir. Bunun daha altına sarkar mı? Ben en güçlü alım yerine gram altın tarafındaki özellikle vatandaşlarımız için söylediğim için gram altın olarak konuşuyorum. Hı hı. 6600 TL seviyesi önemli seviyelerde diye düşünüyorum. Bu seviyelerin altına çok fazla geçmesini beklemiyorum. Hı hı. Açıkçası gram altın tarafının, ama yukarı sert hareketler olmasını da beklemiyorum. Bir süre 6600-7200 TL bandında sanılan bir gram altın görme ihtimalimiz oldukça yüksek diye düşünüyorum. Ne zamanki faiz artırma ihtimalleri azalır, dolar endeksine geri çekilmeyi görürüz, yavaş yavaş yukarı hareketler oluşmaya başlar ama en büyük etkiyi burada savaşın sonlanmasıyla birlikte göreceğiz. ABD-İran savaşının ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla, ihtimallerin artmasıyla göreceğimizi düşünüyorum. O zamana kadar bir süre yatay bir hareket görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
1: Bir süre bu şekilde gidecek yani. Faruk Erdem, yani bu hafta yükseliş görmez miyiz?
2: Öyle bir kehanette bulunmak istemem ama yani bu iniş çıkışlar olacak. Yani işte biz savaşta bir yere geliniyor dediğimiz andan itibaren Trump bir şey söylüyor. İşte
1: bir anda her şey değişiyor.
2: Önceki gün zannedersem İran'a yeniden bombalar düşmüş vesaire.
1: Bombalar.
2: Dolayısıyla petrol hala 90 dolarlarda. Yani savaşın başladığı dönemde 60 dolarlardaydı. Hı-hı. Dolayısıyla 30 dolarlık bir şu anda bir tahribatı var. Abi. Ve bu tahribat tekrar 60 dolara düştüğünde bir anda yok olmayacak ki. Bu tahribat bir süre daha devam edecek. Tabii. Yani enflasyon üzerindeki baskı. Şimdi Eylül ayı merkez bankaları ne yapacak diye merak ediliyor ama eskiden hani Eylül ayında faiz indirimi başlar konuşuyorduk. Hı hı. Şimdi öyle bir ihtimal de çok görünmüyor. O yüzden yüksek faiz, güçlü dolar dediği gibi Zafer Bey'in doları şey altını baskılıyor.
1: Evet, biraz daha biz bu seyri göreceğiz. Evet. Yatırımcılar için de her zaman zaten sizin de söylediğiniz, yine Zafer Bey de aynı konuda hemfikir. Yatırımcı için artık uzun vadeli düşünecek. Ancak
2: başka çare.
1: Bugün almak isteyen varsa da almasını önerebiliriz sanki, değil mi?
2: Yani öneri benden değil Zafer Bey.
0: Yani alım seviyelerinin yaklaşmış durumda. Yani alış seviyeleri aslında güçlü destek seviyeleri.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli paylaşımlarınız için uzaktan bağlantıda altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuğumuzdu. Altını konuştuk, son durumu değerlendirdik birlikte. Evet, devam edelim. Petrolü de konuşuyoruz zaten altınla birlikte. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Venezuela ile tarihin en büyük petrol anlaşmasına imza attıklarını açıkladı. Trump mutabakat kapsamında ülkesinin Venezuela'nın devasa petrol rezervleri üzerinde büyük ölçüde kontrol sağladığını da belirtti. 25 yıl geçerli olacak anlaşmayla Caracas yönetiminin yaklaşık 210 milyar dolara varan gelir elde etmesi bekleniyor.
3: Önce Maduro'yu kaçırıp Venezuela'yı baskı altına aldılar. Şimdi de dünyanın en büyük petrol rezervleri üzerinde resmi anlaşmayla söz sahibi oldular.
4: Geçtiğimiz gün Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok önemli bir ikili enerji anlaşması duyurduk. Bu anlaşma Venezuela'ya büyük bir ivme kazandıracak.
3: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından ülkeden kaçırılmasının ardından Washington'la Caracas arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. Trump anlaşma kapsamında Washington'ın Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervleri üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olacağını belirtti. ABD'li vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmayacağını ifade etti. ABD'nin petrol varlığının ikiye katlandığını öne sürdü. Söz konusu gelişmeye ilişkin Caracas cephesinden de açıklama geldi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez mutabakatın detaylarını paylaştı.
4: 25 yıl için imzalanan bu ikili proje günde 1,5 milyon varilin üzerinde üretim hedefiyle 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmayla Venezuela'nın elde edeceği gelirin ise varil başına 65 dolarlık petrol fiyatı baz alındığında toplamda 209 milyar 335 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
3: Tarihi anlaşmanın ardından Caracas'ın şimdiki hedefi ABD'li petrol devleriyle de masaya oturarak işbirliğini daha da büyütmek.
1: Ve Avrupa'da da kış öncesi enerji alarmı var. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim Avrupa'nın enerji kabusunu daha da büyütüyor. Avrupa gaz depolarında doluluk son 13 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Şimdi kış öncesi LNG rekabeti de fiyatların 100 euroyu aşabileceği endişesini güçlendiriyor. Gelin bakalım hemen bir son duruma.
3: Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yanda ABD-İran gerilimi ve kuzey yakın boru hatlarına yapılan saldırılar. Avrupa kışa doğal gaz kabusuyla girmeye hazırlanıyor. Kıtanın doğal gaz depoları son 13 yılın en düşük seviyelerinden birinde.
5: Bu kışın altyapı için ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Rusya'nın anlayışı yok. Elektrik, su ve ısıtma sistemlerine saldıracak. Bu kış zor geçecek.
3: Avrupa Birliği'nde doğal gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Geçtiğimiz yıl bu oran %80 civarındaydı.
6: Avrupa'da bu kış çok çetin geçecek, zira doğal gaz depolarındaki doluluk oranı son 13 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Öyle ki doğal gaz depolarındaki doluluk oranı %63'e geriledi. Almanya'da ise doğal gaz depolarındaki doluluk oranı %50.
3: Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı Ağustos sonunda megawatt saat başına 68 euro seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ve piyasanın en büyük korkusu Asya ile Avrupa arasındaki LNG rekabeti. Orta Doğu'dan LNG ihracatı beklenenden daha yavaş toparlanırsa Avrupa kış aylarında daha fazla LNG çekmek zorunda kalabilir. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu enerji ihracatının 2027'ye kadar kademeli toparlanması senaryosunda Aralık 2026'da fiyatının 100 euronun üzerine çıkması gerekebilir.
1: Sevgili izleyenler, son yıllarda gençlerde kalp krizi vakaları artmış durumda. Kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız? Ağır kalp krizi ne demek? Nasıl olur? İşte bunları konuşacağız. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bilal Bostos'un canlı yayın konuğumuz, uzaktan

0: bağlantıda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Günaydın Merve Hanım.
0: Şimdi merak edilen birçok soru da var aslında. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Aslında ondan sonra da biraz daha gündem oldu. Çok sayıda zaten kişi kalp krizi geçiriyor ne yazık ki. Hasta yatağından da bir fotoğraf paylaşmıştı. İlk olarak onunla başlayalım dilerseniz. Çok büyük bir detay olduğu söylenildi. Ünlü komedyenin kulak memesindeki derin çizgi. Özellikle bunu fark eden bir kardiyolog tıp literatüründe Frank işareti, umarım doğru telaffuz etmişimdir, bilinen bir durumun evet, kalp kriziyle bağlantılı olacağını söyledi. Önce bununla başlayalım, nasıl anlarız, kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız, ilk işaretleri nedir, bunlara dair de merak edilenleri sizden dinlemek istiyoruz hocam, buyurun.
1: Merve Hanım, tabii şimdi biliyorsunuz bu özellikle kolesterol yüksekliği bazı insanlarda önemli bir risk faktörü. Yani bu yaşınıza bakmıyor. Eğer biz hep söylüyoruz, öğrencilerimize söylüyoruz, hastalarımıza da söylüyoruz. Diyoruz ki eğer sizin ailenizde kalp hastalığı varsa, sizin kolesterolünüz yüksekse, tütün kullanımınız yoğunsa, kilo sorununuz varsa, yani bu şimdi tabii biz hep böyle toplumumuzun bildiği, herkesin sevdiği, tanıdığı insanlar kalp krizi geçirince bir kalbe karşı bir duyarlı hale geliyoruz. Evet. Ama şunu biliyoruz ki dünyadaki en sık ölüm nedeni Merve Hanım kalp ve damar hastalıkları. Yani baktığınız zaman ya kalp krizi ya beyin felç inme geçirme ya da bacak damarı tıkanması. Yani vücudumuzdaki damarlardan belli bir problem yaşayarak ne yazık ki ciddi olaylarla karşılaşıyoruz. Bu kulak memesindeki çizgi veya bazı hastalarımızda görürsünüz gözün etrafında böyle sarı haleler, sarı böyle bir şey şeyler oluşur. Yani bunların hepsi bize kolesterol yüksek olduğunu, bu hastamızın kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleri. Bunları algıladığınız zaman özellikle bakıyoruz, diyoruz ki lütfen, biz şimdi tabii yanlış bir algılama oluyor. Yani her kolesterol yüksek olan insanlara biz demiyoruz ki kolesterol düşürün. Ancak sizin genetik yatkınlığınız varsa, sigara içiyorsanız, stres gerginliğiniz varsa, kilo probleminiz varsa, hipertansiyonunuz varsa, o zaman bu kulak memesindeki işaret, o gözün etrafındaki kolesterol kısantin dediğim birikimler, bunların hepsi bizim için bir ipucu.
0: Nasıl bir işaret? Onu da bir görmek istiyoruz aslında. Bize bir gösterebilir misiniz? Şimdi şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz, dinleyen izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Tam olarak nerede ve nasıl bir çizgi?
1: Bu kulak memesinde Merve Hanım düz bir çizgi vardır. O kolesterol yüksek olan insanlarda veya böyle gözün etrafında kolesterolün birikiminin verdiği bir yağ tabakası vardır. Bunlar bize diyor ki bu hastamızın kolesterol seviyesi yüksek. Başka bulgular da olur hastalarımızda. Ancak siz bu hastamızda eğer kolesterol seviyesi yüksekse Merve Hanım, o zaman bunun değerini normal insanlara getirmemiz gerekiyor ki kalp krizi geçirmesin. Çünkü damarı tıkayan belli faktörler var. Baktığımız zaman inanın bazı hastalarımız genetik araştırmalar yaptırıyorlar. İşte bu lipoprotein diyorlar. Başka böyle hani de krizi geçirecek miyim diyor, bakıyor. Sizin aslında biyolojik olarak bazı uyarılarınız var. Onları algıladığınız zaman bu olaylarla, hani biz bu çizgilere bakın, ona göre tedbir alın, ama öbür taraftan ülkemizde sağlığa ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla yapacağınız şeyler, bir, gidip bir kan tahlilleri yaptırın. Yani kolesterol seviyeniz nasıl, hani bu halk arasında iyi huylu kötü huylu deniyor ya, hayırlı lanetli diye söylüyorlar, HDL LDL diye, o oranınız kaç, şekeriniz nasıl, vücut kitle indeksi, yani obez veya hani fazla kilolu veya kilolu hangi kategoriye giriyorsunuz, tansiyon değeriniz kaç, bunların hepsine baktırdığınız zaman sizin tedbir almış olacaksınız. Çünkü sağlıkları, sağlığımızı hasta olmadan koruyalım. Yani kalp krizi geçirdikten sonra, yani tabiri caizse testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur derler atalarımız. Tabii. Biz önceden tedbir alalım. Yani sizin şekeriniz nasıl, sizin kolesterol yağlarınız nasıl, siz kaç paket sigara içiyorsunuz, sedanter yaşam, stri yaşam, yani masa başından kalkmayan bir insansanız veya kilo probleminiz varsa, bunları tedbir almazsanız ne yazık ki o zaman davetiye çıkartıyorsunuz kalp krizine.
0: Evet. Hocam şimdi... Yani bu...

0: Aslında çok detaylı bir şekilde bakılabiliyor Merve Hanım. Siz bizim tabii şu genç bir arkadaşımız vardı. Stent takılan çok rahatım hocam diyordu. Daha sonra bu Covid döneminde diyor kolesterol çok faydalı, kolesterol işte vücut direncini artırıyor falan derken ben kolesterolümü bıraktım diyor. 40 yaşındaki bir insan sonra bu kolesterol ilaçlarını bıraktıktan sonra çünkü stent balonu olan bir insanın kolesterol ilaçlarını bırakması daha da riskli hale getirebiliyor. Sonra diyor ben hocam tekrar ağrılar başlayınca gittim Ankara'da anjiyo yaptırdım. Baktı da bypass dediler. Bypass istemiyorum diye de size gönderdiler diyor. Lütfen çok basit bir şekilde biraz önce söylediğim gibi sizin HDL, LDL'niz kaç? Sizin şekeriniz kaç? Diğer kan yağlarınıza baktırın. Trigliserit seviyeniz hangi durumda? Sizin şeker seviyeniz hangi durumda? Karaciğer, böbrek fonksiyonlarınız hangi durumda? Baktırın ki sürprizlerle karşılaşmayalım. Biz tedbir alalım, takdir Mevlamızın olsun.
1: Tabii ki. Şimdi öncesindeki emareler, bulgular bu şekilde ve nasıl önlem alabileceğimizi konuştuk. Gelip çattığında peki bazen karıştırılıyor. Mesela işte bir sıkışma yaşandığında acaba kalp krizi mi geçiriyorum düşüncesi oluyor. Özellikle şu sıralarda işte yapay zekaya soranlar da çok fazla. Kendi kendine hastalık hastası durumları yaşayanlar, panik atak rahatsızlıkları olanlar da çok fazla. Böyle en ufak bir emarede de bu sefer kalp krizi mi geçiriyorum. Şimdi bunu da aslında bir netleştirmekte fayda var. Kalp krizi nasıl geliyorum Merhaba, der. Nasıl? Özellikle hangi durumda biz evet şu anda bu bir kalp krizi olabilir deyip hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bazen çok şiddetli oluyor, bazen de ufak ufak başlıyor çünkü bunu biliyoruz. Onları da bizimle paylaşır mısınız?
0: Şimdi Merve Hanım bugünlerde hava çok sıcak olduğu zaman bu klimaların etkisiyle batıcı tarzda göğüs ağrıları hastalarımız bize geliyor hocam nefes alamıyorum diyor. Tabii bu sıcak soğuğun o kasın verdiği spazmın etkisiyle hastalarımız bize kalp krizi geliyorum korkusuyla geliyorlar geçiriyorum diye. Tabii kalp ağrısı bizim hep öğrencilere anlattığımız şudur. Parmakla göstermez. Daha çok böyle elinin tamamını getirir. Burada bir göğüs ağrım başladı. Bu ağrı sol kola, çeneye, sağ kola, göbek çevresine yayılımı olur. Sırtına doğru yayılımı olur ve ağrı ağrıyla birlikte bulantı, kusma, soğuk terleme, bazı hastalarımızda ne yazık ki şuur kayıpları, bazı hastalarımızda bu geçmeyen ağrı süresi ve miktarı artarak devam eder. Yani sizin bir ağrınız başladıktan sonra geçmiyor ve ağrı gittikçe artıyorsa sol kola, çeneye, sırta, sağ kola çünkü herkeste sol kola yayılacak diye bir kural yok. Merve Hanım bazı hastalarımızda sağ kolla, bazılarında çeneye doğru yayılır, bazılarında göbek çevresinde bulantı, kusma eşlik eder. Soğuk terleme eşlik eder. Dolayısıyla da böyle geçmeyen bir ağrınız varsa mutlaka en yakın hastaneye gidin. Lütfen uzaktaki hastaneyi hedeflemeyin. Hep hastalarımıza şunu söylüyoruz. En yakın hastaneye gidin. İlk müdahale yapılsın. Daha sonra başka hastaneye geçersiniz. Çünkü en yakın hastane sizin için en uygun hastane. O sizi yönlendirecektir. O sizi 112 sağlıkla bir yere gönderecektir. Ama lütfen ben daha uzaktaki hastaneye gideyim derken vakit kaybetmeyin.
1: Çok sağ olun hocam. Çok kıymetliydi paylaştığınız bilgiler. Eminim burada da birçok kişiye ulaştı. Bu önlemler ve sonrasında yapılabilecekler. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için ve
0: Biz teşekkür
1: paylaştığınız
0: ederiz.
1: Kıymetli bilgiler için. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bilal Bostos'un konuğumuzdu efendim. Bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Efendim şimdi yine herkesi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor çünkü. Sözleşmelerin E-Devlet üzerinden hazırlanması zorunlu hale geliyor. Ayrıntıları alacağız bu konuya dair. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konu bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım Kübra.
2: Teşekkür ederiz Merve. Sen de belirtmiş olduğun gibi yeni düzenleme hayata geçecek ama ne zaman geçecek, ne tür değişiklikler olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum gayrimenkul uzmanı Olcay Sel var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Efendim yeni düzenleme ile birlikte ne tür değişiklikler olacak ve ne zaman hayata geçmesi planlanıyor belli mi?
3: Aslında planlamanın altyapısında şu var. Bizdeki verginin yayılması adına bu kayıt dışı ekonomiyle bir mücadele adımı olarak olarak görüyoruz bunu. Çünkü kira kontratları şu anda kontratta yazan ne, ev sahibinin aldığı ne, kiracının ödediği ne, işin gerçeği bunların hiçbiri çok net belli değil. Ta ki 4 Kasım 2024'te E-Devlet'e bu kira kontratları tanımlanana dek. Tabii o zamandan

0: bu yana hala daha mecburi değil. Tanımlandı, ev sahipleri ve kiracılar sisteme dahil edildi. 2025'in Mayıs ayında emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler sisteme dahil edildi. Şimdi üçüncü fazda artık onaylanan sözleşmeler 15 gün içinde yazım rakam düzeltilebilecek hale getirildi. Ve 30 Ağustos itibariyle sistemde yaklaşık 72.500 tane kiracı var. Ama şunu söyleyelim hemen, Türkiye'deki kiracı sayısı tahminen 7 milyon civarında. Yani Türkiye'deki kira kontratı sayısı da diyebiliriz buna. Bu 7 milyon kontratın sadece 72 bini şu an sistemde. Bunun bir an önce mecburi hale getirilmesi ve yükselmesi gerekiyor. Bu mecburi hale geldiği zaman kira piyasasında en azından şeffaflaşmış olacak. Nerede kim ne kadar kira ödüyor, hangi bölgenin ortalama kira raiçine, bu tip bilgileri çok rahatlıkla alabiliyor hale geleceğiz. Ve az önce söylediğim önemli taraf, kayıt dışı ekonomiyle mücadele daha doğru bir hale gelecek. Çünkü kimisi buradan bu kiralardan vergi ödüyor, kimisi de düşük gösterip bu vergiyi ödemiyor. O yüzden bunun gerçek kira bedellerinin tespitinin önemi bizim için çok önemli. Ve yetki belgesiz, usulsüz kiralama işlemlerine aracılık edip buradan da para kazananlar var. Bunların da kontrol edilmesi adına bunlar çok önemli. Ev sahibi için de kiracı için de resmi ve güvenilir bir hale gelecek. Biliyorsunuz kiracı ve ev sahibi tartışmaları her yıl bizim gündemimizde. Gerek zamlarla gündemimizde, gerek genellikle anlaşmazlıklarla, bina içindeki anlaşmazlıklarla, işte kira bedellerin değiştirilmesi döneminde kiracıların daha düşük bedel istemesi, ev sahibinin normal açıklanandan yüksek bedel istemesi gibi problemler de gündemde. Bu kontratlar E-Devlet'e tanımlandıktan sonra aslında buradaki sorunların büyük bölümü aşılacak. Tabii ki bu tek uçlu bir şey değil. Düşünün, yani bu kadar küçük bir hamleyle bile en azından Adalet Bakanlığı'nın yargının üzerindeki o davalara bile ne kadar etkisi olacak? Çünkü bugün kiracı davaları, ki Sayın Bakan Akın Gürley'in bile söylediği bir söz vardı. Bir kira tespit davası 4 yıl sürüyor. Evet, 4 yıl sürüyor çünkü gerçekten çok fazla dava var. Bu davaların azalması adına bile çok önemli. Ben bu hamleyi çok önemli görüyorum ve bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ama sanırım yıl sonuna doğru bu mecburi hale gelecek diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi'ye teşekkür edip sözü size bırakın.
2: Kübra, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Önemli, herkesi ilgilendiren bir haber paylaştınız bizimle birlikte. Teşekkürlerimizi iletelim. Faruk Erdem'e de çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür
2: kıymetli
3: ederim.
2: Katkıları için yayına. Efendim, böylelikle biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yeni saatte Hatta Ünsal karşınızda olacak. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasının temelini 3 Eylül'de atacaklarını belirterek, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Söz konusu havalimanında havayolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
13: Aa, anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Best Allianz'dır.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Türkiye'nin haber radyosu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte de ekiplerimiz sıcak duraklarda. Haber nöbetlerini tutmayı sürdürüyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Hangi liderlerle görüşmesi bekleniyor? Mert Hacalioğlu Bişkek'ten son bilgileri paylaşacak. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapılıyor. Ayrıntıları Mehmet Karataş konuyla değerlendirecek. Girne açıklarında feribot faciası yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ayrıntılar için Rıza Açıkgöz'e sözü bırakacağız. Son bilgileri paylaşacak. Depozito sistemine yoğun ilgi artıyor. Kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı. Meral Dağlılar konuyla ilgili son bilgileri paylaşmak için hazır. Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Selman Kutlu da bölgeden son gelişmeleri aktaracak diyelim. Yeni saatte başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında ekiplerin kayıplara ulaşmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada 18 kişidense henüz haber alınamadı. Bölgedeki son duruma bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza gidelim. Ekip arkadaşımız Rıza Açıkgöz gelişmeleri ilk anından bu yana takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de hazır. Kolaylıklar dilerim Rıza. Son bilgileri lütfen izleyicilerimizle paylaş.
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Sizlerin de ifade ettiği gibi ilk andan itibaren olay yerindeyiz ve sürekli canlı canlı bilgileri seyircilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Hem hastaneler önlerinden hem limandan hem limanın bulunduğu, şu anda bulunduğum yerdeki arkamda görmüş olduğunuz bu nokta üzerinde gerçekleşmişti bu facia. Bu faciayı zoomlamasını rica ediyorum kameraman arkadaşım İsmail'den. Evet, bu facianın olduğu noktada dün saatler 12.06 geçe Girne Limanı'ndan hareket eden, taş ucuna varmak üzere hareket eden filo denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi maalesef önce alabor olmuş ve daha sonrasında batmıştı. Bu batmanın hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden sayısız arama kurtarma ekipmanları, arama kurtarma ekipleri buraya gelmeye başladı ve o saatten bu saate kadar arama kurtarma ekipleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulaştı ve dünden beridir can havliyle çalışmalarına devam ediyor. Dün bu saatler bu felaket yaşanırken kaptan ve mürettebatındaki 7 kişi, toplam 8 kişi

0: adliyeye sevk edilmiş. Önce gözaltına alınmış ve bugün sabah saatlerinde Girne'de mahkemeye çıkarılarak tutukluluk kararı alınmış. Haklarında 3 günlük tutukluluk kararı alındı. Tabii olayın, duruşmaların seyrine her gemide ve uçakta bulunması gerekli olan kara kutulardan göreceğiz. Evet, bizler Girne Limanı'ndayız. Girne Limanı'nda şu anda sakin bir hava hakim. Çünkü her şey yarın Türkiye'den gelecek olan o gemide gizli olacak. Çünkü çok geniş donanımlı olan bir gemi yarın Girne'ye gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek ve buradan arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Ve batan gemiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu batan geminin nasıl battığını, neler olduğunu kara kutuda öğreneceğiz. Ama arama kurtarma çalışmaları bu bağlamda çok önemli. Arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte nelerin olabileceğini göreceğiz. Yarın o arama kurtarmasıyla kayıp olan 18 vatandaşımıza nasıl ulaşılabilecek? Bununla ilgili tabii ki bilgi alacağız bu konuyla alakalı. Evet. Bir hatırlayalım, 267 bolcu bulunuyordu ve mürettebat da bulunuyordu. Katamaran tipi yolcu gemisinde alabor olmuştu ve batmıştı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipmanları havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Bu bağlamda uzun zamandan beridir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şunu ifade edeyim, birçok iddia var konuyla ilgili. Gelen iddialarda en çarpıcı iddialar kaptanın aslında bu geminin sürüşüne uygun olmadığına dair iddialar var. Buna ilave olarak önce geminin su aldığını fark etmelerine rağmen, yolcuların uyarılarına rağmen geri dönmesi gerekirken dönmediği iddiaları var. Bu iddialara hava şartlarını da ekleyebiliriz. Yani iki günden beridir özellikle Güney Kıbrıs'ta birçok yatın battığını biliyoruz. Konuyu sürekli irdeledik ve Güney Kıbrıs'ta batan yatlarla ilgili sürekli bir çalışma içerisindeydik. Haberleri anlattık, bu yatların battığını söyledik ve konuyla alakalı aslında batan yatla alakalı denize çıkılmamasını söylüyordu uzmanlar ama tabii burada konuşulması gerekli olan en önemli unsurlardan biri de bu gemiye izni kim verdiydi? Yani hangi mercilerden geminin bu iznini aldığı ve bu geminin nasıl çıktığıyla ilgili tabii ki konuşulacak olan diğer konularda bunları da ifade edebiliriz. Evet, bizler takip ediyoruz. Olay yerindeyiz aslında. Girne Limanı'ndayız ve yarınki aslında büyük günü bekliyoruz. Yarın Türkiye'den gelecek olan geniş kapsamlı gemiyle arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası. Bizler Girne Limanı'ndan şimdilik sözü tekrardan size bırakıyoruz.
1: Girne açıklarında yaşananları aktardık. Gemi battığı sırada denizdeki bir çocuğu kurtaran Deniz Özpolat yaşadıkları o anları kameralara anlattı. Bakın hangi gelişmelere tanıklık etmiş?
2: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Bir çocuk kurtardın galiba. Evet. Nasıl oldu olay? Çok kısa söyler misin?
3: Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu komple. Hiçbir şekilde gemi suyun içerisine doğru, hani suda gitmiyordu, uçuyordu. Dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca bir sahil güvenliği arayın diye bağırdık. Daha çok açılmamıştık. Bir tane adam çıktı, dedi ki sorun yok, normal. İnsanlar panik yaptı. Çıkış kapısına ilerledik, personeller vardı. Bir tane beyaz, galiba hani kaptandı o. Beyaz gömlekli birisi vardı. İnsanlar zaten izdam çekiyordu, can yeleği bulamadık. Gittik, üzerimize kapıyı kapattılar, bekleyin dedi, çıkartacağız. Çıkamadık, kapıyı sonradan açtılar ve tüm botlar denizdeydi. Hiçbirine erişim yoktu, insanlar atlayamadı. Su mazottu, artık yüksek ihtimal ağırlık boşalttığı için mazot boşalttı. Boşalttığı için ulaşamadık, suya atladık biz. Korkumuzda gemi batarsa insanları suyun altına çekip vakumlamasın diye. Birçok insan kaldı, gemi sonradan batmaya başladı, yan kaldı. Camı kırıp insanları kurtardık. Suda açıkta çocuklar vardı, bir aile vardı. İsmail'den o küçük yaştaki çocuk şey yaptı. Onları kurtardık,

0: kurtaran botuna yükledik. Hep beraber.
1: Çocukları siz kurtardınız. Birçok çocuğu.
0: Evet, anne baba oradaydı. Hep beraber çıkarttık yukarı. Ben hani olabildiğince sahil güvenliği o tarafa yönlendirmek istedim. Yaşı küçüktü çünkü. Çok küçük bir bebek vardı. Bir sürü insan gemin içine sıkıştı. Çünkü kapının bazıları kapalıydı. Arka kapılar falan. Sağ sol kapılar.
2: Gemi nasıl oldu da dakikalar içerisinde bir ölüm kalım mücadelesinin yaşandığı enkaza dönüştü? Gemi teknik olarak yetersiz miydi? Bu tartışılıyor. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
2: Türkiye'nin elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüreğini yakan bir gelişme. Can kayıpları var. Kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor. Buna dair yorumlarını soracağım ama önce gemiyle başlamak istiyorum. Çok tartışıldı bu geminin açık denizde seyri sefer yapmasının çok doğru olmadığına yönelik eleştiriler var. Sicilinin kötü olduğuna yönelik, daha önce iki kaza yaşadığını atlattığına yönelik eleştiriler var. Bunlara dair notlarınızla başlayalım. Sonrasında neler doğru yapılsaydı, facianın boyutu bu denli olmazdı, bunlara dair gelişmeleri de değerlendirmenizi isteyeceğim. Sözü hemen size bırakayım.
3: Evet. Kaptan Bey, az önce görgü tanığı gencin de söyledikleri var. Ne dedi? Gemi dalgalar üzerinde seke seke gidiyordu şeklinde. Bu sekme esnasında aslında gemi dalgalara sert bir şekilde çarpa çarpa da gidiyor bir yandan. Ve yüksek hızla gitti zaten geminin AIS verilerinde de mevcut. İnternetten üzerinden bu görülebiliyor zaten. 23 knot civarında bir hızla seyrediyor. Bu gemi bu denizlere uygun muydu? Bu hızla gittiği zaman uygun değil. Yani daha düşük bir hızla, dalgalar, kaba dalgaların olduğu zamanlarda daha düşük bir hızla gitmesi gerekirdi ki o dalgalara gemi gövdesinin çarpmasından oluşan o sert temasın geminin inşa malzemesi olan karbon kompozit malzemenin sert darbelerden etkilenerek dağılması, yarılması ve geminin içerisinde su dolması olayı gerçekleşmesin. Dolayısıyla bu gemiye müsaade edilir ancak düşük hızla gitmesi şartıyla müsaade edilir bu havalarda. Yüksek hıza çıkmaması gerekir. Dolayısıyla biraz yüksek hıza çıktı ve o sırada malzemenin de çatlayarak geminin içerisinde ani su dolmasıyla yan yattıktan sonra alabora olduğu şeklinde bir ön tahmin tabii ki yürütmek mümkün. Ancak haberlerde ben dikkat ettim, kara kutudan anlaşılacak şeklinde söyleniyor. Ben kara kutudan anlaşılabileceğine çok inanmıyorum. Niye derseniz, çünkü bu şekilde dalgaların çarpmasıyla bir gemide yarık oluşmuşsa ve buradan içeriye su girmişse kara kutunun bunu kaydedeceği bir şey değil bu. Yani nasıl bunu kaydedecek kara kutu? İnsan seslerini kaydeder. Geminin elektronik cihazlarından gelen verileri kaydeder. Ve oralarda oluşacak bir bilgi zaten bunu ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla böyle bir dalga çarpması ve yarık oluşması. Hızını da zaten biliyoruz. Hızdan dolayı da ancak deniz dibine dalınarak oradan bir video çekimi yapılması mümkün olursa 524 metre derinlikte galiba, o zaman o geminin su aldığı bölgenin fotoğrafları çekilirse o zaman biz geminin neden battığına ilişkin daha sağlıklı efendim tahminlerde bulunabiliriz diye düşünüyorum.
2: Geminin batması ile ilgili süreç elbette takip edilecek, ayrıntılar da ortaya çıkacak ama bir dizi ihmalin olduğu iddiası da çok güçlü şekilde dillendiriliyor. Özellikle geminin su almaya başladığı andan itibaren çeşitli görüntüler kaydediliyor. Bu mürettebatta söyleniyor. Ancak hatta kaptanın geri dönmesi isteniyor. Buna rağmen seyir devam ediyor. Ardından da o görüntüler ortaya çıkıyor. Kurtarma anı, mürettebatın bu kurtarmaya dair yeterli olmadığı, bilgisiz olduğu da çok konuşuluyor. Siz o görüntüleri takip edebildiniz mi? Bu anlara dair de yorumlarınız olur mu efendim?
3: Evet, denizde esas olan tabii İngilizce'de prudent seamanship denilen iyi denizcilik kaidelerine uyulması her zaman esas teşkil eder. Burada da bilirkişi yapacağı incelemede kaptanın iyi denizcilik kaidelerine uyup uymadığını, böyle bir durumda yapılması gereken her şeyi yapıp yapmadığını mutlaka araştıracaktır. Benim ön izlenimlerime göre kaptan pek çok şeyi yapmış ama birkaç konuda, hız konusunda ve geminin geri dönüşünde karar verilmesi noktasında

0: farklı hareket edebilirdi. Tabii onu da takdir, onu anlat, kendisi anlatacaktır takdir, neden takdir yetkisini bu şekilde kullandığı noktasında. Etkiler olmuş mudur kaptanın yola devam etmesi veya yüksek hızla gitmesi konusunda tesir altında kalmış mıdır, ne olmuştur? Haberleşmelerinden bunlar da ortaya çıkarılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu aşamada soruşturmanın da sağlıklı yürütülmesi açısından ben kendim de uzman olarak, bu konularda görüş veren uzman olarak çok fazla teknik detaylara girmeyi de uygun bulmuyorum ki sağlıklı bir soruşturma yürütülebilsin.
1: Bir yandan da can kayıplarımız var ama arama çalışmaları da devam ediyor. Arama çalışmalarına dair yorumlarınız olur mu? 18 kişinin kayıp olduğu bilgisi var. Onlara ulaşmak kolay olur mu? Zaman bu konuda en büyük faktörlerden biri, olumsuz anlamda sanırım. Buna dair yorumlarınız ne yönde olur efendim?
0: Şöyle efendim, termal kameralarla mutlaka araştırma yapılmıştır gece boyunca. Ancak termal kameralar suyun altında ki bir insan vücudunu, yani suyun üzerindeki kısmı suyun üzerinde değilse, başı kolları vesaire güzel durumda değilse bunu tespit etmeleri imkansız. Suyun altında tesirli olamıyor bu kameralar. Dolayısıyla o yüzden bulamadıklarını düşünüyorum. İnşallah geminin içerisinde sıkışmış kalmış değillerdir ki şu andaki tahminler bunu gösteriyor maalesef.
1: Peki. Efendim, ekleyeceğiniz son notlar varsa onları da alayım. Ardından sizi uğurlayayım. Buyurun.
0: Sağ olun. Ben arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün teknelere, sahil güvenlik teşkilatımıza, sahil güvenlik komutanlığına, ki asıl çalışmaları onlar yürütmüşlerdir. Bütün arama kurtarmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Can kurtarmak çok farklı bir duygudur. Bu konuda onlara şükran borçluyuz. Teşekkür ediyorum.
1: Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal yayın konuğumuzdu efendim. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun. Sizi uğurlayalım. Yine bu başlığa dair deniz kazasının ardından feribotun geçmişi de gündeme geldi. Az evvel o soruları da değerli konuğumuza yöneltmiştim. Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur notlarıyla karşımızda olacak. Ayrıntılar için sözü Halil İbrahim'e bırakalım.
2: Aktar Ünsal, tabii ki şu anda tüm dünya aslında o gemiyi konuşuyor. Peki gemi kaç yaşında? Onu söyleyelim. 26 yaşında 2000 model bir gemiden bahsediyoruz ve geçmiş tarihlerde baktığımızda iki ayrı kaza geçirdiğini ve uzun bir sürede, uzun yıllar boyunca da 7 Emin deposunda tutulduğunu biliyoruz. İşte Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak İris ismiyle seferlere başladı. Ancak Mersin'in Bozyazı ilçesinde yine kaza yapmıştı ve o kaza yine karaya vurmasıyla sonuçlanmıştı ve hasar almıştı gemi ve ardından da tabii ki onarım sürecine girdi. Yine Taşucu Limanı'nda da uzun süre bekledi. Yaklaşık 10 yıl kadar beklediği yönünde de iddialar var. Tabii ki 7 Emin deposu olarak bekledi burada. Çünkü buradaki yasal mevzuatlar gereği ödenmesi gereken paralarla ilgili şirketin sıkıntıları vardı. Bu nedenle de gemi 7 Emin deposuna kaldırıldı. Taşucu Limanı'nda yaklaşık 7 ile 10 yıl arasında bir süre beklediği de iddia ediliyor. Tabii daha sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi bu dönemde belediyeyi alıp yine belediyeye tahsis edilmesi yönünde girişimlerde bulundu. Ancak bu girişimler sonuç vermedi. Ardından da yine Yunan adalarına gitmesi için yine Yunanistan'a doğru sefere katılması için, insanlar taşıması için de yine İris ismini verilen o gemi yine gündeme geldi. Ancak orada da Yunanistan seferlerine de katılması noktasında yine uygun görülmedi ve ardından da yine Hatay'da da aynı şekilde yine Hado'ya ait bir seferlere çıkması yönünde de girişimlerde bulunuldu geçmiş dönemde. Ancak yine o süreç tamamlanamadı. Yani geçmiş dönemde Lütfü Savaş dönemindeki süreçte yine geminin fiyatı ödenmedi ve ardından da sözleşme feshedildi ve sonrasında Antalya'da bir tersane içerisinde İris gemisi yeniden tamir edildi. Yeniden bakımları yapıldı ve ardından da Mersin'e geldi. Bu kez de Mersin'de Kıbrıs Girne Mersin Girne arasındaki seferde kullanılacaktı. Tabii ki Iris ismi önceden kullanılıyordu ve sonrasında Filo ismiyle gemi hatta konuldu ve kısa bir süre sonrasında da işte bu tüm dünyanın bir anda gündemine oturan kaza meydana geldi. Tabii ki görüntüler içerisinde baktığımızda yine oradaki geminin yani artık döküldüğünü söyleyebiliriz. Koltukların kırıldığını ve yine su aldığını her tarafından. Tabii ki bunlar görüntülerde yansıyan olaylardı ve maalesef işte bu noktada da baktığımızda şu anda maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi içinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen karşımızda vatandaşlar da bulunuyor. Tabii ki onlar da Kıbrıs'a gitmek isteyen insanlar ve Kıbrıs'a gitmek isteyen insanlar da şu anda seferler iptal olduğu için deniz yoluyla gidemiyorlar. Şu anda Kıbrıs'a sadece hava yolunun açık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda Girne yönetimi, Kıbrıs yönetimi kazayla ilgili bölgede çalışmaların, arama kurtarma çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin devam ettiğini söylüyor. Bu nedenle de o güzergahta bir geminin sefer yapmasını uygun görmüyor. Bu nedenle de şu anda Girne noktasına seferler kapatılmış durumda. Magosa içinde şu anda aslında yine görüşmeler devam ediyor. İlerleyen saatlerde belki de Kıbrıs'a gitmek isteyen insanlar Magosa hattı üzerinden yine deniz yoluyla Kıbrıs'a doğru hareket edebilir. Şu anda bu noktada da çalışmaların devam ettiğini yine Kıbrıs'tan, Girne'den yine yönetimden gelecek yani gerek Cumhurbaşkanlığı gerek Başbakanlık ya da Ulaştırma Bakanlığı tarafından Girne yönetiminden bu noktada çalışmalar yapılıyor ve bulunduğumuz yerde de tabii ki kriz masası da bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. İlerleyen dakikalarda eğer Magosa hattı seferler başlarsa bu gibi ayrıntıları ve diğer yine kazaya ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşmak üzere kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte Mersin'de Taşucu Limanı'nda haber nöbetimizi devam ettirdiğimizi ifade edelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Aktan Uysal.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan programda açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin ihmali olan sorumlulardan hesap sorulacağını söyleyen Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Suriye'deki son gelişmeleri hatırlatarak terör defteri kapandıkça umutların büyüyeceğine işaret etti.
3: Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.
4: Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının nedenlerinin araştırılacağını söyledi. İhmali olan sorumlulardan hesap sorulması için adım atılacağının mesajını verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında açıklamalarda bulundu.
3: Bugün maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Sözlerimin hemen başında Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
4: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi. Asıl olan büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
3: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı.
4: Suriye'deki gelişmeleri hatırlattı, terör defteri kapandıkça umutların büyüyeceğine işaret etti.
3: Terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.
4: 104 yıl önce yaşananları anımsatan Erdoğan, kökümüzü kazımak isteyenler hüsrana uğradılar dedi.
3: 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür.
4: Başkan Erdoğan Türkiye'nin tarihinde zaferler silsilesi olduğuna da dikkat çekti.
3: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
4: Programda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kabine üyeleri, partililer ve davetliler yer aldı.
1: Başkan Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Hangi liderlerle görüşecek? Şimdi Bişkek'e gideceğiz. Mert Acalioğlu gelişmeleri takip ediyor. Notlarını aktarmak için de hazırlıklarını tamamladı. Mert, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü hemen sana bırakalım.
5: Teşekkürler Aktan Ünsal. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı şu anda havada, yaklaşık 2 saat sonra burada Bişkek'te olmasını bekliyoruz. Bizler Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyiz. Şu anda Bişkek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor diyebiliriz. Hemen arkamızda Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını da görmektesiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Kırgızistan'daki evinize hoş geldiniz yazısıyla birlikte aslında Başkan Erdoğan bekleniyor. Size ulaşıyor mu bilmiyorum, ancak bir de müzik var. Dombra çalıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la, Erdoğan'ın adına hazırlanan o müzik de şu anda Bişkek sokaklarında ve Başkan Erdoğan'ın kalacağı lokasyonda duyulmaya devam ediyor. Tabii ki önemli Şangay İşbirliği Örgütü diyoruz. 26. toplantısını yapacak liderler. Bu toplantı kapsamında Başkan Erdoğan'ın ikili temasları olacak. Biliyorsunuz Türkiye bu örgüt içerisinde aslında diyalog ortağı olarak yer almakta. Çaparov'un davetiyle Başkan Erdoğan bir kez daha toplantıya katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Başkan Erdoğan'ın yarın görüşmesi olacak. Bugünkü programındaki detayları paylaşmak gerekirse, bilindiği üzere Bişkek Arena'da göçebe oyunları olacak. Orada 112 ülkeden gelen 3000'den fazla sporcu var. Onların yapacakları, sergileyecekleri sporları, branşlarla ilgili çalışmaları takip edecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yarın ise görüşmeleri olacak, ifade ettiğimiz gibi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşecek. Bu görüşmede özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, enerji noktasında atılacak adımlar, Türkiye'de kurulması beklenen bir enerji merkezi vardı bildiğiniz üzere. Türkiye bir bu alanda hub olacaktı. Bununla ilgili çalışmalar, öte yandan Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci fazının başlaması beklenmekte. Bunun tabii ki görüşmesi olacak. Suriye konusunun değerlendirmesi, Karadeniz'deki güvenliğin sağlanması ve Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerine ilişkin detayların da yine burada değerlendirmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir görüşme gerçekleşecek. Bunun yanı sıra tabii ki birçok liderle görüşecek. Özellikle bu işbirliği teşkilatı oldukça önemli. Şangay İşbirliği Teşkilatı. Çünkü içerisinde bulunan ülkeler aslında dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmakta. Hem enerji enerji, hem ekonomi, hem ticaret hacmi noktasında oldukça önemli bir örgütten söz etmekteyiz. Tabii ki Türkiye'de hem NATO üyesi hem de Avrupa'yla ilişkileri ortada. Öte yandan dengeli bir politikayla birlikte buradaki temasını da sürdürüyor. Öte yandan tabii

0: Ki birçok ülkede yine bu örgüt içerisinde bulunan birçok ülkede Türkiye'nin aynı zamanda bilindiği üzere farklı alanlarda ortaklık kurmuş olduğu ülkeler bunlarla yakın temasları var. Değerlendirecek yine Pakistan Cumhurbaşkanı'nın burada olması beklenmekte. Pezeşkiyan'ın burada olması bekleniyor İran kanadında. Hem bölgedeki savaşlar krizlerin ele alınması bekleniyor. Hem de ifade ettiğimiz gibi bu anlaşmalarla birlikte önümüzdeki sürece ilişkin özellikle Orta Koridor'un canlandırılması, enerji arzı noktasındaki sıkıntıların çözülmesi ya da alternatiflendirilmesi gibi birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'la ilgili Putin ve İlham Aliyev dedim ancak bunun dışında da tabii ki liderlerle görüşmesi olacak. Bunu da belirtelim. Henüz Bişkek'e gelmiş değil. Uçağı halen daha havada. Takribi 2 saat sonra burada olacak. Daha sonra da ifade ettiğimiz gibi buradaki programları da gerçekleşecek. Bizler de o programları yakinen takip edeceğiz diyelim Hakan Uysal ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Bir yandan da önemli bir zirve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısını gerçekleştirecek. Dünyanın gözü de İstanbul'daki bu ilk toplantıda olacak. Önemli başlıklar var. Birazdan canlı yayın noktamıza uzanacağız ama öncesinde o kritik başlıkları bir hatırlayalım. Savunma kapasitelerinin geliştirilmesi masadaki önemli gelişmelerden biri olacak. Sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi, terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin arttırılması Mekke Paktı Komitesi İstanbul toplantısının kritik başlıkları arasında yer alıyor. Detaylara bakacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş konuyla birlikte bu önemli zirveyi takip ediyor. Notlarını aktarmak için de hazırlıklarını tamamladı. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Sözü sana ve konuğuna bırakalım.
2: Teşekkür ederim Aktan Uysal. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul bugün bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Siz az önce ifade ettiniz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın aslında bugün İstanbul'da somut adımları atılıyor ve İstanbul bu kritik zirveye ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz hemen bulunduğumuz yerle ilgili bilgi vereyim. Çırağan Sarayı'nda sabah saatleri itibariyle hareketlilik başladı ve saat 10 itibariyle de tarafların burada olduğunu, özellikle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın ve yine Milli Savunma Bakanımızın da burada olduğunu ve üst düzey askeri yetkililerin de burada olduğunu ve diğer ülkelerin de Suudi Arabistan ve Pakistan'daki mevkidaşları da buradaki geçtiğimiz dakikalarda Hakan Fidan ve yine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla da ilk fotoğraf, ilk karşılama kareleri paylaşıldı. İlerleyen dakikalarda Pakistan Dışişleri Bakanı'yla da fotoğrafların paylaşılması bekleniyor ve yaklaşık yarım saat içerisinde de o zirve başlamış olacak. Bizler de buradan yakından takip edeceğiz. Evet, şimdi bu toplantının, daha doğrusu bu komitenin buradaki atacağı bu adımlar, alacağı kararlar neler ve özellikle de bu anlaşmanın, bu somut adımı tüm dünyaya ne mesaj veriyor? İşte bunu da değerli yayın konuğumuza, DİPAM Başkanı Tolga Sakman'a soracağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Evet, önemli bir zirve. İstanbul aslında bu tarz zirvelere birçok kez ev sahip yaptı ama bugün yapılan bu zirve özellikle de tüm dünyanın dikkatini 7 Ağustos'ta çekmişti. Başkan Erdoğan'ın da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan sonra dünyada nasıl bir yankı buldu ve bugün İstanbul'da bu ilk adımın atılması ne mesaj veriyorsa sorayım.
3: Şimdi biz aslında bir süredir bölgesel güvenliğin artık daha fazla konuşulduğu, tartışıldığı bir noktaya geleceğimizi teorik olarak çok konuştuk, yazdık, çizdik. Ama bunun şu anda somut olarak hayata geçirildiği en net ve belki de ilk örneğini görüyoruz. Bunun anlamı şu: biz daha önce küresel dönüşümü geç yakalamış bir ülkeyiz, bunu biliyoruz. Ama bu sefer bu küresel dönüşümün öncül ülkelerinden biri halinde bu zamanı yakaladık. Şimdi bir araya geldiğimiz, paktı imzaladığımız ülkelerin her birinin hem kendi bölgelerinde coğrafi olarak bir etki alanı var, hem de birlikte hareket etme kapasiteleri yüksek olan ülkeler. Tabii şunu en başta söylemek lazım. İmzalanmış olan anlaşma hemen yarın birlikte harekat planı yapılabilecek, işte orduların birlikte hareket edebileceği vesaire anlamına gelmiyor. Bu orduların, silahlı kuvvetlerin 3 ülkenin de ve güvenlik stratejilerinin ortaklaşmaya başlayacağı bir dönemi aslında konuşuyoruz. Burada bu ilk toplantı bu anlamda önemli, çünkü nereye doğru gidecek, hangi adımlar atılacak, bunlar önemli zaten burada.
2: Sekreterya oluşturulacak.
3: Tabii burada şimdi somut olarak, kurumsal olarak baktığınızda sekreteryanın oluşması önemli. Çünkü yani kurumsallaşma burada çok önemli. Yani bunu çok hani

0: özelinde çok karşılaştırarak konuşuldu. Bunun da nedeni tabii şu anda küresel anlamda en başarılı ittifak örneği olarak NATO göründüğü için bununla karşılaştırılıyor doğal olarak. Ve oradaki kurumsallaşmanın benzeri bir kurumsallaşma yapılmaya çalışılıyor burada. Bugünkü toplantıda yani o hem Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları vesaire bir araya gelmesi de bu kurumsallaşma anlamında önemli. Tabii bu toplantıların bugün ve sonrasında yapılacak olanlar bir kere ortak bir dil oluşturmak için önemli. Yani üç ülkenin güvenlikten anladığı, savunmadan anladığı, neyi tehdit olarak görüp neyle mücadele edeceğinin bir ortak dil oluşması gerekiyor. Bu da hem orduların birlikte hareket edeceği hem de işte savunma anlamında eğitimlerin ortaklaşacağı, faaliyetlerin ortaklaşacağı vesaire bir süreç. Pardon. Bugünkü toplantıda tabii dört ana başlık gündemde. Yani bu sekreteryonun oluşması kurumsal anlamda önemli ama ne konuşulacak? Burada dört başlıkta şimdi savunma sanayi, terörle mücadele, uluslararası güvenlik konuları. Şimdi bu dört başlığa bile baktığınızda aslında sadece üç ülkenin çok ötesinde bir vizyon ortaya koyulduğu ortaya çıkıyor. Yani bölgesel ve küresel güvenlik adında neler yapılacağının konuşulması burada önemli. Çünkü bölgede biliyorsunuz yani bu hiç kimseye karşı kurulmuş olan bir ittifak değil. Ama ittifak kurulduğu anda rahatsız olan ülkeler var. Şimdi bunların bu süreç içerisinde alacağı tavır vesaire de önemli. Tüm bunların dengeleneceği ve güvenliğin sağlanacağı adımların atılacağı. Yani sadece İşte o çok konuştuğumuz NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma, bir ülkeye yapılan saldırı herkese yapılmış sayıların ötesinde daha saldırı ihtimali olmadan güvenliği sağlamak açısından atılacak adımlar burada kıymetli.
1: Burada bir caydırıcılık mekanizmasının aslında oluşturulması için adımlar atılıyor. Özellikle Türkiye'de bu toplantının gerçekleşmesi, işte 7 Ağustos'ta dediğim gibi bu anlaşmanın yapılmasından sonra başta işte Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa ülkeleri olsun, İsrail olsun ve Körfez ülkelerinin şöyle tamamına baktığımızda en çok bu toplantıyı hangi başkentler sizce takip edecek?
0: Tabii şimdi burada bölge başkentlerinin hepsi takip ediyor çünkü herkesi ilgilendiriyor. Yani evet hani baktığınızda Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye'nin kendi coğrafi alanları, nüfuz alanları var ama çok daha ötesinde etki alanı var. Körfez bir kere burada bunu takip eden ülkeler Körfez ülkeleri. İyi anlamda söylüyorum çünkü buradaki buranın etkinliği onları da etkileyecek. Onların da yeni güvenlik şemsiyesi aradığı bir dönemde etkileyecek. Negatif anlamda takip edenler var İsrail gibi. Çünkü buradaki adımlar onun biliyorsunuz İsrail dış politikası diye bir şey yoktur. İsrail güvenlik politikası vardır. O da bütün bölgeyi güvensiz hale getirmek. Bütün bölgede de istikrarın olmadığı, kargaşanın, çatışmanın olası olduğu bir coğrafya ister İsrail. Böyle bir ittifak bir kere bölgeye sizin de söylediğiniz bir caydırıcılık unsuru olduğundan otomatikman bir huzur refah getirme olasılığı da var. Yani bir çatışmadan uzak tutma.
1: Daha öncesinde gerek Başkan Erdoğan gerekse yine Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan başkanları yaptığında şunu söylüyordu. Yani burada yayılmacı bir politika değil, daha çok huzurun ve istikrarın sağlanması için atılan bir adım ve yapılan bir anlaşma bu. Bir de şunu soracağım. Bu sadece bu üç ülkeyle kalacak mı? Çünkü daha öncesindeki yine Dışişleri Bakanı'ndan özellikle Başkan Erdoğan'ın buradaki misyonunda başka ülkelerin katılma sinyallerini de verdi.
0: Yani bu herkese açık olması bir kere önemli. Yani bir mekanizma olarak böyle başladığı söylenmesi önemli. Tabii ki buraya dahil olacak ülkeler olabilir. Bu niyet bir kere ortada. Ama yani buraya dahil olacak ülkelerin bu ittifaka fayda sağlaması da gerekiyor. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yani evet ittifak bölgeye bir fayda sağlıyor ama dahil olacakların da ittifaka fayda sağlaması lazım. Çünkü ancak o şartlarda büyümesi ve devamlılığı söz konusu olabilir. Bu çerçevede baktığımızda ya Mısır çok konuşuluyor, Katar çok konuşuluyor. Neden? Çünkü bunların hem askeri kapasiteleri bölgede nispeten konuştuğumuz ülkeler hem de ortak dili konuşma ihtimalimiz olan ülkeler.
1: Evet, süremiz oldu ama son olarak şunu da soracağım. En çok bu anlaşmada dikkat çeken madde bir ülkeye olası bir saldırı tüm ülkelere yani anlaşmada bulunan tüm ülkelere yapılmış olacak. Yani NATO'nun 5. maddesi gibi bunu nasıl değerlendireceğiz?
0: Bu yani bir caydırıcı, en caydırıcı madde bu zaten. Hatta NATO'yu kuvvetli kılan da buydu biliyorsunuz. Yani bir savaş yaşamadı NATO ama bu madde olduğu sürece bütün ülkeler korundu. Burada da bu maddenin ortaya çıkması üç ülkenin de birbirine güvenmesi ve karşı tarafa mesaj vermesi açısından önemli. Bunu sağlayacak yani bu gücü karşıya göstermek önemli olan o caydırıcılığı sağlamak. Zaten o caydırıcılık sağlandıktan sonra o işte savaş hali vesaire söz konusu olmayacağından önemli olan şey bu zaten.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Takip etmeye devam edeceğiz. Evet, dediğim gibi burada önemli bir adım atıldı ve İstanbul bugün önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. 7 Ağustos'ta atılan imzaların atılmasıyla başlayan anlaşma, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk adımları somut olarak İstanbul'da atılıyor ve bizler de haber ekibi olarak buradan yakından takip ediyoruz ve özellikle de değerli konuğumuz DİPAM Başkanı Tolga Sakman da aslında bu zirvenin ne anlama geldiğini ve tüm dünya açısından neden önemli olduğunu, hangi mesajları içerdiğini bizlerle paylaştı. Bizler haber ekibi olarak buradaki tüm gelişmeleri yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Aktan Üstel söz tekrarsa bırakalım.
2: Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz ama bu yayını yaptığımız anlarda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Biz de ekranlara taşıyalım. Girne açıklarında batan geminin kaptanı, malumunuz, hakim karşısında ve ilk açıklamaları, kazaya dair, sürece dair ilk ifadesi ortaya çıktı. Gemi kaptanının ve mürettebatın. Kaptanın ifadesi çarpıcı. Gemi ön tarafı kopunca alabora olduğu ifadesini kullanıyor kaptan. Yolcular da zaten bunu paylaşmıştı. Hatta görüntülerde de vardı. Ama bunun öncesinde neden geriye dönmediğine dair henüz bir ifadesi yok. Yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak ayında operasyonla kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sosyal medya hesabından gözaltı merkezinde çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflara "Bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız. Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak." notu düşüldü.
3: ABD tarafından 3 Ocak'ta başkent Caracas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra ilk kez cezaevinden fotoğrafları paylaşıldı. Dimdik ayakta notuyla paylaşılan kareler Maduro'nun cezaevindeki son görüntüleri olarak kayıtlara geçti. Fotoğrafları Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra babasının X hesabından paylaştı. Paylaşıma sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notu düşüldü. Maduro Guerra babasının mesajını da takipçileriyle paylaştı. Maduro, "Dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim" mesajını verdi. Ardından çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine teşekkür etti.
4: "Annem ve babamdan mesaj aldık. Onlar güçlü ve sağlam duruyor. Venezuela halkına inanıyorlar. Geçici devlet başkanı Rodriguez'e inanıyorlar."
3: Maduro ve eşi Sinia Flores 3 Ocak'ta ABD operasyonuyla Venezuela'dan kaçırıldı. ABD makamları Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalarla itham ediyor. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Maduro'nun ABD'deki yargılanma tarihi ise 1 Haziran 2027.
2: Uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik darbe vurulmaya devam ediliyor. İngiltere tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
3: İstanbul Emniyeti ve MİT uluslararası suçlulara göz açtırmıyor. Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan aranan 39 yaşındaki şüphelinin Türkiye'de saklandığı belirlendi. Birleşik Krallık'taki adreste yapılan aramalarda paketlenmiş uyuşturucular ve hassas teraziler ele geçirildi. Adresinde bulunamayan şüpheli için küresel çapta takip başlatıldı. Polis ve MİT'in titiz takibi sonrası Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zehir taciri sınır dışı ve yasal işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
2: Erzurum'da bir taksici, korsan taksicilik yapan bir kişiyi yakalatmak için uygulanmıştı.

0: Özdemir, korsan taksicilerden bir süredir şikayetçiydi. Arkadaşlarıyla plan yaptığı korsan taksiciyi yakalatmak için uygulamadan çağırıp korsan araca müşteri gibi bindi.
1: Uygulamasına geldi aldı, orada işte arkadaşı yakaladık olay yerinde.
0: Yolculuk sırasında korsan taksiciyi konuşturup ağzından laf aldı.
2: Ben de minibüs sürüyorum abi o
1: Boş kaldığın zaman da bunu yapıyorsun herhalde, öyle değil.
0: Özdemir durdukları ilk durakta inip uygulama yapan polislere ihbarda bulundu. Ekipler korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan sürücüye 100.000 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca aracını 60 gün süreyle trafikten men edip sürücü belgesine de 30 gün süreyle el koydu. Onu yakalatan Cüneyt Özdemir ise yolcu olarak bindiği için 3870 TL ceza yedi.
3: Sıkıntı. Bir cezanız var.
1: Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun o ceza.
4: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
5: Bursa İnegöl'de ev sahibiyle kiracı arasında çıkan kavga kanlı bitti. 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz, sokakta tartıştığı kiracısı 28 yaşındaki Kılıçhan Şahin'e tüfekle ateş etti. Olayı görenler sağlık ve polis ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında yere düşerek ağır yaralanan ev sahibinin tedavisi sürüyor. Düzce'de Otogar Köprüsü ile Kervan Kavşağı mevkiinde 5 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kayseri'de tramvaya yaralı bir genç bindi. Yolcular durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri genci silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti. Traktörde yangın da çıktı. Alevler çevrede bulunan saman balyalarına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken traktör kullanılamaz hale geldi. Bu görüntülerde Elazığ'dan, düğün konvoyunda bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin attığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket hem konvoydaki sürücüleri hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında kullanılan mobil uygulamaya kayıtlı kişi sayısı 3 milyona ulaştı. Sisteme en yoğun ilgi Antalya, İzmir ve İstanbul'dan geliyor. A Haber ekibinden Meral Dağlılar da gelişmeleri aktarmak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Meral, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
6: 1 Temmuz 2026 itibariyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar uygulamasında 2 ayı geride bıraktık ve ciddi veriler elde ettik diyebiliriz. Onlardan bir tanesi elbette ki 3 milyonu aşkın aslında kayıt yaptıran vatandaşımızın olmasıydı. Beraberinde de toplamda 2 ay içerisinde 130 milyondan fazla geri dönüştürülebilir içecek ambalajları artık geri dönüşüme katkı sağlamış oldu. İşte elimde gördüğünüz pet şişeler, beraberinde cam şişeler ve alüminyumdan kaplı içecek şişeleri bu proje ve uygulamanın kapsamına dahildi. İşte gördüğünüz, kameraman arkadaşım şu an sizlere gösteriyor. Bu logolu tüm ürünler aslında Doğa uygulaması kapsamında geçerli sayılacak. Bizler de şu anda Doğa uygulamasının gerçekleştiği merkezlerden bir tanesindeyiz. Aslında 81 ilde, birçok ilçede bu merkezler kurulmuş durumda. Nerelerde peki? Marketlerde, belediye binalarında, spor komplekslerinde birçok noktada artık bu cihazlara erişim sağlanabiliyor. Şu anda da bizler Güngören'de bir spor kompleksindeyiz ve burada da vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri depozitosu olan ambalajları buraya getiriyorlar. Uygulamadan giriş yaparak daha sonrasında da işte gördüğünüz gibi aslında geri dönüşüme katkı sağlıyorlar diyebiliriz. Hemen sizlere biraz daha veri verelim. Özellikle

0: Özellikle bu 2 aylık süre kapsamında aslında ciddi bir başarı elde edildiğini de tekrardan hatırlatmış olalım. Öyle ki 130 milyon geri dönüştürülen ambalaj sayısı var ve bugün geçtikçe artıyor. Peki bu geri dönüştürülen ambalajların katkısı çevreye, doğaya ve ekonomiye nasıl? Hemen onlardan da bahsedelim. Özellikle önlenen karbon emisyonu 246 ton olmuş durumda. Bu da elbette ki çevre için, insan sağlığı için ve aslında geleceğimiz için oldukça önemli bilgilerden biri. Aynı zamanda petrol kullanımı noktasında da oldukça bir azalma var. Yaklaşık 47 bin varil petrol kullanımı da bu sayede engellenmiş olduğu diyebiliriz. Bununla birlikte de elbette ekonomik anlamda da geri dönüştürülen, sadece tüketilmeyen, sadece harcama sağlamayan bu plastikler hem bizim aslında hayatımız için hem de ekonomik anlamda birçok getirisinin de olduğunu söylemek mümkün. Aslında başta da söylediğimiz gibi 3 ilde Antalya, İzmir ve İstanbul'da en çok kullanılan illerden biri arasına geçti diyelim ve tekrardan hatırlatalım. Birçok noktada özellikle marketlerde ve belediye binalarında işte depozitosu olan ambalajlar için noktalar bulunuyor. Bu noktaları da yine uygulama üzerinden görüntüleyebilirsiniz diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Geçirdiği kalp krizi sonrası Çanakkale'de hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ilk açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından hasta yatağındaki fotoğrafını paylaşan Yılmaz sevenlerine iyi mesajı verdi.
2: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu bildirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde fenalaşan Cem Yılmaz, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, kalp krizi geçirdiği tespit edilen ünlü komedyene anjiyo yapılmıştı. Doktorlara Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda taburcu edilebileceği açıklamasını yaptı. Yılmaz hasta yatağından yaptığı paylaşımda "Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme ve sırtıma. Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm. Yine Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Sonra neden gelen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor, ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Okula dönüş heyecanı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında

0: camalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: yüz binlerce lirayı bulan ders kitapları, yardımcı materyaller adıyla satılan eğitim ve öğretim araçları büyük tartışmayı oluşturmakta.
1: Onların belirlediği kitaplar var, illa o kitapları alacaksınız diyorlar ve o fiyatlardan alıyoruz.
2: Çocukların eğitimi için gerekli kitaplar veliler için adeta yeni bir masrafa dönüştü. Özel okullarda kitap ücretleri el yakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu olmadığını söylüyor. Ama çoğu özel okul buna uymuyor.
1: Özel okullar velisi olarak bu kitap ücretlerinden inanılmaz derecede rahatsız.
2: Üstelik rakamlar da hayli yüksek. İstanbul'da bir okuldaki kitap ücreti 43 bin liradan 113 bin liraya çıktı. 54 bin liralık ücret 80 bin liraya, 65 bin liralık ücret 85 bin liraya, 46 bin liralık ücretse 76 bin liraya yükselen okullar da mevcut.
0: Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre MEP onaylı kitaplar dışındaki hiçbir yardımcı yayın, eser veya kitap zorla istem dışı alınamaz.
1: Dışarıda 85 liraya 70 liraya aldığımız kitapları bugün bize sanıyorlar tanesini 150-200 liradan.
0: Kamuoyunda birçok örnek görüyoruz ne yazık ki. İşte ders kitaplarının 100 bin, 150 bin bandında dolaştığını, yabancı İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplarının daha yüksek fiyata satıldığını da görmekteyiz.
2: Yabancı dil kitapları daha da yüksek. Bir özel okul Almanca seti için velilerden 113 bin lira talep etti.
1: Bir veli olarak değil, bir müşteri olarak görüyorum. Fahiş fiyatlar çıkartmışlar, işi ticarete dökmüşler.
2: Bazı okullarda kitap ücretleri ödeme yapılan tarihlere göre de değişiklik gösteriyor. Ağustos ayına kadar ödeme yapmayan velilerden 20 bin liraya kadar farklar isteniyor.
1: Çocuklar da okula devam ettiği için biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz. Çok bundan problem yaşıyoruz.
2: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile gönderilen genelgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Aksi durumdaysa velilerin şikayet hakkı bulunuyor.
0: Böylesi durumlarda karşılaşanların tamamının Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ya da CİMER yoluyla şikayette bulunmaları oldukça esas.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dil birliğinin önemi aşikardır.
5: Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesinin müfredatımızda kullanılmış olması.
6: Türk dünyasının ortak mirası öğrencilerle buluşacak. Çocuklar kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.
7: Haftalık antrenmanlarımız neyse arttı.
6: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanımaları maksadıyla iki yeni eğitim materyali hazırladı. Materyaller yeni eğitim öğretim yılı başında ücretsiz.

0: Ücretsiz dağıtılacak. Ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak.
1: Ne yazalım?
0: Orta öğretim öğrencileri için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın zamanı aşan yolculuğu, Türklerin ortak değerlerini harita, fotoğraf ve çizimlerle öğrencilere aktarıyor. Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası yolculuğu ise iki kardeşin maceraları üzerinden Türk Dünyası'nın tarih, kültür ve coğrafi zenginliğini anlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, materyaller için kaleme aldığı takdim yazısında, Türk dünyasının köklü bir medeniyet mirası bırakan büyük bir aile olduğunu, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşansa da dil, ezgiler, oyunlar, yemekler, gelenekler ve destanlarla birbirine bağlandığını ifade etti. Gençlere de seslenen Tekin, haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez ifadesini kullandı.
2: Haber Radyo.

0: Ajans bugün dev yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle Konya'nın Seydişehir ilçesinde mağara girişinde kayalıklardan düşerek yaralanan kadını kurtarmak için askeri helikopter havalandı. Kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi. Olay dün öğle saatlerinde Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan Bezneke Mağarası'nın girişinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan bir kadın mağara girişinde dengesini kaybetti, kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle askeri helikopter desteği istendi. Helikopterle kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
1: Hızla geldi, park halindeki araçlara böyle çarptı. Görüntülerin adresi İstanbul Kadıköy. Sürücü hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle önce bariyerlere, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ama kazada bir motosiklet ve 6 araç zarar gördü. Kazadan geriye bu görüntüler kaldı.
0: Ardahan'da şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgardan ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar can kaybı ve yaralanmaya sebep olmadı. Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu. Köy içerisinde bulunan birçok ağaç fırtınaya dayanamadı, devrildi. Fırtınadan dolayı can kaybı yaşanmazken birçok ağaçsa zarar gördü. Ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara neden olan ağaçların temizlenmesi için köylüler seferber oldu. 60 yıllık ağacı kökünden çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı mahkemede verdikleri ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde yaşandığını beyan etti. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunun da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu. Detayları alacağız şimdi. Halil İbrahim Uğur canlı yayın noktamızda notlarını paylaşacak. Halil İbrahim, kolaylıklar dileyelim. Son bilgiler için sözü hemen sana bırakalım.
2: Halktan Uçtal, dün itibariyle aslında bir taraftan o geminin alabora olmasıyla birlikte suya düşen insanların, denize düşen insanların kurtarılmasıyla birlikte gemi mürettebatı 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak bugün itibariyle artık gözaltına alınan sayı 9'a yükseldi. Çünkü gemi mürettebatının yanı sıra şirket çalışanı da gözaltına alındı. Tabii ki gemi kaptanı Mustafa Öz vermiş olduğu bilgilerde, yani mahkemeye çıkartıldı. Mahkemede vermiş olduğu ifadede geminin alabora olmadan önce ön tarafının koptuğunu, geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte

0: birlikte geminin hızlı bir şekilde alabora olduğunu ifade etti ve bunun öncesinde herhangi bir meteoroloji uyarısı olmadığını, yani bir hava muhalefetinin olmadığını yine mahkemede beyan etti ve çıkış izinlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını, gemi sertifikasyonunda da seyir içinde herhangi bir idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu ve bunları mahkemede beyan etti. Yani ilk etapta aslında hızlı gittiği için de o kopmanın yaşandığı da ifade ediliyor. Gemi çünkü hızlı gidiyordu. Su aldığını söylediklerinde ise içerisindeki yolcular, gemi daha da hızlanmıştı. İçerisindeki kurtulan o kişilerin ifadesinde bunlarda yer alıyor. İşte bunun üzerine de 8 kişi dün gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle bir şirket çalışanı da gözaltına alındı. Böylelikle toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ancak mahkeme 7 kişinin daha arandığını ve o aranan kişilerin de mahkemeye getirilmesi noktasında talimatını verdi. Böylelikle şu anda ilk etapta gözaltı sayısı 16'ya yükselmiş durumda. Ancak şu anda 7 kişiyle ilgili arama süreci devam ediyor. Tabii ki gemi mürettebatı ve gemi kaptanı ifadelerinde dalgalar sonucunda geminin ön tarafındaki bir kopma sonrasında geminin alabora olduğunu söyledi. Meteorolojik bir sorun olmadığını, yani hava muhalefeti olmadığını beyan etti. Yine sertifikasyonla ya da Girne Limanı'ndan çıkışla ilgili herhangi bir izin süreciyle ilgili sorun olmadığında yine ifade etti. Yasal bir şekilde Girne'den çıkıp Mersin'de Taşucu'na doğru hareket ettiklerini söyledi. Ama işte o noktada, yani gemi deniz dalgalıydı zaten, gemi de hızlıydı ve bunun sonucunda o geminin ön tarafında bir kopma meydana geldi. O kopma sonrasında da geminin alabora olduğunu mahkemede vermiş oldukları ifadede sarf ettiler. Tabii ki şu anda 7 kişi aranıyor ama diğer taraftan 18 kişinin de yine deniz içerisinde kurtarılma operasyonuyla ilgili hala arandığını söyleyebiliriz. Yine havadan, denizden ve deniz altından da çalışmalar sürüyor. Elbette gemi şu anda 514 metre aşağıda, yani denizin dibinde. Akdeniz'in ortalama yüksekliğine baktığımızda 1000 metrenin üzerine çıktığı yerlerde var. Ve şu anda o gemi, yani gemi faciasına neden olan feribot şu anda 514 metre derinlikte. Elbette onun da özel operasyonlarla çıkartılabileceğini ifade etmekte fayda var. Çünkü 514 metre gerçekten dalgıçların kesinlikle ulaşamayacağı bir yer ve bu noktada da tabii ki ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarda yine anlatmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da tabii ki bugün Kıbrıs'a gitmek isteyen, daha öncesinden biletini alan ve seferler için yine Taşucu Limanı'na gelen vatandaşlar var. Şunu da belirtelim. Şu anda Girne'ye Mersin'den herhangi bir sefer bulunmuyor. Magosa hattı için yine şu anda çalışmalar devam ediyor. İlerleyen saatlerde Magosa hattının açılabilmesi noktasında çalışmalar sürüyor. Ancak Girne yönetimi şu anda denizde ve deniz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kazayla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu nedenle seferlerin açılmaması noktasında da şu ana kadar yine görüşlerini bu yönde bildirdi ama bundan sonraki süreçte en azından Türkiye'de bulunan ve Kıbrıs'a gitmek isteyen insanların oraya ulaşabilmesi için ilerleyen saatlerde belki de deniz yoluyla yeni bir sefer açılabilir. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayeli ile birlikte Taşucu'nda, Mersin'de haber nöbetimize devam ediyoruz. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Haklan Uysal.
1: Feribot faciasının ardından kazadaki ihmal iddialarına ilişkinde yanıt bekleyen sorular var. Peki alabora olan feribotta can yeleği var mıydı? Can yeleği feribotun neresinde bulunmalıydı? Konuya ilişkin detayları gazeteci Vural Efecik ve konuğundan alacağız. Şimdi notlarını aktarması için canlı yayın noktamıza gidelim. Sözü Vural'a ve konuğuna bırakalım.
2: Evet, Haklı Uysal, Akdeniz'de meydana gelen feribot kazası sonrası deniz taşıtlarında ne gibi güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor ve özellikle

0: özellikle acil durumlarda ne gibi yardım malzemeleri bulunması gerekiyor gündeme geldi bir kez daha. Canlı yayın konuğumuz var. Uzman Kaptan Ercan Güneş Tutar'la birlikte özel bir yatta bulunuyoruz. 24 yolcu kapasiteli 40 metrelik bir yat ve bu yatta özellikle yardım malzemeleri konusunda neler bulunması gerekiyor? Ercan Güneş Tutar'la birlikte değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş. Malum Akdeniz'de bir feribot faciası meydana geldi ve sonrası bir yolcu gemisinde veya bir feribotta veya bir özel yatta, teknede ne gibi güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor? Neler bulunması gerekiyor? Bize anlatır mısınız?
1: Şimdi bakın yönetmelik açısından biz Dünya Denizcilik Örgütü'ne tabi olduğumuz için hiçbir eksiklik yok. Belki uygulamada ufak tefek gözden kaçırmalar olmuş olabilir ama yönetmelikler çok sıkı. Bakın her yolcu kapasitesi kadar her teknede böyle bir can yeleği bulunacak. Şimdi bu can yeleği ya koltukların altındadır ya da üst raflardadır. Mutlaka yazar o uçaklardaki gibi şuradadır diye. Bunu hemen alıyorsunuz. Şöyle içinden geçiyorsunuz. Ondan sonra
0: biraz buraya gelelim.
1: Hadi. Ondan sonra bunu
0: geniş göster.
1: Alıp şöyle boynuna takıyorsunuz. Taktıktan sonra buradan bakın şeyleri var, klipsleri var. Bu klipslerini takıyorsunuz. Şimdi bu suyla temas etti ya burada ışık var. Işık yanar bir. Eğer denizde sizi birisi arıyorsa şurada düdüğümüz olacak. Bu düdüğü çalıyoruz. Niye? Nerede olduğumuzu belli ediyoruz. Ayrıca bunun özelliği kafanızı hep dik tutması. Yani siz boğulma nereden olacak? Ağız ve burundan su alırsanız olacak. Bunu önlerseniz bu kafayı dik tutmak için yapılır. Evet. Bunlar ise sertifikalıdır. Bunlar 75 kiloluk kum torbalarıyla test edilir. Ve bu test sonucunda sertifikal olarak satışa sunulur.
0: Evet, peki can yelekleri nerede bulunması gerekiyor?
1: Can yelekleri ya koltukların altındadır ya da üst raflardadır. Mutlaka yazar o. Can yelekleri şuradadır diye. Aynı uçaklarda mesela koltuğunuzun altındadır diye. Gemilerde de bu mutlaka yazar. Mesela bu tip teknelerde kameralardadır. Kamerada yatakların altındadır. Hemen alırsınız. Evet. Artı her teknede can simidi var.
0: Evet,
1: bakın görüyorsunuz.
0: Yavaşça.
1: Yani en az 6 tane, 8 tane, 10 tane koyarlar. Bunlar var. Ve bunlar bakın.
0: Yavaş.
1: Uluslararası, şimdi biraz sonra ileri gideceğiz. Life Raft tabir ettiğimiz can salının sertifikaları. Her yıl bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılıyor ve biraz sonra göreceğiz o sertifika tarihleri de üstünde yazıyor. Evet. Ayrıca da geminin denize elverişlik belgesi var. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen. Statüsü nedir? Kaç yolcu taşıyabilir? Ya bunlar hep kontrol leçesi. Yani kafadan bilgisayara doldurup verilmiyor.
0: Evet. Şimdi ön tarafa geçelim.
1: Şimdi geçelim ön tarafa.
0: Bizi takip et böyle. Evet. Can simitlerimiz burada. Evet,
1: bunlar bakın hemen çıkartılabilip denize atılacak şekildedir.
0: Evet. Şimdi bunlar nedir efendim? Bir kamera burayı gösterebilirse.
1: Bunlar yangın için.
0: Yangın önlemi için. Buyurun.
1: Bakın burada da var can simidi.
0: Evet, can simidi.
1: Burada da var can simidi.
0: Evet. Şimdi ön tarafa geliyoruz. Aslında en önemli nokta burası.
1: Evet.
0: Ercan Bey, şimdi, kamera da gelsin böyle.
1: Şimdi işte o gemide çok geç atılmış veya daha sonra atılmış can sallar. Şimdi bu can salının en büyük özelliği bu tekne battığı an şu gördüğünüz parça suyla temas ettiğinde anda bu patlar, açılır.
0: Evet.
1: Bir anda bunun içerisinde bir gaz var. O şişme botu şişirir. Üstü kapalıdır. İçinde her türlü yiyecek içecek malzemesi vardır. Ama eğer siz gemi batmadan evvel bunu tahliye etmek istiyorsanız burada kilidi var. Açıyorsunuz. Açtıktan sonra bunu kaldırıp denize attığınız zaman bakın şu yanında halat var.
0: Evet.
1: Bu halat gerer kendini. Gerdiği anda bu denizde açılır.
0: Evet.
1: Ondan sonra yolcular buradan atlarlar içine, bu şekilde kurtarılmayı bekler.
0: Evet, üzerinde de Life Raft'ın şeyleri var, tarihler.
1: Buyurun, bakın hangi tarihe kadar geçerli. En son servis mesela 4. ayda 2026'da yapılmış. Bir dahaki servis 2028'de yapılacak.
0: Evet, Life Raft'ı da bu şekilde özetlemiş olduk. Peki bundan sonra?
1: Şimdi bunların da kapasitesi, yolcu kapasitesi %10 fazlası kadar olacak. Yani 20 eğer kapasiteli ise 22 kişilik olması lazım. Bakın bunda daha da fazla var. Sancak evet. ise 2 tane konmuş. Onun haricinde can simitleri, can salları ve can yelekleri olduktan sonra diğeri ise geminin zamanla tahliye edilmesi. Yani bir kaptan inisiyatifini kullanacak. Gemi tehlikeye düştüğü anda, batar veya batmaz hiç fark etmez. Tehlikeye düştüğü anda yolcusunu kurtaracak.
0: Evet.
1: Daha sonra gemiyi kurtarmaya çalışacak. Daha sonra kendi canını kurtaracak.
0: Evet.
1: Ama benim kazazedelerden duyduğum kadarıyla mürettebat önce kaçmış. Öyle diyorlar.
0: Evet.
1: Bizden evvel gemiyi terk etti diyorlar ki bu bir gemi adamına yakışmaz.
0: Evet.

0: Önce yolcuyu kurtarıyorsunuz. Mesela ben şileplerde çalışıyordum. Önce yükü kurtardık. Yük, gemi, sonra kendi canınızdı. Hatta Türkiye'de çok güzel bir söz vardı. Türkiye'de, ya Türkçe'de diyelim. Gemiyi en son kaptan terk eder diye.
1: Evet. Yani bir ihmal zinciri söz konusu.
0: Ya benim gördüğüm kadarıyla evet. Yani kaptan dışarıda şey demiş zaten. Fırtına yoktu demiş. Deniz çok normaldi. Ön taraftan bir yırtılma oldu demiş filan. İşte benim tahmin ettiğim daha evvel kaza geçirmiş bu tekne. Bu kaza sonucunda orada bir yarık oluşmuş. Bunu herhalde biraz baştan sağma tamir ettiler. Klas kuruluşu da bunu zamanında iyi kontrol etmedi demek ki. Yani bunu da sorgulamak lazım. Klas kuruluşu sen ne zaman kontrol ettin? Bu kazanın olduğu yerleri tespit ettin mi diye. Büyük bir ihtimalle oradan bir yarılma oldu. Ve bu yarılma neticesinde aşırı su suyla birlikte alması ile birlikte o iskele taraftaki, yani sol taraftaki tüp su doldu ve gemi tüp oldu.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, uzman konuğumuz uzman kaptan Ercan Güneş Tutar'la birlikte deniz taşıtlarının da ne tür ilk yardım malzemesi bulunması gerekiyor ve nasıl bir güvenlik tedbiri alınması gerekiyor? Bunları değerlendirdik. Biz sözü yeniden Marmaris'ten merkeze bırakalım.
2: CHP'den ayrılırken 411 belediye başkanını da beraberinde götürme planları yapan yeni partililerin planları tutmadı. Bu belediyelerin 245'i yeni partiye geçerken 127'si CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve yeni parti dışında konumlandı. 25'i AK Parti'ye geçti. 11 başkan da bağımsız oldu.
3: Kendine sadece yeni partiyi izlemeye davet ediyorum. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
4: CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Giderken 411 belediye başkanını da yanında götürmeyi planlıyordu. Hesabı tutmadı. Özgür Özel'in belediye başkanlarını CHP'den götürme planları suya düştü. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler bile tercihini CHP'den yana kullandı.
3: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 411 belediyenin 245'i yeni partiye geçti. 127 belediye ise CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve yeni parti dışında konumlandı. Bunların 25'i AK Parti'ye geçerken 11 belediye başkanı bağımsız olarak yola devam etti. CHP'nin elindeki 11 büyük şehirden yalnızca Manisa, Denizli, Eskişehir ve Tekirdağ yeni partiye katıldı. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Muğla ise CHP'de kaldı. Geçişler özellikle Ege'de yoğunlaştı. Denizli'de büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte 14 ilçe, Manisa'da ise büyükşehir dahil 15 belediye başkanı yeni parti saflarına geçti. Bursa'da 6 ilçe belediyesi yeni partiye geçmesine rağmen büyükşehir belediyesi CHP'de kaldı. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler tercihini CHP'den yana kullandı. Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kalacaklarını açıkladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yeni partiye geçmesine karşın eşi Ahmet Aras'ın CHP'de kalması dikkat çekti. Ankara ve İstanbul'da hesap tutmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yeni partiye katılırken 24 ilçe belediye başkanı CHP'de kaldı. Ankara'da Mansur Yavaş ve 10 ilçe belediye başkanı CHP'de yoluna devam etti. Yeni parti Ankara'da yalnızca Mamak ve Çankaya belediye yönetimlerini aldı.
2: Feribot faciasından sonra Girne Limanı'ndan geminin parçaları çıkarılıyor. Şimdi o noktaya uzanacağız. Ekip arkadaşımız Rıza Açıkgöz gelişmeleri paylaşmak için hazır. Rıza, sözü hemen sana bırakalım.
5: Aktan son dakika gelişmesi olarak hemen yayınlayalım istedik. Enkaz parçaları çıkarılmaya devam ediyor ve en büyük enkazlardan biri şu anda ekranda gördüğünüz gibi dışarıya uğraş verilerek uzun süreden beridir onu çıkarmak için uğraş verdiler ve sonunda o enkazı, geminin son parçalarından bir tanesi, yani yüzeyde duran son büyük parçayı şu anda bota bağlayarak

0: yavaş yavaş sahile doğru yaklaştırıyorlar. Tabii incelemeler olacak son büyük enkaz parçası üzerinde, ama tabii dünkü faciadan sonra kıyıya vuran birçok parçayı da görüyoruz. Küçük küçük fiber parçalarını da görüyoruz. Onları da sizler için paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Thank you.

0: İlerleyen dakikalarda gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Canlı yayın noktalarımıza yeniden döneceğiz gemi faciası ile ilgili. Devam edelim gündemin bir diğer sıcak başlığıyla. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Geçtiğimiz haftalarda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı, hatırlayacaksınız. Küresel dünyanın gözünü bir kez daha bu üçlü ittifaka çevirdiği bir günü yaşıyoruz. Çünkü taraflar ilk kez toplanıyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da konuklarıyla birlikte gelişmeleri takip ediyor. Yeni saatte yeni bir konuğuyla birlikte bu gelişmeyi değerlendirecek. Şimdi sözü bir kez daha kolaylıklar dileyerek Mehmet'e ve konuğuna bırakalım.
1: Teşekkür ederim Aktan Uysal. Öncelikle şu dakika itibariyle artık buradaki zirvenin başladığını sizlerle paylaşalım. Bir yandan tabii ki bizler burada değerli konuklarımızla olup bitenleri değerlendirirken bir yandan da haber ekiplerinden Hasan Zahit Ezim de içerideki gelişmeleri takip ediyor. Şu an itibariyle Hasan'ın bana verdiği bilgiyle şu an itibariyle toplantının başladığını, zirvenin başladığını sizlere aktarmış olalım. Evet, bölgesel ve küresel güvenlik açısından oldukça önemli bir zirve ve 7 Ağustos'ta Mekke Anlaşması imzalanmasından sonra atılan ilk somut adım da İstanbul ev sahipliği yapıyor ve bu açıdan da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından bugün ilk somut adımın stratejik siyasi ve savunma komitesi ilk toplantısını gerçekleştirecek. Sekreteryası belirlenecek ve birçok karar alınacak. Bu kararlar neler ve Türkiye açısından nasıl bir profil çiziliyor, nasıl bir mesaj veriyor? Bunu da değerli yayın konuğumuza soracağız. Doktor Canan Tercan bizlerle birlikte, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, oldukça önemli bir zirveye ev sahip yapıyor bir kez daha İstanbul. Türkiye açısından, İstanbul açısından ilk değerlendirmenizi alabilir miyim?
2: Tabii, çok önemli bir zirve. Dünyanın gözü burada. Çok kıymetli bir birliktelikten bahsediyoruz biz. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın birlikteliği bölge güvenliği için çok önemli. Çok hızlı şekilde birbirleriyle koordineli çalışmaya başlayan bu birliğin ilk adımı, biliyorsunuz 7 Ağustos'ta imza atıldı. Bugün burada olunması bu birliğin aslında çok hızlı ve çok kuvvetli bir şekilde ilerlediğinin önemli bir göstergesi.
1: Evet, şöyle başlıklara baktığımızda en çok, daha doğrusu maddelere baktığımızda en çok dikkat çeken madde şüphesiz ki NATO'nun da 5. maddesine benzetiliyor. Bu 3 ülkeden herhangi birine saldırı olduğunda tamamına yapılmış, kabul edilecek. Bu madde ne mesaj veriyor?
2: Tabii kolektif savunma maddesi çok önemli. Özellikle Orta Doğu coğrafyası çok kırılgan bir coğrafya. Önümüzdeki süreçte savunma sanayinin dünyada geliştiği bir süreç. Şimdi bir sanayi gelişirse tabii ki arz talep meselesi kendisini de piyasaya sürmek ister. Dolayısıyla savaşların beklentilerinin olduğu bir dönemde bölge adına da çok kıymetli bir birliktelik.
1: Şöyle başlıklara bakıyorum elimdeki notlarda: savunma sanayisi, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik. Şüphesiz ki burada terörle mücadele dikkat çekiyor ama en çok da uluslararası güvenlik. Çünkü 7 Ağustos'ta anlaşma yapıldıktan sonra Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında şunu gördük. Yani burada özellikle de istikrar ve huzur için aslında bir araya gelindiğini ve adımların atıldığını söylemişti.
2: Evet, bölge istikrarı için tabii ki caydırıcı bir güç gerekiyordu. Özellikle İsrail'in agresif politikalarını biliyoruz. Lübnan'da, Suriye'de, pek çok bölgede, Gazze'de biz bunu gördük. Bundan sonra da yayılmaması için bir güç gerekiyordu ama İsrail'e karşı yapılan bir birliktelik değil. Bunu belirtmek gerekiyor. İsrail bir ülke sadece. Türkiye zaten çok güçlü. Böyle bir birliktelik değil. Bölge için ileriye dönük atılan bir adım ve bu adıma Suriye'nin de katılması bekleniliyor yakın zamanda. Suriye istikrarı için de çok önemli olacak bir gelişme bu. Dolayısıyla bölgenin genişleyerek bir güvenlik ekseni içerisinde konumlanması önümüzdeki süreçte çok kıymetli olacak. Özellikle askeri istihbarat birliktelikleri, koordineli çalışma, savunma sanayide birlikte hareket etme yine bu birlikteliği çok kuvvetli hale getirecektir.
1: Peki bu sizce sadece 3 ülkeyle, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'da sınırlı kalacak mı? Çünkü Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yaptığı bir açıklamada özellikle Başkan Erdoğan misyonunda bunun başka ülkelerin de bu çatı altında toplanacağı mesajını vermişti. Ya, kimleri ya da bekliyorsunuz? Hangi ülkeleri?
2: Şimdi Mısır çok konuşuluyordu. Yine gündemde Mısır var. Fakat Suudi Arabistan bir süre daha beklenilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak beklemek demek hayır demek değil. Tabii ki gündemde olan bir ülke Mısır. Suriye özellikle çok önemli. Biliyorsunuz Suriye'de barış ancak tesis edildi. 1,5 seneyi geçti ve çok istikrarlı, güçlü bir şekilde ilerliyor. Ancak Mekke ittifakıyla çok daha kuvvetli olur. Biliyorsunuz İsrail'in agresif politikaları burada da devam ediyor. Özellikle SDG'nin tasfiye olmasıyla birlikte sınırımızda güçlenen, kendi ayaklarının üzerinde duran, güvenlik eksenini oluşturmaya çalışan bir Suriye var. Dolayısıyla Suriye'nin girmesi beklenir. Ama diğer Arap ülkelerinin de girmesi beklenir. Katar özellikle muhtemelen girecektir. Diğer ülkelerin de girmeye istekli olduğunu ben tahmin ediyorum ki zaten yazılan, çizilenler de hep bu yönde. Kuvvetli bir birliktelik doğuyor. Peki bu neden doğuyor? Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı. Önümüzdeki süreçte Babül Mendeb'in kapanma ihtimali var. Akdeniz çok kırılgan biliyorsunuz. Her an her şey Akdeniz'de olabilir. Böyle bir coğrafyada biz birkaç gündür neyi konuşuyoruz? Bundan sonra savaşın ayrı bir ayağı, Rusya-Ukrayna savaşının ayrı bir ayağı nereye uzanacak mı? Karadeniz'e ulaşacak mı? Bakın aşağıda Hürmüz'le ilgili bir problem var. Diğer tarafta Gazze ile ilgili neticeye ulaşmamış bir problem var. Lübnan o hat komple Leviathan hattı kırılgan. Diğer tarafta siz Karadeniz'i de buna katarsanız dünya güvenliği için, dünya gıda arzı için, dünya enerji arzı için de çok kırılgan süreçler. Dolayısıyla bunu sadece bölge güvenliği adına değil, dünya piyasaları adına da önemli bir hareket olarak kabul etmek gerekir. Çünkü güçlü bir birlikteliğin varlığı caydırıcıdır. Caydırıcılık tabii ki önleyicidir ve çatışmaların ilerlemesini önleyeceği için gıda güvenliği, enerji güvenliği için de aslında bir bariyer oluşturuyor diyebiliriz.
1: Caydırıcılık oluşturur mu? Üç ülkenin güvenlik açısından nasıl bir profil ortaya çıkar? Örneğin baktığımızda şimdi Türkiye askeri güç olarak yine bölgedeki gerçekleşen Rusya-Ukrayna'daki rolü sonrasındaki bütün gelişmelerde Türkiye'nin durduğu yer ciddi bir ağırlığı var. Yani öbür taraftan baktığımızda yine Pakistan nükleer açısından adından söz ettiren bir ülke. Suudi Arabistan'a baktığımızda yine gerek finans gerekse oradaki siyasi açıdan Körfez'de önemli bir ülke. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde İsrail ve Avrupa açısından nasıl okuyacaklar bu üçlüyü diyelim?
2: Şimdi İsrail açısından tabii ki parlak bir durum değil. İsrail agresif politikalarla Orta Doğu'yu daha parçalı bir hale getirip agresif politikalarını daha şiddetli uygulamak istiyor. İstila politikası var. Bunu zaten biliyoruz. Yıllardır uygulamaya çalışıyor. Bunun karşısında caydırıcı bir güç. Şimdi bu üç tane ülkenin güçlü olduğu alanlar hep sayılıyor. İşte Suudi Arabistan'ın finans ve yeraltı kaynakları önemli petrol varlıkları, işte Pakistan'ın nükleeri, Türkiye'nin savunma sanayisi adına gücü. Bu hep bahsediliyor ve çok önemli bir birliktelik, güzel bir birliktelik şeklinde görülüyor. Fakat çok dikkat edilmeyen bir konu Türkiye'nin yumuşak gücü. Türkiye küresel olarak kabul edilen, itibar görmüş bir ülke. Siz şimdi bu üç tane gücü farklı ülkeler üzerinde de konumlandırabilirsiniz. Fakat küresel bakış açısı nasıl olur? İnsanların ya da devletlerin bu birliğe girmek istemesi, bunları kabul etmesi, bunlara itibar etmesi Türkiye gibi olur mu? Örneğin İsrail ve Yunanistan arasında da bir birliktelik kuruldu. Fakat dünya buna meyletmedi, konu bile etmediler. Bu sadece zayıf oldukları açısından değil. Güvenlik ekseni değil çünkü. Ama bizim kurduğumuz güvenlik ekseni. Özellikle Orta Doğu'da çok fazla biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi anılıyordu. Yeni doğan bebeklere isim veriliyordu. Şimdi olay Orta Doğu'dan daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tahıl koridorunu kurabilen aktör olmamız ve yine barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması Türkiye'nin dünya nezdindeki itibarını gösterdi. Şimdi siz bu saydığınız üç büyük gücünüze bir de itibarı koyunca tabii ki çok daha kuvvetli bir birliktelik, özellikle soft power dediğimiz o yumuşak güç anlamında da çok etkili olacaktır.
1: Bölgede katılan ülke sayısı artacak mı?
2: Kesinlikle artacak. Zaten Sayın Dışişleri Bakanımızın da talebi bu yönde. Daha güçlü bir birliktelik katılan ülkelerin güvenliğini ve bölgenin güvenliğini de kapsar. Şimdi biz Suriye'nin güvenliğinden bahsediyoruz. Suriye katılsın diyoruz. Ama Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin de güvenliği. Sınırımız. Dolayısıyla bu ülkelerin katılması bile daha da değer katacaktır.
1: Her defasında zaten özellikle tam da değindiğiniz yer açısından yapılan açıklamalar onu önemsediğini belirtiyor. Diyor ki biz diyor yayılmacı bir politika değil istikrarlı sağlamak için bir araya gelmiş ülkeleriz diyor.
2: Evet, bu çok önemli. Şimdi evet, Pakistan'ın nükleer gücü var. Suudi Arabistan'la bir birliktelik oluşturmuşlardı. Ancak bu birlikteliği çok fazla dünyaya yayılan bir birliktelik olarak görmedi. Şimdi Türkiye barış

0: açısından farklı ülkelerde de zaten bir aktör olduğu için bu birlikteliğin Türkiye ile birlikte olması barışın dünyaya yayılması adına da önemli bir hareket.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Tercan aslında buradaki bu önemli zirvenin değerlendirmesini bizlerle paylaştı. Bizler de haber ekipleri olarak hem içeride zirveyi yakından takip edeceğiz hem de burada değerli konuklarımızla oradan gelen her bir bilgiyi sizlerle paylaşıp değerlendirmeye devam edeceğiz diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
2: Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Havanın gündeminden notlarla devam ediyoruz. Mega kent İstanbul ve yurtta yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Geride bıraktığımız haftanın son günlerinde ciddi bir yağış etkili olmuştu. Özellikle yurdun batısında. Yeni haftada da bu yağışla birlikte gelen serinlik devam edecek mi? Nedir tahminleriniz? Hemen sözü size bırakayım ayrıntılar için.
3: Teşekkür ediyorum. Hafta sonu itibariyle yurdun batısında özellikle İstanbul'la birlikte Batı ve Orta Karadeniz ve Karadeniz genelinde yurdun yine güneyine kadar sarkan bir serin ve soğuk havanın etkisini görmüştük ki bu serin ve soğuk hava Kıbrıs'a kadar sarkmıştı hafta sonu itibariyle cumartesi günü itibariyle.
2: Yok değil.
3: Bu serin... Efendim? Serin ve soğuk hava Kıbrıs'a kadar sarkmıştı ve bu serin ve yağışlı hava aslında batı bölgelerde etkisini kaybetti ama sıcaklıklar o hafta sonuna göre birkaç derece tekrar yükselişte mevsim normalleri değerlere gelmeye başladılar. Ama bugün itibariyle şu anda özellikle dünden bu yana devam eden Karadeniz'deki yağışlar var. Özellikle Ordu ve Giresun arasında yağış kuvvetli bir şekilde devam ediyordu ki gece saatlerinde de sürmüştü bu yağış. Şu saatte itibariyle biraz daha zayıflamış vaziyette. Giresun'da gece saatlerinde Yağlıdere ilçesinde yaklaşık dün itibariyle 206 kilogramlık bir yağış düşüşü var. Ki önceki günde de yine Samsun Çarşamba civarında yağışlar vardı. Oralarda da yine sel ve su baskınları da oluşturmuştu. Şu an için Giresun'un özellikle Ordu Giresun arasında ki o yağış kesilmiş olmakla birlikte yağışın debileri yükselen derelerden hala akışlar devam ediyor gözüküyor. Karadeniz'de bugün yağışlar özellikle Ordu Giresun arasındaki yağışlar biraz zayıflayarak gün içerisinde devam edecek ama öğleden sonraki saatlerde yine Trabzon Rize civarında yağışın etkili olacağını tahmin ediyoruz ve bugün de özellikle Karadeniz'deki yağışlar sürüyor olacak. Bugün ayrıca yine Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt gibi iller, Kars, Ardahan, Erzurum ve Van çevrelerinde de önümüzdeki ilerleyen saatlerde yağmur şeklinde yağışları görüyor olacağız. Ülkenindeki tablo bugün için böyle. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da bugün bir parçalı bulutlu bir hava var. Hafta sonuna göre sıcaklıklarda bir iki kaç derece yükselme var. 29 ile 21 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de yine sıcaklıklar yani yarın ve daha sonraki günlerde 28 ile 30 dereceler arasında. Gece sıcaklıkları biraz daha 20 derecelere kadar gelmiş vaziyette İstanbul'daki sıcaklıklar. Cuma günü İstanbul'da bir yağış beklentimiz var. Tekrar sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş önümüzdeki hafta yani bu haftanın sonuna doğru Cuma günü görüyor olacağız. Ardından da sıcaklıklarda tekrar kademeli de olsa çok hafif bir yukarı doğru yükselme gözük ama bu sıcaklık değerleri çok yüksek değerlerdi yani 16 değerlerdi 30 derecelerin üzerine çıkmaya başlayacak İstanbul için. Başkent Ankara'da yine çok yakın plan sıcaklıklarda çok değişiklik yok ama Cuma günü yağmur var başkentte de sıcaklıklar 29 ile 30 derece arasında değişiyor. İki gününde tekrar dönersek yarın itibariyle de Doğu Karadeniz'deki yağışlar yine özellikle yurdun kuzey doğusunda yağışlar devam ediyor olacak. Yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, çarşamba günde yine Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in kuzeyinde devam eden yağışlar var. Yani yarın çarşamba ve perşembe günleri aslında yurdun kuzey doğusunda yağışlar sürüyor olacak. Cuma günü de Marmara'ya ve Batı Karadeniz'e ve Karadeniz'e tekrar yeni yağışlar gelecek gözüküyor. Hakan Bey.
2: Adil Tek çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hem tahminleriniz için hem yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizi uğurlayalım. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. 26 Ağustos'ta Nepal'de yıkıma neden olan ölüm selinde bilanço günden güne ağırlaşıyor. Buzul kaynaklı felakette can kaybı sayısı 900'ü geçti. 4500'den fazla kişidense hala haber alınamıyor. Afetin başlangıç anına dair yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Onu da ekranlara taşıyalım şimdi.

0: Himalayalardan kopan buzullar devasa afeti tetikledi. Vadiden aşağı harekete geçen buz, kaya ve toprak kütlesi Nepal'e ölüm selini getirdi. Nepal, 26 Ağustos'ta Çin sınırında yaşanan devasa sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Rasuva bölgesi ve çevresinde büyük yıkıma neden olan sel ve toprak kaymasında Nepal'de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Çin'in özerk bölgesi Tibet'te de yaşamını yitirenler oldu. Çamur ve suyun Botekoşi Nehri'nin etrafında bulunan evler ve köprüleri yutmasıyla aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişi kayboldu. ABD basınından New York Times, afetin başlangıcına dair yeni bir görüntü paylaştı. O anlarda dağdan kopan buzul parçalarının kayarak düştüğü yerde tozu dumana kattığı görülüyor. Zincirleme reaksiyonun ardından bölgedeki doğal barajın yıkılmasıyla sel tetiklendi. Çin ile Nepal arasındaki Girong sınır kapısına yaklaşık 6-7 dakikada ulaştı. Afete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir anne ve iki çocuğunun canlarını son anda kurtardığı an işte böyle kameraya yansıdı. 90 binden fazla kişinin etkilendiği felaketin ardından zorlu coğrafi koşullar arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. Nepalli ve Çinli ekipler yağış nedeniyle oluşan olumsuz hava ve yeni sel riskinin yol açtığı aksaklıklara rağmen sahada canla başla çalışıyor. Ekipler özellikle nehir yatakları ve yıkılan yerleşim bölgelerinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.
1: Akşam saatlerine kadar devam eden kurtarma operasyonları su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Sabah 5.30 ile 6 arasında su seviyesi önemli ölçüde yükseldi.
0: Kurtarma operasyonlarının karadan gerçekleştirilemediği yerlerde ise helikopterlerle müdahale ediliyor. Yetkililer operasyonların daha önce benzeri görülmemiş bir zorluk seviyesinde olduğunu kaydetti. Bölgede yardımlarsa sadece altyapının uygun olduğu noktalara ulaştırılabiliyor.
1: Yardım malzemelerinin dağıtım hızını artırdık. Çünkü birçok köyün dışarıyla bağlantısı kopmuş durumda. 19 sağlam köprü yıkıldı. Yani nehrin hemen karşısındaki bu köyler tamamen izole durumda ve gıda stoklarının tükendiğine dair raporlar var.
0: Nepal hükümeti yeniden inşa çalışmaları için 4 ila 5 milyar dolar kaynağa ihtiyaç olduğunu açıkladı.
2: İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken korku dolu anlar yaşandı.
3: Metrobüs alev aldı, yangında can pazarı yaşandı. Korku dolu anlar İstanbul Kağıthane'de kayda geçti. Seyir halindeki metrobüsün motorundan yükselen alevler saniyeler içinde tüm aracı sardı. Yolcular büyük panik yaşarken duman dakikalar içinde gökyüzünü kapladı. Şoförün aracı güvenli noktaya çekmesiyle yolcular kapılara koştu. Metrobüsü demir yığınına çeviren yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken garaja çekilen araçta inceleme başlatıldı.
2: Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangın faciaya yol açtı. 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında 9 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
3: Alevler tüm tesisi sardı, onlarca kişi içeride mahsur kaldı. Faciada 3 kişi can verdi. Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman spor salonunu kapladı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye haber verildi. İçeride mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Faciada 42 yaşındaki Emine Yani ve Şanzime Sarıgül olay yerinde iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç'sa kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk annesi Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. Yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

0: Market alışverişlerinde ürünün fiyatı ve etiketi kadar ambalajına da dikkat etmek gerekiyor. Bozulmuş ya da bozulmaya yakın gıdalar aslında market raflarındaki durumlarıyla alarm veriyor olabilir. Özellikle marketlerdeki şişkinlikler gözden kaçırılmamalı.
1: Üstünde bombe varsa, içinde hava birikmişse o zaten bozulmuş demektir.
2: Ambalaj sonradan şişiyorsa burada şüphe uyandıran bir durum vardır.
3: Tazelik, fiyat ve marka. Gıda alışverişlerinde ilk bakılan kriterler bunlar. Ama dikkat edilmesi gereken bir başka başlık da ambalajlar.
4: Özellikle metal bir şey alıyorsam, metal salçalar alıyorsam onun mutlaka ezik olmamasına dikkat ediyorum. Yani kırık yumurta almıyorsak ezik malzeme de almıyoruz.
5: Paketlemesi işte bu şekilde olan gıdaların kapak kısmının dümdüz olması gerekiyor. Bombeli olması tehlikeli olabileceği anlamına geliyor.
2: Beklenilmeyen bir şekilde yukarı doğru kapak attı, ambalaj çok şişkin. Burada şunu da düşünebiliriz, bir risk meydana gelmiş olabilir. Burada bir üreme meydana gelmiş olabilir. İçerisindeki mikroorganizmalar sayıcı artmıştır, artık çeperine sığmıyordur.
4: Market adı vermeyeyim ama birkaç kere denk geldim.
1: Ne gördünüz mesela?
4: Özellikle sütlerde ekşime. Başımıza geldi daha doğrusu. Sütlerde de oluyor ama yoğurtta daha çok karşıma çıkıyor.
3: Tavsiye edilen tüketim tarihi de oldukça önemli. Çünkü gıda hilekarlarının bu konuda bir tuzağı var.
6: Şurada şöyle bir etiket var. 10.07.2027. Ben sucuğun şeklinden şüphelendim. Şu etiketi biraz şöyle kaldırdım. Bakın tam kaldıramadım da. Son tüketim tarihi burada. 07.2026'da bitmiş.
1: Marketlerde en dikkatli olunması gereken alan kasa kenarları. Kasa kenarındaki ürünler çoğu zaman daha indirimli olabiliyor. Bunun sebebi son tüketim tarihlerinin çok daha yakın bir tarih olması.
2: Burada şuna dikkat edin. Bazen gıdalar doğru şartlarda muhafaza edilmediği zaman tarihi geçmese dahi içerisinde bozulma, emareleri, bozulma görüntüleri olabilir. Son tüketim tarihi çok yaklaşmışsa bu ürünlere ekstra dikkat etmek lazım.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım var. Hemen o paylaşımı seslendirelim. Yeşil vatanımızı, koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz başlığını kullanıyor Akın Gürlek. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi, 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken yakalama kararı bulunuyor iki şüphelinin. 1 Haziran'dan bugüne kadarsa 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı. 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüpheli gözaltında, iki şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle yeşil vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Milli Eğitim Bakanlığı okula yeni başlayan çocuklar için özel bir uygulama başlattı. Çocuğumla okula ilk adım defteriyle çocukların ilk okul heyecanı aileleriyle kayda alınacak. Böylece okulun ilk günlerinden eğitim yılı sonuna kadar yaşananlar kalıcı bir hatıraya dönüşecek.
7: Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek için yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda çocuğumla okula ilk adım defteri hazırlandı. Hazırlanan defterlerle çocukların okuldaki ilk günlerinden eğitim öğretim yılı sonuna kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Bu özel dönemin kalıcı bir hatıraya dönüştürülmesi sağlanacak.
8: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur.
7: Böylece çocukların okula ilk adımları aile katılımıyla zenginleşen anlamlı ve kalıcı.

0: 家。
1: Sırada dünya raporu var.
2: Güney Afrika'da oynanan dev rugby maçı öncesi nefes kesen anlar yaşandı. Cape Town kentinde iki yolcu uçağı müsabakanın oynandığı stadyumda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Renkli dumanlar arasından iki uçak stadyumun çatısını adeta silme geçti. Gösteri cep telefonu kameralarına yansıdı. Seyircilerden kimi alçak uçuş nedeniyle korku dolu anlar yaşarken kimi de o anları heyecanla izledi. Pasifik Ateş Çemberi bir kez daha volkanik aktiviteye sahne oldu. Endonezya'daki Merapi Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Ortaya çıkan lav akıntısı dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştı. Yetkililer bölge sakinlerini ve ziyaretçileri volkana yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Filipinler'de heyelan işte böyle yıkıma yol açtı. Başkent Manila'nın batısında bulunan Subic Körfezi'nde aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Sanayi bölgesindeki Tibo Teknoloji Parkı'nda bir istinat duvarı çöktü. İki işçi öldü, ikisi de yaralandı. Japonya'da bir kavşakta dikkatsizlik sonucu ilginç bir kaza yaşandı. Yolun sağına dönüş yapmak isteyen bir otomobil karşı yönden gelen araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araba havada taklalar atarak adeta bir lastik top gibi sekti. Şans eseri facianın eşiğinden dönülen kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Suudi Arabistan'da yaşanan olumsuz hava koşulları Suriye'yi de vurdu. Humus kentinde etkili olan kum fırtınası gökyüzünü kızıl ve turuncu renklere boyadı. Kentte görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.
1: İstanbul'da güzellik merkezindeki gizli kamera skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kadın müşterilerin gizli görüntülerini sosyal medya platformları üzerinden satan bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından iş yerinin faaliyeti durduruldu. İşte skandalın perde arkası.
2: 14 bin kadını gizlice kayda aldılar, görüntüleri sattılar. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizli kamerayla çekildiği iddia edildi. Durumu fark eden 3 kişi şikayetçi oldu. İş yerinde yapılan aramada gizli kamera düzeneği olan cihazlar ele geçirildi. 14 bin video kaydı ve gizli kayıtların sosyal medya üzerinde para karşılığı yayınlandığı belirlendi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever tutuklandı. Soruşturma kapsamında görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinin faaliyetinin Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğu açıklandı.
1: Oltu Erzurum Karayolu Aksu Mahallesi yakınlarında otomobil yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Oltu Erzurum Karayolu'nun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü. Kazada araçta bulunan Can Polat 3 kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yer alan 285 metre uzunluğundaki sulu mağara sıcak havalarda ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Fosil mağara özelliği taşıyan mağara doğal ağrı kesici olarak da biliniyor.
3: Mağaralara göre aydınlatma olarak çok güzel. Yani suyun berraklığını da çok net bir şekilde görebiliyoruz aydınlatma sayesinde.
4: Doğal ağrı kesici olarak bilinen sulu mağara ziyaretçilerini ağırlıyor.
5: Türkiye'nin zengin tarihi sadece yeryüzünde bulunan yapılardan ibaret değil, bastığımız toprakların altında da varlığını sürdürüyor. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan sulu mağara da onlardan biri.
6: İçerisinde tarihi galeriler, su havuzları ve doğal yapısı ziyaret

0: bitkilerin tarih ve doğayı bir arada yaşama imkanı sunmaktadır.
1: Fosil mağara özelliği taşıyan 285 metre uzunluğundaki sulu mağara özellikle de sıcak havalarda indigo odağı oluyor.
0: Buraya girdiğimizde sıcaklığın 18 derecede sabit olduğunu görüyoruz. Burada uzun saatler zaman geçiren insanlarımız da var. Bu sağlık turizmi açısından çok önemli bir yer alıyor.
2: Sıcak yaz aylarında bunu aldığımız için yani gezecek görülecek en güzel yerlerden biri diye düşünüyoruz.
3: Sırf burası için de geliyorum şu an. Yaz sıcaklarında içeri girince bu serinlik, ferah, yüze çalan ferah çok serinletiyor insanı.
4: Mağaranın bir kısmı uzun yıllardır maden galerisi olarak işletildi. Şimdi ise 3 kattan oluşan sulu mağara sadece doğanın izlerini taşımıyor. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor.
5: Nasıl buldun burayı?
6: Çok güzel.
5: En çok dikkatini çeken şey ne oldu?
6: Şuradaki sular. Çok güzel gözüküyordu.
5: Bizim için zaten bir veli nimet. Yani İç Anadolu'nun ortasında bir mağara çok güzel.
1: Mağarayı ziyaret edenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.
7: Ajans bugüne noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi bir gün diliyorum.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Enerji dönüşümünde kritik mineraller yeni bağımlılık alanı oluşturuyor. Hali hazırda dünyada lityum rafinaj kapasitesinin %85'i ve batarya sınıfı grafit işleme kapasitesinin %91'i 3 ülkenin elinde bulunuyor. Nadir toprak elementleri hariç tutulduğunda her mineraldeki en büyük rafinaj ülkesinin ortalama payı 2023'te %70'den 2025'te %72'ye yükseldi. Buna karşın küresel kritik mineral yatırımları ise 2025'te bir önceki yıla göre %9 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken
11: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL

0: cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses, Akses 25 yaşında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kendine sadece yeni partiyi izlemeye davet ediyorum. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
1: CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Giderken 411 belediye başkanını da yanında götürmeyi planlıyordu. Hesabı tutmadı. Özgür Özel'in belediye başkanlarını CHP'den götürme planları suya düştü. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler bile tercihini CHP'den yana kullandı.
0: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 411 belediyenin 245'i yeni partiye geçti. 127 belediye ise CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve Yeni Parti dışında konumlandı. Bunların 25'i AK Parti'ye geçerken 11 belediye başkanı bağımsız olarak yola devam etti. CHP'nin elindeki 11 büyük şehirden yalnızca Manisa, Denizli, Eskişehir ve Tekirdağ yeni partiye katıldı. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Muğla ise CHP'de kaldı. Geçişler özellikle Ege'de yoğunlaştı. Denizli'de büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte 14 ilçe, Manisa'da ise büyükşehir dahil 15 belediye başkanı yeni parti saflarına geçti. Bursa'da 6 ilçe belediyesi yeni partiye geçmesine rağmen büyükşehir belediyesi CHP'de kaldı. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler tercihini CHP'den yana kullandı. Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kalacaklarını açıkladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yeni partiye geçmesine karşın eşi Ahmet Aras'ın CHP'de kalması dikkat çekti. Ankara ve İstanbul'da hesap tutmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yeni partiye katılırken 24 ilçe belediye başkanı CHP'de kaldı. Ankara'da Mansur Yavaş ve 10 ilçe belediye başkanı CHP'de yoluna devam etti. Yeni parti Ankara'da yalnızca Mamak ve Çankaya belediye yönetimlerini aldı.

Güney Afrika'da oynanan dev rugby maçı öncesi nefes kesen anlar yaşandı. Cape Town kentinde iki yolcu uçağı müsabakanın oynandığı stadyumda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Renkli dumanlar arasından iki uçak stadyumun çatısını adeta silme geçti. Gösteri cep telefonu kameralarına yansıdı. Seyircilerden kimi alçak uçuş nedeniyle korku dolu anlar yaşarken kimi de o anları heyecanla izledi. Pasifik Ateş Çemberi bir kez daha volkanik aktiviteye sahne oldu. Endonezya'daki Merapi Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Ortaya çıkan lav akıntısı dağın güneybatı yamacından yaklaşık 2 kilometreye kadar ulaştı. Yetkililer bölge sakinlerini ve ziyaretçileri volkana yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Filipinler'de heyelan işte böyle yıkıma yol açtı. Başkent Manila'nın batısında bulunan Subic Körfezi'nde aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Sanayi bölgesindeki Tibo Teknoloji Parkı'nda bir istinat duvarı çöktü. İki işçi öldü, ikisi de yaralandı. Japonya'da bir kavşakta dikkatsizlik sonucu ilginç bir kaza yaşandı. Yolun sağına dönüş yapmak isteyen bir otomobil karşı yönden gelen araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araba havada taklalar atarak adeta bir lastik top gibi sekti. Şans eseri facianın eşiğinden dönülen kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Suudi Arabistan'da yaşanan olumsuz hava koşulları

0: Suriye'yi de vurdu. Humus kentinde etkili olan kum fırtınası gökyüzünü kızıl ve turuncu renklere boyadı. Kentte görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 31 Ağustos Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Şangay zirvesine katılacak. Mert Hacı Alioğlu Bişkek'ten canlı yayında. İstanbul'da Mekke İttifakı zirvesi düzenleniyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplanıyor. Mehmet Karataş İstanbul'dan canlı yayında. Girne açıklarında içinde 267 kişinin olduğu feribotçu aldıktan sonra alabora oldu. Faciada 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de aranıyor. Hıza Açıkgöz Girne'den canlı yayında. Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 900'ü aştı. 5000'e yakın kişi de kayıp. Mehmet Seyrek Pekin'den canlı yayında. İran ve ABD arasında gerilim yeniden yükseldi. ABD haftalar sonra Harp Adası'nı. İran, Ürdün'deki ABD üslerine saldırı düzenledi. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. Gülistan 9 soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. 3 kişi mahkemeye sevk edildi. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'da. Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan programını A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu aktaracak.
1: Teşekkürler Can. O kadar Başkan Erdoğan'ın an itibariyle Kırgızistan'da Bişkek'te olduğunu belirtelim. Uçağa dakikalar önce iniş gerçekleştirdi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi gerçekleştirecek ve bir kez daha liderler bir araya gelecek. Bizler de şu an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunacağı otelin hemen önündeyiz. Arkamızda da Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını yine Kırgızistan ve Ay Yıldızlı Türk bayrağımızda görmek mümkün. Tabii ki önemli bir zirveden söz ediyoruz. Türkiye biliyorsunuz bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olarak katılıyor. Çaparov'un davetiyle Başkan Erdoğan bir kez daha burada ve ikili görüşmeleri olacak. Programında neler var? Başkan Erdoğan buraya gelecek, bulunmuş olduğumuz noktaya. Buradan daha sonra Bişkek Arena'ya gidecek. Orada göçebe oyunlarının 6.sı gerçekleştiriliyor bu yıl. Ona katılacak. Öte yandan bilindiği üzere Kırgızistan'ın aynı zamanda bağımsızlık haftasındayız. Bağımsızlık yıl dönümündeyiz. Yarın ise o ikili görüşmelere şahitlik edeceğiz ki bunlardan bir tanesi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparoğlu olacak. Onun ardından ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleşecek. Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bunun yanı sıra tabii ki birçok liderle Başkan Erdoğan zirve marjında bir araya gelecek. Tarihi de bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Niye tarihi diyoruz? Aslında bölgemizde yaşanan savaşlar, bölgemizde yaşanan krizler noktasında Başkan Erdoğan'ın hem Doğu hem Batı hattındaki o dengeli dış politikasının vereceği mesajlarla birlikte daha net bir şekilde buradan duyulması, ortaya çıkması bekleniyor. Şu anda Bişkek aslında Başkan Erdoğan'ı bekliyor diyebiliriz. Bulunmuş olduğumuz sokakta yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda ve yapılacak zirvede görüşmelerle birlikte aslında önümüzdeki süreç değerlendirilecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna-Rusya Savaşı, savaşın sonlandırılması noktasında atılacak adımlar, İstanbul'da yapılan görüşmeler, Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği ve Karadeniz'deki risklerin ortadan kaldırılması gibi birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor. Yine Putin'le yapacak görüşmede Suriye başlığı, öte yandan Akkuyu nükleer santralince birinci santrali biliyorsunuz Rusya ile birlikte Türkiye'nin yürütmüş olduğu bir çalışma ve burada birinci reaktörün bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor. Bu konunun da yine değerlendirilmesi ve görüşülmesi bekleniyor. Önemli olacak tabii ki. Öte yandan bugün Putin Çin Devlet Başkanı Xi ile de bir araya geliyor. O görüşme de oldukça önemli çünkü bir yandan savaş sürüyor, bir yandan aslında Avrupa ve Amerika bloğuna karşı özellikle Doğu bloğunun ele alacağı başlıklarda Xi ile yapılacak o görüşmede, Putin görüşmesi de değerlendirilecek. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan kanadıyla görüşecek, İlham Aliyev ile görüşecek dedik. Bunun yanı sıra tabii ki zirveye katılan liderlerle de ifade ettiğimiz gibi her biri kendi alanında yapılacak görüşmeler olacak. Hem ikili ilişkiler değerlendirecek, hem bölgesel riskler, enerji arzı, ekonomik krizler gibi, yolu ticaret yolları gibi birçok konu başlığında geniş perspektifte değerlendirmesi bekleniyor. Bu zirve çok önemli. Niye önemli? Aslında dünyanın belki de yarısı şu an itibariyle bu zirvede nüfus olarak baktığımızda. O yüzden oldukça önemli. Batı ekonomisine altında alternatif olarak önemli bir konumda ve pozisyonda yer alıyor. Türkiye'nin de tabii ki burada diyalog ortağı olarak bulunması oldukça önemli ve dikkat çekici. Başkan Erdoğan Bişkek'te karşılama töreninin ardından bulunmuş olduğumuz alana gelecek ve buradaki detayları ve gelişini de yine bu ekranlardan paylaşacağız diyelim Can Okanar ve sözü yeniden size bırakalım.
0: KKTC'de Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasıyla yaşanan facianın ardından kurtarma çalışmalarının ilk anlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay sırasında bölgeye yakın olan yat işletmecisi Fırat Gencer, Girne'deki cam pazarında onlarca kişinin hayatını kurtardı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, Fırat Gencer ve ekibiyle özel röportaj yaptı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük bir facia yaşandı dün ve Fırat Bey geminin batma anını gördü ve bütün ekipmanlarıyla birlikte herkesi denize çıkardı ve büyük ölçüde aslında felaketi önleyen kahramanlardan bir tanesiydi. Kendisine mikrofon uzatacağız şimdi ve neler yaşandığı hakkında biraz daha net bilgi alacağız. Fırat Bey, nasıl oldu olaylar, nasıl gördünüz, neler söylediniz, neler yaşadınız düne ilişkin?
3: Dün saat 12 civarıydı. Üst tarafta oturuyorduk biz arkadaşımla. Deniz filo ekspres çıkmaya çalıştığında zaten biz havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken yaklaşık bir 15 dakika sonra içeride turuncu can sallarının şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm. Bu esnada sahil güvenliği arayıp komutanına sordum ki yani komutanımdan bir ihbar var mı? Şu anda bize gelen bir ihbar olmadığını, bir çağrı olmadığını ama bir dakika sonra bana geri dönüp evet yardım çağrısı aldıklarını ama tam net bilgi ulaşamamış ellerine. Ne olduğunu öğrenemediler, yani ne çağrısı olduğunu öğrenemediler. Ben dedim ki komutanım ben görüyorum şu anda tekne batıyor. Acil yardım çağrısı yapalım dedim. Bu sırada hem sahil güvenlik hem abim olan Faik Gencer Yatçıya Birliği Başkanı kendisi turizm limanında olan bütün ticari tekneleri de çağrı yaparak herkesi yardıma çağırdık. İlk giden kişi benim Lord Palace'tan, su sporlarından ve gerçekten denizin ortasında bir cam pazarıydı ve hava çok kötüydü. Çok uzak bir mesafe olmamasına rağmen gitmemiz 20 dakikayı buldu oraya yaklaşık. Ve herkes mazotlu bir suyun içinde can havliyle yardım istiyordu. Öncelik olan çocuklu aileleri almaya çalıştık sudan, onları aldık. Sonra suda olan diğer insanlara yardım ettik, çıkarttık. Suda kimse kalmadıktan sonra da can simitlerinin içinde bulunan küçük çocukları almaya başladık. Yaralıları almaya başladık. Ulaştırma için kıyıya. Bu esnada da benim yanımda oturan Mehmet Şahoğulları arkadaşım vardı. Sağ olsun başbakanımıza, sağlık bakanımıza hemen bilgi geçerek çok hızlı bir şekilde, gerçekten tebrik ederim. O kadar bir hızlı organizasyon oldular ki limana yaklaşık 45 adet ambulans, sağlık ekibi, AFAD, sivil savunma olarak herkesi bir anda yığdılar ve biz yaklaşık bir saat sonra geri döndüğümüzde bütün ekipler bizi hazır şekilde bekliyordu. Yaralılara müdahale ediyorlardı. Herkes bu biz geldikten sonra diğer arkadaşlarımız da yaralıları getirmeye başladı. Arda arda herkes geldi. Büyük bir çapta herkesi kurtarmaya çalıştık. En büyük şansımız da gözümüz önünde olduğu için ve gördüğümüz için, erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti. Bir yardım çağrısı belki de ulaşmayacaktı. Ulaşsa da bile kimse anlamayacaktı. Nerede olduğunu, mevkisini de bulamayacaktı ve çok daha can kaybımız olacaktı. Allah'tan gördük. Herkese bilgi geçtik. Zaten ilk ulaşanlardan biri ben ve sahil güvenlik ekipleriydi. Hani herkes elinden geleni yaptı. Elimizden gelen kadar suyun üstte gördüğümüz herkesi, tekneyin üstte, batıkların üstte gördüğümüz herkesi kurtardık. Evet, can kayıpları var. Ama şu anda kimse bilgi vermiyor. Enkazımızda 520 metreye battığı için ulaşılamıyor. Ama arama kurtarma çalışmaları hiç aralıksız devam etti. Türkiye'den tekne geliyor bu enkazı çıkarma için ve içinde kalan yolcuların cesetlerini çıkartmak için.

0: bekliyoruz. Yani diyecek başka bir şeyim yok. Yani büyük bir felaketti ama çıkılmaz, yani bence çıkılmaması gereken bir havaydı.
1: Yaklaşık 60-70 kişiye kıyıya ulaştırdığını söyleniyor.
0: Sadece benim teknemde. Diğer su sporlarından beraber yaklaşık 100-120 kişiyi çıkarttığımıza inanıyorsunuz. Evet.
1: Evet.
0: İki tekne, üç tekne, yani diğer su sporlar arkadaşlarımla birlikte. Artı limandan gene Hamit abimiz var. O zot yatla geldi. O da bayağı insan aldı. Tur teknemiz vardı. O da geldi. Bütün şeyin enkazın üstündeki insanları o aldı. Yani herkes canla başla herkesi kurtarmaya çalıştı. Yani hayatta olan herkesi aldık. Ama başka kimse yoktu yani. Aldıklarımızı ya başka kimseyi görmedik.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun. Felaketin belki de büyümemesine en büyük etkiyi siz yaptınız.
0: Doğrudur.
1: Ama Allah razı olsun demekten
0: gerçekten de burada dediğim gibi Mehmet Çağoğlu arkadaşıma çok teşekkür ederim. Onun da çok büyük katkısı oldu çünkü bu kadar hızlı organizasyon başka türlü olmazdı yani. Sağlık ekiplerini buraya aramasa Sayın Başbakanımızı, Sağlık Bakanımızı belki de bu kadar hızlı toplanamayıp ve daha çok can kaybı verebilir. Çünkü çoğu insanlara burada kalp masajı yapılıp tekrar hayata döndürülenler de var.
1: Evet. Sizin ekibiniz de şu anda burada. Evet. O kahramanları da böyle alalım. Genel çocuklar canla başla çalıştılar. Efendim çok önemli bir iş başardı aslında bu gençler. Bu bölgede çalışan gençlerimiz bunlar. Birinizi konuşalım. Kim konuşmak ister seni alalım. Gel bakalım. Neler yaşadın o anda? Neler hissettin?
2: Yani gerçekten tamamen Fırat abinin anlattığı gibi oldu her şey. Yani bir anda oldu. Ve gerçekten çok erken. Yani bu içine doğduğu için bu kadar hızlı müdahale edebildik. Hani gerçekten biraz daha geç kalsaydık biz gittiğimizde, hani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama hani ucu ucuna hani nefesi bitmiş insanlar vardı bizim tekneye aldıklarımızda aslında ve çocuk çok vardı. Hani suyun içinde, yani firkanın içinde değil, suyun içinde.
1: Yelek var mıydı çocukların üstünde?
2: Çocukların bizim aldıklarımızda yoktu ama insanların üstünde vardı. Çocuklar bildiğiniz böyle bir tane plastik, hani tekneden kopmuş bir parçanın içinde oturuyordu çocuklar. Çok evet. Kötü durumdaydı. Hani gerçekten hani bugün de ziyaret etti Fırat abi sabahtan yanlarına gidip. Hani bu tarif edemez bir duygu.
1: Çok acı, çok acı.
2: Çok kötüydü gerçekten.
1: Gel bakalım böyle, sen neler söyleyeceksin?
3: Abi söyleyecek çok bir şey yok çünkü o an çok kötü bir andı. Her şey can pazarı, insanlar kurtulmaya çalışıyor. Yaşlılar, çocuklar, ufak ufak bebekler. Allah'tan erken müdahale vardı
1: müdahale
3: biraz.
1: Ettiniz.
3: Allah'a şükür çok bir şey olmadan halletmeye çalıştık.
1: Yürekleri küçük, yaşları küçük düzeltiyorum ama yürekleri çok büyük. Maşallah hepinize. Konuşmak isteyen başka biri var mı çocuklar? Evet, sen de gel. Sen en küçüklerisin herhalde. Kaç yaşındasın?
4: Ben 17 yaşındayım.
1: 17 yaşındasın maşallah. Ama birçok çocuğu, birçok gencimizi, amcalarınızı, teyzelerini kurtarmak için sen de seferber oldun.
4: Evet. Yani kurtardık, elimizden geleni yaptık, o şekilde.
1: Evet, yaşları çok küçük, yaşları çok küçük ama kocaman yürekleri var. Hepinizi tebrik ediyorum. Keşke hiç can kaybı yaşanmamış olsaydı. Çok vefat eden vatandaşımız var, çok üzgünüz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz, hepinizden Allah razı olsun. Efendim, bu insanlar sayesinde çok büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Ama halen daha kayıp 18 vatandaşımız var. Onlar belki de denizin altındalar. Saatler geçtikçe artık olay biraz da mucizelere kaldı diyoruz. Ümitlerimiz iyice tükenmeye başladı. Havadan ve denizden kurtarma çalışmaları devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Lakin bu büyük yüreklere huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyoruz.
5: Uzak yol kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz ajansa Sayın Çavuşoğlu.
6: Hoş bulduk Sayın Can Bey. Teşekkür ederim.
5: Şimdi bu olayda pek çok soru işareti var ve soru işaretleri de giderek çoğalıyor.
6: Evet.
5: İlk aklıma takılan kuşkusuz kaptanın ifadesi seyir ve idari açıdan bir eksikliğimiz yoktu şeklinde. Yoktu da bu olay nasıl oldu? Yani seyir açısından hiçbir sıkıntı yok şeklindeki bir ifade böyle bir kazanın olmasıyla örtüşmüyor. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu geminin sefere devam etmeden önce ya da sefere başlamadan önce seyir sefer güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığını, gerekli denetimlerin yapılmadığını anlatıyor bana. Bilmem yanılıyor muyum?

0: Buyurun efendim.
1: Şimdi Can Bey, eğer bir ihmal varsa bunu zincir halinde aranması gerekir. Bir kere geminin teknik koordinasyonu, kondisyonu, özür dilerim. Bakım ve sorveyleri, sefere elverişlik değerlendirmesi, hava şartları, kaptanın sefere çıkma ve seyir kararları, su alma alarmında ilk müdahale ve tahliye kararlarının zamanlaması. Bunlar zincirlemedir hepsi birbiriyle birlikte. Şimdi siz de biliyorsunuz ki bundan birkaç gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir fırtına yaşandı. Bu fırtınayla birlikte rüzgar denizleri kaldırdı ve denize derin çukurlar meydana geldi. Biz bunlara ölü deniz ya da swell diyoruz. Ölü dalgalar diyoruz. Açıkçası rüzgar bittikten sonra bile deniz üzerinde hala bu dalgalar mevcut olur. Bir iki gün geçmesi lazım. Özellikle de 2-3 gün geçtikten sonra, deniz sakinleştikten sonra devam etmek gerekiyor. Şimdi katamaran teknesi çift gövdeli bir teknedir. Batması aslında çok zordur. Stabilite bakımından çok güçlüdür. Ve suyun üzerinde kayarak. Şimdi bir jet ski gibi düşünün veya İstanbul'daki deniz otobüslerinin mantığıyla aynı mantıktadır. Deniz otobüslerinin bir tık küçüğü olarak düşünebiliriz ama dizayn olarak aynı dizayna sahiptir. Su üstünde uçar gibi, kayar gibi gittiğini düşünün. Şimdi tabi bu fırtınadan sonra kalan bu ölü deniz ve siveller, ölü dalgalar, çukurlar bu teknenin yıpranmasına, başında özellikle vurmasına sebep oldu. Bu sebepten dolayı da vurdukça özellikle zaten videoda ve görüntülerde vatandaşlarımızın paylaştığı görüntülerde, videolarda da gördüm ben. Tekne o süratle birlikte yaklaşık 21-22 knotla birlikte dalgalara vuruyor ve bir ses var ortada. Ve ayrıyeten de görüntülerde şunu gördüm. Su teknenin içerisine ortadan fışkıracak şekilde geldi. Daha sonra bu görüntülerde gördüğüm kadarıyla bir tane koltuk yerinden çıktı. Yani inanılmaz derecede bir hırpalanma var burada. Yani yüksek hızda seyrettiği için dalgaları inanılmaz şekilde vurdu ve büyük ihtimal teknenin gövdesinde bir cisme çarpmadıysa eğer teknenin gövdesinde yaralanmaya sebep oldu. Biraz önce vatandaşlar da söylediler bir mazot kokusu var. Şu anki resimde de gördüğünüz gibi geminin teknenin alt kısmında bu kızak gibi olan yerlerde yakıt ve su tankları mevcuttur. Büyük bir ihtimal oradan hasar aldıktan sonra su almaya başladı tekne. Ve ilk başta Sancak ve İskele bölümüne doğru olmak üzere yani tam bundan emin değilim Sancak ya da İskele kısmından ya da sağ ya da sol kısmından. O tarafa doğru bir su almaya başladı. Bununla birlikte kaptanın ikinci bir manevra yaptığını aynı şekilde vatandaşlarımızdan duyduğum kadarıyla söylüyorum. Bu ikinci manevrada da büyük bir ihtimal bu dalga çukur içerisinde kaldı ve suyun akışı arttı ve içeri giren su yoğunlukla beraber hızlıca içeri girdi. Bununla birlikte tabii ki insanlar panik yaşadı, korku var, adrenalin yüksekliği var, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Doğru düz can yeleklerini giyememişler ki yine aynı şekilde videolarda gördüm. Can yeleklerini ters giyen insanlar vardı.
0: Evet.
1: Tabii ki vatandaşlarınız bunlara alışık olmadığı için böyle bir durumda panik yaptılar ve su da birlikte korkunç bir şekilde içeri girdiği için gemi hızlıca Sancak ya da İskele tarafına doğru yattı. Şimdi bu görüntülerde ben de sizinle birlikte de izliyorum. Orada bulunan bir life raft var açıkçası. Biraz önceki röportajı da arkadaşımız belli etti. Turuncu, kırmızı renkli life raftları gördüm dedi. Bunlar otomatik olarak gemi Sancak veya iskelesinde bulunur bunlar. Otomatik olarak su basıncıyla beraber yatan tarafta patlar. Otomatik olarak patlar bu. Bunlar açılmıştı. Görüntülerde aslında açılmayanlar da var. Aslında çok tekneleri beklemeden de vatandaşlarımız eğer bilinçli olsaydı iki kişi o mantar şeklinde olan can salını atabilirlerdi. O can salının içerisinde binebilirlerdi. Çünkü o can salı içerisinde yemek, su, mide bulantı hapı, telsiz yani yaklaşık minimum 50-60 kişiye kadar hatta kapasiteye göre 100 kişiye kadar yetecek alan ve yiyecek de mevcut açıkçası. Tabi burada bilinçsizlik de görüyorum Can Bey. Yani hani buradaki vatandaşlarımızın bu konuda eğitimsizliğini de gördüm bu videolardan anladığım kadarıyla. Ama tabii ki bunu ayrı bir değerlendirmek lazım. Bu ölü denizler varken, ölü dalgalar varken kaptan arkadaşımızın, meslektaşımızın çıkış yapması, bu da ayrıca değerlendirilmeli. Geminin kondisyonu, bakım survey raporları, bunlar değerlendirilmeli. Yani hepsi komple bir zincir. Bu da aslında en kolay, nereden anlayabiliriz? Aynı uçaklardaki gibi kara kutu olduğunu düşünün Can Bey. Bu gemimizde de VDR dediğimiz Voyage Data Recorder, yani seyahat kaydını yapan mikrofon, kamera görüntüleri var. O anki geminin kaptanının almış olduğu karar, hangi manevrayı yaptı, dümeni iskeleye mi sancağı mı çevirdi, kaç dereceyle çevirdi, neler yaptı, bu aradaki aralarındaki konuşmalar, sahil güvenlikte olan konuşmaların hepsinin kayıtları var. Tabii şu an VDR tekneyle birlikte suya gömüldü. Bunu da artık ROV'larla, yani robotik sualtı robotlarıyla VDR çıkartılabilir. Hatta eğer orada vatandaşlarımız varsa onlar da oradan kafeslerle, özel kafeslere alınıp çıkartılabilir. Bu konuda tabii ki acil müdahale lazım. İnsanlar gerçekten tedirgin. Ben de şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Çeşitli yerlerde dostlarımız, arkadaşlarımız var ve ben açıkçası çok büyük üzüntü duydum böyle bir şeyin olmasına. Hem bir gemi kaptanı olarak hem de Kıbrıs'ta yaşayan bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok üzücü. Ölen insanlar için Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Evet.
1: Yani başları sağ olsunlar. Yani gerçekten çok üzücü. Ama eğitim şart, raporların incelenmesi gerekiyor Can Bey.
0: Evet. Geminin ön kısmının koptuğu söyleniyor. Böyle kolaylıkla kopar mı?
1: Yok, geminin ön kısmı. Hayır. Geminin ön kısmı kopmamıştır. Dediğim gibi o dalgalar vurdukça, çünkü çok süratlidir katamaran. 21-22 knot deniz için süratli bir sürat kavramıdır açıkçası. 21-22 ile gittiği için ve o dalgalara vurduğu için bam güm bam güm, zaten video görüntülerinde seslerde de var. Hem sarsılmalar var, vuruşlar var. Vurdukça büyük bir ihtimal gövdede hasar meydana geldi. Açılma oldu ve su girişi oldu. Dediğim gibi eğer ki herhangi bir cisme çarpmadıysa, biraz önceki arkadaşlar da söylediler, mazot kokusu olduğunu. Bu da bir tabii ki bir çevre kirliliğidir. Ayrıca yani bu teknenin batması sadece çevre kirliliği olarak da düşünmek gerekiyor. Bunun yapmış olduğu çevre kirliliği de mevcut. Buradan anladığım kadarıyla bu altta gözüken tankların patladığı, açıldığı bu darbeyle birlikte ve içerisine su dolup tekneyi yatırdığıdır.
0: Evet. Bir son soru. Tabii yolculardan bazılarının gemi su alıyor diye mürettebatı uyardığı ve gelip baktıklarını, biz buna alışkınız, sıkıntı yok şeklinde bir cevap alıp teknenin de yoluna devam ettiği şeklinde ifadeleri var. Bu durum ne anlatır size?
1: Şimdi bakınız, ben uzun yıllar kruz gemisi işletmeciliği yaptım. Daha büyük yolcu kapasitesiyle ve gemi kaptanlığı yaptım. Şimdi biz böyle bir durumda kesinlikle yolcunun panik yapmaması için açıkçası hiçbir şey söylemeyiz. Yani belki o an oradaki arkadaşlar şunu söylemiştir. Hani bu çok normal demişlerdir, ama bunu muhakkak ki kaptan iletmişlerdir. Kesinlikle kaptan köprüsünü terk edip onların yanına gitmemiştir. Oradaki görevli arkadaşlar sadece sakin olmaları için öyle konuşmuş olduklarını düşünüyorum. Yani yoksa kesinlikle alışık olacak bir durum değil. Ben kendim gözlerimle gördüm, video görüntülerinde gerçekten patlamayla birlikte su geliyor ve koltuk yerinden, evet, sabit olan koltuk yerinden çıkıyor yani.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ederiz ve ajansa devam ediyoruz. 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Böylece ekonomi büyümesini üst üste 24 çeyrektir sürdürdü.
2: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Bu dönemde ekonomide çeyreklik bazda büyüme %1,1 oldu. Büyümenin alt kalemlerine bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3 artış kaydetti. Sanayi sektörü bu dönemde %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1 büyürken onu %2,1 büyümeyle gayrimenkul faaliyetleri %0,5 büyüdü.

0: Meyle ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. İnşaat sektörü bu dönemde %1,9 daraldı.
1: 2,3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal. Soğutma çalışmaları başarıya ulaştı diyebiliriz.
0: Tüketim cephesine baktığımızda hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Bu dönemde iş gücü ödemelerindeki artış %36,7 olarak gerçekleşti. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı %38,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verilerini de yayımladı. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2025 yılında cari fiyatlarla 714.682 lira, dolar cinsindense 18.103 dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Ekonominin güçlenen makroekonomik temellerinin şoklara karşı direnci artırdığını söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı değerlendirmede, ilk 6 ay ekonomik büyüme performansımız, küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomimizin dayanıklılığı gösterdi ifadelerini kullandı.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılıyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanlarının katıldığı zirvede bölgesel güvenlik ve ortak savunma projeleri ele alınıyor. Daha fazla bilgi A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve konuğunda.
3: Teşekkür ederim Can Okaner. Evet, yaklaşık 1,5 saat önce zirvenin başladığını sizlere aktarmış olalım. Siz de ifade ettiniz. Mekke'de 7 Ağustos'ta atılan imzalarla anlaşma sağlandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın aslında bugün somut adımları İstanbul'da atılıyor. Siz de ifade ettiniz. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün gerçekleşiyor. Şüphesiz ki bu ilk toplantıda birçok şekil almış olacak. Birçok madde belirlenmiş olacak ve bundan sonraki süreçte sekreteryanın nasıl olacağı, kim olacağına dair tüm bunlar belirlenmiş olacak. Tabii tüm dünyanın gözü kulağı burada ve burada özellikle bölge ve küresel savunma açısından da oldukça önemli bir zirve olduğunun altını çizelim. Şimdi değerli konuklarımızla bir sabah saatleri itibariyle değerlendiriyoruz. Şimdi yine değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
3: Hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Mekke ittifakı dünyada nasıl bir yankı uyandırdı, nasıl değerlendiriliyor dünya tarafından?
4: Müslüman dünyanın siyasi birliği, askeri birliği alanında atılan ilk ciddi adım. Yani baktığımızda hilafetin ilgasından, İngiliz baskısıyla ortadan kaldırılmasından sonra Müslüman dünya dağınık bir görüntü arz ediyor. Hep bir araya gelmeyi telaffuz ediyorlar. Bu yönde adımlar da atıldı. 1969 yılında Fas'ın Rabat kentinde İslam Konferansı Örgütü adıyla Müslüman ülkeler bir araya geldiler. Bu örgütün adı daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüştü. Sonraki zamanlarda 1985'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO kuruldu. Müslüman ülkeler arasında siyasi ve ticari ilişkileri, ekonomik ilişkileri canlandırma amacıyla bugün 10 üyesi var. 1997 yılında eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın projesi vücut buldu. D8 adıyla Müslüman dünyanın gelişmiş 8 ülkesinin üye olduğu bir uluslararası örgüt daha kuruldu. En son buraya Azerbaycan katıldı. Üye sayısı 9'a çıktı. Şimdi bu Mekke Savunma İttifakı tüm bunlardan farklı. Hangi açıdan farklı? Çünkü ilk defa burada askeri işbirliği, kolektif savunma telaffuz ediliyor. Bu önceki ittifaklarda olmayan bir şey. Aslında tam olarak şu an teşekkül aşamasında, kuruluş aşamasında bulunuyoruz. Dört dörtlük bir bir teşkilat ortaya çıkmadı. Fakat bu yönde atılan ve geleceği olan bir adım olarak bunu okumak lazım. Bu noktada NATO'nun

0: nasıl kurulduğunu hatırlayalım. NATO birdenbire 4 Nisan 49'da Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı olarak kurulmadı. İlk adım Dünkirk Antlaşması'yla İngiltere-Fransa ittifak kurdular. İlk adım 1947 yılında atıldı. Bir sene sonra 1948'de bu ittifaka Belçika, Hollanda, Lüksemburg da katıldı ve teşkilatın adı Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na evrildi. Ancak 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması'yla North Atlantic Treaty Organization yani NATO kuruldu. Şimdi burada da baktığımızda benzer bir durum var. İlk adımı 2025 yılında Suudi Arabistan ve Pakistan birbirlerine savunma alanında garanti veren anlaşmayla attılar. 7 Ağustos 2026'da yapılan Cidde'de yapılan toplantıda Türkiye'de buna katıldı. Fakat teşkilatın adı Mekke Savunma İttifakı olarak belirlendi. Bunun da ben hayati ehemmiyet taşıdığını düşünüyorum.
1: Burada bir mesaj var mı? Mesela özellikle Mekke'de, çünkü Cidde'den de sonrasında Mekke'de bu anlaşmanın imzalanması, adının Mekke Ortak Savunma Anlaşması olması da aslında tüm hem dünya ama özellikle de Müslüman ülkelere de bir mesaj değil mi?
0: Kesinlikle, yani tüm Müslüman dünyanın katılımına açık. Şu an itibariyle bu ittifaka, anlaşmaya bakanlar çeşitli eleştirileri dile getirebilirler. Yani bunun bir Amerikan projesi olduğunu söyleyenler var.
1: Mesela biraz soğuk yorumlar, mesafeli.
0: Ama bir taraftan şunu da söyledi: İran, Müslüman dünyanın işbirliği yapması yönündeki gayretleri destekliyoruz dedi.
1: Olabilir mi ileride?
0: Ama işte gün ola harman ola, konjonktür, ortam, şartlar değiştiğinde İran'ın da katılımına açık. Şimdi burada varan iki, varan bir aslında Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yaptığı 2025 yılındaki anlaşma bu. Varan iki, şimdi önümüzdeki zaman diliminde yeni katılımlar olacak ve bir kurucu anlaşma ortaya çıkacak. Benim kanaatime göre şu an itibariyle bir kurucu anlaşma teşekkül halinde yahut da tam olarak açıklanmadı. Üzerinde mutabakat sağlanan metin olabilir. Varan 3 olduğu zaman hem yeni katılımlar olacak hem de kurucu anlaşma, örgütün üyeleri, organları, karar alma mekanizması, sekreteryası, bütün bunlar netleşecek. Şu an bütün bunlar net değil, muğlak, fakat muğlak olması bu teşkilatın hayati ehemmiyet taşıyan Müslüman dünya bakımından bir adım olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
1: Değerli hocam, şimdi masada hangi başlıklar olacak dediğimizde mesela savunma görüyoruz, savunma sanayisi görüyoruz, terörle mücadele görüyoruz, uluslararası güvenlik. Mesela savunmanın içeriğine baktığımızda 3 ülkenin savunma kapasitesinin geliştirilmesi ve silahlı kuvvetler arasında birlikte çalışılabilirliğin artırılması diyor. Yani burada özellikle de daha öncesinde de gerek Başkan Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanımız yaptığı açıklamada buranın bir caydırıcılık açısından önem taşıdığını söylüyordu. Şimdi... Bu arada çok özür dilerim. Bir yandan da evet arkadaşlarım, şimdi ekranları, kameralarımızı şimdi Başkan Erdoğan'ın olduğu programa çevirecekler. Bizler de İrfan hocamızla buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Evet, Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikteydi. Biz buradaki gelişmeyi takip edip sizlerle paylaşacağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'da. Başkan Erdoğan'ın Bişkek programına haber muhabiri Mert Acalioğlu aktaracak.
3: Teşekkürler Canan Pınar. An itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan konaklayacağı otele geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te geride bıraktığımız saatlerde havalimanında görmüştük kendisini. Karşılama gerçekleşti ve şu an itibariyle hemen önümüzde misafir olacağı otelin önünde karşılanıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Hem sözümüzde aramızda artık 10 metrelik mesafe var saatimizde. Sabah saatinden bu yana yoğun bir hareketlilik var. Sebebi Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemli programları, toplantıları var. Onlara katılacak. Başkan Erdoğan görüşmeler gerçekleştirecek. Oldukça önemli ve dikkat çekici temasları olacak. Hemen burada da tabii Başkan Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanımız Kırgızistan'daki evimize hoş geldiniz denildi. Çiçekler takdim edildi ve an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan konaklayacağı otel alana geçiş gerçekleşirdi. Tabii ki bugün akşam tatilinde Göçebe oyunları var. Ona gidecek Başkan Erdoğan. Yarın ise önemli temasları olacak. Bu temaslarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. İlham Aliyev'le birlikte görüşecek.
4: ve Çaparoğlu'ndaki Gülsay Cumhurbaşkanı'nda görüşecek. Şu anda heyecan bakanların geldiğini görüyoruz tepkisine. Kentoğlu'nun ilgisi sorbakanı Osman Akçı Batı gördüğüm Cüneyt Yıldırım'a Ceren Adan geliyor an itibarıyla. Sadetimiz gibi kalabalık bir heyetle başkan Erdoğan burada. Yapacağı temaslar oldukça önemli ve dikkat çekici olacak tabii ki. Bunu biliyoruz. Özellikle ifade ettiğiniz gibi son dönemde dünyada yaşanan işlerimizden savaşlar gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi beklenmekte. Bunu da belirtelim. Başkan Erdoğan İsmail'e ifade ettiğiniz gibi son hafta İfra Otel'e psikiyatri ettirdi. İlerleyen saatlerde burada sizin işleri paylaşmayı sürdürü biraz verin. Ben otalar ve otelini yapıyorum okulu.
2: Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 900'ü aştı. 5000'e yakın kişi de kayıp. Pekin'e gidiyoruz. Son durum A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'te.
5: Can Okanar, bugün kayıp sayısı 5000 olarak güncellendi. İlk günlerden beri bu sayı sürekli artıyor. Ekipler Heyelan merkezine doğru ilerledikçe aslında o felaket tablosu daha da netleşiyor. Bugün yeni bir gelişme daha var. Enerji projelerinde çalışan işçilerden haber alınamadığı tespit edildi. Bu ihbarlar üzerine hemen ilgili bölgeye arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. İşçilerin tünel içinde oksijen veya suya erişim ihtimali ailelerin hayatta kalma umutlarını şu an için canlı tutuyor. Kurtarma operasyonlarının yavaş ilerlemesi kayıp yakınlarının zaman zaman tepkisine neden oluyor. Neyse ki Çin'den giden 9 kişilik uzman ekibin katılımıyla Nepal ordusu tünellerin üst kısmını delerek içeri temiz hava pompalamaya ve yeni bir geçiş açmaya çalışıyor. Diğer yandan hastanelerde yakınlarını arayan binlerce insan var ve DNA testi şu an için bölgede imkansız olduğu için hastane önlerinde de büyük bir karmaşa zaman zaman yaşanıyor. Bugün afete ilişkin bilançolar da yine ortaya çıktı. Nepal ile Çin arasındaki dostluk köprüsü gibi inşa edilen birçok yol adeta haritadan silindi. Timur'e sınır ticaret köyü ve milyarlarca rupi harcanan kuru liman alanı yok oldu. Binlerce elektrikli araç ve konteynerlarda sulara gömüldü. Daşayın ve Tihar gibi büyük festivaller öncesi yaşanan bu yıkım Katmandu pazarlarında da ciddi bir tedarik krizine yol açacak. Ve yine birçok bölgede alternatif sınır kapıları, coğrafi zorluklar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kargo trafiğini de kaldıramıyor ve bu durumda insani yardımların bölgeye ulaşmasını güçleştiriyor. Bugün çalışmalar ivme kazandı ve kayıplara ilişkin sayı ise bugün 5000 olarak güncellendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı daha da artıyor. Can Okanar.
2: İran'la ABD arasında gerilim yeniden yükseldi. ABD haftalar sonra Hark Adası'nı vurdu. İran da Ürdün'deki ABD üslerine saldırı düzenledi. Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan karşımızda.
6: Canım Kanan, teşekkür ederim. Evet, az önce senin de belirttiğin üzere haftalardır, hatta bir ay söyleyebiliriz, bölgede kısmi olarak bir sessizlik hakimdi. Ancak gece saatlerinde bu sessizlik bozulmuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı olarak bir kez daha birbirini bölgede hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan gelen resmi açıklamaya göre Lark Adası hedef alınmış oldu. İran medyası söz konusu adada İran'a ait iki roket atarın hedef alındığı, bazı askerlerin sivil vatandaşların hayatını kaybettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılara gerekçe olarak İran'ın bölgeye mayın döşeme hazırlığını önlemek olarak bir caydırıcılık kapsamında, önleyici saldırı kapsamında, eylem kapsamında kısıtlı bir operasyon olarak bunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. İran devrim muhafızları ise bu saldırıdan kısa bir süre sonra Ürdün'ü füzelerle, insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Ürdün'den gelen açıklamada ise 8 İran füzesinin havada imha edildiği ifade edildi. İran özellikle söz konusu ülkede

0: iki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Yine İran ordusundan da bir açıklama geldi. O açıklamada İran ordusu insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üssünü hedef aldıklarını duyurdu. BİA'den gelen açıklamada ise İran'a ait bir insansız hava aracının havada imha edildiği kaydedildi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü'nden gelen bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı ve etrafının mayınlardan temizlendiği ileri sürüldü. Ancak aynı saatlerde İran Devrim Muhafızlarının yapılan yazılı açıklamada bölgeden geçmekte olan bir petrol tankerinin mayınlara basarak hareket edemez bir vaziyete geldiği ifade edildi. Son olarak da şunu belirteyim. Bu olayları değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian işte savaş taraftarı olmadıklarını, bunun peşinde olmadıklarını, ancak ülkeye yapılan saldırıları da kararlı bir şekilde cevap vereceklerini ifade etti diyor ve sözü başkent Tahran'dan size bırakıyorum.
1: İsrail'de zulmün adresi yine değişmedi. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların hücresini bastı. Kadınların yaşadığı insanlık dışı koşullarla alay etti. Zulmün sorumluluğunu da üstlendi.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı soykırımcı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklulara yönelik kötü muamelesiyle bir kez daha gündemde. Hapishane hücresini basan soykırımcı Ben-Gvir, en temel insani ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakılan Filistinli kadınlarla küstahça alay etti. Kadın tutuklu hapishanedeki ağır koşulları anlattı.
3: Çok kötü, çok zor. Gece gündüz baskın yapıyorlar. Bizim durumumuz çok kötü.
2: Ben-Gvir ise kadın tutukluların şikayetlerine kulak asmadı. Aksine uygulanan baskının ve ağırlaştırılan koşulların sorumluluğunu üstlendi.
4: Söyle bakalım, burada şartlar nasıl? Peki, size tek bir şey söyleyeyim. İsrail hapishanelerinde iyi günler sona erdi.
2: Ben-Gvir'in görevde olduğu dönemde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerine ilişkin iddialar da arttı. Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli tutsak. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu tutukluların açlık, kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz kaldığı belirtiliyor.
1: İzlanda'da Avrupa Birliği'ne üyelik tartışmasında kritik gün geride kaldı. Hükümetin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini yeniden başlatma teklifi referanduma götürülmüştü. Sandıktan Avrupa Birliği üyeliğine hayır çıktı. %52,8'lik çoğunluk müzakerelerin yeniden başlamasını istemedi.
2: Haftalardır tartışılan soru sandıkta yanıt buldu. İzlanda halkı Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasına hayır dedi. Yaklaşık 270 bin seçmenin sandık başına gittiği referandumda hayır oyları %52,8'e ulaştı. Evet ise %47,2'de kaldı. Sonuç özellikle kırsal bölgelerde AB'ye yönelik çekincelerin güçlü olduğunu ortaya koydu. Referandumun ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Kristrun Frostadottir sonuca saygı duyduklarını söyledi.
3: En önemli şey bundan birlik içinde çıkmamız. Bu sonuca saygı duyuyoruz. Bu benim ve hükümet için büyük bir ders.
2: Brüksel'in mesajı ise net. İzlanda Avrupa Birliği'nin yakın ve güvenilir ortağı olmaya devam edecek.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan son durumu aktaracak.
5: Evet Çanakkale, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Adalet Bakanı Akın Gülek tarafından yazılı bir açıklama yapılmıştı. Soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiği ve 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Şüphelilerin emniyet

0: Akın Gülek yapmış olduğu açıklamada Gülistan Doku'nun son görüldüğü güzergahtaki Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki PTS ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini ve bu güzergahtan geçen araçlardaki şahısların kimlikleri tespit edilerek tutuklanan kişilerle bir irtibatı olup olmadığına bakılmıştı. Aynı zamanda yine Gülistan'ın sosyal medya hesabındaki şüpheli işlemler araştırılmıştı ve aynı zamanda su altı arama çalışmalarındaki dalgıçların da intihar teşebbüsüne yönlendirme şeklindeki araştırmalarda detaylı bir şekilde yapılarak bazı delil ve tespitler gerçekleşmişti. Ardından da 5. operasyonun düğmesine basıldı ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 10 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede, ikisi adli kontrol şartıyla, biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtelim. Şu an itibariyle Gülistan Doku soruşturmasında toplam tutuklu sayısı ise 29'a ulaştı diyerek sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Bir sırada yurttan haber turu var.
2: Çocuk kaldı altında ya.
3: Ne demek çocuk kaldı?
4: İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, iş yerinin duvarına çarparak durdu. Feci kazada yaralanan 6 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Burası da kağıthane. Hafriyat kamyonunun şoförü kum boşaltırken damper yan yattı, yüküyle birlikte park halindeki aracın üzerine devrildi. O anlarda amatör kamera kayıttaydı.
5: Herhalde kumu boşaltırken şey olmuş.
4: Ardahan Çıldır'a önce dolu sonra sağanak yağdı. Kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağış köy evlerinde hasara yol açtı. Şanlıurfa polisi plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan sürücü kaza yapınca yakalandığı 242.500 lira para cezasına çarptırıldı. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan iki dağcı 5138 metre yükseklikte kız arkadaşına evlilik teklif etti. Fırtınaya aldırış etmeyen gençler dondurucu soğukta yüzük takmayı da ihmal etmedi.
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Ve bu yıl hangi balığın bol olması bekleniyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konu Samsun'dan aktaracak.
6: Yaklaşık 5 aydır balıkçılar aslında bugünü bekliyorlardı. 1 Eylül itibariyle, yani bu gece 24'ten sonra artık tüm tekneler açılacak ve balıklar yakalanmaya başlanacak. Ancak 15 Ağustos itibariyle kıyı balıkçıları açıldı ve bize palamutun bol olduğunu adeta gösterdi. Şimdi peki hazırlıklar nasıl oldu, nasıl tamamlandı? Bu sene en çok hangi balık olacak, onu da konumuzla konuşacağız. Efendim, hazırlıklar nasıl tamamlandı, neler yapıldı, tezgahlar nelerle bol olacak bu dönem?
7: Hazırlıklar gayet güzel geçti. Teknelerin bakımları, ağların onarımları derken beklenen güzel, mutlu gün bizler adına, vatandaş adına geldi. Tezgahlarımızda gördüğünüz gibi bolca palamutlar, özellikle son bir aydır az az şoalan, kademe kademe yükselen bir bolluk, boylarının büyümesi, balıkların diriliğiyle beraber tezgahlarda fazlalaştı. Tabii ki 1 Eylül'le beraber de beklentimiz daha bol, daha fazla, daha hareketli ve çoğaldıkça daha fiyatları makul olacak şekilde takip ediyoruz. Beklentimiz bu yönde.
6: Şimdi denizin bir dili var. Bir sezon palamut, bir sezon hamsi bol oluyor. Ümit ederiz ki ikisi de olur ama geçen sezon bol hamsi olmuştu. Bu sezon palamut mu olacak? Kendini gösteriyor çünkü.
7: Çok güzel bir başlangıcı oldu palamudun. İlk başlardan beri bir aydır çapariden, oltadan derken yani çok güzel bir palamut başlangıcı oldu. Yani Eylül 1 ile beraber, özellikle 15 ile Eylül 15 ile beraber daha bol bir palamut sezonu, gerçekten bir sükse yapan bir palamut sezonu bekliyoruz. Ardından inşallah takılmazsa biraz da ezberleri bozacak şekilde aynı bolluk, aynı güzellikte, aynı rengarenklikte hamsi de bekliyoruz. Umarız hamsimiz de bolca
6: biraz
7: olur.
6: Biraz yaklaşalım palamuta. Boyları da iyi görünüyor, iri görünüyor, büyük görünüyor maşallah. Ümit ediyorum ki sezon boyunca da böyle olur.
7: Evet, kesinlikle 100 gram, 150 gram olarak başladı. Balıklar aşağı yukarı şu anda 350 gram.

0: ila 500 gram ayarında bir adet boyları. Dolayısıyla yine Eylül 1 itibariyle deklare ediyorum. Gırgır, tirol derken, ağlar derken boylar daha fazla büyüyecektir. Büyük balıklar avlanılacaktır.
1: Teşekkür ediyoruz. Denizlerde av sezonu 1 Eylül itibariyle başlayacak. Ancak an itibariyle palamut tezgahta yerini aldı. Bu sezon palamut sezonu olarak görülüyor diyelim. Ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve e-devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça bütün kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağırsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Türkiye'nin

0: Önce Maduro'yu kaçırıp Venezuela'yı baskı altına aldılar. Şimdi de dünyanın en büyük petrol rezervleri üzerinde resmi anlaşmayla söz sahibi oldular.
1: Geçtiğimiz gün Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok önemli bir ikili enerji anlaşması duyurduk. Bu anlaşma Venezuela'ya büyük bir ivme kazandıracak.
0: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından ülkeden kaçırılmasının ardından Washington'la Caracas arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. Trump anlaşma kapsamında Washington'ın Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervleri üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olacağını belirtti. ABD'li vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmayacağını ifade etti. ABD'nin petrol varlığının ikiye katlandığını öne sürdü. Söz konusu gelişmeye ilişkin Caracas cephesinden de açıklama geldi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez mutabakatın detaylarını paylaştı.
1: 25 yıl için imzalanan bu ikili proje günde 1,5 milyon varilin üzerinde üretim hedefiyle 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmayla Venezuela'nın elde edeceği gelirin ise varil başına 65 dolarlık petrol fiyatı baz alındığında toplamda 209 milyar 335 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
0: Tarihi anlaşmanın ardından Caracas'ın şimdiki hedefi ABD'li petrol devleriyle de masaya oturarak işbirliğini daha da büyütmek.
2: Radyo. Haberin radyosu.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Ajans Gün İçi kuşağıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca en sıcak başlıkları A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim sıcak gelişmeler var, kritik toplantılar var. Hemen onlardan bir tanesiyle de başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve şimdi de konaklayacağı otele girdiği bilgisini arkadaşlarımızdan aldık. Hemen detayları paylaşalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Erdoğan'a Bişkek ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'la beraberindeki heyet eşlik ediyor. Başkan Erdoğan bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak. Zirve kapsamında da elbette oldukça kritik temaslarında olması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le ikili görüşmeler yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'daki önemli bu kritik zirvede. Ülke gündemiyle devam edelim şimdi. Efendim bir feribot içinde yüzlerce insan kimi sevdiklerine kavuşmak, kimi evine dönmek için o gemiye binmişti. Ancak dün Girne açıklarında yaşanan facia bir anda onlarca ailenin hayatını değiştirdi. Bir tarafta kurtarılmayı bekleyen insanlar, diğer tarafta yakınlarından gelecek güzel haberi bekleyen aileler var. Şimdi herkes aynı sorunun yanıtını arıyor. Yüzlerce insanı taşıyan bu gemi nasıl oldu da dakikalar içerisinde ölüm kalım mücadele yaşandığı bir enkaza dönüştü. Faciada ne yazık ki 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen bir son durumu da alacağız. Mersin'deki Taşucu Limanı'ndaysa kriz masası kuruldu. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumu nasıl onu da öğreneceğiz. Olayla ilgili soruşturmada derinleşirken gözaltına alınan kaptanın ilk ifadesi de ortaya çıkmıştı. Bir son dakika gelişmesi de şimdi ekranlarınıza yansıdı. Gemi seferine izin veren yetkililere de uzaklaştırılmıştı. Araştırma verilmiş. Hemen gidelim biz de. Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor Mersin'de. Hoş geldin yayına Halil İbrahim Uğur. Nedir son durum o noktada?
1: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Son dakika olarak şu bilgiyi verebiliriz. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel bir açıklama yaptı ve geminin sefere çıkmasına izin veren yetkililer ve liman yetkilileri görevden alındı ve hatlarında da soruşturma açıldı. Bir kez daha söyleyelim. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel yapmış olduğu açıklamada geminin sefere çıkışına izin veren liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı ve haklarında da soruşturma başlatıldı dedi. Tabii ki bu faciadan hemen sonra yine kurtarılanlar arasında geminin mürettebatları da vardı. 8 kişiydi. Gözaltına alınmıştı. Bu sabah itibariyle yine şirket çalışanlarından bir kişi daha gözaltına alındı ve toplamda gözaltı sayısı 9'a çıktı. Ancak mahkeme 7 kişinin daha gözaltına alınmasını istedi ve şu anda 7 kişinin de aranması devam ediyor. İşte o 7 kişinin yakalandığı bilgisini beklerken Kıbrıs Başbakanı Üstel yapmış olduğu açıklamayla bir son dakika bilgisi aktardı ve şu anda dünkü o faciaya neden olan geminin limandan çıkmasına izin veren yetkililerin de görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Tabii ki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Toplamda mürettebat dahil gemi içerisinde 267 kişi bulunuyordu ve maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için de şu anda arama kurtarma çalışmaları elbette devam ediyor ve tabii ki yine baktığımızda mürettebat arasında kaptan ve mürettebatlar mahkemeye çıkartılmıştı sabah itibariyle ve onlar da yapmış oldukları ifadede savunmada ilerlerken dalgaların çarpması sonucunda geminin ön tarafında bir kopmanın yaşandığını ve o kopma yaşanması

0: sonrasında da geminin alabora olduğunu söylemişlerdi ve kendilerini bu ifadeyle savunmaya çalışmışlardı. Ve bunun sonucunda da şu anda yargılamaları elbette devam ediyor. Gemi kaptanlığı ve mürettebatı mahkemede vermiş olduğu ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafında kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan etmişlerdi. Ve meteoroloji tarafından da herhangi bir seferi engelleyici uyarı olmadığını yine söylemişlerdi. Gemi sertifikasyonunda da ve seyir izinlerinde de herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etmişlerdi ve tabii ki mahkeme bu ifadeleri dinledi. Ardından da kaptan mürettebat dahil olmak üzere yine bir de şirket çalışanı 9 kişiyi mahkemede bu şekilde dinledi ve 7 kişinin daha yakalanarak gözaltına alınmasını istedi. Elbette bir taraftan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili detaylar, bir taraftan da hemen arkamdaki bu özel liman içerisinde oluşturulan kriz masasıyla ilgili yine ayrıntıları buradan aktarmak üzere bizler haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Şunu da hatırlatalım. Şu anda Girne seferleri tamamen durdurulmuş durumda. Magosa seferleri için aslında çalışmalar devam ediyor. Ancak Kıbrıs'ta 3 günlük yas ilan edildiği için şu anda Magosa seferleri içinde o izin gelmedi ve bu nedenle de şu anda Kıbrıs'a gitmek isteyen insanlar da Mersin içerisinde beklemeye devam ediyor. Onlar da bu mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyorlar ve Girne yönetimine de bu noktada mağduriyetlerini dile getirdiklerini söyleyelim ve sözü buradan kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayarı ile birlikte size bırakalım tekrar.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. Yine sıcak gelişmeler oldukça almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Görüntüler gelmeye devam ediyor. O anlara ilişkin ve sonrasında yaşananlara ilişkin de Girne açıklarındaki gemi faciasında denizdeki bir çocuğu kurtaran Deniz Özpolat o facia anlarını anlattı. Gelin bakalım neler söylüyor.
2: Deniz, geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Bir çocuk kurtardın galiba. Evet. Nasıl oldu olay? Çok kısa söyler misin?
3: Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu komple. Hı hı. Hiçbir şekilde gemi suyun içerisine doğru hani suda gitmiyordu. Uçuyordu. Dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı. Deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın diye bağırdık. Daha çok açılmamıştık. Bir tane adam çıktı. Dedi ki sorun yok, normal. İnsanlar panik yaptı. Çıkış kapısına ilerledik. Personeller vardı. Bir tane beyaz galiba hani kaptandı o. Beyaz gömlekli birisi vardı. İnsanlar zaten izdam çekiyordu. Can yeleği bulamadık. Gittik. Üzerimize kapıyı kapattılar. Bekleyin dedi, çıkartacağız. Çıkamadık. Kapıyı sonradan açtılar ve tüm botlar denizdeydi. Hiçbirine erişim yoktu. İnsanlar atlayamadı. Su mazottu. Yüksek ihtimal ağırlık boşalttığı için mazot boşalttı. Boşalttığı için ulaşamadık. Suya atladık biz. Korkumuzda gemi batarsa insanları suyun altına çekip vakumlamasın diye. Birçok insan kaldı. Gemi sonradan batmaya başladı. Yan kaldı. Camı kırıp insanları kurtardık. Suda açıkta çocuklar vardı. Bir aile vardı. İsmaden o küçük yaştaki çocuk şey yaptı. Onları kurtardık. Can kurtaran botuna yükledik. Hep beraber.
2: Çocukları siz kurtardınız. Birçok çocuğu.
3: Evet, anne baba oradaydı. Hep beraber çıkarttık yukarı. Ben hani olabildiğince sahil güvenliği o tarafa yönlendirmek istedim. Yaşı küçüktü çünkü. Çok küçük bir bebek vardı. Bir sürü insan gemin içine sıkıştı. Çünkü kapının bazıları kapalıydı. Arka kapılar falan. Sağ sol kapılar.
1: Sevgili izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şangay Zirvesi'ne katılmak için Bişkek Havalimanı'na iniyor. O anları canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Dünyanın gözü bugün. Bir tarafta da Bişkek'te biliyorsunuz. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu şimdi telefon hattımızda yakından takip eden arkadaşımız. Hemen detayları kendisinden alalım.
4: Teşekkürler. Geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek'te gelişini paylaşmıştık. Şimdi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Manas Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Tabii ki Putin'in gelişi önemli. Yarın Başkan Erdoğan'la da bir araya gelecek ve görüşmeler gerçekleştirecekler. Ukrayna-Rusya Savaşı, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar, Türkiye'nin arabuluculuğuyla biliyorsunuz daha önce Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde tahıl koridoru kurulmuştu. İstanbul'da görüşmelerde belirli noktalara kadar ulaşılmıştı. Tüm bu detayların yapılacak görüşmelerde ele alınması

0: yapılması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Putin bu açıdan ifade ettiğimiz gibi bölge hasebiyle oldukça önemli ve dikkat çekici bir isim. Başkan Erdoğan da yarın kendisiyle görüşecek. Tüm bu konu başlıkları da ele alınarak değerlendirilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Mert Hacalioğlu paylaştığın bilgiler için. Yine o noktadan detayları almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Şimdi İstanbul'da da Mekke İttifakı zirvesi düzenleniyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanlarının katıldığı zirvede bölgesel güvenlik ve ortak savunma projeleri ele alınıyor. Ayrıntıları almak için hemen gidelim o noktaya. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve konuğu Coşkun Başbuğ bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım Mehmet Karataş.
2: Teşekkür ederim Merve Özkan. Evet, öncelikle ben şunu belirtelim ki geçtiğimiz dakikalarda yaklaşık 20 dakika önce zirve tamamlandı ve ilerleyen dakikalar içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir açıklaması yapması bekleniyor. Ortak bir açıklama yapılacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Mekke Anlaşması'nın aslında ilk somut adımı bugün İstanbul'da atıldı. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul'da geçtiğimiz dakika itibariyle artık gerçekleştirmiş oldu. Peki bu toplantı ne anlama geliyor ve bu zirvede atılan bu ilk adım bundan sonrasında neler getirecek? Bunu da değerli yayın konuğumuzla terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mehmet'in yayınlar
2: diliyorum. Zirve neden önemli ve İstanbul'da yapılması nasıl bir mesaj veriyor? Mekke Anlaşması'nın gelecekte nasıl adımlar beraberinde getirecek diye size sorayım.
3: Şimdi bu zirve önemli. Çünkü bölgemizde çok ilginç olaylar yaşanıyor. Bölgede herkes yeni bir arayış, yeni bir oluşum içinde. Ve bu süreçte de hem İslam dünyasının hem de Türk dünyası hem de bölgenin selameti içinde birilerinin süreçte ön ayak olması gerekiyor. Baktığında Türkiye bunun sorumluluğunu üstlendi. Yani her ne kadar biz Mekke'de ilk toplantının anlaşmanın kararını alındığını görsek de aslında fikir babasının Türkiye olduğunu söylemekte büyük fayda var. Neden Mekke peki? Sembolik bir anlamı var. Yani İslam dünyasını bir araya getirecek simge kutsal şehirlerimizden Mekke'de ilk bu anlaşmanın dünyaya duyurulması çok anlamlı ve önemli olurdu. Onlar da öyle yaptı. Peki sonraki safa işte orada fikir babası ev sahipliğiyle İstanbul'da yapılan toplantı bana göre zaten işin esas ana mihverini belirleyecek ve bu toplantıda işte birazdan kararlar açıklanacak. Savunma komitesi olarak teşkil edilen bir komite kuruldu. İşte her ülkenin Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve Dışişleri Bakanları bir aradalar. Burada birazdan kararları alıyor ve değerlendiriyor olacağız. Ama benim ilk aklıma gelen bu sürecin nasıl işleyeceğinde önemli kriterlerin belirlenecek olması. Ben böyle bir açıklama bekliyorum. Yani burada üç ülke bir birliktelik başlattı. Buraya diğer ülkeler konumlanacak mı? En çok merak edilen konulardan biri.
2: Katılım olacak mı başka ülkeler?
3: Kesinlikle olacak. Ben bakın bu iş ilk daha gündeme geldiğinde sevgili Mehmet şöyle bir tespitte bulunmuştum. İslam İşbirliği Teşkilatı ruhu tekrar canlanıyor dedim. Yani 69 ruhu dedim hatta. O öyle bir isim vermiştim. Neden 69? Çünkü Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı sonucu İslam dünyası devletleri işte Suudi Arabistan ev sahipliğinde aslında Fas'ta bir araya geldiler ve sonrasında o bir araya gelmeyle oluşan olay 57 ülkenin katılımıyla bir İslam birlikteliğine dönüştü. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'den sonraki en büyük yapılanma ortaya çıktı. Fakat maalesef bunu üzülerek söylüyorum, bu yapı zamanla anlamını yitirdi, önemini yitirdi ve dışarıdan bazı oyunlarla da işlemez hale getirildi. Geriye sadece İslam kaldı. Ne işbirliği oldu ne de teşkilat ayakta kalabildi. Kağıt üstüne var ama bu teşkilat şu an bana göre hiç olmaması gereken bir yerde. Sayın Erdoğan bunun farkındaydı. Ben Sayın Erdoğan'ın dönem başkanlığı yaptığı süreçleri de çok yakın takip ettim. Gene böyle kritik toplantılarda bu ölü toprağı ne zaman atacaksınız üstünüzden? İslam dünyası ne zaman bir araya gelecek diye çok sert eleştirileri vardı Filistin'e bu saldırılar yapılırken. Şimdi aynı lider Gazze'ye saldırı yapıldığında da malum Mısır'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı ve Türkiye'nin yani girişimiyle bu teşkilat bir araya geldi ama sadece bir kere toplandılar ve bundan umudu kesen Türkiye işi bırakmamak kaydıyla yeni bir oluşumun şart olduğuna karar verdi.
2: Peki şunu soracağım. Şimdi bu zirve evet burada görüşüldü. Aslında hangi adımlar atılacak, neler konuşulacak, işte savunma sanayi, terörle mücadele. Tüm bunlar konuşuldu ama peki bunun kağıt üzerinden sahaya yansımasının kritik

0: İlk adımı ne olacak?
1: Şimdi bence burada atılacak adımlar şu. Birlikteliği, üç ülkenin katılımını sahada gösterecek bir takım kararlar alınmalı öncelikle. Ha, bu ortak askeri kuvvetten tut, yani İslam NATO'su diye de adlandırılıyor hatta zaman zaman bazı çevreler tarafından. Tatbikatlara varana kadar, yani bu üç ülke arasındaki askeri işbirliklerine varana kadar, hatta ortak üretim. Biliyorsun Türkiye bu konuda savunma sanayinde dünyanın hani 3-5 ülkesinden biri haline geldi. Dolayısıyla böylesi kritik kararların bu toplantıda ben mutlaka görüşüldüğü kanaatindeyim. Ha, medyayla basınla o görüşülenlerin hepsi paylaşılır ya da bazı konular gizli kalır, o ayrı mesele ama neticede Pakistan işin nükleer boyutunu, Suudi Arabistan işin ekonomik boyutunu, Türkiye ise askeri boyutunu üstlenecek bir takım ruhu oluştu. Bunu şimdi diğer ülkeler katılımıyla kimi ekonomik anlamda, kimi askeri anlamda buna muhakkak...
0: Mısır çok konuşuldu bu anlamda katılımı.
1: Mısır, Sayın Hakan Fidan'ın da Türkiye'nin de çok üstüne durduğu bir coğrafya, Sayın Erdoğan'ın da. Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda Sayın Dışişleri Bakanımıza Libya artı Mısır'a bir resmi ziyarette bulunuldu. Oraya ben bizzat katıldım. Mısır'la ilgili yapılan o görüşmelerde de basın toplantısı yapıldığında gerek yerli gerek yabancı bütün gazetecilerin sorduğu soru buydu. Mısır olarak ittifaka katılacak mısınız? Mısır'da Dışişleri Bakanı şöyle açıklamalarda bulundu. Biz de yakın takip ediyoruz. Türkiye bizi sürecin başından beri bilgilendirdi. Kendi anayasal çerçeveyi oturtacak şekilde çalışmalarımız var. Biz bu birlikteliği destekliyoruz dedi. Ama bunun lafta kalmaması, artık bir an önce ete kemiğe bürünmesi lazım ki Mısır benim için de çok önemli. Neden? İslam dünyasının 4 tane majör ülkesi var. Bunlar Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Şimdi burada 3 ülke bir araya geldi. 4. Mısır olduğu takdirde iş çok daha kuvvetlenir, farklı yere gelir. Ben inşallah olacağını düşünüyorum ki zaten Bahreyn gibi bir takım ülkeler de açıklama yapıp biz de bu birlikte olmaya hazırız gibi olumlu beyanlar verdiler. Ben 69 ruhu dememdeki kasıt o. İşin sonunda bütün İslam ülkelerinin bu çatı altında bir araya geleceğini düşünüyorum. Bu toplantı bu nedenle çok önemli.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Baş...
2: ...de katılımı söz konusu olabilir dedi. Evet, dediğimiz gibi zirve yaklaşık yarım saat önce tamamlandı ve birazdan da bir basın açıklaması bekleniyor. Bizler de burada haber ekipleri olarak hem içeride hem de bu bölgede olup bitenleri takip edeceğiz ve Merve Özkan söz tekrar bırakalım.
3: Teşekkür ederiz Mehmet Karataş, Coşkun Başbuğ, paylaştığınız bilgiler için. Devam edelim efendim şimdi. Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyonlara göz açtırılmıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon yapmaya çalışan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
4: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz.
5: Tüm tedbirler alınıyor, süreç en yakından takip ediliyor. Terörsüz Türkiye sürecini engellemeye çalışanlara ise geçit verilmiyor. Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterleri asıldı. Provokasyon girişiminde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 4 kişi emniyet ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Provokasyonlara asla geçit verilmeyecektir dedi. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir. Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren soykırımcı ve savaş bağımlısı politikalarını eleştirmiş ve dünyaya seslenmişti bir kez daha. Tel Aviv yönetimi doğruları bir kez daha hazmedemedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir açıklama paylaşıldı. Bu skandal sözlere Ankara'dan da tepkiler çığ gibi geldi.
6: Gazze'yi kan gölüne çeviren, uluslararası hukuku hiçe sayarak dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e böyle mesaj vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
7: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzurunu kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
6: Katliama gözünü kulağını kapatan dünyaya da seslenmişti.
7: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırıma karşı kararlı duruşu ve yürüttüğü diplomasiyle dünya sahnesinde yalnızlaşan Tel Aviv yönetimi bir kez daha gerçekleri kaldıramadı. Sosyal medyada Erdoğan'ın bu sözlerini paylaşan İsrail Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklamayı imza attı. O hadsiz ifadelere Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
6: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail yönetiminin yalan ve iftiralarının hiçbir hükmünün olmadığının altı çizildi.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan paylaşıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi. Soykırım şebekesi İsrail'in bir yalan makinesi olarak hareket ettiğini belirten Çelik, hadsiz açıklamanın bir terör propagandasından ibaret olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğini söyledi.
3: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak ayında operasyonla kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sosyal medya hesabından gözaltı merkezinde çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Bakın, bir yandan ekranlarınıza taşıyoruz o görüntüleri. Fotoğraflara bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız, güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak notu düşürdü.
5: ABD tarafından 3 Ocak'ta başkent Caracas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra ilk kez cezaevinden fotoğrafları paylaşıldı. Dimdik ayakta notuyla paylaşılan kareler Maduro'nun cezaevindeki son görüntüleri olarak kayıtlara geçti. Fotoğrafları Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra babasının X hesabından paylaştı. Paylaşıma sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notu düşüldü. Maduro Guerra babasının mesajını da takipçileriyle paylaştı. Maduro, dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim mesajını verdi. Ardından çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine teşekkür etti.
9: Annem ve babamdan mesaj aldık. Onlar güçlü ve sağlam duruyor. Venezuela halkına inanıyorlar. Geçici devlet başkanı Rodriguez'e inanıyorlar.
5: Maduro ve eşi Sinia Flores 3 Ocak'ta ABD operasyonuyla Venezuela'dan kaçırıldı. ABD makamları Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalarla itham ediyor. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Maduro'nun ABD'deki yargılanma tarihi ise 1 Haziran 2027.
3: Ülke gündemiyle devam edelim şimdi. Pitbull'lar satışı ağızlıksız gezdirilmesi yasak olan köpekler.

0: pek türlerinin başında geliyor biliyorsunuz. Hatta yargıya taşınan saldırı vakalarında silah sayılıyorlar, sahiplerine de ceza veriliyor ki buna rağmen sorumsuz kişiler tarafından hala satın alınıyor ve serbestçe dolaştırılıyor. Arkadaşlarımız da internetteki pitbull ilanlarından birini aradı ve bakın nelerle karşılaştılar.
1: Ağızlıksız gezdirmesi yasak, mahkemelerde silah sayılıyor. Ama yine de satılıyor, üstelik ağır cezalara rağmen.
2: Son dönemde pitbull saldırısı vakaları giderek artıyor. Aslında bu cinse satışı da ticaretinin yapılması da Türkiye'de yasak. Ancak sıkça karşımıza çıkmasının yanı sıra internet üzerinden satışı da yapılıyor.
3: Hayvan koruma kanununa göre köpek cinsinden yasaklı sayılan hayvanların barındırılması, üretilmesi, satılması, hediye edilmesi, yurt içine sokulması yasaktır.
1: İlanlar çoğu zaman sosyal medya üzerinden veriliyor. Hayvanlar tıpkı bir eşya gibi 81 ile kargolanıyor.
4: 20-25 arası lazım ben fiyatı.
2: 20 bin ile 25 bin lira arası.
4: Evet.
2: Safkan.
4: Aynen.
2: Peki kaç yaşında oluyor?
4: Yavru oluyor.
5: Türkiye'de yasaklı bir hayvanın beslenmesi, yani bunu eğitilmesi, köpeği dövüştürüyorlar zaten, ayrı eziyeti var.
6: Çok tehlikeli bir şey. Sonuçta çocukları, insanları hepsini öldürebiliyorlar.
3: Yasağa uymayanlar hakkında yahut internet üzerinden bunların satışını yapmaya çalışanlar hakkında hayvan başına 95.589 lira bir idari para cezası kesilebileceği gibi söz konusu hayvanlara da devlet tarafından el konulmaktadır.
2: Yasal mevzuata göre saldırgan ya da geçmişinde ısırma, saldırma gibi vakaları bulunan köpeklerin kamuya açık yerlerde ağızlık ve tasmayla gezdirilmesi gerekiyor.
3: Metro, metrobüs gibi özellikle halkın toplu olarak bulunduğu yerlere bu hayvanların sokulmaması büyük önem arz etmektedir. Yasaklı bir hayvanın birisini ısırması halinde 4 aydan 4 yıla kadar bir hapis cezası verilebileceği gibi değerlendirilebilir.
0: Efendim bir aile faciası haberi paylaşacağız. İstanbul Fatih'te dehşet verici bir olay yaşandı. Emekli bir polis memuru tartıştığı eşini ve çocuğunu öldürdü. Ardından aynı silahla da intihar etti. Yıllardır tanıdıkları komşularının anlattıkları ise kan doldurdu.
7: Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp kendi canına kıydı. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi.
8: Çantayı mermi sesi duydum. Nereden geldiğini anlamadım. Yani sonradan öğrendim alt katımda olduğunu. Sonra polisler geldi, binayı boşalttılar.
7: Öğle saatleriydi. İddiaya göre 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım eşi ve kızıyla tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükseldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada silahını çıkaran Yıldırım karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Yıldırım daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı.
8: 2010'dan beri çok güzel bir ilişkimiz vardı. Tam bir komşuydu. Bana söylese böyle bir şey olacak inanmam yani. Hala şok etkisindeyiz yani.
7: Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dehşetin ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle eşinin bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Yıldırım'ın ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
0: İlk ilginç bir haber paylaşacağız şimdi. Erzurum'da bir taksici, korsan taksicilik yapan bir kişiyi yakalatmak için uygulamadan onu çağırdı. Yolcu gibi araca bindi ve ilk gördüğü polis noktasında da inip sürücüyü ihbar etti. Ama hem korsan taksiciye

0: hem de yolcu olarak binen taksiciye ceza kesildi. Peki neden? Gelin bakalım.
1: Sen beni kaçırmak istedin, benim canımı sıkma, yeter daha. Utanıp bir şey etme.
2: Korsan taksiciyi yakalattı ama kendisi de cezadan kaçamadı.
3: Yolculuktan dolayı
4: sıkıntı. Bir cezanız. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun o ceza.
2: Erzurum'da 30 yıldır taksicilik yapan 45 yaşındaki Cüneyt Özdemir, korsan taksicilerden bir süredir şikayetçiydi. Arkadaşlarıyla plan yaptı, korsan taksiciyi yakalatmak için uygulamadan çağırıp korsan araca müşteri gibi bindi.
4: Uygulamasına geldi aldı, orada işte arkadaşı yakaladık olay yerinde.
2: Yolculuk sırasında korsan taksiciyi konuşturup ağzından laf aldı.
5: Ben de minibüs sürüyorum abi.
4: Boş kaldığın zaman da bunu yapıyorsun herhalde, öyle değil.
2: Özdemir durdukları ilk durakta inip uygulama yapan polislere ihbarda bulundu. Ekipler korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan sürücüye 100.000 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca aracını 60 gün süreyle trafikten men edip sürücü belgesine de 30 gün süreyle el koydu. Onu yakalatan Cüneyt Özdemir ise yolcu olarak bindiği için 3870 TL ceza yedi.
3: Yolmaktan dolayı
4: sıkıntı.
3: Bir cezanız var.
4: Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun o ceza.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan İETT kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 3'e yükseldi.
2: Şerit değiştirmek isteyen araç İETT otobüsünün önüne kırıp faciaya yol açmıştı. O kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İstanbul'da 28 Ağustos Cuma günü Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
6: Otobüsün son hali kazanın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte otobüsün ön tarafının tamamen dağıldığını ve camlarının da patladığı görülüyor.
2: Hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının tedavisi tamamlanırken 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Hacer Eroğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı. 3 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.
0: Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce sokak kedisinin dudağından ısırdığı kız çocuğu kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti hatırlarsanız. Test sonucu pozitif çıkan küçük kız 2 haftalık yoğun bakım mücadelesine ne yazık ki yenik düştü. İşte acı olayın ayrıntıları.
2: Kedinin ısırması sonucu kuduz olan 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti. Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. 10 Ağustos'ta hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan kız çocuğu 2 haftanın ardından hayatını kaybetti.
0: Her biri o günün yıkımından geriye kalan acı bir izi taşıyordu. Zamanla araçların sahiplerine ulaşıldı. Yüzlerce araç yerinden kaldırıldı. Bir zamanlar araç mezarlığını andıran görüntüden geriye artık sadece bir tanık kaldı.
7: Aradan yıllar geçti. Yüzlerce araç kaldırıldı. O arazi boşaldı. Ama bir araç 6 Şubat'ın sessiz tanığı olarak geride kaldı.

0: minibüs depremin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların altından çıkarıldı. 6 Şubat 2023'te binalar yıkıldı. Sokaklar enkaza döndü. Yüzlerce araç yıkıntıların altında kaldı. Enkazdan çıkarılan araçlar, güvenliklerinin sağlanması için Hatay Valiliği tarafından 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Antakya İskenderun yolu üzerindeki bu arazi de o noktalardan biriydi. Bir zamanlar yüzlerce hurdaya dönmüş aracın yan yana durduğu alan adeta bir araç mezarlığını andırıyordu. Şasi numaraları belirlenen araçlar hak sahiplerine teslim edildi. Araçların kaldırılmasıyla arazi yeniden boş kaldı.
1: Bayağı araba vardı abi, bayağı.
2: Şu an peki?
1: Şu an yok, sadece bir tane kaldı. Her gördüğümüzde bayağı içimiz yanıyordu. Çoğunlukla sahipler ölmüş tabii arabalar.
0: Bir zamanlar yüzlerce aracın doldurduğu arazi şimdi bomboş. Geriye ise 6 Şubat'ın acı hatırasını taşıyan tek bir minibüs kaldı.
3: Efendim şimdi son 24 saatte yurttan öne çıkan haberlere bakacağız. Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turumuz var.
0: Bursa İnegöl'de ev sahibiyle kiracı arasında çıkan kavga kanlı bitti. 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz, sokakta tartıştığı kiracısı 28 yaşındaki Kılıçhan Şahin'e tüfekle ateş etti. Olayı görenler sağlık ve polis ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında yere düşerek ağır yaralanan ev sahibinin tedavisi sürüyor. Düzce'de Otogar Köprüsü ile Kervan Kavşağı mevkiinde 5 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kayseri'de tramvaya yaralı bir genç bindi. Yolcular durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri genci silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti. Traktörde yangın da çıktı. Alevler çevrede bulunan saman balyalarına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken traktör kullanılamaz hale geldi. Bu görüntülerde Elazığ'dan, düğün konvoyunda bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin attığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket hem konvoydaki sürücüleri hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Sevgili izleyenler, market alışverişlerinde ürünün fiyatı ve etiketi kadar ambalajına da dikkat etmek gerekiyor. Bozulmuş ya da bozulmaya yakın gıdalar aslında market raflarındaki durumlarıyla da alarm veriyor olabilir. Özellikle paketlerdeki şişkinlikler gözden kaçırılmamalı.
4: Üstünde bombe varsa, içinde hava birikmişse o zaten bozulmuş demektir.
5: Ambalaj sonradan şişiyorsa burada şüphe uyandıran bir durum vardır.
6: Tazelik, fiyat ve marka. Gıda alışverişlerinde ilk bakılan kriterler bunlar. Ama dikkat edilmesi gereken bir başka başlık da ambalajlar.
7: Özellikle metal bir şey alıyorsam, salça, metal salçalar alıyorsam onun mutlaka ezik olmamasına dikkat ediyorum. Yani kırık yumurta almıyorsak ezik malzeme de almıyoruz.
8: Paketlemesi işte bu şekilde olan gıdaların kapak kısmının dümdüz olması gerekiyor. Bombeli olması tehlikeli olabileceği anlamına geliyor.
5: Beklenilmeyen bir şekilde yukarı doğru kapak attı, ambalaj çok şişkin. Burada şunu da düşünebiliriz, bir risk meydana gelmiş olabilir. Burada bir üreme meydana gelmiş olabilir. İçerisindeki mikroorganizmalar sayıcı artmıştır, artık çeperine sığmıyordur.
7: Market adı

0: vermeyeyim ama birkaç kere denk geldim.
1: Ne gördünüz mesela?
0: Özellikle sütlerde ekşime. Başımıza geldi daha doğrusu.
2: Sütlerde de oluyor ama yoğurtta daha çok karşıma çıkıyor.
3: Tavsiye edilen tüketim tarihi de oldukça önemli. Çünkü gıda hilekarlarının bu konuda bir tuzağı var.
4: Şurada şöyle bir etiket var. 10.07.2027. Ben sucuğun çiçeklerinden şüphelendim. Şu etiketi biraz şöyle kaldırdım. Bakın tam kaldıramadım da. Son tüketim tarihi burada. 07.2026'da bitmiş.
1: Marketlerde en dikkatli olunması gereken alan kasa kenarları. Kasa kenarındaki ürünler çoğu zaman daha indirimli olabiliyor. Bunun sebebi son tüketim tarihlerinin çok daha yakın bir tarih olması.
5: Burada şuna dikkat edin. Bazen gıdalar doğru şartlarda muhafaza edilmediği zaman tarihi geçmese dahi içerisinde bozulma, emareleri, bozulma görüntüleri olabilir. Son tüketim tarihi çok yaklaşmışsa bu ürünlere ekstra dikkat etmek lazım.
6: Değerli izleyenler, Meclis Dilekçe Komisyonu vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyor. Son olarak dijital platformlara yönelik tedbirler alınması için komisyona birçok başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında çocukların dijital bağımlılıktan korunması istendi. İşte ayrıntılar.
7: Sokakta karşılaştığımız insanlar bize Meta'daki paylaşımların çocuklarının geleceğini, gençlerin geleceğini etkilediğini ifade ediyorlar.
8: Vatandaşlar meclise dilekçe yazdı. Çocukların dijital bağımlılıktan korunmasını istedi. Sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesine kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı. Bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular dikkat çekti.
6: Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Peki yeni sistemle neler değişecek? İşte sürücü adaylarını yakından ilgilendiren o değişiklikler.
9: Ehliyet sınavında yıllardır uygulanan sistem kaldırılıyor.
10: Artık aday sürücüler ehliyetlerini sabit parkurda değil doğrudan akan trafikte alacaklar. Peki nasıl? Artık ehliyet sınavlarında ve ehliyet dönemleri içerisinde yapılan eğitimlerde aday sürücüler doğrudan trafiğe çıkacaklar. Park manevralarını yine trafiğin içerisinde caddelerde, sokaklarda veya AVM'lerdeki park alanlarında yapmaya çalışacaklar. Ve yapılan değerlendirmeler sonucu kimlerin ehliyete hak kazanacağı işte tam da bu gerçek trafikte belli olacak.
9: İleri sürüş uzmanı Tülay Korkmaz yeni ehliyet sınav sistemiyle ilgili detayları paylaştı.
11: Artık trafikte, akan trafikte, gerçek trafikte hatta çevre yollarına sokuyor ve sınav süresi 1 saate kadar uzuyor.
9: Yeni dönemde park uygulaması da değişiyor.
11: Park manevra testini de AVM otoparkları ve caddelerdeki otoparklar arasında yapıyor. Yani gerçek hayatta ehliyetini aldıktan sonra neler yaşayacaksa bu sürücüler onu sınavdan önce test ederek sınav heyeti notunu verecek.
9: Direksiyon eğitimi ve sınav süresi de uzuyor.
11: Eğitim süreleri 24 saate uzatıldı ve bu süreç artık 3-4 aya yakın olabilir. Aileler korkmasınlar, rakam yükselebilir, maliyet yükselecek çünkü onların çocukları artık daha güvenli bir şekilde ehliyet alıp trafiğe dahil olacaklar.
6: Sevgili izleyenler, Konya-Antalya yolundaki Alacabel Tüneli'nde artık sona yaklaşıldı. Peki tünel iki şehir arasındaki yolu ne kadar kısaltacak? Gelin hemen ayrıntıları almak için o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız, çalışmalardaki son durumu da alalım. Detayları bizimle paylaş bakalım. Ahmet Çelik sağ olasın.
12: Evet, iki şehir arasında yolu kısaltacak.

0: 20 dakika kısalacak. Yaklaşık 20 dakika kısalacak ama tabii ki 20 dakika kısalmayı gözümüzde küçük görmeyelim. Burası bulunduğumuz nokta 1600 rakımda. Yaklaşık 20-25 kilometre sonra 1800 rakımlara çıkıyoruz. Fakat kışın orada tırlar, otobüsler kalıyordu. Zaman zaman trafiğe kapatılıyordu. Artık Konya-Antalya yolu buranın açılmasıyla birlikte kapanmayacak. Tırlar ve çekiciler de tünelden rahatlıkla geçmiş olacak. Tabii tünel yapılıyor. 7420 metre uzunlukta bir tünel dedik ama çevrede düzenleme de yapılıyor. Yaklaşık olarak 19.2 kilometrelik bir burada yatırımın olduğunu belirtelim. Kameraman arkadaşım Tunağan Konuk sizlere gösteriyor. Bakın tüpün birinde artık sona gelinmiş durumda, dış kaplamaları yapılıyor. Diğer tüpün içinde de çalışmalar devam ediyor. Her iki tüpte de ışığın görüldüğünü belirtebiliriz. Dev yatırım bölge halkını ve Türkiye'yi ilgilendiren en büyük yatırımlardan birisi. Ne zaman açılacak? En büyük soru da bu. Şunu söyleyebiliriz. Kış ayı gelmeden, kar yağmadan Allah'ın izniyle tüneller hizmete girecek ve sürücüler de rahat bir nefes alacak. İşte o yatırımlardan birisini de göstereyim Turan. Bakın Turan Konuk göstersin işte. Burada köprüler, yollar yapılıyor. Hemen arkamızda şu anda işte görüyorsunuz. Çok sayıda tır ve otobüsün kullandığı bir yol burası. Ticaret yolu, bunu söyleyebiliriz. Bu ticaret yolu olduğu için oldukça fazla yaz ve kış buradan araç sayısı oldukça fazla oluyor. Bu nedenle de zaman zaman kışın yollar kapanıyordu. Artık o çileler tarih olacak. Antalya ve Konya arasında büyük bir çilenin de bittiği, tarih olduğu önümüzdeki günlerde son bulacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdiki durağımız da İzmir. İzmir'in Karaburun ilçesinde foklara ait verilerin toplanması amacıyla kurulan fotokapan, fokların yuvasına giren bir kişiyi kaydetti. Fotokapana yansıyan görüntülerde yaşadıkları mağarayı bir kişinin girmesi üzerine fok ailesinin panikle denize kaçtığı görüldü.
2: Koruma altındaki fokların yuvasına girdi. Mağaradaki fok ailesi panikle denize kaçtı. O anlar fotokapana yansıdı. Görüntüler İzmir'in Karaburun ilçesinde kaydedildi. Akdeniz foklarının dinlenme, barınma ve doğum alanı olarak kullandığı mağaraya bir kişi girdi. İnsanı fark eden foklar hızla mağaradan çıkıp denize yöneldi. Akdeniz fokları dünyanın en nadir memeli türleri arasında. Fokların dünyada 800-900, Türkiye karasularındaysa yaklaşık 120 bireyi bulunuyor. Fokların sayılarını, cinsiyetlerini ve yaşam alanlarını takip etmek için kıyılardaki mağaralara fotokapanlar yerleştiriliyor. Ancak kayıtlar bu özel yaşam alanlarına insanların girmeye devam ettiğini de ortaya koyuyor. Uzmanlar hem nesli tehlike altındaki fokların korunması hem de insan güvenliği için bu mağaralara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.
1: Edirne'nin Saros Körfezi denize bırakılan yapay resiflerle dalış turizminin merkezlerinden biri haline geldi. Bu yıl Körfez'de 20 bine yakın dalış gerçekleştirildi.

denizin dibine bırakılan yapay resifler canlılara yuva imkanı sunarken dalgıçlar için de keşif alanı oldu. Edirne'nin Saros Körfezi, berrak suyu ve zengin sualtı yaşamıyla öne çıkıyor. Saros Körfezi İbrice Limanı önlerinde sualtı turizmini geliştirmek amacıyla 20 metre derinliğe Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Kulesi'nin küçültülmüş modelleri batırıldı. Su altına bırakılan yapılar, balıklar ve diğer deniz canlıları için güvenli bir yaşam alanı oluşturdu. Bölge yerli ve yabancı dalgıçların da ilgisini çekiyor. Saros Körfezi'ne daha önce de yolcu uçağı, sahil güvenlik gemisi, muharebe tankıyla çeşitli simge eserlerin benzerleri batırılmış.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasının temelini 3 Eylül'de atacaklarını belirterek, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Söz konusu havalimanında havayolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Estetik operasyon yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor.
15: Hevesleniyor, halbuki çok kötü oluyor. Baksana, doğal ne güzel.

0: gitsin.
1: Doğal güzellik, kim kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde hayatını yaşasın.
2: Herkesin şahsi tercihi ama bu işlemleri yaptıranların sayısında oldukça artış olduğunu gözlemliyorum. Çok yüzler birbirine benzemeye başladı.
3: Dünyada her yıl milyonlarca insan estetik operasyonlar geçiriyor. Dik bir burun, çekik gözler ve keskin yüz hatları. Peki bu durum psikolojik bir problemin habercisi olabilir mi?
4: Çocukluk çağında özellikle de kusurları görülmüş, ilan edilmiş, kusurlarıyla birlikte alay edilmiş olan, aşağılanmış olan kişiler estetikli versiyonunu filtreler aracılığıyla gördükten sonra yenilenmeye dair bir merak duyuyor. Ve kendisine değiştirebilirse mutlu olacağına dair bir inanç geliştiriyor.
3: Estetik yaptırmak isteyen tabii ki yaptırsın. Herkes özgür bu konuda. Ben kendi şahsi görüşüm, ben çok onaylamıyorum, istemiyorum, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkesin olduğu haliyle çok güzel olduğuna inanıyorum.
2: Mükemmelliyetçilik, mükemmel olma, çok iyi görünme ya da o öyle görünüyor da ben niye böyle görünüyorum?
5: Ruhta oluşan yaraları bedende gidermeye çalışmaksa estetik yaptırmanın en yanıltıcı taraflarından biri.
4: Ruhsal bir şartlandırma varsa orada ne yazık ki kişinin altyapıdaki eksiklik duygusu yatıyor. Dolayısıyla burada eğer kendimizi ruhsal bir noktaya sabitlemişsek ve bu ruhsal bir noktadaki eksikliği estetik aracılığıyla birlikte giderebileceğimizi düşünüp inanıyorsak bizim bu fikri değiştirmemiz ve bunu sağlıklı yollarla giderebilmenin derdine düşmemiz gerekir.
6: Kendi halinde olması bence güzellik yani.
7: İhtiyacı olan herkes yaptırmalı.
3: Estetik operasyonların en çok teşvik edildiği yerlerden biri de elbette ki sosyal medyalar. Hatta bu teşvik zaman zaman bir zorbalığa da dönüşüyor. Son günlerde ise Danimarka Başbakanı'na yapılan yorum oldukça dikkat çekmişti.
8: Hani bir insan bu kadar çirkin olamaz. Param yok. Git duvara kafa at. Lütfen duvara kafa at ve estetik ol yani.
4: Son zamanlarda estetiğe daha çok merak duyulmasının en büyük sebebi sosyal medyadaki paylaşımlar ve beraberinde gelen beğenilme arzusu demek mümkün.
3: Hepimiz çok etkileniyoruz birbirimizden. Çok otomatik düşünüyoruz, otomatik hareket ediyoruz. Yani neyi niye yaptığımızı çok sorgulamıyoruz.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya daha geçiyor. Kaan silahlı atış testlerine başlıyor. Silahlı atış testlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor.
1: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
0: TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kaan'ın yeterli olgunluk seviyesine ulaştığını belirtti. Kaan'ın 3. prototipiyle yapılacak testlerde uçağın hem dış kanat altındaki istasyonları hem de dahili silah hazneleri kullanılacak. 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, düşük radar görünürlüğüyle öne çıkıyor. Çift motorlu uçak, yüksek manevra kabiliyeti, süper seyir kabiliyeti ve dahili silah hazneleriyle tasarlandı. Kaan'ın azami hızının 1,8 Mach, servis irtifasının ise 55 bin feet seviyesinde olması hedefleniyor. Uçak hava hava ve hava yer görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Gelişmiş aviyonik sistemler, sensör füzyonu ve yapay zeka destekli teknolojilerle pilotun iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Kaan'ın silah sistemleri de yerli mühimmatlarla desteklenecek. TÜBİTAK tarafından geliştirilen SON, Gökhan, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi mühimmatların uçağa entegre edilmesi planlanıyor. Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarım ise TÜBİTAK Bilgem'in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM radom yazılımlarıyla destekleniyor. AESA radar, elektrooptik sistemler ve elektronik harp kabiliyetleriyle Kaan'ın modern hava harp sahasında etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
2: Yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans Güneşi Kuşağı'nda yeni saat dilimindeyiz artık. Saatlerimiz 15 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ve elbette Türkiye'nin gündeminde Girne'de yaşanan o feribot faciası var. Girne açıklarında yaşanan facia bir anda onlarca ailenin hayatını değiştirmiş durumda. Bir tarafta kurtarılmayı bekleyen insanlar, diğer tarafta yakınlarından gelecek güzel haberi bekleyen aileler var. 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişi arama çalışmaları da devam ediyor. Yeni gelişmeler de var. Gelin hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ilk andan itibaren yakından takip eden arkadaşımız. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. Rıza, hemen dönelim sana. Sanırım açıklardasın şu anda. Detayları dinleyelim, son gelişmeleri senden.
3: Arkamda görmüş olduğunuz bu noktada gerçekleşti dünkü facia. Dün sabah saatlerinde, düzeltiyorum, öğlen saatlerinde 12 civarında hareket etmişti ve taş ucuna gidecekti. Ancak geminin su almasıyla alabor oldu ve daha sonrasında batmaya başladı. Evet, bizler olay yerindeyiz. Olayı tam yerinden incelemek adına denize açıldık ve şu anda tam üzerimizden bir helikopter geçiyor. Helikoptere arkadaşımdan rica edeceğim. Evet, şu anda geminin koruması ona engel oluyor ama biraz sonra üzerimizden geçerken sizler için onu aktarmış olacağız. Evet, arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yarın Türkiye'den gelecek olan büyük arama kurtarma gemileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak ve burada aramayı, evet, aramaları devam ettirecek. Kaptanımız yanımızda, hemen yanımıza davet edelim. Dünkü çalışmada, dünkü bu hadiseler gerçekleşirken haber alıp denize açılıp şu anda içinde bulduğumuz tekneyle birçok kişiye, 50'den fazla kişiyi kıyıya getirebilen, ulaştırabilen bir kaptan ve hayatını tehlikeye atarak bu işlemi gerçekleştirdi. Mustafa kaptanım, şöyle yanıma alayım, rica edeceğim size. Evet.

0: Genel Rıza Açıkgöz şimdi Girne açıklarında bir teknede olayın yaşandığı, facianın yaşandığı noktadan aktarıyor bizlere. Hemen tabii şimdi deniz açıklarında olduğu için de bağlantıda ufak problemler yaşayabiliyoruz. Ancak olay yerinde tam olarak nerede yaşandığını, nasıl olduğunu bize tam olarak bölgeden aktaracak arkadaşlarımız. Girne açıklarında feribot battı ne yazık ki. Dün bugün gündemimiz tamamen buydu. 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Helikopterlerle aramalar gerçekleştiriliyor. Yine denizaltılarla birlikte daha çok akıntıya doğru da devam eden arama kurtarma çalışmaları var. Ancak gemiye ulaşma çalışması şu anda devam ediyor. Onun bilgisini paylaşalım. Ne yazık ki bir taraftan da görüntüler geliyor. O ana dair çekilen görüntüler var. Sonrasında yaşanan acıları anlatan aileler var. Çocuklarını kaybedenler var. Hakikaten çok acı bir olay yaşadık. Ve bir taraftan da dehşet anları da kayda geçti. Kazazedelerin açıklamaları hakikaten yürek burkan cinstendi. Ve şu an kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan aileler haber bekliyorlar. Yakınlarından gelecek güzel haberi bekliyorlar. Ancak bir taraftan da ne yazık ki o kurtarılamayan 18 kayıp kişinin de yası tutuluyor. Hakikaten çok zor. Ve açıklamalar da geldi. Tufan Erhürman dedi ki gemi 514 metre derinlikte, işte o derinliğe inilip de şu anda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini paylaşalım. Yine arkadaşımız Girne açıklarında anlatmaya devam edecek. Bağlantıyı kurabildiğimize tekrar Rıza'ya döneceğiz. Efendim, Girne açıklarında alabora olan feribotun kazazedeleri yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Su almaya başlayan gemideki yolcuların uyarılarını hiçe sayan mürettebatın ihmalkarlığı 8 kişinin canına mal oldu.
1: Su almaya başladı. Biz dedik ya, fırtına var, geri dönelim. Kurtarın, arayın dedik can kurtaranı. Kimse aramadı. Hepsimizden önce atladı bütün görevliler.
2: Ne hızla gemiyi dolduran suya ne de yolculardan gelen uyarılara kulak astılar. 267 kişiyi taşıyan feribot göz göre göre alabora olunca da yolcuları gemide bırakarak denize atladılar.
1: Bütün suçlu onlar. Hepsi suçlu. Hepsi cinayetten yargılanacak. Bütün bu gidenlerin hepsi. Dönün dedik. Fırtına var.
2: Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından sağ kurtulanlar yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı.
0: Sevgili izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Anlaşması zirvesinde şu anda konuşmasını gerçekleştiriyor. Hemen o noktaya çevirelim kameralarımızı.
3: Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözlerime başlamadan evvel Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tarihi bir adım attık. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladık. Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci böylece başlamıştır. Değerli arkadaşlar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi malumunuz tesis edilmişti. Bugün bu komitenin üyeleri olarak 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Toplantıda ülkemizi Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla birlikte temsil ettik. Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Mekke Savunma İttifakı anlaşmasında biliyorsunuz bir sekreterya kurulması söz konusuydu. Bu sekreteryanın Riyad'da kurulması öngörülmüştü. İlk genel sekreterinde bir Pakistanlı kardeşimizin olması konusunda genel mutabık kararı alınmıştı. Bugün yaptığımız görüşmelerde bundan sonra atacağımız adımlar, hangi adımlar ne zaman kurumsallaşmaya yönelik atılacak, bunların ön kararları alınmış oldu. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde kardeşlerimiz toplantıda görüşlerini ifade ettiler. Burada alınan kararların ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve ittifakın kurumsallaşması için yürütülecek çalışmalara da katkı sunan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü ilk toplantısıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Başta Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere dost ülkelerle yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlamaya devam edeceğiz. Hem ilgili kurumlarımızla hem de konuk heyetlere katkılarından ötürü bir kez daha huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
4: Dört basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu Reuters Haber Ajansı yöneltecek.
5: Açık. Ezgi Erkoyun, Reuters Haber Ajansı'ndan. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Mekke Ortak İttifakı'na başka ülkelerin de katılımı olacak mı? Hangi ülkelerin bir ilgisi mevcut acaba? Bir de Mısır özelinde katılım konusunda bir girişim oldu mu? Çok teşekkür ederim.
3: Değerli arkadaşlar, ittifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz ama bu bir süreç içerisinde olacak. Gelen müttefik ittifaka iyi altyapısı olan, kurulmuş, iyi işleyen bir yapıya dahil olmalı. Biz şu anda işin zor kısmı olan kuruluş aşamasını hep beraber bitirmeye çalışıyoruz.
4: İkinci soruyu TRT Haber yöneltecek.
5: TRT
6: Kısa Haber Melis Coşan İslamoğlu. Efendim, Mekke Savunma İttifakı bölgesel kırılmaların yaşandığı bu son dönemlerde bölgede nasıl bir rol üstlenecek ve bölgeye nasıl bir katkıda bulunması bekleniyor? Teşekkürler.
3: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bölgemizde sahici manada ittifak ve güven oluşmadığı zaman oluşan güvensizlik ikliminden ortaya çıkan çok fazla problem alanı oldu. Özellikle bölgesel güvenlikle ilgili. Bizim bölgemizde ortaya çıkan bölgesel güvenlik sorunları da maalesef küresel etkiye sebep olmakta. Dolayısıyla bölgesel aktörlerin dışında birdenbire küresel aktörlerin de karıştığı olaylar oluyor. Yani son 30 yıldır bakarsanız birçok olayda bunu görüyorsunuz. Şimdi bunu gidermenin yolu bölge ülkelerinin bu soruna sahip çıkması. Dolayısıyla bölgedeki ülkeler bir araya gelip birbirlerinin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve güvenliklerine saygı duydukları zaman ve bunu da taahhüt altına aldıkları zaman, daha da ileri gidip bunu koruyacak bir yapı kurdukları zaman bölgesel güven ve müttefiklik ilişkileri konusunda bir sıkıntı kalmaz. Bu bölgedeki sorunların %85-90'ın an itibariyle çözülmesi gerekiyor. Yani samimi olarak bu prensiplere taahhüt eden ülke olduğunuz zaman. Çünkü artık ulus devletler çağında yaşıyoruz. Herkesin sınırı belli. Herkesin egemenlik alanı belli. Yani bir ülkenin sınırıyla, egemenlik alanıyla bir problemi yoksa, güvenliğiyle de, yani bunun üzerine bir istikrar, bir refah, bir kalkınma bina edilmemesi gerek yok. Maalesef uzun yıllar özellikle yani ülkemizin Orta Doğu'ya bakan kısmında, Orta Doğu coğrafyasında istikrarsızlığa zemin hazırlayacak birçok sorun alanı oluştu. Hani Türkiye ortaklarıyla beraber yapıcı bir yaklaşımla, ileri bir vizyonla bölgedeki yaşanmış negatif olaylardan, pozitif olaylardan da büyük ders çıkartarak ortaya bir vizyon koydu ve bu vizyon neticesinde bu ittifak bugün hayata inşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçiyor. Şimdi bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yani bölgede aslında çok fazla kaynak var, çok fazla imkan var. Ama istikrar, güven ortamı olmadığı için yani bölge halkları gereksiz yere bir ton sıkıntı çekmekte. İnşallah biz barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz. Niyetimiz de bu yönde, inşallah amelimiz de bu yönde olacak.
4: Efendim, üçüncü soruyu Al Cezire İngiliz kanalı yöneltecek.
7: Mr. Minister, in Israel, the official rhetoric is
8: resmi söylem giderek Türkiye'yi stratejik bir tehdit olarak ifade ediliyor. Peki Ankara, İsrail'in bu konudaki faaliyetleri nasıl değerlendiriyor?
3: Yani bir süredir biliyorsunuz seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata. Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor. Yani Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu canenin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlere de zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin devletinin kurulmasını istemiyor. Bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor. Soykırımcı ve işgalci yaklaşımın, bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar. Benim mesajım bu.
4: Efendim, dördüncü ve son soruyu Hürriyet Gazetesi yöneltecek.
9: Sayın Fidan, benim sorum Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucunda Karadeniz'de yaşanan seyri sefer emniyetinin gördüğü zafiyetle alakalı olacak. Son dönemde taraflar Karadeniz'deki ticari gemileri doğrudan yoğun şekilde hedef almaya başladılar. Hatta bununla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi 2 gün önce bakanlığa çağrılmıştı. Sizin de Karadeniz'de bir moratoryum ilan edilmesiyle ilgili 3 hafta önce kadar bir çağrınız vardı. Bu konuda taraflarla doğrudan bir iletişim halinde misiniz? Acaba Karadeniz'de 2022'de olduğu gibi yine Türkiye'nin arabuluculuğunda bir anlaşmaya varılmasını görebilecek miyiz? Teşekkürler.
3: Değerli arkadaşlar, yani bu gerçekten büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sadece Karadeniz güvenliği için değil, artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelmesi gereken tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak elinize yani bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri, artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda. Bunun da tabii engellenmesi gerekiyor. Hem tarafların birbirine daha fazla artık yok edici bir zarar vermesini, hem de bölgeye olan zararın önüne geçmek gerekiyor. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar.
4: Çok teşekkürler efendim.
3: Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.
0: Evet sevgili izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Mekke Anlaşması'nın ilk komite toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oldukça önemli, çarpıcı açıklamaları da vardı.

0: ekranlarınıza getirdik. Devam edelim şimdi. Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir zirveye katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi oldukça önemli biliyorsunuz. Bölgesel işbirliği ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı bu önemli toplantıda Başkan Erdoğan'ın da diğer liderlerle yapacağı ikili görüşmelerde aynı zamanda merakla bekleniyor. Şimdi arkadaşımız Mert Hacalioğlu takip ediyor. Hemen dönelim Mert'in olduğu noktaya. Yanında E-News yayın koordinatörü Orhan Salih'i de görüyoruz. Birlikte o noktada yaşananları ve son durumu aktaracaklar bizlere. Hemen sözü size bırakalım Mert.
1: Teşekkürler Merve Özkan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız saatlerde Bişkek'e geldi. Bizler de şu anda kendisinin bulunmuş olduğu konaklayacağı otelin önündeyiz. İlerleyen saatlerde buradan Bişkek Arena'ya geçilecek. Göçebe oyunları var. Yarın ise diplomatik temaslar olacak Başkan Erdoğan'ın. Diplomatik temaslar dediğim için de Orhan Salih'e dönmek istiyorum. Haber Dış Haberler Koordinatörü. Hoş geldiniz. Sizler de uçaktaydınız. Neler oldu öncelikle? Nasıl bir seyahat oldu? Kısaca onunla başlayalım. Daha sonra bu görüşmelere değinelim.
0: Mert, sanırım mikrofonda bir problem var, beni şu anda duyabiliyorsanız. Biz Orhan Salih'in sesini alamıyoruz, senin sesini duyuyoruz ancak tekrar bir kontrolleri sağlamanızda fayda var sevgili izleyenler. Tekrar hatırlatalım, dilerseniz görüntüleri de arkadaşlarım bir taraftan ekranlarınıza getirsin. Başkan Erdoğan'ın yine uçaktan indiği anlara dair görüntüler. Diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte zirveye katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. İşte uçaktan indiği o anlar ve karşılama törenine dair görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Yine Kırgızistan'ın yöresel, geleneksel bir karşılama töreni de gerçekleşmişti. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi oldukça önemli dedik sevgili izleyenler. Bölgesel işbirliği ve güvenlik konuları masaya yatırılacak burada. Çok önemli bir toplantı. Yine Başkan Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı ikili görüşmeler çok önemli. Yine Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşme oldukça önemli ve merakla beklenen görüşmelerden bir tanesi. Türkiye'nin de bu tarihi zirvede vereceği mesajları elbette merakla bekliyoruz. Hemen dönelim tekrar. Şu anda sanırım o sorun çözüldü. Mert, bir kez daha dönelim hemen size.
1: Teşekkürler. Orhan Salih aslında bu diplomatik temasları soracaktık. Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le önemli bir görüşmesi var. Direkt bununla başlayalım isterseniz.

0: bağlantıda ufak bir problem yaşadık. Mert Hacalioğlu ve Orhan Salim'in olduğu noktaya bağlantı sağlıklı bir şekilde kurulduğunda bir kez daha döneceğimizi belirtelim. Çünkü onlardan alacağımız bilgilerin de oldukça önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz efendim. Ancak şu an için bir sonraki zamana erteliyoruz bu görüşmeyi de. Şimdi devam edelim dünyadan haberlerle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki haftalardır süren askeri sessizlik Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Larka Adası'na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğruladı. İki kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde gelmesi de özellikle dikkat çekti.
1: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Larka Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
2: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
1: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk

0: Belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
1: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
0: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
2: Efendim, İsrail'in bölgede yarattığı huzursuzluk, istikrarsızlık, yaptığı katliamlar bu kadar aşikarken Almanya Başbakanı Merz katıldığı bir televizyon programında İsrail'i ilişkileri değerlendirdi. Merz, İsrail'i uzlaşmanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başardıkları en önemli iş olduğunu söyledi. İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değildir diye de ekledi.
3: Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başardığımız en büyük şeylerden biri.
4: Almanya Başbakanı Merz, İsrail ile ilişkilerini değerlendirirken tartışılacak açıklamalara imza attı. Alman şansölyesi İsrail'e tam destek verdiklerinin altını çizdi.
3: İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değildi. Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım.
4: Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in saldırganlığını da göz ardı eden Almanya Başbakanı askeri desteği sürdüreceklerini vurguladı.
3: Siyasi sorumluluğum devam ettiği sürece biz bunu her zaman askeri olarak da destekleyeceğiz. Çünkü aksi takdirde bu devlet bugün artık var olmayacaktı.
4: Merz ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan süreci de hatırlattı.
3: İsrail'in yaşanan korkunç olaylardan sonra Almanya'ya el uzatması son derece doğal bir şey değildi.
4: Almanya Başbakanı Merz geçtiğimiz yıllarda da İsrail'in saldırganlığı için kirli işlerimizi yapıyor yorumunda bulunmuştu.
3: Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş. İsrail ordusunun ve devlet yönetiminin bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılıyorum.
2: Sevgili izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Yüksel konuşuyor. Hemen o noktaya dönelim.
5: Ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. Bu doğrultuda şu esnada sizlere bilgi aktaracağımız ve bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hem sizleri hem kamuoyumuzu aydınlatmak istedim. Bir kez daha acımızdır. Üzüntümüzdür. Ama çeken bizden fazla bilir. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum sevgili kardeşim. Biz devlet olarak elimizden ne gelirse vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız.
6: Sayın Başbakan, evet. Teyit etmek adına soruyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 mi an itibariyle?
7: 8.
5: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8.
8: 20 değil mi? 20 dediniz.
5: Arama, kurtarma,
9: sayın başbakanım,
5: kayıp
9: sayın başbakanım.
6: 18 şey sorayım size. Arabilir miyiz? Sayısı mı 20 oldu?
5: Evet.
6: Yani 8 vefat, 20...
5: Kayıp olan... Bekleyecek miyiz bakanım? Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız. Şimdi hepinizin biliyorsunuz ki bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek hem Girne

0: Askeri Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirdiler ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra, ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 kişi insanımız var.
1: Sözden kalabilir miyim başkanım? Sayın başkanım.
2: Kayıpların isimleri belli mi acaba?
0: Belli oldu.
2: Belli mi şu an kayıplar?
0: Okuyalım isterseniz.
3: Peki, bunu geçme, ben çok özür dilerim. Şimdi burada şöyle bir soru var. Şöyle bir şey var. Şimdi 18 kayıp vardı. 2 daha arttı söyleniyor. O zaman geminin başından bu yana 267 kişi olduğu söyleniyordu geminin içinde.
4: Evet.
3: Bu sayı da mı yanlış oluyor? 269'a mı yükselmiş oluyor?
0: 267. Sayı aynıdır. 259 yolcu, evet. Artı 8 mürettebat.
3: Tamam, bunun 8'i vefat etti, 18'i aranıyordu, 241 de kurtarıldı denmişti. O zaman 239'a mı düştü?
0: 39.
3: Ha, tamam.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: 239.
3: Sağ olun başkanım.
0: Evet.
1: İsimleri lütfen. Sayın başkanım, bir gün önce...
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı son açıklamasında 8 can kaybı, 18 kayıp olduğunu biliyorduk. Son gelen açıklamayla birlikte kayıp sayısının 20 olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor bir taraftan Ünal Üstel ve yaptığı önemli açıklama 20 kayıp olduğu yönünde. Oldukça önemli ve az önce izlerken de bir hani hesaplamanın yapıldığını da söyledi. Ellerindeki kayıtla birlikte bir sağlama yaptıklarını söyledi. Ve bunun doğrultusunda 20 kayıp olduğunu söyledi. Hemen tekrar
0: cezasını çekecek sevgili kardeşim.
1: Onlar da elin çalışanı
0: başkanım. Hiç kimsenin hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Ve bu doğrultuda bu izinleri kim verdiyse ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları devam eder.
1: Filonun şirketi de alındı mı başkanım?
0: Efendim?
1: Filonun şirketi de alındı mı?
0: Hepsi gerekli tetkikat yapılıyor. Tutuklama
1: özellikle aldı. Özellikle o. Özellikle onlar yani.
0: Onları da gerekli polis, gerekli işlemi yapmış.
1: Biz davacı olacağız zaten.
0: Gerekli işlemi yapmış polisleri yok.
6: Evet.
0: Teşekkür ederim. 5 dakika bir oku olsan.
5: Evet sevgili izleyenler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. Oldukça tepkiler olduğunu da gördük. Soruları sorarken yine orada olan vatandaşların da aynı şekilde son gelen bilginin de artık 20 kayıp olduğu yönündeydi. 18 kişi kayıptı biliyorsunuz. Ancak şu anki gelen bilgiyle birlikte 20 kayıp olduğu bilgisini sizinle paylaşalım. Efendim, şimdi geçtiğimiz günlerde bir skandal patlak verdi. İstanbul'da güzellik merkezindeki gizli kamera skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Onu paylaşacağız. Kadın müşterilerin gizli görüntülerini sosyal medya platformları üzerinden satan bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananların sayısı da 3'e yükselmiş oldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından iş yerinin faaliyeti de durduruldu. Ve İstanbul'un göbeğinde yaşandı bu. Mahremiyetin bu kadarına da yok artık dedirten skandalın detayları ortaya çıktıkça kan dondurmaya devam ediyor. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin bilgisi dışında çekilen gizli görüntülerin internette satıldığı ortaya çıktı. Olayın boyutu sıradan bir ihmal değil, planlı bir ihanet zinciri aslında. İş yerine düzenlenen baskında da epilasyon cihazlarının içine zekice gizlenmiş vaziyette biri aktif, altısı sökülmüş, toplam 7 gizli kamera düzeni ele geçirildi. Kaydedilen o mahrem anlar öyle birkaç kişiyle de sınırlı değil, tam 14 bin kadın müşterinin gizli görüntüsünün dijital hafızalara depolandığı da saptandı. Daha da acı olanı bu görüntüler karanlık Telegram kanallarında ve sosyal medya mecralarında para karşılığı satıldı sevgili izleyenler. Operasyonun genişlemesiyle birlikte şebekenin kilit isimleri de tek tek kelepçelendi. İşte bakın o görüntüler geliyor ekranlarınıza. İş yeri sahibi FÖ, kamera sistemini kuran ESC ve görüntülerin yayılmasını organize eden AÇ ile birlikte tutuklu sayısı da 3'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı ise vakit kaybetmeden devreye girerek skandal adrese kilit vurdu ve faaliyetini durdurdu. Soruşturma derinleşiyor şimdi. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu skandala dair efendim, görüntülerde oldukça çarpıcıydı ne yazık ki. Devam edelim şimdi. Vergi borcu taksitlendirmesinde bugün son gün Apara muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek konuğuyla bizi bekliyor. Hemen dönelim, biz de detayları alalım.
4: Vergi dairelerine yönelik borçların taksitlendirilmesini sağlayan düzenlemede bugün son gün başvurular olacak. Biz de detaylarını konuşacağız. Mali müşavir Mustafa Genç şu anda yanımızda. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederiz. Tabii bugün son gün bu düzenlemeye dair başvurularda. Öncelikle düzenlemenin detaylarını konuşarak başlayalım.
6: Evet, vergi borçlularımız için 72 aya kadar bir yapılandırma vadesi avantajı söz konusuydu malumunuz. Bu nihayet bugün 23.59'a kadar süresi var. Bugün artık sona eriyor. Yani bu büyük bir avantajdı. 10 milyona kadar borcu olan vatandaşlar için herhangi bir teminat söz konusu değildi. Ve burada bir faiz indirimi söz konusuydu. %39 oran %29'a inmişti. Bu bir büyük bir avantajdı. Bu arada yapılandırma içerisinde bulunan yapan vatandaşlarımızın vergi ve SGK borçlarını 72 aya kadar yapılandıran vatandaşlarımızdan çok büyük bir avantajlar var. Nedir bu avantajlar dediğimizde, efendim işte haciz varsa, ipotek varsa pek çok şeylerinde bunlardan kurtulma şansları var. Araç MTV borcu olan vatandaşlarımızın araçlarında herhangi bir yakalama varsa, efendim satılamaz kaydı varsa, bunlardan satılamaz değil ilse bile en azından tüm borçların ödenmesi gerekiyor satılabilmesi için. Ama onun dışında bir yakalaması varsa, herhangi bir ipoteği varsa bunların çözülmesi söz konusu. Bu büyük bir avantaj. Bunun dışında vergiyle ilgili yapılandırma yapacak vatandaşlarımızın 30 Eylül'de ilk taksidini ödeyecekler. Onlar da pek çok borcu yoktur, alabilme imkanları olacak. Üzerlerinde ipotek varsa bazı çözümler söz konusu onlarla ilgili. SGK borcu olan vatandaşlarımızın, yani prim borcu ve işveren prim borcu olan vatandaşlarımızın bu yapılandırmayı yapmak suretiyle borçları olmadığında, yani cari primleri de ödediği takdirde indirimlerden yararlanmaları söz konusu. Bu da büyük bir avantaj. Dolayısıyla bu yapılandırmadan tabii yapmışlardır diye tahmin ediyorum büyük oranda borçlarımızın. Ama bugün de yapmayanlar bunu değerlendirsinler. Bunu nasıl yapabilirler? Çok, yani sigortaya, vergi dairesine gitmek zorunda da değiller. Bunu E-Devlet aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi aracılığıyla, Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla, E-Devlet aracılığıyla, PTT şubelerinden olmak suretiyle bugün müracaatlarını yaparak yapılandırmadan istifade edebilirler vatandaşlarımız. Bunları kaçırmasınlar.
4: KDV dışındaki bazı borçlarda 72 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Aslında siz de söylediniz, uzun bir vade. İşletmelerin finansmana erişimi açısından nasıl değerlendirilmeli? Bunun yanında 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmıyor. Bu düzenleme özellikle işletmelerin ve KOBİ'lerin vergi borçlarında yapılandırmayı artırır mı?
6: Kesinlikle artırır. Çünkü KOBİ'lerimiz veya borçlularımız teminat isteniyordu. Bu teminatı bulmakta güçlük çekiyorlardı. Dolayısıyla 10 milyona kadar borcu olanlardan teminat istemeyince tabii finansal bir rahatlama söz konusu olacak. 10 milyon lirayı geçen borçlarda ise artan kısmın %50'si kadar bir teminat söz konusu. Bu da büyük bir avantaj. Dolayısıyla işletmelerin finansal portföylerini rahatlatacak. Ayrıca da krediye ulaşma noktasında bankalar nezdinde bir rahatlama söz konusu olacağı için oradan da müşterilerle bankalar arasında olumlu bir diyalog söz konusu olacak.
4: Mustafa Bey, çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim.
4: Evet, yapılandırma başvurularında bugün son gün, biz de düzenlemenin detaylarını konuştuk Mali Müşavir Mustafa Genç'le birlikte.
5: Değerli izleyenler, teknolojinin otomobillerimize girmesiyle hayatımız kolaylaştı ama acaba verilerimiz ne kadar güvende? Akıllı telefonumuzu aracın multimedya sistemine bağladığımızda sadece müzik dinlemiyor, kişisel rehberimizi ve mesajlarımızı da araç hafızasına aktarıyoruz aslında. Peki bu veriler kopyalanabilir mi? Araçlarımız siber korsanlar için yeni bir hedef haline mi geldi? Bu sorunun cevabını ve almamız gereken hayati önlemleri Meral Dağlılar ve konu aktarıyor şimdi.
7: Her sabah işe ya da okula giderken ya da bir yere ulaşmak istediğimizde hemen arabamıza biniyor ve ardından da bir multimedya sistemini açmış oluyoruz. Beraberinde de yine telefonlarımızı bağlayabiliyoruz bu sistemlere. Hemen navigasyona giriyoruz. Beraberinde de aslında ulaşmak istediğimiz yere ulaşıyoruz. Peki bu multimedya sistemlerinde gelen güncellemeler ya da bağlantılar, Bluetooth üzerinden yapılan bağlantılarda bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor mu ya da ne gibi problemler doğuruyor? İşte bunları konuşacağız. Çok kıymetli bir yayın konuğum var. Güvenlik uzmanı, siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldin.
8: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
7: Son zamanlarda arabalarda çok sık kullanıyoruz hocam. Öyle ki aslında işe giderken bile her gün o uygulamayı, navigasyonu açıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ne gibi bir zafiyet var bu uygulamalar?
8: Evet, artık araçlarımız sadece mekanik bir araç olmaktan çıktı. Her biri birer kendi başına bir bilgisayar gibi davranmakta. Çünkü her aracın bir Wi-Fi sistemi var. İçine mobil hat takabiliyoruz, mobil uygulamaları var, Bluetooth sistemi var, Bluetooth teknolojisi var, uzaktan güncellemeler alabiliyor. İçinde de kendi işletim sistemi var. Bu işletim sistemi, internete bağlı olan her sistem aslında hacklenmek için, saldırganlar için birer hedef haline gelmiş diyebilirim. Ve bu bilgisayar sistemleriyle birlikte araçlarda dışarıya saldırı sistemleri daha açık hali, daha fazla portlar açık hale gelmiş durumda. Ne gibi? Tabii Android'lerle birlikte dışarıdan kendimiz de uygulamalar yükleyebilir hale geliyoruz. Ve bu uygulamalara kendimizin rehberi, telefon numarası, rehberimizdeki her şey, notlarımız veya bütün bilgilerimizi verebiliyoruz. Sesli komut sistemi, konum bilgisi gibi dışarıdan bir saldırı gelmesi durumunda bunların her biri saldırganların ellerine geçebiliyor. Nasıl oluyor? Aslında biz siber güvenlik alanında vatandaşlara her zaman insan kaynaklı hatalardan kaynaklı saldırıların gerçekleştiğini söylüyoruz. Ancak araçlar için doğrudan bunu söylemek çok doğru değil. Çünkü araçlardaki saldırılar genelde güncelleme eksiklerinden kaynaklanan saldırılar oluyor. Yani kullanıcının yaptığı bir hata çok mümkün olmuyor. Güncellemeleri nasıl güncel tutabiliriz veya nasıl yapabiliriz? Bunun hakkında da bir bahsetmek isterim. Güncellemeler üretici tarafından gönderiliyor ve bizim kabul edip veya otomatik olarak açtığımız takdirde otomatik güncelleniyor. Ancak dışarıdan aldığımız bazen cihazlar var, multimedya cihazları var. Bunların güncellemeleri üretim tarihine göre kesilmiş olabiliyor. Yani aldığımız cihazların ucuz olmasından kaynaklı veya özelliklerine bakarak alıyoruz. Ancak güncelleme tarihleri veya güncelleme işletim sistemleri, şirketlerin desteği gibi durumlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü saldırganlar bir açığı tespit ediyor ve o açıktan sonra güncellenmemiş cihazlar üzerine ilerliyor. Yani bizi bir hedef olarak görüp doğrudan bize saldırı yapmıyorlar. O açığı kullanan bütün kullanıcılara saldırı yapıyorlar. Yani farkında olmadan saldırılmış hale gelebiliriz. Yani aldığımız cihazları güncel tutmalıyız. Özellikle yetkili servislerde güncelleme yapmakta fayda var.
7: Peki hocam, bu bilgilerimiz en çok nerelerde kullanılıyor ve böyle bir durumla karşılaştığımızda biz nasıl fark edebiliriz ve ne yapmalıyız beraberinde?
8: Cihazlarımızda anormal bir yavaşlık varsa veya kendinde daha önce yapmadığı bir uygulama görüyorsak, kendi kendine arttırdıysa şüphelenmeliyiz. Doğrudan hacklendik demek doğru değildir. Ancak bir yetkili servise göstermekte fayda var. Güncelliğini de zaten yetkili servis size doğrudan söyleyecektir. Cihazlar üzerinde bir hacklenme durumu olduğunda da doğrudan zaten cihazımızı veya arabamızı ele geçirmiyorlar. Bizim verdiğimiz yetkiler dahilinde elindeki bilgileri kullanıyorlar. Bu bilgileri de kendi internetlerinde, kendi ortamlarında belki parayla satıyorlar veya bize bir saldırı amaçlı da siber güvenlik açısından tehlike arz edebilecek şekilde dönüşler olabilir. Yani biz multimedya cihazlarımıza yetki verdiğimiz dahilinde bizi dolandırabilirler, bize saldırıda bulunabilirler.
7: Çok teşekkür ederiz. Yayın konuğu Muharrem Baki bizlerle birlikteydi. Siber saldırılar aslında her gün yeni bir sayfa açıyor diyebiliriz bizlere. Bugün de arabalarda bulunan multimedyadaki siber saldırı durumlarını, olası sonuçlarını konuştuk diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
5: Sevgili izleyenler, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü öğrencileri ağırlamak için yurtlardaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki bu yıl yurt kapasiteleri ne durumda? Yeni dönem öncesinde ne gibi yenilikler yapıldı? Binlerce öğrencinin merakla beklediği ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur Tokat'tan aktaracak bizlere. Hemen sözü sana bırakalım Murat.
9: Teşekkür ederim Merve. Evet, öğrencilerimiz, üniversiteye gidecek öğrencilerimiz sınavlarına girdi. Kazanan öğrencilerimizin okulları belli oldu. Şimdi öğrenciler için yurtlarda çok kısa süre sonra açıklanacak. Yaklaşık 1 milyondan fazla öğrenci, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 900'e yakın yurtta konaklayacaklar. Devlet yurtları, KYK yurtları. Bizler de şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Tokat'ta bulunan Gülsuman'a

0: hazırlanmış durumda, temizlenmiş kişisel eşyalarını buraya koyabilecekler. Yine çalışma masaları da burada 4 kişilik ayrı ayrı şekilde planlanmış diyebiliriz. Öğrenciler derslerini bu masalarda çalışabilecek. Hemen yan odaya geçtiğim zaman burası da yatak odası bölümü. Yine öğrencilerin konaklayacağı, misafir edileceği yataklar itinayla titizlikle hazırlanmış ve yine her yatağın başında bir dolap bulunuyor. O dolaplara da kişisel eşyalarını koyabiliyor. Yataklar da şöyle gösterecek olursak aslında baza sistemi şeklinde hazırlanmış. Bu şekilde bazalar var. Altına eşyalarını konabiliyor. Birçok aktivite de yapılıyor aslında yurtlarda. Her türlü kurslar Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda öğrenciler için düşünülmüş. Müzik kurslarından el sanatları kurslarına, folklor kurslarına, KYK yurtlarında birçok yurda yurttaki etkinliğe öğrenciler katılabiliyor. Şimdi banyo ve tuvalet, eskiden biliyorsunuz geçmiş dönemlerde öğrenciler koridorun başına kadar gidip bu banyo ve tuvaleti kullanabiliyordu ama şimdi artık her odada tuvalet ve banyosu da öğrenciler için planlanmış diyebilirim. Evet, öğrenciler için artık KYK yurtları hazır. Çok kısa sürede de KYK'ya gitmek isteyen öğrencilerin kalacağı yurtlar belirlenecek diyelim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın o planlı çalışması sayesinde öğrenciler için her şey hazır deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Murat Onur, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdiki durağımız da Malatya olacak. Zengin mutfak kültürüyle bilinen Malatya'da meşhur bir lezzet var. Geleli kebabı. Peki geleli kebabını özel kılan ne? Bu lezzetin sırrı nerede? A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konu şimdi bize detayları aktaracak. Hemen sözü size bırakalım.
2: Evet, lezzetin başkenti Malatya'dayız yine. Malatya mutfağı denildiği zaman 50'ye yakın coğrafi işaret tescilli yemek akla geliyor ki ilk akla gelenler kağıt kebabı olsun, analı kızlı olsun, birçok yemeği var Malatya'nın. Bugün yine biraz gölgede kalmış bir yemeği sizlere tanıtacağız. Geleli kebabı. Geleli kebabı ki Osmanlı'dan günümüze asırlardır bugüne gelen bir lezzet. Kiminle konuşacağız? Canlı yayın konuğumuz araştırmacı, gastronomi yazarı İbrahim Halil Kılıç. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Çok özel bir yemeği tanıtacağız. Hiç evet. Sözü fazla uzatmadan mikrofonu size bırakayım.
3: Hemen evet. Evet. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen özel, hazırlanması özel ve lezzetli bir yemeği bugün izleyicilerle paylaşacağız.
2: Evet.
3: Geleli kebabı Osmanlı döneminde Malatya sınırları içerisinde bulunan küçük bir yerleşim yerindeki aşçıların gün yüzüne çıkardığı bir yemek olması itibarıyla isminde de geleli kebabı, evet, olarak almıştır.
2: Hemen Şef Kemal şovunu da hazırlasın. İzleyicilerimiz için küçük bir şov da hazırladık. Hemen şöyle sizle konuşurken evet. Şefimiz de o şovu hazırlattı.
3: Kemal şefimiz şimdi geleli kebabın yapımına başlandı. Kullanılan malzeme bonfile, iç bonfile et. Özel olarak temizlenmiş iç bonfile et. Gördüğünüz gibi tavada önce bir ateşte harlanıyor, soteleniyor.
2: Evet, evet.
3: Biraz sonra buna domates, biber de eklenecek.
2: Hemen ekleyelim, süremizi iyi kullanmadın.
3: Ama ondan önce de esas geleli kebabına lezzet veren közde pişmiş patlıcan geleli kebabının servis tabağına yatak olarak serilir.
2: Bunu da yapalım hemen. İzleyicilerimiz bu görüntüleri de görsün. Malatya'nın
3: evet, bir tarafta bonfile etimiz sebzeyle pişerken diğer tarafta közde pişmiş patlıcanımız, soyulmuş patlıcanımız şefimizin hünerleriyle diğer tarafta ısıtılıyor ve birazdan tabağa yatak olarak o serilecek.
2: Onu da serelim hemen. Son dakikalarımızı olumlu kullanalım. İşte görüyorsunuz Malatya'nın dillere destan geleli kebabı, ana maddesi, öznesi iç bonfile ve patlıcan. İşte Kemal şefimiz büyük bir hünerle sizlere şovunu sergiliyor.
3: Birazdan közde pişmiş patlıcanın üzerine etle birlikte harmanlanan, sebzelerle harmanlanan sotemiz üzerine gezdirilecek. Evet. Ve üzerine de Malatya'ya özgü özellikle yaylalardan elde edilen tereyağımızla gezdirildikten sonra afiyetle yenilecek.
2: İşte en önemli kısma, final kısmına geldik. Patlıcanla o iç bonfilenin buluşacağı ana geldik. Kemal şefimiz bizim için özel olarak bu şovu hazırladı. Şimdi o buluşmayı sizlere canlı olarak taşıyoruz. İşte patlıcan, iç bonfile, yine domates, biber, ve ortaya çıkan o eşsiz yemek geleli kebabı Osmanlı'da

0: günümüze asırlık bir lezzet. Evet. Malatya'da bu lezzet dillere destan ve Malatya'ya gelen yerli ve yabancı turistler de bu lezzete, bu yemeğe duyarsız kalamıyor. İşte görüyorsunuz, şimdi tabii toparlayacak olursak tekrar canlı yayında Malatya'nın asırlık bir yemeğini sizlere anlattık. Keşke tattırabilseydik ama bu mümkün değil diyelim ve bu görüntülerle sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Mehmet Türel, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için afiyet olsun dileklerimizi de iletelim. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ajans Güneşi Kuşağı'nı noktalıyoruz. Yeni saate Merve Tepe karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor, ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
11: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
12: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
15: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
16: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.

0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspert trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Burası benim için eşimin bir emanetiydi.
12: Memuriyeti bıraktı, vefat eden eşinin mirasını devraldı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan ve belediyede memur olarak görev yapan Dilek Demirci Aydınat, 5 yıl önce eşi İhsan Aydınat'ı kalp krizi nedeniyle kaybetti. Eşinin ölümünün ardından memuriyeti bırakıp onun kurduğu Piliç çiftliğinin başına geçti. Yaklaşık 5 yıldır çiftliği tek başına işleten Aydınat, 65 bin piliç kapasiteli tesiste üretimini sürdürüyor.
11: Ben daha öncesinde buraya gelip eşime yardım eden, işte burada onunla birlikte çalışan biri değildim. Çünkü kendim işim vardı, çocuklarım küçüktü. Eşimin vefatından sonra burada büyük bir boşluk, bir açık oluştu. Sonrasında istifa ettim. Tamamen günümün büyük çoğunluğunu şimdi burada geçiriyorum.
12: Eşi İhsan Aydınat'ın çiftliğe çok önem verdiğini anlatan Dilek Demirci Aydınat, çiftliği çocuklarına devretmek istediğini vurguladı.
11: Burası benim için eşimin bir emanetiydi. Ben o emaneti çocukların büyüyene kadar bu bayrağı taşımak, büyüdüklerinde de onlara devretmek istedim açıkçası. 5 yıldır yapıyorum. Güzel de sonuçlar alıyorum.
12: Aydınat, tesisin kendi elektriğini ürettiğini de söyledi.
11: Devletimizin bu konuda bir katkısı vardı bize. Güneş enerjimizi bu şekilde yaptırdık. Biz kümeslerimizi kendi imkanlarımızla yaptırmıştık 2012 yılında. Yeni kümesler için evet devlet teşviği almayı düşünüyoruz.
12: Aydınat kadınlara da çağrıda bulundu.
11: Çiftliğimde iki kadın personelimiz var. Bir erkek personelimiz var. Kadınları da bu konuda desteklemek istiyorum. Kadınların üretiminde daha fazla rol oynamasını istiyoruz.
10: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: hoş geldiniz. Ajans akşama doğrudayız. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 3 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. Girne açıklarındaki feribot faciasında kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor. Rıza Açıkgöz Girne'den canlı yayında. Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı. Kayıp 3000 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Mehmet Seyrek Çin'den canlı yayında olacak. Ve Amerika yeniden İran'a hedef aldı. Saldırılara ilişkin açıklamalar için İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı yayında. Avrupa'da ise otomotiv krizi derinleşiyor. 350 bin kişinin işsiz kalma riski var. Fatih Yılmaz Almanya'dan son bilgileri paylaşacak. Yurda döneceğiz. Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 3 milyona çıkacak. Yeni terminalin temeli ise 3 Eylül tarihinde atılacak. Mahmut Erdoğan Samsun'dan canlı yayında. Ajans akşama doğruna başlıyoruz. Gözümüz kulağımız Girne'den gelecek haberde. Girne açıklarında yaşanan facia bir anda onlarca ailenin hayatını değiştirdi. Bir tarafta kurtarılmayı bekleyen insanlar, diğer yandaysa yakınlarından gelecek güzel haberi bekleyen aileler var. A Haber ekibi Girne açıklarında şu an, sözü Rıza Açıkgöz ve konuğuna bırakacağız.
1: Evet, arkamda görmüş olduğunuz bu noktada gerçekleşti dün olaylar. Girne Limanı'ndan çıkan gemi Türkiye'ye taş uçuğu istikametine doğru giderken bulunduğumuz bu noktada önce alabora oldu. Sonra geminin su alması sonucunda gemi battı. Evet, gemi kaptanı şu anda yanımızda. Kaptan Mustafa Bey, böyle rica edeyim, yanıma gelin lütfen Mustafa Bey. Neler oldu, neler, nasıl haber aldınız, nasıl bir kurtarma çalışmasına girdiniz?
2: Dün hava şartlarından dolayı biz turlarımızı iptal ettik. Haliyle limandaydık. O esnada başkanımız Faik Gencer mesaj yoluyla iletti. Açıklarda bir ekspresin battığını bildirdi bize ve ben kendi ticari şahsi teknemle direkt, tabii düşünmedik havanın ne kadar kötü olduğunu, direkt insanların canları aklımıza geldi. Çıktık. Enkazın olduğu yerde çok şükür ki tam enkaz aşağıya batmamıştı. Hala daha yukarıdaydı. Hava vardı içerisinde. O yüzden daha denizdeydi. Üzerinde ortalama 80 ile 90 yolcumuz vardı. O esnada 60 küsür 65 civarı yolcuyu ben şu andaki bulunduğumuz tekneye aldım. Daha sonrasında sahil güvenliğin haberiyle beraber onlarla irtibatlaşarak turizm limanı dediğimiz bizim yeni liman, orada ambulanslar bekliyordu. Oraya hızlı bir şekilde ulaştırdım. Daha sonrasında ambulanslar gelip kazazedelerimizin hepsini alıp teker teker hastaneye sağ olsunlar yardımcı olarak götürdüler.
1: Kaptanım, gemi kaptanı, ikinci kaptan da siz kurtardınız dün. Aslında seyir halinde olan kaptan ve ikinci kaptanın da kurtulmasında büyük bir rol oynadınız. Onların da hayatını siz kurtardınız. Neler söyleyeceksiniz bu konuda ve geminin durumu neydi? Yani gemide bir sorun mu vardı? Neden gemi battı sizce?
2: Şimdi birinci kaptan ve ikinci kaptan zaten benim kendi teknemdeydi dün. Onlar da geldi aynı şekilde diğer yolcularla beraber. Teknenin neden battığına gelecek olursak, bunları biz bilemeyiz. Yani benim bilebileceğim bir durum değil. Acaba ne oldu? Parça mı koptu? Çünkü tekneler kolay kolay batmaz. Bizde de aynı şekilde mesela, yani bizde de batması için parçanın atması lazım. O tarz gemilerde, ekspres gemilerinde de aynı şekilde. Eğer saç ise saçın patlaması lazım. Fiber ise fiberin patlaması lazım. Şimdi acaba orada bir fiber, bir parça mı patladı ve ondan dolayı mı tekne su aldı, battı, yoksa daha farklı bir ihmal mi, hiç yani bizim bilebileceğimiz bir durum yok. Kara kutu dedikleri bir şey var. Eğer kara kutuyu araştıracak olurlarsa, zaten kara kutuda eğer bir parça patladıysa ya da attıysa onu kara kutu belirlemez. Kara kutunun amacı oradaki haberleşmeler, ne zaman yardım istedi ya da elektronik bir hasar, motorda bir arıza var mı, bunları bilir. Yani bir parça patladıysa kara kutunun o parça patlayıp patlamadığını bilmez.
1: Evet, gemi kaptanı dahil bugün toplam 9 kişi kazada ihmali bulunan 9 kişi mahkeme huzuruna çıkarıldı ve onlara da tutukluluk kararı alındı. Sizce doğru bir karar mı?
2: Şimdiki tabii ki can kaybı var günün sonunda. Yani ben de bu işi yapıyorum. Allah korusun. Bizde de böyle bir şey, çok şükür şimdiye kadar Girneyat Limanı'nda böyle bir şey yaşanmadı. Yaşanmaz da inşallah. Hiçbir yerde inşallah yaşanmaz. Ama örneğin mesela böyle bir şey yaşanacak olsa ki dünkü durumda, tabii ki bunların sorumluları kimse, hepsi bir sorulacak. Neden oldu bu teknenin batmasının, geminin batmasının sebebi nedir diye mutlaka sorulacak. Bu doğru bir karar yani.
1: Peki kaptanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu geminin geçmişini biliyorum, açıklamanız vardı bugün. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili?
2: Yani geminin geçmişini bilmiyorum. Sadece duyumlarından dolayı bu daha öncesinden bir yara almış.

0: sol tarafından bir yer almış ve haliyle 4-5 sene Türkiye'de karada kalmış. Yani seyir falan yapmamış. Daha sonrasında o parçalanın bir kısmını tamir edip tekrar denize atmışlar. Sonrasında yolculuğa devam etmiş. Yani bu gemi 3-5 ay ya da bir senedir bu yolculuğu yapmıyor. Uzun zamandan beri bildiğim kadarıyla bu seyri yapıyor. Hani geçmişini bilmesem de duyduğum kadarıyla daha öncesinden bir büyük bir rıhtıma vurmuş ve yara almış. Bu bildiklerim sadece, yani duyduklarım daha doğrusu.
1: Evet, Allah razı olsun. 50 küsur vatandaşımızı kurtarılmasında büyük emek sarf ettiniz. Dün canınızı hiçe saydınız aslında. Bu konuyla da ilgili herkes size duacı.
0: Yani keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, biz de gitmeseydik. Yani kimsenin bize teşekkür etmesine gerek yok. Biz bunu herkese söylüyoruz. Kimse bize teşekkür etmesin. Çünkü bu bizim yapmamız gereken bir şeydi. Canımızı, malımızı ortaya koyup gitmek zorundaydık. Bu, yani kimsenin bize ne olur git demesine gerek yok. Bu bizim kendi yapmamız gereken insanlık açısından zorunlu bir şey.
1: Evet. Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Girne'de ve şu anda hani düne oranla denizin süt liman olduğunu söyledi biraz önce kaptan ve dedi ki aslında düne kesinlikle kıyas bile edilmez bugünkü hava, lakin biz bugün bile neredeyse ayakta duramıyoruz. Özellikle kameraman arkadaşım çok zor anlar yaşıyor bu çekimi yaparken ve hani çok ciddi bir dalga var ama bu dalganın 4-5 mislisi vardı dün ve bu dalgalar eşliğinde yola çıkıldı. Aslında bu dalgalarda yola çıkanlara sormak lazım diye sormuştuk yayınlarımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den bir açıklama geldi. İhmali olan herkes yargı önüne çıkarılacaktır dedi ve gemiye izin veren kim varsa hepsi gözaltına alındı. Bunun da bilgisini verelim. Onlar da soruşturma kapsamına girdi ve sabah saatlerinde Girne Mahkemesi'ne kaptan ve beraberindeki 8 kişi çıkarılmış. Kaptan ve beraberindeki insanlar için tutuklama kararı alınmıştı ve İhmali olan herkes ceza alacak açıklamasının hemen ardından gemiye izni veren tüm kurum kuruluşlar hepsi bu saatlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hesap veriyor. Hesap vermeye başladı açıklaması geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den. Evet, 18 kaybımız var. 18 kaybımız için yarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çok büyük bir ekipman gelecek ve SAT komandoları eşliğinde arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Bizler Akdeniz'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu noktada gerçekleşti dün olay ve halen de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son büyük enkaz biraz önce, yaklaşık bir saat önce yavaş yavaş botlarla çekilerek kıyıya yanaştırıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yarın muhtemeldir ki Türkiye'den gelen ekipmanlarla bu arama kurtarma çalışmaları nihayete erecektir. İnşallah sağ salimde kurtarılacaktır diye dua ediyoruz diyelim. Sözü Akdeniz'den şimdi sizlere bırakalım.
2: Evet, Rıza Açıkgöz Girne açıklarından son bilgileri paylaştı. 267 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu ve battı. Dün anlattık uzun uzun ve facia anlarının tanıklarının ifadelerini de ekrana taşımaya devam ediyoruz. Bir kazazede aynı zamanda küçük bir çocuğu boğulmaktan kurtaran Deniz Özpolat neler yaşadı, o anları anlattı.
3: Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu komple. Hiçbir şekilde gemi suyun içerisine doğru, hani suda gitmiyordu, uçuyordu. Dalgaların üzerinden zıpla zıpla gidiyordu.
4: Bir çocuğu kurtaran kazazede Deniz Özpolat dehşet dolu anları böyle anlattı. Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribot alabora olarak battı. Facia geliyorum dedi. Ama mürettebat yolcuları sakinleştirmeye çalışırken önlemleri almakta gecikti.
3: İçeriden sular fışkırdı deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca bir sahil güvenliği arayıp

0: diye bağırdık. Daha çok açılmamıştık. Bir tane adam çıktı. Dedi ki sorun yok, normal. İnsanlar panik yaptı. Çıkış kapısına ilerledik. Personeller vardı. Bir tane beyaz, galiba hani kaptandı o. Beyaz gömlekli birisi vardı. İnsanlar zaten izdam çekiyordu. Can yeriyi bulamadık. Gittik. Üzerimize kapıyı kapattılar. Bekleyin dedi, çıkartacağız.
1: Kapatılan kapılar feribotu adeta kafese çevirdi. Mahsur kalan yolcular camları kırarak çıkabildi.
0: Suya atladık biz. Korkumuzda gemi batarsa insanları suyun altına çekip vakumlamasın diye. Birçok insan kaldı. Gemi sonradan batmaya başladı. Yan kaldı. Camı kırıp insanları kurtardık.
1: O sırada bir çocuk boğulmaktan yolcular arasındaki Deniz Özpolat sayesinde kurtuldu.
0: Suda açıkta çocuklar vardı. Bir aile vardı. İsmail'den o küçük yaştaki çocuk şey yaptı. Onları kurtardık. Can kurtaran botuna yükledik hep beraber.
2: Çocukları siz kurtardınız. Birçok çocuğu.
0: Evet, anne baba oradaydı. Hep beraber çıkarttık yukarı. Ben hani olabildiğince sahil güvenliği o tarafa yönlendirmek istedim. Yaşı küçüktü çünkü. Çok küçük bir bebek vardı. Bir sürü insan gemin içine sıkıştı. Çünkü kapının bazıları kapalıydı. Arka kapılar falan. Sağ sol kapılar.
3: Bugün İstanbul'da önemli bir toplantı var. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Ağustos ayının başında imzalanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ve bugün İstanbul'da ilk toplantı yapıldı. Toplantının ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçti. İnsanlığın ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu ciddiye alınacak bir insan değildir ve Netanyahu artık durdurulmalıdır dedi Hakan Fidan.
4: Seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var. Ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata. Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor. Yani Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlere de zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin devletinin kurulmasını istemiyor. Bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor. Soykırımcı ve işgalci yaklaşımın, bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
3: İstanbul'da yapılan toplantı önemliydi çünkü ittifakın genişlemesine dair de bir beklenti var. Hangi ülkeler katılabilir? Bu ilk toplantıda neler konuşuldu? İzlenimleri soralım. Hasan Zahit Ezim toplantıyı takip etti. İzlenimleri anlatacak.
5: Merve Tepe, teşekkürler ve yayınlar dileyelim. Toplantının artık an itibariyle bittiğini söyleyelim. Yaklaşık 20-25 dakika öncesinde toplantı son buldu ve Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameralar karşısına geçti. Oldukça önemli mesajlar verdi. Ancak toplantının ana gündemine bakacak olursak toplantının ana gündemi birden fazla konuydu. Savunma ve caydırıcılık mekanizması, 3 ordunun birlikte çalışabilirliğinin artırılması, yine aynı şekilde güvenlik meselelerinin yer aldığını söyleyelim. Toplantı başlamadan yaklaşık 1-1,5

0: saat öncesinde aslında ikili görüşmeler vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mevkidaşı Muhammed Arif'le bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Devamına baktığımız zaman Güler ayrıca Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Asım Minür'le de bir araya geldi ve devamında ise bu görüşmede Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu da katıldı. Diplomasi ayağında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan mevkidaşıyla bir araya geldi ve daha sonrasında o toplantı başladı. Toplantının ana gündem konusu az önce söylemiş olduğumuz gibi savunma ve caydırıcılık alanındaki ortak işbirliğinin artırılmasıydı. Aslında toplantı başlar başlamaz, daha doğrusu Hakan Fidan kameralar karşısına geçer geçmez toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesinin savunma temelli bir toplantı olduğunu ve bu ittifakın savunma temelli bir ittifak olduğunu ifade etti. Az önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yine önemli gündem maddelerinden bir tanesi toplantının bu ittifakın genişleyebilecek olmasıydı. Yaklaşık 5-6 adet Müslüman ülke, 5-6 tane Müslüman ülkenin Mekke Anlaşma ittifakına katılmasının beklendiğini öncelikle söyleyelim ki yine en çok aslında öne çıkan ülkelerden bir tanesinin de Mısır olduğunu söyleyebiliriz. Hakan Fidan oldukça önemli orada net mesajlar da verdiğini ifade etmek istiyorum. Ki yabancı basın aslında bir soru sormuştu Netanyahu ile alakalı. Az önce bir izlenimini vermiştik ancak ben de buradan çok kısa bir şekilde söyleyelim. Herhangi bir şekilde Netanyahu'nun ciddiye alınmaması gerektiğini ve İsrail hükümetinin durdurulması gerektiğinin net bir şekilde mesajını verdi Hakan Fidan. Toparlayacak olursak bu ittifakın bu toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesi ittifakın genişleyebileceği olması ve bu ittifakın savunma ittifakı olduğunu belirtmesiydi. İlerleyen günlerde ve haftalarda yeni toplantılarda olacak gibi duruyor. Sözü size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Hasan Zahit Ezim anlattı. İstanbul'daki Mekke Ortak Savunma Toplantısı'nın ayrıntılarını. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Kırgızistan ziyaretine bakacağız. Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Programının ayrıntılarını da Bişkek'te Mert Acalioğlu takip ediyor. Son bilgileri Mert Acalioğlu'ndan alacağız. Mert.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyiz. Başkan Erdoğan'ın konaklamış olduğu otelin hemen önündeyiz. Kısa bir süre sonra da Başkan Erdoğan bu noktadan çıkış gerçekleştirecek. Hemen arkamızda aracını da görmektesiniz. Hazır vaziyette bekliyor. Başkan Erdoğan buradan göçebe oyunlarının gerçekleştireceği Bişkek Arena'ya gidecek. Orada da aslında liderlerle bir araya gelmiş de olacak aynı zamanda. Önemli tabii ki sen de belirttin. Şangay İşbirliği Örgütü'nün yarın zirvesi var. Toplam 26. zirve olacak Bişkek'te gerçekleştirilen bu zirve ve önemli konu başlıkları ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli, dikkat çekici olacak. Bunun yanı sıra yapacağı görüşmeler oldukça önemli. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bu kapsamda özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz'deki güvenlik, seyri sefer güvenliği ve savaşın sonlandırılmasına ilişkin atılan adımlar gibi birçok konu başlığının ele alınması beklenmekte. Özellikle Türkiye izlemiş olduğu dengeli dış politikayla birlikte hem NATO üye olan bir ülke olarak hem de aslında ara buluculuk rolünü iyi üstlenerek aslında ortaya koymuş olduğu vizyonla tarafları masada buluşturabilen bir ülke konumunda. Bu açıdan aslında Putin'le yapacağı görüşme Başkan Erdoğan'ın oldukça önemli. Tüm bu detaylar değerlendirilecek, ele alınacak. Öte yandan Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye'de kurulması planlanan bilindiği üzere doğal gaz merkezi vardı bu konu. Öte yandan Akkuyu nükleer santralinde ilk reaktörün bu yıl devreye alınması bekleniyor. Türkiye'nin orada Rusya ile bir ortaklığı var bilindiği üzere. Bir diğer konu Suriye. Bütün bunların değerlendirilmesi, ele alınması bekleniyor. Yine tabii ki biliyorsunuz Doğu Bloğu ülkelerinin özellikle Rusya ve Çin gibi ülkelerin İran'a vermiş olduğu destek ve tabii ki İran'ın da içinde bulunmuş olduğu savaş ki Pezeşkiyan da burada olacak bilindiği üzere. Tüm bu detaylar bu görüşmelerde değerlendirilecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın dışında Çin Devlet Başkanı Xi ile Putin'in bugün bir görüşmesi var bilindiği üzere. Bu da oldukça önemli ve dikkat çekici. Aslında bakmış olduğumuzda Şangay İşbirliği Örgütü diyoruz. Dünyanın belki de yarısı nüfus olarak bu örgütün içerisinde görünüyor. Bu açıdan oldukça önemli ve dikkat çekici. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın İlham Aliyev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Öte yandan tabii ki ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaporov ile bir araya gelecek. Bunun dışında liderlerle görüşmeleri de olacak ve bu görüşmelerle aslında hem ikili ilişkilerin geliştirilmesi hem de tabii ki ülkeler arası ortaya konulacak ekonomik anlamda o enerji anlamında kararların da aslında belirli bir çerçevesinin oturtulması bekleniyor. Tabii ki ortak çerçeveyi aldığımızda ki arkamdaki hareketlilik şöyle bir kez daha bakacağım. Zaman zaman araç içerisinde hareketlilik oluyor. Başkan Erdoğan birkaç dakika içerisinde çıkacak, bunu da belirtelim. Öte yandan bu teşkilat içerisinde yer alan ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde.

0: da olan Türkiye'nin dost kardeş olarak görmüş olduğu ülkeler var. Yine Pakistan da burada bildiğiniz üzere. Bu açıdan aslında önemli bir nokta. Türkiye'de bu örgütün, Şangay İşbirliği Örgütü'nün bilindiği üzere diyalog ortağı olarak burada yapılacak temasları biz de yakinen takip edeceğiz. Dakikalar içerisinde Başkan Erdoğan'ın arkamızda bulunan kapıdan çıkması bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Bişkek programına ilişkin ayrıntıları Mert Acalioğlu anlattı. Şimdi bölgeye dönelim. Amerika ile İran arasında aslında savaşın artık bitti denmese de bittiği ve bir ekonomik ambargonun uygulanacağı söyleniyordu. Amerikan kanadından gelen açıklamalar böyleydi. Haftalardır bir saldırı yoktu. Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nı dün gece hedef almasına kadar. İran devrim muhafızları bu saldırıyı doğruladı ve iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlar yerine bu ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir döneme denk gelmesi de ayrıca dikkat çekti.
2: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
3: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
4: I'm Admiral Brad Cooper.
3: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
2: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
1: Ukrayna ve Rusya arasında saldırılar devam ederken 5. yılına yaklaşan savaşın ağır yükünü yine siviller taşıyor. Kiev'de Rus saldırıları sebebiyle bazı metro hatları 5 gündür tamamen devre dışı kaldı. Taraflar arasında müzakere belirsizliği devam ediyor. Rusya ise sahada ilerleyişini sürdürüyor.
5: Sirenler çaldığında metrolara sığınıyorlar. Saldırılar enerji hatlarını vurdukça ulaşım günlük hayatın en büyük sınavına dönüşüyor. Savaş Rus ordusunun hedefindeki Kiev'de günlük hayatı felç etmiş durumda.
6: Belki de uyku tulumlarımızı alıp lisenin yakınındaki metro istasyonunda uyusak daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçen yıl okulda zor zamanlar geçirdim ve şimdi gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Ukrayna-Rusya savaşı tarafların enerji altyapılarını vurmasıyla yıpratma savaşına dönüştü. Ukrayna ordusu son 4 günde yaklaşık 1500 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Başkent Kiev'e yağan bombalar nedeniyle bazı metro hatları 5 gündür aralıksız devre dışı kaldı. Siviller Rus saldırıları nedeniyle günlerinin çoğunu metro istasyonlarında geçiriyor.
6: Lise hazırlıkları için sınıfı temizleyip eşyalarımızı içeri taşımamız lazım. Dün bütün günü okul hazırlıklarıyla üniformayı ve diğer gerekli her şeyi almakla

0: geçirdik. Ama hava saldırısı uyarısı yüzünden bütün gün bunları alamadık.
1: Savaşın en büyük yükünü halk çekerken çatışmaların son bulacağı günse hala belirsiz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin çatışmaları sona erdirme yolunda ABD heyetiyle görüşmeler yapacağını açıkladı.
2: Gelecekte savaşın tek seçenek olarak kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
1: İki tarafında verdiği ağır kayıplara rağmen Rus ordusu sahada ilerleyişini sürdürüyor. Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi'de iki yerleşim yerinin ele geçirildiğini kaydetti.
3: Büyüme rakamları açıklandı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü.
4: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Bu dönemde ekonomide çeyreklik bazda büyüme %1,1 oldu. Büyümenin alt kalemlerine bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3 artış kaydetti. Sanayi sektörü bu dönemde %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1 büyürken onu %2,1 büyümeyle gayrimenkul faaliyetleri, %0,5 büyümeyle ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. İnşaat sektörü bu dönemde %1,9 daraldı.
5: 2,3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal. Soğutma çalışmaları başarıya ulaştı diyebiliriz.
4: Tüketim cephesine baktığımızda hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Bu dönemde iş gücü ödemelerindeki artış %36,7 olarak gerçekleşti. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı %38,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verilerini de yayımladı. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2025 yılında cari fiyatlarla 714.682 lira, dolar cinsindense 18.103 dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Ekonominin güçlenen makroekonomik temellerinin şoklara karşı direnci artırdığını söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı değerlendirmede, ilk 6 ay ekonomik büyüme performansımız küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomimizin dayanıklılığı gösterdi ifadelerini kullandı.
3: Ve Avrupa'da yaşanan otomotiv krizi, talebin azalması, üretimin de azalmasıyla birlikte kriz derinleşiyor. 350 bin kişi 2030 yılına kadar işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Daha fazla bilgiyi Fatih Yılmaz anlatacak.
6: Merve Tepe, Avrupa'da otomobil sektöründe yaşanan kriz dev üreticilerin yanı sıra yan sanayi şirketlerine de sıçramış durumda. Büyük üreticilerin yanı sıra binlerce yan sanayi şirketi de biraz önce ifade ettiğiniz üzere artan maliyetler, düşük talep ve Çin ile yaşanan rekabet nedeniyle zor günler geçiriyor. Avrupa Otomotiv Yan Sanayi Birliği'nin verilerine göre yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 104 bin çalışan işini kaybetti. Mevcut tablo böyle devam ederse 2030 yılında yani 4 yıl içerisinde işini kaybedenlerin sayısının 350 bine ulaşması bekleniyor. Krizin nedenleri arasında biraz önce söyledik. Elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş olması, yeni teknolojilere yapılan yüksek yatırım ve Çinli şirketlerin Avrupa'daki hızlı yükselişi gösteriliyor. Çin'in otomotiv yan sanayindeki payı da dikkat çekici şekilde artıyor. Asyalı şirketlerin küresel otomotiv yan sanayi pazarındaki payı %49'a ulaştı. Çin'in payı ise 2015'te %5 iken bugün %14'lere ulaşmış durumda. Yani 3 kata varan bir artıştan söz ediyoruz. Alman şirketlerin payı ise aynı dönemde %26'dan %23'e geriledi. Avrupa otomotiv sektörünün lokomotifi. Almanya'da binlerce kişi için iş kaybı riski bulunuyor. Dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Alman ZF şirketi 2030 yılına kadar yaklaşık 7000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyururken yine Bosch'ta bu sayının 13.000'e ulaşması, Continental değilse 2026 sonuna kadar 10

0: bina, 11 bina ulaşması bekleniyor. Bir başka yan sanayi devi Çafler'de de Avrupa genelinde yaklaşık 4700 kişinin işine son verilmesi planlanıyor. Uzmanlara göre Avrupa otomotiv sektörünün sektöründeki dönüşüm yalnızca fabrikaları değil, yüz binlerce çalışanın da geleceğini yakından ilgilendiriyor diyelim. Merve Tepe, sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Fatih Yılmaz. Son bilgileri paylaştı Almanya'dan. Şimdi Samsun'a gideceğiz. Yatırımların genişletilmesi, büyümesi noktasında bir önemli adım daha. Çarşamba Havalimanı'nda 29 bin metrekarelik yeni terminalin temeli 3 Eylül Perşembe günü atılacak. Bölge için ne anlama geliyor bu? Hemen soralım yatırımın ayrıntılarını. Mahmut Erdoğan Samsun'dan son bilgileri paylaşıyor.
2: Karadeniz bölgesi, özellikle Samsun, ulaşımın dört ana eksenini bünyesinde bulunduran bir şehir. Hava, kara, demir yolu ve deniz yoluyla ulaşımın gerçekleştirildiği bölgede elbette ki en önemli ulaşım araçlarından biri de havalimanı. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aslında ilk uçuş 11 Ocak 1999 yılında gerçekleştirilmişti. O günden bugüne kadar zaman zaman bakımlar yapılan Samsun Çarşamba Havalimanı'nda köklü bir değişikliğe gitmek için o ilk temeller 3 Eylül tarihi itibariyle atılacağı bilgisini paylaşmış olalım. Hem bölge için hem de Samsun için son derece önemli bir yatırım bu kapsamda yapılmış olacak. Samsun hava ulaşımındaki en önemli noktası olan Çarşamba Havalimanı'nda büyük bir dönüşüm başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temeli 3 Eylül Perşembe günü atılacağını belirtelim. Yeni terminal binası 29.120 metrekare büyüklüğünde olacak. Projenin tamamlanmasıyla havalimanının yıllık 2 milyon olan yolcu kapasitesi de 3 milyona çıkmış olacak. Samsun Çarşamba Havalimanı 2025 yılında 1.640.095 yolcuya hizmet verdi. Aynı yıl havalimanında 17.169 uçak trafiği de gerçekleştirildi. Yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında yolcu ve uçak trafiğinin bugünkü seviyenin yaklaşık 2 katına ulaşması da bekleniyor. Proje yalnızca terminal binasıyla sınırlı kalmayacak. Yeni güç ve ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yolları da yapılmış olacak. Havalimanının 54.027 metrekare olan apron alanı 71.211 metrekareye çıkacak. Uçak park pozisyonunda 10'dan 14'e, otopark kapasitesi de 246 araçtan 1506 araca yükseltilmiş olacak. Yeni terminalle birlikte check-in bankolarının sayısı artırılacak. Yolcu salonları, bagaj ve VIP alanları genişletilecek. Ayrıca havalimanında yeni bir CIP binası da kazandırılmış olacak. Yeni yatırımlarla birlikte Samsun Çarşamba Havalimanı artan yolcu ve uçuş trafiğine uzun vadede cevap verebilecek daha yüksek kapasitede önemli bir ulaşıma da kavuşmuş olacak. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılacak olan bu yeni temel atma ve apron binaları devam ederken havalimanı da bu bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek diyelim ve sözü Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan tekrar size bırakın.
1: Teşekkürler. Mahmut Erdoğan paylaştı son bilgileri. Şimdi hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bu yaz yine çokça orman yangınlarını konuştuk. Tam da orman yangınlarına dair mücadele devam ederken, soruşturmalar sürerken Cezayir'den bir haber geldi. Cezayir'de kasten orman yangını çıkaranlara idam cezasının verilmesine karar verildi. 12 kişinin öldüğü yangın sonrasında son olarak Cezayir Cumhurbaşkanı bir yasal düzenleme yapılması için talimat vermişti. Artık yangınları kasten çıkaranlar idam edilecek.
3: Kasten yangın çıkaranlara idam cezası uygulanacak.
4: Cezayir kritik bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Kasten orman yangını çıkaranlara idam cezası gündemdi. Ülkede geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti. Alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Cezayir'in doğusunda yaşanan yangınların ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'dan kritik bir adım geldi. Tebun, ormanları kasten yakanlara idam cezası verilmesi için yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.
3: 15 Eylül'e kadar kasten yangın çıkaranlara yönelik ceza hükmünde bir değişiklik yapılacak. İdam cezası normal yargı süreci kapsamında uygulanacak. Değişiklik tasarısı bu hafta hükümete sunulacak. Kasten yangın çıkaranlara idam cezası uygulanacak.
4: Kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezası uygulanacak. Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı. Cumhurbaşkanı Tebbu'nun talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak. Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.
1: Türkiye genelinde de bu sene çıkan orman yangınlarına soruşturmalar devam ediyor. Son bir haftada çıkan 22 yeni orman yangınına ilişkin 3 kişi tutuklandı. 1 Haziran'dan bugüne kadar tam 97 orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. 15 kişi tutuklandı.
5: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafası.
4: Yeşil vatanı koruma mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran'dan bugüne kadar 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde 69 şüphelinin tespit edildiği, 15 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. 22-30 Ağustos tarihleri arasında çıkan 22 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda ise 23 şüpheli tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana zarar verenlerin hesap vereceğini söyledi ve ekledi. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizde ve orman muhafaza ekiplerimizde koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle yeşil vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin.
1: Konya Seydişehir'den bir görüntü. Bir mağaranın girişinde bir kadın kayalıklardan düşerek yaralanıyor ve kurtarmak için askeri helikopterler devreye giriyor. Olay dün öğle saatlerinde Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan Perzene Mağarası girişinde yaşandı. Yürüyüşe çıkan bir kadın mağara girişinde dengesini kaybetti ve kayalıklardan aşağı düştü. Ekipler hemen bölgeye geldiler ama bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle askeri helikopter desteği istendi. Helikopterle kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alındı. Yaralanan kadının sağlık durumunun da iyi olduğu açıklandı. Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce sokak kedisinin dudağından ısırdığı kız çocuğu kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Test sonucu pozitif çıkan küçük kız 2 haftalık yoğun bakım mücadelesine ne yazık ki yenik düştü.
6: Kedinin ısırması sonucu kuduz olan 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti. Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. 10 Ağustos'ta hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan kız çocuğu 2 haftanın ardından hayatını kaybetti.
1: Erzincan'da ağla giren ayının saldırısı sonucunda 144 küçük baş hayvan telef oldu. Besici zararın karşılanmasını istiyor. Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece saatlerinde kilitli ağla giren bir ayı 144 küçük baş hayvanı telef etti. Sabah gelen besici İsmail Mutlu hayvanların telef olduğunu görünce hemen durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve jandarma olay yerine geldi. İnceleme yaptılar. Ekibin incelemesinde ağla ait kapıda ayıya ait bir pençe izleri olduğu görüldü ve çok sayıda hayvana telef olan İsmail Mutlu'nun da zararının giderilmesini istedi.

0: Hani söylendi. Pitbull'lar satışı ve ağızlıksız gezdirilmesi yasak olan köpek türlerinin başında geliyor. Hatta yargıya taşınan saldırı vakalarında silah sayılıyor bu saldırılar ve sahiplerine ceza veriliyor. Buna rağmen sorumsuz kişiler tarafından hala satın alınıyor ve serbestçe dolaştırılıyorlar. Arkadaşlarımız da internetteki Pitbull ilanlarından birini aradı. Bakın nelerle karşılaştılar.
1: Ağızlıksız gezdirmesi yasak, mahkemelerde silah sayılıyor. Ama yine de satılıyor, üstelik ağır cezalara rağmen.
2: Son dönemde pitbull saldırısı vakaları giderek artıyor. Aslında bu cinsin satışı da, ticaretinin yapılması da Türkiye'de yasak. Ancak sıkça karşımıza çıkmasının yanı sıra internet üzerinden satışı da yapılıyor.
3: Hayvan koruma kanununa göre köpek cinsinden yasaklı sayılan hayvanların barındırılması, üretilmesi, satılması, hediye edilmesi, yurt içine sokulması yasaktır.
1: İlanlar çoğu zaman sosyal medya üzerinden veriliyor. Hayvanlar tıpkı bir eşya gibi 81 ile kargolanıyor.
4: 20-25 arası lazım ben fiyatı.
2: 20 bin ile 25 bin lira arası.
4: Evet.
2: Safkan.
4: Aynen.
2: Peki kaç yaşında oluyor?
4: Yavru oluyor.
5: Türkiye'de yasaklı bir hayvanın beslenmesi, yani bunu eğitilmesi, köpeği dövüştürüyorlar zaten, ayrı eziyeti var.
6: Çok tehlikeli bir şey. Sonuçta çocukları, insanları, hepsini öldürebiliyorlar.
3: Yasağa uymayanlar hakkında yahut internet üzerinden bunların satışını yapmaya çalışanlar hakkında hayvan başına 95.589 lira bir idari para cezası kesilebileceği gibi söz konusu hayvanlara da devlet tarafından el konulmaktadır.
2: Yasal mevzuata göre saldırgan ya da geçmişinde ısırma, saldırma gibi vakaları bulunan köpeklerin kamuya açık yerlerde ağızlık ve tasma ile gezdirilmesi gerekiyor.
3: Metro, metrobüs gibi özellikle halkın toplu olarak bulunduğu yerlere bu hayvanların sokulmaması büyük önem arz etmektedir. Yasaklı bir hayvanın birisini ısırması halinde 4 aydan 4 yıla kadar bir hapis cezası verilebileceği gibi değerlendirilebilir.
0: İstanbul Beykoz'dan bir görüntü, iki motosikletli tehlikeli hareketler yaparak trafiğin güvenliğini tehlikeye soktu. Motosikletlerin ters şeritte uzun süre tek teker ilerlediği anlar geliyor şimdi ekrana.
7: Biri slalom yaptı, diğeri tek teker üzerinde gitti. Beykoz Riva yolunda seyreden iki motosikletli trafiği böyle tehlikeye attı. Önce içinde iki çocuk olan bir aracın önüne geçtiler. Olası bir kazada hem kendi canlarını hem de araçtaki sürücü ve çocukların canını tehlikeye attılar. Motosikletli magandaların dehşeti bununla da sınırlı kalmadı. Biri virajlı yolda slalom yaparak dakikalarca ilerledi, diğeri ise zaman zaman ters şeride geçti, tek teker üzerinde ilerledi. Motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu.
0: Sırada Serie A ve La Liga'dan maç özetleri var. Inter deplasmanda Cagliari'yi Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Real Madrid ise Arda Güler'in gol attığı maçta Malaga'yı 4-0 yendi. Maç özetlerini taşıyalım ekranı, ardından devam edeceğiz.
8: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına. Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı. ve golü attı Bellingham.

0: Kamavinga. Kamavinga iyi yere. Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi. Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham. Vinicius. Bellingham. Bellingham. Bellingham direkt. Direkten döndü. Soluyla vurdu Bellingham. Camavinga orada şimdi. Savunma uzaklaştırdı. Orta geldi. Trent'ten. Bellingham. Bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda Güler oyunda. Şimdi Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler!
1: 3 dakika yeter onu be. Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya moruyor ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama o da 3 dakika yeter. Mbappe'ye vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek, asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanında koşuyu yaptı. Tabii çok taze, 87'de girdi Arda ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk gol Arda'nın. Arda çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Lyoman da verdi pasını. Mbappe. Mbappe ayak içi Herrero. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti. Çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4. Malaga 0. Maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.
2: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde. Galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kivu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan'a, Hakan bekletmeden şut! Hakan gollere devam ediyor! Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında. Yavaş gitti, topu ağlarla buluşuyor. Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda 2 maç 2 gol oluyor. Federico Di Marco ortayı yaptı. Kafa vuruşu asfaltta dışarıya. Kanji. Yükseltti Pavard. Lautaro Martinez. Barella aldı önüne. Esposito pas bekliyor. Barella kendisi vurdu Capri ile. Dakikanın maçın başındaki en iyilerinden Nicolò Barella. Hakan. Tek dokunuş Barella'dan. Pio Esposito yeniden Barella'yı gördü. Nicolò Barella ortası. Di Marco! Kampi ile kurtarıyor yine. Çok etkili geldi Inter. Çok akıcı geldi yine. Di Marco'nun vuruşunda Kampi ile korneri çeliyor. Di Marco'nun pası Esposito'ya. Ondan Lautaro. Lautaro'nun pası geçmedi. Esposito kaleci Capri ile. Duraklama anlarında ilk yarıdan yine yaklaşıyor gole Inter. Maldini. Maldini açtı ayağından yatarak müdahale Pavard. Hakan'dan Barella. Barella kurtardı topu yeniden Hakan'a. İki oyuncu Hakan ve Barella müthiş çıkıyorlar.

0: Inter'i bir kez daha hata taşıyor bu ikili. Esposito kontrol vuruş Capri ile. Kalesinde devleşmeye devam ediyor Elia Capri ile. Padera bakabilir kaleye. Padera'nın plase denemesi. Martinez uzanıyor. Kevin Carlos da dönen top için karıştırmıştı orayı. Ortasını da yapıyor. Arka direkte Padera yükseldi. Ardından Stones vuruyor. Şimdi Adopo. Bisek'ten çok kritik müdahale. Gol atmış gibi seviniyor Yan Bisek. Lautaro'ya aradan pas. Lautaro Martinez çaprazdan vuracak Elia Capri ile. Korner kullanacak Inter. Padera'da kaldı. Kaleci Capri ile hala ileride ve son düdük. Maç bitiyor. Cagliari 0, Inter 1.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji dönüşümünde kritik mineraller yeni bağımlılık alanı oluşturuyor. Hali hazırda dünyada lityum rafinaj kapasitesinin %85'i ve batarya sınıfı grafit işleme kapasitesinin %91'i 3 ülkenin elinde bulunuyor. Nadir toprak elementleri hariç tutulduğunda her mineraldeki en büyük rafinaj ülkesinin ortalama payı 2023'te %70'ten 2025'te %72'ye yükseldi. Buna karşın küresel kritik mineral yatırımları ise 2025'te bir önceki yıla göre %9 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyo.

0: Yusu.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A-Haber Radyo.
4: Canlı yayın.
5: Başkan Erdoğan bulunmuş olduğumuz alandan ayrılmıştı ve şimdi o noktaya geçildi. 4000'den fazla sporcu katılıyor göçebe oyunlarına. Bunu belirtelim. Bu yıl 6.sı düzenleniyor. Oldukça önemli tabii ki. Bu da bir aslında bir kültürün devam ettirilmesi açısından oldukça önemli ve dikkat çekici. Tabii ki Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantıları olacak. Başkan Erdoğan'ın baş başa birebir görüşmeleri olacak. Bunları yakından takip edeceğiz. Çaparov'la görüşecek, Putin'le görüşecek, Aliyev'le görüşecek, diğer liderlerle bir araya gelecek. Bu görüşmelerde önemli konu başlıkları ele alınacak ve değerlendirecek. Aslında Doğu Batı aksında Türkiye'nin dış politikası oldukça dengeli bilindiği üzere ve tabii ki aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı açısından da bu coğrafya bizler için aslında ata toprağı olarak oldukça önemli ve dikkat çekici. Başkan Erdoğan da özen gösteriyor, önem veriyor ve ifade ettiğimiz gibi o görüntüde Bişkek Arena'da gerçekleşiyor. Arka planda aslında Bişkek Arena'da gerçekleşen o açılış konuşmasına ilişkinde detayları gördük. Tabii yarın vereceği mesajlar da Başkan Erdoğan'ın oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. O mesajları da yakinen takip edeceğiz. Başkan Erdoğan neler söyleyecek, yapılacak görüşmelerde neler değerlendirilecek, bizler de yakinen takipçisi olacağız diyelim. Oradaki görüntüler ifade ettiğimiz gibi merkez frekans üzerinden gelecek. Takip edeceğiz bizler de ve yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız diyelim Merve Tepe ve sözü yeniden size bırakalım.
6: Çok teşekkürler. Mert Acaloğlu anlattı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz Bişkek'ten. Şimdi Girne'de batan gemiye ilişkin her geçen dakika yeni bir görüntü geliyor. Şimdi bir yeni görüntü paylaşacağız. Denize atlayan kazazedelerin yardım istediği duyuluyor. Bir dinleyelim. Çaresizce

0: bağırışlar var. Girne'de gemi battığı anda insanlar can havliyle gemiden çıkmaya çalışıyorlar ve o sırada cep telefonlarıyla hem yakınlarına haber vermeye çalışıyorlar, hem çevreden yardım istiyorlar ve bu görüntüler o anlara ait. Bir kişi kamerasını açmış ve gemi battı, denize atlayın diye bağırıyor. Yaşanan can havliyle kaçışın adeta can pazarının da en net görüntülerinden biri ne yazık ki. Girne açıklarında dün saat 12'de Girne limanından hareket ettikten sonra Mersin Taşucu limanına ilerleyen feribot yaklaşık 4 mil uzaklıkta su almaya başladıktan sonra batıp alabor olmuştu. O sırada can havliyle kaçmaya çalışan, kurtulmaya çalışan kazazedelerinde çektiği görüntüler paylaşıldı. Feribot kazasının ardından maalesef yürek burkan haberler gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de kayıp 18 kişi arasında yer alan Biçer kardeşlerin durumu. Miray ve Mehmet Asaf'ın annesi Ayten Biçer çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi. Yaşadığı anları da gözyaşları içinde anlattı.
1: Bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden.
2: Böyle anlattı acılı anne. O dehşet anlarını adeta yeniden yaşadı.
1: Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti.
3: Evladım gitti.
2: Hataylı Biçer ailesi tatil için Girne'ye gitti. Facia onları dönüş yolunda buldu. Filojet isimli gemiye bindiler. Gemi Girne'den Taşucu'na giderken alabora oldu.
1: Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kimse yani kimseyi de kurtarma derdinde değildi. Denizin içine kadar gittim, yer beni çekti. Biri bana elini uzattı ama kim bilmiyorum. Çıktım, gözümü açtım, orada hiç kimse yoktu. Benim çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yelekleri olsa belki de havada dururdu.
2: O sırada 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer yanlarındaydı. Gemideki kaos anne babayla yavrularını ayırdı. Biçer kardeşler kayboldu.
1: Tatile geldik, eve dönüyorduk biz. Çoluğumu çocuğumu alıp eve gidiyordum ben. 12 yaşında benim kızım. 12 yaşında.
2: Anne Ayten Biçer kızının elini tuttuğunu ancak bir valizin çarpmasıyla elinden kaydığını anlattı. Can yelekleri olmadığını söyledi. Gözyaşları yürekleri dağladı.
1: Bırakma diyordu, ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı. Kaydı ayakkabısı da elimden kaydı gitti. İki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala.
2: Acılı anne çocuklarının canlı çıkarılması umuduyla yaşıyor.
1: Yaşıyorsa bile gittiler, artık kurtulma şansları yok. Ben canlı getirdim, ölüm mü götüreceğim? Canlı getirdim onları, ölüm mü götüreceğim?
0: Şimdi Rum kesiminden gelen tepki çeken açıklamalar var bu facia sonrasında. Bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları büyük tepki topladı. Ölenler üzerinden yapılan söylemler tartışmayı daha da büyüttü.
2: Rumlar Türklere olan kin ve nefretini gemi faciası üzerinden çıkarmaya çalıştılar. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasa boğuldu. 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleri denizde kayıplara ulaşmak için seferber olurken facianın ardından Rum kesiminden nefret ve hakaret paylaşımları yapıldı. Skandal söylenlere ELAM üyesi Fivos Kipriyanu da eklendi. Kipriyanu'nun ölenleri umursamayalım, aklınızı başınıza alın ifadeleri büyük tepki çekti. Kipriyanu'nun Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis'in ortaklarından biri olarak anılması da tartışmayı daha da büyüttü. Ancak Rum kesiminde herkes aynı düşüncede değildi. Bazı Rumlar kendilerine ait sosyal medya hesaplarında bu nefret diline sert tepki gösterdi. Rumların içinden gelen en dikkat çekici tepkilerden birini yazar Marinos Nomikos verdi. Nomikos, nefret dolu yorumlara "lağım düşünceliler, utanç duyun" sözleriyle tepki gösterdi. Hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar. Sadece başka bir dilleri, başka bir dinleri olduğu, öteki tarafta doğdukları için diyerek isyan etti. İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Meral Hüseyin Ece, Rum kesimindeki insanlık dışı tutuma sert tepki gösterdi. Rum gazeteci Harry Theoharus'un facia üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif paylaşımını alıntıladı. 8 kişi hayatını kaybetti. Bu bir insanlık trajedisidir. Siyaset yapmak ve puan toplamak için uygun bir zaman değildir ifadelerini kullandı.
0: Nepal'deki durum maalesef işler acısı. 900'den fazla ölü var. Daha kötüsü 5000'den fazla kişi kayıp ve bölgedeki durum yüzünden arama kurtarma çalışmaları çok büyük aksaklıklarla devam ediyor. Nepal'deki sel felaketinde bir Türk turist rehber de olduğu ortaya çıktı. Türk turist rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos tarihinden bugüne kadar hiçbir haber alınamadı. Çifte vatandaş olan Öksüz'ün Rus pasaportuyla ülkeye girdiği ve Türk vatandaşı olduğunu tespit edilmesini geciktirdi. Öksüz'ün son telefon sinyaline ulaşılması için de arama çalışmaları hala sürüyor.
2: Nepal'deki dehşet veren sel felaketinde Türk vatandaşı olan turist rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Çifte vatandaş olan Öksüz'ün Nepal'e Rus pasaportuyla giriş yaptığı belirtildi. Bu nedenle bölgede bir Türk vatandaşının bulunduğu ilk aşamada tespit edilemedi.
4: Çifte vatandaş olan Eren Öksüz adındaki üyemiz Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Çin hükümetiyle yaptığımız temaslar sırasında orada bir Türk vatandaşının olmadığı bilgisi bunu teyit etti.
2: Rusya'nın 27 Ağustos'taki bildiriminin ardından Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı da sürece dahil oldu. Öksüz'ün son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
4: Şu anda kendisinin son telefon sinyallerinden elde edilen bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Bu yüzden kızı ve eski eşinin de bununla ilgili bilgi vermek üzere ifadeleri alınıyor.
2: Elena Öksüz'ün 26 Ağustos'ta otelden ayrıldığı, o andan sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
4: Hükümetin yapmış olduğu, yerel resmi makamları yapmış olduğu tüm çalışmalarda Elena Öksüz isminin aranması ve kendisine bir an önce ulaşılması için de bizler de haber beklemekteyiz.
2: Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giderek yabancı arama kurtarma ekiplerine gönüllü olarak tercümanlık yaptığı da ortaya çıktı.
5: Yabancı ekipler ve insanlar arasında evlerin enkazların altında kalan insanların yakınlarıyla konuşmak, bağlantı kurmak, detaylı bilgi alabilmek, odalar çizdirmek. Ya çünkü odalardan bir net bir şey kalmayınca ancak o yakın insanlardan yatak odası nerede olduğunu, işte nerede insanların, yani ailelerin olabildiğini öğrenmek için.
2: Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişininse hala kayıp olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye, Elena Öksüz'den gelecek iyi haberi bekliyor.
0: Sözde ateşkes, özünde katliam var. İsrail Gazze'de hedef seçmeden acımasızca hala bomba yağdırmaya devam ediyor. İşgal ordusu sivil toplum kuruluşları ve onlara ait gıda depolarını hedef alıyor. İnsani krizin daha da derinleştiği Gazze'de tamamen yok edilen temel ihtiyaçlarla savaşın en ağır bedelini yine kadınlar ve çocuklar ödüyorlar.
2: Açlıkla mücadele eden ve yetersiz beslenen çocuklar gelişim sorunları yaşıyor. Bebekli anneler gıda eksikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşirken savaşın ağır yükünü kadınlar ve çocuklar taşıyor.
6: Bombardıman nedeniyle oluşan hasar depolarımızdaki malzeme miktarını %35 oranında azalttı. Bu durum özellikle son 3 yıldır yaşadığımız kıtlıklar göz önüne alındığında Gazze şeridindeki en savunma

0: korunmasız gruplar arasında yer alan anne ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyecektir.
1: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi bombalar ve dozerlerle yerle bir etti. İşgalci ordu dünyanın gözü önünde yaptığı soykırımda şimdiye kadar 73 binden fazla Filistinliyi katletti. Gazze şeridine nefes olmaya çalışan yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları da İsrail bombalarının hedefinde. Filistinlilerin Deir el-Belah'ta kurduğu İnsani Yardım Derneği'ne ait gıda ve temel ihtiyaç depoları saldırılarda yerle bir oldu. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle temin edilen malzemelerin kullanılamaz hale gelmesiyle birden fazla beslenme noktası da işlevsiz kaldı. Üstelik vurulan depolarda özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve emziren anneler için özel gıda ve besin takviyeleri bulunuyordu.
0: Kızım 6 aylıkken tedavi görmeye başladı. Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan birçok sağlık sorunu yaşadığı için bize besin takviyeleri sağlıyorlar. Kızımı buraya kontrole getirmeye başladığımdan beri durumu önemli ölçüde iyileşti. Ve şimdi bu besin takviyelerinin depolandığı depolara bir saldırı gerçekleşti.
2: Sıcak bir bilgi, Çanakkale'de orman yangını çıktı. Görüntüler geliyor ekrana. Burası Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi. Çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. İlçeye bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisini artırdığı görülüyor. İtfaiye ekipleri hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerine sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Burası Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi. Bayramiç ilçesinde Yiğitler köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Vedat Sezer bölgede. Vedat Sezer, nedir son durum?
3: Saat 16.20 sularında başladı yangın. Bayramiç'in merkezine bağlı Yiğitler köyü yakınlarında. Düzensiz ormanda başlayıp ormana doğru sıçrayan bir alevler var. Tabii bölgede yoğunda duman var ve rüzgar da kuzey yönlerde sert estiği için yangın giderek büyüdü ama Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar önce karadan müdahaleye başladılar. Arazo'da birlikte havadan da destek geldi. Çanakkale merkezi, yangın hareket merkezinden havalanan helikopterlerle birlikte uçaklar yangına müdahaleyi yoğunlaştırdılar. Rüzgar çalışmaları biraz engellese de yerleşim alanlarına yangının ulaşmaması için insanüstü bir gayretle ekipler sahada şu anda yoğun bir şekilde yangına müdahale etmeye devam ediyorlar. Pıtreli köyü yakınlarına kadar geldi alevler ama rüzgar kuzey yönde esmesiyle birlikte istikamete doğru ancak bazı bölgelerde düzensiz ormanlarda ve makinik alanda da devam ediyor. Sadece orman yangını ben diyemeyiz ama ormanı da tehdit eden bir yangın söz konusu şu anda. Dediğimiz gibi havadan helikopter ve uçaklar, karadan da Arazözler'le birlikte bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Su ikmal araçları, iş makineleri, dozer ve gayeteler de çevrede güvenli alan yaratmak adına müdahalelerini yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar. Yangının gidişatıyla ilgili de çevre illerden de ilçelerden de destek istenebilir ancak şu anda yoğun bir müdahale söz konusu. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok yönlü çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz.
2: Çok teşekkürler. Vedat Sezer bölgeden son durumu anlattı. Çanakkale yangınına ilişkin yeni görüntüleri taşıdık ekrana. Somali'ye gideceğiz. Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan kargo gemisi Türk ve Somali güçlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. 14 korsan etkisiz hale getirildi. Bu başarı Türkiye'nin Hint Okyanusu'ndaki ilk operasyonu olarak da tarihe geçti.
4: Bugün Somali'de insani kriz yaşandı. Türkiye dışında oraya sahip çıkan kimse kalmadı. Batı'nın aklı başındaki her insanı dedi ki Somali'de Türkiye olmasaydı Somali yok olurdu.
5: Türkiye'nin Somali'deki varlığı belirgin şekilde artıyor. İşbirliği çerçevesinde Somali'nin egemenliği, deniz güvenliği ve ekonomik kalkınmasına doğrudan destek veriliyor.
4: Türkiye'nin olaylara bakış açısı dünyada bir huzurun oluşması üzerinden. Yani bir çıkar çatışması veya bir başka birinin haklarını sömürmek üzerinden değil.
5: Somali'de korsanlar uzun süredir deniz güvenliğini tehdit ediyor.
4: Somali'de korsanların ortaya çıkma süreci küresel balıkçıların,

0: gelip Somali açıklarındaki balıkları toplamasıyla başladı. Yani orayı bir sömürü aracı olarak, oradaki denizleri bir sömürü merkezi olarak kullanıyorlardı.
1: Korsanlar tarafından son olarak Mevye Latuf kargo gemisi kaçırıldı. Gemide 6 Hintli, 1 Türk vatandaşı, 1 Gürcü ve 2 Sırp güvenlik görevlisinden oluşan 10 kişilik bir mürettebat bulunuyordu. Türkiye'ye ait silah da askeri iletişim ve uydu ekipmanı taşıdığı iddia edildi. Türk ve Somali güçleri operasyon için düğmeye bastı. 10 günlük operasyon sonrası gemi kurtarıldı ve 14 korsan etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Hint Okyanusu'nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon tarih boyunca bir ilkti.
0: Bizim devlet geleneğimizde Hint Okyanusu civarlarında böyle operasyonları tarih boyunca hiç yapmamıştı. Bugün ise artık donanmamız dünyanın her yerinde operasyon yapabilecek kabiliyete bürünmüştür.
1: Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Abdullah Aydın, Türkiye'nin deniz donanmasının kabiliyetine dikkat çekti.
0: Deniz unsurunun bu kadar uzak yerde operasyon yapabilme kabiliyeti başka ülkelerin elinde vardı ama artık Türkiye bu konuda Süper Lig'e girmiştir.
1: Aydın, Türkiye'nin amacının bölgede ve dünyada huzur ve güveni sağlamak olduğunu belirtti.
0: Maksat şu, bölgede huzur olsun, bölgede huzur olduktan sonra da Türkiye'nin huzurunun yükseldiği bir denklem göreceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hark Adası'nı hedef alan bir video paylaştı ama sonrasında İran kanadından bu saldırıya bir yalanlama geldi. Neden bu video paylaşıldı? Neden tabii karşı taraftan hayır bu saldırının hedefinde değiliz açıklamaları var. Amerika'nın hedefinde İran'ın petrol ihracatının kalbi mi var? Bu saldırıyla ne hedeflendi? Washington'dan son bilgileri İrfan Sapmaz paylaşacak. İrfan.
3: Evet, merhabalar Merve. İki ayrı noktaya dikkat çekmek istiyorum. Tabii Donald Trump bir taraftan Venezuela'yla yapılan bir anlaşma, diğer taraftan da Hark Adası'na yapılan bir saldırı videosunun paylaşması. Özellikle bu iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Trump önce Venezuela ile yaptığı anlaşmayı açıkladı. Anlaşma 17 petrol sahasını ve 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervini kapsıyor. ABD kurulacak yeni yapının efektif petrol üretiminin %55'i üzerinde kontrol sahibi olacak. Ayrıca Amerikan tarafı petrolü maliyeti fiyatından satın alma hakkına sahip olacak. Alınacak petrolün bir bölümü ABD'nin stratejik petrol rezervine, bir bölümde Amerikan ordusunun kullanımına girecek. Trump, Venezuela petrolüyle stratejik petrol rezervini doldurmaya yakında başlayacaklarını açıkladı. Ancak henüz Washington, Venezuela'dan günde şu kadar varil petrol getireceğiz şeklinde kesin bir rakam açıklamış değil. Venezuela'nın mevcut toplam üretimi yaklaşık 1 milyon 250 bin varil günlük. Yeni sahalardan üretimi ciddi biçimde artırması milyarlarca dolarlık yatırım ve zaman gerektiriyor. İşte tam bu noktada Trump'tan ikinci dikkat çekici paylaşım geldi. Trump, İran'ın petrol ihracatının merkezi Hark Adası'nın patlamalarla yok edildiğini gösteren yapay zeka ile hazırlanmış bir video paylaştı. Ancak Hark'a böyle bir Amerikan saldırısı gerçekleşmedi. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de Amerikan ordusunun adayı vurmadığını söyledi. Dolayısıyla Trump'ın paylaşımı şu aşamada bir saldırı görüntüsünden çok İran'a yönelik tehdit mesajı taşıyor diyebiliriz. İki gelişmenin zamanlaması ise dikkat çekici. Bir tarafta 65 milyar varilden fazla Venezuela petrol üzerinde Amerikan kontrolü, diğer tarafta İran'ın petrol ihracat merkezinin yok edildiğini gösteren Trump videosu. Bunun koordineli bir strateji olduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yok tabii ki şu ana kadar. Ancak Washington açısından stratejik hesap şu şekilde okunuyor. İran'ın petrol ihracatı daha fazla baskı altına alınırsa Venezuela uzun vadede alternatif petrol kaynaklarından biri olabilir. Üstelik ABD'nin stratejik petrol rezervi şu anda yaklaşık 290 milyon varile, yani 44 yılın en düşük seviyelerine yakın. Trump da Venezuela petrolüyle bu rezervi yeniden dolduracağını söylüyor. Kısacası Merve, Trump henüz İran petrolüne ihtiyacımız kalmadı demiyor ama verdiği mesaj şöyle okunabilir. Venezuela petrolünü Amerikan sistemine bağlarken İran'ın en önemli gelir kaynağı olan petrol üzerindeki baskıyı artırmak için hareket alanımı genişletiyorum.
2: Evet, İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden son durumu paylaştı. Şimdi bir de Venezuela'da yaşananlara bakalım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Ocak ayında bir operasyonla kaçırdı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu. Nicolas Maduro'nun sosyal medya hesabından gözaltı merkezinde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflara bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız, güçlü, sağ.

0: sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak notu düşüldü.
1: ABD tarafından 3 Ocak'ta başkent Caracas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra ilk kez cezaevinden fotoğrafları paylaşıldı. Dimdik ayakta notuyla paylaşılan kareler Maduro'nun cezaevindeki son görüntüleri olarak kayıtlara geçti. Fotoğrafları Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra babasının X hesabından paylaştı. Paylaşıma sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notu düşüldü. Maduro Guerra babasının mesajını da takipçileriyle paylaştı. Maduro, dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim mesajını verdi. Ardından çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine teşekkür etti.
2: Annem ve babamdan mesaj aldık. Onlar güçlü ve sağlam duruyor. Venezuela halkına inanıyorlar. Geçici devlet başkanı Rodriguez'e inanıyorlar.
1: Maduro ve eşi Sinia Flores 3 Ocak'ta ABD operasyonuyla Venezuela'dan kaçırıldı. ABD makamları Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalarla itham ediyor. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Maduro'nun ABD'deki yargılanma tarihi ise 1 Haziran 2027.
0: SDG'nin silah bırakmasıyla birlikte Suriye'de şu an sükunet hakim. A Haber ekibi de yıllardır çatışmaların merkezi olan Haseke'ye gitti ve bölgedeki son durumu ilk kez görüntüledi.
3: A Haber ekibi olarak Haseke'deyiz. Haseke'deki son gelişmeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Suriye hükümeti ile YPG-SDG arasında varılan mütabakat sonrasında entegrasyon süreci tamamlandı ve daha sonra da SDG'nin feshedildiğini elebaşı Mazlum Abdi duyurdu ve bir devir tamamen böylece kapandı. Kurulmak istenen terör devletine de böylece bu noktada tamamen izin verilmedi ve bu planlar da tamamen suya atıldı ve parçalandı. Bunu ifade etmek gerekir. Şu an bulunduğumuz yerde de Haseke'de de siviller günlük yaşamlarına devam ediyor ve Haseke çarşısındayız. Aslında Haseke'nin tam meydanında, tam kalbinden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da buradaki iş yerlerini görüyorsunuz. Günlük yaşamın devam ettiğini görüyorsunuz. Silah sesleri tamamen sustu. Zaten entegrasyon süreci 29 Ocak'ta başlamıştı ve 29 Ocak sonrasında varılan mütabakat ve daha sonra başlayan entegrasyon sürecinde silah sesleri bu noktadan yükselmemişti. Bunu ifade etmek gerekir ki ama bugüne kadar da görüşmeler devam ediyordu. Bizler aslında bugün Haseke'ye ulaştığımızda da Haseke valiliğinde de bir toplantı gerçekleştiriliyordu. Özellikle Şam hükümetine bağlı yetkililerle Haseke valiliği arasında bir toplantı yapıldığını da ifade edelim. Bu toplantı bugün gerçekleşti. Pek muhtemeldir ki bu noktadaki sorunlar bu toplantıda da ele alınmış olacaktır ki bu yönde de bir bilgi elimize ulaştı. Şu an Haseke'nin bulunduğu noktada özellikle bu kavşakları ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz ki sivillerin günlük yaşamlarına devam ettiğini, herhangi bir şekilde de olumsuzluğun bulunmadığını sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Tabii sadece A Haber ekranlarında ilk kez bu görüntüleri izliyorsunuz. Zira Haseke içerisinden yayın gerçekleştiren ilk Türk televizyon kanalı A Haber oldu. Bunu da ifade edelim. Baktığımızda da sivillerin burada günlük kendi hallerinde, kendi yaşamlarında olduğunu da ifade etmek gerekir. Tabii şunun altını çizelim. Burada bulunan Araplar, Kürtler özellikle şunu söylüyorlar. Biz tek bayrak altında huzur içerisinde yaşamak istiyoruz ve bu noktada herhangi bir şekilde çatışma ortamı, artık bir savaş istemiyoruz ifadesini kullanıyorlar. Konuştuğumuz herkesin beyanları da bu yönde. Zira Halep'te de aynı şekilde aynı mesajlar veriliyordu. Birlik, beraberlik mesajının verildiğini ifade edelim. Tabii geride bıraktığımız 6 ay öncesinde özellikle yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Şeyh Maksud Eşrefiye'de, ardından da bu çatışmalar Tapka, Rakka'ya ve daha sonra da Haseke kırsalına kadar da ulaşmıştı. Haseke içerisinde yine aynı Arap bölgesinde YPG'li terörist

0: gösteren o noktalarda sıkıştıktan sonra da bir ateşkes sağlanmış ve bir mütabakata varılmıştı. Ardından da entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi için de çalışmalar başlamıştı. İçeride hiçbir şekilde askeri silahlı unsur bulunmuyor. Bunun altını çizmek gerekir. Hem Aynel Arap'ta hem Haseke'de hem de Kamışlı'da silahlı askeri olarak bir unsur bulunmuyor. Ama içeride oluşturulmuş bir güvenlik teşkilatı bulunuyor. Bu güvenlik teşkilatı da yine YPG-SDG'den entegre edilen personellerden oluşuyor. Suriye hükümeti o personelleri bu noktada iç güvenlik gücü olarak görevlendirdi ve onlar da yine Suriye hükümetine bağlı polis teşkilatının üniformalarını giyerek burada görev yaptıklarını ifade etmek gerekir ki buradaki siviller arasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, yaşanırsa da müdahale edilmesi açısından bir iç güvenlik gücü oluşturulduğunu sizlerle paylaşalım ki onlar da zaman zaman bu noktadan yine Suriye hükümeti tarafından verilen polis araçlarıyla geçerken de gördüğümüzü ifade etmemiz gerekir. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ, Haseke içerisindeki görüntüleri, bu özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyor. 6 ay öncesinde yoğun çatışmalara sahne olan ve yoğun silah seslerinin yükseldiği noktalarda artık çocukların seslerini duyuyoruz ki bu noktaya gelene kadar da yollardaki bariyerler, barikatlar tamamen kaldırıldığını, yolların da tamamen açık olduğunu ifade edelim. Bazı köprülerde hala sıkıntılar var çünkü yıkılmıştı bilindiği üzere bu köprüler. Yine bunlarla ilgili elbette zamanla çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bunun altını çizmek gerekir. Özellikle buradaki en önemli husus bu noktada kurulmak istenen terör devletine izin verilmedi ve bu planlar tamamen artık suya düştü ve bu plan tamamen parçalandı ve burada da aslında Türkiye'nin de başarısını görmek mümkün ki zira buraya baktığımızda da bunu görüyoruz. Haseke meydanından gelişmeleri aktarıyoruz ve burada da yine siviller günlük yaşamlarına devam ederken tam entegrasyon artık sağlandı ve ardından da elebaşı Mazlum Abdi'de SDG'nin tamamen feshedildiğini ifade etti. Daha sonra da yapılan açıklamada, Şam hükümetinden yapılan açıklamada da Mazlum Abdi'nin de Cumhurbaşkanı Şahra'nın danışmanı olarak atandığını, görevlendirildiğini açıkladı Şam hükümeti. Bulunduğumuz noktada da bir sessizlik, bir huzur, sükunet hakim olduğunu sizlerle bir kez daha paylaşalım ve söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları yeni bir adım. Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversitelere terörsüz Türkiye çağrısı geldi. Kurul sürece katkı sağlaması için üniversitelerden terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi.
2: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye hedefine üniversitelerden de destek geliyor. Artık üniversitelerde bilimsel ve akademik birikimleriyle bu sürece katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir süreçten geçtiği belirtildi. Yazıda, üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekildi. Konuya ilişkin değerlendirme yapan YÖK Başkanı Erol Özvar'sa, üniversitelerimiz gençlerimizin aynı sıralarda buluştuğu ve birlikte geleceğe yürüdüğü kardeşlik mekanlarıdır dedi ve ekledi. Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz.
1: Ve Hürjet projesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve Hürjet ilk uçuşunda 18 dakika havada kaldı. Hürjet programında son durum ne? Ayrıntılara bakalım.

0: Off.
1: Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Hürjet gökyüzünde böyle süzüldü. İlk yerli ve milli jet eğitim uçağımız Hürjet'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu yaptı.
2: Savunma sanayide tam bağımsızlık hedefinin en gurur verici, en somut adımlarından biri de işte bu çelik kanatlarda saklı Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet gökyüzündeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hürjet 18 dakika süren uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.
3: Bu uçak 3. prototip. Daha evvel 2 prototip uçmuştu ve bu 2 prototip aşağı yukarı 500 üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetleri'ne TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane Hürjet teslim edecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak Hürjet teslim edilmiş olacak.
1: İlk aşamada 6 Hürjet'in üretilmesi planlanırken 2 prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Peki yerli ve milli jet eğitim uçağı Türk Hava Gücü'ne ne zaman katılacak?
3: 2027 yılı içerisinde Hürjet'in Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız.
4: Muadilleri çok fazla yok. Yani evet, şimdi T7 var Amerika için dolu.
2: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
3: İspanya'ya teslim edilecek Hürjetlerin de 2028 yılı içerisinde teslimatlarının başlanmasını öngörüyoruz.
1: Öte yandan Hürjet Mavi Vatan'da da görev yapmaya hazırlanıyor.
3: Deniz operasyonlarında kullanılmak üzere biz buna Hürjet D diyebiliriz. Başlangıç seviye çalışmalarının da yapıldığını geçenlerde TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu bir yayında bahsetmişti.
5: Burası Batman, özel bir spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı ve faciaya dönüştü yangın. 3 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralı var. Hayatını kaybedenlerden Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
6: Alevler tüm tesisi sardı, onlarca kişi içeride mahsur kaldı. Faciada 3 kişi can verdi. Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman spor salonunu kapladı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye haber verildi. İçeride mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Faciada 42 yaşındaki Emine Yani ve Şanzime Sarıgül olay yerinde iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç'sa kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk annesi Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. Yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
5: İstanbul Fatih'te emekli polis memuru dehşet saçtı. Eşi ve çocuğunu öldüren polis aynı silahla intihar etti.
6: Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp kendi canına kıydı. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi.
7: Çantayın mermi sesi duydum. Nereden geldiğini anlamadım. Yani sonradan öğrendim alt katımda olduğunu. Sonra polisler geldi, binayı boşalttılar.
6: Öğle saatleriydi. İddiaya göre 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım eşi ve kızıyla tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükseldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada silahını çıkaran Yıldırım karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığıldı. Yıldırım daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı.
7: 2010'dan beri çok güzel bir ilişkimiz vardı. Tam bir komşuydu. Bana söylese böyle bir şey olacak inanmam yani. Hala şok etkisindeyiz yani.
6: Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dehşetin ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle eşinin bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Yıldırım'ın ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
5: Gülistan Doku soruşturması her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden biri de tutuklandı. Daha fazla bilgiyi Yüksel Akalan'dan alacağız. Yüksel.
0: Evet Merve Tepe, Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 29'a yükseldi. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçeleri ise Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nde yapılan PTS ve güvenlik kameraları incelemelerinin ardından o bölgeden geçen bir araçtan şüpheli bir arama kaydının ortaya çıkması. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun kişisel eşyalarının dalgıçlar tarafından su altına bilerek yerleştirilmesi ve intihar teşebbüsü şeklinde soruşturmanın, arama çalışmalarının yönlendirilmeye çalışmasıydı. Bir diğer husus da yine Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabındaki şüpheli işlemlerdi. 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve ardından şu anda bulunduğumuz Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşmişti. Ve bu sabah itibariyle savcılık karşısında ifadesi tamamlanan 3 kişi tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti. Mahkeme ise iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve dalgıçlardan balık adam olarak bilinen Gürkan Gürdal'ın ise tutuklanmasına karar verdi. Diğer 7 şüphelinin an itibariyle Erzurum Adliyesi'ndeki savcı karşısındaki ifade verme işlemleri devam ediyor. Onların da ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceklerini belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemede ikisi için adli kontrol şartı verildi. Bir kişi ise tutuklandı. Tutuklanan isim ise balık adam olarak dalgıç polis olarak görev yapan Gürkan Gürdal'dı. Diğer şüphelilerin an itibariyle savcı karşısındaki ifade verme işlemleri devam ediyor. Sıcak gelişmeler oldukça bizler de Erzurum Adliyesi önünden aktarmaya devam edeceğiz. Merve Tepe.
5: Yüksel Akalan paylaştı son bilgileri. Şimdi İstanbul'dan bir haber. Bahçeli Evler'de hırsızlık için girdiği binanın asansör boşluğunda bir kişi ceset buluyor. İhbar üzerine adrese giden ekipler 3 ay önce öldüğü tahmin edilen kişinin cansız bedenini çıkarıyorlar. Kimlik tespiti için de Adli Tıp Kurumu'na kaldırıyorlar. Ayrıntılarına bakalım.
8: Asansör boşluğunda ceset gördüler. Polisi aradılar. Hırsızlık için girdikleri binada ihbarcı oldular. Trajikomik olay İstanbul Bahçeli Evler'de meydana geldi. Mahkemelik olduğu için inşaatı durdurulan boş binaya hırsız girdi. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark eden şüpheli arkadaşını aradı. Sonrasında durum 112'ye bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ceset bulunduğu yerden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İhbarda bulunan 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
5: Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor Trabzonspor'u ağırlayacak. Ayrıntıları Sinan Yılmaz anlatıyor.
9: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes ile beraber şu anda Diyarbakır Stadyumu'nun hemen önündeyiz. Stadyumda hareketlilik başladı. Hemen son durumu ekranlara taşıyalım. Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı ve sezonun ilk maçında kendi sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı almıştı. Geçtiğimiz haftada Kocaeli Spor deplasmanında 2-0 mağlubiyetle ayrıldı ve bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Hemen muhtemel ilk 11'leri paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'la başlayalım. Onana, Pina, Vibu, Cenk, Mustafa,

0: Ali, Fabiano, Salah, Muçi, Aral, Onancı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Misafir takım Trabzonspor. Amespor'da ise Lofant, Bates, Delova, Emrullah Erkuş, Umut Meraş, Gökhan Gül, Cem Üstündağ, Dia Saba, Krasniç, Samuel Balet ve Orban 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Amespor. Tabii kente heyecan dorukta büyük bir coşku var. Biletler tükendi ve artık taraftarlar maça odaklanmaya başladı ve Amespor'a gönül vermiş, Trabzonspor'a gönül vermiş olan taraftarlar artık saat 21.30'u beklemeye başladı. Trabzonspor kafilesi dün Diyarbakır'a ulaştı. Büyük bir coşkuyla karşılandığını söyleyebiliriz. Çünkü Amespor taraftarları tarafından karşılandı Trabzonspor. Ve birlik beraberlik mesajı verildi. Ve bugün saat 21.30'da iki takım kozlarını paylaşacak. Ve iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkması bekleniyor. Diyarbakır temsilcisi Amespor'un 3 puanı bulunuyor. Trabzonspor'un ise ligde 4 puanı bulunduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor Süper Lig'in ilk maçında Kasımpaşa'yla oynamış ve 1-1'lik bir sonuçla ayrılmıştı. Yine geçtiğimiz haftada, ikinci haftada Başakşehir Spor'u mağlup ederek 3 puanı almıştı. Amespor ise kendi sahasında geçtiğimiz sezonun ilk maçında Erzurumspor'da 3 puan almıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Kocaeli Spor deplasmanında 2-0 mağlubiyetle ayrılarak herhangi bir puan elde edememişti. 3 puanı var Amespor'un ve bugün her iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkması bekleniyor. Kente yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Kamera arkadaşım bir yandan da sahanın içindeki güvenlik personelini de ekranlara taşısın. Yoğun bir güvenlik önlemi alınacağını söyleyebiliriz. Sahanın etrafında bariyerler de çekildi ve stadyuma giren herkesin üstü arandıktan sonra stadyuma girişlerine izin veriliyor. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hem de özel güvenlik ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alacağını söyleyebiliriz. Biletlerin tamamı tükendi. Diyarbakır Stadyumu 33 bin seyirci kapasitesine sahip. 2017 yılında tamamlanmıştı. 2018 yılında açılışı gerçekleştirilmişti. Gençlik Spor Bakanlığı'nın kentimize kazandırdığı büyük bir stadyumdan bahsediyoruz. Şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor. İşte 33 bin kapasiteli bir stadyum ve bu stadyum bugün tamamen dolacak çünkü biletlerin tamamı tükendi. Hatta dün ek bir satış, biletler satışa sunuldu. Onlar da tamamı tükendi. Yani bugün Diyarbakır Stadyum'da 33 bin kişi maçı izleyecek. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Biz de süreci, buradaki durumu, maça ilişkin bilgileri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Eyvah. Sinan Yılmaz anlattı ayrıntıları. Güvenlik önlemleri devam ediyor orada. Sinan da bir yayın kazası atlattı. Geçmiş olsun dileyelim. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kent genelinde kamu düzenini sağlamak amacıyla 39 ilçenin tamamında drone destekli denetimlere başladı. Devam ediyor bu denetimler. Gece saatlerinde de bölgelerde alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren kişiler hoparlörlü dronlarla tek tek uyarıldılar.
2: Kamu düzenini bozanlar polis dronlarıyla böyle uyarılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşın huzurunu bozan olayları engellemek amacıyla 39 ilçede drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan tespit edilen olumsuzluklara drone'la kısa sürede müdahale edildi.
3: Hava araçları olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyor. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz.
2: Denetimlerde özellikle yasaklı bölgelerde alkol tüketimi ve çevreye rahatsızlık verilmesini önlemek amacıyla hoparlörlü dronlarda anons yapıldı. Kurallara uymayanlar uyarılırken İstanbul polisinin huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik havadan ve karadan denetimleri aralıksız sürüyor.
1: Bir son dakika bilgisi, FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz geride bıraktığımız günlerde yakalanmıştı ve tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Daha fazla bilgi için sözü Kadir Mercan'a bırakalım.

0: eş zamanlı operasyonlarla birlikte gözaltına alınmıştı. Her iki isim de bugün itibariyle adliyeye sevk edilmişti. İlk önce savcılık ifadeleri alındı. Sonrasında ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi. Her iki isim de geçtiğimiz dakika itibariyle hem Esma Batmaz hem de Hilal Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan anlattı yeni gelişmenin ayrıntılarını. Şimdi sıfır atık vizyonu kapsamında düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın ayrıntılarına bakacağız. Çalıştay'da Türkiye'nin plastik atık sorunu masaya yatırıldı.
2: Sıfır atık vizyonu Çalıştay'ı başladı. Plastik atık sorunu masaya yatırıldı.
3: Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilgi ve birikimle burada buluşturuyoruz.
2: İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
3: Sıfır atık çalışmaları kapsamında tüm atık türleri için geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte %13'ten %37.53'e yükselmiştir. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlanmıştır.
2: Programda plastiklerin üretimden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alındı.
3: 6 stratejik hedef ve 53 eylem üzerinden atık önleme döngüsel ürünler, ikincil ham madde, izleme, teşvik ve sektörel dönüşüm alanlarında yeni bir uygulama çerçevesini oluşturmaktadır.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaşsa Sıfır Atık projesindeki hedefleri anlattı. Çevreyi plastik atıklarla kirletenlerin cezalandırılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.
3: Hedefimiz kendi kaynaklarını döngüde tutan, kendi atığını etkin yöneten ve yüksek katma değer üreten güçlü bir geri dönüşüm ekonomisi olmak zorunda. Gerekirse plastik atık ithalatının yasaklanabilmesini de konuşmak zorundayız.
2: Çalıştay'la 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sağlayacak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.
1: Van'da meşhur Akdamar Adası olarak bilinen Van'ın turizm noktası Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi.
4: Milli Park'ta da bir yenisi daha eklendi. Deveboynu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi.
5: Gerçekten çok güzel bir yer. Çok memnun kaldım. Gerçekten söylenen. Ömrümde ilk defa geldim ama her zaman gelmeyi isterim.
4: Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alanın Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı ilan edilmesine karar verildi.
6: Van Gölü'nün ortasından yükselen Akdamar Kilisesi her yıl binlerce ziyaretçi tarihi kapısından ağırlıyor. Kilisenin mimari Keşiş Manial olarak bilinir. Bu yapı Ermeni mimarisinin en önemli eserlerinden biridir.
4: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Bölge gölün kendine özgü doğal yapısı ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik açısından dikkat çekiyor. Van Gölü Havzası'nda çok sayıda canlı türü yaşam alanı bulunurken özellikle bölgeyle özdeşleşen inci kefali ekosistemin önemli unsurları arasında bulunuyor. Yarımada'nın yeni statüsüyle birlikte bölgenin doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve e-devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça bütün kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
10: Anahtar teslim mutluluk.
11: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
5: Okula dönüş

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Tekrar hoş geldiniz. Ajans akşama doğru da saatlerimiz 18'e yaklaşırken 3. saatte yeni gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce Giresun Yağlıdere'den görüntüleri taşıyacağız ekrana. Dün yaşanan sel ve taşkın ve heyelanda 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta zarar tespit edildi. Yağlıdere ilçesindeki Çınarcık Deresi'nin taşma anı geliyor ekrana. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli oldu yağış ve dün tüm gece boyunca sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Esbiye ilçelerinde taşkınlar bazı yolları kapattı. Bazı köy yollarında toprak kaymaları yaşandı. İlçe merkezinde menfez tıkanması sonucu cadde ve yollar göle döndü. Elektrik ve telefon hatları da hasar gördü. Sağanak nedeniyle debisi yükselen bazı dereler taştı. Giresun Yağlıdere'de ev ve iş yerlerine su bastı. Güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere Esbiye Karayolu da ulaşıma kapatıldı. Yoğun yağışlarda Giresun genelinde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından güvenli alanlara alındı. Bir metrobüs kazası haberi, daha doğrusu yine yangın. Bu kez Kağıthane adres, seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yine yangın çıktı. Yolcular neyse ki tahliye edildi, ancak korku dolu anlar yaşandı.
1: Metrobüs alev aldı, yangında can pazarı yaşandı. Korku dolu anlar İstanbul Kağıthane'de kayda geçti. Seyir halindeki metrobüsün motorundan yükselen alevler saniyeler içinde tüm aracı sardı. Yolcular büyük panik yaşarken duman dakikalar içinde gökyüzünü kapladı. Şoförün aracı güvenli noktaya çekmesiyle yolcular kapılara koştu. Metrobüsü demir yığınına

0: çeviren yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken garaja çekilen araçta inceleme başlatıldı.
1: Bir kaza haberi, bu kez adres İstanbul Kadıköy. Bir otomobil kontrolden çıktı ve park halindeki araçlara çarptı.
2: Hızla geldi, park halindeki araçlara böyle çarptı. Görüntülerin adresi İstanbul Kadıköy. Sürücü hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle önce bariyerlere, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ama kazada bir motosiklet ve 6 araç zarar gördü. Kazadan geriye bu görüntüler kaldı.
1: Bir başka kaza haberi, yine İstanbul, bu kez adres Beykoz. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor, otomobil kontrolden çıkıyor ve kaldırımdaki yayaların arasına dalıyor. 5 kişi yaralandı.
2: Otomobil yayaların arasına daldı, korku dolu anlar yaşandı. Kaza İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Caddede ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Dondurma dükkanına çarparak durabildi. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
1: Cumhurbaşkanının Bişkek programına bakalım. Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve görkemli bir törenle karşılandı Cumhurbaşkanı. Başbakan Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem Cumhurbaşkanı'nı karşıladılar. Erdoğan'a Bişkek ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'la beraberindeki heyet eşlik ediyor. Zirve kapsamında önemli temaslar olacak. Belki de bu zirvenin en önemli görüşmesi Rus lider Putin'le yapacağı görüşme. Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Çaparov ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le de görüşecek Erdoğan. Ve Bişkek Arena'da şu an Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni de gerçekleşiyor. Erdoğan o törene de katıldı. Yaklaşık 90 ülkeden binlerce oyuncu, sporcu katılıyor. Bir canlı görüntüleri de görelim. Hakikaten bir görsel şölen var. Ülkeler, dediğim gibi 90'dan fazla ülke var. Ülkeler alfabetik sırayla karşılanıyorlar. Liderler selamlıyor ve binlerce sporcu Dünya Göçebe Oyunları'nda yarışacaklar. Bugün açılışı gerçekleştiriliyor Bişkek'te, Kırgızistan'ın başkentinde. Bu hafta boyunca devam edecek. Türk dünyasının tabii ki bir arada olması açısından önemli ama sadece Türk dünyası değil, 90 ülkeden, çok farklı coğrafyalardan sporcular ve ülkeler yarışacak. Özellikle tabii ki Türk dünyasının geçmişten gelen geleneksel oyunları da Dünya Göçebe Oyunları'nda yaşatılıyor. Şu an görüntüde de Tanzanya'yı görüyoruz. Dakikalar içinde de bu Tayland var, değil mi? Şu an Tayland geldi. Arkasından da, hemen arkasından dakikalar içinde Türkiye'de gelecek. Sporcularımız birazdan Bişkek Arena'da karşılamalarını gerçekleştirecekler. Liderler de orada ve Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için tabii gittiler ama Bişkek açılış oyunlarında da liderler takımlarını selamlıyorlar. Karşılamalar gerçekleşiyor. 90'dan fazla ülke, binlerce sporcu var. Yaklaşık bir hafta boyunca, önümüzdeki pazar gününe kadar Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devam edecek. Atlı sporlar, geleneksel şahincilik, kartal avı gibi mücadeleler, yine zeka oyunları, mas güreşi gibi. Evet, Türk bayrağını da gördük artık ve sporcularımız geliyorlar. Selamlıyorlar Bişkek'te. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışında sporcularımız

0: ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte sporcularımızı selamlıyorlar. Dünya Göçebe Oyunları'nda Bişkek'te sporcularımız açılış töreninde tribünleri selamlıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta, eşi Emine Erdoğan'la birlikte sporcularımızı selamlıyorlar. Bir hafta boyunca geleneksel Türk oyunlarının da aralarında olduğu pek çok alanda sporcularımız mücadele edecek. 90'dan fazla ülkenin katılımıyla binlerce sporcu orada ve Türk bayrağı da şu an Bişkek Arena'da dalgalanıyor. Sporcularımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ı ve Bişkek Arena'daki spor severleri selamlıyorlar. Alkışlarla birlikte Türk sporcuların da geçişini ekrana taşıyoruz. Ülkeler resmi açılışla birlikte sporcular şu an Bişkek Arena'da spor severleri selamlıyorlar. Devlet başkanları orada ve onlar da takımlarını, sporcuları selamlıyorlar. Az önce Türkiye'nin, evet şimdi ekranlarda Türk sporcularımızın geçişlerini ekrana yansıtıyoruz ve sporcularımız da şu an Bişkek Arena'da Dünya Göçebe Oyunları'nı izlemek için gelenleri selamlıyorlar. ...90'dan fazla ülke, binlerce sporcu bir hafta boyunca Dünya Göçebe Oyunları'nda mücadele edecekler. Çok farklı alanlarda. Güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla bu sene düzenleniyor. Bu arada tabii Göçebe Oyunları Kırgızistan ev sahipliğinde tüm dünyanın etnik kültür festivali olarak da biliniyor. Yine spor festivali, spor müsabakaları kapsamında farklı alanlarda mücadele edilecek. Sporcular şahincilik, kartal avı, at yarışları gibi pek çok alanda, atlı sporlarda özellikle Türk dünyası içinde çok önemli Türk geleneklerinin yaşatıldığı oyunlar da oynanacak. Aynı zamanda etnik oyunların da yer aldığı bir festival tadında bir hafta geçirilecek Kırgızistan Bişkek'te. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sporcularımızı selamladığı anlara ilişkin görüntüler. Sporcularımız Bişkek Arena'da açılış merasiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve spor severleri selamladılar. Başarılar diliyoruz. Bugün İstanbul'da önemli bir zirve vardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçti. Resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı bu savunma paktının. Bakan Fidan, ittifak bölgedeki tüm devletlere açıktır mesajını verdi.
1: Orta Doğu'da dengeleri değiştiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda ilk toplantının adresi İstanbul olacak. Dünyanın gözü de yine Türkiye'de olacak.
2: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantının adresi Türkiye olacak. Üye ülkeler 31 Ağustos'ta İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katılacak. Gündemde bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer alacak. Üç ülkenin savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak.

0: Savunma sanayi alanında ortak üretim, araştırma ve geliştirme çalışmaları görüşülecek. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi de masada olacak. Toplantıda ayrıca 3 ülke arasındaki işbirliğinin geleceğine ilişkin yol haritası belirlenecek. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşmayla bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
1: Yunanistan ve İsrail arasında 3 milyar euro değerinde savunma anlaşması imzalandı. Aşil Kalkanı Anlaşması kapsamında İsrail hava savunma sistemlerine ait teknolojiler Yunanistan'a kurulacak.
0: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı.
2: Ülke yeni bir döneme, yeni bir gerçekliğe adım attı.
0: Atina yönetimi Tel Aviv ile tehlikeli bir yakınlaşma içerisinde. Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı artarken Atina silah anlaşmasıyla birlikte Tel Aviv ile daha da yakınlaştı. Daha önce duyurulan Aşil Kalkanı sistemi için imzalar da Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında atıldı.
2: Hava savunma silah sisteminin toplam bedeli en az 3 milyar euro. Yaklaşık 35 ay içerisinde operasyonel hale gelecek.
0: Anlaşmayla birlikte İsrailli savunma şirketleri Yunanistan'a Davut Sapanı sistemini kuracak. Buna ek olarak uçak ve füzelere karşı kullanılan Barak MX de konuşlandırılacak. Katmanlı sistem çok görevli radarları da içerecek.
2: Bu bütüncül bir komuta kontrol sistemiyle Yunanistan topraklarının tamamı üzerinde örtüşen koruma kalkanları içeren bir dizi silah sistemini kapsıyor.
0: İsrail ve Yunanistan, Aşil Kalkanı Anlaşması'na ek olarak Drone Dome, yani drone kubbesi sistemi içinde 26 milyar euro değerinde bir anlaşma yaptı.
1: Almanya Başbakanı Merz katıldığı bir televizyon programında İsrail ile ilişkileri değerlendirdi ve İsrail ile uzlaşmanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başardıkları en önemli iş olduğunu söyledi. İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değil dedi Almanya Başbakanı.
3: Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başardığımız en büyük şeylerden biri.
0: Almanya Başbakanı Merz, İsrail ile ilişkilerini değerlendirirken tartışılacak açıklamalara imza attı. Alman şansölyesi İsrail'e tam destek verdiklerinin altını çizdi.
3: İsrail'in var olma hakkı tartışılabilir bir konu değildi. Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım.
0: Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in saldırganlığını da göz ardı eden Almanya Başbakanı askeri desteği sürdüreceklerini vurguladı.
3: Siyasi sorumluluğum devam ettiği sürece biz bunu her zaman askeri olarak da destekleyeceğiz. Çünkü aksi takdirde bu devlet bugün artık var olmayacaktı.
0: Merz ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan süreci de hatırlattı.
3: İsrail'in yaşanan korkunç olaylardan sonra Almanya'ya el uzatması son derece doğal bir şey değildi.
0: Almanya Başbakanı Merz geçtiğimiz yıllarda da İsrail'in saldırganlığı için kirli işlerimizi yapıyor yorumunda bulunmuştu.
3: Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş. İsrail ordusunun ve devlet yönetiminin bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılıyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran cephesi. Amerikan Başkanı Trump'ın biz 2 haftada bu savaşı bitireceğiz dediği savaş artık 6 ayı geride bırakmak üzere. Uzun zamandır bir silah sesi duyulmuyordu. Dün gece yine saldırılar yapıldı derken Washington Post gazetesi bir haber yazdı ve Amerikalı generallerin artık savaş için sürdürülemez dediği iddiasında bulundu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ana karasının bile savunulamaz noktaya geldiği iddia ediliyor.
4: Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Tüm hava savunma sistemleri yok oldu. Zor ve zeki insanlar.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik savaşın süreceği mesajını verirken Pentagon'daki rahatsızlık her geçen gün büyüyor. İran savaşı 6 ayı geride bırakmaya hazırlanırken Amerikan Washington Post gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. Habere göre deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanlarıyla dünyanın farklı noktalarında görev yapan Amerikalı üst düzey askerler

0: savaşın artık sürdürülemez olduğunu Savaş Bakanlığı'na iletti. Askerler gelinen son nokta hakkında Savaş Bakanı Pete Hexet'ı bilgilendirdi. Askeri kanadı endişelendiren konuların başındaysa İran savaşıyla hızla tükenme noktasına gelen mühimmat eksikliği yer alıyor. Tomahawk füzelerinden Patriot sistemlerine kadar birçok savunma ve saldırı sisteminde mühimmat stokları tarihin en düşük seviyesine geriledi. Komutanlara göre mühimmat krizi artık sadece ABD'nin yurt dışı üsleri için değil, ana karasının da güvenliğini tehdit eder hale geldi. Olası bir savaş anında ABD'nin kendisini korumaya yetecek kadar stokunun olmadığı vurgulandı. Savaş Bakanı Pete Hexet'ın ise bu uyarılara nasıl yanıt verdiği belirsizliğini koruyor.
1: Siyasette muhalefetteki tartışmalara bakalım. Yeni Parti ve İyi Parti ayrışması devam ediyor. Belediyeler tabii bir tartışma konusu. 245'i Yeni Parti'ye geçti. 127'si belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. 39 belediye CHP ve Yeni Parti dışında konumlandı. 25'i AK Parti'ye geçti. 11 başkan bağımsız oldu. Bu ayrılık süreci belediyelere ve Yeni Parti ile CHP'ye ne getirdi? Ayrıntılara bakalım.
2: Kendine sadece Yeni Parti'yi izlemeye davet ediyorum. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
0: CHP'den ayrıldı, Yeni Parti'yi kurdu. Giderken 411 belediye başkanını da yanında götürmeyi planlıyordu. Hesabı tutmadı. Özgür Özel'in belediye başkanlarını CHP'den götürme planları suya düştü. Yeni partiye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler bile tercihini CHP'den yana kullandı.
2: Butlancılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun.
3: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 411 belediyenin 245'i Yeni Parti'ye geçti. 127 belediye ise CHP'de kaldı. 39 belediye CHP ve Yeni Parti dışında konumlandı. Bunların 25'i AK Parti'ye geçerken 11 belediye başkanı bağımsız olarak yola devam etti. CHP'nin elindeki 11 büyük şehirden yalnızca Manisa, Denizli, Eskişehir ve Tekirdağ Yeni Parti'ye katıldı. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Mersin ve Muğla ise CHP'de kaldı. Geçişler özellikle Ege'de yoğunlaştı. Denizli'de büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte 14 ilçe, Manisa'da ise büyükşehir dahil 15 belediye başkanı Yeni Parti saflarına geçti. Bursa'da 6 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçmesine rağmen büyükşehir belediyesi CHP'de kaldı. Yeni Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler tercihini CHP'den yana kullandı. Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kalacaklarını açıkladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın Yeni Parti'ye geçmesine karşın eşi Ahmet Aras'ın CHP'de kalması dikkat çekti. Ankara ve İstanbul'da hesap tutmadı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Yeni Parti'ye katılırken 24 ilçe belediye başkanı CHP'de kaldı. Ankara'da Mansur Yavaş ve 10 ilçe belediye başkanı CHP'de yoluna devam etti. Yeni Parti Ankara'da yalnızca Mamak ve Çankaya belediye yönetimlerini aldı.
1: Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kapanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmüştü. Siyasi kariyerine ilişkin bir açıklama yaptı Muharrem İnce. CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçmeyeceğini söyledi. Yeni Partili Cemal Enginyurt'a da çok sert sözlerle yüklendi.
4: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim.
0: Memleket Partisi'nin kapılarını kapatmasının ardından yuvaya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen Muharrem İnce, Balıkesir'den net mesajlar verdi. Yeni partiye geçecek iddialarına son noktayı koyan İnce, siyasi geleceğini CHP çatısı altında sürdüreceğini ilan etti.
4: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak başka yere gitmem ben bu kadar.
0: İnce isim vermeden Yeni Parti'ye göndermede bulundu.
4: İstifa edip gidip başka partiye gitme. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.

0: Muharrem İnce'nin hedefinde Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da vardı. 2018 seçimlerini hatırlatan İnce, Enginyurt'a adeta ateş püskürdü.
1: Bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
2: Gazeteci Abdi İpekçi suikasti ve Papa II. Can Paul'e yönelik suikast girişimiyle Türkiye'de bir dönem çok konuşulan Oral Çelik hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada rahatsızlanan Oral Çelik hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 67 yaşında hayatını kaybetti. Oral Çelik 79'da gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilişkili soruşturmada Mehmet Ali Ağca ile birlikte anılıyordu. 12 Eylül darbesinin ardından Mehmet Ali Ağca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre'de bir araya geldiği belirtilen Çelik'in adı 30 Mart 1981'de Papa II. Can Paul'e yönelik suikast girişiminde de gündeme gelmiş ve bir dönem Türkiye'de çok konuşulmuştu. Sembolik bir yer, tarihi bir ziyaret. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara önemli bir ziyarete imza attı. 2011 yılında çıkan kanlı iç savaşa dönüşen gösterilerin çıkış noktası Dera'yı ziyaret etti Ahmet Şara. Suriye Cumhurbaşkanı 2011 yılında Esad rejiminin katliamlarına karşı başlayan gösterilerin merkezi olan Dera'ya gitti. Kritik ziyarette Şara, protestoların sıfır noktası olarak bilinen Dera Belat bölgesini gezdi. Şara'nın ziyaret ettiği Dera ili Suriye'de İsrail işgali altında bulunan bölgeye sadece 35 kilometre uzaklıkta. Dera'da 2011 senesinde başlayan gösteriler çok kısa sürede farklı bölgelere yayılmış ve uzun yıllar devam eden iç savaşa dönüşmüştü. Ahmet Şara'nın Dera ziyareti bölgede de büyük yankı uyandırdı. Bir önemli işbirliği gerçekleşti Türkiye ile Suriye arasında. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusu Fırat'ın iki yakasını Yüzer Köprü ile birleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanan köprü Deyrizor'da da ulaşımı rahatlatacak.

0: silahlı kuvvetleriyle Suriye ordusu Fırat Nehri'nin iki yakasını güzel köprüyle birbirine bağladı. Köprünün inşası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edilen Güzel Köprü, Deirizor'daki ulaşım yükünü hafifletecek.
1: Deirizor vilayetindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve bölge halkının çağrılarına yanıt verilmesi amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon kurulup gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Türk tarafının işbirliği ve uzman ekiplerin gözetiminde Deirizor'da bir yüzer köprü kurulması kararlaştırıldı.
0: Projede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu birlikte çalıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bunun iki ordunun ikinci ortak köprü projesi olduğunu açıkladı. Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri barışta da geleceği birlikte inşa ediyor dedi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kassa da Türkiye'ye teşekkür etti. Ebu Kassa, Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e özel teşekkür mesajı gönderdi. Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu köprü sadece Fırat'ın iki yakasını değil, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini de güçlendiren dikkat çekici bir proje oldu.
2: Savunma sanayide Türkiye'nin Balkanlardaki önemli stratejik ortaklarından Kosova Savunma Bakanı Eyüp Meçodensi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
3: Every time when I come here for every exhibition.
4: Buraya geldiğimde her defasında yeni şeylerle karşılaşıyorum. 3 ayda bir bile gelseniz Türkiye'de üretilen yeni ürünler görüyorsunuz. Bu durumun ülkeniz, ekonominiz, savunmanız ve Kosova gibi ortaklarınızın savunması için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
0: Kosova Savunma Bakanı Eyüp Meçodensi.

0: Bir temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldim. Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldim. Savunma alanında yapılacak yeni projeler üzerine konuşuldu.
1: Türkiye savunma sanayinde yaptığı önemli hamlelerle alıcı konumundan üretici ve ihracatçı konumuna geçen ülkelerden biri oldu. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahlara dünyanın farklı ülkelerinden yoğun ilgi var. Onlardan biri de Balkan ülkesi Kosova. Yanımızda Kosova'nın savunma bakanı var. Şimdi detaylarını ona soracağız.
2: Sayın Bakan, öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Ülkenizi ziyaret etmek her zaman büyük bir keyif.
4: What do you think about the Turkish...
2: Türk savunma sanayi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Genel olarak Türk savunma sanayisinin özellikle üretim alanında çok büyük adımlar attığını söyleyebiliriz. Kosova'da son 4 yılda savunma sanayi alanında Türkiye ile olan işbirliğini büyük oranda artırdı. Özellikle 2022'den bu yana buradaki Türk şirketlerinden çok sayıda tedarik sağladık. Tabii ki işe Bayraktar'la başladık. Ülkemizin Türkiye'den yaptığı ilk askeri alım TB2 oldu.
0: Bakan Macedonsi, Türkiye ile Kosova arasında yapılan savunma anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 4 milyon euroluk alım yapıldığına dikkat çekti.
5: Just last 4 years, there are hundreds of millions that we...
3: Sadece son 4 yılda Türkiye'den 100 milyonlarca avroluk tedarik gerçekleştirdik. Bu durum ülkenizle aramızdaki derin işbirliğini gösterdiği gibi hükümetinizin askeri gücümüze sağladığı desteği de göz önüne seriyor. Türk İHA'larının küresel ölçekte askeri yapılanmalarda var olan en modern, en gelişmiş sistemlerden biri olduğuna inanıyorum.
0: Türkiye ile yapılan protokol kapsamında Kosova'da mühimmat fabrikası kurulacak.
3: Kosova'daki ilk fabrikayı açmak üzere savunma şirketi MKE ile çalışıyoruz. Bu Kosova için çok büyük bir başarı.
4: What's your plans, Kosova?
2: Peki bu kez Kosova olarak hangi savunma ekipmanlarını almayı planlıyorsunuz?
5: We will continue procuring.
3: İHA'lar, insansız araçlar, zırhlı araçlar, havan sistemleri ve özellikle roket sandan anti-tank sistemleri satın aldık.
0: Kosovalı bakan NATO görevi kapsamında Kosova'da barışın korunması için görev yapan Türk askerinin varlığından memnun olduğunu açıkladı.
3: Türkiye'nin Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel istikrar açısından üstlendiği kilit rol nedeniyle Kosova'daki varlığını ve taahhüdünü sürdürmesi gerektiğine inanıyorum.
6: İzlanda'da Avrupa Birliği'ne üyelik tartışmasında kritik gün geride kaldı. Hükümetin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini yeniden başlatma teklifi referanduma götürüldü. Sandıktan Avrupa Birliği üyeliğine hayır kararı çıktı.
7: Haftalardır tartışılan soru sandıkta yanıt buldu. İzlanda halkı Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasına hayır dedi. Yaklaşık 270 bin seçmenin sandık başına gittiği referandumda hayır oyları %52.8'e ulaştı. Evet ise %47.2'de kaldı. Sonuç özellikle kırsal bölgelerde AB'ye yönelik çekincelerin güçlü olduğunu ortaya koydu. Referandumun ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Kristrun Frostadottir sonuca saygı duyduklarını söyledi.
8: En önemli şey bundan birlik içinde çıkmamız. Bu sonuca saygı duyuyoruz. Bu benim ve hükümet için büyük bir ders.
7: Brüksel'in mesajı ise net. İzlanda Avrupa Birliği'nin yakın ve güvenilir ortağı olmaya devam edecek.
6: Ve Girne açıklarında dün yaşanan feribot faciasında 8 canımızı yitirdik. Ekiplerin kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor. A Haber ekibi Girne açıklarında olayın ilk anlarında arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kaptan Mustafa Koç'a mikrofon uzattı. Kaptan bakın neler söyledi.
7: ...267 kişiyi taşıyan feribot Girne açıklarında battı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kazada aynelerin ocağına ateş düştü. A Haber ekibi olayın yaşandığı yere gitti. Dalgalı denizde canını hiçe sayıp kazazedeleri denizden çıkaran Kaptan Mustafa Koç'a mikrofon uzattı.
9: Girne limanından çıkan gemi Türkiye'ye taş ucuğu istikametine doğru giderken bulunduğumuz bu noktada önce alabor oldu, sonra geminin su alması sonucunda gemi battı. Evet, gemi kaptanı şu

0: anda yanımızda. Neler oldu, neler, nasıl haber aldınız, nasıl bir kurtarma çalışmasına girdiniz?
1: Dün hava şartlarından dolayı biz turlarımızı iptal ettik. Haliyle limandaydık. Başkanımız Faik Gencer mesaj yoluyla iletti. Açıklarda bir ekspresin battığını bildirdi bize. Ve ben kendi ticari şahsi teknemle direkt, tabii düşünmedik havanın ne kadar kötü olduğunu, direkt insanların canları aklımıza geldi. Çıktık. Enkazın olduğu yerde çok şükür ki tam enkaz aşağıya batmamıştı. Üzerinde ortalama 80 ila 90 yolcumuz vardı. O esnada 60 küsür 65 civarı yolcuyu ben şu andaki bulunduğumuz tekneye aldım. Daha sonrasında sahil güvenliğin haberiyle beraber onlarla irtibatlaşarak turizm limanı dediğimiz bizim yeni liman, orada ambulanslar bekliyordu. Oraya hızlı bir şekilde ulaştırdım. Daha sonrasında ambulanslar gelip kazazedelerimizin hepsini alıp teker teker hastaneye sağ olsunlar yardımcı olarak götürdüler.
2: Acı olaya kaptanlar ve mürettebatın ihmalkarlığının sebep olduğu ifade edildi. Koç, kaptanları kıyıya kendisinin götürdüğünü açıkladı. Teknenin batma sebebine ilişkin de konuştu.
1: Şimdi birinci kaptan ve ikinci kaptan zaten benim kendi teknemdeydi dün. Teknenin neden battığına gelecek olursak bunları biz bilemeyiz. Yani benim bilebileceğim bir durum değil. Acaba ne oldu? Parça mı koptu? Çünkü tekneler kolay kolay batmaz. Batması için parçanın atması lazım. O tarz gemilerde, ekspres gemilerinde de aynı şekilde. Eğer saç ise saçın patlaması lazım. Fiber ise fiberin patlaması lazım. Yoksa daha farklı bir ihmal mi? Hiç. Yani bizim bilebileceğimiz bir durum yok. Kara kutu dedikleri bir şey var. Eğer kara kutuyu araştıracak olurlarsa, zaten kara kutuda eğer bir parça patladıysa ya da attıysa onu kara kutu belirlemez. Kara kutunun amacı oradaki haberleşmeler, ne zaman yardım istedi ya da elektronik bir hasar, motorda bir arıza var mı, bunları bilir yani.
2: Mustafa Koç sorumluların hesap vermesi gerektiğini de söyledi. Geminin daha önceden hasarlı olduğunu, yalnızca bölgesel tamirle seferlere devam ettiğini kaydetti.
1: Bizde de öyle bir şey, çok şükür şimdiye kadar Girneyat Limanı'nda böyle bir şey yaşanmadı. Yaşanmaz da inşallah, hiçbir yerde inşallah yaşanmaz. Ama örneğin mesela böyle bir şey yaşanacak olsa ki dünkü durumda, tabii ki bunların sorumluları kimse, hepsi bir sorulacak. Neden oldu bu teknenin batmasının, geminin batmasının sebebi nedir diye mutlaka sorulacak. Bu doğru bir karar yani. Daha öncesinden bir yara almış, ön sol tarafından bir yara almış ve haliyle 4-5 sene Türkiye'de karada kalmış. Yani seyir falan yapmamış. Daha sonrasında o parçaların bir kısmını tamir edip tekrar denize atmışlar. Sonrasında yolculuğa devam etmiş. Yani bu gemi 3-5 ay ya da bir senedir bu yolculuğu yapmıyor. Uzun zamandan beri bildiğim kadarıyla bu seyri yapıyor.
2: Koç, kurtarma harekatına katılmanın insanlık borcu olduğunu belirtti.
1: Yani keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, biz de gitmeseydik. Yani kimsenin bize teşekkür etmesine gerek yok. Biz bunu herkese söylüyoruz. Kimse bize teşekkür etmesin. Çünkü bu bizim yapmamız gereken bir şeydi. Canımızı, malımızı ortaya koyup gitmek zorundaydık. Bu yani kimsenin bize ne olur git demesine gerek yok. Bu bizim kendi yapmamız gereken insanlık açısından zorunlu bir şey.

0: Ve denizlerde av yasağı bu gece artık sona eriyor. Balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon en çok balık çeşidi palamut bekleniyor. Ayrıntılara bakalım.
1: Av yasağı sona eriyor. Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor. Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı. 5 aylık yasağın bitmesine artık saatler kaldı.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül tarihi itibariyle kalkıyor. Balıkçılar vira bismillah diyecek, tezgahlar şenlenecek.
1: Yeni sezonda tezgahları bolca süsleyecek olan balık çeşidi de belli oldu.
2: Tezgahımızda bir

0: en az bir aydır gelen, sürekli gelen ve boyu gün gün büyüyen palamutlarımız. Palamutlar gün gün de boylar büyüyor. Şu anda tezgahta en fazla yer alan da onlar. Onunla birlikte yaz boyu sattığımız çupramız, levreğimiz, somonumuz, zaman zaman kötekler, kaya levrekleri. Yine ufak tefek Çapari'den gelen mezgit marbunlarla da süslendi. Ama şu anda tamamen konsantrasyon 1 Eylül. Bununla beraber de palamut diyoruz.
1: Balıkçılar sezondan umutlu. Bir dönem hamsi, bir dönem palamut bol oluyor. Bu dönem palamutun bol olacağı bir dönem. Palamut şimdiden tezgahlarda yerini aldı. Boy ölçülerine göre 200 lirayla üstü ve altı fiyatlar değişebiliyor.
0: Hamsi beklentimiz var. Takdir edersiniz ki palamutun bol olduğu sezonlarda hamsi gıt gelir. Umuyoruz ki gıt olmaz. Umuyoruz ki bu bol palamut sürecinin arkasından bol bir hamsi gelir. Vatandaş da bol bol yer. Biz de bol bol satarız.
2: NASA'nın 4.3 milyar dolar değerindeki yeni nesil uzay teleskobu Florida'dan fırlatıldı. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumdan milyarlarca galaksiyi ve süpernovayı inceleyecek.
3: NASA'nın yeni gözü uzayda. Yeni nesil uzay teleskobuyla önemli bilimsel veriler toplanacak.
4: Milyarlarca galaksi, on milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek.
3: Evrenin atlasını çıkaracak teleskop görev yolculuğuna başladı. NASA'nın 4,3 milyar dolar değerindeki yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Hubble'dan 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip yeni nesil teleskop, daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntıyla evreni haritalandıracak. Bilim insanları yeni gezegenler keşfetmeyi, karanlık madde ve enerji de dahil olmak üzere astrofizikteki temel soruları yanıtlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumda gözlem yapacak. Uzay Havacılık ve Yapay Zeka Şirketi SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor. Teleskop, Uzay Ajansı'nın ilk kadın yöneticisi ve aynı zamanda ilk baş astronomu olan Nancy Grace'in adını taşıyor. NASA'nın yeni nesil teleskobu 1 milyardan fazla galaksiyi içeren kozmolojik atlasın oluşturulmasına katkıda bulunacak. NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü'nden sorumlu yönetici Nikki Fox, teleskobun bilimsel kapasitesine dair önemli açıklamalarda bulundu.
4: Milyarlarca galaksi, on milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek. Hepsi tek bir muhteşem teleskopta bir araya gelecek.
3: Uzay teleskobuyla geniş görüş alanıyla daha önce keşfedilmemiş yerlerin görüntüleneceği belirtildi.
2: Daha önce hiç görülmemiş bir yapı. İstanbul Şile burası. 2 katlı 8 daireli bir bina üst kısmından yol geçiyor. Bunu bir sosyal medya kullanıcısı çekiyor, paylaşıyor. Yol ve bina görenleri şaşkına çevirdi.
3: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Ancak o yolun hemen altında onlarca kişinin yaşadığı daireler var. İstanbul Şile'de bir binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu.
5: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Kaldırımdan yola giriyor 80 santim. Sahile yolu olmadığı için. Olmadığı için de vermişler.
3: Yıllardır binada yaşayan sakinlerse durumdan şikayetçi değil.
6: Gürültü bile duymuyorsun.
7: Ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
5: Yani herhangi bir sıkıntım yok yani.
8: Gözlerine göre aldık. Görüyorsun. Altta ev üstün yok.
3: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.
2: Milli Eğitim Bakanlığı okula yeni başlayan öğrenciler için özel bir uygulama başlattı. Çocuğumla okula ilk adım defteriyle birlikte çocukların ilkokul heyecanları aileleri tarafından artık kaydedilecek.
3: Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek için yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda

0: çocuğumla okula ilk adım defteri hazırlandı. Hazırlanan defterlerle çocukların okuldaki ilk günlerinden eğitim öğretim yılı sonuna kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Bu özel dönemin kalıcı bir hatıraya dönüştürülmesi sağlanacak.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
0: Böylece çocukların okula ilk adımları aile katılımıyla zenginleşen anlamlı ve kalıcı bir öğrenme yolculuğuna dönüşecek. Defterlerdeki çalışmalar aracılığıyla ailelerin çocuklarının duygu ve düşüncelerini, meraklarını ve heyecanlarını daha yakından tanımaları, birlikte nitelikli zaman geçirmeleri ve çocuklarının eğitim yaşantılarına etkin biçimde katılmaları amaçlanıyor. Aynı zamanda okul aile işbirliğinin eğitim öğretim yılı boyunca güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitim öğretim yılı sonunda defterler, öğrenciler ve aileleri için okula ilk adımla başlayan ve yıl boyunca birlikte oluşturulan kalıcı bir hatıraya dönüşecek.
2: Harikasınız ya.
3: Böylece Ajans Akşama Doğru Kuşağı'nda bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar, hoşçakalın.
4: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasının temelini 3 Eylül'de atacaklarını belirterek, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Söz konusu havalimanında havayolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
13: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
15: Kredisiz, faizsiz ev ve araç

yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: İfadeleri de ortaya çıktı. İfadesinde kazanın oluş şeklini anlatan gemi kaptanı, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını anlattı. Kaptan ve mürettebat, meteorolojik verilere göre çıkışta bir sorun olmadığını öne sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Ayrıca Erdoğan yarın zirve oturumunda hitap edecek. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik ve Siyasi Savunma Komitesi ilk kez İstanbul'da toplandı. Ülke temsilcileri ve heyetler toplantı için Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'na imza atmıştı. Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından CHP'ye dönen Muharrem İnce, siyasi kariyeriyle ilgili konuştu.
10: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak ben başka yere gitmem ben, bu böyle.
11: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kayıp sayısı

0: En son 18'de malum 20'ye çıktığını belirtelim üzülerek ve hayatını kaybeden kişi sayısının zaten 8 olduğunu biliyorsunuz. Aynı zamanda tutuklamalar var. Gemi kaptanının dahil 8 kişi tutuklandı sevgili seyirciler ve gözaltında olanların sayısı da 14. Arama kurtarma çalışmalarına dair de açıklamalar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman hem soruşturmanın devam ettiğini hem de arama kurtarma çalışmalarının Türkiye'den gelen ekiplerle beraber sürdüğünü söyledi.
1: 9 kişi tutuklandı, geminin kaptanının ifadesi ortaya çıktı. Girne'de batan gemide kayıpları bulmak için çalışmalar devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın iki ayrı koldan devam ettiğini duyurdu.
2: Bütün o araştırmalar şu anda iki ayrı koldan yapıyoruz. Bir polisin yürüttüğü mahkeme süreç, bir de onun dışında bu gemiyle ilgili teknik araştırma içinde ayrı bir çalışma başlıyor.
1: Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi Erhürman. Dibe dalgıçlarla inmenin mümkün olmadığını anlattı.
3: Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyor.
1: Geminin kaptanının kaptanlık belgesi ortaya çıkmış, kaptanlık belgesinin Honduras'tan alındığı görülmüştü. Erhürman'a bu da soruldu. Soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Üstel ise kayıp sayısını güncelledi. Devam eden soruşturmalar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız ifadesini kullandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.
4: Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ve bu doğrultuda bu izinleri kim verdiyse ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları devam eder.
1: Öte yandan facianın ardından soruşturma genişletildi. 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlileri bulunuyor. 9 şüpheli mahkemeye getirildi ve ifadelerinin ardından tutuklandı. Öte yandan gemi kaptanı da mahkemede ifade verdi. Kaptan o ifadede şunları söyledi.
5: Dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu. Ardından alabora olduk. Kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre geminin çıkışında herhangi bir sorun yoktu. Geminin sertifikasyonunda hem seyir hem de idare açıdan gerekli izinlerimiz vardı.
1: Soruşturma dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma kapsamında yürütülüyor. Yetkililer kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtiyor. Adli ve teknik incelemeler devam ediyor. Yüzün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Feribottaki ve limandaki kamera görüntüleri soruşturma dosyasına alındı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Kübra Tepeci haber nöbetinde arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin son durumu dinleyeceğiz. Bir taraftan da soruşturma devam ediyor. Kübra, neler biliyoruz an itibariyle, yeni bilgiler neler, dinleyelim senden.
6: Evet Hikmet, aslında kısa bir özetini izledik ama detaylı bir şekilde anlatalım. Dün neler yaşandı, bugün neler oldu ve yarın neler olacak, kısaca bir özet geçelim. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte olayın aslında tam da başladığı noktadayız. Dün saat 12-12 çeyrek sıralarında gemi tam da arkamda görmüş olduğunuz bu limandan yola çıkmıştı. Limandan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra aslında 8 mil yaklaşık açıktayken yardım çağrısı geliyor. Zaten yine buradakilerle de konuştuğumuzda denizde bot açıldığını, daha doğrusu denizde orada uzakta bir şeyler olduğunu fark ettiklerini ve buradan da teknelerle oraya doğru yola çıktıklarını söylediler. Ama gemi o kadar hızlı bir şekilde battı ki bu nedenden dolayı bir anda aslında o noktada can pazarı yaşandı ki görüntülerde de vatandaşların cep telefonu kamerası görüntülerinde de yine görüyoruz. O anlar kayda alınmış. Gemi bir anda yan yattıktan sonra büyük bir can pazarı var. Herkes can yeleklerini giymiş. İçeriden çıkmaya çalışanlar var. Geminin üstünde yardım bekleyenler var. 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi kayıp, 18 kişi olarak biliniyordu. 2 kişi daha yine aranan isimlerde olmadığı fark edildi. Detaylı titiz bir araştırma yapıldıktan sonra 20 kişinin şu anda kayıp olarak arandığını, denizde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş olalım. Tabii burada o 20 kişiden haber bekleyen yakınları da bu noktada hemen limanda. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de gösterecek. 20 kişinin yakınları da bu noktada 514 metre derinlikte batan bir gemi var aslında şu anda. Gemiye müdahaleler için robotik bir sistem kullanılacak. Yarın çok önemli. Neden? Çünkü şu anda yola çıktı Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi TCG Işın gemisi. Yarın burada olacak. Arama çalışmasına katılacak. Özellikle TCG Işın uzaktan kumandalı su altı aracı ve aynı zamanda özel dalış sistemleriyle 3000 metreye kadar derinlikte operasyon yapabiliyor. Bu nedenle yaklaşık 514 metre derinlikteki gemi enkazının incelenmesinde de kritik bir rol oynayacak. Ki dediğimiz gibi kayıp sayısı şu anda 20, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 8. Kurtarılan ise 239 kişi var ki birçok kişi de hastaneden taburcu oldu. İşlemleri yapıldıktan sonra, tedavi edildikten sonra taburcu oldu ki oradan yine taburcu olduktan sonra röportaj veren, olay anını anlatan vatandaşlar vardı. Aslında gemi buradan çıktıktan kısa bir süre sonra şunu söylüyorlar. Geminin su aldığını söylediklerini, mürettebata kaptanı ilettiklerini ve bir terslik olduğunu aslında söylediklerini, hatta bazı vatandaşların devam etmek istemediğini, buradan Girne'den yola çıkıp Mersin Taşucu'na doğru gidiyordu gemi, hatırlayacak olursanız, gitmek istemediklerini söylediler ki olumsuz hava koşulları nedeniyle kaptan bir süre daha ilerledikten sonra kaptanın ifadesine baktığımızda da bu kez geri dönmek istiyor. Sert bir dalga vurduktan sonra gemi yan yatarak devriliyor ve yan yatarak devrildikten sonra ise büyük bir can pazarının başladığını biliyorduk. Yaklaşık 20 dakika içinde, kısa bir süre içinde aslında gemi ne yazık ki battı ve o gemide olan 20 vatandaşa henüz ulaşılamadı. Tabi arama kurtarma çalışmaları bu noktada devam ediyor. Yarın yine dediğimiz gibi önemli çünkü TCG Işın gemisi yarın bu noktada olacak ve geminin enkazına inip yine o noktada çalışmalarda önemli bir rol oynayacak. Soruşturma da bir yandan sürüyor. 9 isim tutuklanmıştı. Toplamda 16 şüpheli şu anda vardı. Tabii ilerleyen günlerde sayılar artmaya da devam edebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detaylar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Haber nöbetimizi kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le Girne'de sürdürüyoruz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Girne açıklarında alabora olan geminin 16 Mayıs tarihinde çekilen bir videoda su aldığı ortaya çıktı. Bir vatandaşın çektiği videoyu ekranlarınıza getireceğiz şimdi.
7: İçimizde dışımızda çıkar kaptan.
8: Gemi batmasın.
7: Bir şey burada. Su nereden geldi?
8: Su geliyor mu, onu bas ya.
7: Abi dur. Ciddi su geldi bu arada. Seslensek mi? Ses.
9: Nasıl böyle bir yön oturdun abi? Üzerinize gelmez.
7: Su nereden geldi ki?
9: Yani gelecek ya. Üzerinize gelecek aslında.
7: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıkıyor yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
8: Aşağıdan indi. Ama adam diyor
7: ki yukarıdan geliyor. Hayır, aşağıdan geldi. Sıkıntı yok ya. Bir şey olmaz. Daha çok uzak değiliz kayıda. Ne oldu? Yazarız abi.
10: Bu bizim kamikaze. Çok feci bir alet ya.
0: Girne açıklarında feribotun alabora olmasıyla yaşanan faciada kurtarma çalışmalarının ilk anlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay sırasında bölgeye yakın olan yat işletmecisi Fırat Gencer, Girne'deki can pazarında onlarca kişinin hayatını kurtardı. A Haber muhabiri Rıza Açıköz, Fırat Gencer ve ekibiyle özel röportaj yaptı.
11: Bir 100-120 kişiyi çıkarttığımıza inanıyordun. Evet. İki tekne, üç tekne, yani diğer sporlar arkadaşlarımla birlikte.
12: Onlar müdahale etmeseydi her şey çok daha kötü olabilirdi. Denize açıldıktan 4 mil sonra batan feribotun yardım çağrısına yetişen kahramanlar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
13: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük bir facia yaşandı dün ve Fırat Bey geminin batma anını gördü ve bütün ekipmanlarıyla birlikte herkesi denize çıkardı ve büyük ölçüde aslında felaketi önleyen kahramanlardan bir tanesiydi.
11: Ekspres çıkmaya çalıştığında zaten biz havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken yaklaşık bir 15 dakika sonra içeride turuncu can sallarının şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm. Bu esnada sahil güvenliği arayıp komutanına sordum ki yani komutanım, benim bir ihbar var mı? Şu anda bize gelen bir ihbar olmadığını. Öyle mi? Ben dedim ki komutanım, ben görüyorum şu anda teknemiz batıyor. Acil yardım çağrısı yapalım dedim. turizm limanında olan bütün ticari tekneleri de çağrı yaparak herkesi yardıma çağırdık.
12: Yat işletmecisi Fırat Gencer bölgeye ulaştığında cam pazarı kurulmuştu.
11: Ve gerçekten deniz ortası bir cam pazarıydı. Hava çok kötüydü. Çok uzak bir mesafe olmamasına rağmen gitmemiz 20 dakikayı buldu oraya yaklaşık.

0: mazotlu bir suyun içinde can havliyle yardım istiyordu. Öncelik olan çocuklu aileleri almaya çalıştık sudan. Onları aldık. Sonra suda olan diğer insanlara yardım ettik, çıkarttık. Suda kimse kalmadıktan sonra da can simitlerinin içinde bulunan küçük çocukları almaya başladık.
1: Gençer bu sırada yetkililere de haber vererek yardım istedi.
0: Sağ olsun başbakanımıza, sağlık bakanımıza hemen bilgi geçerek çok hızlı bir şekilde, gerçekten tebrik ederim. O kadar bir hızlı organizasyon oldular ki limana yaklaşık 45 adet ambulans, sağlık ekibi, AFAD, sivil savunma olarak herkesi bir anda yığdılar. Yaklaşık bir saat sonra geri döndüğümüzde bütün ekipler bizi hazır şekilde bekliyordu. Yaralılara müdahale ediyorlardı. En büyük şansımız da gözümüz önünde olduğu için ve gördüğümüz için, erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti.
1: Gencer'in ekibindeki genç kahramanlar da zamanla yarışarak kazazedelere yardım elinin uzatılmasına destek oldu.
2: Gerçekten çok erken, yani bu içine doğduğu için bu kadar hızlı müdahale edebildik. Hani gerçekten biraz daha geç kalsaydık biz gittiğimizde, hani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama hani ucu ucuna, hani nefesi bitmiş insanlar vardı bizim tekneyi aldıklarımızda aslında ve çocuk çok vardı. Hani suyun içinde, yani firkan içinde değil, suyun içinde.
3: Allah'tan erken müdahale vardı biraz. Allah'a şükür çok bir şey olmadan halletmeye çalıştık.
4: Kurtardık, elimizden geleni yaptık.
5: Yaşları çok küçük ama kocaman yürekleri var. Hepinizi tebrik ediyorum. Keşke hiç can kaybı yaşanmamış olsaydı. Çok vefat eden vatandaşımız var. Çok üzgünüz. O yüzden çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Havadan ve denizden kurtarma çalışmaları devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Lakin bu büyük yüreklere huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyoruz.
6: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Gidelim hemen bizlerde. Bişkek'e Mert Hacıalioğlu bizleri bekliyor. Ayrıntıları dinleyeceğiz. Mert, dinleyelim seni.
7: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Başkent Bişkek'teyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan göçebe oyunlarının açılış törenine gitti. Bu yıl bilindiği üzere 6. kez gerçekleştiriyor. Tabii ki ayağının tozuyla geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Önce bulunmuş olduğu Bişkek merkezdeki kalacağı otele geçti. Orada kendisi domburayla karşılandı ki birçok noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde görsellerini görmek mümkün Bişkek sokaklarında. Bunu da belirtelim. Sayın Cumhurbaşkanımız Bişkek'teki evinize hoş geldiniz diyordu. İfade ettiğimiz gibi daha sonra ise göçebe oyunlarının gerçekleştirileceği noktaya gitti Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve orada açılış programına katıldı. Orada tabii ki Türk sporcular da vardı. Onları hatta Emine Erdoğan'la birlikte ayakta alkışladı. Oldukça güzel bir gösteri de vardı orada. Akabinde ise akşam yemeğine geçindi. Bunu belirtelim. Daha sonra ise bugünlük program bitecek. Yarın Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın örgütünün aslında zirvesi gerçekleşiyor. 26. zirve. Burada Başkan Erdoğan'ın hitapları da olacak. Öte yandan Türkiye bilindiği üzere diyalog ortağı konumunda şu an itibariyle Şangay İşbirliği Örgütü'nde. Bunun dışında ikili görüşmeleri olacak. Bu görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşecek. Akabinde İlham Aliyev ile görüşecek. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Çaparov ile görüşmeler gerçekleşecek. Bunun dışında da görüşmeleri olacak ve tabii ki özellikle Putin'le yapacağı görüşmelerde Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmaya yönelik çabalar, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi beklenmekte. Yine Rusya ile Suriye konusunda ele alınması, bunun yanı sıra Akkuyu nükleer santralinde bilindiği üzere birinci faz arasında başlayacak reaktörün hizmete girmesi bekleniyor. Bu konuların da değerlendirilmesi beklenmekte. Yine Pakistan'dan Şahbaz Şerif burada. Bilindiği üzere yine İran Başbakanı Pezeşkiyan gibi birçok isim aslında ifade ettiğiniz gibi bugün buradaydı ve bugünkü programdalardı. Yarınki zirvede de yer alacaklar. Başkan Erdoğan da bu usta temasları olacak. Bugün öte yandan önemli bir gelişme daha vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşme gerçekleştirdi. O görüşme de oldukça önemli. Aslında Batı bloğunun yanı sıra burayı bir Doğu bloğu olarak değerlendirecek olursak, Türkiye'nin dengeli politikasında aslında dış politikadaki bu dengeli siyasetinin ne denli önemli ve etkin olduğunu görmek mümkün. Öte yandan tabii ki Batılı finansal sisteme karşı aslında Doğu bloğunun nüfusal kalabalığına da baktığımızda dünyanın yarısı neredeyse burada görünüyor ve buradaki ilişkiler de aslında Türkiye açısından oldukça önemli ve dikkat çekici. Son olarak şöyle sokaklardaki önlemlerden de bahsetmek

0: düşünüyorum. Birçok noktada polis kontrol noktaları var. Görmüş olduğunuz gibi özellikle liderlerin geçiş güzergahlarına zaman zaman bu şekilde kamyonetler getirilmiş durumda. Yollar kapatılıyor. Yarın birçok yol tamamen kapalı olacak. Bunu da belirtelim. Çünkü zirvenin yarın aslında resmi olarak ilk günü oluyor. Yarın yoğun bir kalabalık olacak. Özellikle protokol kalabalığı olacak. Birçok yol ve cadde kapalı. Şu anda program Bişkek Arena'da İfade ettiğimiz gibi göçebe oyunlarıyla devam ediyor. Yarınki zirveden çıkacak, verilecek mesajlar da oldukça değerli olacak. Bizler de o gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yok, Milli Savunma Bakanı yok. Neden? Çünkü İstanbul'da çok önemli bir toplantı vardı. Oraya katıldılar, sonra gidecekler. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı vardı İstanbul'da. Toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. Bakan Fidan, ittifak bölgedeki tüm devletlere açıktır dedi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Mekke Savunma İttifakı resmen devreye girdi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz.
3: Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçti.
2: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
3: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini de sert sözlerle hedef aldı. Küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduklarını vurguladı.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki haftalardır süren askeri sessizlik Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğrularken iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının Amerika'nın askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
3: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
4: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
3: İran'ın Tasnim Haber Ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki Amerikan üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını duyurdu. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
4: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
3: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, True Social hesabından yapay zeka ile üretilmiş bir saldırı görüntüsü paylaştı. Paylaşılan görüntülerde İran'ın kritik petrol ihracat merkezi Hark Adası'nın hedef alındığı yer alıyor. Paylaşılan video yapay zeka ile oluşturulmuş. Ekranlarınıza gelen bu görüntü Donald Trump'ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde. İran'ın en önemli ticaret üssü olan Hark Adası ki petrollerini buradan ihraç ediyor. Bakın yapılan saldırılarla yerli bir olduğu görülüyor. Yapay zeka videosunda Hark Adası yok ediliyor notuyla paylaştı bunu Donald Trump. Ülkenin petrol sektörü açısından stratejik öneme sahip olduğu yer olarak biliniyor Hark Adası malum. Suriye'de SDG kendini feshederek Şam yönetimine tam entegrasyon sağladı. Kritik adımla birlikte normalleşme süreci hız kazandı. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde sessizlik ve sükunet hakim. A Haber daha önce görüntülenmeyen Haseke sokaklarındaydı. Bölgenin nabzını tuttu.

0: Henüz aylar önce çatışmaların merkeziydi. Siviller korku içinde, hayat durma noktasındaydı. Suriye'nin kuzeyinde şimdi sükunet hakim.
1: Entegrasyonun tam anlamıyla sahaya yansımasının ardından bölgeye huzur ve sessizlik geldi. Silahlar sustu. Siviller günlük yaşamlarına devam etmeye başladı.
0: Şam yönetimiyle SDG arasında varılan mutabakatta beklenen o kritik adım atıldı. Terör örgütü SDG kendini feshetti ve Suriye hükümetine entegre oldu. Feshi sonrası Suriye'de normalleşme süreci hız kazandı. Daha önce çatışma seslerinin yükseldiği noktalarda şimdi çocuk sesleri hakim. A Haber ekibi o bölgelerden biri olan Haseke'yi ilk kez ekrana taşıdı.
1: Haseke'deyiz. Haseke'den görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Haseke'de bulunan siviller de iş yerlerine açmaya devam ediyorlar. Bir taraftan da günlük yaşamlarını sürdürüyorlar. Hem Haseke hem Kamışlı'da bulunan askeri birlikler de onlar da buradan çekildi. Öte yandan SDG içerisinde bulunan militanlar da silahlarını teslim etti. Şimdi burada oluşturulan iç güvenlik güçleri sadece şehirlerin içerisinde görev yapıyor.
0: Terörün sona ermesiyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde altyapı onarım çalışmalarına da hız verildi.
1: Rakka'da ise neler yapıldı? İşte bu köprü teröristler tarafından yıkılmıştı. Özellikle ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşanıyordu. Köprünün yıkılan noktaları tekrar tamir edildi ve ulaşıma açıldı.
0: Bölgedeki en kritik konulardan biri de petrol sahalarıydı. Tam entegrasyonla birlikte petrol de Şam yönetiminin denetimine geçti.
1: Özellikle Haseke, Kamışlı bölgelerinde bulunan petrol sahaları da artık Suriye hükümetinin kontrolünde ve buradan da aylardır petrol çıkarılmaya devam ediliyor. Bu petroller tankerlerle buradan başkent Şam'a ulaştırılıyor. Biz şu anda Haseke kırsalındayız ve burada da tankerlerin hareketliliğini görüyoruz.
0: Bölgede sükunet hakimken Suriye ve Türkiye için en önemlisi huzurun korunması, provokasyonlara izin verilmemesi.
2: Gülistan 9 soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. 2 dalgıç polis adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken başsavcılıktan karara itiraz geldi.

0: sayısı artıyor. Erzurum'da 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
1: Erzurum Adliyesi'nde savcılıktaki ifadelerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç Gürkan Gürdal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İki dalgıç polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken başsavcılıktan karara itiraz geldi.
1: Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay ortaya çıkmış. Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabına girilerek yaklaşık 9 saat boyunca hesapta kalındığı ve bu süre zarfında 2 kişinin engellendiği tespit edilmişti.
0: PTS kayıtlarına göre Gülistan Doku'nun saat 12.25'te son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden 2 dakika sonra bir aracın geçmesi ve o esnada dönemin eski valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in aranması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer almıştı. Tunceli'de 30 kişilik özel ekip yaklaşık 100 kilometrelik alanda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla genç kızın cenazesini arıyor. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş, aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: İstanbul Sancaktepe'deki bir spor salonunda milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti.
3: Alacak meselesinde milli antrenör öldürüldü. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış spor salonundayken eski personeli geldi. İddiaya göre saldırgan spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekmiş ve Funda Bakış'a para vermişti. Alacağını isteyince ikili arasında tartışma çıktı.
4: Saldırgan o anda bıçağı milli antrenörün göğsüne sapladı. Funda Bakış kanlar içinde yere yığıldı. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için verdiği mücadele yeterli olmadı. Funda Bakış yaşamını yitirdi.
3: Polis bıçaklı saldırganı ve olayla bağlantısı olduğu öğrenilen iki kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerin hakaret ve yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
2: Efendim ünlü komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Durumu iyi, hastanede, onu biliyoruz zaten ama konu bambaşka bir şey. Şimdi Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafta bir görüntü var. Uzmanlar anlatıyorlar. Kulak memesinin tam bulunduğu bu noktadaki bir çizgi. Hepimizin kulak memesini kontrol edeceğimiz bir haber bu arada bu. Diyorlar ki uzmanlar bu çizginin adı Frank çizgisi. Eğer kulak memenizde böyle Cem Yılmaz'da da olduğu gibi bir çizgi varsa, onun adı Frank çizgisi, belirttiğimiz gibi Frank çizgisi varsa kalp krizi geçirme ihtimaliniz çok yüksek diyorlar.
5: Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi sonrası hastane odasından fotoğraf paylaştı. Sağlık durumu iyi olan Yılmaz'ın kulak memesindeki çizgi dikkat çekti.
6: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki çizgi dikkat çekmişti. Frank çizgisi olarak bilinen bu çizgi gerçekten de kalp kriziyle ilişkili mi? Kulağında Frank çizgisi diye bir şey oluşmuş. Onu gördünüz mü?
7: Gördüm.
6: Sizce peki bunun kalp kriziyle bir alakası olabilir mi?
7: Ya onu uzmanlara bırakalım.
5: Uzmanlar Frank çizgisi görüldüğü takdirde tedbir almak gerektiğini vurguluyor.
8: Bu kulak memesindeki çizgi kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleri. Sizin şeker seviyeniz hangi durumda?
6: Evet.
8: Karaciğer, böbrek fonksiyonlarınız hangi durumda? Baktırın ki sürprizlerle karşılaşmayalım.
6: Gördünüz mü? Hiç kendinizde fark ettiniz mi böyle bir çizgi kulağınızda?
7: Hayır. Var mı öyle bir şey?
5: Kalp krizine giden yolda kötü alışkanlıkların etkisi de oldukça fazla.
8: Siz kaç paket sigara içiyorsunuz? Kilo probleminiz varsa bunları tedbir almazsanız ne yazık ki o zaman davetiye çıkartıyorsunuz kalp krizine.
9: Onu da bilmiyorum ben, duymadım öyle bir şey.
7: Ama ilk defa duyuyoruz ya.
6: Öyle mi?
2: İstanbul'da bir güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalı özel alanımız ne kadar güvende sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki bizi izleyen bir kamera olduğunu nasıl anlayabiliriz? Saatlerden prizlere, aynalardan dekoratif eşyalara kadar hangi noktalar alarm veriyor, haberimizi izleyeceğiz.
10: Güvenlik kameralar artık güvensizlik kameraları haline gelmiş durumda.
5: Gizli kameralarla mahremiyet ihlali.
11: Mahremiyetin korunulmaması birazcık acı verici.
12: Banyodur ya da hani gizli bölmelerdir. Böyle hani kuşku duyulacak şeylere bakarım yani.
13: Yani ben güvenmediğim hiçbir yere girmiyorum zaten.
14: Bir güzellik merkezinde yaşanan mahremiyet skandalı gizli kameraların kötüye kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Peki günlük hayatta bu kameralarla nerelerde karşılaşabiliyoruz ya da karşılaştığımız takdirde ne yapmalıyız?
10: Dijital saatlerde, receiver'da, televizyon köşelerinde, çalar saatlerde gibi yerlere öncelikle bakmamız gerekiyor. Havalandırma boşluklarına veya odanın mahrem yerlerini görebilecek açıda duran özel eşyalarda bakmamızda fayda var.
15: Genelde online olarak tercih ediyorum. Onun dışında daha butik yerlerde deniyorum. Daha bildiğimiz uzun yıllardır mahallemizde bulunan yerlerden.
16: Sürekli aynı yere gidiyorum. O yüzden de hiç aklımda tereddüt kalmıyor yani.
5: Gizli kameraların tespiti kadar bu kameraların yerleştirilmesini önlemek de önemli. Burada işletmelere büyük sorumluluk düşüyor.
10: İşletmelere de büyük yük düşüyor. Çünkü işletmeler bizde gizli kamera yok demesi yeterli değil. Kendileri ara ara kontrol etmesi gerekiyor.
14: Siz bir otel odasına ya da kiraladığınız bir eve gittiğinizde ilk nereleri kontrol edersiniz?
17: Ayna arkalarını, ondan sonra yatak odası özellikle. Bir de bu prize kadar inen mikro küçük şeyler var, kameralar varmış. Oraları genelde.
14: Gizli kameralar en çok aynalarda bulunabiliyor. Kabinler, otel odaları ve güzellik salonlarında da yine birçok ayna bulunuyor. Bunu anlamanın en basit yoluysa kartı aynanın yüzeyine tutmaktı. Peki farklı yöntemler var mı?
10: Bütün odayı karanlık hale getirip elimize bir telefonun sadece kamerasını açarak etrafı tutarak orada bir lens var mı, orada bir kamera var mı veya kamera sensörü var mı bunu tespit etmenin de bir tekniği var. Aslında ön tarafındaki lens de bizi çekiyor veya arka tarafı çekiyor diyelim. Bu elimizde de başka bir telefonla etrafı gezdiriyoruz ve kameraya geldiğimiz yerde bakın şu yeşil ışığın yanında mavi, kırmızı, mor gibi bir ışık yanıp sönüyor. O kameranın aslında bir sensörü ve yansıması. Bu ışığı görmemiz orada bir kamera olduğunu evet ifade ediyor. Ancak bu teknikle bütün gizli kameraları tespit edebiliriz demek de doğru olmayacaktır.
2: Efendim, yerli ve milli otomobilimizin TOGG'un 3. ürünü TOGG T6X yakında piyasaya çıkacak. Bugün görüntüsünü gördük. Bugün yapılan programda TOGG T6X'in işte prototipinin en azından görüntüsü böyle olacağı ortaya çıktı. Şimdi TOGG T6X'in şöyle bir özelliği var. Ulaşılabilir bir fiyatta olacak. TOGG T10F, T10X fiyatları işte 2,5 milyon bandında civarında biliyorsunuz. TOGG T6X'in de pil kapasitesinin biraz daha düşük olmasından dolayı fiyatı daha da ulaşılabilir olacak. 1 milyon 300 bin lira gibi bir rakam telaffuz ediyor. Fakat 2027 yılının Haziran ayında bu araç satışa çıkacağı için o zamana kadar hala bu fiyat geçerli olduğunu bilmiyoruz ama en azından bugün itibariyle telaffuz edilen ilk rakam 1 milyon 300 bin band.
18: Bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak. Her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek.
5: Uygun fiyatlı TOGG'un yeni modeli T6X'in tasarımı resmen gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobiline ilgi gün geçtikçe artarken yeni modellerde TOGG'un ürün gamına ekleniyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yeni model T6X'in fiyatını da açıkladı.
19: T6X için 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bandında fiyatlar daha önce zikredilmişti. Evet. Hala bu noktada bu rakamı teyit edebiliyor musunuz?
18: Bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. En ekonomik otomobili hem de en iyi donanımda vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.
5: TOG büyük ilgi görürken yeni modelin yollara çıkmasına da az bir süre kaldı.
18: Az gelirli vatandaşlarımızı da araç sahibi yapabilmek

0: adına, bu aracımıza ulaşabilmeleri adına daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız.
1: Togg T6X, C SUV görünümünü koruyacak. Yeni Togg'da lisanslanan şasiye entegre batarya ve diğer yüksek voltaj sistemler kullanılacak. Togg'un ilk hedefi üretim kapasitesini 150 bine çıkarmak. Yeni T6X, Haziran 2027'de siparişe açılacak.
2: Efendim, tüm kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale geliyor. Uygulamayla kira işlemlerine olası mağduriyetler önlenecek, şeffaflık artarken bürokrasi de azalacak.
3: Kira için iyi olmuş, geç kalmış aslında bu uygulama ama tebrik ederim, yani iyi olmuş.
4: Hem ev sahipleri için hem de kiracılar için gayet uygun bir ve güzel bir şey, çözüm. Her ikinci de güvenlik için güzel olur.
5: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. E-Devlet zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet uygulamasını tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Böylece hem vatandaşlar hem de emlak işletmelerine yönelik olası mağduriyetlerin de önüne geçilecek.
6: Şu an gelen düzenlemeyle artık insanlar karşılıklı yapacakları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden onaylamak suretiyle yapacaklar. Ve her iki tarafın da resmi kayıtlarına bu geçmiş olacak. Bunun hem devletimiz açısından hem de vatandaşlar açısından çok büyük bir kolaylık ve fayda sağladığını düşünüyoruz.
3: İnsanlar arasındaki anlaşmanın hem devlet tarafından tasdik olması hem de devlet tarafından da vergi kayıplarının önüne geçmesi. Bence doğru bir uygulama olmuş.
4: Devlet kapısından kaçamak yapamaz.
5: Bakanlık kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına yönelik hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşın hizmetine açtı. Uygulamanın ikinci fazına ise 9 Mayıs 2025'te geçildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanı tanındı.
7: Yasal olarak zaten bir kira kontratı yapıldığına göre ve imza atıldığına göre herhalde kiracı da oradan yaparsa devletin ona ulaşması daha kolay olabilir.
5: Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada ise bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam ya da bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor.
4: E-Devlet'ten olması daha güvenli.
8: Bence hem vergi açısından hem de vatandaş açısından daha kolay olur diye düşünüyorum ben.
5: Güncelliği fonksiyonuyla da sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve E-Devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.
9: E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna kira sözleşmesi işlemleri yazılması gerekiyor. Ardından sözleşme oluşturmak için sahibi hissedarı olduğum taşınmaz için işlem yapmak istiyorum seçeneği seçilmesi gerekiyor. Yeni kira sözleşmesi oluşturmak içinse sağ üstteki butona tıklanması gerekiyor.
10: Çok iyi olur. Yani devletin gözetimi altında olması yani çok mükemmel bir şey olur.
2: İstanbul Beykoz'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
1: Otomobil yayaların arasına daldı, korku dolu anlar yaşandı. Kaza İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Caddede ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Dondurma dükkanına çarparak durabildi. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
2: Efendim, ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Bundan sonra adaylar akan trafikte ve 1 saat süreyle sınava tabi tutulacaklar. Farklı açıklamalar da var. İzleyelim hep beraber.
11: Ehliyet sınavında yıllardır uygulanan sistem kaldırılıyor.
12: Artık aday sürücüler ehliyetlerini sabit parkurda değil, doğrudan akan trafikte alacaklar. Peki nasıl? Artık ehliyet sınavlarında ve ehliyet dönemleri içerisinde yapılan eğitimlerde aday sürücüler doğrudan trafiğe çıkacaklar. Park manevralarını yine trafiğin içerisinde, caddelerde, sokaklarda veya AVM'lerdeki park alanlarında yapmaya çalışacaklar. Ve yapılan değerlendirmeler sonucu kimlerin ehliyete hak kazanacağı işte tam da bu gerçek trafikte belli olacak.
11: İleri sürüş uzmanı Tülay Korkmaz yeni ehliyet sınav sistemiyle ilgili detayları paylaştı.
13: Artık trafikte, akan trafikte, gerçek trafikte, hatta çevre yollarına sokuyor ve sınav süresi 1 saate kadar uzuyor.
11: Yeni dönemde park uygulaması da değişiyor.
13: Park manevra testini de AVM otoparkları ve caddelerdeki otoparklar arasında yapıyor. Yani gerçek hayatta ehliyetini aldıktan sonra neler yaşayacaksa bu sürücüler, onu sınavdan önce test ederek sınav heyeti notunu verecek.
11: Direksiyon eğitimi ve sınav süresi de uzuyor.
13: Eğitim süreleri 24 saate uzatıldı ve bu süreç artık 3-4 aya yakın olabilir. Aileler korkmasınlar, rakam yükselebilir, maliyet yükselecek çünkü onların çocukları artık daha güvenli bir şekilde ehliyet alıp trafiğe dahil olacaklar.
2: Efendim, Yargıtay'ın yeni kararıyla 11 saati aşan çalışmalarda mola süresi 1,5 saate, 13 saati aşanlarda 2 saate yükseltildi. İşçisine mola hakkını kullandırmayan işverenleri ise 26.620 lira para cezası ve haklı fesih davaları bekliyor.
14: İlk öğlen yemek paydosu 45 dakika. Daha sonra 30 dakika. Daha sonra 15 dakika.
15: Çalışanlar için ya güzel bir düzenleme diye düşünüyorum.
6: Burada 7,5 saatle 11 saat arası çalışan bir işçinin 1 saat, 11 ile 13 saat arası çalışan işçinin 1,5, 13 ile 14 saat arası çalışan işçinin de 2 saat mola hakkı tekrardan düzenlendi ve bu hak işçilere tanımlandı.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mola hakkı yeniden düzenlendi. Artık 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara 1 saat değil en az 1,5 saat, 13 saati aşan çalışmalarda ise 2 saat mola hakkı verilecek.
9: İşçisine mola hakkı kullandırmayan işverenleri ise 26.620 Türk lirası idari para cezası ve haklı fesih davaları bekliyor.
14: O ceza da güzel. Ben de memnun oldum.
6: İşveren de bunu ancak işçinin lehine olarak genişletebilir. Yani mola hakkını arttırabilir. Ancak bunu azaltması söz konusu olamaz.
1: Peki mola hakkı nedir? Neden önemlidir?
6: Mola hakkı işçinin aslında anayasal ilkelerle güvence altına alınmış bir hakkıdır. Bu hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Bu haktan feragat edilebilmesi mümkün değildir.
14: Bence çok güzel. Ben memnun kaldım. Benim de işime yarar yani.
16: Her zaman çalışan yanında olmamız gerekiyor. Onun için her iki kesim için de inşallah hayırlısı olur.
2: Efendim, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak 18 dakika havada kaldı. Peki Hürjet programında son durum ne? Haberimizi izleyeceğiz.
5: Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Hürjet gökyüzünde böyle süzüldü. Yerli ve milli jet eğitim uçağımız Hürjet'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu yaptı.
17: Savunma sanayide tam bağımsızlık hedefinin en gurur verici, en somut adımlarından biri de işte bu çelik kanatlarda saklı Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet gökyüzündeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
5: Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hürjet 18 dakika süren uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.
18: Bu uçak 3. prototip. Daha evvel 2 prototip uçmuştu ve bu 2 prototip aşağı yukarı 500 üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetleri'ne TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane hücre teslim edecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden, artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak hücre teslim edilmiş olacak.
5: İlk aşamada 6 hücretin üretilmesi planlanırken 2 prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Peki yerli ve milli jet eğitim uçağı Türk Hava Gücü'ne ne zaman katılacak?
18: 2027 yılı içerisinde Hürjet'in Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız.
19: Muadilleri çok fazla yok. Yani evet, şimdi T7 var Amerika için, dolu.
17: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
18: İspanya'ya teslim edecek Hürjetlerin de 2028 yılı içerisinde teslimatlarının başlanmasını öngörüyoruz.
5: Öte yandan Hürjet Mavi Vatan'da da görev yapmaya hazırlanıyor.
18: Deniz operasyonlarında kullanılmak üzere biz buna Hürjet D diyebiliriz. Başlangıç seviye çalışmalarının da yapıldığını geçenlerde TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu bir yayında bahsetmişti.
2: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
20: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi. Rodriguez, "Bir enerji gücü olmak istiyoruz. Somut ifadelerle bu durum, üretilen ve satılan her varil için yaklaşık 19 doların doğrudan ülkemize girmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
21: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
22: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
23: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
20: Reklam.
22: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Reklam.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
20: Reklam.
22: A Haber Radyo.
26: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
27: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
28: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
26: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
29: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
30: Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yanda ABD-İran gerilimi ve kuzey yakın boru hatlarına yapılan saldırılar. Avrupa kışa doğalgaz kabusuyla girmeye hazırlanıyor.

0: Kıtanın doğal gaz depoları son 13 yılın en düşük seviyelerinden birinde.
1: Bu kışın altyapı için ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Rusya'nın anlayışı yok. Elektrik, su ve ısıtma sistemlerine saldıracak. Bu kış zor geçecek.
0: Avrupa Birliği'nde doğal gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Geçtiğimiz yıl bu oran %80 civarındaydı.
2: Avrupa'da bu kış çok çetin geçecek, zira doğalgaz depolarındaki doluluk oranı son 13 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Öyle ki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %63'e geriledi. Almanya'da ise doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %50.
0: Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı Ağustos sonunda megawatt saat başına 68 euro seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ve piyasanın en büyük korkusu Asya ile Avrupa arasındaki LNG rekabeti. Orta Doğu'dan LNG ihracatı beklenenden daha yavaş toparlanırsa Avrupa kış aylarında daha fazla LNG çekmek zorunda kalabilir. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu enerji ihracatının 2027'ye kadar kademeli toparlanması senaryosunda Aralık 2026'da fiyatının 100 euronun üzerine çıkması gerekebilir.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Aradan yıllar geçti. Yüzlerce araç kaldırıldı. O arazi boşaldı. Ama bir araç 6 Şubat'ın sessiz tanığı olarak geride kaldı. Bu minibüs depremin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların altından çıkarıldı. 6 Şubat 2023'te binalar yıkıldı. Sokaklar enkaza döndü. Yüzlerce araç yıkıntıların altında kaldı. Enkazdan çıkarılan araçlar güvenliklerinin sağlanması için Hatay Valiliği tarafından 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Antakya İskenderun yolu üzerindeki bu arazi de o noktalardan biriydi. Bir zamanlar yüzlerce hurdaya dönmüş aracın yan yana durduğu alan adeta bir araç mezarlığını andırıyordu. Şasi numaraları belirlenen araçlar hak sahiplerine teslim edildi. Araçların kaldırılmasıyla arazi yeniden boş kaldı.
4: Bayağı araba vardı abi, bayağı.
5: Şu an peki?
4: Şu an yok, sadece bir tane kaldı. Her gördüğümüzde bayağı içimiz yanıyordu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ben Deniz ve Türkiye'de.
7: Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dil birliğinin önemi aşikar.
8: Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesinin müfredatımızda kullanılmış olması.
0: Türk dünyasının ortak mirası öğrencilerle buluşacak. Çocuklar kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.
6: Haftalık antrenmanlarımız sayısı arttığı için
0: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve medeniyet mirasını daha yakından tanımaları maksadıyla iki yeni eğitim materyali hazırladı. Materyaller yeni eğitim öğretim yılı başında ücretsiz dağıtılacak. Ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak.
9: Ne yazalım?
0: Orta öğretim öğrencileri için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın zamanı aşan yolculuğu, Türklerin ortak değerlerini harita, fotoğraf ve çizimlerle öğrencilere aktarıyor. Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası yolculuğuysa iki kardeşin maceraları üzerinden Türk Dünyası'nın tarih, kültür ve coğrafi zenginliğini anlatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, materyaller için kaleme aldığı takdim yazısında, Türk dünyasının köklü bir medeniyet mirası bırakan büyük bir aile olduğunu, farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşansa da dil, ezgiler, oyunlar, yemekler, gelenekler ve destanlarla birbirine bağlandığını ifade etti. Gençlere de seslenen Tekin, haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez ifadesini kullandı.
10: Dezenformasyon meselesi.
11: Sıcak bir görüntü var, ekranlarınıza getireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne açıklarında alabora olan geminin facia seferine çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin limandan ayrıldığı sırada kaydedilen görüntüler bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyor. Girne ilçesi açıklarında

0: 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta zarar tespit edildi. Yağlıdere ilçesindeki Çınarcık Deresi'nin taşma anı da kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Giresun'un yüksek kesimlerine kuvvetli yağış etkili oldu. Dün gece boyu süren etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde taşkınlarla bazı köy yollarında toprak kaymaları meydana geldi. İlçe merkezinde menfez tıkanması sonucu cadde ve yollar göle dönerken elektrik ve telefon hatları hasar gördü. Sağanak nedeniyle debisi yükselen bazı dereler taşarken ev ve iş yerlerini su bastı. Güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere Espiye karayolu ulaşıma kapandı. Yoğun yağışlarda kent geneline mahsur kalan 10 kişi AFAD ekiplerince güvenli alanlara taşındı. Çalışmalarda 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta toplam 2 milyon 261 bin liralık zarar tespit edildi. Nepal'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Sel ve heyelanlarda can kaybı 900'ü aştı. 5000'e yakın kişiden de hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında yüzlerce yabancı uyruklu ve hidroelektrik santrallerine mahsur kaldığı düşünülen işçiler de var.
1: Nepal'i vuran sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Çin sınırına yakın bölgeleri vuran sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala kayıp.
2: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Karım zaten toprak kayamasının altında kalmıştı. Biz ise güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım. Oğlumuzu kaybettik ve süre gelen acıya ve koşulların hiç de ideal olmamasına rağmen tek dileğimiz onun bedenini kurtarmak.
1: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sel ve heyelanların yıkıp geçtiği bölgelerde ekipler kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.
2: En büyük zorluk öncelikle ikincil felaketlerdir. Yukarı havzadaki heyelanlardan kaynaklanan sürekli riskler ve barajlanmış göller, dengesiz yamaçlar ve tahmin edilen yağmur, bunların hepsi kurtarma çalışmalarımız için gerçek tehditler oluşturuyor.
1: Felakette kayıplar arasında yüzlerce yabancı uyruklu kişi de var. Özellikle hidroelektrik santrallerinin tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen yüzlerce işçi için kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Nepal'deki felaket uydu görüntülerine de yansıdı. Selden kaçan yüzlerce kişinin sığındığı okul kompleksinin öncesi ve sonrası facianın boyutunu gözler önüne serdi.
0: İstanbul Başakşehir'de yokuştan inen kamyonet trafik ışıklarına bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 4 araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
1: Yokuştan hızla inen kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Öğle saatleriydi. Yokuş aşağı seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Çevredeki sürücüleri uyarmak için sürekli korna çalan sürücü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. 4 araç birbirine girdi. Kamyonette tır arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tırla kamyonet arasına sıkışan bir kişiyi itfaiye kurtardı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Beykoz'da iki motosikletli tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Motosikletlilerin ters şeritte uzun süre tek teker ilerlediği anlar kayda geçti.
3: Biri slalom yaptı, diğeri tek teker üzerinde gitti. Beykoz-Riva yolunda seyreden iki motosikletli trafiği böyle tehlikeye attı. Önce içinde iki çocuk olan bir aracın önüne geçtiler. Olası bir kazada hem kendi canlarını hem de araçtaki sürücü ve çocukların canını tehlikeye

0: Tehlikeye attılar. Motosikletli magandaların dehşeti bununla da sınırlı kalmadı. Biri virajlı yolda slalom yaparak dakikalarca ilerledi, diğeri ise zaman zaman ters şeride geçti, tek teker üzerinde ilerledi. Motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu.
1: Çok ilginç bir olay. İstanbul Bahçelievler'de hırsızlık için girdiği binanın asansör boşluğunda ceset buldu. İhbar üzerine adrese giden ekipler 3 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cansız bedenini çıkardı. Kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
0: Asansör boşluğunda ceset gördüler. Polisi aradılar. Hırsızlık için girdikleri binada ihbarcı oldular. Trajikomik olay İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Mahkemelik olduğu için inşaatı durdurulan boş binaya hırsız girdi. Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark eden şüpheli arkadaşını aradı. Sonrasında durum 112'ye bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ceset bulunduğu yerden çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İhbarda bulunan 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
1: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
2: Önce etrafını kontrol etti, ardından yanına yaklaştığı gencin telefonunu çalıp kaçtı. Görüntüler Mardin'in Kızıltepe ilçesinden. Maske takan bir şüpheli evinin önünde oturan bir gence yaklaştı. Ardından telefonunu alıp hızla uzaklaştı. Yaşananlar çevrede de kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 yaşlarında 2 küçük çocuk kavga etti. Ardından büyükler de konuya dahil oldu. Çocuğunun uyarılmasına kızan baba evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek diğer çocuğun abi ve annesine doğrulttu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken olay sonrası aracına binerek uzaklaşan şüpheli polis ekibinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu görüntülerde Konya'nın Seydişehir ilçesinden. Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan Ferzene Mağarası'na yürüyüşe çıkan bir kadın dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle askeri helikopter desteği istendi. Helikopterle kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece saatlerinde kilitli ağla giren ayı 144 küçük baş hayvanı telef etti. Sabah ağla gelen besici İsmail Mutlu hayvanların telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekibin incelemesinde ağla ait kapıda ayıya ait pençe izleri görüldü. Yaşanan durum köyde de endişeye neden oldu.
3: Kapıda da ayak izleri var, ayın ayak izleri var.
4: 144 hayvanı öldürmüş, boğularak ölmüş, yaralılar vardı. Toplam 144 hayvan mevcut tespit ettik.
2: Tekirdağ'da yolcu teknesiyle ilerleyen bir kişi yunusları fark etti. Tekneyi takip eden 5 yunus cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Film sahnelerini aratmayan görüntüler ABD'nin Missouri eyaletinden. Yarış sırasında saatte 343 kilometre hızda giden sürat teknesi havalanıp defalarca takla attı. Korku dolu anlar yaşatan kazada sürat teknesi dikey bir şekilde suya çakıldı. Kazada sürücü mucizevi şekilde kurtuldu. Teknede bulunan bir kişinin bacağı kırıldı. hızla gelen motosiklet minibüse çarptı. Sürücü orta kapısı açık olan minibüsün içine uçtu.

0: Görüntüler Kolombiya'dan. Bir motosiklet sürücüsü hızlıydı. Kavşakta önüne çıkan minibüse çarptı. Minibüsün kapısının açık olması sayesinde sürücü çarpışma sırasında aracın içine savruldu. Ölümle sonuçlanabilecek kazadan böyle kurtuldu. Bu panik dolu anlar Çek Cumhuriyeti'nden. Bir aile tren raylarından karşıya geçmek istedi. Ancak çocuklarından biri raylara takılıp düştü. İçlerinden birinin son anda yaptığı müdahaleyle düşen çocuk ezilmekten kurtuldu. Ölümle burun buruna gelen aile yara almadan karşıya geçti. Brezilya'da bir kadın trafikte beklediği sırada korkunç anlar yaşadı. Motosikletli iki kişi aracının camını kırıp telefonunu çaldı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Kadın olayın ardından hırsızların şifrelerini bilmemesine rağmen telefonundaki banka hesabına erişerek para transferi yaptığını ileri sürdü. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde nadir doğa olayı gözlemlendi. Bir uçak gökyüzünde su damlacıklarından oluşan bir tabakadan geçti. Ardından gökyüzünde sıra dışı dairesel boşluklar oluştu.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken önce başlıklarımıza bakacağız. Sonrasında ise teker teker detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılıyor Başkan Erdoğan. Başkan Erdoğan programında neler var birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Girne açıklarındaki gemi faciasında ölü sayısı 8 ve maalesef kayıp sayısı da arttı. 18'li gün boyu daha sonrası yapılan açıklamada 20 olduğu ortaya çıktı. Yeni görüntüler de var, onu da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir operasyon düzenledi. Lark Adası'nda düzenlenen operasyonda iki kişi hayatını kaybetti. İran'dan da açıklamalar var. Aynı zamanda misillemeler de yapılıyor İran tarafından. Onun da detaylarına bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan programına bakalım. Başkan Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan zirve kapsamındaysa Rus lider Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le görüşecek.
2: Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bişkek Arena'da al bayrağı dalgalandıran Türk ekibi selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı Kırgızistan Başbakanı Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi karşıladı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle otele geçen Başkan Erdoğan burada da Dombra şarkısıyla karşılandı. Başkan Erdoğan resmi programı kapsamında ilk olarak Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Üç liderin yan yana olduğu anlar objektife yansıdı. Ardından da Göçebe Oyunları açılış törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Türk bayrağı taşıyan ekibi işte böyle selamladı. Erdoğan'ın zirve marjındaki diplomasi trafiği de yoğun. Programın ikinci gününde Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak olan Erdoğan, burada önemli temaslara imza atacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov'la ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
1: Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kayıp sayısı 20 oldu. Soruşturma kapsamında gemi kaptanı dahil 9 kişi tutuklandı, 14 kişi de gözaltında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
2: 9 kişi tutuklandı, geminin kaptanının ifadesi ortaya çıktı. Girne'de batan gemide kayıpları bulmak için çalışmalar devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın iki ayrı koldan devam ettiğini duyurdu.
3: Şu araştırmalar şu anda iki ayrı koldan.

0: yapıyoruz. Bir polisin yürüttüğü mahkemeye gidiyor. Süreç bir de onun dışında bu gemiyle ilgili teknik araştırma içinde ayrı bir çalışma başlıyor.
1: Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi Erhürman. Dibe dalgıçlarla inmenin mümkün olmadığını anlattı.
2: Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyor.
1: Geminin kaptanının kaptanlık belgesi ortaya çıkmış, kaptanlık belgesinin Honduras'tan alındığı görülmüştü. Erhürman'a bu da soruldu. Soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Üstelse kayıp sayısını güncelledi. Devam eden soruşturmalar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız ifadesini kullandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.
3: Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ve bu doğrultuda bu izinleri kim verdiyse ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları devam eder.
1: Öte yandan facianın ardından soruşturma genişletildi. 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlileri bulunuyor. 9 şüpheli mahkemeye getirildi ve ifadelerinin ardından tutuklandı. Öte yandan gemi kaptanı da mahkemede ifade verdi. Kaptan o ifadede şunları söyledi.
4: Dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu. Ardından alabora olduk. Kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre geminin çıkışında herhangi bir sorun yoktu. Geminin sertifikasyonunda hem seyir hem de idare açıdan gerekli izinlerimiz vardı.
1: Soruşturma dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma kapsamında yürütülüyor. Yetkililer kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtiyor. Adli ve teknik incelemeler devam ediyor. Yüzün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Feribottaki ve limandaki kamera görüntüleri soruşturma dosyasına alındı.
5: Efendim son dönemdeki en büyük gemi kazalarından birisi olarak kayıtlara geçti Filojet kazası. Güzel bir tatil için çıktıkları yolda hayatlarını felaketini yaşayan Filojet yolcuları da kendilerinin kahramanıydı. Çünkü iddia o ki ne yaptıkları uyarılar dikkate alınmış ne de tahliye sırasında doğru bir operasyon izlenmişti. En çok merak edilense bu kaza neden oldu ve önlenebilir miydi?
6: İnat etti, gitmeye inat etti.
7: Şiddetli fırtına uyarısı, bakımsızlık, yanlış tahliye ve ne yazık ki 267 kişilik o deniz faciası.
8: Birçok hatalar zinciri var kesinlikle.
9: Biz havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken 15 dakika sonra içeride turuncu cansallarının şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm.
7: İddialar korkunç. Baş şüpheli kaptan ve mürettebat.
9: Hava çok kötüydü.
7: Herkesin sorduğu soru aynı. Filojet katamaranını ihmal mi batırdı? Tatil için Kıbrıs'ı seçen 259 yolcu dönüş yolunda o facia gemisine bindikleri anda işlerin yolunda gitmediğini anlamış, mürettebatı uyarmışlardı.
10: Dönsün geri abi, boş ver.
7: Ancak kaptan ve ekibi durumun ciddiyetini anladıklarında artık çok geçti.
11: Su iyice artık insanların ayaklarının hani dizlerine kadar gelecek bir noktaya gelmiş. Geri dönüşte zaten dalga yiyince yan yapmış.
7: İddia o ki 26 yaşındaki Filojet katamaranı yakın zamanda bir kaza geçirmiş ve 36 aydır da bakımı yapılmamıştı.
12: Orada bir parça vardı, o parça attı. O parça atınca tekne battı. Tabii o parça atmadan önce kaptan biliyor muydu? Zannetmiyorum. Orayı bir dakika içerisinde batırabilecek bir parçaydı.
7: Çok değil, sadece bir gün önce aynı katamaranda yolculuk yapan bir kadın korku dolu benzer bir yolculuğu işte böyle kaydetmişti. İhmaller zincirinin en önemli halkalarından biri de tahliye anlarıydı. O can pazarında herkes kendi derdine düştü.
13: Batıyoruz.
6: Kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu, Kimseye bilgi verilmedi. Camlar patladı.
9: Kimse can yine nerede olduğu bilmiyorum mesela. Hiç. Çoğu rastgele koltukların altına buldu.
11: Bu konuda deneyimli ve tecrübeli ve güvenilir olmadığını gösteriyor o gemideki çalışan personelin.
7: Merak edilen tüm soruların cevabı 514 metre derinliğe batan ölüm gemisi Filojet'in kara kutusuna ulaşılmasıyla belli olacak.
13: Denizaltı robotlar var. O robotlarla ulaşılabilir.
5: Girne'deki feribot kazasının ardından yürek burkan haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de kayıp 18 kişi arasında yer alan Biçer kardeşlerin durumu. Miray ve Mehmet Asaf'ın annesi Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi. Yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı.
14: Ben de kızımı bırakmadım, vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden.
15: Böyle anlattı acılı anne. O dehşet anlarını adeta yeniden yaşadı.
14: Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti.
13: Evladım gitti.
15: Hataylı Biçer ailesi tatil için Girne'ye gitti. Facia onları dönüş yolunda buldu. Filojet isimli gemiye bindiler. Gemi Girne'den taş ucuna giderken alabora oldu.
14: Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kimse yani kimseyi kurtarma derdinde değildi. Denizin içine kadar gittim, yer beni çekti. Biri bana elini uzattı ama kim bilmiyorum. Çıktım, gözümü açtım, orada hiç kimse yoktu. Benim çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yelekleri olsa belki de havada dururdu.
15: O sırada 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer yanlarındaydı. Gemideki kaos anne babayla yavrularını ayırdı. Biçer kardeşler kayboldu.
14: Tatile geldik, eve dönüyorduk biz. Çoluğumu çocuğumu alıp eve gidiyordum ben. 12 yaşında benim kızım. 12 yaşında.
15: Anne Ayten Biçer kızının elini tuttuğunu ancak bir valizin çarpmasıyla elinden kaydığını anlattı. Can yelekleri olmadığını söyledi. Gözyaşları yürekleri dağladı.
14: Bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm. Çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı. Kaydı ayakkabısı da elimden kaydı gitti. İki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala.
15: Acılı anne çocuklarının canlı çıkarılması umuduyla yaşıyor.
14: Yaşıyorsa bile gittiler, artık kurtulma şansları yok. Ben canlı getirdim, ölü mü götüreceğim? Canlı getirdim onları, ölü mü götüreceğim?
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki büyük bölünme sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. Deniz Baykal döneminde genel başkan vekilliği yapan Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti diyebiliriz. İkili arasındaki gerilim kameraya da yansıdı.
7: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki soğuk rüzgarlar cenaze töreninde bile dinmedi. Hayatını kaybeden CHP'nin eski isimlerinden Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi. İki isim yeni partinin kuruluşu sonrası ilk kez karşılaştı. Özel Kılıçdaroğlu'ndan önce gelmişti. Kılıçdaroğlu protokolle tek tek tokalaştı. Özel'le soğuk tokalaşmada kameralara böyle yansıdı. İkili tören boyunca bir daha göz göze gelmediği gibi Özel tören sonunda da Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Aileye taziyede bulunurken Kılıçdaroğlu da hemen arkasındaydı ama Özel arkasına bile bakmadan tören alanından ayrıldı. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ise yeni detaylar var. İddianamede alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitlerin Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağlandığı yer aldı. Aynı iddianamede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftin ortadan kaybolduğuna yer verildi. Aylardır personelin maaşlarını alamadığı İzmir Çiğli Belediyesi'nde ise bir danışmanın öz kardeşini işe alarak kendisine özel şoför yaptığı, baldızını da Elazığ'dan getirtip kütüphane birimine yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP'li ve yeni partili meclis üyelerinin de kendi yakınlarını Haziran ayında toplu şekilde belediyede işe aldıkları öğrenildi. Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı

0: Taner Sarıtaş'a yaptığı gafla gündeme oturdu.
1: İstanbul iktidarı hazır, Türkiye iktidarı hazır, İyi Parti iktidara hazır ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz. Pardon, yeni parti. Bu dil sürpresi çok fazla oluyor.
0: Sarıtaş partisinin ismini karıştırmakla kalmadı, bir de itirafta bulundu. Bu ne peki?
2: Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından CHP'ye dönen Muharrem İnce siyasi kariyeriyle ilgili konuştu. CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmeyeceğini vurgulayan Muharrem İnce, yeni partili Cemal Engin Yurt'a yönelik sert ifadeler de kullandı.
3: Bak, ben hayatım boyunca CHP'liydim.
4: Memleket Partisi'nin kapılarını kapatmasının ardından yuvaya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen Muharrem İnce, Balıkesir'den net mesajlar verdi. Yeni partiye geçecek iddialarına son noktayı koyan İnce, siyasi geleceğini CHP çatısı altında sürdüreceğini ilan etti.
3: Bak, ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak, başka yere gitmem ben bu kadar.
4: İnce isim vermeden yeni partiye göndermede bulundu.
3: İstifa edip gidip başka partiye gitme. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
4: Muharrem İnce'nin hedefinde yeni parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'ta vardı. 2018 seçimlerini hatırlatan İnce, Engin Yurt'a adeta ateş püskürdü.
3: Bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
2: Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversitelere terörsüz Türkiye çağrısı geldi. Kurul, sürece katkı sağlaması amacıyla üniversitelerden terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi.
5: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
4: Terörsüz Türkiye hedefine üniversitelerden de destek geliyor. Artık üniversitelerde bilimsel ve akademik birikimleriyle bu sürece katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir süreçten geçtiği belirtildi. Yazıda, üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekildi. Konuya ilişkin değerlendirme yapan YÖK Başkanı Erol Özvar'sa, üniversitelerimiz gençlerimizin aynı sıralarda buluştuğu ve birlikte geleceğe yürüdüğü kardeşlik mekanlarıdır dedi ve ekledi. Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz.
2: Gazeteci Abdi İpekçi suikasti ve Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimiyle adı anılan Oral Çelik hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada rahatsızlanan Oral Çelik hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Çelik Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik 67 yaşında hayatını kaybetti. Oral Çelik'in adı 1979 yılında gazeteci Abdi İbrahim'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Mehmet Ali Ağca ile birlikte anıldı. 12 Eylül darbesinin ardından Mehmet Ali Ağca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre'de bir araya geldiği belirtilen Çelik'in adı 30 Mart 1981'de Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişiminde de gündeme gelmişti. İdame
6: ödemeleri, mahkeme kararlarına ve idamelerine

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki haftalardır süren askeri sessizlik Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğrularken iki kişinin hayatını kaybetti, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
1: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
2: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
1: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki Amerikan üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını duyurdu. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
2: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
1: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
0: Efendim, İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bölgesel güvenlik için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan aynı masaya oturdu ve Mekke Savunma İttifakı resmen devreye sokuldu. Kritik zirvenin perde arkası ile ilgili ayrıntıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan verdi.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan aynı masaya oturdu. Bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren kritik hamlenin adı kondu. Mekke Savunma İttifakı resmen devrede.
3: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz.
4: İlk adım Mekke İşbirliği Antlaşması kapsamında atılmış, o antlaşmaya göre Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Komite ilk üçlü toplantısını İstanbul'da yaptı. Atılacak somut adımların yanı sıra yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısındaydı.
3: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ağustos'ta Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı. O anlaşma gereği taraflardan herhangi birine yapılacak bir saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak.
0: İsrail'de zulmün adresi yine değişmedi. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir, katillerden birisi, kabinedeki en büyük katillerden birisi. Filistinli kadın tutukluların hücresini bastı efendim. Kadınların yaşadığı insanlık dışı koşullarla alay etti o zulümle beraber. Ve aynı zamanda o zulmün de sorumluluğunu üstlendi.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı soykırımcı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklulara yönelik kötü muamelesiyle bir kez daha gündemde. Hapishane hücresini basan soykırımcı Ben-Gvir, en temel insani ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakılan Filistinli kadınlarla küstahça alay etti. Kadın tutuklu hapishanedeki ağır koşulları anlattı.
5: Çok kötü, çok zor. Gece gündüz baskın yapıyorlar. Bizim durumumuz çok kötü.
1: Ben Gvir'se kadın tutukluların şikayetlerine kulak asmadı. Aksine uygulanan baskının ve ağırlaştırılan koşulların sorumluluğunu üstlendi.
2: Söyle bakalım, burada şartlar nasıl? Peki size tek bir şey söyleyeyim. İsrail hapishanelerinde iyi günler sona erdi.
1: Ben Gvir'in görevde olduğu dönemde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerine ilişkin iddialar da arttı. Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli tutsak var. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu tutukluların açlık, kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz kaldığı belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak ayında operasyonla kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro sosyal medya hesabından hapishaneden fotoğraflar paylaştı sevgili seyirciler. Bu fotoğraf işte sosyal medya hesabından paylaştı. Biraz zayıfladığı gözüküyor Maduro'nun. Biraz daha böyle derli topluydu. Biraz zayıflamış Ocak ayından beri. Bir de not paylaşmış bu sosyal medya paylaşımında. Diyor ki, bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız. Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak diyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri tarafından 3 Ocak'ta başkent Caracas'tan kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra ilk kez cezaevinden fotoğrafları paylaşıldı. Dimdik ayakta notuyla paylaşılan kareler Maduro'nun cezaevindeki son görüntüleri olarak kayıtlara geçti. Fotoğrafları Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra babasının X hesabından paylaştı. Paylaşıma sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notu düşüldü. Maduro Guerra babasının mesajını da takipçileriyle paylaştı. Maduro, dimdik ayakta olduğumuzu bilmenizi isterim mesajını verdi. Ardından çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine teşekkür etti.
2: Annem ve babamdan mesaj aldık. Onlar güçlü ve sağlam duruyor. Venezuela halkına inanıyorlar. Geçici devlet başkanı Rodriguez'e inanıyorlar.
1: Maduro ve eşi Cilia Flores 3 Ocak'ta ABD operasyonuyla Venezuela'dan kaçırıldı. ABD makamları Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalarla itham ediyor. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Maduro'nun ABD'deki yargılanma tarihi ise 1 Haziran 2027.
0: Yunanistan ve İsrail savunma anlaşması imzaladı. İzlanda halkı Avrupa Birliği üyeliğine hayır dedi. Cezayir'de orman yangını çıkarana idam cezası yolda. Sırada dünyada bugün var.
1: Atina ve Tel Aviv bir kez daha yakınlaştı. Yunanistan ve İsrail arasında 3 milyar euro değerinde savunma anlaşması imzalandı. Aşil Kalkanı anlaşması kapsamında İsrail hava savunma sistemlerine ait teknolojiler Yunanistan'a da kurulacak. İzlanda halkı Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasına hayır dedi. Yaklaşık 270 bin seçmenin sandık başına gittiği referandumda hayır oyları %52.8'e ulaştı. Evet ise %47.2'de kaldı. Sonuç özellikle kırsal bölgelerde Avrupa Birliği'ne yönelik çekincelerin güçlü olduğunu ortaya koydu. Referandumun ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Kristrun Frostadottir sonuca saygı duyduklarını söyledi. Cezayir'de kasten orman yangını çıkaranlara idam cezası geliyor. Son olarak 12 kişinin öldüğü yangın sonrası Cezayir Cumhurbaşkanı yasal düzenleme yapılması için talimat verdi. Buna göre yangınları kasten çıkaranlar idam edilecek. 20 yılı aşkın süredir renkli görüntülere sahne olan buluşmada bu senede gelenek bozulmadı. Dünyanın dört bir yanından gelen kızıl saçlılar Hollanda'daki festivalde buluştu. Dünya nüfusunun sadece %2'sinden azının kızıl ve turuncu tonlarda saça sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu özelliği paylaşan binlerce kişi her yıl Ağustos'un son haftasında düzenlenen Kızıl Saçlılar Günü Festivali'nde bir araya geliyor. Etkinliğe ev sahipliği yapan Tilburg kenti bir kez daha kızıl saçlıların buluşma noktası oldu.
0: Tuğyan Ülkem Gülter, merhum sanatçı Güllü'yü öldürmekle suçlanıyor biliyorsunuz. Tutuklu Gülter bir ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya günler kala Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli açıklamalar yaptı.
6: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu falan filan. Ne oldu dedi. Annem kartı bana vermiyor. Beni eve gelmeyi istemiyor.
4: Kervan Eminoğlu şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ATV Haber'e konuştu. Eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilişkisini anlattı.
6: Babası konusunda nefret ediyor. Tuğyan da diyor ki anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.
4: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya bir ay kala Güllü'nün ölümünden önce olanlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.
6: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi.
4: Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu olaydan önce Güllü ve ailesinin neler yaşadığını ATV Haber'e anlattı.
7: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bir iddiası daha var. O iddiasıysa Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi şarkıcı Güllü'den para çaldığına dair.
6: 19 Eylül'de Tuğyan

0: Benim İstanbul'a geldi, dedi bana bir çal daha verdin. Çiğdem'le beraber yetimler 4000 TL rahmetinden çaldılar.
1: Şarkıcı Güllü ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını değiştirmişti. İddiaya göre o dış kapısının şifresinin kartını kızı Tüyan Ülkem Bülter'e hem vermedi hem de eve almadı.
0: 22 Eylül geldi falan. Ben aradı, dedi ben sokaktayım. Ne oldu dedim, neden hiç eve gitmedin? Dedi annem kapıyı da açtınız, şifreyi de bana vermiyor. Ben de diyor eve gelme.
2: İddiaya göre o sırada Güllü ve kızı tartıştı ve o tartışma sonrası Tuğyan 1,5 saatlik video çekti. Annesi Güllü'yü abine ve kardeşine şikayet etti.
0: Şimdi dedim ne oldu? Dedi annemin çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsetmişim. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu falan.
2: İşte bu mesajında Güllü'nün ölümünden 3 gün önce atıldığı öne sürüldü. Mesajda Tuğyan psikolojik sorunlarından ve tedavi görmek istediğinden bahsediyor.
3: Bak doktora gideceğim. Belki doğru çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım, ne bileyim, doktor konuşur benimle, iyi olurum.
2: Şimdi gözler 1 Ekim'deki davada.
4: İstanbul Emniyet Müdürlüğü kent genelinde kamu düzenini sağlamak amacıyla 39 ilçede drone destekli denetimlerini sürdürüyor. Yasaklı bölgelerde alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren kişiler hoparlörlü dronlarla tek tek uyarıldı.
5: Kamu düzenini bozanlar polis dronlarıyla böyle uyarılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşın huzurunu bozan olayları engellemek amacıyla 39 ilçede drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan tespit edilen olumsuzluklara drone'la kısa sürede müdahale edildi.
6: Hava araçları olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyor. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz.
5: Denetimlerde özellikle yasaklı bölgelerde alkol tüketimi ve çevreye rahatsızlık verilmesini önlemek amacıyla hoparlörlü dronlarda anons yapıldı. Kurallara uymayanlar uyarılırken İstanbul Polisi'nin huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik havadan ve karadan denetimleri aralıksız sürüyor.
4: İstanbul Şile'de 2 katlı 8 daireli binanın üst kısmından yol geçmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.
7: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Ancak o yolun hemen altında onlarca kişinin yaşadığı daireler var. İstanbul Şile'de bir binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu.
8: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Kaldırımdan yola giriyor 80 santim. Sahile yolu olmadığı için de vermişler.
7: Yıllardır binada yaşayan sakinlerse durumdan şikayetçi değil.
9: Gürültü bile duymuyorsun.
10: Ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
8: Yani herhangi bir sıkıntım yok yani.
11: Göz göre göre aldık. Görüyorsun. Altı ev üstü yok.
7: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.
4: Yerli otomobil TOK yeni modeliyle yollarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Talepler Haziran 2027'de alınacak. Aynı ayın sonunda ise ilk T6X'ler yollarla buluşacak. Ücreti ise herkesin sahip olabilmesi için emsallerinin çok altında olacak.
2: T10X ile yollara çıktı, T10F ile model ailesini büyüttü. TOK bu kez daha geniş kitlelerin ulaşabileceği T6X ile fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.
12: Önümüzdeki Haziran ayında inşallah bu aracımızı, markamızı sevenleriyle, tüketicileriyle buluşturacağız.
2: Amaç yerli otomobilin daha fazla haneye ulaşmasını sağlamak. Zira yeni TOG'un mevcut fiyatların neredeyse yarısına yakın bir seviyede olması planlanıyor. Talepler Haziran 2027'de toplanacak, ay sonunda ise ilk T6X'ler yollarla buluşacak.
12: Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak. Yani ben

0: artık normal gelirli bir vatandaşımızın bu aracı alma ile ilgili bir sorun yaşayabileceğini düşünmüyorum.
1: Yeni TOGG'un 1 milyon 300 bin lira bandında olabileceği konuşuluyor. Ancak uygun fiyatına rağmen donanımdan ödün verilmeyecek.
2: Tokat'ta Çıkırık Mahallesi'nin çocukları futbol oynamak için alan bulamayınca çareyi evlerden halı toplayıp kendi sahalarını yapmakta buldu. Futbol topları için de bir hayırseverden yardım isteyen küçük futbolcular şimdi el emeği göz nuru halı sahalarında top koşturmanın keyfini çıkarıyor.
1: Ev ev dolaşıp halı topladılar, futbol oynayacakları sahayı kendileri yaptılar. Burası Tokat Sulusaray. Çıkırık Mahallesi'ndeki çocukların tek isteği maç yapacakları bir sahaydı. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı böyle attılar.
3: Şimdi şu halı sahanı göster bakalım bir bana. Vay yavrum vay, halı saha. Vay be Ömer, bu halıları nereden buldunuz?
4: Önden herkese istedim.
5: Evden halılar topladı, buraya getirdik, halı saha.
3: Ben sizin köye geleceğim ama o halılarda top oynayacağız beraber.
1: Futbol aşkı engel tanımadı. Çocuklar kendilerince bir halı saha hazırladı. Ama bu kez de topa ihtiyaçları vardı. Kısa sürede seslerini hayırseverlere duyurmayı başardılar.
5: Topumuz da oldu, halı sahamız da var.
1: Şimdilerde gün boyu bu alanda top koşturan çocukların hedefi bir gün halı sahada maç yapmak.
2: Efendim? Av yasağı sona eriyor bu gece ve Karadeniz'i ilk ağlarda denize atılacak. Selman Kutlu bizi bekliyor. Selman, vira bismillah diyeceğiz bu gece. Artık taze balıklar diyeceğiz. Ne var denizde? Hamsi nasıl bu sene? Nasıl bekleniyor? Ön gösterimde neler söyleniyor? Hazırlıklar neler? Dinleyelim senden.
6: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Karadenizli'nin ve o balığı seven Türk insanının 5,5 aylık hasreti sona eriyor. Yaklaşık saatler kaldı diyebiliriz. Biz şu anda Trabzon Araklı ilçesi limanındayız. Gördüğünüz gibi buradaki ekip o 5,5 aylık hasretle birlikte yavaş yavaş hazırlıkları tamamlamak üzere. Ama gördüğünüz gibi ağlar hazır. Hemen arkada o ağı çevirmek için, tabii ki balık tutmanın, ağı çevirmenin en önemli tekniği, botlarından bir tanesi Adem Baba tekniği. Nesait iki tane. Eğer balığı görürseler o tekneyle ağı sarabiliyorlar ama yoğun bir çalışma var. Bir yandan size Özgür detayları göstersin. Ben de sorunuzu hemen yanımızdaki arkadaşımıza soralım. Hocam, bu sene ne bekliyoruz denize? Geçen sene bol bol hamsi yedik. Bu sene ne var?
7: Bu sene palamut ağırlıklı olmasını temenni ediyoruz. Nişanı göstergesi o yönde. İşte palamutla başlayacağız inşallah. Gece 12'yi bekliyoruz. Resmi olarak sezonun açılmasını. Şimdi hazırlıklarımız tamam.
6: 12'den önce çıkamıyoruz, evet. Tabii ama tabii hava bozuk. Bugün yağmurda etkiler mi çıkışı?
7: Yağmur etkilemez. Fırtına, rüzgar olmadıktan sonra bizi yağmur etkilemez.
6: O zaman şöyle diyelim. Bir sene hamsi, bir sene palamut. Geçen sene hamsiye doyduk. Önceki sene müthiş bir palamut vardı. Rekor, evet, kırmıştı. Yine palamutla mı döneceğiz?
7: Yani göstergeler o en sonki palamutçuluğu da geçecek gibi gösteriyor ama rastgele. Bakalım.
6: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Size de şimdiden rastgele diyelim. Şöyle Özgür'le biraz devam edelim. Şimdi ben şöyle geçeyim. Gördüğünüz gibi ağlar palamut ve istavrit ağı olarak hazırlandı. Ve az önce de söyledikleri gibi bu sene o önceki seneki palamut rekorunu da geçmesi öngörülüyor ama deniz bu tabii belli olmaz. Gördüğünüz gibi ağlar hazırlanmış durumda. Ben şöyle geçeyim. Tabii bunlar özel istavrit ve palamut ağları ama denize açılıyorsunuz. 12'de biz de hemen Yakup Reis'in Adem Baba teknesiyle birlikte denize açılacağız. Bol bol sabaha kadar detaylar çekeceğiz. Neler tutuldu onları size göstereceğiz ama o balığı tutarken en önemli nokta aslında o arkada çok fazla gözükmeyen belki de ama ağı sarmak için kullanılan bu botlar. Gördüğünüz gibi o yönde çok ağır bir çalışma var. Çünkü onların bir arıza vermesi demek tüm ağ atımının iptal olması.

0: Demek bu da balık tutmamamız anlamına geliyor. Geçen sene bu ağlar biraz daha inceydi. Bakın görüyorsunuz aralıkları biraz daha kalın. Çünkü geçen sene hamsi vardı, boldu, hamsi tutuluyordu. Bu sene ise palamut ve istavrite çıkacağız ama çok büyük bir palamut yoğunluğu olduğu belirtiliyor. Tabii ki yaklaşık burada 30'a yakın sadece Adem Baba teknesinde bu işten ekmek yiyen insan var. Kolay değil. 5,5 ayın üstünde o hasret bitti ve yavaş yavaş yola çıkacaklar. Ve belki de uzun bir süre karaya da ayak basmayacaklar. Yemeklerini burada yiyorlar. Aşçı var aynı zamanda. Yemeklerini yediği zaman, yedikten sonra yatma yerleri de burada. Onlar kara yüzü çok görmüyorlar. Bir dahaki yasak süreci başlayana kadar. Biz 12'de, çift sıfırda buradan yola çıkacağız. Adem Baba teknesiyle, Yakup Reis'le birlikte ve sabaha kadar o ağlanmayı, balık tutmayı detaylarını çekeceğiz. İnşallah bizim de rızkımız bol olur diyelim. Sizlere güzel görüntüler gösterelim diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman teşekkürler. Kolay gelsin size de. Bol bereketli kazançlar diyelim. Bir son dakika bilgisi var sevgili seyirciler. Bitirirken akşam ajansı onu aktaralım. İlave TV isimli YouTube kanalında röportajlar yapan YouTuber Arif Kocabıyık. Kendisi hatırlarsınız Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istemişti. Bir roze takma merasim vardı. Özgür Özel tarafından sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği iptal edildi. Bir tır dorsesi altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor efendim kendisine konulmuştu. YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken işte böyle yakalandı ekipler tarafından. Ekiplerin yaptığı kontroller var. Öncesinde tırın dorsesinin fotoğrafı çekiliyor. Röntgen cihazıyla arama yapıldığında bir insan olduğu belirtiliyor. Yakalanıyor ve o kişinin de Arif Kocabıyık olduğu tespit ediliyor ki kendisinin yurt dışı yasağı olduğunu da belirtelim. Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz. Melih Altınok birazdan konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Enerji dönüşümünde kritik mineraller yeni bağımlılık alanı oluşturuyor. Hali hazırda dünyada lityum rafinaj kapasitesinin %85'i ve batarya sınıfı grafit işleme kapasitesinin %91'i 3 ülkenin elinde bulunuyor. Nadir toprak elementleri hariç tutulduğunda her mineraldeki en büyük rafinaj ülkesinin ortalama payı 2023'te %70'ten 2025'te %72'ye yükseldi. Buna karşın küresel kritik mineral yatırımları ise 2025'te bir önceki yıla göre %9 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Mekke Savunma İttifakı resmen devreye girdi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz. Daha fazla kalkınma yapabileceksiniz.
3: Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçti.
2: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
3: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini de sert sözlerle hedef aldı. Küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduklarını vurguladı.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta

0: Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 20 yıl aşkın süredir renkli görüntülere sahne olan buluşmada bu senede gelenek bozulmadı. Dünyanın dört bir yanından gelen kızıl saçlılar Hollanda'daki festivalde buluştu.
3: Elbette kızıl saçlı toplulukla bir bağ hissediyorum ve Finlandiya'da çok fazla kızıl saçlı görmüyorum. Bu yüzden şu anda burada tüm bu insanları görmek güzel.
2: Dünya nüfusunun sadece %2'sinden azının kızıl ve turuncu tonlarda saça sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu özelliği paylaşan binlerce kişi her yıl Ağustos'un son haftasında düzenlenen Kızıl Saçlılar Günü Festivali'nde bir araya geliyor.
4: Burada kendi kamp alanımız ve takip edebileceğiniz 20'den fazla atölye çalışması gibi birçok aktivitemiz var.
2: Etkinliğe ev sahipliği yapan Tibur kenti bir kez daha kızıl saçlıların buluşma noktası oldu. Sosyal etkileşimin ön plana çıktığı etkinlikte katılımcılar resim yaptı, bol bol fotoğraf çektirdi. Kızıl saçlı kadınlar da kendileri için özel olarak üretilen kozmetik ürünlerini denedi.
5: Kızıl saçlılar için bir ürün tasarlama fikri aklıma geldi. Çünkü kızıl saçlılar için maskara ve kaş ürünü bulamıyoruz. Bu yüzden küçük bir makyaj standı kurduk.
2: Kızıl ve turuncu tonlarında saç rengi özellikle İrlanda, İngiltere ve Rusya'nın belirgin bölgelerinde yaygın görülüyor.
6: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hedefine üniversitelerden de destek geliyor. Artık üniversitelerde bilimsel ve akademik birikimleriyle bu sürece katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda Türkiye'nin milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplum

Güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu Fırat Nehri'nin iki yakasını güzel köprüyle birbirine bağladı. Köprünün inşası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edilen güzel köprü, Deirizor'daki ulaşım yükünü hafifletecek.
1: Deirizor vilayetindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve bölge halkının çağrılarına yanıt verilmesi amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon kurulup gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Türk tarafının işbirliği ve uzman ekiplerin gözetiminde Deirizor'da bir yüzer köprü kurulması kararlaştırıldı.
0: Projede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu birlikte çalıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bunun iki ordunun ikinci ortak köprü projesi olduğunu açıkladı. Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri barışta da geleceği birlikte inşa ediyor dedi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kassa da Türkiye'ye teşekkür etti. Ebu Kassa, Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e özel teşekkür mesajı gönderdi. Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu köprü sadece Fırat'ın iki yakasını değil, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini de güçlendiren dikkat çekici bir proje oldu.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Türkiye'nin

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Girne açıklarındaki feribot faciasını konuşacağız. Ne yazık ki 267 kişinin içinde olduğu kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de aranıyor. 20 kişinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İnşallah iyi haber gelmesini umuyoruz. Bu arada enkaz 514 metre derinlikte. Buna nasıl ulaşılacak? Yarın robotik dalış yapılacak enkaza ulaşmak için. Tüm gelişmeleri bu akşam Sebep Sonuç'ta uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
1: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Uğur Özgöker, Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melih Bey. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Siz Kıbrıslısınız.
2: Evet maalesef.
0: O hattı da çok iyi biliyorsunuz.
2: Maalesef yani çok üzücü bir şey.
0: Evet sizden de alacağız yine ayrıntıları neler olup bitiyor. Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
3: Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Evet bir tatil yaptık. Evet. Senelik iznimizi kullandık.
3: Gözlerimiz yolda kalmıştı.
0: Teşekkür ederiz. Biz izledik seni Murat'cığım ekranlardan. Takip ettik. Bercan Tutar bizimle. Bercan hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Melih.
0: Sağ olun. Bu akşam bize teknik bilgiler konusunda Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal bilgi verecek. Cahit Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Kazaya dair ilk izleniminiz, ilk yorumunuz nedir hocam? Herkes bunu soruyor. Bu kaza neden kaynaklandı? İlk izlenimlerinizde.
5: Tabii ki pek çok faktörün bir araya gelmesiyle olduğunu tahmin ediyorum. Birçok olumsuz koşul bir araya geldi. Hava koşullarının olumsuzluğu birinci koşul. Geminin hızı bir koşul. Geminin daha önce tamir olmuş olması ve bu tamirin niteliğinin tam belirlenmemiş olması bir başka faktör olabilir. Tabii bunlar olasılık olarak söylüyoruz. Hı hı. Çünkü

0: ispatlanmış değil. Yani tamirin nasıl yapıldığı falan ama bir tamir
1: uzman
0: gördüğü,
1: gözüyle bir
0: kesin gibi. Bunların hepsi faktör olarak ortaya çıkıyor. Bunlar bir araya gelince bu kazayı oluşturdu. Daha ayrıntılarına gireriz.
1: Sizi böyle alabilir miyim hocam? Hemen hatta konuşmaya başlayalım. Evet. Bir yandan da görüntüler var. Öncelikle şu söyleniliyor. Şimdi ben de konuştum denizcilerle. Bu bir katamaran tipi tekne değil mi? Katamaran.
0: Çift tekneli. Evet. Üst, iki tane daha dar nitelikteki tekne var. Onların üzeri birleştirilerek bir geniş bir alan geniş oluşturuluyor. Ve o geniş alan üzerinde de yolcu mahalli yerleştiriliyor. Ve kaptan köşkü daha ilerisinde ve en üstte de cansalların olduğu bir
1: peki,
0: bölüm var.
1: Peki katamaranlar işte bu katamaran bu arada. Biraz sonra görüntülerini vereceğiz. Evet. Birkaç ay önceki görüntülerinde de katamaran su alıyor. Bu da çok ilginç. Bu katamaranların daha böyle göl tipi ya da sakin denizlerde kullanıldığı söyleniyor. Doğru mudur bu bilgi?
0: Evet. Tercihan, bu Akdeniz'in sularına her havasına uygun değil diyelim. Yani sakin havalarda gider ama böyle havalarda yine gider fakat hızını ayarlaması lazım.
1: Biraz yani, da süratli bunlar değil mi?
0: Süratli 35-36 knot bu geminin inşa hızı var ama 28-30 yapıyordu ben inceledim geçmiş Kıbrıs seferlerini. 28 knot hız gördüm en fazla. Bu sefer esnasında hızı 23'e kadar çıkmış.
1: 23 knot.
0: Yine o havaya göre yüksek bir hız sayılabilir. Yani bunların avantajı yüksek süratleri ama bu yüksek süratli de ancak iyi hava koşullarında
1: deniz
0: yapabilirler.
1: Sakin olacak.
0: Sakin olacak ki dalgaya çarparak o slamming dediğimiz dalga çarpmasıyla yumruk atar gibi geminin alt kısmına o etkiyi yaratırsa ona sağlam bir gemi bile bırakın onarım görmüş bir gemiyi sağlam bir gemi bile dayanamayabilir.
1: Ki kazazedelerin de açıklamaları var hocam. Çocuklar da diyorlarmış yani gemi adeta suyun üzerinde gibi gidiyordu ve çarparak
0: sekerek gidiyordu. Sekerek gidiyordu diye ifadeler var.
1: Evet. Şu konuşuluyor şimdi kaptana bir inisiyatif alması söz konusu muydu? Birkaç gün önce Uğur hocam değil mi? Galiba hava çok kötüydü Kıbrıs'ta.
2: Çok kötüydü fırtına. Güneyde ölümler oldu, kuzeyde çatılar uçtu. Yani bir gün önce, bir gün önce bile çok kötüydü.
3: Güney Rum kesiminde de bir yat batmıştı mesela. Orada da bir iş adamı
2: kaybetmişti. Rum tarafında battı. Çok zengin bir iş adamı.
1: Aynı günlerde. Şu an,
3: aynı günlerde. Bundan bir
4: öldü.
3: Gün önce hemen.
4: Şu anda kazanın olduğu anın mesela görüntüsü var.
1: Evet.
4: O orada baktığınızda o deniz gerçekten bu gemi için çok zor koşullar anlamına mı geliyor?
0: Burada şöyle ölü dalgaları görüyoruz. Hocamın bahsettiği önceki günkü fırtına denizi çalkantılı hale getiriyor. Taze rüzgar ama rüzgar dindikten sonra denizin çalkantısı devam ediyor. Biz ona ölü dalgalar diyoruz. Swell diyoruz ya da soluğan dalgalar diyoruz. O dalgaları görüyoruz aslında burada. Bu dalgalar da normal taze dalgalar gibi gemiler için risk teşkil ederler. Bu geminin çarpması yani bir dalganın tepesine atlayıp öbür dalganın tepesine geçtiği esnada hızla sürat de varsa üzerinde hızla çarpıyor suya. Suya hızla çarptığınızda işte bazen denize atlamada işte göbeği üstünde atlayanlar bunu hisseder. Bir sert bir cisim etkisi yapar.
1: Beton derler atlar.
0: Evet öyle derler. Ben tabii değişik örnekler vermek istemedim ama evet. Öyle derler. Burada da benzer şekilde o etkiyi yapar. Etkisi. Dolayısıyla hızın çift diplerde özellikle ortadaki kesime de çarpıyor bu dalga. Kesilmesi lazım. Hatta bırakın katamaran gemileri denizcilikte bilinir. Normal bir gemide dahi eğer deniz koşulları ağırlaşmışsa kaptanın ilk yapacağı şey nedir? Yolu azaltmaktır ki geminin dövünmesi dediğimiz dalgalara çarpma hadisesi daha az olsun.
1: Daha az olsun.
0: Gemi rahat etsin, içindekiler de rahat etsin diye yol kesilir. Bu denizcilikte bilinen temel kurallardan bir tanesi.
1: Peki Cahit Hocam şimdi burada dalgaları Murat sordu doğru söylüyor. Yani o kadar büyük dalgalar mı diye. Küçük tekneler yardıma gittiler. Demek ki çok da büyük
0: gidilebilir dalga... ama dediğim gibi o şu küçük tekneler kaç mil hızla gittiler?
1: Doğru,
0: en fazla 10 mil. Hmm. Bu 23-24 mil.
1: Etki artacak.
0: Tabii, tabii.
1: Evet. Peki şöyle bir inisiyatif alabilir miydi kaptan? Bu konuşuluyor. Kaptan çıkarken yola ya işte bir gün önce fırtına olmuş denizde de dalgalar bu da hızlı gidiyor. Ben gitmeyeyim dese liman ona bir şey diyebilir mi ya da liman inisiyatif almalı ya deniz kötü bu kaptan bu gemi çıkmasın demeli. Prosedür
0: bazı çok kötü havalarda liman inisiyatif alır kapatır liman çıkış belgesi kimseye vermez zaten liman çıkış belgesini verirken kaptanından taahhüt alır der ki sen hava koşullarını gözetleyerek çıkacaksın der. Yani her hava koşulunda çıkmama sorumluluğunu da kaptana verir zaten. Ama bazı özel fırtınalı günlerde liman da kapatabilir. Hmm. Bu öyle bir gün değil. Liman kapatmamış. Zaten o kadar fırtına yok. Ama kaptan kendisi inisiyatif alıp sefere çıkmayı istemeyebilir. Kabul etmeyebilirdi. Öyle kaptanın öyle bir yetkisi var. Evet. Ama bu inisiyatifi almak da çok kolay değil. Çünkü yolcu bir yandan ister. Ya hadi kaptan gitmiyor muyuz? Bak limanın içi genelde dalga olmaz limanın içinde. Sakin olur. Bakar ya dışarıyı da öyle zanneder. Hadi kaptan gitmiyor muyuz der. Çok başıma geldi. Ben Yeşilada feribotunda da görev yaptım.
1: Siz bu gemileri, bu tekneleri...
0: Bu katamaranları da yapmadım. Ama benim zamanımda bunlar yoktu. Yeşilada feribotu vardı mesela.
2: Hocam asıl sorun o. Yani bu denize katamaran olur mu? Olmaması lazım. Ben de sizin dediğiniz Yeşilada ile defalarca, Truva ile defalarca gittim.
0: Onlar denizci
2: gemi. Onlar gemi tabii, yani tabii, içinde. Tabii. Bu katamaran içi boş sizin dediğiniz gibi iki şeyle. Akdeniz gibi, Karadeniz gibi dalgalı şey. Olsa hiç kara, yani kapalı sularda Marmara içinde belki adalar arasında Kınalı dahi bile orada olur. Yani Akdeniz'de bu olur mu? Teknik olarak soruyorum.
3: Olur be. Ona yani... olarak bir şey diyeyim ben de hocam. Hatta bu aynı bu katamaranı Yunan adaları için de şirket kullanmak istemiş. Yunan yetkililer izin vermemişler. Bu o seferleri yapamaz demiş. Yani Ege Denizi.
2: Kaldı ki Ege Akdeniz'e göre nispeten daha dingin bir denizdir.
0: Baktığınızda Yunanistan'da mesela Yunan adaları arasında sefer yapan gemilere bakın. Katamaranlar ben hiç görmedim. Genelde feribot tipi araç ve yolcu taşıyan bizim Truva eski Yeşilada tipi gemiler sefer yapar. Katamaranlar
2: çok
0: fazla.
2: Peki yani nasıl buna izin, bu seyir sefere, yani bu sisteme nasıl izin verildi? Ben onu anlayamadım şimdi. Katamaranı nasıl Akdeniz'de seyir sefer yaptırıyorlar?
0: Bunların talimatlarında, yüksek hızlı teknelerin talimatlarında, hava koşulları ağırlaştığında yüksek hızla seyretmemeleri gerektiği zaten yazar.
1: Talimatı. Uygun koşullarda kullanabilirsiniz.
0: Uygun koşullarda hava sakinken Akdeniz neresi olur? Deniz,
2: bakın
0: deniz.
2: Görüyoruz şimdi, bakın nasıl devrildi.
1: Normalde şimdi katamaranlarla pek çok, yani seyircimiz de kullanıyordur. Onlar bu arada animasyonu gösteriyoruz. Yani katamaranla yolculuk eden pek çok insan var. Tabii ki onlar yüksek hıza ulaşan toplu taşıma yapanlar
4: İdo
1: değil ama.
4: İdo seferlerinin, İdo'da da katamaran kullanılıyor.
2: Tamam, Marmara'da olur. Ama açık denizde olmaz katamaran yani.
0: İdo katamaranları alüminyum yalnız.
1: Ha, bu önemli değil mi?
0: Sandviç sistem bir fiber ve arasında köpük. İki tarafta fiber, arada köpüğü sandviç yapmışlar. Özel uçaklarda... Hocam bilir, uçaklarda kullanılan sistemin aynısı. Havada çok iyi ama denizde kullandığınız zaman o aradaki yani kısma
1: kompozitlere göre çok hafif.
0: Kompozit.
1: Çok hafif yani. Bu büyük tehlike.
0: Cam elyafını polyester reçine ile birleştirip bu şekilde bir katman elde ediliyor. O katman iki tarafa konuyor, arasına da köpük konuyor. Bu şekilde bir hafif ama rigid bir içinde honeycomb dediğimiz bal peteği gibi bir sistemle de birbirine yapıştırılıyor bunlar. Bu şekilde çok sağlam, esnemesi az bir dış kaplama levhası elde ediliyor. Bu o sistemle yapılmış ki uçaklarda da benzer sistem kullanılıyor. Tamam. Havada çok iyi, evet, çünkü havada aynı koşullar yok. Ama denizde o araya bir su, dış taraf bir hasar görür de o araya bir su girerse, o köpük olan kısma bir su girmeye başlarsa balon gibi şişiyor. Ondan sonra işte malzeme patlamaya,
1: süratle patlıyor bir de değil mi hocam?
0: Evet,
1: yani
0: atmaya başlıyor.
1: Zaten kazazedelerin çektiği videolarda da suların girdiği hissediliyor. Şimdi tartışma konusu şu, fark ediyorlar su girdiğini tekneye. Yolcular diyor ki geri dönelim. Kaptan da muhtemelen geriye doğru hamle yapıyor ama bir süre daha gidiyor çünkü. 20 kaç knotla gidiyordu?
0: 22.8 yanlış
1: yani
0: söylemeyeyim.
1: Bir süre daha gidiyor benim kararı verse de.
0: İnternet üzerindeki AIS track'ten bulduğum gerçek değerdir bu. Çıkıştan itibaren 22.8 knot hızla ilerliyor.
2: Hocam,
1: dolayısıyla dönmeye karar verse
2: çevirsiniz.
1: Bile bir süre gitti yani bu neticede. Ama o da dönmeye karar veriyor. Doğru bir hamle mi peki bu?
0: Doğru hamle tabii ama dönüşü doğru yapmak lazım. Hmm. Yani çok hızlı bir dönüş yaparsanız geminin alabora olmasına yardımcı olabilirsiniz.
1: Biraz burada öyle bir durum var gibi mi görünüyor?
0: Onu bilemiyoruz şu anda. Tabii, bakın burada mesela açılmamış cansalları görüyoruz. Cansallarını da açamamışlar. Oysa bu cansallarının painter line'ları vardır. Denize atıldıktan sonra o bir el incesi dediğimiz bir halat vardır. Onu çekersiniz, bu karbondioksit tüpü içindeki patlar ve ondan sonra cansalı şişer veya bir çadır haline gelir. Burada çoğunun açılmadığını görüyoruz ki hava soğuk olsaydı kazazedeler içerisine giremeyeceklerdi. havanın da iyi olması tabii ki can kaybını önledi.
1: Uğur hocam öldüm sözü.
2: Şey kilometre yani şey diyorsunuz ya mil ya da nat diyorsunuz.
0: 40 kilometre yapar.
2: 1.6 ile mi çarpmamız lazım?
0: 1.6 yok o Amerikan kara milidir 1.6. Deniz mili 1 dakikalık boylam yayının ekvatordaki uzunluğuna tekabül eder. O da 1852 metredir. Dolayısıyla bu dediğim 22.8 yaklaşık

0: 40 kilometreye.
1: 40, yaklaşık
0: 40 kilometre saat hızla denk gelir.
2: Tamam. Peki üstad, şu önemli bir soru diyeyim. Şimdi hava güzel, dışarıda. Böyle bir tehlike baş gösteriyorsa, kaptan da fark ettiyse su alıyor, geri dönmeye de karar vermiş. Herkese, şu siz de getirdiniz.
0: Evet, can yeleklerinin dağıtılması gerekiyor. Bunu ben kendi teknemden getirdim, Defne Sultan'dan. Bu ön yüzü böyle.
2: Defne çok basit. Sultan geminizin
0: teknemizde. Benim teknem, Boğaz'da bir teknem var, adı Defne Sultan. Ondan aldım geldim göstermek için. Evet, bu şöyle, bu şekilde gözlüğümü çıkartayım. Gözlükte giyemiyorum. Evet, şöyle giyiyorsunuz.
2: Mesela buradan panik oluştuğunda
0: sarıyorsunuz.
2: Herkese buradan bunu verselerdi.
0: Çok basit, çok basit. Şurada bu kadar. Burada bunun ışıldağı vardır. Bu ışıldak tuzlu suyla beraber aktive olur. Yanmaya başlar. İsterseniz bunu kendiniz de aktive edebilirsiniz.
2: Tuzlu su, tatlı su dökülse yanmıyor. Tuzlu suyla temas
0: tuzlu
2: edecek.
0: Suyla ayarlanmış. Kendiniz de aktive edebilirsiniz. Ama bundan da daha iyi, şurada reflektörler var görüyorsunuz. Evet. Bu ışığı helikopter veya dışarıdan gelen yardım. Buna ışık tuttuğunda parlar bu. Bundan daha iyi görünür. Ama ışık olmayan bir ortamda bunu görürsünüz. Burada bunun bir düdüğü vardır. Düdüğü var. Bunu düdükle çevreye haber verebilirsiniz. Bu şekilde. Zaten çok basittir ama bazıları ulaşamadığını söylüyor.
2: Onu diyorum Cahit Hocam. Evet. O eğer panik hali yaşandığında su alıyorsa, siz de geri dönmeye karar verdiniz. Herkes can yeleklerini taksın, suya evet. atlasın deseydi kaptan. Yani bu şeyleri indirmek için, o kurtarma işte filika mı nedir o aletler, onları suya indirmek
0: can salları.
2: İçin can sallarını evet. bir vakit kaybedilmiş. Bazı içeride insanlar kapalı kalmışlar. Yani hava da güzel, suya atlayın
3: benzin
2: kararı verirse.
3: Benzin akıntısı olmuş, insanlar kaymış, yürümekte
2: yani
3: zorlananlar.
2: Bu karar var. Olsa evet. daha güvenlikte olmayacak.
0: Hava firarlardan yağ içeriden evet. evet
2: şu iddialar var çünkü birilerinin üzerine kapı kilitli kaldı. Bunların hepsi iddia ama tartışılacak şeyler. Yani bu kararın verildiğine dair bir beyan da yok.
0: Bir anons yapılmamış, çok enteresan.
2: Evet.
0: Yani en azından kaptan hiçbir şey yapamıyorsa, kendisi inemiyorsa, ki bilmiyorum doğru olup olmadı, mürettebatın da birçoğunun yabancı uyruklu oldu.
2: Evet, yabancılar da
0: söyleniyor. Yani Afganistan veya o çevreden olan mürettebat oldu. Dil probleminin de hani olduğu da. Bunların hepsi şey tabii.
4: Yani batma başladığı an evet. çok hızlı mı hareket batmış? Buradan gördüğünüz
0: ama
4: kadarıyla.
0: Ama görüyoruz ki insanlar bir tehlikenin farkında ve bunları giyiyorlar. Can yeleklerini giyiyorlar. Yine her ne kadar çok ani olduysa da yine bir vakit olmuş. Yani en azından bunları giyecek kadar bir vakit olmuş. Ve o sırada bir anons yapılabilir. Yani herkes can yeleklerini giysin. Yani panik yapmamak için de yani merak etmeyin ama
2: yine
0: de giyin. Her ihtimale karşı giymenizi çocuk can yelekleri şuradadır. Mesela çocuklar bunu giyemez. Çocuklar için özel can yelekleri vardır. Onlar daha küçüktür. Evet. Çocuk bunu giyerse bununla hareket edemez. Yani bu çocuğu boğar. Boğar. Daha küçük can yeleği giymesi lazım.
4: Bir de güverteye çıkmaları gerekiyor.
0: Zorunludur. Yani. Güverteye çıkmaları lazım.
2: İşte güverteye çıkılmamış. Evet. Bazı yerlerde kapalı kalındı. Kapılardan evet. çıkamadık deniliyor. Kerem, bir görüntü vardı. Orada bir annenin iddiası var. Çocuklarıma can yeleği bulamadık diyor.
3: Evet.
2: Var mı sesi? Onu bir dinleyelim. Çok da hiç korkucu bir video ama.
0: Evet, o çok üzücü.
5: Yağ gibi kaydı. Mazot vardı. Ayaklarımız kayıyordu. Her taraf kayıyordu. Yağ gibiydi. Elimden kaydı. Mehmet Asaf burasını tutmuştu. Babasından çekiyordu. Baba bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm. Çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı. Yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti. İki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kimse yani kimseyi de kurtarma derdinde ben değildi. Denizin içine kadar gittim. Yer beni çekti. Biri bana elini uzattı ama kim bilmiyorum. Çıktım, gözümü açtım, orada hiç kimse yoktu. Biri bana elini uzattı, beni çekti. Güçlü biriydi. Can yelek de yoktu. Benim çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yelekleri olsa belki de havada dururdu. Can yeleği vermediler.
2: Evet hanımefendi, olayın şokunda, çok korkunç bir şey. Allah sabır versin. Çok.
6: Ya şimdi burada 8 adet mürettebat var.
2: Evet.
6: Normalde bir uçak kazasında falan olsa o mürettebat zaten yolcuyu yönlendirir. Böyle bir şey olduğunda kaptan anons eder. Hepsinin bir prosesi var. Bir emergency'nin olduğu zaman işte kabin tazyik arızasından tutun, bir yerde bir patlama olmuştur, uçak işte terk edilecektir. Yani inen uçaktan bahsediyoruz. Havada yapacak bir şey yok ama yani burada bir kontrolsüz durum var. Sanki böyle olay kendisine akışına

0: bırakılmış. Hiçbir yetkili kimse yok. Anons olmaması acayip bir durum. Yani burada çocuklara, mesela ilk etapta çocuklara can yeleğinin giydirilmesi konusunda annelere, babalara daha
1: önce... Yaşlılara, çocuklara öncelik verilmesi lazım.
0: Daha önce de bir şeyler verilmiş olması lazım ki anne baba o sorumluluğu alıp böyle bir olaya karşı zihnen hazır olması lazım.
2: Ha, uçaklarda yapılır değil mi hocam? Tabii böyle böyle yapılır. Gemide yok ama böyle.
0: Yani tabii ki şimdi her uçağa bindiğimizde orada hostlar veya hostesler durmadan bu hareketleri yapıyor. Belki çoğumuz ya her uçağa bindiğimde bu hareketleri görmek zorunda mıyım diyor olsa da bakın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Tabii. Çünkü bunları her bu tür toplu yolculuklarda hatırlamamızda fayda var. Ama burada sanki öyle bir prosedür ya yok ya da hiç uygulanmamış. Yabancı mürettebat da olsa sonuçta uluslararası bir düzen var. Bu tür şeylerin kuralları belli. Hatta bunlar hepsi hani havacılıkta da öyledir, denizcilikte de öyledir. Kanla yazılmıştır bu kurallar.
3: Hep yani kazalardan
0: basit,
3: sonra.
0: Basit atlanacak evet. Şeyler değil ki. Ama burada olay kendi akışına bırakılmış. Ya şimdi annecağız yani olay anlatıyor işin şokunda ama iki tane çocuğunun can yeleğinin olmaması affedilir bir şey değil. Yani sistemsel de bir hata var.
3: Evet, biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz. Tenerife Havalimanı'nda iki jumbo jetin çarpışması vardı 1970'li yıllarda.
0: Doğru.
3: Ondan sonra havacılık sektörü yeni bir döneme geçmiştir.
0: Evet.
3: Emniyet kültüründe, suçlama kültüründen, adil kültür dediğimiz daha olayların kökenine, insanları suçlamayan bir kültüre geçilmiştir. Denizcilik sektöründe de yavaş yavaş buna geçiliyor.
0: Evet.
3: Ama tabii burada emniyet kültürünün de zayıf olduğunu hocam görüyoruz.
0: Evet. Yani zayıf.
3: Hatta hiç yok. Bizim işte biz olarak Deniz Emniyet Derneği olarak da biz bu emniyet kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz ki kazaları böyle
2: bunları
3: bir konuşmayalım
2: değil mi? Tayyip Hocam konuşma. Sizi biraz alayım. Konuşmaya tamam. Devam edeceğiz.
4: Bir şey sorabilir miyim?
2: Uğur Hocam bir müsaade ederseniz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Profesör Erhan Arıklı hattımızda. Erhan Bey, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Çok geçmiş olsun öncelikle.
5: Dinlemize. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten feci bir kaza. Herkesi en derinden etkileyen ve Kıbrıs Türk denizcilik tarihinin en büyük kaybı. Daha doğrusu 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra en çok sivil kaybı verdiğimiz bir olay bu. Onun için hepimiz çok derinden üzüntülüyüz.
2: Evet, Allah sabır versin. Yakınlarını kaybedenleri, arama çalışmalarında son bilgileri bir öncelikle alabilir miyiz Sayın Bakan? Ne durumdadır? Bu gemi mürettebatı da tutuklandılar galiba, adliyedeler ifadelerini veriyorlar. Evet. Son durumu bir alabilir miyiz sizden?
5: Bugün mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı. 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Belki ilerleyen saatlerde 3 gün sonra belki yeni tutuklamalar da olabilecek, bekliyoruz. Hı hı. Polis titizlikle soruşturmasını sürdürüyor ve uzmanlardan da bilgiler alıyor. Çünkü çok teknik bir konu olduğu için ve polisin de çok yabancı olduğu bir konu olduğu için ister istemez uzmanların bilgisine başvuruyor. Bizde soruşturmaları polis yapar. Türkiye'de savcılık yapar. Bizde polis yapar. Bunun için polisten bahsediyorum.
2: Hı hı. Peki Sayın Bakan.
5: Şu anda soruşturma bütün yönleriyle devam ediyor. Polisin yaptığı kazada ihmal var mı yok mu, sebebi nedir, bunları araştırıyor. Biz de bugün bakanlıkta yeni bir soruşturma ekibi oluşturduk. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sayın Bakan'dan bugün özel olarak teknik ekip rica ettim. Oradan da bir heyet gelecek ve olay bütün yönleriyle teknik açıdan incelenecek.
2: Evet, tabii ki şimdi soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar ortaya çıkacak ama ilk izleniminiz soruşturmanın, siz de ayrı bir şekilde polisin dışında bir soruşturma yürütüyorsunuz. Geminin limandan ayrılma noktasında inisiyatif kimde Sayın Bakan? Yani kaptan mı karar vermeliydi yoksa liman görevlileri mi? Olağanüstü bir durum olduğu ve geminin yeterliliğine dair de sıkıntılar olduğu ortada. Biraz sonra videolar izleyeceğiz. Birkaç ay önce de geminin su aldığına dair iddialar, görüntüler var. Bu konuda ne söylersiniz?
5: Şimdi gemi 2026 Haziran, 2 Haziran tarihinde Akdeniz tersanesinden çıktı. ve Türk Lloyd, ki Türk Lloyd'u hepimiz biliyoruz. Hı hı. Oradaki

0: Değerli akademisyenler, üstadlar da bu ve Türk Lloyd'un önemli bilirler. Türk Lloyd'un sertifikasını alarak bize geldi. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Lloyd'la yaptığımız anlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bancalı bütün gemilerin Türk Lloyd'dan sertifika ve klas alması şartını koyarız. Bunu aldıktan sonra bizim o gemiyi yeniden inceleme ya da sefere çıkıp çıkmama gibi herhangi bir inisiyatif kullanmamız söz konusu değil. Dolayısıyla daha yeni Türk Lloyd'un sertifikasıyla bize müracaat eden bir gemi bu.
1: Dolayısıyla yeterliliğine dair bir sorun yok diyorsunuz. Türk Lloyd'dan onayı alıyorsa çıkabilir diyorsunuz.
0: Doğrudur. Diğer yandan hava az önce değerli arkadaşlarımızdan da dinledim. Hava son derece mutedildi. Bakın işte birazdan hemen o günkü hava durumunu sizlere aktarmak istiyorum. 11.31'de hafif rüzgar vardı. 11.46'da yine hafif rüzgar vardı. 12.01'de hafif rüzgar vardı. Geminin batma anında esinti vardı. Gemi iyice batarken
2: Ölü dalga.
0: Tatlı rüzgar dediğimiz
2: Yani
0: rüzgar
2: şey
0: tipi
2: yok.
0: vardı. Bunların hepsi meteorolojinin raporları.
1: Sayın Bakan, ön dalga geldi diyorlar. Yani
2: ölü dalga hocam.
1: Ölü dalga şeyden
0: rüzgara
1: ziyade.
0: Ona geleceğim. Burada tabii dikkat edilmesi gereken konu oydu. Cumartesi günü çok sert bir fırtınaya yakalandı adamız. Pazar günü az önce söylediğim gibi hava ılıman hale geldi ama sert fırtınadan sonra yine orada üstadların açıklayacağı gibi ölü dalga dediğimiz iki dalganın üst üste gelip de yüksek enerji vermesi neticesinde gemilere özellikle katamaran tipi gemilere zarar verebilecek olay. Tabii burada çeşitli ihtimalleri düşünüyoruz. Bunların hepsi ihtimal. Yani ölü deniz dalgası da olabilir veya gemi hızla giderken bir gün önce denize düşmüş herhangi bir sert parçaya da çarpmış olabilir. Aniden su almasını açıklamaya çalışıyorum. Her çeşitli alternatifler önümüzde ama en doğrusunu yarın adamıza gelecek olan TCG Işık gemisi ki bu gemi son derece teknik donanıma sahip. Yaklaşık 1400 metreye kadar denizde araştırma yapabiliyor, operasyon yapabiliyor. Bizim gemimizde 451 metre, 514 metre derinlikte. Dolayısıyla bu gemi hem kayıp yolcularımızın gemide olup olmadığını bize belirleyecek hem de gemide olan vedere cihazını çıkarmamıza yardımcı olacak.
1: Bu kara
0: Bu
1: kutu gibi
0: vedere
1: değil mi
0: cihazını
1: VDR?
0: evet, kara kutu gibi orada bütün teknik bilgiler var. Orada birçok soruya cevap bulabileceğiz. Onun için yarın ki geminin araştırmasını hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz. Ondan sonra çok daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz.
1: Evet, şu an işletmeyle nasıl bir diyalog sürüyor? İşletme ne gibi açıklamalarda bulundu siz? Onlarla
0: Filo
1: konuştunuz mu?
0: geminin şu anda filo gemiciliğin bütün faaliyetleri şu anda askıya alındı. İkinci bir emre kadar dediğim gibi hem teknik hem idari soruşturmalar devam ediyor. Bu soruşturmalar belli bir noktaya gelinceye kadar işletmenin izinleri iptal edildi.
1: Yakın zamanda böyle bir
0: Türkiye'den gelecek olan ekiple birlikte hem Türk Lloyd hem Akdeniz Tersanesi nezdinde de hem taşucu limanı nezdinde gerekli araştırmaları hep birlikte yapacağız.
1: Peki Sayın Bakan, kaptanın ehliyetine dair bir takım tartışmalar var.
3: Honduras'tan aldı.
1: Honduras'tan aldığı söyleniliyor, yeterliliği olmadığı söyleniyor. Bununla ilgili firma ile iletişime geçip herhangi bir soru yönelttiniz mi? Bununla ilgili bir bilginiz var mı?
0: Yani biz firmaya falan bunu sormayız. Bize

0: bu tip sertifikalar, ehliyetler ibraz edildiğinde biz hem o ilgili ülkenin denizcilik şirketinin sitesine gireriz. Bunun doğru olup olmadığını limanlar dairesi kontrol eder. Hem de yine Birleşmiş Milletler'in denizcilikle ilgili birimi olan IMO kayıtlarına bakarız. Oradan inceleriz bunları ve ondan sonra limanlar dairesi ilgili ehliyete gerekli oluru verir. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkıntı yok. Elimizdeki belgelerde de bu ehliyetin 2029 10. ayın 2029 10. ayına kadar geçerli süresi var. Geçerli.
1: O zaman bu yönde.
0: Ama gerçekten üzülüyorum. Türkiye'de birçok kanal yani olayı tam araştırmadan, sağlıklı bilgiler elde edilmeden o kadar kirli yayınlar yapılıyor ki, aynı kirli yayınlar oradan alıp burada da yapılıyor. Halbuki birazcık sabretseler, elimize veriler gelse ve o verilerden sonra, yani bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olsak çok daha sağlıklı bir netice elde edebileceğiz. Ama işte habercilik diyorlar bunun adına, sürekli insanları yanlış yönlendiriyorlar, yanlış bilgilendiriyorlar. Özellikle de acılı ailelerin infiallerin artmasına neden oluyor da bu gerçekten çok üzüntü verici bir durum.
1: Çok haklısınız. Biz de bu yüzden direkt konunun birinci muhatabı Ulaştırma Bakanı size ulaştık.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz
0: diğer
1: yani.
0: Diğer kanallarından hassasiyeti göstermiyor.
1: Evet, birinci ağızdan bu cevapları alalım. Gün içerisinde çünkü bunu çok fazla, değil mi Uğur Hocam? Bunlar tabii çok konuşuldu. Herkes evet de bize bunu yöneltiyor bu soruları. Aynen. Ama Sayın Bakan bunların tespitlerini...
2: Tabii birinci kaynaktan doğru evet bilgileri alıyoruz işte.
1: Yapıldığını da söylüyor.
2: Sayın Bakan'a bir soru...
0: Tabii hassasiyetinize gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Uğur Özgöker'in bir sorusu var Sayın Bakan size.
2: Sayın Bakanım, başımız sağ olsun, geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz.
0: Ben bir şey...
2: Sağ olun, sağ olun. Evet, söylediğiniz gibi ben de mouse alayım. Biz 1970'li yıllardan itibaren Mersin'den Mausa'ya, Yeşilada, Truva gibi gemilerle gidiyorduk. Kaptanımızla da yayından önce konuştuk. Hepsinde çalışmış zaten orada kaptanımızla. Şimdi size göre bu Akdeniz gibi açık denizlerde, Karadeniz gibi dalgalı denizlerde, katamaran gibi şeyler, teknelerle seyri sefer yapmak sıhhatli mi, normal mi? Yani biz tamam Truvalar falan çok rahat gidiyorduk Yeşilada'larla da, bu katamaran gibi şey bakın devrildi. Yani size göre teknik olaraktan normal mi bu? Yani Marmara içinde olabilir belki ama Akdeniz gibi bir dalgalı yerde bir sakıncalı değil mi?
0: Cahit İstikbal Bey az önce buna bir nebze cevap verdi. Şimdi bakın, bu katamaran tipi yolcu gemilerinin 30 mil ön, 30 milde arkaya kadar seyir hakkı var. Yani toplam 60 kilometrelik, 60 millik bir alanda seyredebiliyorlar, seyir sefer yapabiliyorlar. Artı az önce de söyledim, biz Türk Lloyd'un uygulanabilir raporuna göre, sertifikasına göre, klasına göre hareket ediyoruz. Türk Lloyd şayet deseydi ki bu gemi açık denizde seyir sefer yapması uygun değildir deseydi, biz ona göre hareket ederdik. Dolayısıyla şu anda da elimizde başka gemiler de var. O sebepten dolayı bu gemiye Türk Lloyd'un izni doğrultusunda biz gerekli izni verdik. Ve şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı olmamıştı.
1: Belli bir hızda burada kullanılabilir denildiği için. Cahit Bey'in de bir sorusu var Sayın Bakanım.
0: Onu Cahit Bey az önce açıklamıştı. Ben de açıklayabilirim ama vaktinizi almak istemiyorum.
3: Belli hocam, kısa bir hızla, soru sor.
0: Dalga boyuna göre bu gemi kullanılabiliyor.
1: Cahit Bey,
3: hocam iki konuyu ben sizden duymak isterim eğer uygun görürseniz. Birincisi, evet, Honduras devleti eğer oradan alınmışsa bu yeterlik belgesi, egemen bir devlettir. Yeterlik belgesi verebilir ve bu yeterlik belgesinin de Uluslararası Denizcilik Örgütü üyesidir Honduras. Oradan tanınması doğaldır ama hepimiz biliyoruz ki bir insan neden gidip Honduras'tan yeterlik belgesi alır? Bunu hepimiz tahmin edebiliriz. Yani bu yeterlik belgelerinin kolay verildiği

0: Kolayca elde edilebildiği de denizcilik sektöründe bilinen gerçekler bunlar. Hal böyleyken şunu sormak isterim. Honduras yeterliği belki geçerli olabilir ancak bunca yolcuyu taşıyan bir gemi için muteber olabilir mi? Bunu sormak isterim. Birincisi bu. İkincisi de hocam Türk Lloyd'u der ki biz o gemiye evet klasladık ama hangi deniz koşullarında kullanılacağı ve hangi hava şartlarında hangi süratle gideceği konusunda da sınırlamalar getirdik der. Bu konuda acaba araştırmanız var mı?
1: Doğru, işte bunları araştıracağız. Yani bu gelecek olan ya da oluşturulan teknik ekip, Türkiye ile birlikte oluşturacağım bu teknik ekip bunlara, bu sorulara cevap verecek. Diğer birinci sorumuza gelince, biz Honduras'a ya da herhangi bir ülkeye bakmayız. Dediğim gibi IMO'ya bakarız. IMO'da bu geçerli mi değil mi, ona bakarak geçerlilik belgesi veririz. Cahit Beyciğim, bu ilgili kaptan aklama gibi bir derdim yok benim. Onun da ihmallerin olduğunu tahmin ediyoruz veya görebiliyoruz. Ama 25 yıldır bu işi yapan ve bu bölgede taşucu Girne arasında sefer yapan en tecrübeli kaptanlardan bir tanesiydi. Yıllardır da bu işi yapıyor. Ama iddialar gerçekten çok vahimdir. Bu iddiaların araştırılması gerekiyor. Yani orada kaptan mesela çok daha erken Mayday alarmını verebilirdi. Ama görüyoruz ki gemi su almaya başladıktan epey sonra sahil güvenlikten yardım istedi ve o yardım da çok da kurallara uygun bir yardım değildi. Bunların hepsi dediğim gibi o araştırmalar neticesinde ortaya konulacak şeyler.
2: Sayın Bakan, Murat Özer'in de bir sorusu var size.
3: Evet Sayın Bakan, sizin tespitlerinize göre ölüm vakaları hangi sebeple gerçekleşti? Yani geminin alabora olmasından hemen sonra yeleksiz olarak suya düşmekten mi kaynaklandı, yoksa geminin alt katlarında sıkışan yolcuların mı hayatlarını kaybettiğine dair ilk tespitleriniz nelerdir?
1: Yani şu anda kayıp 20 yolcumuz var. Bunların akıbetini bilmiyoruz ama yeterli sayıda can yeleği olduğunu biliyoruz. 460 tane can yemeği var, can yeleği vardı. Artı 400 tane de 400 yolcuyu da üzerine alabilecek balon tipi sallar vardı. Yolcular o kısa süre içerisinde can yeleklerine mi ulaşamadılar veya ulaştılar da takamadılar mı, o konularda gerçekten şu anda bir fikir yürütme mümkün değil. Polis soruşturmasında veya bizim teknik araştırmalarımızda bu soruların cevabını çok daha net alabileceğiz.
2: Ercan Tutar soruyor.
4: Ben de Sayın Bakan, farklı bir şeyi sormak istiyorum. Bu Rum kesiminden veya sosyal medyasından çok rezalet paylaşımlar yapıldı böyle acılı zamanlarda. Yani onlardan haberiniz var mı veya bir tepki gösteriliyor mu Kıbrıs halkından da? Bu Elam Tios, Kipriyan'ın milletvekili, onun da çok böyle ağza alınmayacak şeyleri vardı paylaşımda. Yani böyle acılı bir günde bu paylaşımları yapmak nasıl bir dürtüdür?
2: Bir de bir açıklama, yani Rumlar ne dediler? Sadece hani bu Bercan'ın dediği önemli. Bir de yardım için, destek için bir şeyler sundular mı Sayın Bakan?
1: Yani biz Telios Vakfı'nın şimdi bir miktar para bağışladığını duyduk. Ama ondan önce özellikle Rum sosyal medyasında çok aşağılık paylaşımların yapıldığını gördük. Ama Rumlara da bu yakışıyor. Çünkü Rumların zihniyetine göre en iyi Türk ölü Türk'tür. Bu kilisenin de yıllardan beri Rumlara aşıladığı, Rum gençlerine aşıladığı bir mottodur. En iyi Türk ölü Türk'tür. Dolayısıyla bu olaydan büyük zevk aldıklarını, büyük bir kısmının büyük zevk aldığını düşünebiliyoruz. Ama içlerinde insancıl olan, olabilecek olanların da olduğunu biliyoruz. İşte Stelio Vakfı denilen bir vakıf mağdurlara belli miktarda para yardımında bulunmuş. Bunu da sosyal medyadan gördük. Ne kadar gerçek onu da bilemiyoruz ama yani o

0: aşağılık paylaşımlar yapanlara yine Rumların içinden de tepkiler geldiğini, hatta bazı gazetecilerin insanlığımdan utanıyorum diye paylaşımlar yaptığını da gördük. Dolayısıyla bu bütün Rumlara mal edilecek bir olay olarak değerlendirilmemeli. Bu insanlıktan nasibini almamış Elam tipi alada EOKA zihniyetine sahip, en iyi Türk, ölü Türktür zihniyetine sahip kişilerin paylaşımları. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Böyle bir faciaya zevkle yaklaşan ve bundan büyük sevinç duyan, bununla ilgili de paylaşımlar yapan Rumları Allah'a havale ediyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok.
1: Erhan Bey, şu saat itibariyle nasıl bir mesainiz var? Bir kriz masası oluşturuldu. Ne yapıyorsunuz şu an? Onu bir sormak isterim.
0: Biz az önce bizim bakanlıkta oluşturduğumuz kriz toplantısını bitirdik. Polise gerekli belgeleri, bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda da bu Türkiye'den buraya, buradan Türkiye'ye birçok yolcu bekliyor. Onlar da ciddi sıkıntılar içerisinde. Onları düzenlemeye çalışıyoruz. Artı bu gidemeyecek olanlarla ilgili yine gerek Pegasus, gerek Ajet ve Türk Hava Yolları, onlarla da konuşarak indirimli bilet alma başardık.
1: Öyle mi? Çok önemli bir konu bu Ercan Bey. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Fiyatlar birden artmış, yükselmiş. Yani bu konu müdahale bekliyordu.
0: Ciddi yani bir krizdi. Onların bunu bilinçli olarak yaptıklarını zannetmiyorum. Biliyorsunuz bu biletler satılırken
1: otomatik belirleniyor değil mi?
0: Uçak şirketleri otomatik olarak o sayı azaldıkça, doluluk arttıkça fiyatları artırıyorlar. Biz de herhalde devreye girdik. Ajet, Türk Hava Yolları ve Pegasus'la konuştuk. Hem ek seferler koydurduk önümüzdeki 4 gün içinde, hem de bilet fiyatlarını bayağı makul düzeyde tuttuk.
1: Evet, bir müdahale
0: Ve bu yolcularımızın buradan çok rahat bir şekilde Anadolu'ya geçmelerini sağladık şu anda. Sağlıyoruz. Çalışmalarımız bu.
1: Teşekkür ederim. Hüseyin Fazlı'nın bir sorusu vardı size.
2: Sayın Bakanım, şimdi bu geminin daha önce de bir kaza geçirdiğine dair bir takım şeyler var, bilgiler var.
1: 2024 yılında.
2: Bu doğru mudur? Bir de şimdi tabii Türk Lloyd falan var ama kaza geçiren gemilere müdahale süreçleri acaba doğru yetkilendirilmiş bakım kuruluşları tarafından gemiye gerekli müdahalenin doğru bir şekilde yapıldığı, ondan sonra tescillenerek tekrar bu platformun hizmete sunulduğuna dair bu akışla ilgili denetleme, tabii şu anda kaza olduktan sonra muhtemelen geriye doğru onlara yönelik kaza kırım inceleme heyeti sanıyorum çalışacak, bir takım sonuçlara ulaşacak ama ilk belirlemelere göre böyle bir kafanızda soru işareti oluştu mu? Yani bu normal bir katamaran olsaydı, daha önce kaza geçirmemiş bir katamaran olsaydı, bu mevcut kısmen hafif diyebileceğimiz dalgalı ortama dayanma olasılığı daha yüksek olmaz mıydı? Veya bakım çok düzgün yapılmış olsaydı, öyle bir soru işaretinin varlığının farzda kabul ederek soruyorum. Tabii ki spekülasyonlar uzak olarak soruyorum. Size gelen ilk etapta böyle bir bilgi var mı?
1: Yani Türk Lloyd'un verdiği o yeterlilik de sorgulanmalı değil mi?
2: Evet,
1: Türk Lloyd yani de sorgulanmalı.
2: Bu gemi eğer bu dalgalara dayanabilecek mi, etmeyecek? Yani şimdi bakın, bu havacılıkla ilgili şey vardır. Maintenance, repair, overhaul dediğimiz böyle geniş büyük bakımları yapabilecek kuruluşların uluslararası yetkilere sahip olması gerekir. O yetkiler yoksa, orada sertifiyeli personelin çalışıyor olması lazım. Kullanılacak malzemelere, süreçlere kadar her şey kayıt altında, kalite sistemine kadar. Burada böyle bir sistem, anladığım kadarıyla gemicilik dünyasına birazcık uzağım ama en azından bir benzeşim yaparsak bazı eksiklikler var. Sonuçta Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olarak, siz Türk Cumhuriyeti olarak bu konulara yönelik belki yeni bir düzenlemeye gitme ihtiyacınız olur mu diye de bir değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Az önce sondan başlayayım. Az önce yine konuşmalarınızdan aldığım intiba ya da bilgi söyleyeyim. Evet. Hiçbir şey eskiden olduğu gibi olmayacak.

0: Yeni düzenlemeler elbette yapacağız. Şimdi Türk Lloyd'a güvenmek zorundayız. Türk Lloyd sıradan bir sertifika klas kuruluşu değil. Türk Lloyd dünyanın saygı duyduğu en önde gelen klas şirketlerinden, kuruluşlarından bir tanesi. Türk Lloyd rastgele kimseye belge vermez, hatır içinde, gönül içinde belge vermez. Mutlaka bunları incelemiştir. Evet, bu gemi geçmişte kaza yapmış ama birçok gemi kaza yapar. Önemli olan o kazanın hasarlarının tamir edilip edilmediğidir ki bunu da Türk Lloyd mutlaka incelemiştir diye düşünüyoruz. Ama her şey ihtimal dahilindedir. Tekrar söylüyorum. Bu heyet mutlaka bunları inceleyecek paşam. Bunun için biz Türkiye'den uzmanları istiyoruz. Uzmanlar gelecek. Bizim uzmanlarımızla birlikte tarafsız ve objektif bir şekilde bütün ihtimalleri değerlendirecek. Bu arada da işte yarın Allah fırsat verir de gemiye ulaşabilirsek, gemideki vedere cihazına ulaşabilirsek çok daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz. Şu anda dediğim gibi bütün yaptığımız yorumlar tahmin ve spekülasyonlardan ibaret kalıyor. Onun için yarını beklemekte büyük fayda var. Biraz daha soğukkanlı olmamız gerekiyor. Biraz daha sağduyulu meseleye yaklaşmamız gerekiyor. Ve şu anda kayıplarından haber bekleyen ailelerin hassasiyetlerine mümkün olduğunca dikkat göstermemiz lazım.
1: Tabii ki.
2: Sayın Arıklı, şunu merak ediyorum. Şeyde de sabah gazetedeki toplantıda da konuşuldu. Yani o gün başka sefer yapıldı mı? Bu katamaran dışında Türkiye ile Kıbrıs arasında sefer yapan başka gemiler var mı? Yani başka türde, çeşitte. Onunla ilgili bir bilginiz var mı acaba?
0: Biz başka gemiye taş ucundan başka Girne'den taş ucuna başka gemiye izin vermedik. Ama taş ucundan Girne'ye gelen gemiler oldu.
2: Hepsi katamaran mıydı yoksa başka gemi miydi? Hepsi katamaran mıydı?
0: Katamaran gibiydi. Yok, normal Roro gemisiydi. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan gelmişlerdi.
1: Evet. Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz. Bütün soruları sorduk kafamızdaki.
0: Samimiyetle cevapladım.
3: Tekrar geçmiş olsun, başınız sağ olsun.
0: Devam edin. Çok teşekkür ederim.
1: Çok geçmiş olsun, sağ olun.
4: Çok geçmiş olsun.
1: Evet Hüseyin Hocam, yarın gemi gidiyor bizim robotik dalış gemimiz. Evet. Ulaşacaklar. Bu peki 500 metreden bir şeyi çıkarmak bir gemiyi, teknoloji...
5: Gemi değil de şimdi böyle, ben onunla ilgili şunu hatırlıyorum. 2012 yılında bir RF-4 uçağı düşmüştü hatırlarsanız Suriye'nin açıklarında.
1: Evet.
5: O zaman da bölgede görev yapan bir Amerikan gemisinden destek alındı. O zaman bizim yetenekler bu kadar iyi değildi. Bakın şu anda bakan nedir? 1300 metreye kadardır sanırım.
4: 1400.
5: Yani oldukça derine inebilen bir araştırma kapsamında kullanabileceğimiz sistem var. O zamanki sistemde öyle bir kuvvetli kamera sistemleri var ki kamera sistemleri kullanılmak suretiyle bütün bölge geniş bir alanda taranabiliyor. Yani
1: hatta
5: sadece
1: hocam sözünüzü unutmayın, evet. Lütfen. Versenize grafiği. Grafik üstünde konuşalım Samet. Sana zahmet. Sen hocam siz de alayım, evet. Lütfen hocam.
4: Evet. Şimdi
1: bu sistem, evet, değil mi?
4: Bu
1: hazır var mı hocam?
5: Hocam siz anlatın ben şey yapayım.
1: Buyurun. Beraberce konuşalım.
4: Beraber yapalım.
5: Şöyle. O bölümünden şimdi, destek vereyim
4: size. Şimdi şöyle, deniz kuvvetlerimizin 3 gemisinde bu kabiliyet var. 2 tanesinde TCG Işın bir tanesidir bunların. 1000 metre derinliğe kadar bu ROV cihazını daldırıp denizin dibinde işlem yapma kabiliyeti var.
1: Yani bir cihaz gönderiyor öyle mi? Küçük,
4: evet,
1: denizaltı
4: robot
1: gibi.
4: Robot. Uzaktan kumanda kabloyla yapılıyor. Evet. Robot. Denizin dibinde kolları var. Bu kollara çeşitli iş aletleri de takılabiliyor. Yani kesme işlemleri de yapılabiliyor bu kollarla. Evet. Bir gemimizde de onu söyleyecektim. 3000 metreye kadar işlem yapabilen ROV cihazı var.
1: Bu kablo
4: ROV
1: var değil mi hocam bunda?
4: Remotely Operated Vehicle dediğimiz, uzaktan kumandalı araç dediğimiz, o şekilde kısaltması gelmiş. 514 metrede bunu yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki geminin içine nasıl girecek? Geminin içine girmeyecek. Bu gibi operasyonlarda bu cihazlar kara kutuyu gemiden alabilsinler diye kara kutu geminin dış kısmına monte edilir.
1: İçeriye konmaz. Kırmızı yerdeki midir mesela?
4: Evet. Evet.
1: Ön kısmında.
4: Ön kısmı değil. Köprü üstünün yan taraflarına monte
1: yan
4: edilir.
1: Yan tarafı şöyle.
4: Ve böyle şeye konmaz. Efendim böyle iç kısımlara bu ROV cihazının
1: zor yere değil
4: giremeyeceği yani yerlere konmaz. Bu

0: koluyla hemen onu alsın diye dış kısmına konur. Dolayısıyla bu gemiden de bu cihazı kolayca alacaktır. Yalnız ben bu kara kutuyu inceleyerek kazanın anlaşılabileceği kanaatinde değilim.
1: Öyle mi? Efendim, yani niye orada konuşmalar kaydedilmiyor?
0: Konuşmalarda hepsi biz? Hayatta. Yani neden olduğunu bilseler zaten söylerler.
1: Uçaktaki kara kutu mantığı gibi değil.
2: Yani oradaki kadar derin şimdi çok fazla bilginin içinde olacağını sanmıyorum.
1: Bir de uçakta pek uçak kazasında sağ kurtulan olmuyor hocamın dediği gibi. Evet. Şimdi hepsi hayatta zaten yani ne oldukları. Doğru.
0: Evet, o konuşmaları zaten ifade ediyorlar. İkincisi bu geminin rotasını kaydeder. Konuşmaları dediğiniz gibi kaydeder.
2: Zaten suratini siz söylediniz.
0: Suratini zaten biz görüyoruz. İnternet üzerindeki siteden suratini şu anda siz de girip görebilirsiniz. Dolayısıyla burada bu kırılma, çatlama, alt kısımdaki çatlamayı kara kutu kaydetmez ki. Onu nasıl göreceksiniz orada? Yani o mümkün.
1: Kazanın aydınlatılmasında çok büyük bir rolü olmayacak bu anlamda.
0: Kara kutunda olmayacak ama bu ROV cihazında olacak. Çünkü o çatlayan bölgeye gidecek. Oranın hep fotoğraflarını çekecek.
1: Fotoğraflar.
0: Hem de oradan belki numuneler alacak. O çatlamanın, o tamiratın neden olduğunu söyleyecek.
1: Bu boyutuyla bir kart.
3: Şu anda bu enkazın içerisinde ceset olma ihtimali var mı?
2: Kesin vardır.
4: Var, evet. Yani bu operasyonun amacı o zaman kara kutuyu kurtarma.
1: Ve kazanın nedenini anlamaya çalışma.
0: İç kısımdaki ceset, yani ben bunu şimdi buradan söylemek istemem belki ama iç kısımda ulaşması mümkün değil. Bu
3: yani şöyle, boyunda, şu anda kayıp olarak bildiğiniz kişilerin denizin ortasında değil de geminin içinde olma ihtimali de yüksek. Var. Öyle mi?
0: Öyle bir ihtimal var ama eğer öyle bir ihtimal varsa ve bu gerçekse bu cihazı onlar alamayız. Cihaz nasıl alabiliriz? Mi? Gemiyi keseriz. Bu cihaz gider tespit gemiyi parçalar, mi? Keser. O iç kısımlara öyle ulaşabilir.
3: Kamerayla tespit edebilir mi? Yani o kamera geminin içerisinde dolaşabilir mi?
0: Hayır.
1: Kamera. Bu ne kadarlık ROV cihazı?
0: 2,5 metre uzunluğunda. 2,5 metre. 1,5 metre genişliğinde, 1,60 metre de eninde.
1: Şöyle sizden bana kadar.
0: Öyle bir cihaz şey. Yani
1: onun geminin içine girip dolaşması falan zaten mümkün değil. Giremez. Ama Murat'ın sorduğu tabii ki ihtimal dahilinde, inşallah öyle değildir hani hep diyoruz ama çünkü şöyle iddialar da vardı hani pek çok insanın çıkmakta zorlandığı falan gibisinden. Tabii
3: görüntülerde ki bunların hepsi spekülasyon. Çünkü yan yattığında içindeki kişilerin artık çıkamadığı, yani oradan pencerelerden bakanların aşağıda insanlar var. Çünkü görüntülerden görüyoruz. Belli ki o esnada hala kurtarılmayı bekleyen, aşağıda merdivene ulaşamadığı için yukarı çıkamayan insanlar var.
2: Tabii.
3: O alabora olduğu esnada muhtemelen geminin diğer tarafında kalan, yani alt tarafına düşmüş olanlar hiç yelek üzerinde yelek bile olsa bile muhtemelen boğularak hayatlarını kaybetmiş.
5: Murat Bey, burada merdiven yok galiba. Tek kattır değil mi bu katamaran?
3: Yan tarafa yatıyor ya, alabora oluyor ya. Evet. Bu defa onlar aşağıya düşmüş oluyorlar.
0: Hocam çok doğru bir konuya temas etti. Eğer denizde boğulanlar varsa Allah korusun, öyle bir şey ümit etmeyiz. Bunlar denizin üstünde hemen çıkmazlar. Ve hava kuvvetlerimizde bulunan infrared vücut ısısından yer tespiti yapan cihazlar da denizin altındaki, siz daha iyi bilirsiniz hocam. Evet. Denizin üzerindeki insanları tespit edebilir. Suyun altındakileri infraredle tespit edemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir Allah korusun boğulma olayı varsa bu ancak birkaç gün sonra bulunabilir. Yüzeye çıktıktan sonra bulunabilir. Artık o da hangi çevrede bulunur? Daha uzak bölümlerde bulunabilir. İnşallah öyle bir durum olmaz. İnşallah sağ bulunur ama maalesef.
1: İnşallah. Gemi yan yatmış şu halde. Geminin üstündeler değil mi bu vatandaşlar mesela şimdi?
0: Evet, şu anda görünenler geminin üzerinde tutulmaya çalışan.
1: Bayağı şöyle yan dönmüş gibi yani.
0: Yani tam alabora olmamış, yan dönmüş.
3: Kamerayla baktık. Kamera geziyor mesela. O pencerelerin içerisinden bakılınca aşağıda İnsanlar buraya... onların yukarı çıkma ihtimalleri yok. Çünkü tutunabilecekleri bir şey yok.
0: Bunlar buraya nasıl çıkmış? O da büyük bir enteresan bir konu. Yani gemi yan yatıyor. Herkes bir tarafa yığılıyor. Bu sırada geminin bu bordasına çıkmayı başarabiliyorlar.
1: Yan camlardan falan işte demek çok büyük, çok zor. Bakın camlar
0: can şimdi... havliyle diyelim artık. Yani çok büyük bir zorlukla yapılabilecek bir şey bu.
1: Ana baba günü yani orada da insanlar.
5: Hocam bir şey daha soracağım. Bu tüple kaç metreye kadar dalabilir bir dalgıç? En tekemmüllü.
0: Yani 50-60 metreye kadar.
5: Yani 514 metreye dalınmaz.
0: Yok.
4: Dünler rekoru zaten 80-90.
0: Oya dalan bakın burada deminki şey gelirse insanlı deniz aracı da var. Bu uzaktan kumandalının yerine insan o da 300 metreye kadar dalabiliyor.
5: O da yetişmiyor.
0: O da yetişmiyor.
1: Yani, 500 metreye dalanlar da hatta belli yerlerde çan oluşturuluyor. Evet. Bekleyerek falan dalıyor. Bak, kaynak yapanlar bu, ama 500 metre çok yüksek.
0: ADS sistem dediğimiz bu insanlı Bu içinde insan bulunan deniz aracı. Yani
5: küçük bunlar bir denizaltı gibi değil mi?
0: 65 metreye kadar.
5: Evet, evet. Yani küçük bir denizaltı gibi düşünelim.
0: Evet, küçük onu, cep denizaltısı cep gibi. Denizaltısı. İçinde insan var. Bu da 365 metre. Bu gemide bulunandan bahsediyorum. Ha. Dünyada

0: Bunun çok üstleri, yani birkaç tane var belki onlardan. Hatta bir tanesi de bir adada, hatta bir denizin dibine Titania dalarken hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Benzer bir araç. Hatta çıkamadılar. Çıkamadılar.
2: Ha. Ya öyle bir
0: kaza var, kaza evet. Oldu. Hatta evet. bir
3: Ocean Gate.
0: Evet. Yani orada kaldılar. Bir İngiliz firmasıydı bu yolculukları düzenleyen. Kaza geçirdiler, çıkamadılar yüzeye.
1: Enkaz çıkartılacak mıdır peki? Bu her durumda bu
0: çok
1: enkaz.
0: Zor.
2: Yok.
1: Çıkartılmama ihtimali
2: var. 2 yaş kadar. Bu kaza kırım inceleme heyeti oluşturuluyor. O kazanın aydınlığa çıkarılabilmesi için gerekli bilgiler oradan, diyelim ki bir parça kesilecek. Malzeme diyelim, bu tamirattan konuştuk ya. O tamirat düzgün yapıldı mı yapılmadı mı mesela, geriye dönük olarak. Oradan bir parça kesilmesi olur ama bütün gemiyi çıkarmak çok zor oradan. Mevcut ekipmanla.
1: Peki parçayı nasıl kesecekler? 500 metreye dalan bir cihaz yok.
3: İşte ya. Var hocam, dedi ya,
0: kollara ucunda işaretleri takılıyor.
3: Kesiyor, kesiyor, biçiyor, şey yapıyor.
0: İşaretleri takılıyor ve bu işaretleri de kesiyor. Evet, kesiyorsunuz.
2: Ha, iyi. Ya şimdi robotik sistemler her şeyi yapıyor. Evet. Yani uzaktan ameliyat yapan sistemlere konuşuyor.
3: Bir ara Rusların bir denizaltısı battı, çıkaramadılar Kursk, değil mi?
2: Evet.
3: Kursk'ta doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani ne büyük teknoloji, ne büyük şey, korkunçtu.
0: Evet, yani bunun mümkün hava balonlarıyla, hava torbalarıyla şişirilip, ama bu çok özel bir operasyon. Bu hava torbaları patlar o derinlikte. Bunları hafif şişirerek, yavaş yavaş çıkartarak, çıktıkça şişirerek bir sistem kurulması lazım. O çok büyük bir
1: maliyetli.
0: Hem maliyetli hem de zaman isteyen özel bir çözüm.
3: Kerem, bir görüntü vardı. Geminin Mayıs ayında çekilmiş bu katamaranın su aldığı bir görüntü. Onu bir versene, bir insanlar bunu konuşuyor. Şimdi Sayın Bakan'a da sorduk. Bakan da diyor ki Türk Lloyd'a tabii ki güveneceğiz. Yani onlar bir sertifika veriyor. Bu gemi işler diyor. Birine soracaksınız. Bir kurulu var bunun. Ama Türk Lloyd'un da ne bileyim şimdi böyle bir gemiye mesela bakın. 16 Mayıs 2026 birine Mersin arası faciaya sebep olan feribotta çekmişler. Su giriyor. Var mı sesli arkadaşlar biraz?
4: Bu su nereden geldi? Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıkıyor, yukarıdan mı aşağıya geldi? Hayır, aşağıdan geldi. Sıkıntı yok ya, bir şey olmaz, daha çok uzak değiliz kayıt. Ne oldu?
5: Yazarız abi.
4: Bu bizim kamikaze.
5: Çok feci bir alet ya.
4: İçimizi dışımızda çıkar kaptan.
3: Evet, bir süre önce çekilmiş görüntüler böyle bir hızla yapıyor. İnsanlar bunu da söylüyorlar demek ki, ama yani bir bunun da bir kriteri olacak.
1: Bizim insanımızın da içerideki görüntülerde de muhtemelen battığı ana kadar öyle bir şey ihtimal vermedi. Biz biliyorsunuz bu konularda hani
3: rahatızdır.
1: Çok rahatız yani, patlamak yani tüpün gaz kaçırıp kaçırmadığını çakmakla kontrol eden bir milletiz. O açıdan muhtemelen batacağına da ihtimal vermediler. Battığı ana kadar da bir tedbir alma ihtiyacı. Çünkü evet, görüntülerde görüyoruz. Herkes bir taraflarda ama kimse mesela çoluğuna, çocuğuna ya da kendisine yelek giydirmek için gayret etmiyor. Şimdi Sayın Bakan dedi ki yeteri kadar yelek vardı. Ama görüntülerde görüyoruz. Problem başladığı esnada insanların çoğunda yelek yok. Giymiyorlar yani. O esnada yani insanımız da, kendi insanımız
2: böyle olaylarda ama şeye ihtiyaç var. Birilerinin
3: yönlendirecek. Ama dediğin doğru, yediremez millet. Evet. Ben der ki karizmayı çizdiririm der.
1: Orada biraz önce de Mayıs ayındaki arkadaş da diyor ki su geliyor ya altta. Dalga geçiyorlar. Kamikaze, bizim kamikaze de kaptan ne? Şimdi bizim insanımızın böyle bir şeyi var. Bu pek çok zaman iyi bir şeydir bu psikolojide olmak, ama çoğunlukla da tedbirsiz davranmaya gerekiyor.
3: Ne yazık ki. Şu görüntülerde Murat bak öyle biraz. Şimdi Hüseyin Hocam çok doğru söylüyor. Burada ahalide pek çok kişi de yok. Birilerinin gelip önce demesi gerekiyor ki herkes can yeleklerini taksın.
1: Kaptan da nasıl ciddi alıyorsa. Öncelikle kaptanın sorumluluğu.
0: Can da. Emniyet kemerlerinizi bağlayın diye kaptan anons yapıyor. Türbülanstan geçiyoruz, geçeceğiz.
3: Orada öyle bir inisiyatifiniz olmuyor. Takmam diyemiyorsunuz, takıyorsunuz.
0: Hostes gelip kontrol ediyor. Takın,
1: takın. Sayın kaptanım, uçak bu gelişimde var. Bakın demin komutanımız dedi ki.
3: Çözemiyoruz.
1: Hava yollarına uçağa biner binmez işte şeyler, kartlar ceptedir. Hostes gösterir, şöyle bağlanır, şöyle yapılır. Gemilerde böyle bir
0: İdo'da böyle mu? İdo'da böyle, İdo'da biniyorsunuz. Önce ekrandan tanıtım yapıyor.
1: Tamam işte.
0: Herkes altında, koltuğun altında.
3: Öyle mi kontrol ediliyor?
0: Evet, İdo'da başlarken, sefer başlarken aynı uçaklarda olduğu gibi yayın yapılarak başlıyor. Her tarafta ekranlar var.
1: Anladığımız kadar bunda böyle bir şey yok.
0: Şimdi modern denizcilikte artık bunun böyle anlatılarak uçakta da olduğu gibi, uçaktaki de tam doğru değil. Çünkü oradan böyle şişireceksiniz, böyle yapacaksınız diye hostes söylüyor. Kimi gazetesine bakıyor, kimi dinlemiyor. Peki bir panik anında onlar bunları kim hatırlayacak? İnsan yapmadığı bir şeyi panik anında yapamaz.
1: Tabii.
0: Önceden tecrübe etmediği bir şeyi, duyduğu bir

0: havacılığı takip eder denizcilik aslında. Ama bu kez belki de havacılığın denizciliği takip etmesi lazım. Çünkü o can yeleğini gösteriyor. Şöyle şişireceksiniz tabii. Evet. Gibi denize iner de bir denize atlama durumu söz konusu olursa gibi. Denizcilikte bunun artık modern denizcilikte tatbikatı yapılıyor. Kruvaziyer yolcu gemilerinde. Dilerim ki bu bütün zorunlu hale getirilsin. Ve bütün yolcu gemilerinde zorunlu olsun bu uygulama ki can her şeyden değerli efendim.
1: Evet, bir sorun olduğu da ortada ama yani bu ifade bunların işte sorunsuz olduğuna dair rapor, verilen raporlar sorunlu demek.
0: Türk Lloyd'un efendim haksızlık etmeyelim. Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Şöyle, çünkü Türk Lloyd'u bakar der ki evet bunu klaslarım ama şu şu şu şu koşullarla klaslarım. Bu gemi şu kadar şu bölgede seyir yapacak, şu hava koşullarında seyir yapacak, buna dayanıklıdır verir.
1: E o zaman yani elimizde hiç kontrol mekanizması kalmıyor üstad.
0: Yani, Türk Lloyd'u sertifikayı verdi, sür gemiyi dalganın üstüne
1: diye bir şey. O zaman tamam, dediğiniz şu çok doğru. Tamam, Türk Lloyd diyor ki bu koşullarda, bu hızda, evet, bu hava şeyinde bu gider vereceğiz diyor. Evet. Bu gemide sorun çıkmaz diyor. O zaman bizim elimizde bir kontrol mekanizması kalmıyor. Kaptanın inisiyatifi mi sadece? Kaptan deli bir kaptan. Giderim baba ben buraya diyor. Kendi canını hani önemsemiyor milleti. Ben tehlikeye atarım diyor. O zaman elimizde bir şey kalmıyor mu i̇şte bir kontrol
0: mekanizması? Honduras'tan olmayacak o yeterlik belgesi. Yani yolcu gemisi kaptanının bir şeysi olacak. Niye Kadıköy'deki bir denizcilik eğitim kursundan gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolü altındaki ve sınavını yaptığı bir kurstan gidip ehliyet alınmaz da gidip efendim böyle.
1: Ama kabul görüyormuş demek ki, yasalar sorumlu.
0: Efendim yani, egemen bir devlet. Kağıt üzerinde her şey doğru olabilir ama kağıt üzerinde olan bu doğruluk gerçek hayatta karşılığı var mı diye bakılmaz mı?
1: O zaman yasalar bu sorumlu bu noktada. Yani yasaları yapanlar.
2: Üniversite işte diyelim ki Honduras Üniversitesi'nden lisans eğitimi aldın, Türkiye'ye geldin, denklik var mı yok mu?
1: Diyorsun. Yani orada o zaman yasalarımız sorunlu değil mi? Yasalarımız yani, diyecek ki ben bunu kabul etmiyorum diyecek.
3: Yani tabii, siyasi mercilerin kararla yanlış bir karar verdiği de sanki görülüyor. Yani Türk Lloyd'u mesela izin vermiş, evet gemi yani klas olarak uygun. Bu gidebilir yani gemi için ama geminin nerede yolculuk yapacağına, kullanılacağına o karar vermiyor.
0: O söylüyor. Şu o hava söylüyor. Koşullarında kullanabilirsiniz.
3: Şu sularda kullanabilir ama diyelim bu evet, açık denizde, Akdeniz'de, Kıbrıs'a, Türkiye arasında gidip gelmesine kim izin veriyor? Onaylıyor. Orada mesela Ulaştırma Bakanlığı'na işaret edenler var.
0: Bakanlığı Egemen Devleti'nin evet, sorumluluğu, yetkisi.
3: Orada işte orada yani diyelim Ulaştırma Bakanlığı buna nasıl izin vermiş? Yani Yunanistan izin vermemiş. Yunanistan merciler, resmi makamları ama Türkiye'nin Ulaştırma Bakanlığı mı izin verdi? Şimdi Kıbrıs'taki işte Ulaştırma Bakanlığı diyor ki biz
1: ama o da söylüyor işte Sayın Bakan az önce bu soruyu sorduk.
3: Evet,
1: diyor
3: Türkiye'ye bağlıyız
1: biz de diyor. Diyor ki diyor bu hızlarda, bu koşullarda bu gemi gidip gidebilir, gelebilir diyor. Yani bu noktada
3: bu şeye benziyor mesela araç aracı muayene ediyorsunuz. Diyelim Mazda veya işte Hyundai. Aç tamam.
0: 10 ton yükle
3: kullanılabilir diyor. O yani Türk'ün yaptığını Türk Lloyd yapıyor.
0: 10 ton yükle
3: tamam, tamam, tamam. Ama sen o aracı 15 ton yani arazide kullanırsan mümkün çamura saplanırsın.
1: O yüzden bu soruyu
3: yani
1: soruyorum. Yani liman yetkilileri o gemiye şimdi kaptanın inisiyatifinde sadece kaptana kalıyoruz evet, o zaman. Kaptan tabii fazla basarsa ya bu kadar basit.
3: Ya da
1: daha
3: tehlikeli
1: hızlı
3: sulara
1: ya
3: girerse.
4: Bütün bu gördüklerimizden anladığımız şey şu kaptan hatası yani var gibi. Ama eğer gemide açık lazım ve net bir hasar durumu söz konusu değil, hasarlı yola çıkmadıysa kaptan bu şartlarda daha yavaş gitseydi bu kaza olmayacaktı.
1: Demek ki o onu anlıyoruz ve kaptanı dengeleyecek ne var?
5: Ama şimdi ya Melih Bey uçakta çok tehlikeli bir şeye girdik.
6: Kalkmaz uçak.
5: Kaza kırım inceleme heyeti şimdi şey yapacak ya. Yani bir olasılık gibi konuşalım.
1: Tabii olasılık bunların hepsi.
5: Yani kaptanı tas dediğim zaman olayı kapatıyoruz.
6: Hayır hayır, olay evet, sistemini soruyoruz. Evet. Şimdi uçakta siz pilotsunuz.
3: Olay sistemsel görünüyor.
6: Kule izin vermeden kalkabilir misiniz? Kalkamazsınız.
5: Kalkamaz. Motor bile
6: çalışmaz. Bu gemide kıyıdan izin, liman müdürü izin vermeden çıkamaması lazım.
3: Yani almış işte. Buzlu yolda zincirsiz gidebilir misiniz? Trafik polisi ceza keser yani.
5: Meteoroloji yolda şartlar o geminin hareket etmesine engel değil ki. Neye göre liman amiri veya işte oradaki izini verenler vermemezlik edemez ki. O zaman da ticareti sabote etmiş olursun.
4: Hayır zaten ay şartlar var, uygun görüyoruz yani.
6: Muazzam bir fırtına hayır, olmuş. Güney hayır, Kıbrıs'ta yat battı. Kıbrıs'ın en zengini öldü. Hala şeyde çatılar uçtu. İnsanlar
1: ama
6: kayıyordu.
1: Bir gün sonra bir şey ama yok. Sayın Bakan verdi ya. 11'de
4: oraya,
1: 12'de saat dedi ki hava durumu şu. Yani dolayısıyla sadece Sayın Kaptan da dedi ki dalgalar, ölü dalgalar evet, söz konusu olabilir hayır, ama
4: özür dilerim ama yanında küçücük tekneler var kurtarmaya giden. Onların hiçbirisi batmıyor.
1: Ama yavaş gidiyorlar onlar işte.
4: Ay demek ki burada hava apaçık iyi, hızlı gitmiş yani.
1: Diyor ki kaptan da ifadesinde.
4: Tedbirsiz davranmış bu kadar açık.
1: Evet yani Hüseyin Fazla'nın dediği doğru tabii ki biz burada mahkeme değiliz ama biz aklımıza gelenleri. Hı. Şunu anlamak

0: istiyorum. Yani kaptanın inisiyatifi dışında can güvenliğini sağlayacak bir mekanizma yok. Anladığımız
1: yani
0: bu.
1: Değil mi hocam? Ama evet, açık denizlerde önemli. Seyahat etmeye de uygun değil. Yani uluslararası standartlar da bunu söylüyor.
0: Ama uygunmuş abi.
1: Gemi üretenler de bu gemi sadece sen de söyledin mesela. Göllerde, durgun sularda, sakin sularda seyahat ediyor.
0: Bercan ama tamam işte uygun diyor. Yani burada
2: eğer
0: 40 natla gitmese pardon 20 natla mı gidiyor? 23 natla gitmese
3: evet.
0: Toplam gerçi kaç hızda stailinde?
1: Kaç o zaman dediğiniz gibi kaptan
2: 60 şey mil mesafeye kadar mı dediler bir bakan
4: bey? Müsaadesi
2: var. Değil mi? 60 şey, yani Türkiye Kıbrıs arası kaç?
4: 72 mil.
2: O zaman ona da uymuyor.
0: Taşucu ve Girne 72 mil mi?
4: En kısa yer 72 mil.
2: O zaman ona da uymuyor. 60 mil dedi Sayın Bakan. Yanlış mı duyduk ben?
5: 60 mil dedi evet.
2: Evet.
5: Doğru. Şimdi ben de tam şimdi hatırlayamadım bir anda bakmam
1: evet,
5: lazım.
1: Evet ben de dedi de yani
0: mesafe yani bir baksanıza Taşucu Girne arası evet. Ne kadar? Kaptan da ifadesinde diyor ki dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu ve alabora oldu. Yani işte gemide sorun var diyor kaptan.
2: Öyle diyecek tabii. Bende sorun var diyecek hali yok. Gemisini bırakmış gitmiş. Şimdi, açık söyleyeyim. Kimse
1: gemi sorun mu? Yamalı gemi. Yamalı olduğu yerden su
2: almış. Hayatını kaybetmiş. Bir kere şu gerçek. Bütün içeriden herkes videolar çekiyorlar. Ne anons var, ne yeleklerinizi giyen diyen biri var, ne de görevliler çıkıp kardeşim şey yapmayın, panik yapmayın, herkes yerine dursun, sırayla güverteye doğru çıkalım. Çünkü o anda batmıyor.
4: Adamlar Türkçe bile bilmiyor ya.
2: Ya bunların hiçbirisi yapılmamış. Kaptan şu anda yani kaptan da mürettebatı. Burada temize çıkartacak hiçbir şey yok.
0: Zaten nereye temize çıkartacağız ne mahkum edeceğiz? Bizim tamam, işimiz değil de.
1: Ama ilk görünürde mesela kaptanın yetersizliği ortaya çıkıyor.
0: Doğru.
1: Şimdi biraz araştırınca geminin yetersizliği ortaya çıkıyor.
2: O da var.
1: Biraz da araştırınca başka şeyler de çıkacak.
4: Diplomanın
0: bu arada çok özür dilerim. Sorduk ya az önce bakan 60 mil demişti. 65 milmiş hocam mesafe.
3: He.
0: Yani yasal sınırlar içerisinde. Onda bir sıkıntı olmadığı anlaşılıyor Bercan. Şey diyorsun ya izin 60 mil 65 mil arasında. Kaptan da ifadesinde kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun yoktu. Gemi sertifikasyonunda hem seyir hem idari açıdan izinler bulunuyordu. Bununla ilgili bir sıkıntımız da yoktu ama Sayın Hocam bu dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu ve alabora oldu ifadesi.
5: Dalgalar yani, sonucunda mı yoksa o dalgalara geminin sert çarpması sonucunda mı? Neden sert çarptı? Bunun da hızın bir
0: hız ayarlanmalıydı.
5: Etkisi var mıdır acaba diye bakmak lazım.
0: İlk cümle çok üstünde durumda.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları onların biliyorsunuz trafiği de soldandır. Hukuk sistemi de demin Sayın Bakan da biraz bahsetti. Evet. İngilizsiz bilirsiniz.
4: İngiliz, Anglo-Sakson, Roma hukuku geçmez orada.
5: Evet yani şeye bakar. Daha önceki mahkeme kararları aynen. Bizim hukukta stare decisis dediğimiz eski kararlara bak sistemi, içtihatlara yani. Bakan bir sistem. Ya her durumda değil ama mesela önce anayasaya bakıyor. Öyle bir İngiliz sistemi de orada var. Bizim hukuk sistemi de benzemiyor.
4: Kıta hukuku Roma hukukudur. Evet. Onlar Anglo-Sakson hukuku. Ayrı.
5: Ama taksirle öldürme suçu bakımından aynı madde Kıbrıs mevzuatında da
2: vallahi
5: var.
2: Valla gemi evet. Açık denizde tankere falan çarpmamış. Öyle kusursuz fırtına filmindeki gibi bir fırtına da yok görüyoruz yani.
0: Küçücük dediğin gibi
2: burada ya gitti. Gemi hasarlıysa da kaptanın suçu.
4: Evet çıkartmamış.
2: Yani hızlı gittiyse de kaptanın suçu bu kadar açık yani.
0: Ve sizin dediğiniz gibi kazazedelerin videolarından görgü tanıklarından anladığımız kadarıyla da korkunç bir organizasyonsuzluk evet. Var. Mürettebat kendini kurtarma peşine düşmüş. Çoluğa çocuğa bile yardım edilmemiş. İzlediğimiz görüntüler evet, bunlar. Mahkemede bunları soracak. Var mı seste bir? Bir dinleyelim bir ne diyor bir kazazede.
6: Zarar hemen hemen.
0: Yemin
6: gibi oldu. Yine adına hızlı hızlı sürdü. Aklınız helal edin. Allah'a emanetiniz.
2: İnadına hızlı diyor daha ne desin yani.
0: Küfürler vardı onları kestik tabii ki.
2: Az
0: kahretsin diye çevirebiliriz.
3: Ya bazen bu görgü tanıklarının ifadeleri incelemeye yetersen çok anlamlı olmayacak şeyler de olabiliyor. Yani yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Çünkü insanlar o panik halinde veya o ortamın etkisiyle farklı değerlendirmeler içerisinde
5: neyin ne olduğunu bilmediği evet, için. Evet.
0: Ama bir veri olarak da
3: veri
0: tabii
3: olarak
0: ki
3: bakıyorlar.
5: Hızlı olduğunu fark
4: evet,
5: etmiyor.
4: Evet. Sayın kaptanım biz duyduğumuz kadarıyla gemiyi en son kaptan terk eder değil mi? Hmm. Burada şimdi ilk mürettebat terk etti diyorlar.
5: İtalyanlar başlattı bunu.
4: Evet.
5: O Costa Concordia kazasında gemi kaptanı çıktı biliyorsunuz. Hatta çok eleştirildi Schettino evet. Ondan sonra ilk kaptan kaçtı diye.
0: Gemiyi önce fareler terk ederler yani.
4: En son kaptan.
0: Hocam böyle alayım sizi oturalım biraz yordum. Bir hemen bölgeye bir gidelim. Kübra Tepeci Girne'de bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Gözaltılar, gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları.

0: Çalışmaları ne alemde dinliyoruz Kübra.
1: Evet, bizler kameraman arkadaşı Furkan Ali Özer'le birlikte olayın aslında ilk başladığı noktadayız diyebiliriz. İsterseniz bugün neler yaşandı, dün neler oldu ve yarın neler olacak kısaca bir özetleyelim. Gemi dün saat 12 civarında hemen arkamda görmüş olduğunuz limandan yola çıkmıştı. Tabii şöyle bir etrafı da gösterelim. 20 kişi kayıp biliyorsunuz, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve bu 20 kişinin yakınları, aileler de burada. Onlardan gelecek haberi bekliyorlar. Onlardan gelecek bir güzel haberi bekliyorlar, bir umutla bekliyorlar aslında. Dünden beri bekleyişleri hala ailelerin devam ediyor. Dün gemi buradan çıktıktan çok kısa bir süre sonra aslında hemen yardım çağrısında bulunuyor. Bizler şimdi burada vatandaşlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde Furkan'dan rica edin. Tabii şu an karanlık olduğu için denizi görmeniz çok mümkün olmayacak ama normalde gündüz böyle çıplak gözle baktığımızda denizi görebiliyoruz. Bu limandan yola çıkıyor deniz ve çıktıktan ilerledikten kısa bir süre sonra vatandaşlar diyor ki orada bir terslik olduğunu fark ettik. Bir şeyler atılmaya başladı. Sonrasında buradan zaten hatta sahil güvenliği bir tane video da var. Aslında çok fazla video var vatandaşların cep telefonu kamerasıyla o anları kaydettiğine dair ki zaten üzerine yorumlar da yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz da. Gemide bir sorun olduğunu, hatta biz gemi yola çıktığında şunu konuştuk. Bu kötü havada bu gemi gidecek mi diye konuştuk ki konuşmamızdan çok kısa bir süre sonra bir baktık ki diyor gemiden aşağıya bir şeyler atılmaya başladı. Bir çıktı, iki çıktı derken biz bu kez gemide bir sorun olduğunu fark ettik. Teknemizle o bölgeye gittik. Hatta gitmeden önce sahil güvenliğe bir ihbar var mı diye sorduk. Çünkü gözle görünce çok ayırt edilemeyecek bir sorun var mı yok mu diye kuşkuyla ilk önce sahil güvenliğe soruyorlar. Sahil güvenliğe sorduktan sonra bir ihbar gelmedi demelerinin ardından çok kısa bir süre sonra ihbar geliyor. Hem sahil güvenlik hem de burada tekneleriyle oradaki olayı gören vatandaşlar aslında geminin battığı noktaya doğru yola çıkıyorlar. Ki o beyefendi de kendi teknesiyle giden kişi de yaklaşık bir 35 kişiye yakın teknesine almış. Özellikle 15 kişiye yakın özür dilerim çocuk yine tekneye alınmış. Teknenin yan yatmasıyla birlikte tabii herkes can pazarı yaşandı. Ne yapacağını şaşırdı. Can yeleklerini giyenler, tekne yan yatınca içeride kalanlar, camı kırıp aşağıya inip içeridekileri kurtarmaya çalışanlar büyük bir can pazarıydı aslında. Yine dediğimiz gibi vatandaşlarla konuştuğumuzda buradan da kıyıdan da o olanları uzaktan görüp aslında hemen yola çıktıklarını söylediler müdahale etmek için. Hem sahil güvenlik ekipleri hem oraya giden ekiplerle birlikte buradaki olayı görüp tekneleriyle yine geminin yanına giden vatandaşlar gemideki herkese yardım etmeye çalıştılar. Ben bir aileyle tanıştım bugün. Onlar balayı için buraya gelmişler ve tam dönüş yoluna geçmişler. Giderken onlar şunu söyledi. Çok hızlı gidiyordu. Yani biz suyun üzerinde adeta suya vurarak gidiyorduk. Suya değmiyordu. Zaten bindikten sonra ıslak olduğu için yerler bir kuşku varmış vatandaşlarda ve geri dönmek isteyenler olmuş. Bunu söylediklerinde ise çok rahat tavırlarla onlara karşılık verildiğini söylediler bize. Ardından çok kısa bir süre sonra zaten biz bu uyarı yaptıktan sonra bu olay yaşandı ve geminin yan yatmasıyla birlikte bir can pazarı yaşadık dedi. Mesela o aileyle konuştuğumda taş ucunda arabamızın anahtarı denizin altında taş ucunda arabamız var dedi. Evlenmiştik, balayı için gelmiştik dedi. İşte altınlarımız yine, eşyalarımız dedi, bütün her şeyimiz dedi. Şu anda denizin altında. Çok şükür dedi, tabii canımızı kurtardık. Şu anda 20 kişi var, henüz ulaşılamayan ve burada acılı aileleri de bekliyor tabii. Onlardan gelecek güzel bir haberi bekliyorlar. Dün saat 12 gibi bu olay yaşanmıştı ve çok kısa bir sürede hemen aslında yaklaşık bir 20 dakika gibi kısa bir sürede gemi çok hızlı bir şekilde batıyor. Tabii gemi batarken de orada bir can pazarı yaşanıyor ki görüntüleri de görüyoruz. Camı kırıp içeriden insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Yan yattıktan sonra yakıt deposu da dökülünce bu kez şunu söyleyenler de var. İster istemez yakıt deposu dökülünce tutamayıp elinden kayanlar var çocuklarını. Bir aile Hatay'dan gelmiş. 5 kişilik bir aileden bahsediyoruz. Burada o kadar çok acı var ki aslında şu anda. 5 kişilik aile çocuklar Kıbrıs'a gelmek istiyor. Yola çıkıyorlar. Kıbrıs'a geliyorlar ve Kıbrıs'a geldiklerinde dönüş yolunda 5 kişilik aileden anne baba ve büyük çocukları kurtuluyor ama iki çocukları ellerinden kayarak ne yazık ki denizde kayboluyorlar. Yine onları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman tabii şu an karanlık olduğu için göremiyoruz, sesi de duyamıyoruz. Helikopterden de yine arama çalışmalarının yapıldığını, sesini bizler duyuyoruz.
0: Kübra Ayman deniz kenarındasın değil mi?
1: Havadan, karadan aslında her yer
0: arkan
1: evet,
0: deniz.
1: Evet, tam limandayız. Yani dün
0: aileler
1: arkan
0: de
1: deniz. Dün vatandaşlar buraya geldi.

0: Evet, aileler burada. Heh. Bu limandan içeriye girdi ve o gemiye bindiler. Aslında tam olayın başlamadan önceki son durağı, ilk ve son durağı. Buradan kalkan, bu limandan kalkan gemideki vatandaşlardan 20 kişi kayıp. Dün dediğimiz gibi o 20 kişi de en son buradan gemiye binmişti. Aileler burada bekleyişlerini tabii ki sürdürüyorlar. O 20 kişiden gelecek güzel haberi bekliyorlar. Ailelerin dünden beri bu noktada tabii bekleyişi devam ediyor. Aynı zamanda yarın önemli, yarın neden önemli ondan da bahsetmiş olalım. Çünkü Türkiye'den gelen gemi vardı ki siz de aslında yayında bahsetmiştiniz. Şimdi gemi 514 metre derinlikte şu an batan bir gemi. Ve batan gemiyle ilgili müdahaleler çok önemli. Yarın nasıl bir müdahale olacak? Robotik bir sistem kullanılacak ve o gemiye aslında ulaşılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi olan TCG Işın gemisi yarın burada olacak. Ve arama çalışmalarına katılacak. Özellikleri TCG Işın'ın uzaktan kumandalı sualtı aracı ve özel dalış sistemleriyle 3000 metreye kadar derinlikte operasyon yapabiliyor. Yani bu nedenle yaklaşık 514 metre derinlikteki geminin enkazını incelemekte de oldukça kritik bir rol oynuyor olacak. Yarın bu noktada aslında gözler şu anda o gelecek olan gemiye çevrildi. Çünkü 514 metre derinlikte bir gemi var şu anda. 20 vatandaş kayıp ki bugün denize açıldığında da etrafta birçok kişinin de aslında ekranları da getirildi, gördünüz. Valizler, yine gemiden parçalar vardı. Biz burada kimle konuşsak, tabii şundan da bahsedeyim, yaralılar vardı. Kurtulanlar, yaralılar vardı. Hastanelere kaldırılmıştı. Tedavisi bitenler hastanelerden ayrılmaya başladı. Büyük bir çoğunluğunda tedavisi bittikten sonra hastaneden ayrıldığını belirtti. Ama hepsinin söylediği bir şey vardı. Gemi çok hızlı gidiyordu. Biz adeta suyun üzerine çarpa çarpa ilerliyorduk. Ve ikinci olarak biz bunu söyledik. Bu olay olmadan önce bindikten sonra bir terslik, bir sorun olduğunu fark ettik. Biz bu uyarıyı yaptık ama bize çok rahat tavırlarla cevap verdiler. Çok fazla bunu önemsemediler açıkçası dediler mürettebatla ilgili. Daha sonra çok kısa bir süre sonra ise ne yazık ki biz bu olayla karşılaştık. Adeta can pazarıydı ve herkes ne yapacağını şaşırmıştı. Çok kötü görüntülerdi gerçekten. Büyük bir can pazarı yaşanmıştı. Ve şu anda o 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları tabii devam ediyor. Ekiplerin hem denizden hem helikopterlerle yukarılardan yani havadan çalışmaları, arama çalışmaları devam ediyor. Yarın da bununla ilgili geminin 514 metre derinlikte olan gemiyle ilgili robotik bir inceleme çalışmayla birlikte en azından önemli bir aslında rol oynayacak bir gemiden bahsediyoruz. O da yolda tabii ki geliyor. Ailelerin buradaki bekleyişi devam ediyor dediğimiz gibi. Peki bugün başka neler oldu? Onlardan da bahsedelim. Bugün tabii soruşturma giderek derinleşiyor. 9 kişi tutuklanmıştı. Toplamda 16 şüpheli yer alıyordu. Tabii soruşturma genişledikçe bu sayılar da artacak. Kaptanın ifadesi vardı. Sizler de yayında aslında konuştunuz ki yeni Ulaştırma Bakanı da bağlanmıştı yayına. O da önemli açıklamalar yaptı. Kaptanın ifadesine baktığımızda da gemi kaptanı ve mürettebatın mahkemeye verdiği ifadede dalgaların sonucunda geminin ön tarafında kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ediyor. Ama vatandaşlarla konuştuğumuzda da dediğimiz gibi çok sert ve çok hızlı ilerlediğini, denize vura vura ilerlediğini, aslında bu kazanın göz göre göre geldiğini ifade ettiler ki korktuklarını, geminin içinde su olduğundan dolayı bunu söylemelerine rağmen çok da bir mürettebatın ve kaptanın atağa geçmediğini söylediler. Tabii konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 20 kişinin de yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte Kıbrıs Girne'deyiz. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Yeni gelişme detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Girne'den size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bu arada ne kadar zor aileler oturuyorlar orada.
2: Evet. Hemen deniz şeyi kenarında. Soracaktım Kübra Arma, işte o aileler oturuyor. Acaba şimdi o 20 kişilik liste vardır ellerinde. Onlar Türkiye'den Kıbrıs'a giden, tatilden geri dönenler mi, yoksa Kıbrıslılar Türkiye'ye mi geliyor? Mesela bir tane balayıyla giden bir aileyi söyledi. Kurtulmuşlar çok şükür de. Bu kadar kişi beklediğine göre onlar galiba Kıbrıslılar ailesi. Yani Türkiye'den bu kadar çabuk intikal etmiş olamazlar diye düşünüyorum.
1: Duydun değil mi Kübra? Soruyu.
0: Şimdi Kıbrıs'a tatile gelip dönenler de vardı Mersin'e. Aslında o liste de elimde. Yolcuların kayıp yolcuların olduğu liste de elimdeydi. Çok özür dileyerek hemen o listeyi de açacağım ve listeye de bakalım. O bahsettiğim aile tatil için gelmişti.
2: Evet,
0: beş kişilik aile Hatay'dan gelmişti ve tatilden dönüyordu. Bir çift vardı balayı

0: için gelmişti. Onlar da yine balayından dönüş yapıyorlardı. Onlar da Türkiye'den gelmişti. İsimlere baktığımda yine evet yine aslında hem buradan hem de Kıbrıs'tan tatil için gelip dönen vatandaşları olduğunu görüyoruz. Tabii kayıp 20 kişinin kimliği tam olarak net olarak da açıklanmadığı için şu anda isimleri vermek çok doğru
1: olmayacak. Tabii tabii canım, bizim isimler ne işimiz var? Ne yapacağız biz isimleri?
0: 8 vatandaşımız evet.
2: Zaten isimleri evet. Anlamayız evet. Da yani.
0: Hayatını kaybetmişti.
3: İçleri de yabancı turistler, yani Alman bir vatandaşı olduğu falan ifade ediyordu. O öyle bir şey doğru mu? Yoksa hepsi Türkiye'de Kıbrıs vatandaşı mı?
1: Yabancılar da olabilir, bilmiyorum ama şu an...
0: Onu şu anda yabancılar da olabilir. Tabii ki ona... Çok fazla aslında... Evet.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Teyit etmeden bilgi vermek doğru olmaz.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Bir de hemen Marmaris'e gidelim. Vural Efecik bizi bekliyor. Bir teknede olacak değil mi Vural'da? Bu... Evet, bir kaptanımız var yanında. Can yelekleriyle ilgili bilgileri verecek. Vural, seni dinliyoruz.
4: Evet, bulunduğumuz tekne 40 metre uzunluğunda ve 24 yolcu kapasiteli. İşte Girne açıklarında yaşanan feribot faciası sonrası yolcu gemilerinde güvenlik tedbirleri bir kez daha gündeme geldi. Peki bir yolcu gemisinde ilk yardım malzemesi olarak neler bulunması gerekiyor? Uzman kaptan Ercan Güneş Tutar'la birlikte değerlendireceğiz. Evet Ercan Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Maalesef Girne açıklarında yaşanan feribot faciası sonrası gemilerde, yolcu gemilerinde güvenlik tedbirleri, ilk yardım malzemeleri neler olması gerekiyor? Bunlar gündeme geldi. Neler olması gerekiyor efendim? Bize anlatır mısınız?
5: Şimdi önce konuklarımıza, stüdyodaki hepsine iyi akşamlar diyorum. Bilhassa Cahit Kaptan'a ayrı, çünkü meslekten abim kendisi. Ben de 79 güverte Cahit abi. İyi akşam. Onun olduğu yerde tabii bu konularda fikir beyan etmek ne derece uygun olur bilmiyorum. Dilimiz döndüğünce anlatacağız. Evet. Şimdi efendim, bu kuralları biz koymuyoruz. Bu kurallar İMO tarafından, yani Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından konulmuş kurallar. Evet. 1914'te Titanic battığı zaman denizde can güvenliğini sözleşmeler yapıldı. Can güvenliğiyle ilgili, önlemeyle ilgili. Ondan sonra da 1900 akışına bırakıldı. 1974'te tekrar bir araya gelindi ve bütün kurallar yazıldı. 1980'de yürürlüğe girdi, hatta SOLAS 74
4: evet,
5: diye
4: geçer. Uygulamalı gösterelim.
5: Şimdi bunlar için yolcu gemilerinde her yolcu için bir adet veya daha fazlası böyle bir can yeleği olacak. Bu can yeleğini takabilmek için bunun nerede olduğu mutlaka gösterilmiştir. Bir de nasıl takılacağıyla ilgili böyle bir şeyler vardır.
4: Evet.
5: Broşürler vardır. Bunu alırlar. Yani bunu zaten geniş gösterirler. Yok. Bunu takar bu şekilde.
4: Geniş, geniş yok.
5: Şu şekilde boynundan geçirir. Ondan sonra buradan boşunu alır. Boşunu aldıktan sonra buradan şeyleri takar bunun. Klipslerini takar. Ondan sonra bunu taktıktan sonra burada bütün amaç yukarıya takmak lazım. Kafayı yukarı tutmak. Boğulmamak için. Bu ışık ise suyla temas ettiği zaman yanar. Ve bir de düdüğümüz var tabii. Eğer şey olursa denizde bir ses duyduk bizi bulmaları için, bu düdüğü çalmak suretiyle haberdar etmiş oluyoruz. Bu lalet dahil şeyler değil.
4: Can
5: yelekleri. Bunlar uluslararası sözleşmeli sertifika kuruluş tarafından onaylanmış ve satışına izin verilmiş ve bunlarla ilgili de gemi sahipleri alırken mutlaka belgesiyle alınır.
4: Evet. Peki bu can yelekleri teknenin neresinde bulunması gerekir?
5: Bu can yelekleri yolcu gemilerinde feribot tipi ise eğer mutlak surette ya koltuğun altında ya tavandaki raflarda olur. Kruvaziyer gemilerde kameralar.
2: Markalanmış olması gerekiyor.
5: Ayrıca dışarıda
2: markalanmış mutlaka, mutlaka işaretler yerlerin üzerinde işaret konmuş olur.
5: 24 kişilik.
2: Çok önemli.
5: Bunlar kameralar.
2: Gece kendiliğinden ışık veren bir işaretle yapılır.
5: Broşürler her yerde asılır.
4: Evet.
5: Ve nerede şimdi oluyor? Ayrıca can salındığımız life raft, bunların da belgeleri vardır. Her yıl bunlar kontrol edilir ve şey yapılır. Kontrol ettikten sonra sertifika verilir. Bu sertifikanın geçerliliği yoksa gemi adamı, yani kaptan suçludur. Artı yine denize elverişli belgesi vardır. Yani tekne mutlaka denize elverişli olup olmadığı kontrol edilmek zorunda.
4: Evet.
5: Ve bunu da liman idaresi mutlaka kontrol ediyor ve bu belgeyi veriyor. Evet.
4: Evet. Geçelim şimdi.
5: Geçelim.
4: Böyle gelelim.
5: Böyle giderken
4: evet,
5: sancak tarafta, sağ tarafta can simitleri görüyoruz. Can simitleri normalde 6 tane olur. Ama tabii yolcu sayısına bağlı olarak.
4: Bunlar çok rahat çıkarılabilmeli ve denize atılabilmeli. Ve bunların ucunda ışıklı şamandıra, epirp dediğimiz şamandıra ve uyduya sinyal verenler de var. Bunlar burada bu teknelerde geçerli değil, gerekli evet. değil. Şimdi devam edelim.
6: Buyurun, buyurun.
4: Evet.
6: Şunu elin olsun.
4: Görüyorsunuz burada da, burada da aynı şekilde var. Evet.
6: Gidiyoruz.
4: Gidiyoruz.
6: 40 metrelik bir teknenin içerisindeyiz. Şu anda görüyorsunuz işte can simitleri nasıl olması gerekiyor.
1: Evet. Vural, o da bir
4: evet yine burada da var.
1: Yolcu yani teknesi mi, yolcu mu taşıyor? Mutlaka
4: konur ki bu denize adam düştüğü zaman hemen müdahale edilebilsin.
6: Evet, 40 kişilik bir şey yapan bir ahşap gulet 40
4: evet.
6: metre uzunluğunda ve 36 kişiye kadar yolcu kapasitesi var. Evet Ercan abi.
1: Yani kaptan evet, yolcu taşıyor. Onu anlatıyor bu.
4: Can simitlerin uçlarında mutlaka halat olur. Attıktan sonra evet, güverteye bağlarsınız ki kazadedeyi çekebilirsiniz.
6: Evet. Şimdi en önemli noktaya geldik.
4: Evet, şimdi geldik buraya.
6: Ercan Bey.
4: Şimdi life raft dediğimiz can salı bu. Bu yolcu kapasitesinin %10 fazlasıyla teknelerde, gemilerde olması gerekli olan can simidi bu. Evet. Bunun içerisinde şişme bir bot var. İçinde bir şey var, tüp var. O patladığı zaman denize temas ettiği anda şu gördüğünüz suyla temas ettiği anda bu patlatıyor. Patladıktan sonra içinde bunu yiyecek, içecek her türlü şey var. En az 10 gün idare edebilecek kadar kazazedeleri. Veyahut da tekne batmadı ama tahliye etmek istiyoruz yolcuyu. Bunu alıp şuradan kilidi söküp denize atmak suretiyle, bakın burada bir halatı var bunun. Bu halat gemiye bağlı. Bunu attığınız anda bu çeker içindeki mekanizmayı devreye alır ve denizde bu hemen 2 dakika içinde şişer evet. ve yolcular, kazazedeler atlayıp orada canlarını kurtarırlar ve bu şekilde de sağlık şey yapabilirler yani sağ kalma imkanları evet. olabilir.
6: Yaşam maddesi de var içinde.
4: Var var var. Bundan çok çok yoğun mesela püsküvit vardır. Çok şekerlidir. Şey olsun diye, kokusun diye. Su vardır. Efendim, uçak geçerse ona ışıldak haber vermek için bir şey vardır. Yansıtmak için bir ayna vardır. Yani her türlü haberleşmekle ilgili şey vardır bunda, cihaz vardır ve bunlar her yıl, her iki yılda bir kontrol edilir ve bakın burada tarihleri yazar. Mesela bu 2028'e kadar geçerli.
6: Evet, şöyle göstereyim.
4: Bunu gene uluslararası bir kuruluş, sertifikalı bir kuruluş bunu denetlemiş, kontrollerini yapmış ve kapatmıştır. Eğer herhangi bir şekilde bu tehlike anda açılmazsa o firma zorlanır bayağı. Ama burada benim gördüğüm kadarıyla sonradan açılmış. Ama lazım olduğu zaman açılmamış. Ben yine hep söylüyorum, tabii Cahit abimiz orada daha iyi anlatır bunu. Burada çok ağır bir personel ihmali var. Yani insan faktörü burada görülüyor. Çünkü bu tekneler solasa göre su geçirmez perdeler olması lazım. Mesela şu teknede bile su geçmez perde var ahşap olmasına rağmen. O teknenin iskele tüpünde gördüğüm kadarıyla yok böyle bir şey. Yani baş tarafı parçalandıysa onun belirli bir yerde suyun durması lazım. Bütün tüp su dolmuş ve kopmuş da tekne tumba olmuş.
6: Peki.
4: O nedenle çok ciddi şeyler vardı, ihmaller diye tahmin ediyorum. Ama yine konuklarımız tabii bu konuyu tartışırlar.
6: Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, 40 metrelik ahşap guletten 36 kişiye kadar yolcu kapasitesi olan bir gulette ne gibi tedbirler alınması gerekiyor? Özellikle arama, kurtarma ve ilk yardım konusunda uzman kaptan Ercan Güneş Tutar'la birlikte değerlendirdik. Biz sözü yeniden Marmaris'ten merkeze bırakalım.
1: Bravo, teşekkür ederiz. Kaptana da teşekkürlerimizi iletiriz. Cahit Hocam, şimdi 200 kişi farklı tabii. 287 kişi, 300 kişiye yakın. Hissedildiğinde, şimdi orada Vural da gösterdi, kaptan da gösterdi. 30-40 kişilik bir teknede böyle bir panik hali oluşsa, birkaç dakikada belki insanları örgütlemek, işte can yeleklerini giydirmek falan söz konusu olabilir ama 300 kişinin olduğu bir yerde sorun fark edildikten sonra ne kadar süreye ihtiyaç duyulur ki hani asgari insanlara işte can yelekleri giydirilsin, şey yapılsın. Ne kadarlık bir sürede olup bitiyor bu işler?
2: Anında hemen tehlikenin başlangıç anında hemen anonsla yolculara bunu anons etmek lazım.
1: Kaptan yani, fark etti, önü fark kırıldı etti. Teknenin.
2: Şöyle bir şey ben görmedim. Siz gördünüz mü? Bu gemide demin söyledim ya, can yeleklerinin bulunduğu bölgenin özel işaretlerle markalanması lazım. Burada yeşil illüminatif markalar vardır. Bunlar ışıklar sönse dahi karanlıkta kendiliğinden ışıldar bunlar. Görürsünüz can yeleği burada diye. Bu gemide ben onu belki dikkatimden kaçtı. Can yeleği işaretlerini göremedim. Yani Can Yeleğin nerede olduğunu gösteren işaretlerin markalamanın mutlaka yapılmış olması lazım.
3: O botlar nerede o?
2: Biraz can salları var. Burada filika yok bu gemide.
3: Can salları nerede? Etrafta göremiyoruz onları.
2: Şu anda göremiyoruz ama demin bir görüntüde

0: denize atılmış olup
1: kaç adet olması gerekirdi 300 kişi?
0: %10 fazlası.
2: %330.
1: Yani o bir tanesi kaç kişi alabilir?
0: 25 kişi alabilir.
2: Maksimum.
3: Evet, maksimum 25. Belki sayı da fazla değil mi? Tekmele bilemiyoruz.
0: Gerçi can sayı açısından bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yalnız buradaki sorun neden patlamadı? Bunları da orada gösterdi Erkan Güneş Tutar. Bir painter line dediğimiz palima halatı var. Onu çekersiniz, karbondioksit tüpünü onunla patlatırsınız. Orada gemiye bağlamışlar ki atıldığında otomatik olarak patlasın diye. Ama burada bağlamı değil miydi?
4: Gemi battığında, suyla temas ettiğinde patlar mı dedi? Yani
0: hidrostatik release de var, gösterdi, o ayrı. Gemi battığında belli bir derinliğe girince su basıncıyla beraber kendiliğinden
1: ayrıca
0: su üstüne
1: bu teknide çıkar. Bu gemide en az 12 adet olması gerekiyor.
3: Evet. Ama benim merak ettiğim şu Murat, kaptan fark etti diyor ya ifadesinde de, teknenin önü kırıldı dalgadan diyor. Ne kadar süre ihtiyacı var? Onu fark etti, kırıldığını fark etti. Anons yaptı, herkes yeleklerini giysin.
2: Evet.
3: İşte bir şey olacak, çarpma olacak, bir şey olacak. Ne kadarlık bir süreye ihtiyaç vardır? Burada o belli ki ihlal edilmiş ya, kaptan geminin önünün kırıldığını fark ettiğinde o uyarıyı yapmamış, bir karambol olmuş. 5 dakikada herkes hazırlanabilir mi mesela?
0: 5 dakika çok iddialı olur ama
3: öyle mi?
0: Bir 10 dakika içerisinde
3: yeterli midir 10
0: yeterli
3: dakikada
0: olabilir.
3: Kurtarmaya?
0: Evet, can yedeceğiz. Çok kolay giyilmesi görüyoruz, hemen takın yani, saniyelik iş. Ama burada şeyi duymadık yani, can yeleklerini giyin anonsu yok.
3: Anonsu yok.
0: Sayın yolcularımız, endişe etmeyin, can yeleklerini giyin, güverteye çıkın veya olduğunuz yerde bekleyin şeklinde yönlendirici bir şey yok. Yani kaptan, anlıyorum o anda çok şey meşgul, ama bu gemide ikinci kaptan da yok. Yani ikinci kaptanın en azından bu anonsları, yolcuyu düşünerek yönlendirici anonsların yapılıyor olması lazım. Biz duyamadık. Belki
3: duyamadık. Söyleyen de yok.
0: Görüntüler de yok.
5: Mürettebat sayısı kural olarak nasıldır? Mesela havacılıkta her 50 yolcuya bir host veya hostes düşer. İşte diyelim ki normal dar gövdeli uçaklar 189 kişidir. Uçak doluysa 4 host veya hostes olur. Bir de kaptanla efe olur. Yani 6 kişi olur. Buradaki 9 kişi veya 8 kişilik mürettebat
2: normal mi?
5: Yani neye göre belirlenmiş?
0: Gemilere devlet, bayrak devleti, minimum safe manning dediğimiz gemi adamı asgari donatım belgesi verir. O geminin kaç tane seyrine izin verildiği bölgede kaç gemi adamına ihtiyacı olduğunu gösterir o.
2: Minimum
5: yolcudan bağımsız.
0: Minimum. Yani onun üzerine çıkabilir.
2: Çıkabilir.
0: Çıkabilirsiniz. Evet.
3: Bu gemi için yani dolayısıyla burada engellenebilir değil mi hocam? Yani 10 dakikalık süre var, onu anlamaya çalışıyoruz. 10 dakika süre içerisinde gerekli müdahale yapılsaydı, can yelekleri alınsaydı, can yeleksiz kimse kalmayacaktı. Herkes geminin üstüne çıkacaktı. Feribotun üstüne çıkacaktı.
2: O 20 kayıp da olmayacaktı.
3: Yani bu süre yani 10 dakikalık bir sürede bunu çözebilirler.
1: Güverteye çıkmış olsalardı en kötü ihtimalle denize atarlardı. Evet,
3: onu diyorlar zaten. Kaptan arkadaşım yazmış ya, hava da güzel diyor. Can yelekleri giyip niye suya atlamaları söylenmedi ama orada inisiyatif alamamışlar sizin dediğiniz yani
1: bu,
3: gibi.
1: Bu kaza demek ki Aralık ayında, Ocak ayında falan burada olmuş olsaydı insanlar donarak ölecekti yani.
5: Gece olduğunu düşünün, çok daha zor.
0: Evet. Karambol olacak.
5: Tabii.
3: Burada kaptan erken terk ediyor değil mi? Yani bir de böyle bir
0: öyle diyorlar, bilmiyorum. Şu konuya dikkat,
3: spekülasyon bunlar.
0: Bir konuya izninizle dikkat çekmek isterim. Mesela Sayın Bakan da söyledi. Dedi ki hava şartları iyiydi. Demek ki burada rüzgar durumuna bakılıyor ama dalga durumuna bakılmıyor. Ölü dalga var mesela. Halbuki denizciliğe yönelik hava raporlarında rüzgarın yanında dalga boyu yüksekliği de verilir. Ona da bakmak lazım. Demek ki bu atlanıyor. Rüzgara bakıyor, aa rüzgar yok, o ne güzel, deniz güzeldir şeyi doğuyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Ölü dalga var mı? Bir gün öncesinde o bölgede fırtına esmiş mi? Kuvvetli rüzgar esmiş mi? Onun kalıntısı dalgalar olabilir. O anda belki rüzgar yoktur ama önceden kalan dalgalar olabilir. Onlar da tehlikeli olabilir. Dolayısıyla denizcilerimizin ve liman başkanlıklarımızın buradan bir hatırlatma yapmış olalım. Sadece o andaki rüzgar durumuna değil, ölü dalga olabileceğine sabah katarak, önceki günün rüzgar durumuna da bakarak,
3: bir gün önceye de bakacak.
0: Bir gün önceye de bakarak bu liman çıkış izinleri
4: bir
0: konusunda
4: bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Yani aslında biz hep kaptanı suçluyoruz ama aslında kaptan elinden geleni yapmış gibi bir şey var.
0: Suçlamıyoruz biz.
4: Yani dönüş yapmak istiyor aslında. Dediğiniz gibi dalgalar çok etkili olduğu için, eve hesaplayamadığı için, yani hızla dönüş yaptığı için ters döndüğünü iddia edenler
3: var. Ama Bercan hızla dönüş yapsa da demeli ki ya burnu kırıldı diyor ifadesinde. Geminin önü kırıldı diyor. Yani tedbiren insanlara demelisiniz ki anons yani yok ya, işte can yeleklerinizi giyin, olağanüstü bir durum var. Bunu söylemelisiniz.
1: Ayrıca bakın, o şeyleri bot muydu ne diyorsun?
0: Can sallarını
1: mesela ben mi atacağım onu yolcu olarak? Ben onun ne olduğunu bile ilk defa hayatımda şimdi gördüm.

0: Otomatik mi düşer onlar?
1: Yani onu alıp gemi battıktan sonra otomatik çıkar.
0: Otomatik çıkar yani, değil
1: ama onlar da açılmamış.
2: Açılmamış evet.
1: Orada nasıl oluyor bu?
3: Bir de konu şu. Yani
4: ihmaller zinciri var zaten.
3: İhmaller zinciri ama sayın kaptanla
1: en temel şey bu.
3: Sayın kaptanla da konuşuyoruz. Şöyle bir durum da var. Şimdi gemi bir problem oluştuğunu düşünseler bile ya hep diyorlar ya hocam örneği öyle veriyorum. Hastaneye gidiyor adam kanser işte şeyi için tetkik yaptıracak. Boş boşuna para verdik bir şey çıkmadı diyor. Şimdi yani bu öyle bir durum olabiliyor. Adam dese ki orada ben biraz sıkıntılı bugün bir deniz var görüyorum falan. Hocamın da dediği gibi belki yolcular diretecek. Ya işimiz var, gücümüz var, Türkiye'ye gideceğiz. Bir de hani ticari bir faaliyet ama sizin dediğiniz gibi uçaklarda nasıl buna çok dikkat ediliyorsa ufakta en ufak bir aksilik olsa uçakta kaldırmıyorlar uçağı. Adamı tuvaletin, bağırsa kaldırmıyorlar.
0: Tuvaletin, suyu uçakta aksın, sorunlu bir kaldırmıyor.
3: Yolcu olsa kaldırmıyorlar. Gemicilikte de bununla ilgili artık kuralların çok sıkı. Siz ne dediniz? Kanla yazılıyor dediniz evet. Değil mi bunlar? Yani çok sıkı uygulanması
4: gerekiyor. Zaten ona yönelik eleştiriler de var o anlamda. Yani özellikle mesela işte sivil havacılığın desteklendiği ama sivil denizciliğin ihmal edildiği yönünde iddialara ne diyorsunuz hocam?
2: Denizcilik aslında havacılığı takip eder. Emniyet kültürü bakımında da demin bahsettiğim o Tenerife Havalimanı kazasından sonra. Şimdi mesela biz belki kaptanı çok suçlar gibi görünüyoruz ama suçlama kültüründen de uzak durmak lazım. Tabii, kök tabii. Nedenlerin üzerinde evet, durmak lazım. Yani. Nedenlerden kişileri hedef almak yerine kazanın tabii. Gerçek nedenleri üzerine odaklanmak lazım. Kişileri hedef almamak lazım. O zaman suçlama kültürüne giriyoruz.
5: Tabii, tabii,
2: daha sonraki tabii. Kazaları önleme konusunda bu sistem başarısız yani, oldu.
4: Şimdi burada kimi suçlayacağız yani?
1: Dalga mı suçlayalım? Deniz mi suçlayalım? Adam gemisinin yanındaki o şeylerin hiçbirisi çalışmamış. Gemi hareket kaza geçirdiği an gemisini terk edip gitmiş bir anons bile yapmamış. Bu apaçık bir insanın ihmalinden yani kaynaklanan
4: böyle bir gemiye,
1: şey.
4: Böyle bir kaptana izin veren yapıyı suçlamak ya lazım, bulmak lazım.
1: Kazanın olduğu yer bakın biraz önce yani ne
4: verilmese
1: dediler?
4: Verilmese bu adam çalışamayacak.
1: Kazanın olduğu
4: izin verilmese bu yolcu gemisi burada seyahat edemeyecek.
1: Mümkün mü Bercan? Allah aşkına insanlar diyor ki biz kıyıdan gördük. Dört deniz mili zaten yani. Karşıdan biz gözlerimizle geminin batmaya başladığını, gemiden bir şeyler atıldığını gözlerimizle gördük. İnsanın gözüyle, kıyıdan gözüyle görebileceği kadar yakın bir mesafede sen nasıl o süratle gittin yani? Hiç mi hesap sorulmayacak? Elbette ki bu en az 8 kişinin
4: ölü
1: katili yani.
4: Diyor mesela, ölü kusura bakmasınlar diyor, yani. Gözle
1: mürettebat da, eğer mürettebat da yani şimdi pilot olabilmek için pilot olabilmek için eğitimden geçiyorsun, kaptan olmak için Honduras'tan alıyorsun, yeterli olmuş, onu anladık. Peki hostes olmak için çok ciddi bir eğitimden geçmiyor musun? Bu mürettebat kim acaba? Ne eğitimden geçti? Bir can yeleği bile insanlara verebilecek kadar bilgi sahibi değilmiş. Sokaktan geçenin böyle bir uluslararası taşımacılık yapıyor ya. Bir devletten başka bir devlete gidiyor.
3: Doğru.
1: Yani canımız yanmış, insanlarımız ölmüş. Muhtemelen 20 insanımız da şu anda suyun altında ve bir daha da çıkartılamayacak. O sebeple sordum yani. Bu gemi çıkacak mı? Eğer orada bu şekilde hayat kaybetti, bu şekilde can verdilerse biz o naaşlarına bile ulaşamayacağız.
5: Yok,
1: ve hiç kimse suçlu değil. Yok. Kaptan suçlu değil, gemi suçlu değil. Su mu suçlu yani? Kim suçlu burada?
5: Şimdi naaşlarına ulaşılır. Yani o sistem o naaşları teker teker sabırla kese kese alıp çıkarıyor. Onda sıkıntı olmaz. Burada ince nokta şu. Bu tür olaylarda İsviçre peyniri dediğimiz şey vardır. Yani ya bu normal şartlarda işte hafif rüzgar varsa bir gün önce fırtına çıkmış katamaran tipi bir diyelim ki yolcu gemisi sefere çıkmaması lazım. İşte orada birisi atlamış. Ya liman mı durduracaktı, kaptan mı durduracaktı? Yani olaylar zaten arka arkaya o yapılması gerekenler yapılmadığı için kazalar oluyor. Ve buradaki kök nedendirikleri de o kaza kırım inceleme heyeti bakacak. Mesela belki şöyle bir kural gelecek daha sonra. İşte şu şiddetteki rüzgarın olduğu günlerden 24 saat sonra katamaran tipi diyelim ki işte gemiler sefere çıkarılabilir. Yani böyle kurallar konulduğu zaman ancak bazı şeyleri kontrol altına alabilirsiniz. Kaptan böyle bir şeyle belki ilk defa karşılaşıyor. Ne kadar tecrübeli bilmiyoruz. Mürettebat niye devreye giremedi? Yani belki de o sırada öyle bir panik havası esti ki içeride.
1: Ama komutanım Allah aşkına
0: biz
1: denizciliği hayatında ilk defa olan bir millet miyiz? Dört tarafımız denizlerle çevrili bir Çaka Bey'den beri evet. Denizcilik evet. Yapan bir millet
3: ama denizci değiliz.
5: Yok, işte bir şeyler olmuş. Onun
4: yani ama Deniz Bakanlığımız yok. Şimdi yani külahı önümüze koymamız lazım.
3: Haklısınız. Yani şey için söylemiyorum. Tabii ki bize ne tek yapacak nedenle, o adam o işi taşıyorsa yolcu

0: sorumluluğu taşıyacak o.
1: Yani tek nedenle yoksa... tek sonuçla işin içinden çıkamıyoruz. Yani burada bir hatalar zinciri var. Yani evet, var. Siyasi kararlar var. Diyelim Ulaştırma Bakanlığı izin verse bile böyle bir şirketin sahibinin ya bu gemiyle burada ben yolculuk yapmamalıyım. İnsanların hayatını tehlikeye atmamalıyım. Olası binde bir risk için bile mesela o riski almaması lazım. Yani o kültür de yok. Kaptan sorumlu diyoruz. Honduras'tan belge almış. Buna kim kaptanlık izni vermiyor? Yani suçluysa bu suça onay verenler var demek. Yani liman var, bakanlık var. Ulaştırma Bakanı her şey sorgulanıyor.
0: Hakikaten
1: şimdi.
0: Ya, Honduras'tan kimseyi suçlamak için söylemiyoruz ama.
2: Nedir? Gitti mi Honduras'a? Gitmedi. Baklar yok. Gönderdi. Postayla gönderdi yani.
1: Mürettebat yetersiz. Kaptan yetersiz. Bak, gemi
2: Honduras'a
1: yetersiz.
2: Honduras'a gidecek. İşte hocam, İstanbul'dan almıyordu Honduras'tan.
3: Hocamın yani, söylediği İsviçre peyniri de o. Bir olayın gerçekleşmesi için pek çok delikten geçebiliyor olması evet. lazım. Hepsinden geçebilmiş çok nadirdir. Hocam tabii havacılıktan geldiği için onun yaklaşımı çok doğru. Yani kurallarla uğraşmamız lazım. Evet.
2: Yalnız neden komutanım burada? Bir şey demin o dedi ki şeyi alırız yani o naaşlar varsa evet. alırız dedi ama Melih Bey demin kaptanımıza sordu. Hayır dedi dışarıyı keser içeriye giremez dedi değil mi? O alet. 514
3: içeriye giremez dışarıdan.
2: Tamam içerideyse naaşları alamayacaklar.
4: Dışarıdan yavaş yavaş
3: kese kese gidip
4: salona alırlar. Yani benim daha önce gördüğüm olayda 1300 metredeki naaşlar alındıysa bu da alınır. Yani çünkü bir de şu var. Yani Allah kimseye böyle acı vermesin.
3: Amin. Çok
4: yani
3: zor.
4: Aileler için orada sizin bir naaşınız var. O naaşın bulunması bile bir nimet.
3: Çok
4: yani,
3: büyük bir nimet.
4: Bir cenaze töreni elbette. Olacak. Nereye gömdüğünü bilecek. Değilse denizde, Akdeniz'de nerede olduğu belli olmayan insanı manen şey yapar. Biraz tabii rahatsız ki. Eden bir durum ki ben hemen şeye gideyim. 1996 yılında 8 Ekim'de bir F-16 düşmüştü. Pilotun birisi paraşüt atladı, diğeri atlayamadı çeşitli nedenlerle. O şimdi deniz orada duruyor. Mesela bu aileye her zaman rahatsız etmiştir ve her zaman ara ara gündeme gelir. 30 yıl üzerinden geçmiş bakın. Benim de çok sevdiğim bir abimdi. Yani bu tür kazalarda bu tür teknolojinin olması da ayrı bir nimet. İnşallah naaşlara da ulaşılır. Belki de birkaç kişi de kurtulmuştur. Yani sahillere gitmiştir de haberimiz yok.
0: İnşallah oğlum. Yani İnşallah. Öyle bir haber İnşallah. De gelir tabii ki. Evet. Kazalardan sonra tabii ki bu tedbirler konuşuluyor ama yapacak bir şey yok. Bunu konuşacağız yani. Tedbirleri işlek bir şekilde. İstanbul'da evet. da Murat bir sürü tekne gidiyor geliyor sağa sola. Mesela yarın bir şey olmalı bununla ilgili anlatabiliyor muyum?
5: Çok tedbirsiziz yani. Çok. Ben yani biraz öfkelendim ama.
0: Yok,
5: mesele evet. yani bizim toplum olarak çok tedbirsiz olmamız eminim gerçekten. Hani kaptan çok ihmalkar o çok belli. Ama kaptan orada bunu çok dikkatli bir şekilde daha yani sıkıntıyı gördüğü an yolcuları uyarmaya kalksa yolcuların buna bu tedbirli davranacaklarına da şüpheliyim yani. Yani kendi milletimizi tanıdığım için söylüyorum. Ben kaptan de o yüzden, merak etme sen işte, yola devam et falan diyecek insanlar.
1: Ben de o yüzden olur. diyorum ki yani kaptan suçlu olabilir şey olabilir. Yani milletimiz en iyi tanıyan kim? Bizim kendi devlet yapımız tabii, olması lazım. Yani devletin bütün bunları öngörüp
0: İnisiyatife yer bırakmalı.
1: Temelden tedbir alması lazım. Yani bu
3: yaklaşımı olmalı.
1: Evet yani temelden tedbir alacağız.
3: Kişilerin inisiyatifine bırakılmaması
1: lazım. Kişilere, şirketlere evet. ona buna falan bir şey bırakmayacak.
2: Bakın Berkcan yani, Bey, Avrupa Birliği ortak ulaştırma politikasında şeyler var. 5 seneden eski yaşlı tırlar seri sefer yapamaz Avrupa
1: yapamaz,
2: Birliği
1: bitti.
2: İçinde. Bu katamaran daha önceden vurmuş, tamir görmüş, bilmem ne etmiş falan.
1: Tamir
2: bu,
1: edildiği yerin su aldığını
2: denizde
1: söylüyor.
2: Denizde seri sefere çıkmaması tamam, lazımdı.
5: Mayıs'ta işte adam içeri daha giriyor, altta su var diyor yani.
2: İşte yani olmuyor yani. Avrupa Birliği Türkiye'den tır çıksa Avrupa Birliği sokmuyor. Bu diyor ki 6 yaşında giremez diyor. 5 yaşından yaşlı
0: evet, olamaz. İnşallah güzel haberler gelir. Yani umudu yine i̇nşallah. De kaybetmemek
5: Allah'tan
0: gerekiyor.
5: Kesilmez.
0: Evet diyeceğimiz son bu. Bu akşam bize Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal'de katkı verdi. Çok sağ olun hocam.
5: Sağ olun.
0: Teşekkür
5: efendim.
0: Ederiz.
5: Çok güzel bir
0: bilgilerden ötürü. Son bir söyleyeceğiniz varsa hocam meslektaşlarınıza bu ya da bu noktada.
1: O şeye kaptana şeyi sorayım gitmeden önce. O diğer kaptan Marmaris'teki dedi ki ön tarafından darbe almıştı. Olmaması lazım diyor. Yani. Yani
5: darbe aldığında suyun diğer tarafa silah
3: geçmemesi perdelerden suyun geçmemesi gerekirdi. O iskele tüpteki hadi bir yerinden darbe aldı. O giren suyun diğer bölümlere
1: yani
3: geçmemesi
1: uygunsuz olduğuna mı
3: gerekir
1: diyor.
3: Şimdi su geçmez perdelerin kapıları vardır. O kapılar kapalı mıydı? Bu kapılar otomatik kapanır. Bu otomatik kapanma mekanizması çalışır durumda mıydı? Ve acaba bu dipte oluşan çatlak Titanic olayında olduğu gibi yandan yağdı ya hep derler.

0: baş taraftan çarpsaydı buzdağına Titanic batmayacaktı. Batmayacak. İskele alabandayla dönmüş ve bütün bordayı yarmış buzdağı. Burada da acaba dipte oluşan o patlak pek çok su geçmez bölgeyi etkileyecek şekilde geniş bir çatlağa yol açtı da bir anda bütün bölmelere mi doldu? O işte yarın dalacak olan,
1: yarın belli olacak,
0: ROV cihazı bununla ilgili görüntüleri mutlaka gönderecektir.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve E-Devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Bakanlıkça bütün kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasının temelini 3 Eylül'de atacaklarını belirterek, yeni terminal binasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona çıkarılacağını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Söz konusu havalimanında, havayolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, artan yolcu ve uçuş trafiğine cevap verecek, modern ve yüksek kapasiteli yeni bir terminal binası inşa edeceklerini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ehliyet sınavında yıllardır uygulanan sistem kaldırılıyor.
4: Artık aday sürücüler ehliyetlerini sabit parkurda değil, doğrudan akan trafikte alacaklar. Peki nasıl? Artık ehliyet sınavlarında ve ehliyet dönemleri içerisinde yapılan eğitimlerde aday sürücüler doğrudan trafiğe çıkacaklar. Park manevralarını yine trafiğin içerisinde, caddelerde, sokaklarda veya AVM'lerdeki park alanlarında yapmaya çalışacaklar. Ve yapılan değerlendirmeler sonucu kimlerin ehliyete hak kazanacağı işte tam da bu gerçek trafikte belli olacak.
3: İleri sürüş uzmanı Tülay Korkmaz yeni ehliyet sınav sistemiyle ilgili detayları paylaştı.
5: Artık trafikte, akan trafikte, gerçek trafikte, hatta çevre yollarına sokuyor ve sınav süresi 1 saate kadar uzuyor.
3: Yeni dönemde park uygulaması da değişiyor.
5: Park manevra testini de AVM otoparkları ve caddelerdeki otoparklar arasında yapıyor. Yani gerçek hayatta ehliyetini aldıktan sonra neler yaşayacaksa bu sürücüler, onu sınavdan önce test ederek sınav heyeti notunu verecek.
3: Direksiyon eğitimi ve sınav süresi de uzuyor.
5: Eğitim süreleri 24 saate uzatıldı ve bu süreç artık 3-4 aya yakın olabilir. Aileler korkmasınlar, rakam yükselebilir, maliyet yükselecek çünkü onların çocukları artık daha güvenli bir şekilde ehliyet alıp trafiğe dahil olacaklar.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: NASA'nın yeni gözü uzayda. Yeni nesil uzay teleskobuyla önemli bilimsel veriler toplanacak.
7: Milyarlarca galaksi, o milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek.
6: Evrenin atlasını çıkaracak teleskop görev yolculuğuna başladı. NASA'nın 4,3 milyar dolar değerindeki yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Hubble'dan 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip yeni nesil teleskop, daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntıyla evreni haritalandıracak. Bilim insanları yeni gezegenler keşfetmeyi, karanlık madde ve enerji de dahil olmak üzere astrofizikteki temel soruları yanıtlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumda gözlem yapacak. Uzay havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan teleskobun hedef

0: Denen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor. Teleskop, Uzay Ajansı'nın ilk kadın yöneticisi ve aynı zamanda ilk baş astronomu olan Nancy Grace'in adını taşıyor.
1: A Haber Radyo.
2: Sebep sonuç devam ediyor. İlk bölümde feribot faciasını konuştuk. Bu bölümde biraz dış politika konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te biliyorsunuz Kırgızistan'a gitti bugün. Önemli görüşmeleri olacak. En çok konuşulan konu da Murat Putin'le kuvvetle muhtemel görüşecekler.
3: Görüşecekler elbette.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün indi Bişkek'e, Kırgızistan'a.
3: Dombra'yla karşılandı.
2: Dombra'yla değil mi? Evet. Var mı biraz ses Samet aslında? Kırgızistan tabii. Menbaana gidildi bu işin yani.
3: Menbaana gidildi, evet.
4: Bizim NATO'da yaptığımız hazırlığın bir benzerini Kırgızistan'da bu zirve için yapmış. Aylardır hazırlanıyorlar.
2: Güzel hazırlandılar mı?
4: Düzenleniyor, evet.
2: Ne yiyorlar o tatlılar be? Bunların peksimetleri falan böyle. Bamur işleri çok şey değil mi meşhur Kırgızların? Dedi de. Öyle görkemli anlardan var mıydı? Bizimki kadar değil canım Bercan, sen de şimdi bizimki başka bir şey.
4: Güzel, onların da güzel.
2: Güzel, kendince güzel.
4: Gerçi sen pek sevmiyorsun. Türkmenistan şeyin var senin. Yazıların vardı, hatırlıyorum ben. Çok sessiz kent.
3: Otelin demiştim. İçine kapısından girerken o dombra çalıyorlar, uçaktan değil de.
2: Evet.
3: Karşılama sırası.
2: Karşılama var. Putin'le ne konuşacaklar Bercan?
4: Yani Türkiye'nin arabulucu olması gündemde Ukrayna Rusya arasındaki barışta, ateşkeste.
2: Bunlar nedir bu arada?
5: Ne güzel şeyler
2: bunlar. Pokemon'lar bunlar nelerdir? Evet. Putin'le görüşemediler. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Putin gelecekti buraya. Araya savaş girdi, başka şeyler girdi.
4: Biraz biz şu sıralar böyle Ukrayna'ya karşı da biraz böyle daha bir sert bir politika izliyoruz. Karadeniz'de gemilerimize yönelik saldırılar, evet, yoğunlaştı, artmaya başladı. Yani Şangay tabii önemli, şey anlamda önemli. Yani Türkiye'nin ağırlığı...
2: Hocam seni böyle alayım, şu görüntülerle biraz konuşalım. Görüntüler de kaçmasın bu arada. Şangay toplantısı tabii ki.
4: Bu ilk gün tabii, bugünkü şeyde zirve başlamadı tam resmi olarak. Göçebe oyunları vardı Bişkek'te. Hı hı. O yoğun böyle renkli görüntülere sahne oldu. Çok iyi karşılandı. Yani zirveye gene tabii Türkiye'nin ağırlığı, Erdoğan ağırlığı vuracak yani. Ağırlığı hissedilecek. Çünkü işte Ukrayna-Rusya savaşı gündemde. Şangay'ın tabii şöyle bir özelliği var. Yani sorunları çözmekten ziyade sorunları yönetme amaçlı kurulmuş bir örgüt. Yani 96'da kurulmuş. Yani ilişki mesela en sorunlu ülkeler bu Şangay'ın üyesi, işte Pakistan, Hindistan veya Çin, Hindistan kendi aralarında sınır şey sorunları var. Pakistan, Hindistan veya Kırgızistan, Tacikistan sorunlu ülkeler birbirleriyle, mesela çok büyük sorunları var ama bu örgütün üyeleri yani böyle sorunları çözelim mantığıyla hareket eden bir örgüt değil.
2: Yönetelim.
4: Yani, yönetelim. Sorunları işbirliklerini daha da derinleşmeden yönetelim kaygısı, ama Türkiye'nin tabii Türk Devletler Teşkilatı'nı kurması, Orta Asya'daki artan etkinliği, Kafkasya'daki etkinliği, küresel arenadaki etkinliği, bu zirvede de Türkiye'nin gözde ülke veya işte sorun çözücü, oyun kurucu rolünü daha da artırıyor.
2: Batı'ya en entegre içlerinde Türkiye.
4: Türkiye.
2: NATO'yla, işte AB kurumlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile.
4: Yani bütün zirvelerde katıldı Türkiye. Bir Hindistan'daki zirveye katılmamıştı. Onun dışındaki bütün zirvelerde Türkiye var. 2012'den beri sanırım gözlemci, diyalog, evet, üyesi.
3: Tabii Kırgızistan'ın itibarı açısından da son derece önemli. Orta Asya'nın en küçük devletlerinden, evet, bir tanesi. Böyle uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapıyor olması önemli.
4: Hem o anlamda hem de tam da böyle şeyin.
2: Güzel görüntüler var burada.
4: Çin'in Orta Asya'ya yani batıya yönelik açılımındaki mesele anahtar ülke. Kırgızistan'la mesela Doğu Türkistan üzerinden Kırgızistan, oradan Orta Asya, ondan sonra dünyaya açıyor. Yani İpek yolu, yol kuşak projesi anlamında da Çin için çok önemli. Çok
5: Ercan Bey, şeyi de hatırlatalım. 2 sene önce bizim bir tam üyeliğimiz mevzu bahis olmuştu, hatırlarsanız.
4: Evet.
5: Hindistan veto koymuştu.
4: Hindistan veto koydu.
5: Hindistan, evet. Pakistan. Yani
4: bir özelliği de zaten sorunlar çetrefilleşmesin diye Şangay İşbirliği Örgütü'nün oy birliği esası var. Evet. Yani bütün üyeler karar verdiğinde ancak bir karar alabiliyorsun.
5: NATO'da da öyle.
4: Öyle olduğu için de, evet, öyle olduğu için de mesela çok fazla şey çıkmıyor.
3: İlham Aliyev ile Paşinyan görüştü bu arada. o açıdan Azerbaycan Ermenistan görüşmesine de
1: bir bu hakikaten bu gösteri ama güzelmiş, ben bunu bilmiyorum.
4: Evet, bu doğru, göçebe çok... oyunları ülkeler öyle kendi şeylerle bayraklarla yürüyorlar. Yani bizim bu etnik etnospor şeyimize benziyor biraz, festivalimize benziyor.
3: Tabii bir ticari işbirliği örgütü aslında, askeri bir işbirliği örgütü değil. Onu da söyleyeyim.
5: Murat Bey, ilk başlangıçta Şangay Beşlisi'ydi. Aslında askeri bir teşkilat gibiydi. Biz NATO'yayken giremezdik diyorduk. Sonradan işbirliği gezdi. Suudi Arabistan girdi falan, büyüdü. Şimdi ekonomiye döndü. Evet. Asıl kuruluşu askeriydi yani ilk başta.
3: Ama
5: yani
3: şu anda Şangay... askeri niteliği yok. Askeri ittifak
5: yani
3: değil.
4: Evet, Özbekistan'ın katılımıyla 2001'de şeye dönüşüyor, Şangay İşbirliği Örgütü'ne, yani şeye, Şangay Beşlisi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne.
5: Altılı oldu.
4: 2017'de İran,
5: Suudi Arabistan.
4: 2021'de İran, 17'de Pakistan, Hindistan katılıyor. En son Belarus katıldı mesela, evet. İlginç bir şey 2024'te. Yani ona rağmen ama şey değil. Yani Rusya mesela işte askeri güvenlik performansıyla etkili. Çin işte ekonomik projeleriyle, yol yatırım ve ticaretiyle mesela ön planda. Hindistan Orta Asya'ya bize katkı sunma mantığıyla devrede. Türkiye daha başka, yani o Orta Asya'daki etkinliğiyle, siyasi ve stratejik etkinliği. Ama son dönemlerde diplomasideki mesela ağırlığı çok arttı Türkiye'nin. Bütün gözler tabii Türkiye'de. Yani Türkiye'siz Orta Asya'da Şangay İşbirliği Örgütü'yle oyun kurmak, denklem, denge kurma artık zor. Türkiye olmadan.
1: Ama bir türlü de bu hocam istendiği o etki işbirliği de sağlanmıyor bu Türkiye Cumhuriyetlerle. Hiçbir zaman olmuyor. Niye olmuyor?
5: Hayır, zaten sadece Türkiye Cumhuriyetler yok. Dediğim gibi işte Hindistan.
1: Yok, Şangay açısından demiyorum. Türkiye Cumhuriyetler niye olmuyor tam böyle bir şey?
5: Daha vakit ister. Yani onlar bu 70 sene 80 sene komünist idaresinde.
6: Ortadoğu neyse Türkistan'da evet, öyle.
1: Öyle değil mi hocam? Öyle, yani öyle. Bunu söyleyelim biraz.
4: Şey. Yani Mekke Paktı'ndaki gibi Türkiye güçlendikçe, yükseldikçe etrafındaki o tarihsel veya işte diyelim gönül coğrafyası Türkiye'ye doğru kaymaya başlıyor.
5: Yani 800 sene Avrupa da yapamadı bunu. Ne iki dünya savaşında kendi kendini perişan olduktan sonra yaptılar. Anladım. Allah'a şükür Orta Asya'da böyle bir şey olmadı yani, büyük savaşlar falan. Onun için de aşama aşama yavaş yavaş gidiyor yani.
3: Yani Arap Birliği diye bir şey var. Arapların arasındaki birlik sağlanabilmiş değil. Evet. Türk dünyasındaki bir işbirliği çok daha yakın bir dönemde daha başlamış durumda ve arada husumet yok. Çok az yani, Özbekistan'da işte Kırgızistan arasındaki Oş, Fergana Vadisi, Andijan olayları gibi bir takım şeyler oldu. Ama genel olarak Türk dünyası arasında problemli bir şey çok fazla olmadı şimdiye kadar.
5: Ama devlet yapıları
1: problem de yok, işbirliği de yok.
3: İşbirliği yani. De yok.
5: Hayır, şöyle eski değil. Yani eskiden gelen bir devlet geleneği olmadıkları için Hanlıklar ve Rus idaresi daha yeni bağımsızlık kazandılar. Daha yeni iktisadi entegrasyon olacak.
1: Bir de geçmiş dönemde olumsuz hafızalarda şeyler de var yani.
5: Tabii.
1: Burada bir takım maceraperestler gidip oralarda...
5: Özellikle Özbekistan bize 30 sene küstü. Bir takım da olabilir.
1: Yani, onu da kabul etmek gerekiyor.
3: Bir. Çünkü Özbekistan korkunç bir diktatörlükle yönetiliyordu yani İslam Kerimoğlu döneminde. Müthiş bir diktatörlük vardı. Bütün muhalifler yurt dışında yaşıyordu zaten. Demokratik Erk Partisi'nin lideri ki Muhammed Salih, o da yıllarca Türkiye'de yaşamak zorunda kaldı.
1: Öyle deme, çok
3: muhtemelen hala Türkiye'de yani. Ama Şevket Mirziyoyev sonrasında Özbekistan'daki durum değişti. Iyi. Yani o diktatör öldükten sonra değişti. Gerçekte bu Türkiye'nin Özbekistan'a karşı tavır koymasının haklı gerekçeleri vardı yani.
5: Vallahi biz Türkiye'de TİKA'yla toplantılar yapıyorduk, rekabet grubu burada olarak. Gürcistan bile katılıyordu, kendiliğinden gelmek istiyordu. Sırbistan bile gelmek istiyordu. Özbekistan'ı davet ediyordu, gelmiyordu. Bütün Türk devletleri geliyor. Moğolistan bile geliyordu. Kendi yani şey olaraktan. Gürcistan geliyor. Biz Türk'üz diye geliyor. Özbekler geliyor. 30 sene bayağı küstüler bize yani.
1: Ama gittiler. O bizimkiler de orada darbe marbe işlerine kalkıştı.
5: Biraz öyle karıştı.
1: Bizimkiler derken yani Türk olan Süleyman bazı Adelio isimler.
4: Ya tabii şunu unutmayalım. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ni, Demirel dönemindeki evet. O 90'lardaki mesela politika tamamen Amerika endeksi bir politikaydı. Ama şimdi Türkiye'nin izlediği politika daha özerk, daha özgün, daha...
1: Avrupa Birliği de el atıyor buralara. Von der Leyen buralarda geziyordu. Burasını biraz Rusya'nın arka bahçesi olarak görüp takım faaliyetler yürüttüklerini de biliyoruz. Bu arada
4: yani Orta Asya'nın şey anlamda hoşuna gidiyor. Yani, Pezeşkiyan da zirvede. Evet. Ama İran konusu pek gündeme gelmeyecek. Yani bir önceki mesela bir ay önce Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya gelmişlerdi. Gene Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri. Hiç İran konusu gündeme gelmedi. Gündeme gelmemesinin bir nedeni de yani İran'ın Körfez ülkelerine saldırması. Çünkü Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de mesela gözlemci ve diyalog üyesi ülke.

0: Uluslararası Platform'da Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci gündem maddesi Gazze.
1: Gazze.
0: Bu çok kıymetli bir şey.
1: Bir yani de kriz çözücü pozisyonda Rusya ile sen Ukrayna arasında, bu önemli yani Türkiye'nin.
2: Bir de Türkiye'nin aslında durumundan bahsetmek lazım. Şimdi Türkiye Batı dünyasındaki her türlü yapılanmanın içerisinde yer alabiliyor. Doğu dünyasında da her türlü yapılanmanın içinde yer alıyor. Şimdi Orta Doğu'da bir pakt kuruldu, onun içinde de yer alıyoruz. Herhalde böyle bir devlet yok.
1: Değil mi? Olmadığımız yok. Pakt yok.
2: Yani evet. Fransa'nın şimdi bu toplantıya katıldığını düşün. Öyle bir şey yok. Yani mekanizma ona izin vermiyor. Ama yani Türkiye'nin Çin, katılması şu veya bu şekilde garipsenmiyor.
3: Doğru. Yani Çin'in umudu bile Türkiye. Yani Çin öyle bir mesela Türkiye biçtiği rol hem orta koridor anlamında hem Orta Asya'nın mesela işte güvenliği anlamında Türkiye'nin oradaki o etkin rolü.
4: O yeni İpek yolu. Bir
3: hem de mesela işte Çin'in mesela iki önemli işte petrol ithal ettiği ülke var. Suudi Arabistan diyelim, İran. Körfez'deki o savaştan dolayı. İkisiyle de ilişkilerini mesela sürdürüyor. O anlamda gene Türkiye'nin ağırlığını kurtarıcı can simidi olarak görüyor.
1: Evet, bu Dombralı kısım Murat'ın söylediği. Evet. Ha böyle Dombra'yı bu Erdoğan'ın sözleri. Çok hoşlarına gitmiştir tabii canım. Ulusal şarkıları neredeyse bir güçlü bir devletin lideri bunu artık kullanıyor.
3: Yani bizim bize bizim anladığımızdan daha fazla değer biçiyorlar, veriyorlar Orta Asya devletleri.
1: Tabii canım, Türk devleti yani diyor, çok güçlü.
3: Türkiye'nin böyle öne çıkmasına inanılmaz bir gurur duyuyorlar.
1: Ama bence Kırgızlar da unuttular. Dombra'nın orijinali bu diye düşünüyorlardır bence artık. Değil mi? Çok meşhur etti. Çok güzel bir şarkıydı bu arada. Evet. Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi şimdi asıl, ama mevzu bu olacak herhalde. Dünyanın gözünü çevirdiği nokta bu. Yakın zamanda da Trump Putin'le bu bağlamda görüştü. Yani evet, zaten telefonu yürütüyorlar. İstihbarat servisleri gidiyor geliyor. Hocam, Ukrayna Savaşı'nı bitirecekler herhalde artık, değil mi? Nedir? Sürdürülemiyor mu artık?
4: Evet. Çok sertleşti. İki taraf için de yani artık hani rölantide gitmiyor. İki tarafta bayağı zarar verdirtiyorlar birbirlerine. 4,5 senedir olmayan şey yeni oldu. Bakın, Rusya dünyanın en büyük petrol ihracatlarından biri, geçen hafta benzin ithal etmeye başladı.
1: Sıkıntı çektiler benzin.
4: Çünkü rafinerileri vurdu o şeyler. SİHA'lar, İHA'lar, rafinerililer imha oldu. Benzin ithal ediyor. Rusya da çok zora girdi. Rusya artık savaşacak da asker bulamıyor. Ukrayna zaten perişan oldu. Onu İngiltere, Almanya, aman Rusya zayıflasın diye silah veriyorlar, para verip gazı veriyorlar. Zaten Ukrayna'yı mahvettiler. Ama Rusya'da artık dayanacak gücü yok yani. Trump öyle ortada değil de Ukrayna'dan lehine koysa ağırlığını, Rusya daha da kötü durumda olacak. Savaşı sürdüremeyecek yani.
3: Uğur Hocam, bir de şey var. Petrol rafinerilerini vurması şeyin de Amerika'nın da işlerini bozuyor. Yani Kazakistan petrolü mesela işte Rusya'dan Novorossiysk limanı üzerinden mesela Karadeniz'de. Evet. Oradan mesela ihraç ediliyor. İşte Exxon Mobil, Chevron'un falan mesela büyük Amerikan şirketlerinin anlaşmalı olduğu mesela şey, Orta Asya petrolü de gene oradan gönderiliyor. Ukrayna demiş ki mesela bu limanları vurmayacaksın. Yani Karadeniz kıyısındaki rafinerileri vurma ama iç kesimlerdekileri vurabilirsin şekilde öyle bir anlaşmaya vardıkları da söyleniyor Ukrayna Amerika'nın.
1: Böyle çizince Mercan, kırmızı taraf Şangay İşbirliği üyesi. Evet. NATO'ya sanki şey gibi, hani askeri olarak karşılaştırılıyor gibi ama tabii ki o bağlamda bir...
4: Yani Varşova Paktı'nın yerini almadı bu.
1: Almadı.
4: Almadı.
3: Biraz zor tabii yani şurada. Kırgızistan'ın önemi mesela şuradan, yani Çin'in batıya açılan kapısı Doğu Türkistan var. Ondan sonra Kırgızistan, yani şuradan önlemi aldığı zaman mesela diyelim, önlemi aldı Çin'in bir işte bu Çin denizinden, Malakka boğazından dünya açılması var. Bir de Kuzey Buz Denizi'nden, bir de Orta Asya'dan. Yani bu yolları kapattığınızda işte Pakistan var, işte Myanmar falan üzerinden açılabiliyor da, ama en önemli kozu bu Çin'in. Çünkü diğer deniz yollarını Amerika kontrol ediyor. Amerika'nın kontrolünde ve güdümünde olan yerler. Ama şu bölge Trans-Hazar hattı deniliyor. Amerika nüfuz etmediği bir bölgeydi.
2: Yani ama Çin buradan mesela etmek isteseydi, evet,
3: tek kuşak yolunu mesela bu o yüzden buradan planlamıştı.
1: Amerika çok önemsemiyor belki de o kadar.
2: Amerika başka, yani Çin'in can damarlarını kesmek gibi ABD'nin niyeti
3: işte yok işte.
2: Kontrol
3: ama,
2: etmek istiyor.
3: Ama kontrol işte, evet. Buraya kontrol edemiyordu. Şimdi buradaki ağırlığını Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye sayesinde ve İran üzerinde mesela Hazar bölgesinin doğusuna ve batısına mesela nüfuz edebilirse, dediği gibi Çin'i denetleyebilir, kontrol edebilir, bir şeylere mesela yönlendirmede eli güçlü olur.
1: Bence Rusya üzerinden Trump çok sıkıştırıyor Çin'i. Yani

0: bayağı Putin'e destek atıyor. Hocanın dediği evet. gibi ağırlığını evet. Ukrayna'da koymuş olsa bütün dengeleri değiştirecek. Tabii. İçeride kavga etmek pahasına. Ama
1: Ukrayna savaşı bakın çok biteceğe benzemiyor.
0: Öyle mi hocam?
1: Tabii birincisi orada Birinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüze benzer bir cepheleşme var. Yani resmen cephede savaş devam ediyor. 4-5 yıldan bahsetti. Yani 5 yıl sürmez. Birinci Dünya Savaşı bile 4 yıl sürdü. Şimdi orada Rusya'nın hala cephedeki üstünlüğü devam ediyor. Rusya'nın konvansiyonel silah üretme kapasitesi biraz böyle modernize de edildi. Ona göre ekonominin çarkları ayarlandı ve şu anda Ukrayna'nın Rusya'yı tam manasıyla durdurması mümkün değil. O cephede Ukrayna'nın askeri yetmez ama Rusya'nın da askeri yetmiyor. Fakat cephede normalde diyelim ki günlük ilerleme hızı Rusların 2 kilometre olacaksa şu anda 300 metre 400 metre ancak ilerliyorlar. O hız yavaş olduğu için
0: Batı cephesinde değişen bir şey yok yani. Yok.
1: Şimdi burada şeyi görmemiz lazım. Dronların etkisini bakın. İşte drone savaşı. Yani dronlarla ilgili savaş belki de yani gelecekte Ukrayna savaşı bu açıdan kilit bir savaş olarak gösterilecek. Veya İran'ın da kamikaze dronları kullanması çok önemli. Dronlar böyle kaplumbağa gibi yavaş yavaş gidiyor ve vuramadığı yer yok. Yani rafinerileri vuruyor, lojistik merkezleri vuruyor. Koskoca Rusya'nın bu devasa coğrafyasında bile Ukrayna nispeten çok küçük bir ülke, etkisi çok büyük saldırılar yapıyor. Şimdi bu saldırıların arkasında mutlaka Avrupa ülkelerinin desteği var ama başlangıçta ABD'nin de desteği vardı. Şimdi son zamanlarda İngiltere hala bir numaralı Ukrayna'nın destekçisi. Yani İngiltere bu savaş bitti demeden bitmez diyebiliriz.
2: Ama
1: çünkü
2: Rusya'da ne yapıyor? Nükleer silah atmakla tehdit ediyor. Atamaz, ayrı mesele. Ben şimdi, de kabul etmiyorum ama Trump'la direkt hedef alıyor artık.
0: O yüzden gündeme geldi zaten. Tabii. Savaş bitmemesi üzerine köpeği canından pireler bezdirilmiş. Drone saldırıları. Değil mi hocam? Aynen. O da Londra'ya vuracağım artık adam diyor. Tabii. Canımı
1: ama şimdi
0: diyor.
1: Bakın ABD ne diyor? Normalde Rusların attığı balistik füzeleri Ukrayna durduramıyor. Niye durduramıyor? Elinde Patriot sistemleri yok. Orta Doğu'da yaşanan bu denklem aynı şekilde Ukrayna'da da yaşanıyor. Ama eskiden Patriot'lar falan biraz veriliyordu. Şu an hiç verilmiyor.
3: Veremiyor,
1: o zaman
3: evet.
1: Ukrayna dedi ki ya bana teknolojisini ver şunun hani
3: ben üreteyim.
1: En azından lisans altında ben bunu üreteyim dedi. Trump önce evet dedi sonra hayır dedi. Çünkü onu vermek yani kendi teknoloji transferi kurallarına göre ITAR'a aykırı falan. Ama İngiltere'ye baktığımızda uçaklardan özellikle atılan Storm Shadow füzeleri var. Havadan uzun menzilli füzeler. Onların üretim yetkisini Ukrayna'ya verdi. Yani teknoloji transferi yaptı. İngiltere ile ABD'nin bu savaşa bakışı çok farklı. Zaten Moskova'yı da en fazla kızdıran bu. Ya sen bir arkasından çekil diyor Ukrayna'nın. Ama zaten bu savaşın ana çıkma nedeni İngiltere'nin izlediği tabii, politika.
2: Boris Johnson.
3: İşte orada İngiltere'nin anlamadığı şu hocam. Yani şimdi bir Rusya'nın çözülüşünü hatırlayalım SSCB. Yani ilk mesela evet. küresel güç anlamında mesela merkez ülke, ikinci merkez ülkeydi. Çökünce işte Doğu Avrupa, Orta Asya, Balkanlar yeniden şekillendi. Şimdi benzer bir sürecin yeni Amerika için yaşandığını söylüyor analistler. Yani gene küresel sistem en güçlü ülkesi, merkez ülke Amerika bir hegemonik değişime karar vermiş durumda. O hegemonik çözülmenin faturasını, bedelini şimdi en çok yaşayanlar yani BK kaygısı, güvenlik mimarilerinin çökmesi anlamında Avrupa ile Orta Doğu ülkeleri. Yani şimdi Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor işte Mekke paktı diyoruz Türkiye önderliğinde. Avrupa'da da benzer bir arayış var. Bir yeni bir güvenlik, BK kaygısı bir şey oluşturur ama bunun nedeni Amerika'nın tavır değiştirmesi. Amerika bu tavrı değiştirirken de bence bana göre Rusya ile koordineli gidiyor.
0: Bence de.
3: Çin'de zaten kendi güdümünde. Çin zaten kontrol edebildiği bir güç. Yani orada bir sorun yaşamıyor Çin'de.
0: Boşuna demiyor Amerika'daki demokratlar Trump'ı Ruslar evet, yani seçtirdi diyor. O paranoya şey seviyesine varmış durumda.
3: Yani
0: tavan
3: Ukrayna'da Rusya'nın yaşadığını şimdi Amerika İran'da yaşıyor. Onun için birbirlerine yardım ediyor. Ama Amerika'nın bir avantajı var. Rusya gibi Ukrayna'da bir kara harekatına girmişti mesela Rusya. Amerika İran'da girmediği için şimdi onun avantajını yaşıyor
2: tabii,
3: aslında.
2: Tabii topu topu 18 tane tabut
3: evet,
2: gitti.
3: Politika değişikliğine gidebilir.
2: Rusya'da asker yani, kalmadı
3: ekonomik
2: ya.
3: Ama Rusya'nın işi daha zor. Yani hocamın dediği gibi bu Rusya-Ukrayna meselesi biraz daha su kaldırır yani.
1: Meryem Bey sizin söylediğiniz var ya, geçen hafta CIA'nin direktörü gitti Moskova'ya.
0: Evet.
3: 8,5 saat
1: orada
3: görüştüler.
1: Ne

0: Konuşulduğu biraz böyle çok şey var, net değil. Hatta Putin'le Pezeşkiyan'ın işte bu zirvede olası İran'la ABD arasındaki barışa yönelik bir şey yapması gerektiği. Daha önce aslında Alaska'da Putin'le Trump bir araya geldiğinde de Ukrayna'daki barışı konuştular ama Trump ondan sonrasını getiremedi. Çünkü
1: daha doğrusu barışı konuşmadılar. Ukrayna'yı nasıl parselleyeceğiz? Üstünü bir aldı, diyelim. Altını bir aldı.
0: Tamam, barış diyeceğiz. Ne diyeceğiz ona? Şimdi de benzer bir şey olacak ya, da.
2: Sen ama de bana İran'da yardım et diyor. Yani edecekti.
0: Putin'in beklentilerini Trump karşılayamadı çünkü Avrupa ülkeleri bir şekilde direnç gösteriyor ve Avrupa ülkelerinin de savunma sanayilerinin üst noktaya taşınabilmesi için tekrar paraya ihtiyaçları var. Halktan vergileri toplayacaklar. İşte paraların aktarılmasında o zaman tehdit Rusya. İşte Ukrayna son sınır. Ukrayna geçilirse hepimiz biteriz. O nedenle Ukrayna'ya tam güç destek verelim. ABD ile Avrupa ülkelerinin tamamen farklı bir felsefi dayanışma kültürü var şurada. Şimdi aynı şeyi mesela ABD'nin İran'la olan savaşı şeyi Avrupa ülkelerini çok ilgilendirmiyor. Orada da bir yol ayrımı var. Bakalım.
3: Trump da diyor ben Ukrayna'da beni ilgilendirmiyor diyor. İran Murat'ın aynen. konusu tabii. Orası da durdu. Ne oldu bu Ukrayna Rusya yani
2: burada,
3: krizi gibi?
2: Burada İsrail faktörü de var. İsrail de Amerika'nın eski güvenlik sisteminde yer aldığı için onlar da kaygı duyuyor şimdi. Yani Avrupa gibi. Şimdi Amerika artık İsrail'e şey güvencesi vermiyor. Yani ben senin işte güvenliğini sağlayacağım, temin edeceğim artık yok. Yani bugün bile mesela muhalefet liderlerinden Bennett'in bir açıklaması var. Biz Amerika'daki imajımız soykırımcı ve bebek katili diye geçiyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Amerika'nın yani sadece İsrail'e değil Kanada'ya bakışı, İngiltere'ye, Avrupa'ya herkese bakışı değişmiş durumda.
3: Trump seçildiği gün bunu söylüyorduk Bercan. Çok iyi niyetli olduğumuzu söylüyorlardı. Bunlar kopamaz birbirlerinden falan filan. Öyle bir şey yok. İsrail'den pekala da kopar. Trump bambaşka bir perspektif izliyordu. Hani bu dile getirildiğinde hayır canım böyle gelmiş böyle gider. Biz o insanoğlunun zaafı bu. Marx da bunu tanımlıyor. Yani içinde bulunduğu durumun sürekli olacağına dair bir şeyi var insanın. Yanlış
2: durumun
3: bilinci
2: değişmeyeceğini
3: mi vardı? Böyle bir şey
2: hesap
3: yok. Evet, demokrasi deneyimimiz de 70-80 yıllık bir şey dünya üzerinde. Belki bambaşka bir yere gidecek. İsrail'de bence...
0: Melih Bey şunu söylesek iyi olur gibi. ABD otomatikman İsrail'in yanında savaşa girecek diye bir kanun yok. Herhangi bir kural yok.
1: Şimdi bunu biliyoruz hocam. Trump döneminde bu kesin artık.
0: Bir aralarında bir savunma paktı yok. Ama ne var? Şimdi silah satışlarında İsrail'i kollayan bir yapı var. Deniyor ki, bir de kanun çıkarmışlar onunla ilgili olarak, nitelikli askeri üstünlüğünü İsrail'in korumak gerekiyor.
2: Yani, evet.
0: Diyelim ki F-35 İsrail'e 75 adet satıyor, Türkiye'ye satacakken vazgeçiyor. Gibi.
1: F-22 tamam, bir tek İsrail'e verdi, başka hiçbir
0: kimse. Kimseye vermedi. F-22'yi vermedi.
1: İsrail'e verme kararı aldı ama.
0: Ha, olabilir ama vermedi, hiç vermedi de. Ama hayır, burada İsrail'i kollayan bir yapı var. Ama otomatikman İsrail'in yanında savaşa girecek diye bir durum yok. Ama buna rağmen de sanki işte en son İsrail'in İran'la olan savaşında olduğu gibi veya işte beraber 28 Şubat'ta savaşa birlikte girdiler. Orada Trump'ın karar alırken izlediği dinamiklere baktığımızda sanki böyle bir pakt var yani.
4: Yani tarihin ve ülkelerin kırılma noktaları var.
3: Evet.
4: Şimdi mesela Rusya için Suriye'de bulunmak varoluşsal bir mesele gibi tabii anlatılıyordu. Akdeniz eğer oradan
1: tek
4: çıkarsa
1: tek müttefiki kalmıştı.
4: Akdeniz'de,
3: sıcak denizler şu.
4: Evet, evet, Akdeniz'de yani bütün Birinci Cihan Harbi'nin çıkma gerekçelerinden birisi olarak hepimize bu öğretildi değil mi? Sıcak denizlere çıkma arzusu falan. Şimdi Rusya açısından ne kadar kıymetli bir şeydi değil mi? Bir günde terk etti. Yani bir günde değişti. Ama o bir günde değişen tavrı, Esad'ı terk etme ve sonra da Suriye topraklarından bir şekilde neredeyse elimine edilme, çok küçük bir vaziyete düşme noktasına nasıl geldi? Bir süreç var. O süreç ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Artık kendisini taşıyamayacağı bir yük haline geldiğinde tavır değiştiriyor.
3: Tabii.
4: Biz ne gördük? Bir ay bile geçmeden Ahmet Şara Moskova'ya gitti ve Putin tarafına narlandı. Hı. Halbuki Rus Suriye'yi yakıp yıkan bütün hava saldırılarını düzenleyen Rusya'ydı. Değişebilir.
2: Ve en çok diyelim İslami örgütlere işte DAEŞ gibi en sert tepki gösteren
3: Ruslardı.
2: Rusya'ydı.
4: Rusya. Şimdi İsrail'de varoluş ABD açısından varoluşsal bir şey mi? Hayır, böyle bir şey değil. Yani 1948'de kurulduğu günden beri İsrail'in en büyük destekçisi ABD, doğru. Bütün Arap-İsrail savaşlarında Amerika Araplara karşı İsrail destekledi mi? Doğru. Ama bunun bir maliyet şeyi var. Yani ne mesela Türkiye 1948'lerin Türkiye'si? Eğer öyle olmuş olsaydı bugün Mekke Paktı'nın işte bir ilk toplantısı İstanbul'da bugün yapıldı.
1: Olmaz.
4: Yani Türkiye

0: Suudi Arabistan ve Pakistan gibi bir şey olabilir miydi 48'lerin Türkiye'sinde? 48'lerin Türkiye'sinin vizyonundan dolayı değil. Sadece vizyon meselesi değil. Güçle alakalı bir şey.
1: Pakistan yeni
0: bizim
1: gücümüz. Ya,
0: Pakistan zaten yeni kurulmuş, Hindistan'dan yeni ayrılmış. Yani o tarafta Suudi Arabistan dediğiniz topraklar 48'lerde daha petrol bile henüz ya bulundu.
2: Yeni yeniydi.
0: Yeni
2: yani.
0: Yeni girmiş. Evet. Daha Arap dünyası açısından bir şey bir
2: ve İngiltere şey fiilen idare
0: fiilen idare ediyor. Hı. Böyle bir coğrafyada 48'lerin tarihiyle, İsrail-ABD ilişkileriyle 2026 dünyasının ABD-İsrail ilişkileri arasında fark var. Çünkü coğrafya artık aynı değil. Doğal olarak ABD artık kendisi için taşınamaz bir yük haline geldiğini gördüğü an İsrail de terk edecek. Terk edecek çünkü tarih bunun örnekleriyle dolu.
2: Ama Murat Bey, Amerika içindeki o Yahudi lobisi var ya, Siyonist lobi. Yani adamları kanser gibi tutmuşlar yani.
0: Evet, kanser.
2: O 7 milyon, o 250 milyon Amerikalıyı vallahi idare ediyor.
3: Ama hocam
2: ediyor.
3: Amerika'daki durumu takip ediyorsunuz değil mi? Murat sözünü unutma. Artık yani İsrail taraftarları
2: buralarına geldi.
3: Öyle de işte İsrail taraftarları yani rezil konumda, hem ahlak üstünlüğü kaybetmiş durumda. Demokratlar bile numara yapıyorlar ama bütün üniversitelerde şurada burada benim tezime göre Trump'ı devirmek için bir İsrail karşıtlığı demokratların dilinde, eğer iktidara gelirse gene sahtekarca el altına onları destekleyecekler. Ama Trump ve Trump'tan ayrılanlar, onu protesto edenler falan, yani İsrail karşıtı değilsen kız vermiyorlar Amerika'da. Öyle bir ortam oluşmaya başlamış. Dolayısıyla kırılıyor yapı dediğiniz gibiydi. Evet. Yani New York Times
4: bir de artık
3: bile
4: kamufle ediyorlar mesela. Eskiden bir Siyonistim demekten övünürlerdi. Tabii. Şimdi biraz böyle İsrail'i hafif eleştirenler kendilerini artık liberal Siyonistim diye.
3: Aynen.
4: Kendilerini mesela meşrulaştırmaya çalışıyorlar.
3: New York Times yapıyor, gazeteleri, dergileri. Yani o kültürel şey üstünlüğünü, ahlaki moral üstünlüğünü hepsini kaybetmeye başladılar. Dünya yeni bir değişimin, evrimin.
4: Ama peşinde. Temelden bakınca bak şu var Ortadoğu'da. Yani Amerika ve İngiltere'nin paylaştığı bir Orta Doğu vardı. Yani enerji, petrol anlamında. Yani Amerika şey demiş, Suudi Arabistan'ın petrolleri benim, Irak'ın ve İran'ın petrolleri senin. Onu İngiltere'ye vermiştim. İngiltere'nin o kontrol ettiği bölgeler ve işte Filistin bölgesi, işte Lübnan bölgesi, Ürdün bölgesi, oralardan mesela artık İngilizlerin kontrol ettiği yapıları şimdi Amerika yavaş yavaş kendi güdümüne ve tekeline almaya başladı. Yani Irak işgali bunun işareti. Şimdi İran'a tekrar girmesi. Yani zamanında İngiltere'nin yapılandırdığı yerler buralar. Şimdi Suriye'de Büyük Suriye'ydi mesela. Evet. Yarısını Fransa aldı, yarısını İngiltere aldı. Filistin ve şey kısmını Ürdün kısmını İngiltere aldı Büyük Suriye'nin. Lübnan ve diğer bildiğim şimdiki Suriye kısmını da Fransa aldı. Şimdi ikisinden de Fransa parçası alıyor İngiltere. Onlardan da alıyor. İngilizlerin kontrol ettiği bölgelerden de şimdi onları sürüyor. Yani tamamen Amerika'nın böyle yeniden koordine ettiği, restore ettiği bir bölge var.
3: Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarının sebebi de bu değişim zaten, evet, hocam. Yani bir boşluk oluşuyor. O boşluğu Türkiye dolduruyor. Amerika, evet, Birleşik Devletleri ile bambaşka bir ilişki geliştiriyor. Bence
4: çünkü krize yol açıyor. Sürekli krize, kronik krize yani, ve yani çözülemiyor.
0: Korkularında haklı mı İsrail diye sorduğumuzda işte korkularında haklı. Çünkü bölgedeki daha ülkelerin korksun şeyi çok farklı artık. Daha bağımsız politika izleyebilecek bir noktaya pek çoğu geliyor. Suriye bunun ilk örneğiydi. Suudi Arabistan da bu konuda. Yani şimdi siz bağımsız politika izlemek gibi bir derdiniz olmasa savunma sanayinize %40'lara yerlilik oranını getirir misiniz? Suudi Arabistan şu anda %40'lara getirdi. Hı. 2030'larda %80'lere ulaştırmayı hedefliyor. Niçin bunu bir ülke yapar? Daha bağımsız siyaset üretme ihtiyacı hissettiği için yapar. Kimden bağımsız olacak? ABD'den daha bağımsız olacak. Neden? Çünkü görüyor. Yani İran saldırıları karşısında koskoca Suudi Arabistan kendini koruyamaz hale geldi. Patır patır neredeyse Cidde'ye kadar gelip vurdu değil mi? Hı. İran füzeleri düştü. Şimdi bu gerçeği
2: hala Yemen'de başı dertte.
0: Evet, başı dertte. Bu gerçeği gördükten sonra yani bir adam ancak gönüllü kölelik olması lazım. Gönüllü köle falan da değil Arap dünyasının hiçbirisi. Gönüllü olarak ABD'nin ya da İngiltere'nin kölesi değil. Gönüllü değil. Ama bir şimdiye kadar bir siyasi iktidar boşluğu vardı ve başka çareleri yoktu. Çünkü çevrelerinde onları destekleyebilecek, yanında durabilecek, sıkıntı anında ya bu da benim yanında durabilir diyebilecek kimseleri yok.
3: Yoktu, darbeyle şimdi gidiyorlardı
0: adamlar. Netanyahu Türkiye'yi tehdit ediyor. Suudi Arabistan basında haber çıkıyor. Türkiye'ye savaş açmaları halinde biz topyekün biz Türkiye'nin yanında savaşa gireriz diyor.
3: Tabii dün yani biraz unutmak gerekiyor artık. O dünün, evet, şeyleri, o dünyayı okumak falan değil. Arkadaşlar da soruyor Netanyahu dünyanın en büyük güvenlik sorunu mu diye. Sorunu yani. Evet. Da yok.
2: Yani Orta Doğu'nun en büyük güvenlik sorunu o kesin.
3: Dünyanın tabii, da bu anlamda.
2: Tabii Orta Doğu petrol ve doğalgaz şey olduğu için dolayısıyla dünyanın oluyor yani.
3: Evet, yani dünün o tezleriyle şu bu falan dünyayı anlamak mümkün değil. Türkiye'yi de anlamak mümkün değil.
0: Netanyahu, yani bugüne... Bennett de öyle. Hep

0: kendisi, hani kendisi bir varlık sorun.
1: Evet, bugüne varlığı baktığınızda yani, Türkiye'deki değişim sürecine bakıyorsunuz, ne kadar öncesiyle değerlendirebilirsiniz ki? Yepyeni bir dünya kuruluyor.
2: Yani bizdeki iç politika da bununla ilgili. Yani dış ve iç, artık küresel iç politika deniliyor. Yani
1: İçeride politika
2: ayrı
1: mı kaldı,
2: ayrı
1: Bercan
2: düşünmemek lazım.
1: Bercan, içeride politika mı kaldı? Ben bir politika yazarı olarak, yani
2: içerideki
1: senin
2: yeni,
1: için iş, sen dış politika yazarısın.
2: Yapılanması,
1: ben
2: evet,
1: iç politika yazarıyım. Benim için Murat, senin için de var mı yazacak malzeme,
0: yok bir şey, yani bir şey kaldı? Ayrım malzemeyi çok tüketti. Özgür Özel özellikle o kadar tüketti ki. Yani bazen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler, bir şeyler yazayım diyorum.
3: Kimse okumuyor bile.
0: Kimse okumuyor. Bir de Kemal Bey'e de haksızlık yapmak da istemiyorum. Yani en garibanları o kaldı içlerinde.
1: Hem en garibanları hem de Kemal Bey hakkında yıllardır, kaç yıldır? 2010. 16 yıldır yazdığımız şeyleri. Bakıyorum Yılmaz Özdil yazıyor, bilmem ne yazıyor. E bize niye kızdınız bunları yazdık diye. O yüzden acayip anlamsız geliyor Bercan. Bunları söylediğimiz için CHP'liler de kızdılar, öyle demeyin. Ya diyorduk ki işte bunlar böyle muhalefet, böyle muhalefet. Şimdi aynılarını söylüyorlar. O yüzden hiçbir kıymet harbiyesi yok. Dış politika daha güzel. Netanyahu'nun şu konuşmasını bir dinleyelim.
4: תסתכל מה רוצים אויבי ישראל, ארדואן אומר. נתניהו צריך ליפול. ובחיזבאללה, קאסם אומר, נתניהו צריך ליפול. למה הם אומרים את זה? כי הם מבינים שאם, סליחה על הביטוי, ביבי ג'ון הוא ביבי מג'נון. ואנחנו נקה בהם, אנחנו נשלים את המלאכה.
5: ולעומת זה,
4: הם יודעים, זה לא סתם הם יודעים, הם באמת מבינים שהאלטרנטיבה זה ממשלה רופסת, חלשה.
0: Mesela Naftali Bennett farklı bir şey mi söylüyor? Yani farklı mı?
6: Hayır. Zaten yani şey, iç siyasete
0: yani aynı. Aslında son, yani bu Netanyahu ile beraber ihtimaller dairesinde olan diğer iki lider de Türkiye karşıtlığı konusunda hiçbirlerinden farkları yok.
1: Yok.
0: Düşmanlık konusunda zaten diğer eski Genelkurmay Başkanı yani. Yani onların bu noktaya gelmiş olması, yani Türkiye bütün seçim çalışmalarının Türkiye karşıtlığı, Türkiye hangisi daha Türkiye düşmanı olduğunu ispatlarsa İsrailli seçmenin ona daha çok destek vereceğini söylüyor. Bu ne kadar büyük, ciddi bir paranoya haline gelmiş durumda. Bu ne kadar aslında zayıf ve korkular içerisinde yaşadıklarını gösteren çok temel bir kanıt. Bu çok kıymetli bir şey. Bence bunu gördüklerinde asıl Türkiye'de bazılarının durup, kardeşim biz Erdoğan'ı İsrail'e yardım etmekle suçladık, Gazze Savaşı'nda yok silah vermekle suçladık, yok petrol böyle ikircikli politika izliyor falan diyenler.
2: En son DEM Parti'den biri bile mesela, DEM Parti'den bir tanesi bile şey yaptı yani. Böyle.
0: Yani onlar ne diyorlar? Utanmalı yani.
1: Tırnak içinde İsrail, o İslamcı arkadaşlar ne söylüyorlar? O, bunlar böyle diyorlar.
0: Hala aynı şeyi. Saadet Partisi aynı şeyi söylüyor. Fatih Erbakan aynı şeyi söylüyor. Yani hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorlar. Şunu görüp aslında bunların utanmaları lazım ama utanmıyorlardı yani söylediklerinden. Bütün dünya, İsrail siyasetine bakıyorsunuz, bir numaralı düşman. Artık ne Hamas ne bilme, o bu değil yani. Erdoğan. Niye? Çünkü Erdoğan dünyanın neresine giderse gitsin ilk madde Gazze'de soykırım işliyor. Bunlar insanlık düşmanı. Hı. Şimdi yarın Şangay'da da aynı şeyi söyleyecek.
1: Tek gündeme bu Cumhurbaşkanı.
0: Bugün Hakan Fidan Mekke Paktı'nın ilk toplantısında doğrudan ilk söylediği söz bu. Niye Türkiye? Mesela şunu söyleyeyim. Türkiye niye ilgilendiriyor? Türkiye İsrail'e 10 milyar dolara yakın ticaret hacmi olan bir ülkeydi. Arap mısın? Değil. Yani Türkiye Arap değil. Arap Ligi'nin parçası değil. Filistin-İsrail arasındaki sorunu 48'den beri Türkiye taraf değil. Aksine İsrail'i ilk defa tanıyan bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti tarih açısından söylüyorum. Ticaret, uluslararası ticaret açısından Filistin'de bir şey yaptığın yok. Asıl İsrail'le ticaret yapıyorsun. İsrail'le işbirliği içerisinde olsan Akdeniz'de sırtın yere gelmez. Bütün ABD'si, Fransız, İngiltere'si İsrail'in yanında durun için yanında durur. Tabii. Türkiye'nin zaten 48'den İşte 2000'li yıllara kadarki bütün süreci buydu. İsrail'in yanına eklemlenmiş bir Türkiye vardı.
1: Ağzı her şeyimizi açmayan onlar kurdular.
0: Peki,
1: ya işte yani bütün
0: yapıyı. Niçin Erdoğan durdu, sürekli bunu yapıyor? Niçin Erdoğan sürekli Filistin davasını birinci madde olarak her yerde söylüyor? Neden yani bunu yapar? Bunun rasyonel bir izahı var mı? Hiçbir rasyonel izahı yok.
1: İnsani materyal, bir izahı var.
0: Sadece insani izahı var. Sadece insan temelli bir dış politika. O insan temelli dış politika Pakistan'da dünyadaki tek nükleer Müslüman güçte ya günlerdir 30 Ağustos bayramını Türkiye'deki gibi kutlamaya başladılar.
1: Evet.
0: Niye?
1: Evet, değil mi?
0: Niçin kutluyorlar? Diyor, bakıyor diyor ki Erdoğan ancak bu Siyonist saldırganları durdurabilir. Biz de onun yanında duruyoruz diyor. Şimdi bu başka bir şey. Dünyayı değiştiriyorsunuz. Bir insani tavır geliyor.

0: değiştiriyorsunuz. Bir onurlu dik duruş gösteriyorsunuz. Bütün dünyanın tavrını, İslam dünyasının tavrını değiştiriyorsunuz. Cesaret aşılıyorsunuz.
1: Batı'nın tavrını da değiştiriyor.
0: Bile, Batı'nın bile yani tavrını değiştiriyorsunuz.
2: Afrika'da ya bakıyorlar Türkiye duruyor diyorlar. Bize umut oluyor diyor adam. Kalkınmasını hani işte geleceğini bak yaptılar diyor bize.
1: Netanyahu o yüzden arkaik kalıyor. Mesela buradaki yaptığı propaganda ne? İslamofobi üzerinden, işte aşırı İslam üzerinden veya radikal sözde İslam üzerinden Erdoğan üzerinden Batı'dan veya iş kamuoyundan mesela destek toplamaya destek çalışıyor.
2: Peki içeride
1: ama
2: tutuyor mu
1: Batı
2: bu?
1: Batı dünyası öyle değil. Batı dünyası tam da Murat Bey'in dediği gibi yani Erdoğan o geliştirdiği insani ahlaki mercekten olaya bakıyor. O yüzden İsrail sıkışmış durumda. Yani içeride de dışarıda da.
3: Peki
1: yani
3: içeride tutuyor mu? Gittikçe göstergeler kamuoyu desteği düşüyor. Yani seçimi kaybedeceğini gördü onun için. Zor.
2: Anladım da peki bu politikası tutuyor Muğur Hocam? Yani Türkiye geliyor falan İsrail'i yer mi bunu?
3: Yok zannetmiyorum. Çünkü çok yani hem İsrailler hem Yahudiler bütün dünyada büyük prestij kaybettiler. Büyük destek kaybettiler. Yani İsrail'de de büyük nümayişler var. Paris, Londra gibi bütün Avrupa başkentlerinde hep Yahudi aleyhine.
2: Şöyle demiyorlar mı o Yahudiler de? Ya kardeşim biz de işte vuruyoruz bunlara. Bütün dünyaya vuruyoruz. O yüzden Bibi öyle diyor ya Netanyahu. Bu da iyi yapıyor. Biz de bütün dünyayı karşımıza
3: yani
2: almışız.
3: Yani %2 oyunu arttırır ama %15 oy kaybettirir.
2: Öyle mi?
3: Tabii öyle. Tepe taklak gidiyor. Onun için bunun hezeyanı. Onun için bize saldırıyor. Bak Tayyip beni devirmek istiyor. Bana oy verin. Rakiplerime oy verirseniz onlar zayıf. Onlar Tayyip bizi yutturacak falan diyor yani.
4: Bence güzel bir nokta yakalamış ha.
3: Ha yakaladı yani, da şu anda Dilek Bey soruyor. İsrail'de cevap buluyor mu bu diyor.
4: Hayır, İsrail'de yükselen, kamuoyunda yükselen tek şey Türkiye karşıtlığı.
2: Öyle mi hocam ya?
4: Tabii. Yani bütün her şeye baktığımızda.
1: Niye? Çünkü yani o Suriye üzerinden gidersek Trump evet diyor ya.
4: Hayır niye?
1: Lübnan'a da müdahale etmeli. Yani büyük Suriye, tarihsel Suriye zaten Lübnan'dan, Ürdün'den, Filistin'den oluşuyor. Yani Suriye'de düzeni getiren illaki Lübnan'da da getirecek. Ürdün'e de dizayn
4: yani
1: getirecek.
4: Şeyde, İsrail'e hayır diyebilecek tek güç Türkiye bakın.
3: Bir de Hizbullah'a getirdi ama bak orada.
4: Yani Gazze'deki aynı şekilde. Gazze'de bir barış
5: şey olarak,
4: en azından Trump bir şeylere razı edildiyse Katar, Mısır, Türkiye elbirliği etti. Faktörü. Diğer Müslüman ülkelerin desteği oldu ama orada Türkiye'nin önderliği olmasa Trump muhtemelen bu işe girmezdi. Ha hala Trump'ın en başta bu işe imza atmış olmasına rağmen onu dinlemeyen, oyalayan bir Netanyahu hükümeti var. Bu İsraillilerin genel açısından baktığımızda zaten dinlemesini istiyorlar. Yani Gazze'de barış istemiyorlar. Ama şimdi İran'dan sonra, çünkü İran konusunda İsrail'in çok yapacak bir şeyi kalmadı.
1: Tabii,
4: bütün şeyleri, inisiyatifi Trump'a verdiler. Orada bir çözüm gelir gelmez onların istediği başka bir şey. Ama şu anda yeni bir tehdide ihtiyaç var. Ve Netanyahu da bunu şahsileştirdi. Erdoğan diyor. Şimdi böyle ülke yerine karşıdaki politikacıyı kullandığı zaman Netanyahu şey oluyor. Erdoğan'la karşıtlık olduğu için diğer içerideki diğer politikacıların hemen bir basamak
2: üstüne çıkıyor.
4: Yani Netanyahu o yüzden doğru bir politika
1: belirlemiş. İçerideki aşırı kesimlere sesleniyor efendim? Biraz da onlardan oy toplamak.
0: Evet. Yerleri de ama şöyle ben açıkçası şunu söyleyeyim. Yani Netanyahu bunu arttıracak. Evet. Ama muhtemelen Siyonizm böyle bir şeydir çünkü. Siyonist İsrail halkı ki ben büyük bir çoğunluğunun Siyonist olduğunu düşünüyorum İsrail halkında. Daha rahat yaşayabilmek için bu sorunla yani bu kadar büyük problemlerle yaşamak istemiyorlarsa böyle Eisenkot gibi birisini iktidara taşıyacaklardır. Niçin? Çünkü onlar daha mı az Siyonist? Hayır. Sahada olan adamlar, Genelkurmay Başkanlığı yapmış insanlar, sahada askeri tecrübesi olan insanlar, siyasi, dini fanatikler gibi değil. Kendisine kadar fanatik olursa olsun askerler rasyonel olarak sahada gerçeklikle yüz yüze olan tabii tiplerdir. Doğal olarak Eisenkot gibi Siyonist olsa da gerçekte İsrail'in var olmasının, varlığın devam etmesinin bölge ülkeleriyle en azından tansiyonu düşürecek hamleler yapmaya borçlu olduğunu, yani ancak bu politikaya borçlu olduğunu görenler iktidara gelecektir. Bir şekilde İsrail'in siyaseti seçimlerden sonra bu yöne doğru evrilecek.
3: Bir de Murat Bey bakın 4 tane Arap-İsrail savaşına bakın. Hepsi de İsrail kadar 73'e bakın. 6 tane İsrail askeri esir düştü toplam. Bütün cephelerde 20 bin sırf Mısırlı'yı esir almışlardı. Evet. Şimdi Hamas'ın o saldırısında ne oldu? 1000'den fazla general dahil İsrail'i esir aldılar. Küçücük bir Hamas'ı yenemediler. Evet. Yani bırakın Filistin'in tamamı da destek olmadı. Sadece Hamas.
0: Bir toprakta.
3: Yenemedi. O zaman daha ne yapıyordu? Eskiden 5 tane Arap ülkesi bile. Ne oldu?

0: Artık İsrail eski İsrail değil.
1: Değil.
0: Yenilmez değil. Dolayısıyla Türkiye gibi çok güçlü, dünyanın en güçlü ülkelerin birinin yanında.
1: O Arap ülkeleri de eski Arap ülkesi değil artık.
0: Ha, evet, işte.
2: Bir de yeni dönemde mesela hep şeyi konuşuyorduk ya, rejim değişikliği. Bundan sonraki dönemde asıl mesele Amerika ve Avrupa için İsrail'de rejim değişikliği olacak. Yani bunu konuşacağız.
3: İran'dan sonra orada da. Bu arada evet. İran'da da bayağı idamlar var. 500'ü aşkın. Turgut Alp Boyraz'a bağlanalım hemen. Ürdün'de o bölgeyi çok yakın takip eden isimlerden. Turgut Alp, merhabalar. Öyle mi? Hat düştü, hemen biraz sonra Turgut Alp Boyraz'a bağlanacağız. Ne oluyor seçim sürecinde? Netanyahu'nun taktiği tutacak mı? Bunu da soracağız. O, ama
0: İran dediğiniz şey çok önemli. 500 tane idam
3: evet,
0: varsa.
3: Yani çok 500'e aşkın idam var.
1: Kimleri idam ediyorlar?
3: Muhalifler.
1: Yani mesela İsrail'le veya ABD'yle savaşta yararlılık göstermeyen kişiler mi? Yani ihbar eden kişiler mi? Hamani'nin yerini gösteren kişiler mi? Hayır. Kim? Kimi idam ediyorlar?
3: Kendi
1: sokakta rejime muhalefet eden adamı.
0: Evet. Ama bir ara durdurmuştu bunu savaş sırasında.
1: Ya, asıl hainleri idam etseniz de, yakalasanız da. Hamani'yi ihbar edenler kimlerdi? Onun fotoğrafını içeriden Mossad'a gönderip paylaşanlar kimlerdi? Onları mı yakaladınız?
0: Mossad girmiş içine zaten.
4: Casusları bayağı yakaladılar ya. Casusluk eylemlerine
0: yok
4: karşı.
0: Yok ya.
1: Artık casusluk bilmiyoruz ki yani.
4: Ne denli başarılı oldular bilemiyoruz.
3: Son haftada 28 kişi, 500 kişinin de onaylandı yani idamlar.
0: Ha, onaylandı daha. Ha.
3: Ama bu hafta 28 kişi hocam sürekli.
0: Çok fazla.
2: Büyük yani, ihtimalle şey de var onun için. Yani bir önceki ayaklanmada Trump'ın durdurdum dediği idamlar olabilir.
0: Trump durdurmuştu
2: yani
0: onu. Şimdi Trump'ı dinlemiyor artık. Evet.
3: Ya orada da bir yapı şey ele geçirmiş. Ne süreç müzakerelerle ilerlesin istiyorlar. Yani aynı bir dönem bu. İşte PKK ve şey çevresi nasıl barış olmasın, şey olmasın diye uğraşıyorlardı bir çevre.
0: Şimdi
3: orada
0: Melih
3: böyle
0: Bey,
3: bir yapı.
0: Zelenski ateşkes olsa koltuğunu kaybedeceğini biliyor.
3: Evet.
0: Savaştan. Aynı şekilde İran. Yani İran bir barış olsa İran'daki bu mevcut yönetim gidecek. Halk çünkü çok garip. Savaş onu tutuyor. Aynı şekilde Netanyahu. Savaşı niye körüklü oraya buraya saldırıyor? Bir barış da ortamı olsa seçimlerde gidecek. Aman savaş var diyor. Zaten mahkemeye giriyor, hapse girecek yani. Ne oluyor? Ona buna saldırıyor, mahkemeye ertelettiriyor. Savaş vardı, mahkeme görülmez diyor. Yani bunlar kandan beslenen adamlar.
3: Ama işte İsrail halkı o yüzden diyorum, ikna ediyor mu diye. Bu kuşatılmıştı hali bence onların çok da böyle hayatlarını olumlu yürütmelerini hani şey oluyor, engelliyor önlerini.
1: Hayat boyunca böyle bir hayat yaşanabilir mi?
3: Yurt dışına gidebiliyorlar Murat, dünyanın her yerinde.
1: Her yerinde lanetleniyorlar. Bir de bütün düşünün yani küçücük bir şeysiniz. Kendi de Netanyahu da öyle. İnce uzun bir koridoruz diyor biz. İsrail. Bütün etrafın 250 milyonluk Arap dünyasıyla çevrilmiş. Türkler sana karşı düşmanlık beslemiyordu. Artık Türkler de sana düşman.
0: Evet.
1: Ne yapacaksın sen Akdeniz'in ortasında küçücük bir adada? Nasıl
0: gidip Kıbrıs'ın güneyini işgal etti. O da bir şey olmaz da.
2: Oğlu bile Amerika'da barınamadı. Dönmek zorunda kaldı.
3: Değil mi? Bence yani genel olarak Kahire ekseriyeti bu işi bitir diyorlardır. Benim anladığım bunun
2: Amerika
3: çok tatlı. Murat diyor Siyonist'tir Kahire ekseriyeti ama diyor. Yani diyorlar mıdır Murat, İran'ı da bitir, Türkiye'yi de bundan parçala, biz bu savaşta devam ediyoruz.
1: Öyle bir şey yapamayacaklarını farkındalar yani, o kadar da değil.
3: Arzu
1: yani
3: eder
1: şöyle
3: ama
1: bir şeyi düşünmek lazım. Yani mesela Rothschild aileleri gibi mesela büyük eski tefeci aileleri düşün. Bu aileler bir zamanlar Orta Çağ sonrasında Avrupa krallarına savaşlarda borç veren aileler,
0: evet,
1: değil mi? Siyonizmin sermayesi dedim. Biraz önce söylediniz Amerika'daki Siyonist sermayeden bahsettiniz. Siyonist sermaye böyle bir şey. Siyonist sermayeyi oluşturan şeyler onlardı. Avrupa'da krallara borç verecek kadar zenginlik içerisindeydi. Doğal olarak kimse onlara dokunamazdı. Ama ne oldu? 1930'lara gelindiğinde yani neredeyse Avrupa kıtasında Yahudi bırakmadılar yani. Her ülke dedi ki bizde Yahudi falan yok. Yani.
2: Önce Rusya kovdu, sonra Avrupa
1: yani
2: kovdu.
1: Hani kovmayan hangi ülke oldu? Bir düşünün. Avrupa ülkeleri içerisinde biz Yahudilere ev sahipliği yapıyoruz. Onlar canımız ciğerimiz yiyen kimse oldu mu? Yani dünya o sermayesine bilmem
3: vallahi,
1: nesine falan bakmaz.
3: Valla biz bir şey yapmadık.
1: Değişir.
3: Ona yakın tavır geliştiren
0: yani biz aldık
3: ya.
0: Bir de kabul ettik.
3: Aynen onu diyorum hocam. Böyle de bir yer, böyle de bir gerçek var.
0: 1492'de İspanyollar sürdü, biz aldık. 1933'te Hitler sürdü, biz şey yaptık. Yani en çok bize
1: medyum
0: olmaları lazım.
1: Şimdi bizimle savaş etse kim alacak onları? Ha? Bizimle
3: hiç
1: savaşmayı göze almışlar. Bizimle savaşsalar onu kim alacak?
3: Şey bulamayacaklar hiçbir yerde. Turgut Alp'in bağlantısını sağladık hemen. Bağlantı kopmadan Turgut Alp'e soralım. İyi akşamlar Turgut Alp.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: Netanyahu'nun Türkiye'ye özellikle Erdoğan'a yönelik açıklamalarını konuşuyoruz. Seçim öncesi sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir de şu soruyu sana da sorayım Turgut Alp. Bunun İsrail toplumunda hakikaten karşılığı var mı? Bu kuşatma hali İsrailler devam

0: devam etsin. Türkiye ile bu gerginlik devam etsin. İstiyorlar mı sence? Seçimde sandıkta bir karşılığı olacak mı bu söylemin?
1: Birincisi, bence bunun iki boyutu var. Birincisi seçimlere yönelik. Netanyahu seçimlerde her şeyi kullanmak istiyor. İsrail toplumunda işe yarayacağını düşündüğü her şeyi kullanmak istiyor. İsrail toplumunun istediğine hem anketler hem sahadaki gözlemler şunu gösteriyor. İsrail toplumu gerilim istiyor. Savaşın devam etmesini istiyor. İran'dan Lübnan'a kadar, Suriye'den birçok noktaya kadar, Türkiye karşıtlığına kadar. Netanyahu bunu seçimde sonuna kadar kullanmak istiyor. Bütün tuşlara basmak istiyor. Bir de İran ve Lübnan konusunda inisiyatifi daha çok Amerika Birleşik Devletleri eline aldığı için ve şimdi İran'a saldıramadığı için Türkiye kozunu daha fazla masaya sürüyor ve İsrail toplumunu korkutmaya çalışıyor. İkinci kısmı ise bence seçimden bağımsız olarak İsrail'in izleye geldiği politika. İsrail çevresindeki ülkelerin tamamının istikrarsız olmasını istiyor, güçsüz olmasını istiyor, zayıf olmasını istiyor, birbirleriyle ilişkilerin kötü olmasını ve birbirleriyle iyi ilişkiler, ittifaklar geliştirmemelerini istiyor. Türkiye ise bunu tam aksini yapıyor. Suriye'de merkezi bir Suriye istiyor. Bunda büyük oranda başarılı olma yoluna girmiş durumda Türkiye'nin uyguladığı politika. Ülke toparlanıyor. İşte Mekke anlaşması var. Bugün İstanbul'da toplandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan, Türkiye Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanları, sekreteryası oluşturuluyor bunun. Bir işbirliği içerisine gidiliyor. İsrail bundan da rahatsız. Çevresindeki ülkelerin bir ittifak oluşturmasından ve Suriye'nin yeniden istikrara kavuşmasından da rahatsız. Yani iki durum var. Birincisi İsrail'in uzun süreli politikaları Türkiye'nin izlediği politikalarla çatışıyor, çelişiyor. İsrail bölgede az önce de söylediğim gibi kötülük istiyor, kaos istiyor. Birbirleriyle ilişkileri iyi olmasın istiyor. Ülkeler 3'e 4'e bölünsün, terörize olsun istiyor. Türkiye ise bunun tam tersini istemekle kalmıyor. Bu konuda inisiyatif alıyor. Hem Suriye'de, işte yıllardır Suriye politikası belli. İran ve Rusya vardı karşısında büyük oranda. Onlar çıktı. Şimdi Suriye'de, Şam'da yeni bir yönetim var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği bunu tanımış durumda. Körfez Arap ülkeleri Türkiye ile birlikte bu yönetimi tanımış durumda. Kuzeydeki PKK-PYD sorunu büyük oranda çözülmüş durumda. Ocak ayında askeri olarak çözmüştü bunu Şam. Zaten oraları askeri olarak ele geçirmişti. Şimdi de SDG kendisini feshetti. İsrail'in istediği gibi işler gitmiyor. İsrail bundan rahatsız ama şüphesiz bunu seçim içinde kullanıyor. Ya, şunun da altını çizmek lazım. Seçime kadar, yani 27 Ekim'deki seçime kadar çok rigid, çok sert bir şekilde Netanyahu bunu kullanacaktır. Ama seçimden sonrasında İsrail'in politikasının 180 derece değişeceğini de ümit etmemek lazım diye düşünüyorum. Yine de İsrail, Türkiye ile Suriye üzerinde bir rekabete girmeye devam edecektir. Doğu Akdeniz üzerinde bir rekabete girmeye devam edecektir. Sorunun ikinci kısmına gelecek olursak, İsrail toplumunda bu Türkiye karşıtı söylemlerin bir karşılığı olur mu? Bence sertlik yanlısı, savaş yanlısı söylemlerin, siyasilerin bu söylemlerinin toplumun belli kesimlerinde kesinlikle karşılığı oluyor. Bunu bütün siyasetçiler biliyor. Yani İran'a yönelik söylemlerinde, Suriye'ye yönelik söylemlerinde, işte Suriye ile İran yıllarca karşı cephelerde yer aldılar. Şu anki Suriye yönetimiyle İran yönetimi, ama İsrailliler öyle bakmıyor. Onlar İran'ı da bir tehdit olarak görüyor. Şam'daki yeni yönetimin, Türkiye'ye müttefik olan yönetimin güçlenmesini de bir tehdit olarak görüyor. Toplumun bir kesiminde bu karşılık bulacaktır. Ha, ciddi bir Netanyahu karşıtı kesim de var toplumda. Muhtemelen onlar da bu bulmayacaktır karşılık. Zaten İsrail basınında da, İsrail'li siyasetçiler tarafından da Netanyahu şunun da eleştiriliyor. İşte sen Türkiye'yi seçim malzemesi yapıyorsun. Gereksiz yere Türkiye ile gerilimi artırıyorsun ve bunun üzerinden oylarını yükseltmeye çalışıyorsun diyen siyasetçiler ve İsrailliler de var. Bu kesimde bu karşılık bulmayacaktır ama İsrail içerisindeki belli bir kesimde de muhtemelen karşılık bulacaktır. Tabi İsrail'de anketlere baktığımızda işler Netanyahu için o kadar da iyi gitmiyor. Rakibi Eisenkot biraz daha güçlü gibi gözüküyor. Netanyahu da yılların siyasetçisi, birçok zor seçimi kazanmış bir isim ve İsrail toplumunun kodlarını, zihnini, reflekslerini çok çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu iki ay içerisinde, az önce de söylediğim gibi, belki tırnak içerisinde yenilemek lazım, bütün tuşlara basacaktır. Türkiye'ye yönelik sert mesajları bu bağlamda anlaşılabilir. Ancak seçimden sonrasında İsrail'in Türkiye ile bir sorunu kalmayacağını, Suriye'de Türkiye ile girişli rekabetten vazgeçeceğini de düşünmemek lazım. Bu o daha zaman uzun Turgut abi, olarak bu devam edecektir.
0: İsrail toplumunun büyük çoğunluğu sağ, milliyetçi. Yani böyle söyleyebiliriz. Daha küçük bir azınlık, evet. Belki bizim anladığımız anlamda sol ve özgürlükçü gibi. Dolayısıyla siyasetçiler de onun üzerine, yani sağdan sağ beğen, faşistlerden faşist beğen gibi bir durum söz konusu. Oraya oynuyorlar demek ki.
1: Yani içerideki

0: solda şöyle çok çok çok marjinal küçük kesimler var. Hani gösteri düzenlediklerinde Melih Altınok yüzlerce kişiyi geçmeyen kişiler. Bunlar farklı politikalar öneriyorlar. İsrail'in politikalarını işte Gazze'dekini soykırım olarak görüyor. Sağa sola saldırma, sen de komşularınla ilişki kur diye. Ama bunların sayısı yüzleri. Hadi biraz daha ileri gidelim. Binleri geçmiyor gösteri düzenlediklerinde. İsrail'de sol dediğimiz tarafta tamamen Netanyahu ile aşağı yukarı aynı politikaları savunuyor diyebiliriz. Hem siyasetçilerin söylemine baktığımızda hem de sokaktaki insanlara baktığımızda hani Netanyahu karşıtı gösterileri hani on binler bazen yüz binler çıkıyor ya. O karşıtlık iç siyasi sebeplerden dolayı. Ama ana akım politik vesaire vesaire işte yüksek yargıyla hükümetin ilişkileri vesaire. O bu siyasi tercihler ama mesele Gazze'ye Filistinlere geldiğinde, mesele Lübnan'a geldiğinde, mesele Suriye'ye geldiğinde birleşik bir Suriye'yi hiç kimse istemiyor. İsrail içerisinde aşağı yukarı hepsi bunu tehdit olarak görüyor ve şimdi Türkiye artık bir bölgede yükselen bir güç olarak İsrail basının da sık olarak tarif ettiği şekilde ortaya çıktığında ve Suriye'de bir istikrar unsuru olarak ortaya çıktığında sadece Suriye'de değil Kızıldeniz'in öte tarafında Somali'de de bir istikrar unsuru olarak ortaya çıktığında İsrail bunu kendi çıkarlarının aleyhine görüyor. Tabii ki seçim malzemesi olarak Netanyahu bunu kullanıyor. Son derece provokatif açıklamalar yapıyor. Türkiye'yi provoke etmeye çalışıyor. Seçmenlerini provoke etmeye çalışıyor. Ancak bu dozda olmasa bile seçim bittikten sonrasında da Türkiye ile İsrail'in politikalarındaki bu uyuşmazlık muhtemelen devam edecektir. Zaten bunun olmaması mümkün değil. Bölgenin istikrarını isteyen, bölgede işbirliği isteyen, Mekke Anlaşması gibi, savunma anlaşması gibi Pakistan'la, Suudi Arabistan'la ortak ilişkiler kurmaya giden, Suriye'de birleşik ordusu olan, istihbaratı olan, polisi olan ve çevresiyle ilişkileri iyi olan bir ülke isteyen Türkiye'nin İsrail ile politikalarının uyuşması mümkün değil. Çünkü İsrail politikalarını bunun tam tersine kurmuş durumda. Kendi varlığını maalesef buna bağlamış durumda. Çevremdeki ülkeler daha kötü olsun, daha zayıf olsun ki ben kendimi güvende hissedeyim şeklinde bir maalesef bir siyaset güdüyor. Bununla Türkiye'nin siyasetinin uzlaşmasının ben mümkün olmayacağını düşünüyorum. Seçim bitse bile dozajı düşmekle birlikte bu rekabet devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Bölgede onu destekleyen kimse de kalmadı İsrail'de. Yunanistan'la arası iyi, Rum kesimiyle arası iyi.
2: Ya Rum kesiminde de muazzam şeyler var, tepkiler.
1: Öyle mi hocam?
2: Bizi işgal etti diyorlar. Rum kesiminin basını takip ediyoruz. Rum halkı da çok memnun değil artık.
1: O solcular orada da bir isyan ettiler mi hakikaten?
2: Ettiler. Ya bizi diyor resmen işgal etti diyor. Bizim ya biliyorsunuz 3-4 sene önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şeydi. Evet. Birdenbire uyandık biz, baktık durup durup. Dünyada hiçbir yerde mal mülk almazlar bunlar. Likitte tutar parayı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mal almaya falan sonradan uyandı. Durdurduk. Kanunu değiştirdik. Evet. Şimdi güneye saldırdılar. Hatta biliyorsunuz İran füze falan attığı zaman başbakan bile kaçtı. Rum kesimine kaçtı yani. Orayı muazzam şekilde 20 bin Yahudi'yi koymuşlar, mülkler almışlar. Yani ikinci bir yurt yapıyorlar, yakında orada Rum kalmayacak, temizleyecekler. Aynı Filistin'in başına geldiği gibi gelecek, söylüyorlar yani, yazıyor, Rum basını yazıyor.
1: Çok önemli, bunların tartışıyor onlar olması.
0: Hocam bununla ilgili biraz önce İsrail basında da bir haber vardı, sıkça çıkıyor. İşte İsrail donanmasının alarmda olduğu, Jerusalem Post gazetesinde işte ismini vermediği yetkililere dayandırdığı bir haber. İşte mesaj vermeye çalışıyorlar. İşte Türkiye'ye şu mesajı veriyoruz. Doğu Akdeniz'de ya da Akdeniz'de özgür bir şekilde hareket etmesinin artık sonu geldi. İsrail onu sınırlayacaktır şeklinde bir haber vardı mesela. Bu seçim propagandasının bir parçası olarak da okunabilir ama tabii ki Türk değerli konuklarımızın da ifade ettiği gibi İsrail'in Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la geliştirdiği bir ittifak var. Bunun üzerinden de bu ittifak üzerinden de Türkiye'ye karşı bir koz elde etmeye çalışıyor. Böyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız.
3: Azar da şey diye vermiş. Yani Türk donanması savaş gemileri İsrail gemilerine rota belirliyor. Şuradan gidin, şuraya gitmeyin falan şeklinde. O tarz şeyler de yapıyor. Evet. Ama ben şu kanattayım. Yani evet. Bu bir post-Siyonist döneme giriyor.
1: Post-Siyonist dönem.
3: Kesinlikle. Yani İsrail o anlamda yani rasyonel ve makul olmak dışında hiçbir seçeneği kalmayacak. Yani bugün mesela yine Pentagon, Amerika'da bir haber vardı. Hava, kara ve deniz komutanları Pentagon'a bir Hegzet'e işte bak bizim İran'la savaşımıza ve İsrail'e verdiğimiz destekten dolayı gücümüz azalıyor. Dünyanın diğer bölgelerdeki mesela rekabet üstünlüğümüz veya

0: mücadele şeyimiz, marjımız giderek düşüyor şekilde.
1: Ne uğruna bir de değil mi? Ne kazanıyoruz
0: bunda? İsrail uğruna yani niye bunu yapıyor? Yani FBI'den bir tanesinin yani bir açıklaması var. Şu kadar işte İsrail casusu yakaladık şeyde. Amerika'da hepsini biliyoruz ama İsrail devletine bunları bildirmedik. Niye? Diyor ki komutanım biraz önce söyledi. Yani Amerika'nın İsrail'le %99 düzeyinde savunma ve istihbarat paylaşım var. Sadece paylaşmadığımız %1 için diyor casusluk faaliyetlerinde bulunuyorlar diyor.
1: O kadar yani tam teslimiyet istiyorlar.
0: %1'lik için diyor bu kadar faaliyette. Bunu biz de bunların neden yaptıklarını biliyoruz ve bunlarla paylaşmayacağız. Çünkü bunlara güvenmiyoruz diyor. Yani o kadar yatırım yapmamıza, o kadar desteklememize rağmen diyor. Hala da adamlara yaranamıyoruz şeklinde bir açıklaması var.
2: Doğru.
0: Yani şu burası Amerika'daki değişen atmosferi anlatması bakımından çok ilginç.
3: Kesinlikle. Burası İsrail Birleşik Devletleri değil, Amerika Birleşik Devletleri'dir söylemi çok tutmaya başladı. Evet. Ve bu taban da kazanıyor. Çok ciddi bir şekilde tepki var İsrail yönelik. Ve bu Suriye üzerindeki, Akdeniz üzerindeki İsrail-Türkiye geriliminde de İsrail Amerikalıları istediği pozisyona çekebilmiş durumda değil. Sadece işte Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamaları değil, diğer yetkililerin de açıklamalarına baktığımızda ve Suriye yönelik politikalarına baktığımızda İsrail onları kendi politikalarına %100 çekebilmiş değil. Ve tabandaki o tepkiye de baktığımızda çok değerli konuklarımızın haklı olarak söylediği gibi önümüzdeki yıllarda Amerika'nın İsrail aleyhine politikalarının biraz daha değişmesi çok muhtemel gözüküyor açıkçası. Ya. İsrail'in artık Amerika'da her istediğini yaptırabildiği dönemin biraz sonuna geliyor gibiyiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu bölgede tek başına güvenlik garantörü olamayacağı da görüldü büyük ihtimalle. Önemli. Onun için zaten bölgesel inisiyatifler öne çıkıyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye gibi. Bugün daha mesela bugün benim şu an bulunduğum Amman'ın güneyinde bulunan bir nokta, pardon kuzeyinde bulunan bir noktaya 6 füze attı İran. Buradaki bir Amerika Birleşik Devletleri üssüne, Ürdün ordusu da bunu doğruladı. Yani bu süreç de şunu gösterdi ki hem Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte İran'ı %100 alt edemedi, hem de bölgedeki müttefiki olan ülkeleri koruyamadığı gibi onları çatışmanın ortasında bıraktı.
2: Hedef gösterdi.
3: Tabii yani şöyle bir 2+2=4 gibi bir formül işliyordu ya da işlediği düşünülüyordu bölgede. İşte İsrail'e para yatır, Yahudi lobisine para yatır, onun üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini sağla ve bölgede huzur ve güven içerisinde yaşa. Bunun böyle olmadığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan durumda ve İsrail'in o agresif saldırgan politikalarında gözüktüğü gibi aslında tam tersi olduğu ortaya çıktı. İsrail'in kendisi de bir Körfez İşbirliği ülkesi olan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan Katar'ı vurdu ve İsrail'in İran'ın saldırılarından dolayı da İran bu ülkeleri vurdu ve Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail bu ülkeleri koruyamadı. Bunun için bu ülkeler şu anda kendi göbeklerini kendileri kesme noktasına doğru evriliyorlar. Evet. Bence bugün İstanbul'da düzenlenen toplantı çok önemliydi. Hem savunma hem dışişleri hem genelkurmay başkanları oradaydı. Üç ülkenin Pakistan, evet. Suudi Arabistan, Türkiye sekreterya oluşturuluyor. İsrail bu durumdan da son derece rahatsız. Bu blok Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin de desteğiyle yeni Suriye'ye de destek veriyor. Ve dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde Şam'da ilk kez Türkiye'ye, Ankara'ya müzahir ve birleşik, dünya ile bütünleşik bir ülkenin ortaya çıkma ihtimali doğdu.
1: Evet, bu da
3: seçimlerden de bağımsız olarak da İsrail'i son derece rahatsız ediyor açıkçası.
1: Ediyor. Turgut abi, Erdoğan'ın alameti farkı dış politika zaten. Dolayısıyla Netanyahu kendine yarışacak başka birini bulmalı. Yani içeride hangisinin dış politikasının daha etkili sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bütün ittifaklar Türkiye üzerinden şekilleniyor. Netanyahu bence bu kıyaslayacaksa bunu yapsın. Turgut Alp,
3: bu dediğinizi İsrail basını da yazıyor. Açık bir şekilde
1: yazıyorlar bunu değil mi?
3: Tabii tane tane anlatıyorlar Türkiye'nin nasıl İsrail'i çevrelediğini. Türkiye'nin amacı belki tek başına İsrail'i çevrelemek değil elbette ki. Bölgesel bir güç olmak, evet. Kazan ilişkisiyle çevresindeki ülkelerle ilişki kurmak ama bütün bunları tane tane aslında İsrail basınında okuyanlar da görüyor. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin nasıl arttığını ve hatta bölgenin ötesine taşındığını bu ülkelerde görüyor. Şu an mesela evet. Yayına girmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tweetini gördüm. Uçakta Şangay İşbirliği Konseyi'ne Cumhurbaşkanı ile birlikte katılmak üzere gidiyor. Yanında Pakistan Dışişleri Bakanı da var. Bu şekilde bir ilişki ağı evet. Geliştirebilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Endüstrisiyle, askeri endüstrisiyle vesaire. İsrail bunların tamamından bence rahatsız. Ama onlara da dert yeter. Zorundalar.
1: Evet,
3: bir orta yol bulmak zorundalar. Yani savaşarak, çatışarak bunu önleyebileceklerini zannetmiyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kolay

0: Gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun.
0: Şu son 5 dakika Kerem hiç politikaya girmeyeceğiz dedi ama bir video var onu verelim girelim diye düşünüyorum. Bir açıklama yapılıyor. Yeni parti Kadıköy.
3: Evet çok komik ya.
2: Çok geldi. Sanal medyada.
0: Çocukcağız da ne yapsın biraz böyle bir. Dibi. Kim bugün yazmıştı yeni parti CHP'nin iyi partisidir diye. Hilmi Taşdemir mi yazmıştı, güzel benzetmişti. Bir verelim mi o konuşmayı? Bakalım çok konuşuldu bugün sosyal medyada.
4: İstanbul iktidarı hazır, Türkiye iktidarı hazır, İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara giriyoruz. Yeni parti. Bu dil şifresi çok fazla oluyor.
5: Ay, üç cümle söyledi.
4: İstanbul iktidarı hazır.
5: Onu da cep telefonuna bakarak hazır. Söyledi. Kızcağız oradan tutuyor ekranı.
4: İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara giriyoruz. Yeni parti. Bu dil
0: şifresi
4: çok fazla oluyor.
0: Ya Murat'ın dediği çok haklı. Bir de okuyor bir yerden. Tabii, ama Murat zaten kendine ait cümleleri olmayan insanlar var. O klişelerle çıkıyorlar ya bütün siyasetçiler için. Yani bütün siyasetçiler demeyeyim de onu yapmayan zaten alıyor yürüyor. O klişe kendine ait olmayan cümleleri benim duyduğumda mideme kramp giriyor hocam. Şimdi mecburuz yani televizyoncuyu soruyoruz görüşlerini insanlara ama kendi cümleleriyle konuşmayan insanları dinlerken ya diyorum kendi cümlelerine de ki biz parti olarak yola çıktık. İki cümleyi yazık.
5: Ama şöyle yani, bir şey var. İyi Parti ile ilgili şeyi de çok haksızdı. Biliyorsun İyi Parti de CHP'nin yedeğinde kurulmuştu.
0: Evet.
5: Hani böyle oradan bir göndermişlerdi geçici olarak milletvekilleri
2: tabii,
5: göndermişlerdi.
2: 9 tane
5: milletvekili emaneten. Şimdi o açıdan burada da emaneten bir parti kurdukları için böyle bekleme salonu gibi bir şey yok. CHP'yi bir gün tekrar ele geçirirlerse tekrar geri dönecekleri bekleme salonu gibi. Onun için ne partiye benziyor ne STK'ya benziyor. Buldukları adam
2: bu ilçe başkanı da herhalde şey
0: yanındaki hanımefendi mi gösteriyor ona telefon tutuyor değil mi? O gazeteci değil.
5: Hayır kızcağız orada şey tutuyor.
0: Telefonu tutuyor.
5: Hmm. O da telefondan bakıyor. Telefondan bakmadığı tek anda da
2: yanlış söyledi.
0: Ama parti isimleri de öyle. Rahmetli Engin Ardıç. O derdi böyle yani doğru parti, güzel parti, hoş parti, iyi parti,
2: abi, good
0: parti.
2: O bilinçli söylüyordu.
0: Yeni parti. Abi bu ne yani bir şey ifade etmiyor. Bunu söylediğimizde de gerçi çok övdüler. Ahmet Hakan da çok övdü. Yeni parti ismi şöyle böyle falan da. Kusura bakmasınlar yani CHP gibi bir şey dururken yanında o ağırlığı taşıyacak bir şey değil. O çocukcağız da orada.
2: Şey Melih Bey hatırlarsınız o Nurettin Sözen Ergin Gökner olayları oldu. İSKİ Gate denen 93'te. SHP'ydi o zaman daha CHP yasaklıydı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Sosyal Hırsızlar Partisi demişti televizyonda. Bir 3 ay bütün kamuoyu bunda yani. Şey, güzel bir benzetmeydi ama yani.
5: Kim demişti?
2: Engin Ardıç işte demin var.
5: Ama Engin Ardıç.
0: Engin Ardıç tabii.
2: Rahmetli.
5: Hayır ama bir de güzel isimler var. Mesela Cumhuriyetçi Emek Partisi mesela Cep Partisi çok güzel bir isimdi. Evet. Burada böyle aylarca falan konuştuk dedi ki güzel isim yakışır. Cep Partisi tam yakışırdı. Ya o kadar güzel isimler varken gittiler Yeni Parti diye bir isim uydurdu.
2: İşte
5: tam
2: şey İsmail Cem'in sonu olacak. Evet. O da Yeni Türkiye Partisi dedi %35 alacağım dedi.
0: O yüzden işte siyaset.
2: 0.9 aldı.
0: Bu yani Bercan siyaset konuştuk mu bir şey yok bir ciddiye
3: hem Türkiye
0: bir
3: gerçeklerinden
0: hali yok.
3: Hem de dünya gerçeklerinden kopuk olunca
0: çok.
5: Ancak %0.9'dan fazla alabilir yani.
3: Oluyorlar
2: yani. Hadi 1.1 alsın.
5: Yok biraz daha
0: konjektür uygun bir şeyler yapalım. Konuşulsa dış politika ya da gerçek anlamda özgürlükleri savunan bir perspektif izleseler öyle bir şey de yok. Hiçbir eksileri yok. Yani savundukları değerler bakıyorsun kendilerinin kullanmayacağı hiçbir özgürlüğü savunmuyorlar. Dolayısıyla arkalarından sürükleyecek bir şey yok.
5: Ya Türkiye'nin
0: yani.
5: En büyük, en temel sorunu olan Kürt sorunu çözülüyor. Bu çözümle alakalı kendi partisinin 1/3'ü farklı bir yerde duruyor. 1/3'ü başka bir yerde duruyor.
0: Gerçekten
5: kendi
0: de bambaşka. Hayır de.
5: Ya hayır de ya evet de yani.
0: Yürüyün. Ama işte İYİ Parti biraz o rolü kaptığı için belki bu arkadaş da ona şey yaptı. İYİ Parti hayır diyor ya. Belki ona özeniyor. Yani İYİ Parti rol modeli olabilir net tavır açısından.
5: Çünkü söylediğin şey çok doğru. Siyaset, ideoloji tabanlı bir etrafta kümelenmiş insanlar değil. Kümelendikleri insanların büyük çoğunluğu da sadece nefretle bir arada duruyor.
0: İnşallah kurtulur.
5: Sadece önceden Erdoğan nefreti vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu nefreti var. Gürsel Tekin nefreti var.
3: Nefret dağıldı biraz.
5: Çoğaltılar.
0: Nefretle abat olunmaz. İnşallah ondan kurtulurlar. Türkiye'de bir muhalefete sahip olur. Çok teşekkür ederiz. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın, ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak. Her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek.
2: Uygun fiyatlı TOGG'un yeni modeli T6X'in tasarımı resmen gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobiline ilgi gün geçtikçe artarken yeni modellerde TOGG'un ürün gamına ekleniyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yeni model T6X'in fiyatını da açıkladı.
3: T6X için 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bandında fiyatlar daha önce zikredilmişti. Evet. Hala bu noktada bu rakamı teyit edebiliyor musunuz?
1: Bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. En ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.
2: TOGG büyük ilgi görürken yeni modelin yollara çıkmasına da az bir süre kaldı.
1: Az gelirli vatandaşlarımızı da araç sahibi yapabilme adına, bu aracımıza ulaşabilmeleri adına daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız.
2: TOGG T6X, C-SUV görünümünü koruyacak. Yeni TOGG'da lisanslanan şasiye entegre batarya ve diğer yüksek voltaj sistemler kullanılacak. TOGG'un ilk hedefi üretim kapasitesini 150 bine çıkarmak. Yeni T6X, Haziran 2027'de siparişe açılacak.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İlk yerli ve milli jet eğitim uçağımız Sürjet'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu yaptı.
5: Savunma sanayide tam bağımsızlık, hedefinin en gurur verici, en somut adımlarından biri de işte bu çelik kanatlarda saklı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı Hürjet, gökyüzündeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor.
4: Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hürjet 18 dakika süren uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.
6: Bu uçak 3. prototip. Daha evvel 2 prototip uçmuştu ve bu 2 prototip aşağı yukarı 500 üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetleri'ne TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane Hürjet teslim edecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak Hürjet teslim edilmiş olacak.
4: İlk aşamada 6 Hürjet'in üretilmesi planlanırken 2 prototiple test ve doğrulama faaliyetleri sürdürülüyor. Peki yerli ve milli jet eğitim uçağı Türk Hava Gücü'ne ne zaman katılacak?
6: 2027 yılı içerisinde Hürjet'in Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız.
7: Muadilleri çok fazla yok. Yani evet. Şimdi T7 var Amerika için dolu.
5: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
6: İspanya'ya teslim edecek Hürjetlerin de 2028 yılı içerisinde teslimatlarının başlanmasını öngörüyoruz.
4: Öte yandan Hürjet Mavi Vatan'da da görev yapmaya hazırlanıyor.
6: Deniz operasyonlarında kullanılmak üzere biz buna Hürjet D diyebiliriz. Başlangıç seviye çalışmalarının da yapıldığını geçenlerde TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu bir yayında bahsetmişti.
8: Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Tüm hava savunma sistemleri yok oldu. Zor ve zeki insanlar.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik savaşın süreceği mesajını verirken Pentagon'daki rahatsızlık her geçen gün büyüyor. İran savaşı 6 ayı geride bırakmaya hazırlanırken Amerikan Washington Post gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. Habere göre deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanlarıyla dünyanın farklı noktalarında görev yapan Amerikalı üst düzey askerler savaşın artık sürdürülemez olduğunu Savaş Bakanlığı'na iletti.

0: Savaş Bakanı Pete Hexton ise bu uyarılara nasıl yanıt verdiği belirsizliğini koruyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
2: Amerikanlarından iyi geceler efendim. Bir günün oksalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım bugün de. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Saatlerimiz 2 gösterene kadar. Aslında oldukça yoğun bir gündemimiz vardı. Hem iç politikada hem dış politikada iki önemli zirve söz konusu. Öncelikle Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan'da olduğunu ifade edelim. Şangay örgütü davetlisi olarak. Ama İstanbul'daysa Mekke paktına ilişkin önemli bir toplantı vardı. Bakanlar İstanbul'da bir araya geldi. O açıklamaların detaylarını sizlerle birazdan paylaşacağız. Ama maalesef ki geride bıraktığımız gün acı haber Akdeniz'den gelmişti. Girne açıklarında içinde 267 kişinin bulunduğu bir feribot su aldıktan sonra alabora olmuş ve o faciada 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşmişti. Umutlar hala taze. 20 kişi kayıp. 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi detaylar var. Ortaya çıkan bazı detaylar var. Bir, hemen her geçen belki saat yeni görüntüler ekranlarınıza geliyor. Sosyal medyada dönüşüyor. Maalesef ki o facianın yaşandığı feribottaki o kayıtlar, o çığlıklar hepimizin yüreklerini dağılıyor. İşte o korkunç görüntülerin ilk karelerinden belki de birisiydi bu. Ekranlarınıza geliyor. Bir yanda batan feribotta, alabora olan feribotta teknenin üstüne, feribotun üstüne çıkmayı başaranlar var. Ki can yeleklerini giymişler. Bazı vatandaşların üzerinde can yeleği bile yok. Zaten tartışmalardan birisi de bu. Diğer yandaysa aslında su üstündeki manzaranın yanı sıra asıl feryatlar hemen onun altında. Yani yukarı çıkmayı başaramayanlardı. Maalesef ki bu görüntüler ihmali de sorguladı. Bu faciaya sebep olanları da herkesin hesabının peşinde olacağını bir kez daha hafızalara kazıdı. Bakın özellikle yetişkinlerde her ne kadar biz o can yeleklerini görsek de bazı karelerde çocukların üzerinde can yeleği yok. Şimdi bu da ihmallerden biri olarak sorgulanıyor. Şimdi bu konuyla ilgili pek çok kişinin, şahitlerin ya da yakınlarını o feribota bindirenlerin ifadeleri var. Şimdi pek çok kişi diyor ki aslında daha ilk kalktıktan sonra, yani hareket ettikten sonra bir şeylerin ters gittiğini anlamıştık. Söyledik, uyardık ama bizi dinleyen olmadı. Siz alışık değilsiniz diyenler oldu. Burada feribotlar her zaman böyledir diyenler oldu. Ve diğer yanda şöyle bir tartışma var. Şimdi o feribotta evet herkesin can güvenliği oldukça önemli ama tartışmalardan birisi de şu. Mürettebat önce yolcuları tahliye etmek, onların can güvenliğini sağlamak yerine gemiyi ilk terk eden onlar oldu deniliyor. Şimdi maalesef ki içerisinde 267 kişinin bulunduğu o feribotta hala kayıplar var. 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Robotik dalışla ilgili atılan adımlar da var. Şimdi o kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Bekleyiş de devam ediyor ama herkesin merakla beklediği o kaptanın ifadesi. Şimdi onunla ilgili de bir gelişme yaşandı. Ne diyordu? Yani bu facia ile ilgili nasıl bir savunması vardı? Hemen ona da bakalım. Şimdi gemi kaptanıyla mürettebat mahkemedeki ifadelerinde kendilerini savunuyor. Diyor ki dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte bu feribot alabora oldu. Kazanın bu şekilde başladığını söylüyor. Şimdi kaptan ve mürettebat yine meteorolojik verilere göre çıkışta bir sorun olmadığını öne sürüyor.

0: Şüpheliler gemi sertifikasyonunda hem seyir hem de idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savunuyor. Şimdi onlara göre hiçbir sorun yok. Ama yolcuların anlattığına göre, ki bazı görüntülerde var, gemi su almaya başlıyor ve su almaya başladıktan sonra yolcuların uyarmasına rağmen mürettebat burada bir sıkıntı yok. Her zaman bu benzer durum ortaya çıkıyor diyor. İşte bu noktada geminin ön tarafının kopmaya başlamasıyla mı bu içeriye su alma durumu söz konusu oldu? Şimdi bu konuyla ilgili teknik incelemelerin hepsi yapılacak. Bu konuyla ilgili tartışmalar da devam edecek ama öncelik kayıplar, öncelik can. Ve hala 20 kişi için umutla bekleyiş sürüyor. Maalesef dedik ya, kayıplarımız var. Şimdi Gülne'de bizleri bekliyor A Haber muhabiri Kübra Tepeci. Kübra'ya hemen dönelim. Kübra, kolay gelsin. Öncelikle büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şimdi bir yanda arama çalışmaları, bir yandaysa hala yolcular ve onların yakınlarının söyledikleri, yaşadıklarını anlattığı o cümleler. Neler söylediler sana senin oradaki temaslarında? Onları senden dinleyelim lütfen.
1: Tabii ki Tahir, bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte o geminin kalktığı limandayız. Tabii bütün gün aslında burada sabahın erken saatlerinden itibaren o henüz 20 kişiden haber alınamayan 20 kişinin aile yakınları bu noktaya geliyor ve onları bekliyor. Ki onlar için arkamda görmüş olduğunuz alanda çadır kurulmuştu. Yine onlara burada ikramlar yapılıyor. Tabii şöyle sağ taraftan rica edeyim Furkan'dan göstermesini. Hemen arabanın yanında oturan aileyi de görüyorsunuz. Tabii artık çok yoruldular, gidiyorlar çünkü sabah yine çok erken geliyorlar bu noktaya ve 20 kişiden gelecek aslında o güzel haberi bekliyorlar. Kimi aileler de bu şekilde arabaların yanında oturmaya devam ediyor. Olayı kısaca ilk önce bir hatırlatalım isterseniz. Tam aslında bulunduğum bu limandan o gemi kalkmıştı. Dün hafta sonu saat 12 gibi bu limandan kalkıyor ve limandan kalktıktan çok kısa bir süre sonra gemide aslında yardım çağrı yapılıyor. Yardım çağrısının ardından biz burada vatandaşlarla konuştuğumuzda hepsi şunu söylüyordu. Gemi hareket ettikten kısa bir süre sonra yardım çağrısı yapılıyor ve burada olanlar şu an karanlık olduğu için ekrana getiremiyoruz. Daha doğrusu net olarak anlaşılmıyor ama arkamda gündüz baktığımızda deniz net bir şekilde görünüyor. Uzakta bir sorun olduğunu, bir sıkıntı olduğunu fark ediyorlar. Ve yine buradan kendi tekneleriyle oraya gidenler de oldu. Sahil güvenlikle birlikte o noktaya gidip sahil güvenlik ekipleriyle birlikte vatandaşları kurtarmaya çalışanlar da oldu. Biz bugün tabii ki hem oradan kurtulan vatandaşlarla, o gemiden sağ salim bir şekilde kurtulan vatandaşlarla, hem kayıplarından hala haber bekleyen vatandaşlarla sohbet etme imkanımız da oldu. Bir aileyle konuştuğumda onlar buraya aslında balayı için geldiğini, yeni evrendiklerini ve balayı için Kıbrıs'a geldiklerini söylediler. Ve tam dönecekken taş ucunda arabası olduğunu söylüyor. Feribotta hatta geminin batmasının ardından arabanın anahtarı da gitti. Yine İşte yeni evlenmiştik, eşyalarımız, takılarımız, her şeyimiz, evimizin anahtarı falan, hepsi gitti. Çok şükür sağ salim bir şekilde bizler çıktık. Umarım diğer 20 kişiden aranan, şu an 20 kişiden de güzel haberler gelir dediler. Ama dediğimiz gibi yine bir aileyle konuştuğumuzda, mesela 5 kişilik bir aile, onlar Hatay'dan buraya tatil yapmak için gelmişler. 3 çocuğu var bu 5 kişilik ailenin, anne baba ve çocuklar olarak geliyorlar. Ve bu noktaya geldiklerinde feribotla dönerken tatil bitimi, ne yazık ki çocuklardan 2 tanesi şu anda aranan kayıp listesinde. Gelin açıklarında gemi faciasında kayıpları arama çalışmaları tabii 7/24 devam ediyor, onu belirtmiş olalım. Ailelerin endişeli bekleyişi de bütün gün aslında bu noktada sürüyor. Kimi çocuğunu, kimi kardeşinden gelecek iyi bir haberi bekliyor burada. Umutla bekliyorlar. Kazadan kurtulanların ise anlattıkları aslında kan dondurur cinsten. Ki işte o son anda hayatta kalanların ağzından denizdeki can pazarında aslında buradan ekranlara getirelim isterseniz diyelim ve sözü size bırakalım.

0: Erin yüreğindeki endişe bir an olsun dinmedi.
1: Birisi gelsin benim çocuğum sağ ya da ölü çıkarsın.
0: Girne'den Mersin'e doğru yola çıkmışlardı ama o yolculuk limandan ayrıldıktan kısa süre sonra faciaya dönüştü.
2: Hepimiz toplanmışız, iyi haber bekliyoruz, aileler perişan.
0: Limandaki en ağır bekleyiş gemide yakını olanlarındı.
3: Oğlumun yanına ben giderim. Oğlum gelmezse ben onun yanına gideceğim.
0: Facianın yaşandığı Girne'de de gece boyunca aynı endişe vardı.
4: Yüzebilen arkadaş yüzdü geldi. Yüzemeyen arkadaşlar orada mahsur kaldı.
0: Kimi memleketine dönüyordu, kimi tatilden evine. Biçer ailesi de 5 kişi bindi o gemiye. Anne, baba ve çocuklardan biri kurtuldu. 6 yaşındaki Mehmet Asaf'la 12 yaşındaki Saliha Miray'dansa haber alınamadı.
1: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım. Ölüsü ölüm bile olsa bırakmazdım. Bulamadım sonra.

0: bize haber versinler. Çok çok acı çekiyor Allah'ım.
1: Çalışmak için Kıbrıs'a giden Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler de memleketlerine dönmek için binmişlerdi gemiye.
2: Birisi bulundu diyorlar. Anası bulunmadı diyorlar. Sabahtan beri altta kutu kendiydik.
1: İki kardeşin akıbetine dair beklenen haber türlü gelmedi.
2: Derece gücümüz kalmadı bizim. Hayır, öldüyse öldüysünler. Yaralıysa yaralı. Kayıpsa kayıp.
1: Özdemir ailesi ise akrabalarının düğünü için Kıbrıs'a gitmişti. Ancak dönüş yolunda kara haber duyuldu. Hüseyin Özdemir hayatını kaybederken eşi Şerife Özdemir hala bulunamadı.
3: Hanım gitti. Hanımın ardından abim gitti. Benim de eşi de yok. Eşinin de haberi yok. Haber de yok. Bizler ne yapacağız abi?
1: Ailelerin haber beklediği o facianın boyutunu ise gemiden sağ çıkanların anlattıkları gözler önüne serdi.
4: Yanındaki çocuk vardı, yardım istedi. Yardım edin diye bağırıyordu. Annesi vardı. Çünkü çok güç gerekiyor çünkü yani. Ben bile gücüm yetmedi benim.
1: Denizin iki yakasında da şimdi tek bir dilek var. Kayıplar bulunsun, ailelerin bu acı bekleyişi son bulsun. Gemide hayatını kaybedenlerden biri de uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla tatilden dönüyordu. Alabora olan gemide eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş faciada yaşamını yitirdi.
5: Umarız ki rakamlar artmaz ve bu hikayelere, acı hikayelere yenileri eklenmez. Şimdi geride bıraktığımız gün özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Beraberinde fırtına da söz konusuydu ve bu nedenle de adeta bölgede hayatı felç etti diyebiliriz. Samsun, Artvin ve Zonguldak'ta sel ve heyelanlar yaşandı. Tarım arazileri ve evler su altında kaldı. Doğu Anadolu'ya baktığımızda da Van'da rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı.
6: Sağanak ve fırtına çok sayıda ilde hayatı felç etti. Artvin'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı, ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Şavşat ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. İşte onlardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde de sağanak sonrası cadde ve sokaklar su altında kaldı. Binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar her sağanak sonrası aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek kalıcı çözüm istedi. Samsun'da aşırı yağışlar nedeniyle Çarşamba Ovası su altında kaldı. Metrekareye 113 kilogram yağış düşen bölgede tarım arazileriyle evleri su bastı. Mağdur olan çiftçi zararın karşılanması için çağrıda bulundu.
7: Yoğun bir yağış yağdı. Yağıştan dolayı evlerimizi falan su bastı. Tarım arazileri su altında. Bütün camekenlerimiz falan, sebze falan bir şey kalmadı.
8: Evler de su altında. Tallalar, bahçeler.

0: Eller, mısırlıklar, fındıklıklar, vatandaş fındığını falan toplayamadı. Böylece kaldı.
1: Van'daysa saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına parklardaki kamelyaları ve ağaçları devirdi. Toz bulutu görüş mesafesini düşürdü.
2: Kendisini aslında hemen herkes yakından tanıyor, pek çok kişi. Özellikle YouTube'daki YouTuber'lığı sayesinde vatandaşları nasıl birbirine düşürdüğüne yönelik, sözde tırnak içerisinde muhalif bir gazeteci kılığıyla yaptığı röportajlardan biliyoruz. Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı vardı. O bu yasağı delmek istedi ama gayrimeşru yöntemlerle. Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de yakalandı. Ama bir tırın dorsesinin altında, tekerleğin hemen dibinde.

0: yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Tırdor Sesen'in altında yakalandı. Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde olduğu istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler Kapıkule sınır kapısında durdurdukları tırda detaylı arama yaptı. Ve incelemelerde Kocabıyık'ın İran uyruklu bir kişiyle birlikte tır dorsesinin altında gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan Kocabıyık emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Diyarbakır'daki kuduz alarmını ekranlarınıza getirmiştik, hatırlayacaksınız. 4,5 ay önce bir sokak kedisinin dudağından ısırdığı bir küçük kız çocuğu hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Test sonucu pozitif çıkmıştı o küçük kızın. 2 haftalık bir yoğun bakım mücadelesi vardı. Ama maalesef ki o hayata tutunma mücadelesini kaybetti.
0: Kedinin ısırması sonucu kuduz olan 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti. Diyarbakır'da yaklaşık 4,5 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. 10 Ağustos'ta hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan kız çocuğu 2 haftanın ardından hayatını kaybetti.
1: İstanbul'da trafikte yine bir dehşet anı yaşandı. Başakşehir'de yokuştan inen bir kamyonet trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. 4 araç birbirine girdi. 1 kişi yaralandı.
0: Yokuştan hızla inen kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Öğle saatleriydi. Yokuş aşağı seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Çevredeki sürücüleri uyarmak için sürekli korna çalan sürücü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. 4 araç birbirine girdi. Kamyonette tır arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tırla kamyonet arasına sıkışan bir kişiyi itfaiye kurtardı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde yaşandığı iddia edilen o gizli kamera skandalı pek çok kişiyi endişeye düşürmeye başladı. Çünkü hemen herkeste acaba her gittiğim yerde biri bizi gözetliyor mu? İnsan ister istemez bunu düşünür hale geldi bu ortaya çıkanlar yüzünden. Çünkü ortaya çıkanlar ve iddialar akıl alır gibi değildi. Şimdi herkes bu kameralara kolayca ulaşabiliyor mu? Yani canı isteyen gidip bir internet sitesinde ya da bir teknoloji marketinde bu tür gizli kameralar satın alabilir mi? Arkadaşlarımız araştırdı. Bakalım.
2: Burada görmüş olduğunuz gibi bir prizin içerisinde olabilir.
3: Müşterilere ait görüntüleri gizlice kaydeden güzellik merkezinin gizli kamerayla 14 bin gizli video çektiği ve müstehcen görüntüleri Telegram üzerinden sattığı ortaya çıkmıştı. Skandalla ilgili soruşturma devam ederken gizli kamera tartışmaları yeniden başladı. Bu kameralara ulaşmak ve yerleştirmek bu kadar kolay mı?
2: Gizli kamera dediğiniz mekanizma herhangi bir objenin içerisinde yer alabiliyor. Yani Burada görmüş olduğunuz prizin içerisinde hem görüntü hem ses niteliğinde var olan bir cihaz.
3: Şu an bir televizyon ve üçlü prize baktığımı düşünüyorum. Etrafta gözle görülür herhangi bir kamera yok. Ancak hem görüntüm hem de sesim aslında şu anda kayıt altında. Beni kaydeden şey ise üçlü priz olduğunu düşündüğüm cihazın hemen içerisine yerleştirilmiş.
2: Bakın kamerayı kapatıyorum. Kapalı mı şu an kamera? Açtım. Burası da mikrofon yeri. Mikrofonu kapattım. Şu an sesi engelledim. Yani mekanizmanın olduğu yer burası.
3: Tüketici ya da bir müşteri gözetlenip gözetlenmediğini anlayabilir mi? Bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü gizli kameraların tespiti yalnızca uzmanlar ve profesyonel ekipmanlarla yapılabiliyor.
2: Termal kamera mantığıyla görmüş olduğumuz ısı değerlerini okuyarak çözebiliyoruz. Bazen üzerinde bir lens varsa lens bulucu kullanarak.
3: Şu an ne yapıyoruz mesela?
2: Şu anda arkadaşımız sinyalini buldu. İstedikten sonra alan daraltıp cihazın nerede olduğunu tespitini yaptı. Mini bir kamera, mini gizli bir kamera lensi ve bu da hassas filtreli mikrofon.
3: Tuvaletlere veya soyunma kabinleri gibi alanlara gizli kameralara yerleştirerek kişilerin izni olmadan çekim yapılması veya kayıt alınması aslında yasal değil. Ancak tüm bunlara rağmen bu minik gizli kameraların internet üzerindeki satışları tüm hızıyla devam ediyor.
4: Bu cihazların kullanılmasının meşru bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Yani güvenlik, bakın, korumak gibi söz konusu gizli kameraların kullanılması mümkün olabilir. Mağazaların giyinme ve soyunma kabinlerinde, otel odalarında yahut kiralanmış olan evlerinde bilgisi olmadan herhangi bir surette görüntüsünün alınması kanuna aykırıdır.
1: Türkiye'nin konuştuğu soruşturmalardan, dosyalardan birisi şarkıcı Güllü'nün ölümü. Kızı Tuğyam Ülker annesini öldürmekle suçlanıyor, tutuklu yargılanacak. Ama duruşmaya bir ay kala belki de o sır görüşmelerin ya da pek çok bilinmeyenin hedefindeki isimlerden birisiydi. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu. Şimdi özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren bu soruşturma ile ilgili, bu vaka ile ilgili, hatta Tuğyam'la ilgili arkadaşlarımıza çok özel açıklamalar da bulundu. İzleyelim.
5: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu falan filan. Ne oldu dedi, benim kartı bana vermiyor. Beni eve gelmeyi istemiyor.
6: Kervan Eminoğlu şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ATV Haber'e konuştu. Eski nişanlısı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle ilişkisini anlattı.
5: Babası konusunda nefret ediyor. Tuğyan da diyor ki anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.
6: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya bir ay kala Güllü'nün ölümünden önce olanlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı.
5: Onu tanıyorum. Bak nasıl anlatayım yani. Ama ben savcıda, emniyette bir saz duydum. Orada annesine diyor ki atacağım seni şimdi.
6: Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu olaydan önce Güllü ve ailesinin neler yaşadığını ATV Haber'e anlattı.
7: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun bir iddiası daha var. O iddiası ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi şarkıcı Güllü'den para çaldığına dair.
5: 19 Eylül'de Tuğyan benim İstanbul'a geldi, dedi bana bir şans daha verdin. Çiğdem'le beraber 74.000 TL rahmetinden çaldılar.
7: Şarkıcı Güllü ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını değiştirmişti. İddiaya göre o dış kapısının şifresinin kartını kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e hem vermedi hem de eve almadı.
5: 22 Eylül geldi falan. Ben aradı, dedi ben sokaktayım. Ne oldu dedim, neden hiç eve gitmedin? Dedi annem kapıyı da açtırmış, şifreyi de bana vermiyor. Ben de dedi eve gelme.
6: İddiaya göre o sırada Güllü ve kızı tartıştı ve o tartışma sonrası Tuğyan 1,5 saatlik video çekti. Annesi Güllü'yü abine ve kardeşine şikayet etti.
5: Şimdi dedim ne oldu? Dedi annemin çocukluktan bugüne kadar her şeyi bahsetmişsin. Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu falan.
6: İşte bu mesajında Güllü'nün ölümünden 3 gün önce atıldığı öne sürüldü. Mesajda Tuğyan psikolojik sorunlarından ve tedavi görmek istediğinden bahsediyor.
3: Bak doktora gideceğim, belki doğru çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım, ne bileyim, doktor konuşur benimle, iyi olurum.
6: Şimdi gözler 1 Ekim'deki davada.
1: Şimdi FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik operasyonlar da devam ediyor aralıksız. Malum bu kapsamda da gözaltına alınan iki kritik isim vardı. Bunlardan birisi 15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz. Bakın ifadesinde neler söyledi.
0: FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe indirildi. Kemal Batmaz'ın kızı dahil iki kişi tutuklandı. FETÖ'yle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la Hilal Köseoğlu gözaltına alınmıştı. İkini adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Batmaz ve Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esma Batmaz'ın soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Batmaz, örgüt içerisinde yer almadım, herhangi bir kod adım yok diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Almanya'ya dil eğitimi için gittiğini belirten Batmaz, soruşturma dosyasında adı geçen Yakup Aykın ve Sami Yılmaz'ı tanımadığını söyledi. Ayrıca Baylok, Kakao Talk ve Signal kullanmadığını da öne süren Batmaz, Aydın Familien Bildungsberatung isimli eğitim danışmanlığı firmasıyla da herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.
1: 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyda Avlak günler önce Şile'de Avlak virajında hayatını kaybetmişti. O acı görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik. Maalesef ki o yol bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan'ın da sonu oldu.
8: Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
6: Aynı yol, aynı viraj ve yine can kaybı. 21 yaşındaki Ceyda Yakova'nın kısa süre önce hayatını kaybettiği Şile yolunda bu kez 30 yaşındaki Yıldırım Ersan motosikletiyle kaza yaptı. Genç adam kurtarılamadı. Burası Şile Avlak virajı. Yıldırım Ersan arkadaşlarıyla geldiği bu yolda iddia o ki hızla girdiği virajda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savrulan 30 yaşındaki genç o ölüm yolunda hayatını kaybetti. İki hafta önce de bu yol üzerinde 21 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Ceyda Yakova dengesini kaybedip yol tabelasına çarpıp feci şekilde hayatını yitirmişti. İddia o ki motosiklet kullanıcıları bu yolu keskin ve uzun olması sebebiyle pist olarak kullanıyordu.
8: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için... Bu bir mizansen değil yani şu an. Ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisidir.
6: Hayatını kaybeden Yıldırım Ersan'ın

0: Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
1: 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu. Tek isteği sahildeki güvercinlere yem vermekti ki zaten o yolda trafiğe kapalıydı. O heyecanla kuşların peşinden koşarken çöp toplayan belediye aracının altında kalmıştı. Şimdi mahkemeden karar çıktı ama bu karar acıda aileyi maalesef bir kez daha yıktı.

0: gözledim. Yavrumu çok özledim. Ben onunla ne hayaller kuruyordum.
1: Sen beni ne kadar seviyorsun? Kaç tane?
2: İki.
1: Başka?
2: İki.
1: Üç mü seviyorsun?
3: Yani biz yaşamıyoruz. Öyle bir hale geldik ki. Ya yaşamak ne ki?
4: 3,5 yaşındaki Serhat Aydoğdu'yu hayattan koparan kazayla dünyaları kararmıştı. Duruşmadan çıkan karar aileyi bir kez daha yıktı. Kazaya karışan sürücü tahliye edildi.
0: Bir katil 4 ayda yatıp çıkıyorsa bu adalet adalet değildir. Ben çocuğumun adaletini istiyorum.
4: Tarih 13 Mart'tı. Serhat ve Sabire Aydoğdu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Serhat Mudanya sahiline güvercinleri beslemeye gelmişti. Korkunç kaza o gün gerçekleşti. Minicik bedeni belediyeye ait çöp aracının altında kaldı.
3: Önüne bakmadan aracı hareket ediyor. Önüne baksa benim çocuğumu önünde görecek.
0: Direksiyonu benim oğlumun önüne sürdü. Benim oğlumu hayattan kopardı. Ben yaşamıyorum. Onunla beraber ben de öldüm.
5: Serhat'ın o gün tek isteği vardı. Sahile gidip çok sevdiği kuşlara yem vermek. Her zamanki gibi annesinin yanında kuşların peşinden koştu. Bu görüntüler de o korkunç kazadan sadece birkaç gün önce kayda geçmişti.
4: Kazanın ardından tutuklanan sürücü Taner Baloğlu hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. 27 Ağustos'ta görülen karar duruşmasında mahkeme önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimiyle ceza 3 yıl 9 aya düşürüldü ve sürücünün tahliyesine karar verildi.
0: Bir anne olarak çocuğumun hakkını arıyorum. Acımı yaşamayıp adalet arayışına çıktım.
5: Ailenin adalet arayışı ise bitmedi. Verilen cezanın ve tahliye kararının ardından gözler şimdi üst mahkeme sürecine çevrildi.
0: O saatte gündüz vakti yaya yoluna, çocuk parkına o çöp arabasını gönderen yetkililer hepsi sorumlu.
6: Bu manzara bu kez Karadeniz'de değil, benzerlerinin genellikle benzer inşa yöntemlerini Karadeniz'de görüyoruz. Ama İstanbul, Şile'de yoldan baktığınızda iki kat görünüyor ama 8 daire var ve binanın üst kısmından yol geçiyor.
7: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Ancak o yolun hemen altında onlarca kişinin yaşadığı daireler var. İstanbul Şile'de bir binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu.
8: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Kaldırımdan yola giriyor 80 santim. Sahile yolu olmadığı için de vermişler.
7: Yıllardır binada yaşayan sakinlerse durumdan şikayetçi değil.
9: Gürültü bile duymuyorsun.
10: Ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
8: Yani herhangi bir sıkıntım yok yani.
11: Göz göre göre aldık. Görüyorsun. Altı ev üstü yok.
7: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.
6: Şimdi ise devam ediyoruz yurttan ve dünyadan değerlediğimiz haber turuyla, ardındansa ülke ve dünya gündemini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz.
4: Sınır kapısının yok olduğu anların canlı yayınlandığı görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin öldüğü, 3000 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde arama çalışmaları da güçlükle ilerliyor. 11 hidroelektrik santralinde 933 işçi mahsur. Hindistan'da taşmanın eşiğine gelen baraj

0: Yeni felaketlerin habercisi gibi. Nepal'in yanına yaklaşamasa da ani yağış Büyük Kanyon'da da sele yol açtı. Evler sürüklendi. Bir kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kayıp. Motosiklet kapısı açık minibüse çarpıverdi, şaşkın bakışlar arasında kendini içeride buldu. Yaşananlar tek bir yolcu ve sürücünün olduğu minibüsün içinden böyle görüntülendi. Motosikletli şans eseri hayatta kaldı. Camı kırmasıyla telefonu kapması bir oldu. Direksiyondaki talihsiz kadın şokun etkisiyle saniyeler sonra ağlamaya başladı. İşin kötüsü hırsızlar şifresini bilmedikleri telefonla bile kadının hesaplarını boşaltmayı başardı. Uçak çaldı, tüm ülke paniğe kapıldı. Nükleer santral yakınında olunca ordunun jetleri havalandı. Halbuki zanlı Cessna tipi tek motorlu uçakla yakın bir araziye zorunlu iniş yapmıştı. Hızlı tren yaklaştıkça endişe arttı. Aile rayları geçmeye çalışırken biri düştü. Diğeri onu kaldırmaya çalıştı. Köpekleri de onlarla istasyona çıktığında ölümün kendilerini teğet geçtiği daha iyi anlaşıldı.
1: Allah'ım yardım et Allah'ım.
2: Canın yolu kapanmıştı şu anda.
0: Dereler taştı, Karadeniz sahil yolu suya gömüldü. Karadeniz'in doğusunda şiddetli yağış hakimdi. Giresun'da sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Sadece Giresun değil, Ordu ve Artvin'de de sağanak sele sebep oldu.
3: Babalar gitti, babalar.
0: Batman'ın Gültepe mahallesinde özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangında 3 kadın hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Faciada hayatını kaybedenlerden 5 çocuk annesi Emine Yani'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
4: Ya daha dün kaza yaptım, şimdi çıkardım ya.
0: Daha bir gün önce kaza yapmış, motosikletini otoparktan alıp yola çıkmıştı. 22 yaşındaki genç bu kez de Eskişehir'de sinyal vermeden sağa dönüş yapan araca çarptı.
4: Şimdi otoparktan çıkarttım ya, şimdi ya.
5: Ya ben günde 3 kere kaza yapmadan kendime gelemiyorum.
6: Getir, getir.
7: Abi sen de.
0: Gitsin. Bursa'da Gölbaşı göletinde turnavına çıkan iki arkadaşın oltasına 127 cm uzunluğunda yayın balığı takıldı. İkili 13 kilogramlık balığı sudan uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.
7: Abi sen ne
8: Tamam.
0: Onlarca gözlük, çanta, saat ve telefonlar hepsini denizin altından çıkarıyor.
9: Şöyle bakıyoruz. Aman tanrım, parasıyla geliyor arkadaşlar.
0: Antalyalı dalgıç Ali Kılıç, Konya Altı Falezder bölgesinde hem deniz temizliği yapıyor hem de bulduğu eşyaları sahiplerine teslim ediyor.
10: Subboard etkinliği yapan arkadaşlardan düşen eşyalar bunlar. Şu ana kadar toplam 3 kişinin telefonunu iade ettik. Şu an elimde bir 55-60 bin liralık gözlük tutuyorum.
11: Ve devam ediyoruz efendim ülke gündemindeki önemli başlıklar. Aslında son zamanlarda çok fazla görünür değiller. Çünkü ülke gündemi bir hayli yoğun. Ülke gündemindeki ana başlıklar var. Onlar biraz daha kendi içlerindeki muhalefetle uğraşıyorlar. Ya da muhalefet adaylarıyla. Kimlerden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında yaşananlardan. Çok fazla ardı ardına gelişme yaşandı. Onları derledik, birazdan değerlendireceğiz. Tabii ki konuklarımızla birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum sizlere. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. İyi geceler.
11: Teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Kemal Olçar. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk efendim. İyi geceler.
11: Bir dakika alacağınız var benden.
13: Evet. Yine onu bugün kullanacağız.
11: Ve siyaset bilimci Elif Şahin. Hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk. İyi yayınlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi CHP ile Yeni Parti arasında gerek belediye başkanları, gerek milletvekilleri, gerekse parti geçiş süreçleri ile ilgili pek çok tartışılan başlık var. Ama esas kriz genel başkanlar arasındaydı. Hainlik suçlamasıyla başlamıştı. Diğer yanda FETÖ'cülük suçlamasıyla, yolsuzluk arınma detaylarıyla devam etmişti. Şimdi iki isim belki de ilk kez karşı karşıya geldi. Peki neler yaşandı? Bakalım hemen.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki soğuk rüzgarlar cenaze töreninde bile dinmedi. Hayatını kaybeden CHP'nin eski isimlerinden Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi. İki isim yeni partinin kuruluşu sonrası ilk kez karşılaştı. Özel Kılıçdaroğlu'ndan önce gelmişti. Kılıçdaroğlu protokolle tek tek tokalaştı. Özel'le soğuk tokalaşma da kameralara böyle yansıdı. İkili tören boyunca bir daha göz göze gelmediği gibi Özel tören sonunda da Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Aileye taziyede bulunurken Kılıçdaroğlu da hemen arkasındaydı ama Özel arkasına bile bakmadan tören alanından ayrıldı. İki parti arasındaki soğuk savaş ete kemiğe bürünürken bir açıklamada Memleket Partisi kapanınca CHP'ye dönen Muharrem İnce'den geldi. İnce yeni partiye geçecek iddialarına bu sözlerle nokta koydu. Satır aralarında ise sert sözlerle yeni partiye hedef aldı.
2: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Bak ben başka yere gitmem ben bu kadar. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor iştir.
1: Muharrem İnce'nin zehir zemberek açıklamalarından kendisini eleştiren yeni partili Cemal Enginyurt'ta nasibini aldı.
2: Bana laf çarpmış. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, yeni partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
1: Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ise yeni detaylar var. İddianamede alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitlerin Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağlandığı yer aldı. Aynı iddianamede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftin ortadan kaybolduğuna yer verildi. Aylardır personelin maaşlarını alamadığı İzmir Çiğli Belediyesi'nde ise bir danışmanın öz kardeşini işe alarak kendisine özel şoför yaptığı, baldızını da Elazığ'dan getirtip kütüphane birimine yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP'li ve yeni partili meclis üyelerinin de kendi yakınlarını Haziran ayında toplu şekilde belediyede işe aldıkları öğrenildi. Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş ise yaptığı gafla gündeme oturdu.
3: İstanbul iktidarı hazır, Türkiye iktidarı hazır. İyi Parti iktidara hazır ve bu hazır kadrolarla iktidara giriyoruz. Yeni parti. Bu dil sürpriz çok fazla oluyor.
1: Sarıtaş partisinin ismini karıştırmakta kalmadı, bir de itirafta bulundu. Bu ne?
0: Şimdi muhalefette yaşananlar böyleydi. Ülke gündemine bakıyoruz. Şebnem Hanım, bugün İstanbul'da Mekke anlaşması ile ilgili herkesin olmaz, içi boş vesaire dediği o anlaşmanın detayları bakanlar nezdinde konuşuldu. Başkan Erdoğan herkes NATO'yu konuşurken vesaire başka şeyleri konuşurken Şangay davetlisi olarak Kırgızistan'daydı. Günlerdir bölgemizde yaşananlar, işte Netanyahu'nun İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları, Suriye'de yaşanan önemli gelişmeler. Şimdi bunlar sadece dış politikada yaşananlar. İç politikadakileri ayrı bir kenara bırakıyoruz. Terörsüz Türkiye vesaire. Muhalefetin gündemi. Buyurunuz.
4: Evet, hazırlık da başlamışken, futbol hayatımıza geri dönmüşken oradan bir benzetme yapayım. Farklı liglerdeler. Yani hani gerçekten öyle. Büyük bir şey farkı var. Yani bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diyelim. Diğeri bayağı hani amatör lige falan biraz yakınca. Üzücü tabii. Çünkü muhalefet sadece Türkiye'de değil her yerde önemli. İktidarları aslında yukarıya doğru tetikleyen bir pozisyonda olması gerekir. Ama muhalefetin durumu sizin de birkaç tane örneğini verdiğiniz tablodan

0: Belki biraz daha vasat, daha iyi bile diyemedim yani. Son dönemde de giderek de daha da karışık hale gelmeye başladı. Mesela tokalaşma sahnesinde de görüyorsunuz aslında cenazede karşılaşılmış Özgür Özel'in vücut dili çok gergin, çok öfkeli. Daha birkaç gün önceydi işte vatandaşa olan çok yoğun sert tepkileri de yansıdı. Kaçınılmaz haliyle bir genel başkan olarak, üstelik de iktidara yürüdüğünü iddia eden bir genel başkan olarak kaza yapma ihtimalleri çok fazla. Yani bu kaçınılmaz gözüküyor.
1: Ana muhalefet partisi artık yeni parti. Şimdi bizler en azından Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideriyken işte gündemde olan ülke gündemindeki konuları işte eleştirirken hatta bunlarla ilgili işte yürüyüşler, organizasyonlar, mitingler vesaire yaparken hatırlıyoruz. Doğru yanlış eleştirdik vesaire. Bunlar ayrı bir kısım ama en azından ana muhalefet partisi olmanın verdiği o şuurla hareket eden bir CHP'yi hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi her fırsatta övünen bir ana muhalefet olduk diye övünen hatta iktidar partisiyiz. Yerel seçim
0: Evet,
1: sonuçlarına göre
0: ama
1: önemli.
0: hala tek
1: Özgür Özel var.
0: gündemleri, CHP.
1: Şimdi en son açıklamalarına bakıyorum Özgür Özel'in. Şimdi bu görüntüye yeniden döneceğim. Bazı kareler var dikkatimizi çeken onları da yorumlayacağım ama. Şimdi mesela diyor ki CHP'ye geri dönüş yok. Yeni parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Çerçeve yasaya ilkesel olarak hayır diyemezdik. Şimdi ama milletvekillerinin mesela çoğu hayır dedi. Şimdi ilkesel olarak hayır diyemezdik.
0: Ama en çok hayır diyen parti olarak da övündü. Kendisi söyledi. İyi Parti'den daha çok hayır oyumuz var dedi bir de.
1: Bir de o var.
0: Evet.
1: Milletvekillerimize mutlaka evet veya mutlaka hayır demedik. Şimdi üstteki cümleyle o da çelişiyor. Ve asıl gündemi yeni partinin belki de kuruluş amacı, CHP'den parçalanma amacı onlara dönüyor. Ekrem İmamoğlu'nun bu davadan beraat edeceğine inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya genel olarak şöyle, bu daha yeni partinin kurulduğu gün herhalde konuştuk bunu ve çok daha yeni taze erken konuşuyorsunuz falan dediler. Yani dilerim ve umarım ki ana muhalefet olacaksa en azından Türkiye meseleleriyle alakalı konuşsun yeni parti dedik ama 2 ay oldu herhalde. En az bir 2 ayı var bu yeni partinin kurulması. Yani o gün bugündür sadece tek mesele hala CHP. Dediğiniz doğru. Yani Türkiye meselelerine dair herhangi bir yorum hala yok. Bir kere zaten o ciddi bir travma hali. Bence Özgür Özel hakikaten ağır bir travma yaşıyor. Yani yeni partiyi kurduran akıl da bence Özgür Özel'i CHP'den bayağı söke söke çıkardı. Akıl hocası Ekrem İmamoğlu mudur, başkası mıdır? Sadece akıl hocası mıdır, kulağına mı fısıldıyordur Ekrem İmamoğlu? Hala oradaki ilişkiyi çözemedim. Çünkü çoğumuz da çözemedik tam olarak ne olduğunu ama. Özgür Özel'in ben CHP'den çok kolay ayrıldığını düşünmüyorum. Bak takvim gidiyor, giderek ilerliyor. Biz buradan ayrılmazsak yarın öbür gün siyaset yapma şansımız da kalmayabilir diyerek CHP'den sökerek aldılar. Fakat hala CHP ile uğraşıyor. Yani sen dediğin iddiadaysan eğer, yani Türkiye'nin ikinci en büyük partisiyim, ana muhalefetiz, iktidara yürüyoruz ise, ya yapacağın tek bir şey var, Türkiye meselelerini konuşmak. Muhalefet olmak aslında bu. Aslında belediyeleri kazanmışken de yapacağınız şey iyi belediyecilikti ama hadi onu yapmadınız. Gol yediniz diyelim, buradasınız, pek çok başınıza çorap ördünüz, tamam yine bir şansınız var. Yapacağınız şey Türkiye meselelerine dair yorumlarınız. Ha ama burada çok ciddi bir takım sorunu da var. Yani Özgür Özel'in danışmanları, A takımı, ya öncesinde CHP'deyken de öyleydi. Yani
1: Kendi
0: ağzını
1: oluşturduğu bir
0: açtığında da
1: takımdan
0: hatalı
1: bahsediyorum.
0: konuşuyordu. Yani
1: Evet.
0: hatırlayın Suriye ile ilgili. Yani muhalifler şeye yürüyor, Şam'a yürüyor, kapıyı açmak üzereler Şam'da adeta Esad'ın yatak odasının kapısı açılmak üzere Esad'la görüşelim falan diyordu
1: Yine
0: yani.
1: benzer bir süreç oldu. Terör
0: Evet.
1: örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı ama hem muhalefetteki siyasiler hem de muhalefet medyası sanki bunu görmezden geldi. Daha çok Ahmet Şahra'nın mesela kredi kartıyla ödeme yaptığı görüntüler yer aldı. Orada da benzer bir durum hakimdi. YPG bu saatten sonra silah mı bırakacak, siz böyle mi zannediyorsunuz? Amerika

0: vazgeçer mi zannediyorsunuz? YPG şu kadar güçlü, bu kadar güçlü.
1: YPG ya çok açıkladı. Okumalarını bilmiyorum, şey yapamıyorlar herhalde. Böyle daha objektif, yani duygularından arındıramayan bir dünyaları var. Yani, tamam, istediklerinin olmadığını biliyoruz. Suriye'de yıllarca o hayalleri ve arzuları doğrultusunda belli bir yere kadar da çektiler. Örneğin Suriye politikası, dış politikada. İçeride de hala öyle bir şey güçleri var. Nedense onların duyguları ya Türkiye'de domine edebiliyor bazı kesimleri ve özellikle medya gücü de ellerinde olduğu için hala yani böyle çok ağırlığı olmayan konuları konuşturuyorlar bize. Ama o duygusallık hakikaten o kadar ağır basıyor ki, mesela Özgür Özel'in kendi iç dünyasında bu CHP meselesi ağır bir travma. Bu insandır, beşerdir. Günün sonunda bu travmayı yaşayabilir. Fakat sen aynı zamanda bir siyasi parti liderisin, bir genel başkansın. Onu bırak ve artık yoluna devam et. Hayır, edemiyorlar ve anlaşılan o ki yeni parti CHP'nin muhalefet partisi olacak. Yani Türkiye'nin değil. O yüzden o dil sürçmeleri falan sürekli, işte İyi Parti mi desem, CHP mi desem, yeni CHP mi desem. Yani ismine bile dillerinin alışamamasının sebebi bu aslında. Başlı başına bir parti değil, CHP'ye bir alternatif olarak kurulduğu için daha hala onu da içselleştirebilmiş durumda değil.
0: Ama değişmeyen şeyler de var. Şimdi bir sonraki açıklamasını da bakalım, yine bir televizyon kanalına konuk olmuştu. Bu arada Mansur Yavaş konusu var, ona değineceğim ama. Şimdi diyor ki ilk seçimde partiyi iktidar yapmazsam derhal kurultaya gideceğim. Görevimi benden sonraki genel başkana devredeceğim. İşte 3 kez olacak bir kişinin en fazla görev süresi, yani 3 defa milletvekili oldu, sonrasında olmayacak. Şimdi konuşulanlar, yaşananlar o kadar tanıdık geliyor ki bizler aynı cümleleri, aynı ifadeleri CHP'den de duymuştuk. CHP'deyken de duymuştuk. Haliyle Elif Hanım, şöyle bir soru soracağım. Şimdi sahaya çıkacaksınız. Yarın öbür gün seçim olacak. Ya da şu anda bir yeni parti kitlesi var. Hatta övündükleri şu: AK Parti'den daha çok üye topladık biz. 600 bin üyemiz var diyorlar. Kıyaslamayı oradan yapıyorlar. Ya hani ne diyerek o istiyorlar? Yani yeni partinin seçmen kitlesi niçin yeni partiye, Özgür Özel'e ya da onun cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa, her kimse, neden oy verecek? Bunun altını nasıl dolduruyorlar?
2: Aslında az önce siz güzel bir yere değindiniz Tahir Bey. CHP'nin Türkiye'nin şu an görevde aktif partilerine baktığımız zaman en eski siyasi partisi diyebiliriz CHP için. Hı hı. Kurulduğu günden bugüne baktığınız zaman yaklaşık 20 sene önceye kadar bir ideolojisi vardı. Bu kavga ettiğimiz, beğenmediğimiz, yer yer mücadele ettiğimiz ete kemiğe bürünmüş bir ideolojiydi. Neydi? İşte hayat tarzı üzerine inşa edilmiş bir siyaset anlayışı vardı. Batıdan bazı değerleri bu topraklara ithal etmek gibi bir söylemi vardı. Batıya angaje bir Türkiye inşa etmek gibi bir paradigması vardı. Ama şimdi 15 senedir, 20 senedir CHP bu siyaset yapma zeminini kaybetti ya, savrulmaya başladı. Yaklaşık 15 senedir CHP'nin ideolojisi nedir, nasıl bir Türkiye tasavvuru var gibi bir çerçevenin içerisine koyamıyoruz. Yeni partide CHP'den ayrılırken işte bu yükleriyle beraber ayrıldı. Yani zaten CHP'nin bir kurumsal yapısı yoktu. Dolayısıyla yeni partinin de bir kurumsal yapısı, bir siyasi iddiası yok. Mesela ilk seçimde partiyi iktidar yapamazsam diye geçiştirdiği bu cümlenin aslında alt metninde şu var. Ya kendisi cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Adayı kim olacak? Buna dair bile o kadar büyük bir belirsizlik var ki hala yeni partide. CHP'den nerede ayrışacaklarına dair kendi kafaları da çok karışık. Şimdi CHP'nin hitap ettiği bir kemik seçmen kitlesi vardı. Nedir bu? İşte seküler, görece kentli, işte merkez sol diyebileceğiniz bir kemik kitlesi vardı. Şimdi rekabeti girdikleri alanda aslında mücadeleleri iktidar partisiyle değil, kendi aralarında bir rekabet alanları var. Yani her iki partinin de şu an iktidar partisiyle mücadele edebileceği bir müstakil zeminleri yok. Dolayısıyla biz daha Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bu münakaşalara o kadar çok kez maruz kalacağız ki, seçim satımlarına girmek üzere olduğumuz bir süreçteyiz. İşte 2028'deki seçimi konuşuyoruz. Daha hala kendi partisini kimlikleyemeyen, kurumsal bir yapı inşa edemeyen, Türkiye tasavvuru, Türkiye vizyonu nedir? ekonomi politikası nedir, dış politikası nedir, buna dair ortaya hiçbir şey koyamayan,

0: madem yalnızca aktörler üzerinden yürüyen bir siyaset tartışma alanı var, peki o zaman Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair bile bir muğlak alan, bir gri alan yaratan bir partinin sahaya indiğinde anlatacak nasıl bir hikayesi olabilir? Yeni partinin bir hikayesi yok ki.
1: Hayır, seçmen psikolojisi de burada önemli. Yani bir seçmen şimdi sahaya çıktığımızda neden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi tercih ediyorsun diye, neden oy veriyorsun dediğinde işte icraatlarından bahsediyor, duruşundan bahsediyor, kazanımlarından, kişi kendi kazanımlarından bahsediyor. Örnek veriyorum, bir başörtülü doktor diyebiliyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, onun liderliği sayesinde kurumumda, devlet kurumunda başörtülü olarak işte mesleğimi icra edebiliyorum. Bir başörtülü öğrenci ben onun sayesinde bugün üniversitede sorunsuz bir şekilde eğitim görebiliyorum, özgürlüğüm engellenmiyor. Ya da kimisi der ki işte buradan Iğdır'a kadar sorunsuz bir ulaşım ağı oluşturdu. Kimi der ki Şırnak'ta havalimanı yaptı. Yani herkes kendine göre bir şey bulacak, hikaye yazabilecek. Ama buraya baktığımızda yeni parti ne vaat ediyor? Yani bir hikaye, Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye'den başka bir slogan ya da bir vaat görebiliyor musunuz?
0: Şimdi siyasi partiler vardır, bir de siyasi hareketler vardır. Siyasi partiler işte böyle seçimden seçime, seçmenden yetki isteyen kurumsal yapılardır. Ama siyasi hareketler toplumu dönüştürürler. AK Parti bir siyasi harekettir. Çok sessiz bir devrime imza attı 20 senedir, 25 senedir. Sosyolojiyi dönüştürdü, Türkiye'nin hikayesini değiştirdi, Türkiye'yi bir yerden bir yere getirdi. Dolayısıyla bir partiyle bir siyasi hareketi kıyasladığınız zaman işte bu kadar net okumalar yapabiliyorsunuz. CHP'nin de yeni partinin de kendi hikayesi yok ki. Yeni parti CHP'den neden ayrıldığını bile argümante ederek yeni bir kurumsal kimlik inşa edemedi. Hala aralarındaki tartışma CHP'nin mirası kimde kalacak kavgası. Dolayısıyla kendini bile tanımlayamayan bir partiye seçmen tamamen bahsettiğiniz sebeplerle. Çünkü mesela 2014'ten bu yana baktığınız zaman CHP'nin kendi içerisinden çıkarttığı aktör adaylarının tamamı iktidar bloğundan acaba bir parça oy koparabilir miyim argümanı üzerine çıkartılmış. İşte Ekmelettin İhsanoğlu'yla başladı bu kırılma. Bugün geldiğimiz noktada masadaki isimlerin yalnızca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ibaret olmasının sebebi de bu. Şimdi bu nasıldır? AK Parti'de nasıldır bu? Ya da başarılı olmuş diğer merkez sağ partilerinde sizin bir iddianız vardır. Siz ortaya bir tasavvur koyarsınız ve bu projeyi taşıyabilecek, bu ülke sırt verebilecek bir aktör çıkartırsınız. Ama burada çıkarttıkları aktörlerin bir siyasi hikaye yazması beklendiği için çok tersten işleyen bir siyasi yapı var. Dolayısıyla anlatacak bir hikayeleri yok.
1: Maalesef. Şimdi hatta şu sözler üzerine şöyle bir derleme yaptık. Kemal Hocam, sizleri böyle davet etsem, genellikle sizlerle şu konular üzerinden, şimdi AK Parti'de dediğimizde, Recep Tayyip Erdoğan'da dediğimizde, son özellikle birkaç yıldır mesela sadece sanki savunma sanayi alanında çok büyük icraatlar yapmış gibi bir algı da var. Yeni nesilde de var. Şimdi bazen sokak röportajlarında görüyoruz. İşte Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarından sayar mısınız diye soruyorlar. Sultanahmet Camii diyen de var. Avrasya Tüneli diyen de var. Osman Gazi Köprüsü diyen de var. Evet. Ama bazı milletvekilleri var. Şimdi Özgür Özel diyor ki ben seçimi kazanamazsam kurultaya gideceğim. Yani görevi bırakacağım. Yerime başka birisini getireceğim. En fazla 3 dönem kuralı getiriyormuş. Bu da biliyoruz. En azından seçim kazanamazsalar tüm suçu genel başkana atacaklarını muhtemelen biliyorlardır. Halbuki şöyle isimler var. Mesela bir hayli kıdemli CHP'liler.
2: Baya baya tarihi kıdemli. Kimliği olan. Yani evet. Tarih olmuş hatta kimlikler var.
1: Şimdi mesela Özgür Özel. Yeni Parti Genel Başkanı bugün ve Manisa Milletvekili. Ama 5 dönemdir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 2011'den 2023'e kadar kaybettiği tüm seçimlerde Özgür Özel de sahadaydı. Özgür Özel de kaybedenlerdendi. İstifa etmedi. Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Mahmut Tanal, Uğur Bayraktutan. Bu isimler 5 dönem milletvekilliği yapan ve hala da yapmaya devam eden isimler. Bir diğer tabloda da 4 dönem olanlar var. Şimdi Zeynel Emre, Murat Emir, Utku Çakır Özel.

0: arınma demektir. Psikolojik temizlik demektir. Ya da felsefik temizlik demektir. Ha, demek ki oluşan yeni partiye tersten baktığımız zaman bunların zıttı karakterler oturmuş gibi gözüküyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu kadrolara sıfatı vermiş başta.
1: Dolayısıyla, o zaman bu istifalar, yeni partiye geçiş Kılıçdaroğlu'nun işini kolaylaştırdı. Şimdi, o temizlemeden
0: arınma işte
1: geçti.
0: O anlamda saf kalmak demektir. Yani saf, orijinal haliyle kalmak demektir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mantığıyla söylüyorum ben bunları. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber 2010'dan 2023'e 13 yıl süresince birlikte olan kadrolar şu anda arınmanın karşısında duran, zıttığında duran kimlikler. Yani şu kelime doğru olmayabilir diye kullanmak istemem ama yani katışıksız demek ya arınma. Hı hı. Katışıklı olanlar, yani bir şey bulaşmış, bir kir bulaşmış bu gruplara. Şimdi yeni partiye hepsini doldurdunuz, değil mi? Şimdi iki tane oluşum var, birisi birinin içinden çıkıyor ve çıkarken de kovularak çıkıyor, atılarak çıkıyor. Bakmayın siz kendi istekleriyle istifa ettiklerine. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkan ve olanakları kalmamış durumda bu insanların. O yüzden kendilerine ait bir çatı buldular. Hani diyorlar ya, bir yol açacağız bulamazlar.
1: Bu arada benzer isimler böyle kıdemli evet. Kaybeden,
0: tabii, sürekli o dönemden bu döneme
1: CHP'de de var. Hala evet, devam ediyorlar.
0: Şimdi felsefik açıdan baktığımız zaman işte 2010-2023 arasındaki dönemdeki kayıpların faturaları tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı, değil mi? Ona çıkarttı vatandaş. Fakat dediğiniz gibi ortakları var bunların. Bu ortaklardan arınmış gibi gözüküyor.
1: Özgür Özel'in o zaman cümlesini oradan mı bağlamalıyız?
0: Tabii.
1: Şimdi onlar, yani şu kadro, şu bahsettiğimiz isimler, Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybettiyse yanındaki isimler, o parti yöneten kaybetti. İsimler, birlikte sahada çalışan isimlerdi.
0: Tabii, yani çok güçlü bir profil olmadığı için.
1: Kaybeden bunlar değildi. Kılıçdaroğlu'ydu o zaman.
0: Ya öyle yapıştırdılar ama öyle değil.
1: Şimdi mesela, Özgür Özel diyor ya, ben koltuğu bırakacağım kaybedersem, benzer faturanın kendisine de çıkacağını biliyor o zaman.
0: Tabi kaybedeceğini de çok iyi biliyor. Kaybedeceğini çok iyi bilen bir insanın söyleyebileceği bir laf bu. Şimdi dolayısıyla bakın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kimlik, karakter, background'u, inancı, değerler sistemine verdiği kıymet vesaire gibi kimlik ve kişilikten kaynaklanan bir güç parametresi olmadığı için ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne Özgür Özel'de, dolayısıyla bunların kimlik üzerinden, kişilik üzerinden bir şey kazanmaları mümkün değil. O yüzden takımca yapmaları lazım. Hmm. Takım da kötü. Takım kötü, lider kötü. Hep beraber her seçimde kaybediyorlar. Şimdi dolayısıyla burada tabii 31 Mart seçimlerini ayrı bir kategoride düşünmek lazım. Onun iktisadi yönleri falan da var. Psikolojik halleri de var.
1: İttifaklar da var.
0: İttifaklar da var. Dolayısıyla o seçimi ayrı bir pencereden bakmak lazım. Ama Cumhurbaşkanımızın bu süreç içerisinde bütün seçimleri yekten alması, tabii ki takım, elbette ki takım var, elbette ki teşkilatlar var.
1: Beş olana dönebilirsek
0: ama
1: arkadaşından.
0: Bu teşkilatların hepsini alın, başka bir kimliği koyun, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi seçimi kazanamayabilir. Teşkilatlara bir şey söylemek istemem ama hakikaten kimlik ve kişilik ve liderlik çok kritik. Siyaset yapan hocamız var burada, o daha iyi bileceklerdir ama kimlik, kişilik, etrafında topladığı takım, takımda sorun çıksa bile o karakter, o lider onun açıklarını kapatabiliyor.
1: Hocam,
0: o yüzden çok büyük bir şans görmüyorum bu grupların içerisinde. Hele hele birbirlerini tanımlamışlar artık kesinlikle. Şimdi, taban da böyle tanımlıyor.
1: Ekmelettin İhsanoğlu, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve seçimde kaybetmiş 3 isimdi. Ve bu 3 ismin arkasında sahada çalışmaları yapan isimlerdi. Bülent Tezcan, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Tekin Bingöl, Seyit Torun, bunlar kerli ferli siyasetçiler, yani 5 dönem milletvekilliği yapmışlar. Şimdi bu isimler diyor ki kendi seçmenlerine ya da tabanına, ya bu 3'ü için çalıştık, biz onları Cumhurbaşkanı yapamadık. Şimdi diyorlar ki ya bizim elimizde bir isim daha var. Ekrem İmamoğlu. Şimdi gelin bir de bunu deneyelim. Şimdi biraz önce dedi ki Özgür Özel, 3 dönem kuralı getireceğim. 3 dönem görevini yapan artık yapmayacak. Şimdi bakıyoruz, 5 dönem boyunca tüm seçimleri kaybetmiş, tüm adayları kaybetmiş isimler Ekrem İmamoğlu'nu seçime kazandırmak için çalışacaklar. Ama şimdi

0: bunu halkın sorgulamasını ya da tabanının sorgulamasını da önüne geçiyorlar. Çünkü ellerinde bir şey yok. Bakın iki partinin şu anda gündemi ne? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı geride bıraktığımız gün hep birlikte kutladık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mesela Balıkesir'de bir görüntü kaydı geçti. CHP ile Yeni Parti arasında bir kriz. Şimdi bir yanda ülke yönetmekten bahsediyoruz, uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz ama şimdi ne yaşandı orada? CHP Yeni Parti arasında Yeni Parti ana muhalefet biziz, ilk çelenk bizim olmalı. Önce anons edilen CHP'ydi. Bir anda itirazlar yükseldi. Hayır, biz önce çelenk bırakacağız. Biz ana muhalefetiz dediler. Sonra belediye başkanı araya girdi. Tamam dedi. Yeni Parti versin. Ardından da CHP verdi. Bu kez alkış, karşılıklı bir alkış şeyi başladı. Tufanı başladı. Bir izleyebilir miyiz rica etsem arkadaşından görüntü?
1: Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de çeyrek sunma programımıza geçiyoruz. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı çeyreğini sunmak üzere davet ediyorum. Buyurun.
2: Hayır, olur mu? Olur mu?
1: Ana muhalefet partisi varken olmaz. Kıymetli misafirlerimiz, ilk olarak Yeni Parti Balıkesir İl Başkanlığı çeyreğini sunmak üzere aramıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
0: Sırada Cumhuriyet Halk Partisi var.
1: Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi
0: bir alkışlama kısmı var.
1: Üzere arıta davet ediyorum. Buyurun.
0: Şimdi CHP'liler geliyor. Ya mevzu bu.
3: Yani şimdi bu mahalledeki olan bir tane daha hakikaten çok biliyoruz. Burada bir etiket dertleri var bu insanların. Yani yöneticilerden bahsediyorum. Böyle bir protokol hastalığı var. Tamam, protokol çok önemli. Gerçekten kritik bir husustur. Yani kendi içlerinde bir ilde yapılan bir törende bu sırayı bile çok büyük mevzu gibi kamuoyuna aktaran zihniyetin artık düşünün çok çok stratejik, çok politik, çok uluslararası meselelerde hangi tavrı takınacağını bilmemesi çok büyük bir tenakkuz.
0: Ya bir de şey değil
3: mi? Şimdi burada kardeşim çelenk var. Yani
0: çelengi Atatürk anıtına bırakıyorlar.
3: Beraber
0: engelledikleri parti kendilerini de ifade ettikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu, evet, Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Tabii.
0: Yani biz neyi konuşuyoruz? Haberlerde neler
3: var? Ben zorlanıyorum. Bakın bunları yorumlamakta zorlanıyorum. Çünkü mahalle kavgası gibi. Çocuk ilkokul kavgası gibi. Yani önce sen girdin sınıfa, ben girdim sınıfa, sen önce gir, ben sonra gireyim filan. Ya bu güç konusu, iki tane muhalefet partisinin kendi aralarında yapmış olduğu güç savaşı ya da kısır döngüler, inanın Türkiye'ye zarar veriyor. Gerçekten zarar veriyor. Yani hocam da söyledi ya, muhalefet çok değerli bir yapıdır demokrasilerde. Yokluğunu öyle hissediyoruz ki, yani neredeyse iktidar kendi içinde muhalefet üretiyor. İktidar kendi içinde muhalefet görevini yapmaya çalışıyor. Kendi kendini eleştiriyor. Ya otonomik bir yapı kurmuş muhalefet, iktidar kendi içerisinde ve kendi yaptıklarını mecliste tartışıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulları'nda tartışıyor. İl teşkilatlarında, mahalle teşkilatlarında tartışıyor. Kendi içinde tartışarak muhalefetin yapması gereken temel vazifeyi yine iktidar yapmaya çalışıyor. Ve yapıyor da gerçekten.
0: Şimdi editörlerimiz hatırlatıyor, diyor ki bu ilk değil. Yani CHP'deyken de benzer huyları vardı. Mesela 23 Nisan'da şu görüntüyü hemen herkes hatırlıyordur. Bakın çocuklar,
4: ay evet,
0: mehter ya takımı oluşturmuşlar. Mehteran
4: gösterisi
0: yapıyorlar.
4: Çocuklara yaptıkları ya.
0: Ya şu arkasını dönen isimler.
3: Koskoca insanlar değil mi yani? Neyi yok sayıyorlar
4: ki? Küçücük çocuklara yapılan bu zorbalıktır ya.
5: Evet. Gerçekten.
3: O çocukların ruh haline düşünsene ya. Olan biteni anlamıyorlar zaten. Belki anlıyorlar, bilmiyoruz ama

0: Yani orada koskoca insanlar, takım elbiseli böyle CHP'li, etiketli, ünvanlı vesaire kişiler çocukların şu anda bir ne bileyim işte etkinliğini sabote ediyor.
1: Hadi ya böyle bir tamam, şey olabilir mi? Sevmiyor olabilirsiniz. Niye? Kabullenemiyor olabilirsiniz.
0: Niye olabilirsiniz ya?
1: Ama
0: bu kabul bile uygun.
1: Çocuklar var orada.
2: Ha, bir yani Mehter'le de mesela ne? Mehter'le de mesela ne? Nedir yani?
1: Yani olabilir. Hani ideolojileri olabilir. Kendi farklı şeyleri olabilir. Duruşları olabilir. Ona bir şey diyemeyiz ama.
0: Ben derim. Ben derim ona. Yani hiçbir şey demeden de duramam. Yani öyle bir şey olabilir mi? Yani sizin ecdadınız, sizin tarihiniz.
1: Hocam kendini Mehter o tarihi bir parçası görmeyenlere.
0: O zaman söyleyeceğiz lafımızı yani. Kimse kusura bakmasın. Mehter takımını sembolik olarak çocuklar 23 Nisan'da kamuoyu içerisinde açık alanda büyük bir hevesle, büyük bir arzuyla çalmaya çalışıyorlar. Ya bu senin yabancı kraliyet şeyi değil ki bu. Orkestrası değil ki. Ya da Rusların Kızıl Ordusu takımı değil ki. Bu senin tarihi geçmişte ta Selçuklu'ya kadar götürebilirsiniz
1: ama
0: bu
1: takımları.
0: Ama
1: emin olun orada işte Kızıl Ordu kostümüyle onları taklit eden bir gösteri yapsaydı o çocuklar ya bu hareket olmaz.
0: İşte İngiliz Kraliyet Bandosu olsaydı belki da, evet, büyük bir şakşakçı grup çıkardı. Ama çok yazık ve ayıp yani. Bu kadar böyle bir siyaset, bu siyaset değil zaten. Onun için onu bunu sevmiyor olabilmelerini bile ihtimal olarak düşünmüyorum ben. Ama işin içinde çocuk var, çok haklısınız. Çocukların hatırına bile olsa onların o gösterisini, o efor gayretini alkışlamak zorundasınız.
1: Şimdi...
0: Ya bu insanlar da o gelecek vesaire gibi şeylerde hep çocukları ön plana çıkartırlar. 23 Nisan'ı çok önemserler değil mi? Milli Bağrı hepimiz yaptığı gibi. Onlar üzerinden kurgulanmış bir ideolojik yapıları var. Ama ona bile ihanet edecek yapıya gelmişler.
1: Başladığımız yere döndük. Dedik ki ülke gündemine dair bir siyaseti olmayanlar işte 23 Nisan'da çocuklar üzerinden çocuklara o siyasetlerini sahnelediler, yaptılar. Şimdi... 30 Ağustos'tu bu kez ama karşılarında kendilerine muhalif olarak gördükleri CHP'liler vardı. Kendi anlayışlarından aynı kaderi paylaştıkları yıllarca aynı siyasetleri yaptıkları insanlara karşı yapmaya başladılar. Bir kabullenemeyiş var, bir siyasi kimlik meselesi var sanırım.
0: 7-8 Temmuz'u hatırlayın, NATO toplantısını Türkiye'de yapılan, Ankara'da yapılan. Orada biz Mehter takımımızı koyduk oraya. Yeniçeri ocağımızdan temsili bir birlik koyduk. Bir de modern ordumuzun birliklerini koyduk ve karşılıklı olarak yerleştirdik. Gelen 32 ülke artı misafirler de vardı. 40'a yakın devlet başkanı, başbakanı ağırladık. Ve tören geçti esnasında ne kadar büyük bir hayranlık, ne kadar büyük bir şaşkınlık, ne kadar büyük bir farkındalıkla geldiklerini gördük. Yunan başbakanı dahil. Yani bütün dünya hayranlıkla izlediği bu takımları, çünkü onlar biliyorlar. Ne olduklarını farkındalar. O takımların zamanında 600 yıl ne yaptığını da biliyorlar. Hepsinin fonksiyonunu öğrenmişler. Ya şunlar öğrenememiş demek. Okutmak lazım bunların hepsini bunları. Şimdi dolayısıyla böyle bir tabloda siz Mehter gibi çok ciddi bir kurumun karşısında arkanızı dönüyorsunuz. Çok
1: bir
0: çok ayıp yani.
1: Görüntümüz daha var. Onu da yorumlamanızı isteyeceğim.
0: En hafifle söylüyorum ayıp kelimesi.
1: Yeni Parti dedik ya, siyasi kimlik. Şimdi Yeni Parti'nin tam olarak nerede konumlandığına yönelik hala ideolojik olarak bir cevap bulunabilmiş değil. Sosyalist Enternasyonel'in devamı mı, yine üyesi olacak mı, merkez sağ diyen var, merkez sol diyen var, her yerden herkesi alacağız diyenler var, tüm kesimlere hitap edeceğiz diyenler var. Ama önce herhalde bir yeni partiyle özdeşleşmek gerekiyor. Şimdi Kadıköy'de ilçe başkanlığının yaptığı bir konuşma var, görmüşsünüzdür muhakkak sosyal medyada. Bunu tam verebilir miyiz tam ekran Arife rica etsen? Şimdi bir konuşma yapıyor. Hani dil sürüşmeleri vesaire olabilir. Ama iddialı bir parti olarak hani iktidara yürüyen bir parti olarak, hani her seferinde de AK Parti ile kendileri kıyaslıyorlar ya, ki geride bıraktığımız gün Özgür Özel de yaptı. Hani dil sürüşmesi olabilir, bir şey demiyoruz ama bir izleyelim, ardından yorumlarınızı öyle alalım.
3: Biz buraya milletin derdine derman olmak için, Türkiye'nin geleceğini yeniden kurmak için, iktidar olmak için geldik. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile ne yok. Kadıköy'den açıkça söylüyoruz. Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İstanbul iktidara hazır. Türkiye iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz.

0: şimdi.
1: Pardon, yeni parti. Bu dil şirketi çok fazla oluyor.
0: Şimdi manzara şu. Bir açılışta konuşuyor. Kadıköy ilçe başkanı. Hemen yanındaki hanımefendi okuduğu metni telefonunda tutuyor. Oradan.
2: İyi, o mesafeden görüyorsa iyi.
0: Evet, oradan görmüş, görüyor ama.
2: Görememiş tam olarak.
0: Konuşmasının sonuna doğru spontane yapmak istemiş artık. Metnin dışına çıkınca da.
3: Bilinç dışı.
4: Daha ilk cümlede.
2: Özgür Özel de yaptı aynı gafı.
4: Metnin dışına
0: çıkınca. Özgür Özel de yapmıştı benzer bir gafı.
3: O da CHP demişti yeni parti.
0: Yani şimdi iddialarla, öyle büyük iddialarla siyaset sahnesine çıkıyorsunuz ki, seçmene hitap ediyorsunuz ki. Siyasi kimlik arayışından bahsediyoruz. Nerede duracağınızdan bahsediyoruz ve toplumla iç içe olacağınız. Şimdi Kadıköy'deki temsilcisi sonuçta artık beyefendi olacak, değil mi?
4: Yani şimdi insaflı olabilir miyim Tahir Bey? Kesinlikle. Ama şöyle, şimdi Yeni Parti ismi o kadar böyle hızlı ve o kadar düşünülmemiş bir isim ki, yani CHP'den ayrılacağız, yeni parti kuracağız, yeni parti kuracağız, yeni parti ne olsun adı, yeni parti olsun gibi bir şey. Gerçekten süreç böyle işlemiş gibi. Yani yeni parti Allah aşkına düşünelim şimdi, bu ismin üzerine çok mu düşünüldü? Çok mu kafa yoruldu? Öyle olsa yani logosu işte bir ünlü platformun bilmem ne harfine almazdı, yani onun üzerine gitmezdi. Kurumsal kemik çalışması bile yok. Ha, bu arada şöyle düşünüyorum tabii. Yani partiye dönmek değil ama bir mutlak mutlan kararı çıkar. Orada bir hani kendi lehlerine bir pozisyon oluşur. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gider ve oradaki zemin Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemez. Bir başkası aday olur ve günün sonunda CHP ve bu yeni parti birleşir ve böylece geri dönerler diye bir senaryolarının olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu partiyi böyle çok da üzerine düşünerek kurmadılar bence. Evet. Ya bugün olmuş hala, yani yapay zekaya versen sana 1 milyon tane falan kurumsal kimlik çalışması yapmıştı. O kadar atla deve değil. Daha hala ne logosu belli, ne bir şeyi belli. Hiçbir çalışması yapılmamış. Çıktığı neyse öyle devam eden bir yerden bahsediyoruz. Bir şekilde, yani bir şekil diyorum, gerçekten içi doldurulmamış bir tabulara rasa boş tablo ve hala doldurmaya çalışmıyorlar. Hal böyleyken şimdi, yani yukarıdan bu parti şöyle bir parti diye insanların zihinlerini doldurabilen bir genel merkez yok. O genel merkez içeriği doldurmadığı zaman dil sürçmeleri normaldir. Dil sürçmesi bilinçaltındaki bir
0: ama
4: şeydir.
0: Ama şimdi hani CHP deseler çok garipsemeyiz. Mesela Başkan Erdoğan da bir gün bir programda Refah Partisi ifadesini kullanmıştı ve herkes duygulanmıştı. Çünkü kendisinin Refah Partisi ile bir geçmişi vardı. Şimdi
2: gönül bağı vardı, evet.
0: Özgür Özel de mesela CHP dedi. Tamam ama şimdi yeni parti, iyi
4: ya bu
0: parti.
4: İyi, tabii canım, iyi parti. İşte ama yani dolmuyor. Aslında iyi parti de öyle bir kelimeydi ya. Ya bu partiyle ne nasıl bağlaştıracaklar, yani hani o yüzden, çünkü kelimeler böyle günlük hayatımızda belki de hiç düşünmeden yüzlerce kere kullandığımız, böyle sık kullanılanlar diye böyle bir yer varsa eğer kelime lügatımızda, onlardan bir tanesi. Yeni, iyi, bir, tek parti de olabilirdi bu. Yani öyle çok gündelik kelimeler, İyi Parti de öyle bir kelimeydi.
0: Halk koymuş adını Özgür Özel'e göre. Ama Muharrem İnce aslında noktayı koyuyor. Geçtiğimiz gün bir konuşma yaptı Muharrem İnce'nin. Özgür Özel'e göre, hatta kendisi Özgür Özel'e söylemiş ki yani sizi kastetmedim diye. Hocam bir adım geriye rica edeceğim. Diyor ki CHP'den başka bir yere gitmem. Bir kere gittim, parti kurdum. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez.
4: Ama kendisi öyle yaptı niye? Öyle?
0: Zor iştir. Helal parayla kuracaksın. Helal parayla kuracaksan zor iştir. Bir kere evden kaçtım, sonra yeniden evime döndüm. Daha da bir yere gitmem. Onda da bir yere gitmedim. Kendim parti kurdum diyor. Ama cümle şu: parti kurmak turşu kurmaya benzemez, zor iştir. CHP denildiğinde, parti içi muhalefet denildiğinde ilk akla gelen isimdir herhalde
4: Muharrem İnce. Kemal Kılıçdaroğlu'yla küstü gitti, parti kurdu sonra, ve cezalandırıldı da. Yani.
0: Kılıçdaroğlu gittikten sonra geri geldi Özgür Özel döneminde.
3: Özgür Özel gitti, o tekrar CHP'de kaldı.
0: Bu ifadede de

0: kendisi Özgür Özel yayında söyledi. Dedi ki işte bana mesaj attı. Ben sizi kastetmedim dedi. Başka böyle kendi ifadesiyle özellikle ya da şu cümlelerin hedefinde olabilecek bir siyasi parti herhalde şu anda yok.
1: Ama Tahir Bey, şimdi beğenelim beğenmeyelim, zaten sandıkta yani çok da başarılı olamadı Muharrem İnce, ama Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu yeni partinin en azından CHP'den farklı bir iddiası ya da yeni partiyle hiç benzeşmeyecek kadar profesyonel bir kurumsal kimliği, yeni bir örgüt yapısı vardı. Şimdi yeni parti Muharrem İnce'nin yaptığı kadarını bile yapamadı. Yani partiden ayrıldım demiyor hala Özgür Özel, yeni bir parti kurdum demiyor. CHP'nin kurumsal mirasının ve tüzel kişiliğinin devamı benim diyor. Dolayısıyla bence Muharrem İnce'nin deneyimi siyasi açıdan daha kıymetli bir deneyimdi. Özgür Özel o kadar başarılı dahi olamadı Muharrem İnce ile kıyasladığınız zaman. AK Parti'nin içinden de bir sürü parti çıktı. Yani bir partinin içerisinden çıkmış diğer partiler demokrasilerin içerisinde oldukça normaldir, ama nedir? Burada ideolojik bir zeminde bazı ayrışmalar yaşanır. Daha farklı bir iddianız vardır. Bir politikada fikir birliği yapamamışsınızdır. Başka bir iddiayla yeni bir parti kurarsınız ve yeni bir kadroyla, yeni bir vitrine girersiniz bu işe. Şimdi burada öyle bir şey yok ki. Yani öz CHP, gerçek CHP, iki CHP arasındaki kavgayı biz iç gündemde ne yazık ki böyle bir kısır döngünün içerisine hapsolduk. İşte Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı seçmen havuzuna hitap ettikleri için, aynı seçmen kümesi içerisindeki rekabetlerini biz makul bir zeminde anlamaya ve analiz etmeye çalışıyoruz.
0: İşte bir yandan da yani ister istemez yeni parti seçmeninin, CHP seçmeninin, tamam işlerinde bir kitle var ki ya ne olursa olsun, hani bir kemik kitle var, ne olursa olsun, ister vaatsiz olsunlar, ister ülkeyi batıracak olsunlar, hani bu düşüncelerde de olsa gidip peşlerinden gidip oy verecek olan seçmenler var. Ama bir de bir grup daha var. Ya şimdi bilinçli bir şekilde herkes oyunun gerekçesine bakar. Bir ideoloji olabilir bu. Ama ortada işte görüyoruz ki bir oluşabilmiş ideoloji de yok.
1: Yok.
0: Yani ya da ne kadar saklarsalar saklasınlar, biz her ne kadar yeni parti desek de adımıza biz CHP'yiz aslında.
2: Bakın şu biraz önceki değerlendirme çok geleneksel kaldı aslında. Şöyle, seçmen dediğimiz özellikle Türk seçmeni çok rasyonel düşünür. Rasyonelite ne demektir? Akıllı, mantık çerçevesinde düşünür. Hı hı. Bir seçmenin mantığı neyi gerektirir? Bakın seçeceksiniz. Bir seçmen önce kendini, ailesini, çevresini, akraba gruplarını ve en nihayetinde mahallesini, şehrini, ülkesini, milletini. Yani sıra böyle gider. Dolayısıyla seçmen dediğimiz kişi, seçeceği kişi ve partiyi kendi öz çıkarlarına hitap edip etmediğine bakar. Özellikle mesela iktisadi koşulların iyileştirilmesi konusu herkes için ortak çıkardır. Benim için de, hocalarım için de, yani siyasetçiler için de iktisadi koşulları iyileştirme vaadi ve bunu da ispatla ortaya koyuyorsa eğer bir siyasi lider, doğrudan ona teveccüh eder. İkincisi, bu ikinci sıraya koymak doğru olmaz ama bütünlüğü sağlayabilecek, uluslararası ortamda itibar sağlayacak, Türk kimliğini, Türk vatandaşlığı kimliğini dışarı çıktığında çok itibarlı bir pozisyona getirebilecek ve temsil yeteneği yüksekse onu teveccüh eder, ona teveccüh eder. Üçüncüsü, güvenlik en kritik konulardan bir tanesidir bu koşullarda. Mesela önceliklendirmede güvenliği bire de alabilirsiniz. Burada güvenliğini sağlayabilecek, ülke bütünlüğünü, beraberliğini sağlayabilecek bir lidere ihtiyacı var ülkenin, rasyonel seçmenin. Ona teveccüh eder. Ya da bir şekilde bireysel analiz de yapabilir. Konuşması, duruşu, inancı, yaşam tarzı kendine hitap ediyorsa bir lider, ona da teveccüh eder. Ama bakın kaç tane neden saydım ki, diğer nedenler daha usta siyasetçilerin işi. Ama bu kadar neden çoğaltılabilir ve bunların hepsini düşünen bir seçmenimiz var bizim.
0: Ama eskilerin, hepsinden önce bunları düşündürmesi gereken bir lider olması gerekiyor
2: tabii
0: herhalde.
2: Tabii ki, tabii ki, onu da çıkartacağız işte. Yani lider çıkartmak da çok önemli. Ama hiç bakın kimseye bir şey demek istemem
0: bir
2: ama.
0: Bir lider var mı şu anda?
2: Demin söyledim
0: CHP
2: ya.
0: CHP yeni parti, yeni partide bakın, bir lider
2: demin,
0: var mı?
2: Demin söyledim, lider ifadesi farklı bir şeydir. Yönetici olabilirler bunlar. Yani yönetici kalıp yargılarla işi götürür. Kanunlar, mevzuat, şu bu falan hepsi tamam, birebir uyar götürür. Ama lider sürükler peşinden. Bir de ufkun ötesini görür. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002

0: 1970'li yıllarında inşa ettiği taşlar şu anda bir gökdelen oldu. Ve hayranlıkla bakıyoruz hepimiz. Sırf ben değil. Bütün dünya bakıyor.
1: Nesil nesil gittiğimizde herkes kendisine hitap eden bir çıkarım bulabiliyor. İşte bir kazanç bulabiliyor.
0: O binayı inşa ederken çok insan anlamadı. Gereksiz buldu. Ya bir yere köprü yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah Allah diyorsun ya, köprü. Ne var zaten iki tane. Bir otoban çıkıyor karşımıza. 4 şeritli, 5 şeritli gel git filan bölünmüş. Ne alaka diyoruz, zaten var burada iki tane. Aa, bir baktık ki ne çıktı? Orta koridor çıktı. Çin Avrupa koridoru. Yani Çin'den çıkan bir araba, tır Londra'ya gidiyor bizim yolu kullanarak. Ne bileyim, Avrasya tüneli. Ya üstte var ya köprü, işte geçiyoruz. Ne gerek var? Aa, bir baktık ki oradan tren yolu da geçiyor. Ve 7 tane gümrük açmış Sayın Cumhurbaşkanımızın dönemi, açılmış döneminde. Nerede? Trakya'da. Ya kardeşim, bir tane var zaten İpsala'da. Ne diye 7 tane? Bir baktık ki Çin'in malları hem karadan hem denizden hem tren yoluyla doğrudan orta koridor üzerinden akıp gidecek. Sonra bir baktık ki TANAP diye bir proje hayata geçmiş. Şimdi anlıyoruz ki Türkmen gazı Hazar geçişli boru hattıyla Avrupa'daki Yunanistan Türkiye sınırındaki entegre tesislerden Avrupa yakacak. İnterkonnektör tesislerinden. Abi baktık ki Trakya'da bir hap çıkıyor. Ya anlatabildim mi? Ya da ne bileyim, bir tane Kaan uçağını epey zamandır uğraşıyor şu anda mühendisler. Son noktaya geldik. Ne bileyim işte siperler, hisarlar, savunma sanayi. Abi baktık 3. Dünya Savaşı'na gidiyor dünya. Pasifik'te savaş çıkacak. Orta Doğu'da, Avrupa'da çıkmış zaten. Ya anlatabildim mi?
1: Biz ne gerek vardı?
0: Ya işte
1: bunları konuşuyoruz,
0: mesela
1: bunları tartışıyoruz.
0: Libya'ya gittik. Libya'ya el attık. Ve orada şu anda müthiş bizim ekibimiz var. Askerler, bürokratlar, hepsi orada. Aa, bir bakıyoruz ki İsrail, Yunanistan ittifak kurmuş. Birlikte Türkiye'ye planlar yapıyorlar. Biz oraya birlik kaydırdığımız için Akdeniz'in Kuzey Afrika kıyılarını tutmuşuz bir anda.
1: Bu arada antiparantez ifade edeyim. Bunları konuşurken Muharrem İnce'nin görüntüleri var. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, yeni parti içerisindeki siyaset, yani muhalefet cephesinde bir parti genel başkanı olup ya da Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış isimlerden tek bu tür konularda taviz verilmemesi gerektiğini söyleyen isimlerden birisiydi Muharrem İnce.
0: Hakkını
1: hatta en sonunda
0: lazım.
1: O söylemleri hala hafızadaydı.
0: Ya demek istediğim şu, ama inşa etmek geleceği ve Türkiye'nin geleceğini, gençlerin geleceğini inşa etmek liderlik gerektiriyor. Onu söylüyorum. Vizyon yoksa sadece yönetirsiniz. Belli bir süre sonra görev biter, bürokrat gibi ayrılır gidersiniz. Partiyi taşıyacak, geleceğe aktaracak. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir takım değişiklikleri var. 22 yılda çıkış yaptığı kadrolarla durmuyor şu anda.
1: Evet.
0: Farklı kadrolar var. Ama o arındım demiyor. O ne diyor? O değişim, yani bir şekilde bir takım yorgunluklar olabilir, bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu bayrak yarışı diyor. Dolayısıyla gideri de küstürmüyor, geleni de övmüyor.
1: Ama işte
0: herkesin
1: biraz önce
0: bir görev
1: getirdik.
0: Anlayışı var.
1: 5 dönemdir CHP'yi yöneten isimler, 4 dönemdir yöneten isimler. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz vizyonları ortaya koyabilmek, bu idealleri gerçekleştirebilmek için işte dediğiniz gibi bir de bir lider konusu var. Şimdi biz hala bir lider karmaşasının yaşandığını görüyoruz. Evet, yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Ama bir İmamoğlu var mesela. Şimdi bir Mansur Yavaş konusu var. Kemal Kılıçdaroğlu var o tarafta. Şimdi Muharrem İnce gibi bir ismin de CHP içerisinde acaba yeniden genel başkanlık için harekete geçer mi sorusu soruluyor. Hatta özellikle bu aralar Mansur Yavaş özelinde muhalefet birbirine düşmüş durumda ki bazı sorular var. Size biraz dinlendireyim hocam. Yeniden davet edeceğim. Erbanım, sizleri davet edeyim. Biraz hareketlendirelim ekranımızı da. Şimdi Mansur Yavaş'ın mesela adaylık konusu ya da biraz önce şey dedik ki Özgür Özel, Mansur Yavaş'a teklif etmedim. Neden?
2: Şimdi önce bir Muharrem İnce ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Çünkü içimde kırı söylemezsem hoş, kendisi bazen izleyince kızıp arıyor, mesaj falan atabiliyor. Ama sanki katılışı, ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek gibiydi.
1: Kucaklattılar.
2: Ya hadi, evet.

0: Evet, yani kollarına girdi, beraber yürüdü, sanki kapıya doğru geçiriyormuş gibi. Evet. Sırf onun için gelmiş gibi. Evet. Yani, yani benzetmemi bağışlayın ama şimdi bugün kalmak, parti kurmak, turşu kurmaya benzemez demek. Yani ben gideceksiniz diye mi geldim? Hani en fazla en iyi yorumum bu olabilir ama yani genel olarak böyle bir onları kapıya doğru geçirmiş ve yani burada bir potansiyel aday varsa sonrası için o ben olabilirim gibi. Biraz hani Kemal Kılıçdaroğlu'yla arasına giren o artık hani çok sert dağları diyelim eritmeyi başardı herhalde. Ben öyle düşünüyorum.
1: Şu cümlelerden ya, sonra hele ki.
0: Evet, yani burada bir şey var yani. Burada bir eğer hani Kemal Kılıçdaroğlu sonrası CHP ile ilgili kafasında düşünceleri olanlar var ise hani onlar daha böyle soyuttu ya. Ya benim şu anda biraz somutlaştı mesela Muharrem İnce'nin demek ki öyle bir düşüncesi var sonrası için. Yani gidenler gitsin biz de birkaç yıl öncesine dönelim, biraz geri dönelim gibi bir durumu söz konusu olabilir. Mansur Yavaş meselesine gelirsek. Mansur Yavaş'ı Özgür Özel sanırım istese de çağıramaz. Şimdi şöyle bir şey.
1: Özgür Özel mi çağıramaz?
0: Özgür Özel evet istese de çağıramaz.
1: Neden?
0: Şimdi ya, neden? Ekrem İmamoğlu ne der? Ekrem İmamoğlu ne der? Şimdi Mansur Yavaş'ın bir beklentisi var haliyle. Hatırlayalım. CHP'de bugünler yaşanmadan önce o bir anda apar topar bir adaylık, Cumhurbaşkanı adaylığı dayatması yaşandığında dışarıda herkes ya ne oluyor bir daha ortada. Bakın bu arada hala seçim yok. Ortada hala seçim yok. Yani bu meseleler olalı 1,5 yıl falan oldu değil mi en az? 1,5-2 yıl. Bu adaylık meselesi ortaya çıkıyor. Hala seçim yok. Demek ki gerçekten gereksiz ve zamansızmış. Eğer sizin başka bir ajandanız yoksa ki sonrasında aslında ajanda ortaya çıktı. Mansur Yavaş da aynısını içeride söylüyordu. Ya böyle bir şeye şu anda gerek var mı? Bu partinin zaten aslında içerisindeki ya bütün teamüllere de aykırı bir şey. Bunu yapıyoruz. Yapacaksak da bu bana dayatılıyor. Kaldı ki yani ben hani İstanbul'da bu yüzdeyle kazanmış biri var ama Ankara'da bu yüzdeyle ben kazandım. Pek çok şey söyledi aslında Mansur Yavaş, hatırlayın. Günün sonunda ama Mansur Yavaş'ın önüne bir Ekrem İmamoğlu adaylığı kondu. Ha, kendisi günün sonunda ne yaptı? Evet, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde bu konuyu rafa kaldırıyorum dedi ama kaldırıyorum demedi. Komple ortadan kaldırıyorum demedi. Günün sonunda evet.
1: Geçen günkü açıklamalarında öyle bir şey de vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı açıklamayı. O da ilginçtir. Evet. Kendi danışmanları vesaire de kendisi de değil. Henüz seçim dönemine daha var. Bu konular
0: evet ama bir yere
1: için
0: geçecekse bunu bekliyordur. Bir teminat bekliyordur. Bakın öyle şeyler söylendi ki hatırlayın. Üstelik de ya benim iki tane forvetim var dedi, hatırlayın Özgür Özel. Yani bir diğer forvetinizi eğer tek forvetle oynuyorsanız ikinci forvetinizi ne zaman sokarsınız? Birinci forvetin en azından kafanızda sürekli oynattığınız kişinin başına bir şey geldiğinde.
1: Özgür Özel nerede oynuyor bu arada?
0: Özgür Özel kendisine teknik direktör demişti ama yani kramponları giyip bence hazırlanıyor zaten. Ben Özgür Özel'in kendisinin hazırlandığını düşünüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nu dahi giderek daha fazla yeni partide görünmez hale getireceklerini düşünüyorum. Çok enteresandır. Bu tamamen sezgisel bir şey.
1: Sokakta bu arada daha az konuşulduğu, evet, kendi medyalarında da konuşuluyor.
0: Kendileri yani arasında da bakın adaylığını Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin yeni partiye katılışı, üyeliği çok geç geldi. Yeni partinin kuruluşuyla beraber evet, değil. Sanki CHP'de böyle eş başkan pozisyonundaydı. Şimdi giderek daha böyle hiyerarşide aşağılara doğru geliyor. Özgür Özel yukarıda kaldı farkındaysanız. Fotoğrafı daha az görünüyor. Üyeliğini çok geç açıkladı. Ve o üyelik alıntılanmadı bile farkındaysanız.
1: Bunu gören Özgür Özel diye cümleye başladığımızda ki işte herkes orada yine Özgür Özel dememekte ısrar edenler var. Bu kez Mansur Yavaş gündemi oluşturanlar var. Şu cümleyi hemen ifade edeyim. Diyor ki henüz seçim süreci başlamamışken Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışılmasını doğru bulmuyoruz.
0: Allah
1: Ankara
0: Allah.
1: Kim diyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor. Yavaş kararını gerektiğinde kendisinin açıklayacağını daha önce de belirtmiştir. Şimdi bu başlı başına ben kimsenin oyuncusu değil, oyuncuyum, takım da benim, direktör de benim, oyuncu da benim, forvet de benim demek mi? Çünkü genellikle bu tür konularda liderlerin özellikle açıklamaları doğrultusunda bizler adaylık konularını vesaire görürüz. Şimdi ama Mansur Yavaş nerede oynuyor? Şimdi bazı soruları derdik konuşulan. Özgür Özel Yavaş'ın olası geçişine set mi çekti? Yavaş'ın kurucu olmamasının perde arkasında İmamoğlu mu var? Yeni partiden Yavaş'a resmi teklif gitti mi? Yavaş'ın adı neden ve kimler tarafından ısrarla yeni partiyle anılıyor? Özel İmamoğlu Yavaş üçgeninde görünmeyen bir rekabet mi var? Yavaş'ın varlığı peki CHP'de dengeleri değiştirir mi? Yavaş'ın yeni partiye geçmesi kime yarar, kime zarar
0: sağlar? Ama şey çok enteresan. Şurada mesela Yavaş'ın varlığı CHP'de dengeleri değiştirir mi? Daha Müslüm Sarı bir ifadede bulundu. Onu bile hemen susturdu. CHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Yavaş kendisine ne zaman kamuoyu önünde bir mesaj gelse hemen onu yalanlıyor, üzerini çiziyor. Aslında muhtemelen CHP'den gelecek bir mesajın yeni partiden gelecek mesajı falan engellediğini düşünüyor. Engelleyeceğini düşünüyor. Gönlü biraz yeni partide ama yeni partiden de beklentisi var. Öyle boşta kuru kuru da gitmek istemiyor. Yani gideceksen bir adaylıkla vesaireyle gideyim ama onun geleceği yok. Onun yeni parti tarafından geleceği yok Mansur Yavaş'a. Mansur Yavaş da yani sürekli gerçekten reddedilen yani böyle bir nişanlısından işte ya da nişan potansiyel bir bana bir teklif etsin falan diyen böyle işte çocuktan şey bir haber bekleyen gibi. Evet gibi maalesef. Maalesef öyle yapıyor. Birazcık gerçekten farkına varması lazım. Ya sen ikinci forvetlendin ama hiçbir zaman maça çıkarılmadın. Yani sana gelene kadar işte ayağı kırıldı oldu mu maçlar iptal oldu ya yani.
1: Benim böyle bir niyetim de yok demiyor. Yani yok. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım vesaire de
0: demiyor. Ay, haliyle tabii ki siyasi kaygısı olduğunu düşünüyorum. Ama CHP'ye de sürekli olarak kapıları kapatıyor. İsminin gerçekten zikredilmesinin yeni parti tarafından sanki ona şey denecek gibi. Yani bak sen zaten CHP'liler böyle de hemen şey yaptın. Biz de seni hiç istemeziz, istemiyoruz falan denecek gibi bir hali var Mansur Yavaş'ın. Ama Mansur Yavaş günün sonunda gerçekten siyasete küsecek bence. Ve gerçekten hiç kimsenin adayı olmayacak bu gidişle.
1: Evet. Peki sizleri de dinlendireceğim. Elif Hanım sizleri davet edeceğim. Şimdi evet, bir rekabet konusu var ama şu son iki soru Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki biraz önce ismini de zikrettik ki iddialarla birlikte zikrettik. Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu bir kadroyu ortaya çıkarıyor. Evet. Şimdi seçim satım haline henüz resmi olarak başlamadı ama yaklaşıyor artık.
2: Yavaş ısınma turlarındayız.
1: Hala CHP'nin hangi ya da yeni partinin hangi vaatlerle seçimde yarışacağını ya da meydanlarda bunlarda yarışacağını değil, lider olarak kimi seçeceklerini konuşuyoruz.
2: Evet. Mansur Yavaş bence bu süreçte stepne bir aktör gibi yedekte bekletiliyor. Çok konformist biridir. Bence Mansur Yavaş'ın siyasetini analiz ederken bunu hiç atlamamamız lazım. Kendisi çünkü MHP'yi bırakırken MHP'nin CHP'lileştiğini iddia ederek oraya bırakmıştı ve CHP'de siyaset yapmaya başladı. Yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için CHP rozetini takmaya ikna olmuş bir aktörden bahsediyoruz. Bazen bence şunu atlıyoruz. Türkiye demokrasisinin gerçekten fırsatlar ülkesi yani. Büyük şehirde iki dönem belediye başkanlığı yapıp bu kadar başarısız olup bu kadar size verilmiş bir şehrin mevcut sistemini bile devam ettirememiş biriyken isminiz bir cumhurbaşkanı adayı olarak geçebiliyor. Hakikaten Türkiye fırsatlar ülkesi. Mansur Yavaş da bunun çok güzel bir ispatı bence. Yani bu denklemde CHP'de kalması ve yeni partide kalmasının ben siyasi ağırlık olarak bir dengeyi değiştirebileceğini düşünmüyorum
1: ama. Bir de İyi Parti var değil mi?
2: Tabii bir de İyi Parti var. Dolayısıyla şu an kendisi CHP'den istifa etmenin siyasi riskini üstlenmek ve yeni bir maliyet alanı açmak istemiyor kendisine. Çünkü yeni partiye geçtiği zaman bir açıklama yapmak zorunda ve CHP'nin kendi kitlesini bir kenara bırakıp yeni partinin kitlesine oynamak durumunda. Bunun bile riskini almak istemiyor, konfor alanından çıkmak istemiyor. CHP'nin üyesi olarak kalıyor ama diğer yandan yeni partinin etkinliklerine katılıyor, İyi Parti'nin kurultaylarına katılıyor. Aslında bağımsız bir politikacı görüntüsü veriyor pratikte. Halbuki öyle değil. Bedel ödemekte.

0: Çekinen bir siyasetçi profili görüyorum ben Mansur Yavaş'ta.
1: Ben o Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında aslında İmamoğlu cephesine de bir gönderme yaptığını okuyorum.
0: Evet.
1: Yani benim önceliklerim belediye diyor. Yani bizim Yavaş'ın önceliği Ankara'ya hizmet ve belediye meclisinde.
0: Tahir Bey keşke dengeler. Böyle olsa. Pratikte böyle olsa inanın hiçbirimiz itiraz etmeyiz. Yani gerçek bir belediyecilik performansı görseydik her iki adaydan da. Şimdi bunlar siyasetin içerisinde organik olarak size geldiği zaman kıymetlidir. Ekrem İmamoğlu bir dünya metropolünün Büyükşehir Belediye Başkanlığı vazifesini aldı. Mansur Yavaş başkentin. Yani eğer gerçekten biz bu insanların yerel yönetim performansını konuşuyor olsaydık, yani böyle olmazdı ama her ikisinin de siyasi ajandası, kamu kaynaklarını istismar etme biçimleri ve siyasetin kendilerine verdiği bu emanet duygusunu bu kadar hızlı suistimal etmelerini konuşuyoruz ne yazık ki. Açıklamada ne yazdığının önemi yok. Eylemle söylem arasındaki makas o kadar açık ki ne yazık ki CHP'de de Yeni Parti'de de. Yani keşke önceliği Büyükşehir Belediyesi olsa, Ankara olsa da hizmet yapıyor olsa da bunu konuşsak. Bunu da konuşmuyoruz. Bu maddenin alt metninde şu var. Mansur Bey bir pozisyon aldı ve en az zarar göreceği şekilde bu pozisyonunu muhafaza etmek istiyor ne yazık ki.
1: Şimdi evet, bir muhalefet cephesinden bahsediyoruz. Yani kendilerine muhalefet yapan CHP, evet, Yeni Parti'den bahsediyoruz ki günlerdir, aylardır, haftalardır konuştuğumuz tek konu kendi içerisindeki kavgalar. Liderlik, evet, krizleri, parti içerisindeki bazı işte absürt vakalar, söylemler. Evet. Bunlarla bir yere varamıyoruz. Yani bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi siz de ifade ettiniz. Bu isimler mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'ya hizmet etmek için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a hizmet etmek için, İstanbul'un çözüm bekleyen sorunlarını çözmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için seçildiler. Seçmen bunun için kendilerine oy verdi ama bizler bu iki isim de seçildi seçileli bambaşka şeyler konuşuyoruz. Yani şehirlere yaptıkları hizmetlerden maalesef bahsedemiyoruz. CHP'nin iktidarından zaten ki bahsedemiyoruz. 76 yıldır böyle bir veri yok elimizde hani icraatlar anlamında.
0: Çok partili hayata geçildiğinden beri tek başına iktidar olamamış bir.
1: İşte sadece biraz önce şeyin kaybettiği dönemlerdeki Kılıçdaroğlu'nu hani sürekli kaybettin diye suçlayanların Kılıçdaroğlu ile birlikte bu seçimleri kaybettiğini hatırlattık. Hayli siyasete nokta koymadan Başkan Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Şimdi söylemlere bakıyoruz. Yani devlet gündemiyle, millet gündemiyle, ülke gündemiyle bambaşka şeyler. Başbakanken Sayın Recep Tayyip Erdoğan meclis kürsüsünde bir konuşma yapmıştı. Şimdi hayli şu yaşananları o konuşmayla noktalayalım.
2: Bu yüce meclisin çatısı altında bulunan bütün siyasi partilerde sağduyu ve sorumluluk bilinciyle gereken değerlendirmeleri yapmak durumundadır. Affedersiniz, yazılı veya görsel medyanın fiskos gazetelerinden veyahut da kulislerden duyduğu şeylerle bu ülkeyi yönetebilir miyiz? Soruyorum Allah aşkına. Onun bilmem nerede medya mensubu varmış, onun bilmem nerede ne bağlantısı varmış, onun bilmem nerede ne görüntüleri varmış. O onunla görüşüyormuş, bu bununla görüşüyormuş. İçeriden aldıkları bilmem ne haberle. Beyler, ülke yönetiyoruz, ülke. Millet yönetiyoruz, millet.
0: Çok fenomen bir konuşma. Bir şey ekleyebilir miyim Fahir Bey? İşte bu muhalefet cephesinin aslında içinden çıkamadığı bu psikoz halinin sebebi tam olarak bu. Şimdi aday tercihlerini tamamen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek ya da onun oy oranına yaklaşabilecek birini bulmak üzerine inşa ediyorlar ama diğer taraftan da çıkardıkları bütün aktörleri kaderinin bir yerinde Cumhurbaşkanımızın siyasi kaderiyle benzeştirecek yerler arıyorlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar aktörleşmesinin arkasında Cumhurbaşkanımızın İBB başkanlığından geliyor olması vardı. Muhalefetin kendi Recep Tayyip Erdoğan'ını arama hikayesi bugün onlar işte böyle bir psikozun içerisine soktu ve bu nevroz halini yönetemiyorlar artık. Yani ama halbuki kendi organik liderlerini çıkarsalardı bugün bunu konuşmuyor olacaktık belki.
1: İşte onların da vaatleri işte Cumhurbaşkanı seçilmek, iktidar olmak. Neden Cumhurbaşkanı seçilir? Cumhurbaşkanı ne yapar? İktidar olunca iktidar partisi ne yapar? Devlet yönetir. Evet. Şimdi

0: devlet yönetmek için bugünün gündemi malum.
1: Evet.
0: İşte bugün İstanbul'da Mekke Paktı'nın, Mekke Savunma Anlaşması'nın bakanları bir aradaydı. Onlar çok önemli görüşmeler yaptılar.
1: Yarın Cumhurbaşkanımız Bişkek'te ve NATO'ya ev sahipliği yaptık. Evet. Birkaç ay sonra Şangay'da masaya oturacağız.
0: Şimdi bunlar yaşanıyor. Suriye'de denklem değişiyor. Bölgemizde bambaşka şeyler oluyor. Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ki daha terörsüz Türkiye'yi tam konuşamadan terörsüz bölge gündemimize girdi. Evet. Savunma sanayi, Avrupa'da yaşanan gelişmeler, kuzeyimizde yaşanan gelişmeler vesaire vesaire derken işte muhalefetin buna dair bir gündeminin maalesef olmadığını görüyoruz. Evet. Olursa burada yine eleştirmek için de olsa tabii ki burada alıp konuşacağız ama göremiyoruz bu tür şeyler. Şimdi Bakan Fidan'ın çok önemli açıklamaları vardı geride bıraktığımız gün mesela. Dedi ki ittifakımızın resmi adı Mekke Savunma Paktı. Şimdi bunun da içinin boş olduğunu söylediler. Böyle bir şeyin olamayacağını söylediler. NATO üyesi Türkiye olamaz dediler. Bu sadece gösteriş için yapılmış bir imzaydı dediler ki aradan çok geçmedi bu imzaların atılmasının ardından ki Bakan Fidan o zaman da ifade etmişti. 32 ay üzerinde çalışılmış bir konu bu konu.
1: Evet.
0: İttifak savunma temellidir. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkelerine dayanır. Herhangi bir devlete karşı değildir ve bu ilkelere uyan bölge ülkelerine açıktır. NATO'nun veya diğer ittifakların yerini almaz, onları tamamlar. Bölgede daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz dedi Bakan Fidan. Şimdi bu açıklamalar oldukça önemliydi bugünlerde. Neden? İsrail'in özellikle Türkiye'ye yönelik açıklamaları.
1: Saldırgan açıklamaları.
0: Saldırgan açıklamaları vardı. Onu da genellikle konuklarımızla konuşurken seçim.
1: Evet, seçim.
0: Ki bunu da itiraf etti aslında. Evet. Seçim vaadi olduğunu söyledi. Hatta ona dair bir haberimiz var. İzleyelim, üzerine değerlendirelim.
1: Tamam.
2: İsrail'de seçimler yaklaştı. Son anketlerde soykırımcı Netanyahu geriye düştü. Koltuğu sallantıda olan Netanyahu bir kez daha tehditler savurdu. Kanal 14 televizyonunda canlı yayına katılan İsrail Başbakanı'nın hedefinde Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Suriye'ye ve Batı Şeria'ya kadar bölgedeki saldırı alanları vardı. İran'ı hedef alan Netanyahu, Tahran'ın nükleer programından vazgeçmediğini iddia etti.
3: İran nükleer programından vazgeçmedi. Ağır darbe yediler. Bunu uzaklaştırdık. Atom bombası üretmek için bunu gerçekleştirmek istediklerini biliyoruz. Ben başbakan olduğum sürece İran'ın nükleer silahı olmayacak.
2: Netanyahu'nun İran mesajı bu sözlerle daha da sertleşti. Tahran yönetiminin eskisinden daha zayıf ve sallantıda olduğunu öne sürdü. Tehdidin ortadan kalkmadığını savundu. İsrail Başbakanı Hamas'ın silah bırakmaması halinde silahsızlandırma operasyonunu sürdüreceklerini söyledi.
3: Gazze planı Hamas'ın yok edilmesidir. Silahlarını kolay yoldan veya zor yoldan sökeceğiz. Onları silahsızlandıracağız. Buna kararlıyım ve bunu yapacağım.
2: Netanyahu, Filistin devleti kurulmasına da izin vermeyeceğini yineledi. Batı Şeria'daki işgalci yerleşimci şiddeti de Netanyahu'nun gündemindeydi. Filistinlilere yönelik saldırıları az sayıda genç diyerek küçümsedi. Uluslararası medyanın saldırıları abarttığını savundu.
3: Uluslararası medya olayı abartıyor. Yerel medya da abartıyor. Ve bu da büyük zarara yol açıyor. Bu yerleşim girişimine zarar veriyor. Dünya çapındaki itibarımıza zarar veriyor.
2: Gözler İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere çevrilmişken soykırımcı Netanyahu saldırı tehditlerinin dozajını artırıyor. Netanyahu son anketlerde seçimdeki rakibi Gadi Eisenkot'un gerisine düşmüş durumda. Son kamuoyu araştırmalarına göre Eisenkot'un Yasar Partisi 24 sandalye ile birinci sırada. Netanyahu'nun Likud Partisi ise 19 sandalyeye geriledi. Netanyahu karşıtı blok 57 sandalyeye ulaşırken Netanyahu'nun bloku 48 sandalyede kalıyor. Çoğunluk için gereken 61 sandalye ise hiçbir blok ulaşamıyor.
0: Evet, şimdi bölgemizde yaşanan gelişmeler, Mekke anlaşması, işte terörsüz

0: Bölge terörsüz Suriye'den bahsediyoruz. Kemal Hocam, şimdi hani biz diyorduk ki ya İsrail'in askeri tehdidi bu başka bir şey. Tabii ki doktrinler ya da MGK kapsamında bunlar şüphesiz ki değerlendiriliyordur ama İsrail'in bu saldırgan dilinin hedefinde yani İsrail ordusu Türk ordusuyla zaten karşı karşıya gelmeyi sahada çok da göze almaz. Yani real verilerle realitede buna uyuşmuyor çok fazla. Ama bunun bir seçim propagandası olduğunu söylüyorduk. Birileri diyordu ki olur mu adamlar geldiler işte hemen sınırımızın yanı başını vurdular bir şey bile diyemediniz vesaire gibi söylemler de vardı. Şimdi bizzat kendisi söylüyor Netanyahu. Diyor ki işte biz vuracağız onları sert bir şekilde vuracağız. Eğer ben seçilmezsem diyor diğerleri seçilirse... İşte bunlar böyle böyle yapacaklar, böyle böyle yapacaklar. Buyurun.
1: Yani iki noktaya işaret ediyor. Katil Netanyahu, cani yani katil cani. Şimdi bu adam diyor ki İran nükleer silah asla sahip olmayacak. Ben başbakan kaldığım sürece diyor. Ve Hamas silah bırakacak diyor. Yine ben başbakan kalırsam diyor. Ya elbette burada bir seçimle ilgili sanki motifler var gibi gözüküyor. Ya oraya hitap eden bir şey var. Türkiye ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koyup onun yanına birkaç lider daha yerleştirip işte New York Belediye Başkanı değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da işte Mustafa Hamene'nin fotoğrafını koyup böyle bir tablo koyup işte bizi yok etmeye çalışan liderler bunlar, ülkeler bunlar. Bunlara karşı mücadele edeceğiz ama ben başbakan kalırsam. Demek ki burada bir şey var, seçimle ilgili bir aktarım söz konusu. Ama şunu da söyleyelim, not olarak düşsün. Ne kadar seçime hitap etse de bunlar gerçek. Netanyahu kalsa da, Netanyahu gitse de İsrail'in temel politik hedeflerinden bir tanesi bu paket. Her biri ayrı ayrı düşünürsek eğer, mesela Türkiye ile ilgili söylemleri İsrail'in resmi politikası. Ya da Hamas'la ilgili devlet politikası olduğunu biliyoruz İsrail'in. Hamas'ı yok etmek. İsrail yok etmek, işgal ve ilhak etmek. Yine İran'la ilgili söylemleri, danışıklı dövüş dersiniz, o bu dersiniz elbette denebilir ama İran'la ilgili İsrail'in bir devlet politikası var. Netanyahu diyor ki, İsrail'in bu temel politikalarını ancak ben varsam hayata geçirebiliriz. O tamam, o kısmı mesaj olarak seçime atfedilebilir ama İsrail'in devlet politikalarını değiştirmez. Bu da çok önemli bir konu. Ha demek ki Türkiye İsrail'in bir şekilde radarına girmiş durumda şu an. Öyle ya da böyle. İçten fethetmeye çalışacak. Geçen 15 Temmuz'da olduğu gibi belki darbe senaryosu dizayn edecek. Ya da ne bileyim bölüş kutuplaştırmaya
0: birilerini
1: çalışacak.
0: Birilerini satın alacak.
1: Satın alacak. İşbirlikçi kadrosu bulacak. Mossad'ı daha da teşkilatlandırıp güçlendirip bir şekilde içeriye sızdıracak. Fark etmeyeceğiz bile. Yani bir şey yapacak. Ama yapmayacağı şeyi söyleyeyim ben size. Sayın Cumhurbaşkanımız hayatta ve iktidarda kaldığı sürece bunu yapamayacak. Ben de öyle söyleyeyim.
0: Şöyle bir durum var Kemal Hocam. Özellikle bizim yaptığımız yayınlar, hani Türkiye'den yaptığımız yayınlar İsrail tarafından da yakından takip ediliyor. Onların da hani kendilerini haklı çıkaracak böyle bir şeyler arıyorlar. Şimdi biraz önce ben de ifade ettim. Baktığımızda evet Türkiye topraklarına karşı İsrail'in bir askeri kahraman Türk ordusunun karşısına alabilecek bir gücü yok. Hani böyle bir cesareti de yok. Zaten biz İsrail ordusundan bahsederken neyden bahsediyoruz? Yani ordu korkak bir ordu. Bebeği bile kendisine tehdit görüp korkusundan öldürebilen bir ordu. Böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Ama... Neden yani bu tehditleri nere üzerinden savuruyor? İşte Doğu Akdeniz üzerinden, Kıbrıs üzerinden. Nereden savuruyor? Suriye üzerinden, Irak üzerinden, Filistin üzerinden ya da Türkiye'nin etki ve ilgi alanında olan diğer coğrafyalar üzerinden sinsi planları var. Ülke içerisine baktığımızda da işte biraz önce ifade ettiniz siz. İsrail dediğimizde aklımıza pek çok kirli yöntem geliyor. Algoritmalar var. Bugün her ne kadar dünyaya 7 Ekim'de başlayan bir süreç gibi Gazze'deki durumu anlatsalar da İsrail'in yıllardır Filistin'de sistemli bir soykırım ve işgal yürüttüğünü Herhalde insanlık hafızası

0: unutmamıştır. Ama insanlık hafızası da dijitali artık teslim olduğu için genellikle dijitali de ele geçirdiler. Böyle bir durum var. Dijital içimizden satın aldıkları Mossad operasyonları, casusluk operasyonları, etki ajanları vesaire, bunları da eklediğimizde İsrail'in evet Türkiye'ye hedefinde. Ama Türkiye'de boş durmuyor bu anlamda.
1: Bakın, İsrail'den dost olmuyor.
0: Olmuyor.
1: İsrail Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar, ta hatta geriye doğru götürelim, 1896 o Theodor Herzl'in ortaya koymuş olduğu İsrail Devleti kitabı var ya, 90 sayfalık, hı hı, İngiliz kralına gönderdiği. O kitabın içerisindeki hususlarda İsrail'in temel hedefleri Siyonizm üzerine oturtulmuş. Yani kurucusu Theodor Herzl'dir. Ben Gurion değildir İsrail Devleti'nin.
0: Bugün onun Herzl fotoğrafının önünde poz verdi.
1: Dolayısıyla
0: Netanyahu, Mossad başkanıydı.
1: Evet, yani dost olamazsınız. Müttefik de olamazsınız. Olur gibi gözükürler ama bir şekilde sizin altınızı oyacak. Hı hı. Nasıl ki işte değil mi, Kudüs'teki o Süleymani tapınağın altını oyarak, daha doğrusu Mescid-i Aksa'nın altını oyarak çökertmeye çalıştıkları gibi, gizli ya da aleni ya da bir şekilde örtülü bu işi yapıyorlar. Yani alt oymayı çok iyi biliyorlar. Ve şimdi Amerika'dan aldıkları yüzde evangelistlerin katkısıyla aleni cephe açmaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün bu cepheler genişleyecek belki de. Ama şunu son söyleyelim isterseniz. İsrail'le dost müttefik olunmaz. Bir şekilde kontrollü, yönetilebilir kalması gerekiyor İsrail'in orada. Ve bir şekilde bu Siyonizm ideolojisinden kurtulması gerekiyor. Kurtarılması gerekiyor. O yüzden Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bugünkü konuşmasında müttefiken İsrail'le savaşmalıyız dedi. Mecazen söyledi bunu ama yine de savaşmalıyız ifadesini kullandılar. Onu da söylemiş olalım.
0: Şimdi bunlar gerçekler ortadayken İsrail'den dost da olmaz, müttefik de olmaz dediniz. Ama yanı başımızda bir Yunanistan var.
1: Yanlış şimdi yapıyor, onu söyleyelim.
0: Yunanistan geride bıraktığımız gün 3.6 milyar dolarlık bir hava savunma anlaşması imzaladı İsrail'le. Amaç Yunanistan'ın hava sahasını Türkiye ve İran kaynaklı olası tehditlere karşı korumak. İsrail medyası böyle yazıyor. Kayseri'den Post. Anlaşmanın İsrail tarihindeki en büyük savunma ihracatı olması bekleniyor. Ve böylece Yunanistan-İsrail askeri işbirliği daha da güçlenecek. Şimdi sizin gibi sahayı okuyan Yunanlar da var. Eski Maliye Bakanı diyor ki Yunanların ezici çoğunluğunun soykırımcı İsrail devletine karşı çıkmasına rağmen, diyor ki yani bizim Yunan kamuoyu tamamen karşı ama bu iğrenç anlaşma yoluyla Yunanistan'ı kirletmelerine yönetici sınıfımıza izin verdiğimiz için derinden utanıyorum. Yunanistan'da bu adımları Türkiye korkusu olarak ifade ediyor ama Elif Hanım, yani Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir tehdidi yok.
2: Ama Tahir Bey, İsrail ile Yunanistan'ın benzeştiği bir zemin var aslında, tarihi bir zemin. Şimdi İsrail'in bütün varoluş mücadelesini üzerine kurduğu teolojik, saplantılı bir arz-ı mevut ideali var. Ama Yunanistan'ın da tarihten bugüne gelen bir megali idea saplantısı var. Şimdi dolayısıyla bu iki radikal ülkeyi aynı zeminde buluşturan bir Türkiye riski var. Varlığıyla bile risk olarak ortada duran güçlü bir Türkiye hikayesi var. Şimdi Kemal Hocam az önce bahsetti. Biz İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelir mi derken aklımıza hep konvansiyonel savaş teknikleri geliyor. Elbette Türkiye bir NATO üyesi, Türkiye askeri kapasitesi açısından çok güçlü bir ülke. Doğrudan mücadele içerisine girmeyi elbette göze alamaz. Ama şunu atlamamak lazım, bu mücadele zemininde İsrail 5. kol faaliyetleriyle şimdiye kadar Türkiye ile hiç karşı karşıya gelmemiş bir ülke değil. Yani Gezi Parkı'ndan tutun FETÖ'nün 15 Temmuz ayaklanmasına kadar ya da içeride mücadele etmek durumunda kaldığımız manipülasyonlar, dezenformasyonlar. İsrail'in mücadelede birçok yöntemi var.
0: Kimler kimler? Mossad ajanı çıktı ülkemizde yapılan operasyon.
2: Yani bu yalnızca Türkiye sahasında da böyle değil. Geçtiğimiz aylarda mesela Fransa'daki yerel seçimleri manipüle ettiğine dair Paris Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Çünkü yaklaşan genel seçimler var. Ve orada Mélenchon, İsrail karşıtı. Ama işte Le Pen seçildiği takdirde İsrail ile Fransa'nın ilişkilerinin devam edebileceği bir senaryoda seçimleri manipüle etmeye kadar ve bunu Avrupa'nın merkezinde Fransa'da yapabilecek kadar cüretkar bir terör örgütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir mücadele sahası dediğimiz aklımıza yalnızca konvansiyonel savaşlar gelmesin. İsrail bu konuda çok

0: bugün Netanyahu gider, yarın bir başkası gelir. Ya ben bunun değişeceğini sanmıyorum. O yüzden şimdi evet seçim sürecinde biraz dozu yükselttiler iletişim dili nezdinde, ama seçim geçtikten sonra da bir suhulet ortamı İsrail var olduğu sürece zaten olmayacak.
1: Peki noktalayacağım Merve Hanım, size de bir cümle
2: sadece bir cümle kurayım. Buyurun. Zaten uzatmaya hiç gerek yok. Şimdi Suriye'de Suriye ve Türkiye'nin savunma anlaşmalarını kendine tehdit olarak gören bir İsrail var. Bizim de şimdi Yunanistan ve İsrail arasındaki savunma anlaşmasını tehdit görüp devamını anladınız. Peki. Ne yapmamız gerekirdi yani.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
3: Hiç kalmadı değil mi Zaman?
1: Efendim. Kem Hocam, yönetmenimiz Halife ısrarla süremizin noktalandığını hatırlatıyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. İsrail'den bahsediyoruz. Eskiden başka müttefiklerinden bahsederken, şimdi Yunanistan gibi, Somaliland gibi kendine müttefikler arayan, artık izole olmuş bir İsrail var karşımızda. Detayları izleyerek noktalayalım, geçeceğiz.

0: dünyayı maviye boyuyoruz. Bazı insanların İsrail'in yalnızlığından bahsettiğini hatırlarsınız. İsrail'in izolasyonu. Yakında bizimle ilişkisi olmayan ülkeler asıl izole olanlar olacak.
1: Böyle demişti 2018 yılında eli kanlı katil. Bugünse dünya gerçek yüzünü gördü. 7 Ekim 2023'ten bu yana tabiri caizse evinden dahi çıkamadı. İsrail o günden bu yana her geçen gün biraz daha yalnızlaştı.
2: Tüm bunların sonucu sadece daha yalnızlaşmış bir İsrail değil, aynı zamanda daha tehlikeli bir İsrail olacaktır.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yahudi toplumunun yaşadığı mağduriyetin arkasına sığındı kurulduğu günden bu yana Siyonist İsrail. Özellikle batılı ülkeler ihlallere, işgale göz yumdu. Dahası destek verdi. Ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana uyanış başladı.
0: İsrail'i boykot etmekten bahsedenler var. Biz onları boykot edeceğiz.
1: Netanyahu pek de öngörülü biri değilmiş anlaşılan. Boykot edilen taraf bugün İsrail'in kendisi. Öyle ki Müslüman nüfusun güçlü olduğu ülkelerde İsrail'e destek veren liderler ciddi oy kaybetti.
2: İsrail'in suyu ve elektriği kesme hakkı var. İsrail'in buna sahip olması konusunda, kendini savunma hakkı konusunda çok açıktım ve Hamas sorumluluk taşıyor.
0: Bu kuşatma uygun mu? Elektriği ve suyu kesmek doğru mu?
2: Bence İsrail'in bu hakkı var.
1: Mesela eski İngiltere Başbakanı Starmer, seçim öncesi yaptığı bu açıklamayla Müslüman nüfusu karşısına aldı. İngiltere'nin iç dinamikleri sayesinde seçimi kazandı. Ancak Müslüman nüfusun yoğun olduğu seçim bölgelerinde ciddi oy kayıpları yaşadı. Garanti gözüyle baktığı bazı bölgeleri de bağımsız adaylara kaptırdı bu söylemleri nedeniyle Starmer. Ya da Almanya'da Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin İsrail'e silah satışlarını devam ettirmesi başbakanlığının sonunu getirdi. Bir sonraki seçimde Merz göreve geldi ki o İsrail'i yeri geldiğinde eleştirebildi.
0: İsrail ordusunun şu anda Gazze şeridinde yaptığı ve son günlerde giderek daha fazla görüldüğü üzere sivil nüfusa bu kadar büyük zarar veren eylemler artık terörle mücadele olarak gerekçelendirilemez.
1: Bu durum İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yurt dışı ziyaretlerine de yansıdı. Son 3 yılda Netanyahu 11 resmi ziyaret yaptı. Ancak yalnızca 3 ülkeye. Onlardan biri 2024 yılında İtalya'ya, diğeri ise 2025 yılında Macaristan'a oldu. Geri kalan 9 ziyaretse ABD'ye ki bu şaşırtıcı değil. Yahudi lobisinin faaliyetlerini göz önüne alırsak ABD ziyaretlerini saymasak da olur.
3: Yani İsrail sadece Netanyahu değil, aslında İsrail yalnızlaşan bir noktaya gitti.
4: Evet, İsrail.
3: Yani son kırımıyla, uluslararası ceza mahkemelerindeki tavrıyla, dünya halklarının sokaklara inip o kınamasıyla İsrail, hatta İsrail'in işte Yahudilerin o işte 45'ten bu tarafa, Nazi'den bu taraf, Nazilerle bu tarafa elde ettikleri mağduriyetin de sıfırlandığı bir noktaya getirdi İsrail Yahudi halkını.
1: Dahası halklar nezdinde Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail protestoların hedefindeydi.
2: Gazze'deki soykırımı protesto ettiğimiz için terörist olarak nitelendiriliyoruz. Bu haksız ve yanlış bir şey.
0: Soykırım işlendiği için tüm ülkelerin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve hatta İsrail'le tüm ticareti durdurması artık zorunlu bir mesele haline geldi.

0: Binlerce kişi soykırımcı başbakan Netanyahu'yu hedef alan protestolara imza attı.
1: Bugün buradayım çünkü burada olmanın benim görevim olduğuna inanıyorum. Buradayım çünkü tüm bu görüntüleri, bu cinayetleri, bu savaş suçlarını görmeye dayanamıyorum. Ve bunu duyurmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
2: Gazze'deki insanlar açlıktan ölüyor. Aynı durum Batı Şeria'da da devam ediyor. Medya ise bunu İsrail ile Hamas arasında bir savaş gibi gösteriyor. Bu oldukça yanlış. Buradaki durum Filistinliler kendi topraklarını savunuyor.
0: Sadece Netanyahu değil, İsrail vatandaşları da istenmedi. Gittikleri tatillerde kafelerden defalarca kovuldu.
3: Teşekkürler, defolun buradan. Siz Filistinlileri öldürüyorsunuz. Gidin Gazze'de yiyin. Dışarı. İnsanları öldürüp tatile geliyorlar.
0: Burası da İtalya. Özgür Filistin tepkisi her şeyi anlatıyor.
4: Burası İtalya. Suikastçılar, çocuk katilleri. Özgür Filistin.
0: İtalya'dan bir başka örnek daha.
2: Siyonistler burada hoş karşılanmıyor.
0: Gazze'deki soykırıma en büyük tepkinin geldiği ülkelerden biri de her zaman İrlanda oldu.
2: İrlanda'da istenmiyorsun. Siyonistler İrlanda'da istenmiyor. Böyle iğrenç bir ülkeden gelmek utanç verici.
0: İsrail'e yönelik izolasyonun bir diğer örneği de Bali'deydi. Bir spor salonu görevlisi İsrail ordusunda görev yapan soykırımcı askere hizmet etmeyi reddetti.
4: İsrail ordusunda bulundun mu?
1: Zorunlu görevdi.
4: İsrail ordusunda görev yaptınız ve bebekleri öldürdünüz. Bunun üzerine tartışmayacağım. Benim ahlaki değerlerim var.
0: İsrail ordusuna yönelik öfke sokak sanatçılarının çizimlerine dahi yansıdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik uluslararası adımlar da atıldı. Ceza mahkemesi katilin tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Bu da Netanyahu'nun pek çok ülkeye ziyaretini engelliyor. Dahası hava sahalarını bile kullanamıyor. Öyle ki Netanyahu Washington'a giderken alternatif bir yol izlemek zorunda kalmıştı. Türkiye, Netanyahu hakkında Interpol'e kırmızı bülten çıkarılması için başvuru da yaptı. Bu karar, Sumut filosuna yönelik İsrail müdahalesiyle bağlantılı soruşturma kapsamında alındı.
5: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan zirve kapsamında ise Rus lider Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile görüşecek.
1: Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bişkek Arena'da al bayrağı dalgalandıran Türk ekibi selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı Kırgızistan Başbakanı Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi karşıladı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle otele geçen Başkan Erdoğan burada da Dombra şarkısıyla karşılandı. Başkan Erdoğan resmi programı kapsamında ilk olarak Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılanan Erdoğan,

0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Üç liderin yan yana olduğu anlar objektife yansıdı. Ardından da göçebe oyunları açılış törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Türk bayrağı taşıyan ekibi işte böyle selamladı. Erdoğan'ın zirve marjındaki diplomasi trafiği de yoğun. Programın ikinci gününde Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak olan Erdoğan, burada önemli temaslara imza atacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov'la ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
1: Efendim, Girne açıklarında içinde 267 kişinin olduğu feribot su aldıktan sonra alabora oldu. Faciada 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise aranıyor. Olaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Bu arada 514 metre derinlikte bulunan geminin enkazına bugün robotik dalış yapılacak. Son durumuysa A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktardı.
2: Ekiplerin arama kurtarma çalışması 7/24 devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte geminin kalktığı limanın olduğu yerden canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Girne Limanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz aslında bu alandan gemi hareket etmişti. Ve açıldıktan çok kısa bir süre sonra bu olay gerçekleşmişti. Kurtarılan 239 kişi vardı. Hayatını kaybeden 8 kişi vardı. 20 kişi ise hala kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor. Tabii bütün gün aslında bulunduğumuz bu noktada o 20 kişiden gelecek güzel haberi bekleyen aileler ve onların yakınları da var. Tabii bütün gün bu noktada sabahın erken saatinden gelip gece yarılarına kadar bu noktada bekleyip oradan gelecek güzel haberi bekleyen aileler olduğunu söylemiştik. Yarın önemli, neden önemli diye soracak olursanız, çünkü Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel kurtarma gemisi TCG Işın gemisi, yani yarın dediğim aslında sabaha burada olacak ve arama kurtarma çalışmalarına katılacak. TCG Işın uzaktan kumandalı su altı aracı özel dalış sistemleriyle 3000 metreye kadar derinlikte operasyon yapabiliyor. Bu da yaklaşık 514 metre derinlikteki geminin enkazında incelenmesinde kritik bir rol oynuyor. Geminin battığı noktada dediğimiz gibi derin bir zaten çalışma sürüyor. Gemi 510 metre derinlikte şu anda batan gemi ve aranan 20 kişi var şu anda kayıp olarak. Yarın gelecek Türkiye'den gelen TCG Işın gemisi de yine o geminin enkazında incelemeler yapacak. Aslında bu oldukça önemli olduğunu belirtelim. Peki pazartesi günü neler yaşanmıştı? Onlardan da bahsedelim isterseniz. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. 9 kişi tutuklanmıştı ki kaptanın ifadesini de isterseniz bakalım. Kaptan vermiş olduğu ifadede gemi kaptanı ve mürettebatı mahkemeye verdikleri ifadede dalgaların sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan etmişti. Ama birçok görüntüde görüyorsunuz, vatandaşların cep telefonu kamerasına aldığı yine görüntülerde, kurtulanların yine söylediği görüntülerde de ekranları aslında getiriyoruz. Hepsi geminin çok hızlı gittiğini ve gemiye aslında bindikten kısa bir süre sonra gemide bir terslik olduğunu söylediklerini, hem kaptana hem mürettebata söylediklerini, ama buna rağmen onlar bir önlem alınmadığını ve kısa bir süre sonra da gemi alabora olarak yan yatarak bu olayın meydana geldiğini belirtmişlerdi. Tabii yaralıların büyük bir çoğunluğu tedavi olduktan sonra hastanelerden taburcu olduğunu belirtmiş olalım, ama 20 vatandaşımız kayıp ve onları arama kurtarma çalışmaları 7/24 devam ediyor. Hem denizden hem havadan helikopterlerle birlikte arama çalışmaları devam ediyor. Tabii şu anda hava karanlık olduğu için arkamda denizi görmeniz çok mümkün değil, ama gündüz gözüyle aydınlanınca hava deniz tarafını görmek çok daha kolay oluyor. Dediğimiz gibi arama çalışmaları hala devam ediyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Girne'den sözü sizlere bırakalım.
1: Efendim işte Girne açıklarında yaşanan o gemi faciasında kayıp sayısı 20 oldu. Soruşturma kapsamında gemi kaptanı dahil 9 kişi tutuklandı. 14 kişi de gözaltında. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman soruşturmanın devam edeceğini söyledi. Arama çalışmalarının ise Türkiye'den gelen ekiplerle birlikte yine

0: devam edeceğini anlattı. Başbakan Üstel ise soruşturmada kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız açıklamasını yaptı.
1: 9 kişi tutuklandı, geminin kaptanının ifadesi ortaya çıktı. Girne'de batan gemide kayıpları bulmak için çalışmalar devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın iki ayrı koldan devam ettiğini duyurdu.
2: Bütün o araştırmalar şu anda iki ayrı koldan yapıyoruz. Bir polisin yürüttüğü mahkeme süreç, bir de onun dışında bu gemiyle ilgili teknik araştırma içinde ayrı bir çalışma başlıyor.
1: Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi Erhürman. Dibe dalgıçlarla inmenin mümkün olmadığını anlattı.
3: Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyor.
1: Geminin kaptanının kaptanlık belgesi ortaya çıkmış, kaptanlık belgesinin Honduras'tan alındığı görülmüştü. Erhürman'a bu da soruldu. Soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Üstel ise kayıp sayısını güncelledi. Devam eden soruşturmalar hakkında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız ifadesini kullandı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.
4: Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ve bu doğrultuda bu izinleri kim verdiyse ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları devam eder.
1: Öte yandan facianın ardından soruşturma genişletildi. 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlileri bulunuyor. 9 şüpheli mahkemeye getirildi ve ifadelerinin ardından tutuklandı. Öte yandan gemi kaptanı da mahkemede ifade verdi. Kaptan o ifadede şunları söyledi.
5: Dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu. Ardından alabora olduk. Kaza bu şekilde başladı. Meteoroloji verilerine göre geminin çıkışında herhangi bir sorun yoktu. Geminin sertifikasyonunda hem seyir hem de idare açıdan gerekli izinlerimiz vardı.
1: Soruşturma dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma kapsamında yürütülüyor. Yetkililer kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtiyor. Adli ve teknik incelemeler devam ediyor. Yüzün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Feribottaki ve limandaki kamera görüntüleri soruşturma dosyasına alındı.
0: Efendim işte o feribot kazasının ardından yürek burkan haberler ve detaylar da gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de kayıp 18 kişi arasında yer alan Biçer kardeşlerin durumu. Miray ve Mehmet Asaf'ın annesi Ayten Biçer çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını söyledi. Yaşadığı dehşeti ise gözyaşları içerisinde anlattı.
6: Ben de kızımı bırakmadım, vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden.
7: Böyle anlattı acılı anne. O dehşet anlarını adeta yeniden yaşadım.
6: Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti.
8: Evladım gitti.
7: Hataylı Biçer ailesi tatil için Girne'ye gitti. Facia onları dönüş yolunda buldu. Filojet isimli gemiye bindiler. Gemi Girne'den taş ucuna giderken alabora oldu.
6: Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kimse yani kimseyi kurtarma derdinde değildi. Denizin içine kadar gittim, yer beni çekti. Biri bana elini uzattı ama kim bilmiyorum. Çıktım, gözümü açtım, orada hiç kimse yoktu. Benim çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yelekleri olsa belki de havada dururdu.
7: O sırada 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer yanlarındaydı. Gemideki kaos anne babayla yavrularını ayırdı. Biçer kardeşler kayboldu.
6: Tatile geldik, eve dönüyorduk biz. Çoluğumu çocuğumu alıp eve gidiyordum ben. 12 yaşında benim kızım. 12 yaşında.
7: Anne Ayten Biçer kızının elini tuttuğunu ancak bir valizin çarpmasıyla elinden kaydığını anlattı. Can yelekleri olmadığını söyledi. Gözyaşları yürekleri dağladı.
6: Bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce Valiz üstüme düşünce elimden kaydı, ayağını gördüm, çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum, yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden kaydı gitti, iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım valizin içinde hala.
7: Acılı anne çocuklarının canlı çıkarılması umuduyla yaşıyor.
6: Yaşıyorsa bile gittiler artık, kurtulma şansları yok. Ben canlı getirdim, ölü mü götüreceğim? Canlı getirdim onları, ölü mü götüreceğim?
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu söyledi. Bakan Fidan, ittifak bölgedeki tüm devletlere açıktır dedi.
9: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
7: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Mekke Savunma İttifakı resmen devreye girdi.
9: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz.
7: Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kameraların karşısına geçti.
9: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
7: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimini de sert sözlerle hedef aldı. Küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduklarını vurguladı.
9: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı.
0: Cumhurbaşkanı hakaret suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de yakalandı. Bir tırın dorsesinin altına gizlenmiş halde bulunan Kocabıyık tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

0: yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Tır Dorsesi'nin altında yakalandı.
1: Her şeyde
2: peşkeşim.
1: Ben delikanlıyım.
2: Delikanlı.
3: Sen sığınmacısın. Sen savaştan kaçtın. Ya insan kendi ülkesini bırakır gider mi?
0: Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde olduğu istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler Kapıkule sınır kapısında durdurdukları tırda detaylı arama yaptı. Ve incelemelerde Kocabıyık'ın İran uyruklu bir kişiyle birlikte tır dorsesinin altında gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan Kocabıyık emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4: Memleket Partisi'nin kapanmasının ardından CHP'ye dönen Muharrem İnce siyasi kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmeyeceğini vurgulayan Muharrem İnce, yeni partili Cemal Engin Yurt'a yönelik sert ifadeler de kullandı.
5: Memleket Partisi'nin kapılarını kapatmasının ardından yuvaya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen Muharrem İnce, Balıkesir'den net mesajlar verdi. Yeni partiye geçecek iddialarına son noktayı koyan İnce, siyasi geleceğini CHP çatısı altında sürdüreceğini ilan etti.
6: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak ben başka yere gitmem ben bu kadar.
5: İnce isim vermeden yeni partiye göndermede bulundu.
6: CHP'den istifa edip gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
5: Muharrem İnce'nin hedefinde yeni parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da vardı. 2018 seçimlerini hatırlatan İnce, Enginyurt'a adeta ateş püskürdü.
6: Bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin. Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, yeni partili oldun. Her kalıba girmişsin sen.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın güneyindeki Larka Adası'na düzenlenen bombardımanla tırmanan o askeri gerilime ilişkin açıklamalar yaptı. Saldırıya Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak yanıt veren İran'ın fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemlerini aşamadığını söyledi. Ardından da Tahran'ı tehdit eden ABD Başkanı yanıtımız sert olacak dedi.
7: İran başarısız bir millet ama bu onları tokatlamayacağımız anlamına gelmiyor. Ne olacağını göreceğiz.
0: İran'ın saldırısına sert karşılık vereceğiz dedi. Tahran'a tehditler sıraladı. Başta Orta Doğu olmak üzere dünya haftalar sonra yeniden başlayan ABD-İran çatışması nedeniyle diken üstünde.
7: Kimse bize saldırmayacak. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü zekiler.
0: ABD'nin Larka Adası'na düzenlediği bombardımanın ardından İran'da Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırı sonrası Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, füzelerden biri hariç tamamının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini söyledi. Müdahale edilmeyen füzenin ise önemli bir yere vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiği öne sürüldü. İran'ı yeni saldırılarla da tehdit eden Trump, onları sert vuracağız, bir yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı o açıklamalardan kısa süre sonra da Tahran'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. İran rejimi resmen başarısız olmuş bir yönetimdir dedi.
7: Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, para birimleri yok, askerlerine ve polislerine maaş ödeyemiyorlar. Enflasyon %300'de ve liderlikleri tamamen karmaşa içinde. Ülkeyi düzgün bir şekilde temsil edemiyorlar.
0: Trump, Tahran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılardan sonra da İran'ın petrol merkezi olan Hark Adası'nın yerle bir edildiği bir yapay zeka videosu paylaşmıştı.
4: Efendim, Ukrayna ve Rusya arasında saldırılar sürerken 5. yılına yaklaşan savaşın ağır yükünü yine siviller taşıyor. Kiev'de Rus saldırıları nedeniyle bazı metro hatları 5 gündür devre dışı kalmış durumda. Taraflar arasında müzakere belirsizliği sürerken Rusya sahada ilerleyişini sürdürüyor.
8: Sirenler çaldığında metrolara sığınıyorlar. Saldırılar enerji hatlarını vurdukça ulaşım günlük hayatın en büyük sınavına dönüşüyor. Savaş Rus ordusunun hedefindeki Kiev'de günlük hayatı felç etmiş durumda.
9: Belki de uyku tulumlarımızı alıp lisenin yakınındaki metro istasyonunda uyusak daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçen yıl okulda zor zamanlar geçirdim ve şimdi gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum.
8: Ukrayna-Rusya savaşı tarafların enerji altyapılarını vurmasıyla yıpratma savaşına dönüştü. Ukrayna ordusu son 4 günde yaklaşık 1500 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Başkent Kiev'e yağan bombalar nedeniyle bazı metro hatları 5 gündür aralıksız devre dışı kaldı. Siviller Rus saldırıları nedeniyle günlerinin çoğunu metro istasyonlarında geçiriyor.
9: Lise hazırlıkları için sınıfı temizleyip eşyalarımızı içeri taşımamız lazım. Dün bütün günü okul hazırlıklarıyla, üniformayı ve diğer gerekli her şeyi almakla geçirdik. Ama hava saldırısı uyarısı yüzünden bütün gün bunları alamadık.
8: Savaşın en büyük yükünü halk çekerken çatışmaların son bulacağı günse hala belirsiz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin çatışmaları sona erdirme yolunda ABD heyetiyle görüşmeler yapacağını açıkladı.
10: Gelecekte savaşın tek seçenek olarak kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
8: İki tarafında verdiği ağır kayıplara rağmen Rus ordusu sahada ilerleyişini sürdürüyor. Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi'de iki yerleşim yerinin ele geçirildiğini kaydetti.
4: Ve Nepal'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Sel ve heyelanlarda can kaybı 900'ü aştı. 5000'e yakın kişiden de hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında yüzlerce yabancı uyruklu ve hidroelektrik santrallerinde mahsur kaldığı düşünülen işçiler de var.

0: Nepal'i vuran sel felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Çin sınırına yakın bölgeleri vuran sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala kayıp.
1: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Su ancak bir saat kadar sonra çekildi. Karım zaten toprak kayamasının altında kalmıştı. Biz ise güvenlik için terasta kaldık. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım. Oğlumuzu kaybettik ve süregelen acıya ve koşulların hiç de ideal olmamasına rağmen tek dileğimiz onun bedenini kurtarmak.
0: Nepal'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sel ve heyelanların yıkıp geçtiği bölgelerde ekipler kayıplara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.
1: En büyük zorluk öncelikle ikincil felaketlerdir. Yukarı havzadaki heyelanlardan kaynaklanan sürekli riskler ve barajlanmış göller, dengesiz yamaçlar ve tahmin edilen yağmur, bunların hepsi kurtarma çalışmalarımız için gerçek tehditler oluşturuyor.
0: Felakette kayıplar arasında yüzlerce yabancı uyruklu kişi de var. Özellikle hidroelektrik santrallerinin tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen yüzlerce işçi için kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Nepal'deki felaket uydu görüntülerine de yansıdı. Selden kaçan yüzlerce kişinin sığındığı okul kompleksinin öncesi ve sonrası facianın boyutunu gözler önüne serdi.
2: Efendim, Cezayir'de kasten orman yangını çıkaranlara idam cezası geliyor. Son olarak 12 kişinin öldüğü yangın sonrası Cezayir Cumhurbaşkanı yasal düzenleme yapılması için talimat verdi. Buna göre yangınları kasten çıkaranlar idam edilecek.
3: Kasten yangın çıkaranlara idam cezası uygulanacak.
4: Cezayir kritik bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Kasten orman yangını çıkaranlara idam cezası gündemde. Ülkede geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti. Alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Cezayir'in doğusunda yaşanan yangınların ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'dan kritik bir adım geldi. Tebun, ormanları kasten yakanlara idam cezası verilmesi için yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.
3: 15 Eylül'e kadar kasten yangın çıkaranlara yönelik ceza hükmünde bir değişiklik yapılacak. İdam cezası normal yargı süreci kapsamında uygulanacak. Değişiklik tasarısı bu hafta hükümete sunulacak. Kasten yangın çıkaranlara idam cezası uygulanacak.
4: Kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezası uygulanacak. Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı. Cumhurbaşkanı Tebbu'nun talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak. Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.
2: Efendim, balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını artık denizde buluşturdu. Şimdi bizler de Rize'ye uzanacağız. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu bizlere aktaracak. Hemen o noktaya dönelim. İyi geceler dileyerek sözü Selman'a bırakıyorum.
5: Evet, iyi geceler, teşekkür ederim. Yayınlar, öncelikle hemen düzelteyim. Tabii ki sürekli dolandığımız için şu anda Trabzon'da Araklı-Sürmene arasında kıyıdan 1 mil açıkta o 2,5 saattir 12'de çıktık biz o denizde taramaya. 2,5 saattir Karadeniz'de arayışlara balığı, rızkımızı, o balıkçılar rızklarını bulmaya devam ediyorlar ama Karadeniz gerçekten bu gece oldukça hırçın. Sallanıyoruz ama görüyorsunuz zifiri bir karanlık ama harikada bir manzara var arkada. Arayışlar devam ediyor. Hiç durmadan, çünkü rızkınızı bulmak istiyorsanız o arayışa devam etmelisiniz. Ara sıra sallanabiliriz. Kameraman arkadaşım hem kamerayı tutarken ama biz şöyle tabii ki o arama çalışmaları nasıl yapılıyor onları gösterelim size. Adem Baba teknisindeyiz. Limanında çift sıfırda 12 çift sıfırda ayrılmıştık. Gördüğünüz gibi

0: Birçok cihaz çalışıyor bu noktada. Birçok cihaz var. Bunların detaylarını tabii öğreneceğiz. Yanımızda reisimiz var, kaptan var, Yakup Reis. Bira bismillah dedik. İnşallah bol bereketli bir sezon geçirirsiniz. 2,5 saatlik dolanıyoruz. Denizde hırçın.
1: Dolanıyoruz ama hiçbir şey bulamadık. Biraz dalga var. Henüz de dalga var, bir şey bulamadık. Arıyoruz bakalım, sabah biraz epey daha var.
0: Durmak yok zaten, onu bulmak için sürekli dolanmak
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii mecbur dolanacaksın, bakacaksın işte, mecbur dolanacağız. Arıyoruz, görüyorsun işte arayan.
0: Peki ne bekliyoruz bu sene, beklentiler ne yönde?
1: Bu sene beklentiler güzel görünüyor, görünüyordu yani daha denize çıkmadan önce. Palamut görünüyordu, şu anda biz istavrit arıyoruz. Yani palamut hava açtığı zaman, güzel olduğu zaman palamut daha güzel olur.
0: Yarın, biraz daha zaman var değil mi?
1: Tabii yarını şimdi bekliyoruz. Bu akşam herkes denize çıktı. Ta şeyden, Boğaz'dan buraya kadar. Yarın duyarız diyelim ki nerede oldu? Sinop'ta balık oldu. Oraya gideceğiz.
0: Yani nerede balık? Devam edecek sürekli denize doğru. Şimdi tabii. Çıkan çok dediniz. Öncelikle oradan başlayalım. Bu denizdeki gemi trafiğini gösteriyor değil mi reisim? Ekran olarak şu andaki tekneleri gösteriyor.
1: Deniz trafiğini gösteriyor. Bir de orada biz ağ sardığımız yerleri gösteriyor yani.
0: Yuvarlak olanlar
1: ağ
0: sardığı. Şimdi şöyle başlayalım reisim. Bu nedir tam olarak?
1: O sonar.
0: Sonar
1: evet. Etrafı şu anda 400 metre mesafeyi tarıyoruz.
0: Bu tamamen denizin altındaki 400 metre
1: hem
0: mesafeyi
1: tarıyoruz. Hem ileri sağ... 360 derece her tarafı görüyor.
0: Altındaki...
1: O da şey cihazı, boy veriyor yani. Boyun...
0: Derinlik olarak.
1: Yok balığın boyunu veriyor.
0: Ha, bu burada mı belli oluyor? Yani
1: evet.
0: Boyunun uygun olup olmadığı tabii ki çok önemli. Ufak olması. Ona göre. Evet. Geçelim bu tarafa. Reisim bu nedir?
1: O
0: tam
1: da
0: olarak?
1: Ayrı palamut sonarı şimdi. O palamut arıyoruz. Palamut satarsa o yazacak diyelim.
0: Yani şu anda palamut. Alttaki?
1: Alt taşı da ekosander. Yani ondan buluyoruz, bundan üstüne gidiyoruz. Üstüne gittik zaman anlıyoruz ki ne kadardır, az mıdır, çok mudur, ona göre ağ saracağız.
0: Şimdi,
1: yani azına sarmıyoruz.
0: Reisim, çıkarken biz ağları gösterdik. Geçen sene yine senle çıkmıştık. Hamsi ağları vardı.
1: Evet.
0: Bu sene değişti ağlar. Palamut ve istavrit bekleniyor.
1: Tabii.
0: Ne bekliyoruz bu sene? Hangi balık?
1: Bu sene palamut, ekseri palamut bekliyoruz. Yani bu sene iyi palamut olacak. Biz de tutacağız. Halk da yiyecek. Enflasyonu düşüreceğiz. İşte ucuz olacak balıklar diyelim.
0: 2 sene önce palamutta bir rekor kırmıştık. Bu sene onun da üstüne...
1: Bu sene ondan daha güzel görünüyor ama bakalım inşallah. İnşallah ondan daha güzel olur.
0: Evet, şimdi görüyorsunuz. Bir de şunu gösterdim. Eskiden dümenler vardı. Artık şu kadarcık...
1: Joystick, evet. Evet, joystick'le gidiyoruz.
0: Onunla kontrol ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Kaç kişi var?
1: Şu anda 35 kişi var bizde.
0: Sadece bu tekne.
1: Yani bu teknede bir de yedek teknemiz var. Onda da boşaltma işçileri var. Yani 50 kişinin üstündeyiz.
0: Şimdi bir de bu Adem Baba teknesinin bir özelliği, Yakup Reis ailesiyle birlikte burada. Onu belirteyim. Oğullar, çocuklar, hatta gelin var, hepsi burada.
1: Evet. Bu şimdi ya merak yani. İlk akşamlar olduğu için biraz gelelim bakalım, vakit öldürelim diyor.
0: Bir gidelim gelinin yanına, ona da soralım be. Tabii şöyle de göstereyim. Tekne oldu. Buranın güzel de bir misafiri var. Onun evi de burası. Gördüğünüz gibi teknede dolanıyor. O gerçekten aslında en şanslılardan, balığı en taze yiyenler arasında.
1: Evet.
0: Buranın maskotu diyebiliriz. Şimdi teknenin kaptan köşkünde şöyle gidelim. Tabii ailecek burada olunca gelini oluyorsun sanırım.
2: Evet, aynen öyle.
0: Sürekli çıkıyor musun? Merak mı yoksa?
2: Genelde çıkıyorum. Çıkmaya çalışıyorum.
0: Bu galiba Karadeniz özgü bir şey.
2: Aynen öyle. Bakımda da ben bulunuyorum.
0: Bakımda da varsın.
2: Evet, rasma boyasında her şeyde varım.
0: Boyada.
2: Aynen öyle. Ağ örmesini de öğrendim. Yapıyorum.
0: O zaman peki.
2: Seneye inşallah reisliği ben alayım.
0: Reisliği de alacağım. Reisim. Gelin reisliğe göz dikmiş.
1: Olsun, buyursun, yapsın bizi. Biz yaşlandık artık. Biz bırakacağız. Ben yaşlandım. Gittim 70 yaşına. Bu işi bırakacağım artık. Yeter.
0: Kaç yaşından beri yapıyorsun?
1: 15.
0: 15 yaşından beri denizdeyim.
1: 15 yaşından beri denizdeyim. Benim yaşımda pek adam yok şeylerde, gemilerde. Herkes gençler.
0: Bırakamıyorsun değil mi, hastalık?
1: Ya hastalık tabii. Bu bırakmak kolay değil. Peki, deniz suyu bir adama vurdu mu ebedi kolay kolay kurtaramaz.
0: Şimdi bir an bismillah dedik çıktık. Ne kadar denizde kalacaksınız? Karaya ne zaman çıkış?
1: Ya şu anda arıyoruz bu.
0: Bugün için demiyorum, genel yani.
1: Ha, genel. Karaya bazen 3 günde bir, 2 günde bir, bazen balık bol olduğu zaman mesela yardımcı teknemiz gidiyor, ihtiyaçlarımızı o alıp geliyor, 2-3 gün denize karaya inmiyoruz yani. Biraz su ihtiyacımız olduğu zaman
0: 5-6 ay buralardasınız.
1: Su, mazot için karaya iniyoruz, öteki ihtiyaçlarımızı yedek teknemiz götürüyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Rastgele diyelim. Ya evet, gördüğünüz gibi biz de yaklaşık 2,5 saattir Yakup Reis'imin misafiriyiz Adem Baba Teknesi'nde. Arayışlarımız devam ediyor. Sabaha kadar da devam edecek mesaimiz. İnşallah o balıkları tutacağız diyelim. Ve biz de senenin ilk taze balıklarını o şekilde yemiş olacağız diyelim. Çünkü burada adettir. İlk tutulan balıklar aşağıda yemekhaneye gider, pişirilir ve burada yenilir diyelim. Ve İnşallah güzel haberlerle bir başka bültende görüşmek üzere diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Efendim, Selman Kutlu aktardı. Özgür Özdemir görüntüledi Trabzon'daki balıkçıların o mesaisini. Bizler de rast gelsin diyelim.

0: İstanbul'da bir güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalı özel alanımız ne kadar güvende sorusunu yeniden gündeme getirdi efendim. Peki bizi izleyen bir kamera olduğunu nasıl anlayabiliriz? Saatlerden prizlere, aynalardan o dekoratif eşyalara kadar hangi noktalar alarm veriyor? Detaylar haberimizde olacak, bir izleyelim.
1: Güvenlik kameralar artık güvensizlik kameraları haline gelmiş durumda.
2: Gizli kameralarla mahremiyet ihlali.
3: Mahremiyetin korunulmaması birazcık acı verici.
4: Banyodur ya da hani gizli bölmelerdir. Böyle hani kuşku duyulacak şeylere bakarım yani.
5: Yani ben güvenmediğim hiçbir yere girmiyorum zaten.
0: Bir güzellik merkezinde yaşanan mahremiyet skandalı gizli kameraların kötüye kullanımını yeniden gündeme taşıdı. Peki günlük hayatta bu kameralarla nerelerde karşılaşabiliyoruz ya da karşılaştığımız takdirde ne yapmalıyız?
1: Dijital saatlerde, receiver'da, televizyon köşelerinde, çalar saatlerde gibi yerlere öncelikle bakmamız gerekiyor. Havalandırma boşluklarına veya odanın mahrem yerlerini görebilecek açıda duran özel eşyalarda bakmamızda fayda var.
6: Genelde online olarak tercih ediyorum. Onun dışında daha butik yerlerde deniyorum. Daha bildiğimiz uzun yıllardır mahallemizde bulunan yerlerden.
7: Sürekli aynı yere gidiyorum. O yüzden de hiç aklımda tereddüt kalmıyor yani.
2: Gizli kameraların tespiti kadar bu kameraların yerleştirilmesini önlemek de önemli. Burada işletmelere büyük sorumluluk düşüyor.
1: İşletmelere de büyük yük düşüyor. Çünkü işletmeler bizde gizli kamera yok demesi yeterli değil. Kendileri ara ara kontrol etmesi gerekiyor.
0: Siz bir otel odasına ya da kiraladığınız bir eve gittiğinizde ilk nereleri kontrol edersiniz?
8: Ayna arkalarını, ondan sonra yatak odası özellikle. Bir de bu prize kadar inen mikro küçük şeyler var, kameralar varmış. Oraları genelde.
0: Gizli kameralar en çok aynalarda bulunabiliyor. Kabinler, otel odaları ve güzellik salonlarında da yine birçok ayna bulunuyor. Bunu anlamanın en basit yoluysa kartı aynanın yüzeyini tutmaktı. Peki farklı yöntemler var mı?
1: Bütün odayı karanlık hale getirip elimize bir telefonun sadece kamerasını açarak etrafı tutarak orada bir lens var mı, orada bir kamera var mı veya kamera sensörü var mı, bunu tespit etmenin de bir tekniği var. Aslında ön tarafındaki lens de bizi çekiyor veya arka tarafı çekiyor diyelim. Bu elimizde de başka bir telefonla etrafı gezdiriyoruz ve kameraya geldiğimiz yerde bakın şu yeşil ışığın yanında mavi, kırmızı, mor gibi bir ışık yanıp sönüyor. O kameranın aslında bir sensörü ve yansıması. Bu ışığı görmemiz orada bir kamera olduğunu evet ifade ediyor. Ancak bu teknikle bütün gizli kameraları tespit edebiliriz demek de doğru olmayacaktır.
0: İstanbul Sancaktepe'deki bir spor salonunda milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç antrenör hayatını kaybetti.
9: Alacak meselesinde milli antrenör öldürüldü. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış, spor salonundayken eski personeli geldi.

0: İddiaya göre saldırgan spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekmiş ve Funda Bakış'a para vermişti. Alacağını isteyince ikili arasında tartışma çıktı.
1: Saldırgan o anda bıçağı milli antrenörün göğsüne sapladı. Funda Bakış kanlar içinde yere yığıldı. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için verdiği mücadele yeterli olmadı. Funda Bakış yaşamını yitirdi.
0: Polis bıçaklı saldırganı ve olayla bağlantısı olduğu öğrenilen iki kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerin hakaret ve yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
2: Efendim, İstanbul'u Başakşehir'de yokuştan inen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 4 araç birbirine girdi, bir kişi yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Yokuştan hızla inen kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Öğle saatleriydi. Yokuş aşağı seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Çevredeki sürücüleri uyarmak için sürekli korna çalan sürücü trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı. 4 araç birbirine girdi. Kamyonette tır arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tırla kamyonet arasına sıkışan bir kişiyi itfaiye kurtardı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Efendim, İstanbul Şile'de iki katlı 8 daireli binanın üst kısmından yol geçmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görenleri şaşkına çeviren o bina havadan görüntülendi.
4: İlk bakışta sıradan bir yol gibi görünüyor. Ancak o yolun hemen altında onlarca kişinin yaşadığı daireler var. İstanbul Şile'de bir binanın üzerinden geçen yol sosyal medyada gündem oldu.
5: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Kaldırımdan yola giriyor 80 santim. Sahile yolu olmadığı için de vermişler.
4: Yıllardır binada yaşayan sakinlerse durumdan şikayetçi değil.
6: Gürültü bile duymuyorsun.
7: Ya ilginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
5: Yani herhangi bir sıkıntım yok yani.
8: Göz göre göre aldık. Görüyorsun. Altta ev üstü yok.
4: Görenleri şaşkına çeviren bina havadan görüntülendi.
2: Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOK, uygun fiyatlı yeni modeli T6X'i tanıttı. 1 milyon 300 bin TL bandında olması beklenen o yeni model Haziran 2027'de siparişe açılacak ve müşterilere teslim edilmeye başlanacak.
9: Bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak. Her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek.
4: Uygun fiyatlı TOG'un yeni modeli T6X'in tasarımı resmen gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobiline ilgi gün geçtikçe artarken yeni modellerde TOG'un ürün gamına ekleniyor. TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yeni model T6X'in fiyatını da açıkladı.
10: T6X için 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bandında fiyatlar daha önce zikredilmişti. Evet. Hala bu noktada bu rakamı teyit edebiliyor musunuz?
9: Bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. En ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.
4: TOG büyük ilgi görürken yeni modelin yollara çıkmasına da az bir süre kaldı.
9: Az gelirli vatandaşlarımızı da araç sahibi yapabilme adına bu aracımıza ulaşabilmek

0: işletmeler adına daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız.
1: TOG T6X C SUV görünümünü koruyacak. Yeni TOG'da lisanslanan şasiye entegre batarya ve diğer yüksek voltaj sistemler kullanılacak. TOG'un ilk hedefi üretim kapasitesini 150 bine çıkarmak. Yeni T6X Haziran 2027'de siparişe açılacak.
2: İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Hızla geldi, park halindeki araçlara böyle çarptı. Görüntülerin adresi İstanbul Kadıköy. Sürücü hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle önce bariyerlere, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ama kazada bir motosiklet ve 6 araç zarar gördü. Kazadan geriye bu görüntüler kaldı.
2: Efendim sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
1: Bursa İnegöl'de ev sahibiyle kiracı arasında çıkan kavga kanlı bitti. 70 yaşındaki ev sahibi Enver Ayaz, sokakta tartıştığı kiracısı 28 yaşındaki Kılıçhan Şahin'e tüfekle ateş etti. Olayı görenler sağlık ve polis ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavga sırasında yere düşerek ağır yaralanan ev sahibinin tedavisi sürüyor. Düzce'de Otogar Köprüsü ile Kervan Kavşağı mevkiinde 5 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kayseri'de tramvaya yaralı bir genç bindi. Yolcular durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri genci silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti. Traktörde yangın da çıktı. Alevler çevrede bulunan saman balyalarına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken traktör kullanılamaz hale geldi. Bu görüntülerde Elazığ'dan, düğün konvoyunda bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin aktığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket hem konvoydaki sürücüleri hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Efendim Erzincan'da ağıla giren ayının saldırısı sonucu 144 küçük baş hayvan telef oldu. Besici ise zararının karşılanmasını istedi. Erzincan'ın Koçyatağı köyünde gece saatlerinde kilitli ağla giren ayı 144 küçük baş hayvanı telef etti. Sabah ağla gelen besici İsmail Mutlu hayvanlarını telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma olay yerine gelerek incelemeler yaptı. Ekibin incelemesinde ağla ait kapıda ayıya ait pençe izleri görüldü. Çok sayıda hayvanı telef olan İsmail Mutlu'ysa zararının giderilmesini istedi. Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hastane odasından paylaştığı fotoğrafta kulak memesindeki belirgin çizgi dikkatleri çekti efendim. Peki Cem Yılmaz'ın kulağındaki bu çizgi yaşadığı kalp krizinin önceden fark edilebilecek bir işareti miydi? Frenk çizgisi olarak adlandırılan iz için uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.
1: Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi sonrası hastane odasından fotoğraf paylaştı. Sağlık durumu

0: İyi olan Yılmaz'ın kulak memesindeki çizgi dikkat çekti.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki çizgi dikkat çekmişti. Frank çizgisi olarak bilinen bu çizgi gerçekten de kalp kriziyle ilişkili mi? Kulağında Frank çizgisi diye bir şey oluşmuş. Onu gördünüz mü?
2: Gördüm.
1: Sizce peki bunun kalp kriziyle bir alakası olabilir mi?
2: Ya ona uzmanlara bırakalım.
0: Uzmanlar Frank çizgisi görüldüğü takdirde tedbir almak gerektiğini vurguluyor.
3: Bu kulak memesindeki çizgi kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleri. Sizin şeker seviyeniz hangi durumda?
4: Evet.
3: Karaciğer, böbrek fonksiyonlarınız hangi durumda? Baktırın ki sürprizlerle karşılaşmayalım.
1: Gördünüz mü hiç? Kendiniz de fark ettiniz mi böyle bir çizgi kulağınızda?
5: Hayır. Var mı öyle bir şey?
0: Kalp krizine giden yolda kötü alışkanlıkların etkisi de oldukça fazla.
3: Siz kaç paket sigara içiyorsunuz? Kilo probleminiz varsa bunları tedbir almazsanız ne yazık ki o zaman davetiye çıkartıyorsunuz kalp krizine.
4: Onu da bilmiyorum ben. Duymadım öyle bir şey.
2: Ama ilk defa duyuyoruz ya.
1: Öyle mi? Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçesi yaptıran evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait birimler sigorta sahibine iade edilecek.
6: Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye etti, zorunlu deprem sigortasında değişiklik yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir kişi zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattığını, evin yeni sahibinin de konut kredisi kullanırken aynı evi için yeni bir DASK poliçesi yaptırdığını ifade etti. Böylece aynı konut için iki ayrı poliçe düzenlenmiş olduğunu belirten vatandaş, poliçeyi iptal ettirmek ve ödediği parayı geri almak istediğini kaydetti. Ödediği primin kullanılmayan kısmını geri almakta güçlük yaşadığını belirten vatandaş, uygulama nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde talepte bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu inceleme sonucunda mevcut uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından DASK uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre bir konut satıldığında eski sahibine ait DASK poliçesi tapudaki satış tescil tarihi itibarıyla sona erecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine karşılık gelen prim eski ev sahibine geri ödenecek. Yeni ev sahibi için de ayrı bir DASK poliçesinin bulunması esas olacak.
1: Van'da Akdamar Adası olarak bilinen Van'ın turizm noktası Van Gölü Deve Boynu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı.
7: Milli Parklara bir yenisi daha eklendi. Deve Boynu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi.
8: Yani çok güzel bir yer. Çok memnun kaldım gerçekten söylenen. Ömrümün ilk defa geldim ama her zaman gelmeyi isterim.
7: Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alanın Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı ilan edilmesine karar verildi.
9: Van Gölü'nün ortasından yükselen Akdamar Kilisesi her yıl binlerce ziyaretçiyi tarihi kapısından ağırlıyor. Kilisenin mimari Keşiş Manyal olarak bilinir. Bu yapı Ermeni mimarisinin en önemli eserlerinden biridir.
7: Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Bölge gölün kendine özgü doğal yapısı ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik açısından dikkat çekiyor. Van Gölü Havzası'nda çok sayıda canlı türü yaşam alanı bulunurken özellikle bölgeyle özdeşleşen inci kefali ekosistemin önemli unsurları arasında bulunuyor. Yarımada'nın yeni statüsüyle birlikte bölgenin doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
1: Efendim, Hollanda sıra dışı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden Tilburg kentine akın eden kızıl saçlı bireyler Kızıl Saçlılar Günü adı verilen festivalde buluştu.
7: Yıla aşkın süredir renkli görüntülere sahne olan buluşmada bu sene de gelenek bozulmadı. Dünyanın dört bir yanından gelen kızıl saçlılar

0: şahitliği yapan Tibur kenti bir kez daha kızı saçlıların buluşma noktası oldu. Sosyal etkileşimin ön plana çıktığı etkinlikte katılımcılar resim yaptı, bol bol fotoğraf çektirdi. Kızı saçlı kadınlar da kendileri için özel olarak üretilen kozmetik ürünlerini denedi.
1: Kızıl saçlılar için bir ürün tasarlama fikri aklıma geldi. Çünkü kızıl saçlılar için maskara ve kaş ürünü bulamıyoruz. Bu yüzden küçük bir makyaj standı kurduk.
0: Kızıl ve turuncu tonlarında saç rengi özellikle İrlanda, İngiltere ve Rusya'nın belirgin bölgelerinde yaygın görülüyor.
2: NASA'nın 4,3 milyar dolar değerindeki yeni nesil uzay teleskobu Florida'dan fırlatıldı efendim. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumdan milyarlarca galaksi ve süpernovayı inceleyecek.
3: NASA'nın yeni gözü uzayda. Yeni nesil uzay teleskobuyla önemli bilimsel veriler toplanacak.
1: Milyarlarca galaksi, on milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek.
3: Evrenin atlasını çıkaracak teleskop görev yolculuğuna başladı. NASA'nın 4,3 milyar dolar değerindeki yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Hubble'dan 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip yeni nesil teleskop, daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntıyla evreni haritalandıracak. Bilim insanları yeni gezegenler keşfetmeyi, karanlık madde ve enerji de dahil olmak üzere astrofizikteki temel soruları yanıtlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Teleskop dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki bir konumda gözlem yapacak. Uzay havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor. Teleskop, uzay ajansının ilk kadın yöneticisi ve aynı zamanda ilk baş astronomu olan Nancy Grace'in adını taşıyor. NASA'nın yeni nesil teleskobu 1 milyardan fazla galaksiyi içeren kozmolojik atlasın oluşturulmasına katkıda bulunacak. NASA Bilim Misyonu Müdürlüğü'nden sorumlu yönetici Nikki Fox, teleskobun bilimsel kapasitesine dair önemli açıklamalarda bulundu.
1: Milyarlarca galaksi, on milyarlarca yeni yıldız, on binlerce yeni gezegen ve binlerce süpernova keşfedilecek. Hepsi tek bir muhteşem teleskopta bir araya gelecek.
3: Uzay teleskobuyla geniş görüş alanıyla daha önce keşfedilmemiş yerlerin görüntüleneceği belirtildi.
2: Sıfır Atık Vizyonu kapsamında düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı başladı efendim. Çalıştay'da Türkiye'nin plastik atık sorunu masaya yatırıldı.
3: Sıfır Atık Vizyonu Çalıştayı başladı. Plastik atık sorunu masaya yatırıldı.
4: Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilgi ve birikimle burada buluşturuyoruz.
3: İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
4: Sıfır atık çalışmaları kapsamında tüm atık türleri için geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte %13'ten %37.53'e yükselmiştir. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlanmıştır.
3: Programda plastiklerin üretimden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alındı.
4: 6 stratejik hedef ve 53 eylem üzerinden atık önleme döngüsel ürünler, ikincil ham madde, izleme, teşvik ve sektörel dönüşüm alanlarında yeni bir uygulama çerçevesini oluşturmaktadır.
3: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş ise Sıfır Atık projesindeki hedefleri anlattı. Çevreyi plastik atıklarla kirletenlerin cezalandırılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.
4: Hedefimiz kendi kaynaklarını döngüde tutan, kendi atığını etkin yöneten ve yüksek katma değer üreten güçlü bir geri dönüşüm ekonomisi olmak zorunda. Gerekirse plastik atık ithalatının yasaklanabilmesini de konuşmak zorundayız.
3: Çalıştayla 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sağlayacak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.
2: A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Milliler Avrupa elemeleri ikinci tur C grubunda İzlanda'yı deplasmanda 110

0: 73 mağlubet.
1: Tarafta Adem Bona, diğer tarafta Tryggvi Hlynarsson.
0: Amililer İzlanda karşısında maça fırtına gibi başladı. Milli takımımız ilk çeyreği 33-14 önde tamamlayan Ay Yıldızlı ekip ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Türkiye ilk yarıyı 60-37 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler 3. çeyreği 80-56 önde geçti. Son periyotta farkı daha da açan A milli takım mücadeleden 110-73 galip ayrıldı. Bu sonuçta 8'de 8 yapan Türkiye FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu. Efendim, A Haber geceyi noktalıyoruz, ancak saatler peşi gösterdiğinde yeni günle devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Girne açıklarındaki feribot faciasını konuşacağız. Ne yazık ki 267 kişinin içinde olduğu kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de aranıyor. 20 kişinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İnşallah iyi haber gelmesini umuyoruz. Bu arada enkaz 514 metre derinlikte. Buna nasıl ulaşılacak? Yarın robotik dalış yapılacak enkaza ulaşmak için. Tüm gelişmeleri bu akşam Sebep Sonuç'ta uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
1: Hoş bulduk Melih Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Uğur Özgöker, Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melih Bey, ben de iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, siz Kıbrıslısınız.
2: Evet, maalesef.
0: O hattı da çok iyi biliyorsunuz.
2: Maalesef, yani çok üzücü bir şey.
0: Evet, büyük sizden de alacağız yine ayrıntıları, neler olup bitiyor. Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
3: Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Evet, bir tatil yaptık. Senelik iznimizi kullandık.
3: Gözlerimiz yolda kalmıştı.
0: Teşekkür ederiz. Biz izledik seni Murat'cığım ekranlardan. Takip ettik. Bercan Tutar bizimle. Bercan hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Melih.
0: Sağ olun. Bu akşam bize teknik bilgiler konusunda Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Doktor Cahit İstikbal bilgi verecek. Cahit Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Kazaya dair ilk izleniminiz, ilk yorumunuz nedir hocam? Herkes bunu soruyor. Bu kaza neden kaynaklandı? İlk izlenimlerinizde.
5: Tabii ki pek çok faktörün bir araya gelmesiyle olduğunu tahmin ediyorum. Birçok olumsuz koşul bir araya geldi. Hava koşullarının olumsuzluğu birinci koşul. Geminin hızı bir koşul. Geminin daha önce tamir olmuş olması ve bu tamirin niteliğinin tam belirlenmemiş olması bir başka faktör olabilir. Tabii bunlar olasılık olarak söylüyoruz. Çünkü ispatlanmış değil yani tamirin nasıl yapıldığı falan ama bir tamir
0: uzman
5: gördüğü
0: gözüyle bir
5: kesin bunların gibi hepsi faktör olarak ortaya çıkıyor. Bunlar bir araya gelince bu kazayı oluşturdu. Daha ayrıntılarına gireriz.
0: Sizi böyle alabilir miyim hocam? Hemen hatta konuşmaya başlayalım. Evet. Bir yandan da görüntüler var. Öncelikle şu söyleniliyor. Şimdi ben de konuştum denizcilerle. Bu evet, bir katamaran tipi tekne değil mi? Katamaran.
5: Çift tekneli. Evet. Üst, iki, adet tek, iki tane daha dar nitelikteki tekne var. Onların üzeri birleştirilerek bir geniş bir alan
0: geniş
5: oluşturuluyor.
0: Alan
5: ve o geniş alan üzerine de yolcu mahalli yerleştiriliyor. Ve kaptan köşkü daha ilerisinde ve en üstte de cansalların olduğu bir
0: peki,
5: bölüm
0: bu katamaranlar
5: var.
0: İşte bu katamaran bu arada. Biraz evet, sonra görüntülerini evet, vereceğiz. Evet. Birkaç ay önceki görüntülerinde de katamaran su alıyor. Bu da çok ilginç. Bu katamaranların daha böyle göl tipi ya da sakin denizlerde kullanıldığı söyleniyor. Doğru mudur bu bilgi?
5: Evet. Cercihan, bu Akdeniz'in sularına her havasına uygun değil diyelim. Yani sakin havalarda gider ama böyle havalarda yine gider fakat hızını ayarlaması lazım.
0: Biraz
5: yani,
0: da süratli bunlar değil mi?
5: Süratli 35-36 nat bu geminin inşa hızı var ama 28-30 yapıyordu ben inceledim geçmiş Kıbrıs seferlerini. 28 nat hız gördüm en fazla. Bu sefer esnasında hızı 23'e kadar çıkmış.
0: 23 nat.
5: Yine o havaya göre yüksek bir hız sayılabilir. Yani bunların avantajı yüksek süratleri ama bu yüksek sürati de ancak iyi hava koşullarında
0: deniz
5: yapabilirler.
0: Deniz de sakin olacak.
5: Sakin olacak ki dalgaya çarparak o slamming dediğimiz dalga çarpmasıyla yumruk atar gibi geminin alt kısmına o etkiyi yaratırsa ona